0: yanında da belki bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik bu şekilde.
1: Merkez orta sahaya bir takviye planladığınızdan bahsettiniz. Basına yansıyan bir haber vardı. İzninizle affınıza sığınarak onu sormak istiyorum. Pierre Womo ismi, son olarak Watford forması giymişti İngiltere'de. Bu isimle görüşmeleriniz var mıdır? Bu iddialar doğru mudur?
0: Evet, bu isimle görüşmelerimiz var, doğrudur. Konya kampımıza katılacak. Bir 6 aydır futboldan uzaktı kendisi. Kampta hocalarımızın verdiği rapor doğrultusunda yeni sezon planlamasında olacak ya da olmayacak, yani o şekilde.
1: Peki, son sorum Sayın Küçükbakırcı. Transferde Konyaspor'da Adil Demirbağ ismi, özellikle ligimizin büyük takımlarıyla adı anılan bir oyuncu. Çok iyi bir sezon geçirdi Konyaspor'da. Adil'le ilgili size ulaşmış resmi bir teklif var mıdır? Ya da kadro planlamanızdaki yerini tabii ki merak ediyoruz. Belirlemiş olduğunuz bir bonservis bedeli var mıdır Adil Demirbağ için?
0: Ya şöyle, Adil bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii Adil'i almak istiyorlarsa bizim de bir beklentimiz var. Maddi anlamda bir rakamımız var, başkan beyin belirlediği. Yani o rakamları görmemiz lazım. Şu an o rakamı söylemen doğru olmaz ama kulübümüze gelen rakam, yani gerek rakam artı takas teklifleri şu an bizim için yeterli değil.
1: Şu ana kadar gelen tekliflerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Yani bir resmi teklif geldiği doğru mudur?
0: Yani Başakşehir ve Trabzonspor'dan geldi, doğrudur.
1: Peki. Son olarak özür diliyorum, biraz vaktinizi de alıyoruz ama sizin özellikle, belki isim vermek istemeyebilirsiniz fakat, büyük kulüpler dediğimiz, yani 4 kulüpten bahsediyorum elbette, o kulüplerden gündeminizde olan isimler var mıdır?
0: Ya şu an bunu cevaplamam doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki. Bu soruyu cevapsız bırakayım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı bizlerle birlikteydi. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan resmi teklif geldiğini, fakat resmi tekliflerin beklenilen seviyede olmadığını ve kulüp tarafından reddedildiğini açıkladı. Bir belirlemiş olduğumuz bonservis miktarı var dedi Sayın Küçükbakırcı. O rakamın altındaki tekliflere kapımız kapalı dedi Adil Demirbağ için.
2: Tabii ligdeki yerli oyuncu havuzunun en değerli parçalarından bir tanesi Adil Demirbağ. Ümit Akdağ yine bunlardan bir tanesi. Doğal olarak dört büyüklerde yerli oyuncu havuzunu genişletmek için bu oyunculara gidiyor. Ben hani bir şekilde bu anlaşmanın sağlanacağını düşünüyorum. Yani Adil nereye gider bilemeyiz ama hani yeni sezonda ben Konyaspor formasını giyeceğini çok fazla düşünmüyorum Adil'in. Bir şekilde takastır, paradır. Yani Konyaspor kulübüyle onu isteyen kulüplerin, ki sayı artabilir, belki Beşiktaş'a devreye girebilir ileriki dönemde, bilemiyoruz. Ama bir şekilde bence Adil bir İstanbul'da Başakşehir ya da Trabzonspor o takımlardan birinin formasını giymeye yakın olur. Çünkü dediğim gibi, yani istenen bir oyuncu ve günün sonunda rakamlarda artar. Konyaspor tatmin edici bir şeyler bence olabilir.
1: Siz ne dersiniz Kartal Yiğit?
3: Bir de şu var Furkan.
1: Beşiktaş'ın bilgisi var mı Adil'e hala?
3: Duymadım, yani son dönem duymadım ama olma ihtimali ilerleyen dönem olabilir. Çünkü şöyle, Beşiktaş'ta da şöyle bir pozisyon var. Daha Emirhan var. Bir yabancı stoper alınma ihtimali çok yüksek. Udokai gidecek büyük ihtimalle. Yani Calo'yu hoca tutuyor. Calo, Agbadu. Agbadu'nun durumunu da görmek istiyor. Yani bir yabancı stoperin de gelme durumu var. Emirhan da kalırsa şu an Adil'e çok ihtiyaç yokmuş gibi gözüküyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Anadolu kulüplerinin eline fırsatlar zaman zaman işte geçiyor. Yani her dönem değil. Her sene olmuyor. Mesela bazı dönemler işte Adil gibi, işte Alanya Ümit'i çıkardı. Bu sezon Konyaspor Adil'i çıkardı. Ya yani onlar da doğal olarak elleri güçlü olmak istiyor. Yani kulübün kasasına ne kadar fazladan miktar girerse, çünkü büyükler kadar gelirleri olmuyor Anadolu kulüplerinin. Yok daha doğrusu.
1: Doğru.
3: Yok. Hem yayın geliri, işte kombine geliri yok, forma satışı yok. Yani büyükler kadar bu parsadan payını alamıyorlar. O yüzden Konyaspor'un da çıkarabileceği en yüksek rakama çıkarak o geliri

0: elde etmek gayet doğal. Yani çok fazla da kızmamak lazım. Ama tabii ki her oyuncunun bir değeri vardır ve ortası vardır diye düşünüyorum. Ben de Onur'a katılıyorum. Adil'in çünkü bu tarz transfer dönemlerinde işte her dönem bir oyuncu öne çıkar. Bu sezonda Adil öne çıktı Konyaspor'dan. Yani Adil'in transferinin olacağını düşünüyorum ben. Trabzonspor mu olur, Başakşehir mi olur? Trabzonspor teklifi arttırabilir. Mesela ben şeyi soracaktım, sen sordun Yusuf Bey'e. Büyüklerin kadroda düşünmediği oyuncular listenizde var mı? Yorum yapmadı. Bence üstü kapalı olarak olduğunu.
1: Evet, doğru olmaz dedi tabii.
0: Doğru yani, demek ki
2: kulüplerin de planlaması tabii, şu an net değil.
0: Net değil. O yüzden bir şey demedi. Hayır da demedi. Hayır da demediği için ben
1: burada aslında
0: düşünülmeyen oyuncular
1: hayır
0: olduğunu.
1: Yok dememesi.
2: Tabii. Ama geçen sezon da çok aktifti Konyaspor bu anlamda.
1: Berkan, Berkan
2: Kutlu, Olay İkbey'i transfer
0: ben etti. Ben olacağını düşünüyorum. Yani büyüklerden yani, olacağını
2: olur,
0: düşünüyorum.
2: Olur, yine olur bence büyük.
0: Yabancı da olur, yerli de olabilir. Yani
1: mesela bir izleyicimiz YouTube'da sohbet bölümüne yazmış. Sanıyorum Beşiktaş taraftarı ya da Beşiktaş'la ilgili bir görüş. Beşiktaş Adil Demirbağ'ı almalı bence demiş.
0: Ya bak şimdi almalı derken iyi oyuncu Adil. Yani bu sezon en azından çok iyi bir
1: bak,
0: performans
1: gösterdi. Bak şimdi bir izleyicimiz
0: gösterdi.
1: De Fenerbahçe'ye yazdı.
0: Ya Adil daha konuşulur, yazılır. Yani yerli stoperlere baktığında yani, yerli oyuncu zaten az senin.
1: Büyük takım taraftarlarının da ilgisini çekmeyi başardı Adil. Bu tabii. Sezonki performansıyla.
2: Şu anda neden şöyle söyleyeyim. Samet'in
1: var.
2: Fenerbahçe'de Çağlar performansını düşünelim. Hani Adil şu an Çağlar'ın önünde bile olabilir canım. Performans anlamında. Çağlar o kadar düştü.
0: Bence olur.
2: Yani bence o yüzden olur. De tercih edilebilir.
0: Yani Konyaspor'un da bunu kullanması gayet mantıklı. Kimse kızamaz yani Konyaspor'a. Oyuncusunu en üst yüksek rakamdan vermek isteyecekler. Belki Adil'den gelecek parayla, belki Adil'den gelecek parayla transferin tamamını gerçekleştirecekler. Konyaspor'un bütün transferleri Adil'den gelecek parayla belki gerçekleşecek. Çünkü Anadolu kulüplerinin bütçesi nedir?
1: Orada şöyle bir detay var. Yanlış hatırlamıyorsam Salim Manavlı, A-Spor yorumcusu, onunla yaptığımız bir yayında Salim bahsetmişti. Adil Demirbağ'ın haklarının %50'si Adana Demirspor kulübünde.
0: He, onu bilmiyorum.
1: Yani
0: Salim biliyordum daha çok.
2: Öyle bir şey var.
1: Zamanında yani transfer olduğu dönemde zannediyorum ki Salim'in paylaştığı bilgiye olabilir. Dayanarak bunu söylüyorum olabilir. Altını çizerek. Konyaspor oyuncunun %50 haklarını alıyor sanırım Adana Demirspor'dan. Orada hani gelir biraz
0: o zaman
1: daha Konyaspor'un kasasına girecek rakam tabii. Belki en azından biraz daha düşebilir. Zaten Konyaspor'un da anladığım kadarıyla Yusuf Bey'in de açıklamalarından bir miktar para artı takas beklentisi var. Mesela yine bir bilgi, ekip arkadaşımız İbrahim, teşekkür ederim bilgi paylaştığı için. Peki, şunu hemen aktarayım, sonra bir telefon bağlantısı yapacağız hatta İbrahim'e de. Konyaspor'un Trabzonspor'dan istediği rakam 4 milyon euro artı ve takasta da Mendy'yi istemiş mesela o teklife
0: olabilir.
1: Karşılık. İbrahim
0: olabilir.
1: Hattımızdaymış hatta tam kendisinden bahsederken. İbrahim hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan. Sana ve konuklarına da iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in artık yeni sezondaki iddialı takımı Bursaspor. Önemli yatırımlarla yeni sezona girecek gibi görünüyor yeşil beyazlı ekip ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Lincoln Henrique ismi Bursaspor'un yeni sezonda kadrosuna kattığı isimlerden birisi oldu. Bu transfere dair detaylar için sana bırakalım sözü.
3: Bursaspor ince eleyip sık dokuyor. Bu sene özellikle hata yapmak istemiyor. Hedef Süper Lig. Senin de ifade ettiğin gibi Lincoln Henrique resmen Bursaspor'da. Ama bu özellikle dış basında 2 milyon euro gibi bir rakam ödendiği konuşuluyor. Az önce Enes Başkan da bu konuyu tabiri caizse yalanladı. 2 milyon euro gibi bir bonservis söz konusu değil. Bursaspor şu ana kadar 3 tane yabancı transferi açıkladı ve toplam maliyetleri 1,5 milyon euro. Bursaspor geçmişinden ders almış. Yani kesinlikle parayı har vurup harman savurmuyorlar. Ve Lincoln Henrique de aslında 1. Lig'e gelmeyi kabul etmiyor. Sadece Bursaspor markasını ön plana çıkartarak, daha doğrusu 1. Lig'e değil Bursaspor'a geldiğini ifade ediyor Bursaspor Başkanı Enes Çelik. Tabii Lincoln Henrique'nin tercih edilme sebebi Bursaspor özelinde şu: sol bek, orta saha, 10 numara ve kanat bölgelerinde oynama yeteneği olan bir oyuncu ve hocanın da bu çok yönlülükten faydalanmak istemesi Bursaspor'un tercihlerinden biri olduğunu ifade etti. Tabii.

0: Bursaspor'da geri dönüş başladığı gibi bu yapılan transferlerle birlikte daha da adından söz ettireceği benziyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu. Bursaspor'un yapmış olduğu bu önemli transfer hamlesini İbrahim bizlerle paylaştı. Sayın Başkan'ın da bugün resmi olarak bu transferi katılmış olduğu bir organizasyonda duyurduğunu açıkladı İbrahim. Bursaspor yeni sezona oldukça güçlü girecek gibi görünüyor. Gündemde transfer konusunda adı Bursaspor'la anılan başka önemli isimler de görüyoruz basına baktığımızda. Güçlü bir Bursaspor yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de olacak. Hayırlı olsun Bursa Spor camiası için. Adil Demirbağ konusunu konuşuyorduk. Varsa son yorumlarınızı alabilirim Adil'le ilgili. Yok. Fenerbahçe mesela savunmaya yerli bir takviye yapacak mı aslında? Konuşmak istediğim konulardan birisi de buydu. Biraz belki Adil'le bağlantılı olarak o konuyu da konuşabiliriz Onur Özkan.
2: Yani öyle bir planlama var şu anda. Yani rotasyonu savunma adına genişletme planı var Fenerbahçe'nin ama bu isim Adil mi olur, başka bir isim mi olur? Mesela düşünülen isimlerden bir tanesi Yusuf Akçiçek. Yani geri getirebilir miyiz şeklinde Fenerbahçe'nin bir düşüncesi var. Kolay değil. Oyuncunun ciddi bir maaşı var çünkü. Suudi Arabistan kazandı ki aslında gidiş sebeplerinden biri de oydu Yusuf'un Körfez'e. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir düşüncesi, planı var en azından. Şimdi orada zaten hali hazırda şu an Şikiniyar var. Osterwolde var. Çağlar var. Dönen oyuncular var. Beka geri döndü. Durumunu bilemiyoruz şu an ne olacağını Fenerbahçe adına. Ve işte oradaki bir ayrılık sürecinin biraz netleşmesi gerekiyor. Ondan sonra Adil'le ilgili tabii ki Fenerbahçe'nin de bazı girişimleri olabilir ama şu anda planlamada olmadığını söyleyelim Adil'in. Ama gelecekte ne olur onu kestiremeyiz tabii ki.
1: Var mıdır ekleyeceğiniz?
3: Yok ama
1: Fenerbahçe
3: Adil'de,
1: ya da Adil Demirbağ konusunda.
3: Yani Fenerbahçe ile ilgili ben bir stoper transferinin olacağını düşünüyorum. Yani Adil mi olur, yabancı mı olur? Gideceklere de bağlı. Şimdi hep biz diyoruz ya böyle gelecekleri konuşuyoruz ama esas da gidecekler.
2: Gideceklerle ilgili Archie Brown çok büyük ihtimalle gidecek. O İngiliz pasaportu nedeniyle Premier Lig yapması yüksek ihtimalmiş gibi duruyor. Yani beklentinin üstünde bir rakam bile girebilir. Nene aynı şekilde Fenerbahçe'nin satabileceği bir oyuncu. Yani bazı sürpriz ayaklar olabilir Fenerbahçe'de bu arada. Hiç hesapta olmayan bazı isimler bile teklif gerisine girebilir yani.
1: Peki biz Trabzonspor'u konuşmaya başlayalım değerli izleyenler. Bordo Mavili kulüpte transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Dün yine bu ekranlarda transfer raporu programında da paylaşmıştık. Felipe Augusto Bordo Mavili ekipte artık Zenit'e transferi neredeyse resmiyete dökülmek üzere. Yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir geliri kasasına koyması bekleniyor Trabzonspor'un bu transferden. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 5 milyon euro bedelle takıma katılmıştı. Belçika'da Cercle Brugge takımından transfer olmuştu Felipe Augusto ve Zenit'e transfer oluyor. Bu ayrılık sonrası gözler acaba bir santrafor takviyesi olacak mı Onarçun'un arkasında? Tabii bu konuya çevrildi. Umut Nayır var yine santrafor rotasyonunda Trabzonspor'da. Felipe Augusto'nun ayrılığını sormak isterim. Bu ayrılık Trabzonspor için neleri beraberinde getirir planlamada ve santrafor'da adayınız var mı Trabzonspor'a?
2: Ya, örnek bir transfer hikayesi bir kere. Yani 5 milyon euroya aldığınız bir oyuncu sahada fayda sağlıyorsunuz, katkı veriyor. Sonra bir yıl kullanıp 20 milyon euroya gönderiyorsunuz. Müthiş başarı. Bir kere onu altını çizerim. Yani bu tamamen bir scouting ve yöneticilik başarısı. Teknik adamlık başarısı, Fatih Hoca'nın oyuncuya kattıkları çok fazlaydı. Mutlaka Trabzonspor'un planlamasında bir yedek 9 numara
1: çok büyük olacaktı. Bu arada eleştirilerle gelmişti hatırlarsınız o dönem.
2: Evet evet, yani oyuncunun rakamları falan oyuncuma alınır. 5-6 golü falan vardı evet. Gelirken. İşte bu oyuncuya güvenme, inanma, iyi araştırma, iyi tarama kısmı ön plana çıkıyor bu transferde. Çok önemli bir gelir. Tabii ki burada Onarçun'un arkasında sadece Umut Nayır yetmez. Oraya bir oyuncu daha mutlaka Trabzonspor adına gelecektir diye düşünüyorum ama hani aday noktasında şu anda benim hani öğrendiğim bir isim yok ama Augusto net bir santrafor değildi, çok kullanışlı bir oyuncuydu. Forvet arkası oynuyordu, kanat
3: kenar oynuyordunuz.
2: Yani o şekilde hibrit bir oyuncu da gelebilir. Çünkü ona şu sezonun %90'ını oynuyor zaten. Onun oynadığı bir dönemde siz direkt sırf santrafor alırsanız oraya işte Umut Nayır örneğinde olduğu gibi çok fazla kullanamıyorsunuz. O yüzden daha kullanışlı, daha hibrit, kanatları da belki oynayabilen bir oyuncu transferi Trabzonspor adına daha doğru olurmuş gibi geliyor ama Sayın Başkan'ın şöyle bir ifadesi vardı. Bizim her oyuncumuzun gitmesine paralel bir 5 kişilik listemiz var.

0: demişti. 5 oyunculuk. Her pozisyon için. Şimdi Onaçu'nun 5 tane alternatifi var. Örnek veriyorum. Vivo'nun 5 tane alternatifi var. Ulay'ın var. Aynı şekilde Agustin'in de 5 tane alternatifi belirlenmişti. Ben kısa sürede Trabzonspor'un bir aksiyon almasını bekliyorum. Bir de Sayın Başkan şey demişti. 2 tane oyuncumuzun gitmesine izin veririz maksimum demişti. İlki gerçekleşiyor. İkincisi de çok büyük ihtimal Dünya Kupası'ndan sonra olay olacakmış gibi duruyor. Yani 2 oyuncudan bir 50 milyon euro minimum Trabzonspor'un geliri olacak. İnanılmaz bir rakam.
1: Bu arada Chris Olay gerçekten müthiş bir turnuva geçiriyor şu ana kadar, evet, bireysel anlamda. Kaybedilen Almanya maçı vardı mesela Fildişi sahilinin. Çok iyi bir, evet, performansı vardı. Hep söylüyorum, tekrar düşüyor gibi oluyorum belki ama Fildişi'nde Yan Diomande de var. Şu anda Avrupa'nın neredeyse bütün büyük kulüpleri oyuncuyu yakından takip ediyor. Zaten Fildişi maçlarını bu scout ekipleri takip ettiğinde sahada dikkat çeken isimlerden birisi de Chris Olay olmuş oluyor haliyle. Bu da çok büyük bir avantaj tabii ki. Hem Olay hem de Trabzonspor için Kartal Yiğit.
2: Şimdi biz hep bütün yayınlarda hemen hemen hepimiz şunu söyledik. Trabzonspor'un özellikle son 2-3 sezondur bir scout başarısı var. Hiç tanınmamış oyunculara gittiler. Belki risk aldılar. Bile bile tepki çekeceklerini de bildiler. Ama getirdiler. Güvendiler. Hoca oynattı. Parlattı. Şimdi gelinen noktaya bakıyoruz. 5'e alınan oyuncu 20'ye satılıyor. Bence de bir senede çok önemli bir transfer başarısı. 15 milyon euro gibi bir rakam kasaya giriyor. İşte sırada Olay var. Belki de Olay'dan çok daha fazlasını kazanacaklar. Geçmişte de bunu yaptılar. Yani satıyorlar. Büyük ihtimal zaten yerlerine iyi takviyeler yaptılar. Yerlerine daha da alacaklar. Alacakları oyuncular da belli hemen hemen.
0: Zaten dönüşümü tabii sağlamak önemli burada.
2: Tabii.
0: Gidenin yerini daha düşük maliyette doldurmak ve sportif başarıyı sürdürmek.
2: Önemli olan odur. Şimdi biz tabii ki transfer döneminde hep sürekli neyi konuşuyoruz? Kimler gelecek? Evet. Ben hep söylemişimdir. Yani gel hep gelenler değil. Kim gidecek? Giderken kasaya kim para kazandırarak gidecek? Yoksa bonservisini alıp bedava mı gidecek? Yani bunları
0: üstüne param vereceğim.
2: Üstüne param vereceğim. Verildi. Bunlar hepsini gördük biz. Gördük. Büyük kulüplerde. Ama şu anki Trabzonspor tablosunda hakikaten çok düşük maliyette oyuncular alınıyor. Gidenlerden de iyi bir maliyet, iyi bir maddi kazanç sağlıyor.
1: Bir transfer gelişmesi daha var. Çok özür diliyorum Kartal Yiğit. Bursa Spor transferde bombaları arka arkaya patlatıyor. Kısa bir süre önce yeşil beyazlı kulüpte Lincoln Henrique gelişmesini paylaşmıştık. Bir diğer önemli isim Louis Becker. Yine Bursa Spor resmi olarak bu transferi açıkladı. Deneyimli orta saha oyuncusu.
0: Trabzonsporlu.
1: Evet, evet, İngiliz orta saha, Stoke City'de sanırım geçmişte yine forma giymiş bir oyuncuydu. Trabzonspor kariyeri var, hatta bir kupa sanırım Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğu yaşamıştı Trabzonspor'da ve henüz 31 yaşında bu arada hala.
0: Eddie Newton da olabilir.
1: Olabilir, evet, doğru söylüyorsunuz. Trabzonspor da forma giyen bir oyuncuydu. Yeni sezonda Türkiye kariyerinde bu kez Bursa Spor forması giyecek Louis Becker. Arka arkaya Bursa Spor'dan önemli transfer gelişmeleri geliyor. Bir kez daha hayırlı olsun. Güçlü bir Bursa Spor. Tabii ki Türk futbolunun da ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: Bu anlamda tebrik edelim Sayın Başkanı ve Bursa Spor camiasını. Tamamlayabiliriz Kartal Yiğit cümlenizi.
2: Yani söylediğim gibi Trabzonspor'un aldıklarından çok kar ettikleri oyunculara baktığımızda şu anki izledikleri yol doğru. Ha, mesela tabii ki yüksek bonservisi oyuncular da alabilirler, alacaklardır. En son mesela yapılan gelenlere göre,
1: evet,
2: bir Muçi'nin bonservisi ödendi.
1: Doğru. Noah Saviolo önemli bir rakamla
2: geldi. Önemli bir rakamla geldi. Evet, harcanıyor ama gelir de geliyor yani, doğru, satılan oyunculardan.
1: Zaten
2: o parayı da
1: taraftar da bu anlamda yönetime güveniyor.
2: Güveniyor.
1: Bunu da görüyoruz.
2: Doğru.
1: Noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kartal Yiğit Onur Özkan, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu bu akşamlık noktalıyoruz. Yeni bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
2: Ortalığı yıkacak bir transfer.
1: Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor?
2: Tarih yazıyoruz, detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de az. Burada.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Galatasaray Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üyelerden 11 konuda yetki aldı.
1: Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda yetki istedi. Yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hasnun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray mağazacılık ve perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunuldu. Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalar yaptı. Dursun Özbek kulüp olarak tarihi bir dönem yaşadıklarını söyledi.
2: Bugün geriye dönüp baktığımızda yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz hiçbir zaman başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Çünkü kupalar önemlidir. Ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesislerle, güçlü mali yapıyla ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. İşte bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir. Değerli arkadaşlar.

0: daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu.
1: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi Sarı Lacivertli Kulübün mali açıdan yükünü azaltmak için harekete geçti.
2: Fenerbahçe yönetimi kulübün mali yapısını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kurduğu yönetim kuruluyla Sarı Lacivertli Kulübü ekonomik olarak ayağa kaldırmaya çalışıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve gelir gelmez ödenmeyi bekleyen 90 milyon euronun üzerindeki borcun finansal planını tamamladı. Şu ana kadar vadesi gelen borçların %50'sinden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 48 milyon euro ödendi. İlk etaptaki borçların tamamının 15 Temmuz'a kadar vadesi geldikçe kapatılması hedefleniyor. 15 Temmuz itibarıyla yapılan toplam ödemenin 90 milyon euroyu aşması bekleniyor. Farklı gider kalemlerine yapılan bu ödemelerin ardından kulübün transfer bütçesinde de rahatlama sağlanacak. Sarı Lacivertli yönetim özellikle 15 Temmuz sonrasında taraftarın beklentilerini karşılayacak transfer hamlelerine hız vermeyi planlıyor.
1: Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarında açıklamalar yaptı.
3: İki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani... Benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda. Zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Beşiktaş, Napoli forması giyen Anguissa'yı kadrosuna katmak için mali planını hazırladı.
4: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim siyah beyazlıların listesinin ilk sıralarında yer alan Frank Anguissa için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Kamerunlu yıldızın transferine onay verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı Anguissa'nın iki yönlü oyunuyla orta sahaya güç katacağını yönetime iletti. Beşiktaş'ın Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro civarında bonservis teklifini hazırlandığı, oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon euro maaş önermeyi planladığı ifade edildi. Napoli'den ayrılmaya sıcak bakan Anguissa ise nihai kararını vermeden önce Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istiyor. Frank Anguissa iki şampiyonluk yaşadığı Napoli'de geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkarken 4 gol 1 asist katkısı yaptı. Futbolcu kamerayı

0: Kamerun milli takımıyla da 66 müsabakada 5 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak ve kadroda tutulacak isimlerle ilgili kararlar alınmaya başlandı.
2: Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bir yol haritası izleyerek daha güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlılar ayrılacak ve takımda tutulacak isimlerle ilgili önemli kararlar almaya başladı. Beşiktaş'ta öncelikli olarak takımda düşünülmeyen João Mário, El Musati, Jean Onana, Can Keneş, Tayyip Talha Sanuç, Gökhan Sazdağ ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli sağ bek Gökhan Sazdağ'a talip olduğu ve taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ta bir diğer gelişme ise Taylan Bulut konusunda yaşandı. Almanya'dan iki resmi teklif alan ve Augsburg'la prensip anlaşmasına varan 20 yaşındaki oyuncunun ayrılığına şu an için izin çıkmadı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetinde görüşü doğrultusunda genç oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan Wilfred Ndidi için gelen resmi teklifse yönetim tarafından yetersiz bulundu. Beşiktaş yönetimi yapılan teklifi reddederken oyuncu için daha yüksek bir bonservis önerisi yapılmasını talep etti. Siyah beyazlılarda transfer döneminin ilerleyen günlerinde hem ayrılıklar hem de yeni takviyeler konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavillerin İtalya'da pizza forması giyen Nijeryalı golcü Drossinmi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.
2: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak istiyor. Afrika basınına göre Bordo Mavililer Rus ekibi Zenit'le anlaşan Felipe Augusto'nun alternatifini İtalya'da buldu. Trabzonspor'un Serie B'ye düşen Pisa'da forma giyen Rafael Drossinmi için yakın zamanda resmi temaslara başlayacağı öne sürüldü. Transfer değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün de Pisa'dan ayrılmaya hazırlandığı ve Bordo Mavililere sıcak bakabileceği belirtildi. West Ham ve Benfica'nın da futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi. Paulo Nuvarcu'nun Trabzonspor'da forma giymesinin de Drossinmi için transferde önemli bir referans olacağı ifade edildi. Kariyerine Karvin altyapısında başlayan futbolcu daha sonra Victoria Pilsen'e transfer oldu ve Çekya ekibinde çıkış yakaladı. Geçen sezona Pilsen'de başlayan Drossinmi 30 müsabakada 13 gol attıktan sonra Ocak ayında Pisa'ya transfer oldu. Pisa ile 2030'a kadar kontratı bulunan golcü oyuncu İtalyan ekibinde ise 12 maçta 1 gol 1 asist üretti.
1: Çaykur Rizespor Kasper Hoyer'le yollarını ayırdı. Yeşil Mavili kulüp Danimarkalı sol beke takıma katkıda bulunduğu 3 yıl için teşekkür etti. Rizespor'a Sparta Prag ekibinden transfer olan Hoyer geçen sezon 36 maçta 2 asist katkısında bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Rizespor'da toplam 95 müsabakada 3 gol 10 asistlik katkı sağladı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'na 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle veda eden amili futbol takımımız yurda döndü. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından yurda geldi. D grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet elde ederek son sırada kalan milliler... Turnuva sürecini tamamlayarak özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da heyetle birlikte İstanbul'a geldi. ...2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan amilli futbol takımımızın kaptanı Hakan Çağlanoğlu duygusal bir paylaşım yaptı ve herkesten helallik istedi.
2: Hakan Çağlanoğlu 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen A milli takımın kaptanı, yaşadığı hayal kırıklığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir." ifadelerini kullandı. Hakan ayrıca, "Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum." sözleriyle milli formaya bağlılığını vurguladı. Daha çok çalışacaklarını ve daha güçlü döneceklerini belirten milli futbolcu, "Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim, hakkınızı helal edin." diyerek paylaşımını tamamladı.
1: Teknik direktör Fatih Terim, Amerika Birleşik Devletleri karşısında elde ettiğimiz galibiyeti değerlendirdi.
3: "Bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı. Ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim: oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim, yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le, işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zor.

0: Zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha süreç gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim.
1: Demiştiniz.
0: Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen. Let me know.
0: Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen. Dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam.
3: Ana habere devam ediyoruz. Beşiktaş gelecek sezon Euroleague'de mücadele edecek. Bu kararın açıklanmasının ardından siyah beyazların baş antrenörü Dušan Olimpijević ilk kez konuştu.
4: Dušan Olimpijević Beşiktaş'ın Euroleague'e katılmasını değerlendirdi. Üç yıl önce kulübe ilk geldiğinde kurduğu hayalin artık gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Sırp koç, Beşiktaş kulübü ve tüm taraftarlarımız için gerçekten çok büyük bir gün dedi. Euroleague'deki hedeflerine değinen Olimpijević, her şeyden önce nasıl bir kadro kuracağımızı görmemiz gerekiyor. Ancak ondan sonra neyin gerçekçi olduğunu ve beklentilerimizin ne olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama bizim için Euroleague'e ilk kez katılacak bir takım olarak rekabetçi olduğumuzu göstermemiz, iyi basketbol oynamamız ve taraftarlarımızla Beşiktaş'ı seven insanların oynadığımız basketboldan keyif almasını sağlamamız gerekiyor şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca Euroleague'in partneri olacağını söyleyen başarılı koç, özellikle de ligin 24 hatta 30 takıma kadar genişlemesi yönündeki tartışmaların yaşandığı bu dönemde Beşiktaş'ın kendisini Euroleague'de göstermesi açısından çok önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve söylediğim gibi taraftarlarımız Euroleague'deki tüm kulüplere en üst seviyede tamamen farklı bir atmosfer sunacaktır dedi.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100.sü yarın İstanbul'da koşulacak.
4: Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100.sü yapılacak.
5: Son 100 metre Kutari'ler ortada Rasim Kink.

0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve kesintisiz devam eden Gazi koşusunda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları yarış hayatlarında sadece bir kez koşabiliyor. Veli Efendi Hipodromu'nda Çin pistte 2400 metre mesafeli koşuya 22 safkan katılacak. Koşu 17.15'te başlayacak ve A-Spor'dan canlı yayınlanacak. Gazi koşusunun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olacak. Ayrıca 100. yıl Gazi koşusu özel ödülüyle birlikte at sahibinin kazancı 141 milyon 870 bin liraya kadar çıkabilecek. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2,5 milyon lira ikramiye ödenecek. Gazi koşusunda en iyi derece 1996 yılında Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik dereceyle Bolt Pilot isimli safkanda bulunuyor. Tarihi yarışı en fazla kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın 1960 ila 1991 arasında 9 kez şampiyon oldu. Aktif jokeyler arasında son şampiyon Ahmet Çelik, Gazi koşusunu 8 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Çelik ilk 7 şampiyonluğunu ard arda kazandı. Halis Karataş ise bu başarıya 6 defa ulaştı.
1: Udinese Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolò Zaniolo ile ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.
2: Udinese Zaniolo krizine hala çözüm bulamadı. İtalyan ekibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Zaniolo'yla maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

0: 26 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren kulübün anlaşma olmaması halinde gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Zaniolo ile ilgilenen kulüpler arasında Napoli, Lazio, Juventus ve Milan gibi Serie A devleri bulunuyor. Galatasaray yıldız futbolcunun bir sonraki satışından %50 pay sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta forma giyen Zaniolo takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.
1: Twente Ajax'tan ayrılan Wout Weghorst'u transfer etti.
2: Twente Ajax'la sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Bu transferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Weghorst, imza sonrası şu ifadeleri kullandı. Twente formasını giyeceğim için çok gururluyum. Bir taraftar olarak 2001 ve 2011 yıllarında kulübün kupa zaferlerini kutladım. Birçok unutulmaz Avrupa gecesinde tribünlerdeydim. Futbolda birçok hayalim gerçekleşti ama biri eksik kaldı. Bu kez bir taraftar değil, oyuncu olarak Twente ile başarılar kazanmak için her şeyimi vereceğim dedi. Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.
1: Real Madrid, Dani Ceballos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
2: Real Madrid, Dani Ceballos'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Eflatun Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dani Ceballos'a kulüpte bulunduğu süre boyunca gösterdiği bağlılık ve özveri için teşekkür eder, kendisine ve tüm ailesine hayatlarının bu yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunarız. Real Madrid onun eviydi ve her zaman da öyle kalacaktır ifadeleri kullanıldı. 2017 yılında Real Betis'ten 16,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Ceballos, 2019-2021 yılları arasında kiralık olarak Arsenal forması giymişti. 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 15 kez kupa sevinci yaşadı. Ceballos İspanyol ekibinde bu sezon oynadığı 23 maçta 826 dakika süre aldı.
1: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
4: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
4: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
7: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der klasik yere başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson. Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz, tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü Harry Kane. Gol Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
8: Harika ya.
7: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
8: Direkt.
7: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne, akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel.

0: Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi. Gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimmich'in çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane yani oradan attığı pası görüyorsunuz hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor. 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir yüzü bu.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti ilk anda, vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry'de

0: oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomende. Kaçırma düşüncesi Diomende. Diomende'den Neuer. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa, gol! Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta, ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund.

Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kovacic için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direkt. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83, skoru bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine Kimiko. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik.

0: Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı, Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
1: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
2: Heyecanlıyız.
1: Haber, müzik, eğlence.
2: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
1: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
2: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
1: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de az.

0: Ben Koray Baloğlu. Bugün Hayri Beşer ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşacağız. Siz değerli dinleyicilerimiz, A-Spor Radyo'dan bizi takip edenler ve A-Spor ekranında bizi izleyenlerle birlikte ortak yayındayız. Her zamanki gibi bu hatırlatmayı yapalım. Mesajlarınızı da sosyal medya üzerinden beklediğimizi söyleyelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş merhaba. Bulduk.
0: Hayri abi nasılsın?
2: Teşekkür ederim Koray. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben deyim. Caner'le sık sık görüşüyoruz. O
1: evet.
0: Caner'e ikinci
1: son 7 günde 4. yayınımız birlikte.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: O yüzden beni pek özlemiyorsun.
2: Caner'in enerjisi çok yüksek. O yüzden programa başına.
1: Abi, teşekkür ederim.
0: Senin de enerjin yüksektir canım. Seni de biliyoruz.
2: İnşallah öyledir.
0: Son sayfanın biliyorsun eski müdavimlerindensin sen.
2: Bir dönem evet. Epey geldiğim oluyordu ama epey bir arada verdim.
0: Nasıl gidiyor hayat?
2: Koşturmaca.
0: Değil mi? Yoğun.
2: Yoğun. Yani.
0: Düğün sezonu başladı mı sende?
2: Başladı. İki kızım var. Büyük kızım.
0: Allah bağışlasın.
2: Geçtiğimiz hafta evlendi.
0: Allah mesut etsin.
2: Amin. Çok teşekkür ederim. Yarın da abimin kızının düğünü var.
0: O süper.
2: Onun koşturmacası.
0: Ne güzel.
2: Ya tabii biraz böyle insan inanmakta zorlanıyor. Çünkü insanın çocukları onun için hep çocuk.
0: Doğru.
2: De kız çocuğu
0: duygusal olunca. Anlar yaşamışsındır.
2: Yaşıyorsun. Yani tuhaf geliyor. Ama tabii şu var. Ya çocuğunun iyi olması, mutlu olması bütün ebeveynlerin, bütün anne babaların önceliği olduğu için o açıdan için rahat olduğunda o yaşadığın duygusallıklar da güzel bir hatıraya dönüşüyor. Veya onları tolere etmek. Onları bir yere koymak, yüreğin içinde bir yere koymak daha kolay hale gelebiliyor.
0: Özellikle tabii kızların ve yeğenin için söylemiyorum ama böyle yeni evlenecek çiftlere, o yolda olanlara bir mesajın var mı buradan?
2: Yani yüreğinin götürdüğü yere gitsinler. Ben hayata öyle bakarım ama yürek tabii doğru yere götürmeli. Ve tabii ki ya zor süreçler. Anne babalar için de zor. Ve günümüzde hakikaten evlilikler, daha doğrusu yuvalar kolay kurulmuyor. Çünkü anlaşmak, insanların hani bir ömrü paylaşma yoluna çıkması da bir cesaret gerektiriyor. İşin bir tarafında duygu var, işin bir tarafında işte şey var, mantık var, imkanlar var, örf var, ananeler var. Ya aslında çok güzel özelliklere de sahibiz. Yani değişen dünya var. Gençlerin dünyamıza kattığı şeyler var. Aslında gençlerden öğrendiklerimiz var. Bir de bize hatıra kalan bizden önceki kuşaklar ve bizim yaşattıklarımız var. Aslında düğünler, bu tür merasimler bir yönüyle hani bunların hepsini bir arada yaşadığımız şeyler oluyor, buluşmalar oluyor. Yani gençlerin hayatımıza kattığı yenilikler, işte kültürümüz,

0: müziğimiz, şarkılarımız, işte saygı gösterme serenatlarımız, hani bizde gerçekten büyüğe duyulan saygı, işte eşe, akrabaya, anneye vesaire. Hani bunu düğünlerde ve bu tür şeylerde yine görebiliyoruz. Buluşabiliyoruz, bir araya gelebiliyoruz. Bir de işin o tarafı var. Yani aslında dostum dediğin, çok şey paylaştığın, senin için çok anlam ifade eden insanlardan uzak kalıyorsun. Hayat seni alıyor, bir kenarda tutuyor. Onu bir kenarda tutuyor. İşte düğünler bizi bir araya getiriyor. Veya başka başka merasimler, hani çok zikretmek istemediğim, daha hüzünlü merasimler, evet, bir araya getiriyor. Maalesef yani modern hayatın getirdikleri var, zorlukları var. Ama bir taraftan da modern hayatın içerisine serpiştirilmiş, kültürümüzden damıttığımız güzellikler de var. Yani ben mesela kızımın düğününde bunu yaşıyor olmaktan da ayrıca mutlu oldum. Yani şunu söylemek isterim gençlere, cesur olsunlar. Yani
1: korkmasınlar diyorsun. Ya,
0: hayat korkarak yaşanarak bir şey değil. Hayata karşı cesur olmak zorundayız.
1: Evet. Doğru söylüyorsun. Caner, tabii sen bekar olduğun için şu an böyle telaşlar yok henüz. İnşallah ileride sen de arzu ediyorsan tabii.
2: Cesur mağlubiyetleri korkak galibiyetlere tercih ederim gibi bir girizgah yapacak.
1: Öyle bir giriş yap sen de en azından. Hayırlısı olsun tabii ki. Şey, kolay bir süreç değil bu arada. Biz şimdi, ben de evlendiğim için nasılsa, zor bir süreç oluyor. Önemli olan orada tabii o zorluğu bir arada kolaya çevirebilmek önemli. Böyle fazla örfler, adetler tabii ki önemli ama bazı yerlerde ele ekonomik olarak zorlamanın bir anlamı yok. Yani burada zaten dikkat ediyorum, biraz daha yeni nesilde şu an o konuda daha böyle çözüm odaklı ilerliyorlar.
0: Doğru, doğru.
1: Çünkü bir düğün yapıp, yani bizde de mesela aynı şey olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Yani oturduk eşimle, dedik ki yani bir düğün, gönlümüze göre bir düğün yaparsak, düğün bittiğinde herkes dağılacak ve biz o düğünün borcuyla muhtemelen en az 2 sene civarında bir kalacağız baş başa dedik. O yüzden bu kadara gerek yok. Kendi yağımızda kavrulacak bir şeyler yapmaya çalıştık. Gönlümüze göre de oldu Allah'a çok şükür. Bizim avantajımız pandemiden önce yapmış olmamız oldu. Sonra pandemi çıktı zaten. Ondan sonra biliyorsunuz dünyanın her yerinde ekonomik olarak şartlar daha da zor hale geldi. Son sayfada bugün ağırlıklı olarak transfer konuşacağız. Yine milli takımımıza da ufaktan bir değiniriz ama kaç gündür zaten masaya yatırıyoruz. Artık milli takım yurda da döndü. Bizim için Dünya Kupası tamamlandı. Yine Dünya Kupası'ndan da bahsederiz ama mesajlarınızı bekliyoruz. Dileyenler X üzerinden son sayfa etiketine yazabilir. Yine aynı zamanda Instagram'dan da bana da mesaj atabilirsiniz, Koray Baloğlu hesabına. Mesajları beklediğimizi söyleyelim. Beşiktaş'la başlayalım bugün. Siyah beyazlarda yine transfer çalışmaları var. Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geldi. Tesislerde ekibiyle birlikte poz verdi, buluşuldu. O fotoğrafları da birazdan ekrana getireceğiz ama Anguissa, Beşiktaş'ın orta saha için hedeflerinden birisi, siyah beyazlarda bu transferi bitirmek için mali planını hazırladı. Detaylar haberde.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim siyah beyazlıların listesinin ilk sıralarında yer alan Frank Anguissa için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Kamerunlu yıldızın transferine onay verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı Anguissa'nın iki yönlü oyunuyla orta sahaya güç katacağını yönetime iletti. Beşiktaş'ın Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro civarında bonservis teklifini hazırlandı. Oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon euro maaş önermeyi planladığı ifade edildi. Napoli'den ayrılmaya sıcak bakan Anguissa ise nihai kararını vermeden önce Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istiyor. Frank Anguissa, iki şampiyonluk yaşadığı Napoli'de geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkarken 4 gol 1 asist katkısı yaptı. Futbolcu Kamerun milli takımıyla da 66 müsabakada 5 kez fileleri havalandırdı.
1: Şimdi Beşiktaş'ın Angisa planını konuşacağız. Mesajları bekliyoruz dedik. Hemen yazanlardan bir tanesini okuyayım. Bu birazdan gibi olsun çünkü. Yakup Bey diyor ki abi bayağıdır Trabzonspor üzerine çok parantez açmıyorsunuz. Hayri Beşer hocam da oradayken Trabzonspor'a geniş bir parantez açar mısınız? İyi yayınlar demiş. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'u uzun uzun konuşacağız. Zaten Augusto'nun satışı var. Yine aynı şekilde Metehan transferi var. Hepsini de detaylı bir şekilde masaya yatıracağımızı söyleyelim. Baki Yitmen, Hayri Beşer çok sevdiğim, yorumlarına itibar ettiğim bir isimdir. Kızına da ayrıca bir ömür mutluluklar dilerim demiş. Yine Instagram'dan yazmış. Hayri abi o mesajı da söylemiş olalım. Nübel'i soran bir Beşiktaşlı Barış Bey var izleyicimiz. Nübel'le anlaşıldı yazıldı. Önce son durum nedir? Kahramanmaraş'tan selamlar demiş. Maraş'a da selamlarımızı iletelim. Şimdi sıcak haberle başlayalım. Hangi sayı konuşacağız? Futbol A takımı Beşiktaş'ta yeni sezona merhaba yemeğiyle birlikte açmış oldu. Yani cümleyi de toparlayamadım. yeni sezona merhaba yemeğinde buluştu. Kulübün başlığı da bu. Hemen fotoğrafları rica edelim sıcağı sıcağına. İşte görüyorsunuz Önder Özen, yine Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı fotoğraf karesine yansıyor. Raşit Say'ı görüyoruz. Önder Özen'le selamlaşıyor. Fotoğraf kareleri dönerken ben de kulübün açıklamasını detaylı bir şekilde size aktarayım. Futbol direktörümüz Önder Özen, teknik direktörümüz Vincenzo Italiano, teknik ekibimiz ve futbolcularımız 2026-27 sezonu hazırlıkları öncesinde başkanımız Serdal Adalı'nın katılımıyla Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde düzenlenen yeni sezona merhaba yemeğinde bir araya geldi. Başkanımız Serdal Adalı yeni sezona merhaba yemeğinde futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile sohbet etti. Futbolcularımıza başarılar diledi. Futbol A takımımız 2026-27 sezonu için ilk çalışmasını 28 Haziran tarihinde, yani yarın saat 17.30'da Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirecek. Bu sıcak haber. Vincenzo Italiano dönemi başlamıştı. Artık hoca sahaya da iniyor. Geldiği gibi görüyorsunuz fotoğraflar, bir yandan da oyuncularla birlikte tabii takımda kimler kalacak, kimler gidecek merak ediliyor ama Beşiktaş'ta orta sahaya bir arayış var. Az önce bahsettiğimiz haber. Caner, seninle birlikte başlayalım.
2: Tabii ki.
1: Frank Anguissa, Napoli'nin orta saha oyuncusu, şampiyonluklar da yaşadı İtalyan ekibinde. Sen bu ismi nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'a böyle bir orta saha lazım mı sence?
2: Ya tabii ki kuşkusuz lazım. Çünkü Anguissa profilindeki bir oyuncu size sezonda en az, yani bu diğer kategorileri de dahil ettiğimizde işte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçları hepsi birlikte size en az 40 maç oynama vaadi verebilecek seviyede bir oyuncu. Çünkü kolay kolay kariyerinde ciddi düzeyde bir sakatlık durumu yaşamadı ve buna bağlı olarak çok istikrarlı bir oyuncu. Tamam, hani belki Türkiye'de biz genelde orta saha oyuncularının savunmacı olmasına rağmen bile orta saha oyuncularını genelde skor katkısı üzerinden hep istatistik rakamlarında belki değerlendiriyoruz ama bence bu bağlamda Beşiktaş orta sahasına %100 güç katabilecek seviyede bir oyuncu. Tabii Italiano genelde agresif bir pres şemasıyla oynatmayı tercih eden bir teknik adam. Tanıdığı bildiği bir isim. Yani çok da riskli olmaz. Zaten geçtiğimiz seneden beri aslında Beşiktaş'ın takip ettiği, ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Beşiktaş orta saha bölgesinde aslında epey uzun bir süredir istikrar yakalayamadı. Yani istediği seviyede bir oyuncu bulamadı. Evet, Endidi kalitesiz demiyorum. Kuşkusuz hepsi çok iyi oyuncu transfer ettiği Beşiktaş'ın ama bazı oyuncular olmuyor. Yani o takım içerisinde bazı kimyalar uymuyor. Doğal olarak Beşiktaş'ı yine yeni sezonda bir arayışa itti, yönlendirdi. Tabii şimdi bu kamp aşaması da çok belirleyici olacaktır. Bugün az önce de görmüş olduğumuz üzere Beşiktaş takımı toplandı. Yarın sezonun ilk antrenmanı gerçekleşecek. Pazartesi günü Beşiktaş'ın bir forma lansmanı gerçekleşecek yine stadyumda. Canlı olarak yine yayınlanacak televizyonlarda. Çarşamba günü itibariyle de ayın 1'inde de Beşiktaş Slovakya'ya uçacak ve bir Slovakya kampı olacak. Slovakya kampında çok üst düzey rakiplerle karşı karşıya gelmeyecek belki ama yine de orada oynayacağı hazırlık karşılaşmaları aslında Beşiktaş'taki futbolcuların belki de gideceklerin, kalacakların bir anlamda belirleyicisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ın sadece talep ettiği oyuncuların haricinde şu anda Beşiktaş'tan istenen oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Taylan Bulut olduğunu söyleyelim. Yine Augsburg kulübü Taylan'ı şu anda yakından takip ediyor, istiyor, ilgileri de var.

0: maliyetli bir transfer olacağını da söyleyelim tabii ki.
1: Hayri abi, Ndidi performansını nasıl bulmuştun geçen sezon?
2: Ya beklenenin altında bir performans. Ya Beşiktaş zaten o pozisyonda geçmişte çok önemli oyuncularla oynadı. Ve o performanslar da bir yönüyle hep arandı. Fakat yani son işte Beşiktaş'ın 3-5 yılına baktığımız zaman, işte Atiba, Josef sonrası döneme baktığımız zaman, ya orada gerçekten o pozisyonun hakkını veren, işte geçmişteki oyuncuların performansına yaklaşan bir isim olmadı. Yani zaman zaman böyle çok umutla transfer edilen oyuncular oldu. Ndidi de bence bunlardan bir tanesi. Hani belki Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki performansının total istikrarsızlığını, total yetersizliğini dikkate alarak oyuncuları değerlendirmek de daha sağlıklı olabilir. Mesela Italiano da bunu yapmak istiyor. Yani geçtiğimiz sezonki Beşiktaş aslında bir kaos takımı her yönüyle. Yani kulüp bir kaosun içerisinde, hoca oyuncular arasında uyumsuzluk var. Erken kopmalar, bütün bunları dikkate aldığınız zaman oyuncu performanslarından da hani o isteneni görebilmek pek mümkün olmaz. Mesela şu haberlerin bir tanesinde Raşitsa ismi geçti. İşte Galatasaray'daki Raşitsa başka bir oyuncu.
1: Tabii.
2: Beşiktaş'taki Raşitsa başka bir oyuncu. Şimdi oradan da bakmak lazım. Ama işte Anguissa transferi ve Beşiktaş için şu anda gündeme gelen isimler bize şunu fısıldıyor. Daha doğrusu fısıldamıyor, net bir şekilde söylüyor. Beşiktaş bu sezon mutlak anlamda zirveye oynamak istiyor. Yani hedefi şampiyonluk ama biz öncelikle zirveye oynayan bir Beşiktaş görebilmeliyiz. Kasım'ın aralığın ötesine geçen, Galatasaray'la Fenerbahçe'yle yarışan, kafa kafaya önde ya da geride. Şimdi öyle bir takıma aslında özlemi var siyah beyazlı camianın. Şimdi bu tarz oyuncular, gündeme gelen bu tarz oyuncular o artık özlem noktasında Beşiktaş'ın ciddi bir planlamaya gittiğini gösterir. Zaten işte yapılan hoca değişikliği, işte Önder Özen, Italiano, bütün bunlar da bunu gösteriyor. Oyuncuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Zaten Caner çok güzel anlattı. Napoli'de şampiyonlukta rolü olan bir oyuncu. Fiziksel gücü yüksek. Rakipten top çalabilen, yani sahipsiz toplara iyi hükmeden ve alıp taşıyan bir oyuncu. Yani dribblingçi bir oyuncu. Teknik kapasitesi de yüksek. Yani oyuncuyla ilgili olumlu anlamda söylenebilecek çok fazla şey var. Belki skor katkısı çok fazla değil. Ama Beşiktaş'ın da bu oyuncudan öncelikle beklediği şey o değil. Dolayısıyla orada mesela Orkun var Beşiktaş'ın orta sahasında. Şu anda üst düzey diyebileceğimiz hem performans hem oyuncu özelliği olarak. İşte böyle bir oyuncu da getirdiğiniz zaman, işte forvete de işte benzer kalibrede bir oyuncu getirdiğiniz zaman Beşiktaş en azından o taraftarının özlediği, camianın istediği büyük takım olgusuyla bu sezon karşımızda olur. Buna evet. Da sadece Beşiktaşlıların değil Türk futbolunun ihtiyacı var.
1: Mesajlardan bazılarını okuyacağım. Efe Şimşek, Bursaspor'un yeni transferleri Lincoln Henrique ve Lewis Baker hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi yayınlar demiş. Lincoln Henrique
0: daha önce Fenerbahçe'ye geldi.
1: Evet. Vallahi ayağı çok düzgün bir oyuncu zaten. Hatta Fenerbahçe ilk geldiğinde 10 numara pozisyonu olarak düşünülüyordu. Sonra Jorge Jesus onu sol bekte değerlendirdi. Çok da iyi maçları da var ama uzun süreli bir talihsiz sakatlık yaşamıştı hatırlarsınız. Ardından sonra uzun sakatlıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte sahaya döndü. Şu an maçı hatırlamıyorum. Yani hangi takıma karşı olduğunu hatırlamıyorum ama ya bir ya iki gol atarak döndü.
0: Çok güzel bir golü vardı hatırlıyorum.
1: İyi de bir başlangıç.
2: Ben de o golü hatırlıyorum şimdi. Teknik kapasitesi çok yüksek. Ya 10 numara
1: oynayabilecek bir oyuncu. Deneyim tecrübesi var. Şu an sağlık açısından bir problemi yoksa ki Bursaspor bunu araştırmıştır.
0: Muhakkak
2: diye düşünüyorum. Herhalde çok zaten yaşı da çok ileri değildi yani Fenerbahçe'de oynadığı dönemde. Şu anda 30'larda mıdır?
1: Yok şu an 20.
2: Şu an 27 ise o zaman Fenerbahçe'ye 23'te falan.
1: Yanlış bilgi vermeyeyim hemen bir saniye söyleyeceğim. Evet 98 doğumlu.
2: 28 yaşında.
0: Bu Lewis Baker da galiba çok erken bir yaşta gelmişti Trabzonspor'a değil mi? Hangi sezondu geldiğinde tam hatırlayamadım ama
1: bakacağım ona da.
0: Ben onun, de onun da yaşı çok ileri değildir diye biliyorum.
1: O da 95'li 31 yaşında.
0: Şu an 31 yaşında.
1: İki önemli takviye. Trabzonspor'dan hatırlıyor musun?

0: Yani hatırlıyorum ama
1: çok hoş hatırlamıyorsun anladığım yani kadarıyla.
0: İşte ben de çok derin izler bırakan oyunculardan bir tanesi. Yani
1: Lincoln Henrique'nin bıraktığı izi, yok, Fenerbahçe'deki değil. Bıraktığı izi.
0: Yani Henrique'yi hepimiz daha
1: Baker,
0: iyi hatırlıyoruz.
1: Baker Trabzonspor'da o kadar bırakamamıştı. Yani Lincoln Henrique iyi bir tercih olabilir. Son mevcut son durumunu bilmiyorum. Yani yakından takip etmedim gittiği yerde ama en azından top tekniği vesairesi, duvaran top kullanma becerisinin kaybolma ihtimali yok. Sırf o yönden bile fayda sağlayacaktır herhalde. Mustafa Er yönetiminde Bursa Spor'da yine faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Ya inşallah ama, Bursa Spor kısa sürede gelir.
1: İnşallah.
0: Yani Bursa Spor'un yokluğu da büyük eksiklik.
1: Evet evet, net hissediliyor. Yani bir an önce gelmesini temenni ediyoruz. Tabii bir an önce geleceğim diye alelacele davranmaya da gerekiyor.
0: Yani şampiyon oldu, şampiyon olmasının ötesinde Bursa Spor camia olarak zaten büyük kulüp efekti veren bir camia.
1: Doğru.
0: Yani maçlarda şimdi düşünelim, Bursa Spor'un Bursa'da oynadığı, hatta İstanbul'da oynadığı, Trabzon'da oynadığı, Bursa'da oynadığı, büyük takımlarla oynadığı maçların derbilerden ambiyans olarak hiçbir eksiği tabii olmuyor.
2: Ya, üçüncü ligdeyken bile inanılmaz bir taraftar desteğiyle oynuyor. Yani muhteşem bir tribün kültürü var. Bu yüzden zaten ben her zaman şehir takımlarını hani bir adım öne çıkartırım. Yanlış anlaşılmasın, yani bu semt takımlarına karşıyım anlamında değil ama ya şehir takımları biraz kültürel olarak bilmem daha değerli buluyorum açıkçası. Çünkü örnek veriyorum, bir İstanbul takımının bir Bursa deplasmanına gitmesi, bir Gaziantep deplasmanına gitmesi bir farklıdır sonuçta. Ama yani dediğim gibi Bursa Spor gibi, Eskişehir Spor gibi böyle tribün kültürü olan takımlar her zaman çok daha kıymetli ve değerlidir.
1: Bekir Altuner son sayfa etiketine yazmış. Süper Ligi özledik, Şampiyonlar Ligi'ni özledik. Hatta bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı bile özledik deyip gülme emojisi koymuş. Milli takım depresyona soktu, hemen ligler başlasa keşke, UEFA, Konferans, Şampiyonlar Ligi derken gündem hemen değişse demiş. Özlediniz mi Süper Ligi?
2: Süper Lig yokken özlüyorsun, varken de bitsin diye bekliyorsun böyle sezon içerisinde. Ya öyle değişik anlar yaşıyoruz tabii sezon içerisinde psikolojik olarak ama özlüyoruz tabii ki ya.
1: Hayır yani, abi sen?
0: Ya doğru, özledik. Aslında milli takım bizi bir yerlere savurdu. Hani oradan koptum yani açıkçası, evet. Hani milli takım, Amerika Dünya Kupası. Gerçekten oraya yönelik bir beklentimiz, ayrı bir heyecanımız, hatta sevincimiz vardı. Dolayısıyla yani onu unutturacak bir şeylere ihtiyacımız var. Ben ismini hatırlayamadım şey yazan izleyicimizin tespitine katılıyorum.
2: Ya, Dünya Kupası maceramız bu kadar erken sonlanmasaydı dediğiniz gibi biraz daha
0: Süper Lig hiç aklımıza
1: gelmezdi.
0: Tabii evet, aklımıza gelmezdi.
1: Sait Gezer ilk defa yazıyormuş. Umarım beni kandırmıyorsunuzdur. İlk defa yazıyorum, umarım okursunuz demiş. O yüzden bir pozitif ayrımcılık yaptım. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar. Taylan'ın, Taylan Beşiktaş'taki Taylan'dan bahsediyor izleyenimiz. Taylan'ın kiralık gönderilip pişmesi daha mantıklı değil mi? Bu yıl kalması ne kadar faydalı olur sizce Beşiktaş'a? Yorumlarsanız sevinirim demiş. Hayri abi sana sorayım.
0: Ya ben açıkçası Taylan'ı çok fazla izlemedim. Çünkü Beşiktaş'ta da çok fazla fırsat bulmadı. Ya oyuncunun potansiyelini hocanın görmesi lazım. Şunu söyleyeyim, hakikaten hoca hemen gitmesini istemiyorsa, bir görmek istiyorsa, bazen hani teknik direktörün elinde, bir teknik direktörün elinde kenarda kalan oyuncu başka bir teknik direktörün elinde A plus duruma da gelebiliyor. Tabii. Şimdi Tayland'da yani görebildiğim kadarıyla, yani çok derin analiz yapabilecek kadar izlediğim bir oyuncu değil ama bence potansiyeli olan bir oyuncu. Yani yine Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumun kurbanlarından bir tanesi. Yani Beşiktaş aslında bütün oyuncuları geçtiğimiz sezon belki bir iki isim hariç aşağıya çekti. Yani bazen kulüplerin durumu, camiaların durumu buna yol açıyor. Ha şunu söyleyeyim, elbette ki bu mantık. Yani hoca oyuncuyu ilk 11 için yeterli görmezse ama potansiyel görürse o yöntem uygulanabilir. Ama onun ötesinde belki Beşiktaş'ta kalması da Beşiktaş'a fayda sağlayacaksa rotasyon içinde düşünebilir.
2: Mesela yakın geçmişte ben bu konuda Jose Mourinho'yu çok eleştirdim Levent Mercan konusunda. Levent Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye geçtiği evrede mesela muazzam bir sezon geçirmişti Fatih Karagümrük'te. Ya bir oyuncu hiç oynamayacak kadar nasıl o kadar kötü olabilir? Yani hani

0: diyelim ki önemli maçlarda değerlendirmediniz. Avrupa maçlarında da kullanmadınız. Yani Türkiye Kupası'nda bile oynatmayacak seviyede mi bu oyuncu diye ben çok eleştirdim zaten. Nitekim bugün Taylan Bulut Beşiktaş birlikteliği de aslında benzer durumda şu anda. Yani Sergen Yalçın pek şans vermedi. Tabii şimdi İtalyano muhakkak kampta oyuncuyu görmek isteyecektir. Sonuçta her teknik adamın kendi antrenman metotları var. Doğal olarak oyuncunun fiziksel durumuna göre, oyuncunun işte defansif özellikleri, ofansif özellikleri bunların hepsini gözlemleyip ona göre bir taktik formasyon içerisinde oyuncuyu kullanmayı tercih edecektir. Örnek veriyorum, oyuncu şimdi sağ bekte oynayan bir adam belki bambaşka bir özelliğini keşfedip sen ters ayakla sol bek oynayacaksın da diyebilir. Yani hani çok sürpriz olur mu böyle bir durum? Bana kalırsa olmaz. Belki yeni sezonda anormal bir pozisyonda da izleyebiliriz. Yani sonuçta hiç beklemediğimiz oyuncular, mesela Ferdi Kadıoğlu dediğimiz adam 10 numaraydı. Bir anda hayatımızda şu anda sol bek olarak yerleşti. Evet. Yani bazı oyuncular dediğimiz gibi farklı bölgelerde de değerlendirilebiliyor. Yani İtalyano'nun tamamen kamptaki oyuncuları gözlemlemesiyle biraz ilerleyecek bu transfer aşaması Beşiktaş'ta. Bakalım, Taylan bence de potansiyelli bir oyuncu. Yeterince şans bulamadı. Belki de o bu sezon beklediği şansı bulursa belki beklenen patlamayı da yapabilir.
1: Mesela Yasin diye bir oyuncu da Beşiktaş transfer etti değil mi? Yasin. Sol bek ya da şey Kasımpaşa'da.
0: Evet. Yasin Özcan. Doğru. Evet. Aston Villa'dan Abraham
1: transferinde öyle potansiyeller var Beşiktaş'ın elinde şu anda.
2: Şimdi hoca ne yapacak merak ediyorum.
1: Doğru
2: zaten.
1: Ya sen oyuncu da potansiyelli, Taylan da potansiyel var, birçok oyuncu. Belki hiç düşünülmeyen isimler Beşiktaş 11'inin oyuncusu olacak ya da rotasyonda sürekli kullanılan oyuncular olacak.
2: İşte Önder Hoca orada bence çok kritik rolü var. Çünkü şöyle, yeni gelen hocaların yanılma payları oluyor. Yani futbolu bilmediklerinden değil ama nasıl diyeyim, mesela böyle antrenman performansıyla bir anda aşırı böyle oyuncudan şey bekleyip tutmaya çalıştıkları yerde de mesela Önder Hoca'nın orada devreye girmesi gerekecek. Ya çok eskiye götürüyorum ama sen hatırlarsın muhtemelen. Kulaklarını da çınlatalım. Mesela Del Bosque geldiğinde Beşiktaş'ın 3. kalecisi bir anda 1. kaleci oldu, Ramazan Kurşunlu. Yani o dönem, evet, mesela biri şey demedi ya hocam, tamam Ramazan genç potansiyelli de bu burada olmaz demedi. Hoca da orada çünkü şeyi düşünüyor ya, ben Casillas'ı da diyor Real Madrid'in kalesini 18 yaşında geçirmiştim, olmuştu ama.
0: Kim vardı, Runye mi vardı o zaman birinci
2: yok,
0: kaleci?
2: Yok, Runye'den daha eski. Runye daha yeni.
1: Ya şöyle bir şey, tabii o antrenman performansı yabancı teknik adamların çok daha dikkate aldıkları bir şey. Orada bakarak, yani oradaki performansa göre 11'i belirleme. Aslında tabii ki bu sonuçta futbolun bir doğrusu belki ama bizde bazı oyuncuların antrenman performansı ile maç performansı ciddi anlamda farklı olabiliyor. İşte hocanın o bize özgü bazı özelliklere, yabancı hocaların yabancı olması diyeyim, bu tür handikapları beraberinde getirebiliyor. Evet, yani dediğin gibi Önder Ezoğan da o rolü gayet iyi oynayabilecek bir isim zaten.
2: Evet. Van Dijk Galatasaray'a gelecek mi? Merve Hanım sormuş. Merve Şahin muhtemelen ismi. Instagram'dan yazmış. Van Dijk Galatasaray'a gelecek mi sorusuna Caner, ne aşamada mesela, siz Fanatik Gazetesi'nde gündeminizde yer alıyor mu bu ara bu haber?
0: Ya Van Dijk tabii ki yer alıyor, taraftar da heyecanlandıran bir isim ama çok maliyetli olduğunu söyleyelim. Yani artık kariyerinin son virajında olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve bu türevde bir oyuncuya bilmiyorum. Ben hani benim nazarımda, ben şahsen 3 yıllık bir kontrat bağlamak bana çok sağlıklı gelmiyor, bu oyuncu Van Dijk olsa bile. Yani 34 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz. Tamam, hani sonuçta fiziksel olarak kendisine iyi bakması her şey bir yana. Ama yaş konusu da yine de dikkate alınabilecek bir konu. Bir de işin tamamen maliyet kısmını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Sonuçta bir gerçeklik var. Hem harcama limitleri var federasyonun belirlemiş olduğu. Ona göre de bir transferde yol haritası çizmeniz gerekiyor. Şu an Galatasaray'ın transferde nispeten Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a göre biraz daha ağır gittiğini, biraz daha ağır davrandığını, daha sabırlı gittiğini de söyleyelim. Çünkü zaten oturmuş bir kadro var, oturmuş bir omurga var. Galatasaray'ın öyle çok elzem ihtiyaçları yok şu anda. Yani oyuncu transferi yapmadan belli başlı bölgelere, zaten burada hani ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Mertens sonrası 10 numara boşluğu diyoruz. İşte orada da zaten ilk Galatasaray'ın transfer etmek istediği birinci sırada Can Uzun var. Onun haricinde işte bir orta sahada top taşıyıcı bir orta saha tercih ediliyor. İşte bu hem Torreira'yı ikame edebilecek seviyede bir oyuncu olması burada tercih. Şu anda Galatasaray'ın aslında işte Davinson Sanchez'e ilgi vardı. Yakın zamanda Como bu konuda girişimlerini sürdürüyordu. Ama Como bugün yanılmıyorsam İngiliz basınında gördüm. Bir oyuncuya talip olmuş İngiltere'den. Bu herhalde bana şeyi gösteriyor. Yani Davinson Sanchez'le işlerin olmayacağını gösteriyor anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir şey daha var. Van Dijk'ın Galatasaray'dan talep edeceği maaş Davinson Sanchez'in aldığı maaşın neredeyse 2,5 katına tekabül ediyor. Yani bu durumda böyle bir risk alınabilir mi? Bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani Davinson Sanchez'le Galatasaray'ın yolları ayırıp Van Dijk'la yola devam etmesi. Bu arada hani Van Dijk'ın kalitesine sözüm yok ama Türkiye'de öyle kaliteli oyuncular gördük, izledik ki bazı oyuncular olmuyor bazı takımlarda. Davinson Sanchez zaten alıştı. Buraya alıştı. Buranın kültürüne alıştı. Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Onun nezdinde de. Yani ayrılmasını gerektirecek bir durum yok. Yani zaten aldığı maaş iyi. Burada mutlu. Şampiyonluklar yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani istediği, aradığı her türlü ortam, her türlü unsurla karşı karşıyayken ayrılıp yeni bir macerayı araması bana çok sağlıklı gelmiyor Davinson Sanchez'in. O yüzden yani Van Dijk ihtimalini biraz güç görüyorum ben açıkçası.
2: Zor maliyet odaklı. Evet. Evet. Selamet isimli izleyicimiz Murat Kerem de olabilir. Bu arada tam çıkaramıyorum şu an. Son sayfa etiketine yazmış. O da ilk kez yazıyormuş. Teşekkür ediyoruz güzel sözleri için. Biraz daha konunun dışında Hayri Beşer'e bir sorusu var. Mateus Klinsmann, Möller, Wöller ve benzeri bir sürü futbolcu o zamanlardan bu yana iyi bir Alman milli takımı göremedik. Hayri Bey'e sorar mısınız? Görüşüme katılıyor mu demiş.
1: Ya evet, yani Alman milli takımının geçmişte hani dünya futboluna armağan ettiği diyeyim yıldızların bir unutulmaz tarafı vardı. O isimler var. Yani mesela Gerd Müller'i ben izlemedim kuşak olarak ama biliriz. İşte Rummenigge'yi izleyebildik. Klinsmann, Wöller mi dedi bir de.
2: Evet, bir sürü isim yazmış.
1: O isimler var. Mesela şey Maradona'nın Arjantin'e kazandırdığı 86 Dünya Kupası'nda o da vardı galiba. Hatırlıyorum, gol de atmıştı. Şimdi bence biraz şundan kaynaklanıyor. Yani Almanya yine önemli oyuncular çıkarıyor ama Almanya'da işin devşirme tarafına yöneldi. Yani Almanya milli takımında siyahi oyuncular görebiliyoruz. Almanya milli takımında
2: Türk oyuncu var.
1: Türk oyuncular da görebiliyoruz. Ha, çıkmıyor değil. Ama sizin nasıl baktığınızla ilgili o klasik hani Alman şeyini işte o Almanların kendilerine özellikle işte Alman buldozer mi neydi onların? Panzer. Yani o panzer yakıştırmasıyla, benzetmesiyle örtüşen tarzda oyuncular çıkmıyor ama yine de çıkıyor. Ama Almanya hani Klinsmann'ı falan çıkardı ama bir Gerd Müller çıkaramadı, doğru. Veya bir Beckenbauer çıkaramadı yıllardır. Mesela Mateus vardı Beckenbauer'dan sonra.
0: Lothar Mateus.
1: Ama o da bir Beckenbauer değildi. Ya elbette
2: son bu turnuva üzerinde kadro mesela daha zayıf değil mi?
1: Tabii daha zayıf.
2: Benim mesela beklentim yoktu. Ben hatta yani Almanya'nın çok fazla ilerleyemeyeceğini düşünüyordum.
1: Ya evlerinde oynadıkları turnuvada olabilir mesela Avrupa Şampiyonası'nda ama orada tabii İspanya engeline takıldılar. Aslında ciddi bir hakem şeyi de söz konusu oldu, talihsizliği bence Almanya için. Net bir penaltıyı vermedi. Kukurea'nın eline
2: evet, çok
1: çarpan pozisyon vardı ama tabii İspanya'da daha iyi takım. Öyle de bir gerçek var. Ama Almanya her halükarda yine şey iddialı bir ülke olmayı bence becerebiliyor. Ha o yılların gerisinde ya o zaman mesela Almanya işte Dünya Kupası'nı kaybederdi ya da kazanırdı ama final oynardı. Şimdi o Almanya'yı her zaman göremiyoruz.
2: Ya mesela şimdi Kai Havertz oynuyor ileride. İşte Deniz Undav şu an mesela turnuvada Almanya adına yıldız performansı ortaya koyuyor. Tabii ki her futbolcu zaten Alman milli takımındaysanız bir kere değerli bir oyuncusunuz. O asla tartışılmaz muhtemelen. Ama şimdi Klinsmann'dan bu yana ben bazı santriforları düşündüğümde işte Klinsmann, kendi hatırladığım jenerasyonuma göre konuşuyorum. Bierhoff, Klose, Mario Gomez, ondan sonra...
1: Tabii Gomez de büyük oyuncu.
2: Yani bunları...
1: Götze mi vardı bir de?
2: Kim?
1: Götze.
2: Götze daha şey forvet arkası gibi.
1: Ya işte Arjantin'le oynadıkları finalde 1-0 kazandıklarında
0: Asamoah vardı işte
2: bu. Yani ama şimdi bir Klose, işte Bierhoff mesela çok iyiydi.

0: Mario Gomez dediğimiz gibi Kuranyi dediğin adam bile mesela.
1: Oliver Neuville vardı mesela. Sonradan girerdi genelde oyuna.
0: O sanki öyle net bir Alman center for eksikliği. Ya,
2: yok, yan, oyuncular
0: yoktu. Yanker falan vardı. Mesela Yanker'i saymıyorum Yanker mesela. Yani doğru. Mesela doğru. Hadi öbürleri kadar böyle parlak bir yıldız değildi ama bugün koysan o da iş yapar. Yani sanki
1: Yanker Elber ikilisi vardı.
0: O kalite sanki biraz geri gitmiş gibi duruyor.
2: Bence de tabii o. Ya o isimleri bulmak zor şu anda.
0: Değil mi?
2: Tabii tabii.
1: Ya şimdi ekol ülke olabilmek çok kıymetli. Almanya üzerinden gidecek olursak mesela Almanya 2002'de final kaybetti Brezilya'ya karşı. O dönem mesela o turnuvanın sonrasında o jenerasyon çok yaşlanmıştı. Alman futbolu da yavaş yavaş kademe kademe geriye gidiyordu ve 4 sene sonra da yeni bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklardı 2006 yılında. Şimdi rakamları yanlış olmasın diye yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama o dönemin işte Alman hükümeti bir karar alıyor. Almanya'da ciddi futbol yatırımı hakikaten akademilere çok ciddi para akıtıyorlar.
2: O 2006'da yaptılar evet.
1: Tabii tabii çok ciddi bir yatırım yapıyorlar ve bu yatırımların neticesinde de meyvesini zaten 2014'te aldıkları evet, dünya evet. şampiyonluğuyla aslında bunu.
0: 2014 final kadrosu mesela başlangıç kadrosunu 11'i sayayım. Neuer yine aynı şekilde var. Philipp Lahm, Boateng, Hummels, Hövedes. Orta sahada Kramer, Schweinsteiger, Toni Kroos, Müller, Mesut Özil ve Klose şeklinde. Şimdi baktığında
2: golü kim atıyor?
1: Götze
2: işte ben onu hatırladım. Güzel de bir gol atmıştı.
0: Evet, evet. Evet.
2: Sonradan oyuna girdi o zaman.
0: Schürrle girmiş, Götze girmiş, Mertesacker girmiş. Mesela Draxler süre almamış, Podolski süre almamış.
1: O maçta Higuain karşı karşıya kaçırmıştı hatırlıyor musunuz abi o pozisyonu?
0: Doğru.
2: Messi de kaçırdı çaprazdan. Mesela Messi
1: ama Higuain'in ki çok netti. Bayağı karşı karşıya. Yani. Evet. Bir o çok konuşulur, bir de bu Kolo Muani'nin şeyin üstüne vurdu.
0: Katar'da.
1: Evet.
0: Kaçırdı finalde.
1: Emiliano Martinez'in üzerine vurdu o top.
0: Orada maç gitti zaten.
2: Bir de belki izleyiciler
0: gitti daha doğrusu.
2: Koray şeyi hatırlayacaktır. Yani final öncesinde Almanya Brezilya'ya ne yapmıştı?
0: Evet.
2: 7. 7-1'di değil mi? Korkunç bir şeydi o.
0: Almanların böyle bir acımasız yönü var.
1: İnanılmaz bir travma.
2: Kimsenin beklediği bir şey değildi o. Brezilya milli takım başında da Dunga mı vardı acaba o zaman?
0: Dunga olabilir.
1: Olabilir.
0: Dunga bir dönem çalıştırdı.
2: Evet çalıştı.
1: Abi, ev sahipliği yapıyorsun.
0: Denk geliyorum hatırlamıyorum ama
1: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyorsun ve kendi evinde Almanya'dan 7 yiyorsun.
2: Bir tane hem de Brezilyasın yani.
1: Tabii.
0: Abi bu adamlar Barcelona'ya 8 attı Bayern Münih.
1: Doğru.
0: Hatırlamıyor musunuz?
1: Kimse Messi sahadaydı. Şey
0: yani Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol deyince şimdi herkes Beşiktaş'a yükleniyor ya da yani Beşiktaş Liverpool'dan 8-7 diye yani özür diliyorum ama Beşiktaş'ta Diat'ta falan oynuyordu savunmada. Öbür tarafta Messi var. Barcelona kendi evinde 8
2: tane. Hocası kimdi Barcelona'nın?
0: Kimdi ya? Flick vardı şeyde Bayern Münih'te onu hatırlıyorum da. Barcelona'nınki kimdi?
2: Ya aslında Barcelona'nın o dönem dünya futboluna armağan ettiği o pas oyununun Bayern Münih aslında fizikli seviyesini, fizikli versiyonunu ortaya koyarak ve zaten 4-0'lık galibiyetleri de oldu. O 8 attı, 4'te attığı oldu falan. O süreçte Bayern Münih sen söyle.
0: Neyi söyleyeyim abi?
2: Barcelona'dan şeye geçti ya.
0: Almanya'dan Barcelona'ya geçtik. Onu mu diyorsun?
2: Yok yok, Barcelona'nın teknik direktörü şeye geçti. Bayern Münih'i de çalıştırdı. Şimdi City'ye geçti.
0: Guardiola. Pep, ya, evet.
2: Acaba o dönemde mi geçmişti? Daha sonra mı oldu o?
0: Şimdi hemen söyleyeceğim sana. Sezonuna baktım da 2019-20 sezonuymuş.
2: Ben onu tam hatırlamaya çalıştım.
1: Biz şu an Bayern Münih'in 8 attığı maçı konuşuyorsak o yakın tarih sayılır. Ya Pep Guardiola...
0: İşte 2019-2020 sezonu.
1: Pep Guardiola ayrılalı çok oldu Barcelona'dan.
2: Şeyden Bayern Münih'ten.
1: Yok yok. Barcelona'dan ayrıldığı süre Barcelona'dan da 2010'da mı? 2011 evet. O evrede ayrıldı
2: o
1: zaten.
2: O evrede Bayern'e gitti. Bayern'i çalıştı.
1: Tabii Bayern'i çalıştı.
2: Bayern'den sonra City'ye geldi değil mi? Arada başka bir şey olmadı.
1: City'ye geldi.
2: City'ye peydi.
1: Benim de şu an hafızam yanıltmasın ama. Ya
2: çünkü zaman nasıl geçmiş? Yok 2010'da ayrılmadı Guardiola. 2012'den sonradır yine Barcelona'dan. Çünkü 2012'yi de aldılar. 2012'yi de aldı Bayern. O zaman Manchester'ı yenmişti 2-0.
0: Hansi Flick Bayern Münih'in hocası da.
2: Hansi Flick.
1: Hansi Flick.
0: Evet. Nelson Semedo varmış o zaman 11'de. Barcelona'da
2: mı?
0: Evet. Pique var yine. Alba var. Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.
2: Kadroya bak.
1: Ya Messi'nin 11

0: nerede olduğunu hatırlıyorum.
1: Şu kaldı 8 yerden Ter Stegen kalecide. İnanılmaz. Zaten ilk yarıda dörtlük yapmışlar. İkinci yarı eşit adaletli davranıp bir dört daha atmış. 8-2 bitiyor.
0: Ya işte futbolda bazen hepimizin en çok yanıldığı konulardan biri şu. Yani o günkü skora bakarak Bayern Münih'in Barcelona'dan çok çok güçlü olduğunu varsayarız normalde ama esasında öyle de değil. Yani futbol öyle anlık bir oyun ki tamamen o bir anlık kırılmanın getirdiği bir kopmayla aslında o fark açılıyor. Yani bu esasında Bayern Münih'in Barcelona'dan çok olağanüstü güçlü olduğunu göstermez. Skorlar zaman zaman yanıltabiliyor. Tabii ki 8 yemek olağanüstü bir durum ama yine de işte dediğim gibi yani maçın içerisinde belirli bir kırılma anı vardır ya. Hani 2'yi 3'ü mesela çok yüklenirsin atamazsın, dönen topta golü yersin ya, sonra bir anda gardın düşer ve arka arkaya peş peşe gol yemeye başlarsın.
2: Ya da işte evet. Belki 8-2 yendiği karşılaşmada Bayern'in 10 pozisyonu vardır. 10 pozisyonun 8'i de gol olmuştur, o da olabiliyor.
1: Ya mesela 8'i de 8 pozisyon verirsen zaten o da başlı başına bir problem. Bakacağım kaç. 14 isabetli şutu var Bayern Münih'in o maçta.
2: Ya, bak 14'te 8 çok iyi bir oran.
1: 14 kere geldiler, 8'i gol oldu.
0: Şu an aklıma yani. Şey geldi.
2: Şimdi Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 7-1 yenmişliği var. Mesela Trabzonspor'un güçlü bir kadrosu olduğu dönem çok eski.
1: Evet.
2: Şimdi hoca ona örnek verilecek işte. Brezilya'nın da Almanya'dan 7 yemesi sadece Almanya'nın gücüyle ilgili bir şey değil işte. O maça özgü bir durum
1: United'ın
2: aslında.
1: United'ın Roma'ya 7 atmışlığı var. Onu hatırlıyorum.
0: Türkiye'deki en popüler, herkesin bildiğin meşhur maç 6 Kasım. Fener'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç mesela. Yani hani o sezon Fenerbahçe sezonu 6. bitirdi normalde. Hani bir ölçü mü? Bir ölçü mü? Değil aslında baktığınızda ama tamamen anlık kırılmayla alakalı bir şey.
1: Olabiliyor maç.
0: 2-0 iken Galatasaray'ın bir pozisyonu direkten döndü. Belki mesela örnek veriyorum, o top gol olmuş olsaydı, 2-1 olmuş olsa bambaşka şeyler evet. konuşulur. Ama gol olmayınca onun dönüşünde Fenerbahçe'nin arka arkaya bulduğu gollerle maç koptu mesela.
1: Yurt dışından bir mesaj var. Uzaklardan, Azerbaycan'dan bizi izliyorlarmış. Selamlarımızı iletiyoruz. Akif yazan değerli kardeşimiz.
2: Selam olsun.
1: Akif diyorum, Akif Bey derim normalde, biliyorsunuz az çok. Akif yaşını yazdığı için Akif kardeşim diyeyim. Şöyle mesaj: ben Akif, Azerbaycan'dan sizleri selamlıyoruz. İlk defa yazıyorum. Son 3 senedir babamla ve kardeşimle hep A-Spor'u izliyorum. Babam bizi alıştırdı A-Spor'u izlemeyi demiş. 12 yaşındaymış. Bakü Galatasaray Futbol Okulu'nda oynuyormuş. Ve doğal olarak ailece koyu Galatasaray taraftarıyız. Bir hafta önce Galatasaray Akademisi hocaları Bakü'de bizlerle kamp yaptı. Buradan onlara ve kendi hocalarımıza selamlar gönderiyorum. İnşallah Galatasaray bu sene de Süper Lig'de şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final görürüz. Bence Van Dijk, Kolo Muani ve Leao'yu alırsak sağlam takviye yapmış oluruz. Saygılar Azerbaycan'dan Türkiye'ye, selamlar demiş bizden de.
0: Bizden de çok selamlar bir kez daha.
1: Can Azerbaycan'a selamlar buradan kardeş ülkemize.
2: Ya herkes ne kadar hakim konuyor.
1: Başarılar diliyoruz.
2: Değil mi? Herkes ne kadar hakim konuyor. Evet. 12 yaşında değil mi?
1: 12 yaşında.
2: Ya kadroyu sıraladı.
1: Emin ol şu bizden fazla bilme ihtimali bile var.
2: Kesinlikle. O yaşlarda bir de...
1: Bu şey değil yani, biz az biliyoruz anlamda kendimizi gömmüyoruz da gençlerin çok inanılmaz ilgi ve alakası var.
2: O yaşlarda insan...
0: Öyle oluyor. Mevcut oyuncu grubunu daha iyi biliyorlar
1: bilme
0: o yaşta.
1: Bilme ihtimali var.
0: Ben doğru. De şimdi kendimden pay biçiyorum. 12 yaşındaki halim şu ankinden belki yani güncel futbolcuları daha iyi biliyorsun. Bütün oyunculara yani daha hakimsin.
2: Ben çocuk...
0: Oyunu oynuyorsun, doğru, işte ne bileyim doğru. Çıkartma kitapları tabii. Biriktiriyorsun vesaire. Futbolcuları isim olarak daha fazla biliyorsun mesela. Hiç izlemediğin oyuncuyu bile isimden doğru. Aklına gelebiliyor.
1: Bahsettiği isimlerden bu olabilir diyeceğiniz bir şey var mı şu an? Veya bilgi olarak sorayım sana. Kulağına gelen iş var mı? Van Dijk'i konuştuk, Kolo Muani veya Leao.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Esasında tabii ki şu anda dış basına da yansıyan bir takım transfer haberleri var ama... Şunu net bilgi olduğu için söylüyorum. Önümüzdeki hafta Galatasaray'da Sayın Abdullah Kavukçu ve yine Galatasaray'da özellikle Galatasaray'ın Almanya tarafıyla ilgilenen yöneticilerinden, kulüp çalışanlarından Fatih Demireli, Sayın Abdullah Kavukçu ile birlikte önümüzdeki hafta Almanya'ya gidecekler. Bir Almanya çıkarması olacak ve Almanya'da gurbetçi oyuncularla temas edecekler. En başta zaten Can Uzun transferini resmiyete kavuşturacaklar. Galatasaray'ın Can Uzun'a zaten epey bir süredir ilgisi vardı. Okan Hoca'nın en çok talep ettiği isimlerin başında geliyor. Birinci sırada şu anda. Can Uzun'la birlikte Galatasaray'ın listesinde olan diğer isimleri de paylaşalım. Mert Kömür şu anda Augsburg forması giyen. O da zaten Augsburg'da düzenli.

0: oynayan bir oyuncu. Merkez orta saha yine ve ofansif bir oyuncu. Almanya U21 takımında oynuyor. Eren Dinkçi yine Galatasaray'ın daha geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği, istediği oyunculardan bir tanesiydi. O da sezonu Heidenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Freiburg'un oyuncusu. Berkay Yılmaz var, yine 21 yaşındaki sol bek oyuncusu. O da geçtiğimiz sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçirmişti. Freiburg'un futbolcusu ve en son Freiburg'la geçtiğimiz ay 5 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Uzattılar sözleşmesini. Ve Türkiye U21 takımında da oynadığını da belirtelim. Bir diğer oyuncu da Deniz Emre Ofli. O da 19 yaşında sol bek oyuncusu. Evet. O da Bayern Münih'te zaten bu sezon A takıma da yükseldi. Zaman zaman bazı karşılaşmalarda sonradan girdiği maçlar oldu. O da yine Türk milli takımını tercih eden ve alt yaş gruplarda Türk milli takımında oynayan bir diğer oyuncu. Bu 5 gurbetçi oyuncuyla Galatasaray önümüzdeki hafta temas kuracak. Ama tabii ki öncelikli tercihin Can Uzun olduğunu söyleyelim. Tabii bu Kulüpler Birliği toplantısı dün gerçekleşmişti. Yani yabancı oyuncu konusundaki kontenjana dair henüz net bir durum yok. Tabii milli kafile, işte federasyon başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da döndü. Kulüpler Birliği'nde Sayın Ertuğrul Doğan bir araya evet. gelecekler ve kulüplerin taleplerini de iletecek bu anlamda. Önümüzdeki günlerde bu yabancı sınırıyla alakalı bir aksiyon alınması halinde de yine yabancı konusunda da çeşitli hamleler yapılacak. Çünkü Galatasaray'ın da elinde birçok sayıda yabancı oyuncu var. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da buna göre aksiyonlar alınacaktır. Ama Galatasaray'ın şu anda öncelikli olarak önümüzdeki hafta bir Almanya çıkarması yapacağını söyleyelim. Ve Almanya'da bu saymış olduğum 5 gurbetçi oyuncuyla temas kuracağını belirtelim.
1: Ama ilk sıra Can Uzun'un.
0: Evet, kesinlikle.
1: O zaman önümüzdeki hafta daha detaylı takip edeceğiz. Emre Yusuf'un doğum günüymüş. Kutlar mısınız demiş. Selamlarımızı iletelim. İyi ki doğdunuz.
0: Çok selamlar. Nice sağlıklı güzel yaşlar
1: olsun. Yine Abdurrahman Özkaya'ya teşekkür ediyoruz. Mesajı için iyi yayınlar demiş. Ona da selamlarımızı iletelim. Fenerbahçe'ye dair sorular var. Elazığ'dan yazıyormuş bir dinleyicimiz. İsmini yazmamış ama Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Başkanı olması gerekiyor. Böyle bir gelişme var mı demiş. Hiç böyle bir şey duymadım. Onu söyleyeyim. Aziz Bey'in de böyle bir şey isteyeceğini de zannetmiyorum bu arada. Kulüpler Birliği Başkanlığı çünkü ciddi mesai de verilmesi gereken bir şey. Çok büyük sorumluluk alıyor Kulüpler Birliği Başkanları. Şu anda Ertuğrul Doğan o sorumluluğu aldı. Hatta ben şu ana kadar yani Kulüpler Birliği Vakfı kurulduğundan beri Kulüpler Birliği Başkanı olup da kendi camiası tarafından tepki görmeyen 4 büyük başkanı da hatırlamıyorum. Sen orayı bırak da kendi takımına bak diye. Çünkü en ufak kötü gidişte sürekli bu eleştiriler oluyor. Ertuğrul Doğan da zaman zaman bunlardan nasibini alıyordur diyelim, değil mi Ayrı abi?
2: Öyle normalde kesinlikle böyle oluyor. Ali Koç da yaptı.
1: Ali Koç'a da.
2: Ertuğrul Doğan da artık yani.
1: Ahmet Nurçevi içinde yine.
2: Tabii birçoğu yaptı ama Aziz Yıldırım'ın kesinlikle böyle bir gündemi yoktur. Hani Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Başkanı olmasının şu süreçte Fenerbahçe'ye bir artı değer getireceğini de tahmin etmiyorum. Yani belki Aziz Yıldırım devam ederse başkanlığa ileriki yıllarda gündeme gelecek bir konu olabilir.
1: Tabii. Yani zaten orada tek başınıza bir şey değiştiremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Nihayetinde ortak bir karar alınıyor. Ona göre hareket ediliyor. Onu da ifade edeyim. Emirhan Karaçalı mesajını yollamış. Fenerbahçe Vedat Muriç'in yanına bir santrfor daha alacak mı? Yoksa sadece Vedat'la mı ilerleyecek diye sormuş. Bir başka mesajda da Baki Bey de diyor ki bence Fenerbahçe'de Vedat Muriç Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için yeterli ve transfer konusunda acele edilmemeli. Playoff finaline kalırsa o zaman iyi bir santrfor daha alabilir. Bence bütçe şimdilik acil olarak iyi bir stoper ve kanat oyuncusuna ayrılmalı derim. Siz ve değerli yorumcularınız bu konu hakkında ne düşünüyor demiş Baki Yitmen Bey de. İki soruyu bir araya getirelim. Vedat'ın yanına bir santrfor takviyesi gerekli mi? Gerekliyse bu çok acil mi yoksa santrfordan önce Vedat zaten bir süre Fenerbahçe'yi götürür. Sıddıki Şerif var. Gerekirse Anderson Talisca kullanılır. O zaman diliminde stoper veya işte dediği gibi kanat daha önce gelmesi mi gerekiyor sence Ali abi?
2: Şimdi stoper gerekiyor. Bir tane daha stoper Fenerbahçe'nin. Birinci sınıf bir stoperi olması gerekiyor. Hatta hani bir denge unsuru sağlanmalı orada. Şikrinyar

0: çok tecrübeli, pozisyon bilgisi yüksek, liderlik özelliği olan ama hızlı da olmayan bir stoper. Genelde hızlı stoper bulmak da kolay bir şey değil. Ama bu gerekiyor işte, önde oynamanız için buna ihtiyacınız var ki Fenerbahçe maçların işte 34 maçın lig itibariyle bakarsak 30'una yakınını önde, yani baskılı oynamak durumunda kalacak. Diğer işte sol şey kanat kastediyor, sağ özellikle solda Kerem'i düşünebiliriz. İşte sol bek ihtiyacı da var. Bunlar da elzem ama şöyle bir şey, yani Vedat Muriç'i alıp yani santrafor defterini kapamak bence doğru bir planlama olmaz. Daha doğrusu yeterli bir planlama olmaz.
1: Yani, zaten öyle bir planlamadan da bahsedilmedi. Evet, bu arada onu ben söyleyelim. Aziz Bey hep iki santrafor alacaklarını
0: alması söyledim. Gerektiğini düşünüyorum. Yani stoper alması kadar elzem bence. Yani mutlak anlamda. Şimdi tamam Sıdıkı Şerif var diyebilirsin ama Sıdıkı Şerif'i şöyle de tarif edebiliriz. Yani staj aşamasında bir potansiyel ama Fenerbahçe için, hele de Fenerbahçe'nin bu sezon çok ciddi baskı altında oynayacak Fenerbahçe. Çünkü bir yönetim değişmiş, camianın susamışlığı var. Yani bu baskıyı hani böyle palyatif tedbirlerle kaldıramazsınız. Yani Vedat'ın oynamayacağı, formda olmayacağı durumlar ya da sakatlık durumlarında işte ben Şerif'le idare edeyim ya da Talişka ile idare edeyim. Talişka birazcık daha bu o işin içini doldurabilecek golcü hüviyetine sahip. Ama yine de ben yani stoper alması ne kadar gerekliyse en az o kadar gerekli olduğunu düşünüyorum, bir golcü daha alması. Almalı.
1: Caner sen?
2: Ya golcü tabii ki kuşkusuz önemli. Şu açıdan da önem arz ediyor. Tabii ki belki işte Gornik Zabri etabını ya da sezon başını bir şekilde kamp bölümünü tamamlarsın. Forvetsiz diyeyim en azından, ya da Talişkalı, Sidiki Şerifli bir rotasyonla ama yeni yapacağınız bir transferi takıma adapte etmek, onu hızlı biçimde kazandırmak, sezon başlamadan sonuçta oyuncu grubuyla birlikte pişirmek tabii ki çok daha kıymetli ama bir realitenin de altını çizmekte fayda var. Şimdi biraz rakamlardan konuşalım henüz bu harcama limitleri yeni belirlenmişken. Şimdi ben Fenerbahçe'de 5 tane oyuncu belirledim ve 5 tane oyuncunun maaşını söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin şu an en çok kazanan 5 oyuncusu. Ederson 16 milyon euro yıllık maaş. Kante 15.8. Asensio 12.5. Talişka 12. Kerem 8.75. 5 oyuncunun yıllık maaş toplamı 65 milyon euroya tekabül ediyor. Bunlar şu an Fenerbahçe'nin en çok kazanan oyuncuları. Gelelim yaz transfer dönemi bonservis harcamalarına. Yine göz ardı edilen konulardan birisi. Sidiki Şerif için bu yine bu yaz döneminde 18 milyon euro para ödeyecek Fenerbahçe. Devam ediyorum. Vedat Muriç transferi 15.5 milyon euroya mal oldu Fenerbahçe'ye. Matteo Guendouzi transferi için 15 milyon euroluk bir taksit var. Kerem Aktürkoğlu transferinin 5 milyon euroluk taksidi var. Ek olarak da Milan Skriniar transferi içinde yine 2 milyon euroluk bir taksit var. Bunları da topladığımızda 55 milyon euroya tekabül ediyor. Her iki rakamı 65 artı 55 topladığımızda ne çıkıyor ortaya? 120 milyon euro. Zaten bu sezon Fenerbahçe için belirlenen, yani bu harcama limitlerinde belirlenen parayla aşağı yukarı kafa kafaya denk oluyor. Şimdi bir önceki yayınımızda ben bir şey söylemiştim. Evet, iyi güzel isimleri söylüyoruz, camiayı heyecanlandıran transferler vesaire ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim konu şuydu. Fenerbahçe şu an oyuncu satışı yapmadan oyuncu transfer edemiyor zaten. Öncelikli olarak oyuncu satışı yapması lazım. Yani Sayın Aziz Yıldırım seçim döneminde de belirli vaatler verirken realist davrandı. Yani uçmadı. Hani o Mbappe örneği üzerinden hep gidiliyor, belki hatırlanıyor o periyot ama orada onu söylerken de ironik olarak aslında yani bu kadar uçulmayacağının mesajını verdi. Yani sonuçta bir, ortada bir realite var. Ortada harcanmış bir paralar var ve geçmiş dönemden yapılmış harcamalar var. Ve bu ölçüde ilerlememiz gerektiği yönünde bir mesaj verdi aslında hem kongre üyelerine hem Fenerbahçe taraftarını. Şimdi bu doğrultuda Fenerbahçe'nin öncelikli olarak forvet konusunda ya da diğer bölgeler nezdinde yapacağı transferdeki yol haritası öncelikli olarak ya bonservisi elinde oyuncular tercih edecek Sarı Lacivertli camia ya da işte belki takımında yeni sezonda değerlendirilmeyecek kiralama opsiyonuyla işte satın alma gibi şartlara bağlı yapılabilecek transfer hamlelerine yönelecek Sarı Lacivertli ekip. Bu bağlamda da tabii İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda, bu şu anda bilmiyorum başka bir mecrada herhangi bir yerde söylenmiş.

0: kendim paylaşıldı mı? Forvet arayışları içerisinde bir isim var. Onu ben paylaşayım. Luis Openda, Belçikalı forvet oyuncusu. Bu sezon Juventus'ta geçirdi. Leipzig'in oyuncusuydu normalde. Ancak 44 milyon euroluk bir zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Oyuncuyu zorunlu satın aldı Juventus kulübü. Ancak oyuncunun bu sezonki performansından memnun kalınmadığını da söyleyelim. Ve Juventus bu sezon yolları ayıracak. İki gün önce kulübün yeni CEO'su Carnevali ile Spalletti iki gün önce bir toplantı gerçekleştiriyor ve şu anda mevcut oyuncu grubunu değerlendiriyorlar ve yolların ayrılacağı kararı çıkıyor Openda ile alakalı. Ve şunu söyleyelim, Fenerbahçe kulübünün zaten oyuncuya ilgisi var. Belçikalı golcünün Fenerbahçe maaş yükünü üstlenerek oyuncu 7,5 milyon euroya tekabül eden bir maaş alıyor. Ve buna bağlı olarak 5 milyon euro kiralama artı en az 25 maç oynama gibi şarta bağlı bir satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe Luis Openda'yı gündemine aldığını söyleyelim. Bu ve bunun gibi profilleri görme ihtimalimiz çok daha kuvvetli. Ha, şimdi diyeceksiniz ki Luis Openda oyun stili olarak Fenerbahçe'ye uygun bir profil mi? Şimdi Vedat Muriç zaten bildiğimiz gibi sırtı dönük oynayan bir oyuncu. Luis Openda biraz daha savunma arkasında koşu atan türevde, biraz daha mobil bir santrafor profili. Belki işte şu ana kadar transfer döneminde Girassi, Lewandowski gibi isimleri konuştuk, tartıştık ama tabii ki işin realite kısmını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Sonuçta diğer oyuncuların belki çok daha maliyetli olacağını da biliyoruz.
1: Ama örnek Openda ile Girassi de birbirinden farklı tipte oyuncu değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Ama şimdi Girassi'yi transfer etmeniz için önemli ölçüde bir bonservis ödemeniz gerekiyor. Ve buna bağlı aynı zamanda oyuncuya da iyi düzeyde bir maaş vermeniz gerekiyor. Ama Luis Openda tarafında sonuçta belli başlı en azından daha düşük riskler var. Tabii ki son sezonu çok parlak değil ama bunu şunu da ele almamak lazım. Yani geçmişte çok fazla örnek var. Mesela Alexander Sørloth da Crystal Palace'tan Trabzonspor'a geldiğinde bir sezon önce Premier Lig'de golü yoktu.
2: Doğru.
0: Yani ama geldi burada Süper Lig'de gol kralı oldu. Yani bu gibi tezler de çürüyebiliyor. Luis Openda bence yaşı itibariyle de şu anda katkı verebilecek bir yaşta. Bence makul bir risk Fenerbahçe için aynı zamanda. Bunu da paylaşmış olalım izleyenlerimizle.
1: Openda ismini de söylemiş oldu Caner.
0: Oyuncu bu arada şu an Portekiz'de. Yani bireysel koçlarla şu anda bir antrenman yapıyor. Fransa'dan da hem Monaco'nun hem Lyon'un ilgisi var. Ama tabii ki şu an en ciddi girişim Lyon'dan geldi. Şu an talipler içerisinde. Ama Fenerbahçe de oyuncuyla ilgileniyor. Onu da söyleyelim. Orada da bir rekabet söz konusu.
1: Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe ya da Galatasaray ihtimali var mı? Can Uzun'la Galatasaray ilgileniyor mu demiş izleyicimiz Kerem Durmuş. İlk bölümde konuştuk Can için, önümüzdeki hafta Galatasaray yönetiminin bir görüşme süreci olacağını Caner belirtmişti. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe veya Galatasaray'ın gündemine gelir mi? Bugün bazı haberler vardı İtalyan kaynaklı. Inter'in Hakan'la sözleşme yenilemeyeceği yönünde, ama bu şu demek değil, yani Hakan hemen ayrılıyor değil. Önümüzdeki sezon sözleşmesi tamamlanacak. Önümüzdeki sezonda Inter'de tamamladıktan sonra İtalyan ekibinin devam etmeyeceği yönünde iddialar vardı. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama Türkiye'ye gelmesini bekliyor musunuz? Veya bu turnuva performansı Hakan'ın Türkiye'ye gelişine bir darbe vurdu mu? Bunu da sorayım size.
0: Bence bu işte başkanlık seçimi periyodu biraz zarar verdi aslında Hakan'ın bu transfer sürecine de. Yani eğer Sayın Hakan Safi kazanmış olsaydı, belki de şu anda bugün Fenerbahçe'de başkan olmuş olsaydı bu transfer bitmiş olacaktı. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'a bu soru yöneltildiğinde zaten tavrı ve cevabı netti. Hakan Çalhanoğlu'nu ben transfer etmeyeceğim demişti. Tabii ki bu ikili ilişkiye bağlı olarak Galatasaray'la hep uzun zamandır ismi anılıyordu Hakan Çalhanoğlu'nun. Hatta
1: evet,
0: çocukluğundan beri Galatasaray'la olduğu biliniyor. Bununla alakalı işte internette zaten fotoğrafları da var ama tabii ki Fenerbahçe'yle adının anılması bu dönemde bir nebze Galatasaray'la olan ilişkileri de bence zedeledi. Bu dönemde bilmiyorum, yani ben özellikle şu aşama yaşanmamış olsaydı, şu başkanlık seçimi periyodu yaşanmamış olsaydı ben Galatasaray'a biraz daha yakın görüyordum Hakan Çalhanoğlu'nu, ama şu anda Galatasaray'da Fenerbahçe'ye de uzak görünüyor. Ama tabii

0: Tabii ki transfer dönemlerinde her şey yaşanabilir.
1: Hayır abi sence?
2: Ya Fenerbahçe'ye ihtimal vermiyorum zaten ve gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin önceliği değil Hakan. Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyuncuları, oradaki kalite, oradaki korelasyon bence yeterli. Yani ihtiyaç duyulan pozisyonları zaten Aziz Yıldırım da dile getirdi. Az önce de konuştuk. Galatasaray için bir ihtimal olabilir ama şimdi Galatasaray'ın Can Uzun'a yönelik ilgisi ciddi gözüküyor. Ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda da ortaya yine 40 milyon euro bandında bir maliyet çıkacak. Yani 40-45 milyon euronun altında olmayacak Can Uzun'un Galatasaray'a maliyeti. Şimdi ikinci bir maliyete girer mi? Şimdi Hakan evet Can kadar maliyetli bir transfer olmaz. Ama Galatasaray'a girer mi? Evet yani Hakan'la Galatasaray arasında başka bir şey de var. Geçmişten gelen bir ilgi, bir ilişki söz konusu. İşte Caner de az önce altını çizdi. Yani Galatasaray ihtimali var ama bence o ihtimal de çok güçlü durmuyor şu an itibariyle. Bundan sonra belki gelişebilir. Hani ben Dünya Kupası'ndaki performansın hani konjektürel bir etki yapacağını düşünüyorum ama bir süre sonra hani Dünya Kupası'ndaki performansıyla milli takımdaki oyuncular değerlendirilmeyecek. Yani sahip oldukları potansiyel üzerinden değerlendirilecektir. Yani transfere çok etkisinin olacağını düşünmüyorum.
1: İleride yine Türkiye'deki takımların gündemine gelebilir diyorsun.
2: Kesinlikle gelebilir. Ya Hakan veya başka bir oyuncu oradaki performanslara göre Arda'yı, Hakan'ı, ne bileyim yani işte Orkun'u vesaire. Hangi oyuncuyu oradaki performansa göre değerlendireceğiz? Ya da Abdülkerim'i. Gerçi Abdülkerim belki turnuvanın en iyilerinden bir tanesiydi görece.
1: Abdülkerim kötü değildi yine.
2: İyiydi yani Abdülkerim.
1: Özellikle bunu katıldığım anlamında söylemiyorum. En ağır eleştiriler Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'a yapıldığı için. Şu an en çok yıpranan aslında belki de ilk
2: doğru,
1: iki bu isim.
2: Yani Hakan zaten geçmişte de birçok defa Hakan'ın performansı eleştiri konusu oluyordu. Hakan süreç içerisinde birazcık bunu absorbe edebildi. Fakat Dünya Kupası zaten yani hem milli takımımız için de başta Hakan için. Yani Merih konusunda üzüldüm açıkçası. Merih benim çok beğendiğim. Hani çok da tutkuyla oynayan bir isim ama oradaki performansı evet olmadı.
0: Oyun olarak da çok geriye gitmiş ama bu arada.
2: Bu dediğin
0: yani
2: de çok
0: doğru. İşte, lig itibariyle de tabii.
2: Doğru. İşte mesela Çağlar'ı düşünelim. Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki Çağlar ve geçmişte Leicester'daydı değil mi? Leicester'daki
0: evet,
2: Çağlar.
0: Evet Leicester'de.
2: Yani orada oyuncular hakikaten geriye gittiler. Stoperlerimiz bir ara çok üst düzeydi. Yani o Merih'in Juventus'ta oynadığı dönem Ozan Kabak'a göndermiştik vesaire. Mesela o pozisyon...
1: Merih, Ozan, Çağlar. Evet. Çağlar'ın Leicester dönemi. Türk ya, duvarı diyorduk.
2: Ya, üç üst düzey.
1: Şu an maalesef bambaşka bir tablodan bahsediyoruz.
0: Bu arada aklıma gelmişken bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Bu şu anda belki de bugünün en önemli maddelerinden bir tanesi. Fenerbahçe'nin stoperi, savunma oyuncusu Diego Carlos. Evet. Kendisine ulaşılamadığı bilgisi alınmıştı.
1: Ana haberde Erdem de söyledi.
0: Evet. Şu anda oyuncu ülkesinde, Brezilya'da, São Paulo'da, memleketinde yani ailesiyle birlikte. Orada bir yeni bir mekan açma heyecanı yaşıyor. Kendisi bir böyle düğün organizasyonları planlayan bir mekan açacak. Onun heyecanını yaşıyor bir yandan ve bir yandan da aynı zamanda şu anda bir spor mentoründen de online böyle dersler alıyor. Ancak ben çok kısa süre içerisinde onun tabii ki İstanbul'a dönmesini bekliyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Çünkü zaten dönmemesinin ağır yaptırımları var. Yani o telefonlar o kadar uzun süre kapalı kalmayacak. En azından oyuncunun şu an nerede olduğunun da bilgisini paylaşmış olalım.
1: Recep Bey diyor ki Hakan gelirse İlkay gibi Mesut Özil gibi olur. Bence gelmesin, futbolu Inter'de bıraksın. Kariyerin sonlarına doğru gelince ben o takımlıyım, bu takımlıyım gibi söylemleri de doğru bulmuyormuş izleyicimiz. Zirvedeyken bizim kulüplerimizi tanımıyorlar. Kariyer sonuna doğru tuttukları takımları söylüyorlar demiş. Buna çok katılmadığını, doğru bulmadığını ifade etmiş.
2: Ya burada bir realite var ama şimdi oyuncu Yani taraftar olarak Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u ya da Beşiktaş'ı destekleyebilir. Çünkü onlar da çocuktular, büyüdüler. Çocukluklarında işte

0: gurbette yaşayan insanlarımız diyelim, doğal olarak o duyguyla yetişiyorlar. Futbola ilgi duyuyorlar ve Türkiye'de bir takıma ciddi anlamda sempatileri söz konusu oluyor. Ama onların hani çok iyi kariyer yapmaları, yani buradaki kulüpleri aşan konuma gelmeleri aslında bizim gurur duymamız gereken bir şey. Yani bunun ben eleştirecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Orada gerçekçi olmalıyız. Yani
1: şöyle bir şey var şimdi. O mesela en iyi döneminde Hakan veya Mesut veya İlkay 26-27 yaşında alev alev performans sergilerken, yani bu seviyeleri bırakıp kabul edelim yani şuradaki Süper Lig seviyesine geliyorsa, bu sefer ne diyoruz ya? Sen dedi kardeşim ne vizyonsuzmuşsun diyoruz, değil mi?
0: Tabii
1: Şampiyonlar
0: şimdi
1: Ligi kupasını oynamak varken finaline sen Süper Lig'e gelip gelirsen doğal olarak, yani bu da aslında biraz
0: şimdi
1: doğru
0: Inter,
1: bir tercih olması.
0: Inter Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan bir takım. Real Madrid'in durumu ortada işte. Mesut Özil'i hatırlayalım. Yani şimdi oyuncular prime dönemlerinde, ki Hakan hala öyle ve dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Ya burada biraz gerçekçi yaklaşmalıyız. Ve o oyunculardan da böyle bir beklenti olmasını ben çok şey bulmuyorum, çok gerçekçi bulmuyorum.
1: Evet. Samet Bey de demiş ki bir futbolcu Türkiye'ye gelince 15-20 milyon euro ücret istiyor. Avrupa'ya gidince 4 milyon euroya oynuyor. Bu düzenden vazgeçmeliyiz. Bu parayı astronomik maaşlara değil, altyapıya, scout ekibine ve tesislere yatıralım. Geleceği satın almayalım, yetiştirelim demiş. Doğru söylüyor ama kimsenin bu kadar sabrı yok bizde. Ya bugün bir tesis yapacağım deseniz mesela, X bir kulübün başkanı olsanız, deseniz ki benim çok zengin olduğumu düşünün, bir kulübe geldim, buraya dünyanın en iyi tesislerini yapacağım, 12 tane antrenman sahası olacak falan, o inşaatın bir süresi var ya, o inşaat bitmeden ben zaten takım kötü giderse kovulurum yani, taraftar maraftar herkes yıkar geçer beni. Bırakın onu, tesis bitecek, bir de yetişmeye başlayacak, yani en az 10 senelik bir sabır varsa olur. Ha ben şunu düşünüyorum ama bazen, yani mesela çok büyük iş insanlarının bu kadar, mesela özellikle sosyal medyada çok orantısız hakaretin olduğu bir yerde, mesela yani çok itibarlı bir iş adamı olarak geliyorsun. Yani bazı kulüplerde gördüğümüz için söylüyorum, aile bireylerinin telefonlarının internette yayılmasına kadar varan bir mobbinge uğruyorsun işler kötü doğru gidiyorsa. Mobbingin ötesinde yani tacize ve tehdide. Bazen diyorum ki yani bu kadar parası olan bir insan niye böyle bir şeyin içine girsin? Ya şunu yapabilirim ama mesela tuttuğum takım için hiç abi sponsor olurum. Derim ki ya ben istiyor musunuz? O 20 milyon dolar alın size, buraya tesis yapın, benim de adımı koyun. O zaman 50 yıl boyunca çok iyi anılıyorsun. Ama daha fazlasını verip kendi çabanla bir şeyler yapmaya çalıştığında işler kötü giderse hiçbir türlü olumlu anılmıyorsun. Bir ya, dünyada laf yiyorsunuz. Ya yöneticilik ve başkanlık da kolay bir şey
0: ya
1: değil
0: işin,
1: aslında.
0: Hani Türkiye'deki zorluğunu çok güzel resmettin. Ama burada hakikaten yine de kulüplerimizin ciddi bir duyarsızlığı da söz konusu. Aşırı bir kaçak güreşme söz konusu. Şöyle ele alalım. Yani burada tabii çok ciddi paralar harcanıyor. Ve sonuçta aslında dünyayı da bir havuz olarak kabul etmek durumundayız. Yani iyi scout ekiplerine, iyi profesyonellere, iyi araştırıcılara sahipseniz dünyanın her yerinden potansiyel oyuncu bulabilirsiniz. Yani dünyadaki birçok şey, işte Afrika'yı da, Brezilya'yı da, işte Güney Amerika'yı da kendi altyapınız gibi kullanabilirsiniz aslında. Ucuz rakama alabilirsiniz ama bir taraftan da hani yetiştirme konusunda ya inanılmaz durumumuz içler acısı. Ya ben hep örnek veriyorum. Şimdi Önder Karavelli bir dönem geldi Beşiktaş A takımını çalıştırdı. Öncesinde neredeydi? Beşiktaş'ın altyapısının hocasıydı. Beşiktaş'ın altyapısının hocasıyken Önder Karavelli o günün şartlarında 8000 TL maaş alıyor. Şimdi 8000 TL hani ben o süreçte sormuştum. Birçok hocanın tabii ki birkaç yıl öncesi asgari ücret 8000 TL'de değildi bu arada, onu hatırlatayım. Yani 5500 TL'ydi galiba. Yani 3500 TL'lere çalıştı. Şimdi burada mesela federasyonun burada bir kriter getirmesi gerekiyor. Yani kulüplere bir zorunluluk getirmesi gerekiyor. Siz bu insanları yani asgari ücretle çalıştırıyorsunuz. Ondan sonra bunlar yetiştirecekler ve ortaya bir üretim çıkacak. Bu mümkün mü? Mümkün değil.
1: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Efendim
2: teşekkür
1: herkese ederim. Mutlu, keyifli hafta sonları diliyoruz. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
3: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak?

0: Transfer'de hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
1: Transfer raporu her akşam 21'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi aynı girizgahı yapalım. O dönemleri hatırlayanlar için sıcak bir tebessüm, güzel bir anıyı hatırlamak. O dönemleri bilmeyenler için de bence son derece ilginç bilgileri öğrenmek anlamında yine keyifli bir program hazırladık size. İnanın keyif alacaksınız. Hoş geldin Kemal abi.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağlık yerinde mi?
1: Allah'a şükür ayaktayız.
0: O zaman gerisi çok önemli.
1: Teferruattır. Var ya hani.
0: Peki hemen başlayalım. Dedik ya dolu dolu bir program diye. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın sizi kiminle tanıştıracağız. Tabii yaşı müsait futbol severler onu son derece iyi tanıyor. Yetmeyenler de bugün tanıyacak diye düşünüyoruz. Fırtına Kemal'den bahsedeceğiz. Bu Fırtına Kemal değil ama.
1: Yok ben de.
0: Evet, Ali Kemal Denizci'den. Ali Kemal Denizci, namı değer Fırtına Kemal. Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'la başlayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la devam eden futbol kariyerinde önemli izler bıraktı. Biz de şimdi ona bakacağız. İki Trabzon, bir Beşiktaş şampiyonluğu var. Şöyle bir bakıyorum önüme. Trabzonspor'la iki, Fenerbahçe ile bir Türkiye kupası var. Evet. Cumhurbaşkanlığı kupaları var Trabzonspor'la 3 tane. Milli takımda 27 kez forma giymiş. Önemli bir futbolcu. Nasıl hatırlıyorsun? Trabzon Yol Spor'da başlayıp işte biraz Rize Spor amatörlük dönemleri ardından 72-73 sezonunda Trabzonspor'da profesyonel olarak başlıyor. Ve en şaşalı dönemlerinde Trabzonspor'un Ali Kemal Denizci son derece önemli bir figür. Ha şunu da vereyim öyle pas atayım sana o zaman. Peki. Kemal abi ilk Trabzonspor'un hani bugünle ilişkin kendisiyle yapılan bir röportajdan bir alıntı var. O röportajın ilk grafik kısmı varsa sevgili Ercan verelim mi? Geldi. Trabzonspor'da 1979'dan bugüne pek çok hatalar yapıldı diyor Ali Kemal Denizci. Hatalar zinciri Trabzonspor'dan ayrılmamla başladı. Ben gitmek istemedim ancak takımın maddi sıkıntıları vardı. Bu nedenle satılmam gerekiyordu. Trabzon'un o yıllarda 5 milyon lira borcu vardı ve beni satarak Fenerbahçe'den 5 milyon lira alıp o borçtan kurtuldular diyor Ali Kemal Denizci. Benden sonra şampiyon olununca da, yani ayrıldıktan sonra da bir şampiyonluk tamam. daha var diyor. Bir şımarıklık başladı. Kadir, Cemil, Bekir, Serdar uzaklaştırıldı ve çöküşün startı da orada verildi diyor. Fırtına Kemal. Fenerbahçe transferiyle ilgili bir bölüm var, onu birazdan vereyim ama senle biz başlayalım, onu daha sonra veririz sevgili Ercan.
1: Tabi Ali Kemal bugünün tarifiyle önde sağ kanat oyuncusu, yani eskilerin deyimiyle sağ açık.
0: Sağ açık.
1: Evet. O meşhur Trabzon takımı dediğimiz takım sağ açık, işte Ali Kemal, santrfor Necmi veya Hüseyin. Solda işte İskender sonra geldi Ankara'dan, Şekerspor'dan. Yani

0: Trabzonspor. Ve Fenerbahçe'ye ikinci lig takımı Trabzonspor kök söktürmüştü. Ve o maçta Ali Kemal Trabzon forması içinde maçın en dikkat çekici elemanıydı. Hatta biz basın tribününde böyle konuşurken devre arasında falan filan.
1: Transferi Trabzon'da Ali Kemal'e, Fenerbahçe bizi yenecekse golü sen at bari demişler.
0: Ondan sonra yani herkes diyordu bu Ali Kemal'i Trabzon'da bu üç büyükler bırakmaz.
1: Evet, öyle de olmuş.
0: Yani bu çocuğu bırakmaz diyorlar tribünde konuştuğumuz arkadaşlarımız. Birisi mutlaka bunu Trabzon'dan kaldırır. Zaten kaldırdılar da.
1: O transfer dönemine ilişkin de bir anekdot paylaşmış Ali Kemal Denizci. Onu da verelim arkadaşlar isterseniz. İzleyicilerimize paylaşalım. O da enteresan. Galatasaray teknik direktörü Coşkun Özarı beni istiyordu diyor Ali Kemal. Ben de onların yaptığı teklife evet demiştim. Fenerbahçe'nin araya girmesini önlemek için beni İtalya'ya kaçırmak istediler. Yani transfer döneminde biz seni İtalya'ya götürelim.
0: O zamanlar o öyle.
1: Gözden kaybol. Ama eşi o günlerde hamileymiş ve İtalya'ya gitmek istememiş Ali Kemal Denizci. Galatasaray'a size söz verdim asla dönmem. Buna gerek yok dedim diyor. Ama bakın ne oluyor sonra. Sonra devreye Fenerbahçe giriyor, devam edecek. Fenerbahçe Yüksel Günay'la şimdi divan başkanı.
0: Rahmetli oldu.
1: Rahmetli bir oldu değil mi? Doğru.
0: Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı
1: Yüksek Divan
0: yaptı.
1: Kurulu başkanlığı
0: İkinci
1: yaptı.
0: Başkanlık yaptı.
1: Doğru. Allah rahmet eylesin. Devreye girmiş ve Galatasaray'ın tabii şimdi Vefa Küçük değil mi?
0: Nerede? Divan Başkanı evet. Evet.
1: Ve Galatasaray'ın 3 taksitte ödemeyi taahhüt ettiği 5 milyon lirayı peşin vermiş. Dolayısıyla da
0: benim
1: işi bitirmiş.
0: Diyor.
1: Ve diyor ki benim dışımda gelişen bu olay nedeniyle mecburen Fenerbahçe'ye gittim. Yani gitmek zorundaydım. Galatasaray'a sözümü de tutamadım diyor.
0: Evet, yani bizim futbolun son 30 sene 40 senede diyebiliriz, 75 çünkü filan falan, rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki bizim futbolun son yıllarda yetiştirdiği en iyi kenar oyuncusu forvet Ali Kemal. Ali 5 bak Cires'te Ali Kemal'e 5 milyon lira değer biçmiş. Şimdi tabii Fenerbahçe'ye Ali Kemal'in transferi büyük sansasyon oldu. Ve böylece Türk futbolundaki üç büyükler saltanatına son veren Trabzonspor'un da ilk kaybı oldu diyebiliriz. Sonra zamanla
1: bu da 3,5 milyon liraya yazmış gazete evet, ama Ali Kemal yani, kendi yani, adın ağzından 5 diyor.
0: Olabilir yani o şey ilk büyük kaybı olmuştur. Ondan sonra kayıplar devam etmiştir zaten.
1: O dönem içinde çok büyük bir paraymış bu zaten.
0: Tabii. Ve Ali Kemal Fenerbahçe'ye geldi.
1: Dönüşü de çok enteresan. Ya ayrılışı Rauş döneminde Rauş'la pazarlık yaptım diyor ayrılmak için. Fredel Rauş o zaman ya ben seni bırakmam falan demiş. En sonunda bir gece anlaşmışlar bir şekilde ama demiş tek şartım var. Kardeşim var Osman. Osman'ı getireceksin o zaman gidebilirsin. Osman evet. Geliyor. Rize, Ali Kemal Denizci gidiyor.
0: Rize'den aldılar. Şöyle şimdi burada eskileri konuşuyoruz. İnsanları doğru bildirmek birinci görevimiz. Ali Kemal Fenerbahçe'de iken futbolculuğunu bir kenara koydu. Biraz yaşantıda diyelim genel bir laf kullanarak bazı hatalar yapmaya başladı.
1: Öyle mi?
0: Ve evet Fenerbahçe'de bu tabii zamanla şampiyonlukta olmayınca dikkat çekmeye başladı. Ve hiç unutmuyorum bir gün bir Fenerbahçe antrenmanını takip ediyorum dere ağzında. Vedat Çolpan o zaman futboldan sorumlu yönetici öyle diyelim şimdiki tarifiyle. Böyle sahanın kenarında ondan böyle hafif turluyoruz takımda idman yapıyor.
1: Evet.
0: O zamanlar muhabiriz daha. Ya dedi buraya bak dedi herkesten evvel sen geldin dedi bugün dedi idmana. Sana dedi o zaman bir özel haber vereyim dedi.
1: Hayır bu Beşiktaş formasıyla.
0: Evet. Hayrola dedim Vedat abi dedim ya ne özel haberi dedim durup dururken şimdi dedim hani Kemal'cim dedi Ali Kemal'i Beşiktaş'a satıyoruz dedi. Ne dedim? Ali Kemal'i Beşiktaş'a satıyoruz ve sattık dedi. Ne diyorsun abi sen dedim. Bu dedim haberi ben şimdi hemen dedim vermek zorundayım dedim. Sakın dedim bir şeylik olmasın. Ya Kemal'cim aşk olsun ben sana dedi yanlış haber verir miyim dedi. Buraya kadar gelmiş üstelik de ya çok sevdiğim bir arkadaşımızsın kardeşimizsiniz dedi.

0: Bu arada da Ali Kemal idmanda ha. Ben hemen antrenmanı bıraktım. Döndüm. İçeride telefon vardı. O zaman cep map yok. İçerideki telefondan hemen gazeteyi aradım. Tercüman. Dedim ki çok önemli bir haberim var. Gazeteyi yaptınız mı yapmadı? Yok dediler. Daha yeni Ali Kemal Beşiktaş'ta dedim. Nasıl ya dediler. Bayağı dedim ya Fenerbahçe Ali Kemal'i Beşiktaş'a ver. Ya etme eyleme rezil oluruz bak. Ya dedim atın manşeti siz dedim. Ve ilk olarak tercüman Ali Kemal Beşiktaş'ta işte bilmem çok çok büyük bir sürpriz transfer gerçekleşti. Fenerbahçe'den koptu Ali Kemal Beşiktaş'ta diye bir tek tercümanda çıktıydı o zaman haber.
1: Evet.
0: Oradan da Beşiktaş'a gitti ve Beşiktaş'la lig şampiyonluğu yaşadı Ali Kemal.
1: Evet, evet.
0: Hatta Fenerbahçe'yi kupa maçında yendikleri maçta gol de attıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Zaten orada, jübilesinde 83-84'te bir Beşiktaş Trabzonspor maçıyla yani, yapmış.
0: Orada şampiyonluk da yaşadı. Beşiktaş'a çok büyük katkıları oldu. Şöyle bir maç hatırlıyorum yine eğer hafızam beni yanlış bir Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş yanlışlıkla sarı kart cezalısı Mehmet Ekşi'ye oynatmıştı.
1: Evet.
0: 3-0 hükmen mağlup tabii.
1: Evet, evet.
0: Onu da çıkartan ilk haberi veren ben Deniz'im. Sonra Arap Tarık kulakları çınlasın foto muhabirim benim o zaman tercümanın. O da emekli şu anda sık sık beraber oluyoruz.
2: Mesela burada da Trabzonspor yöneticiler beni para için sattılar diye bir serzeniş.
0: İşte o şey yani
2: o dönem.
0: Tarık beni aradı. Ya dedi Beşiktaş kulübünde dedi bir şeyler oluyor dedi. Ben dedi şimdi Beşiktaş'a bakıyordu. Ne oluyor dedi. Vallahi dedi böyle bir dedi sanki dedi Mehmet Ekşi dedi. Sarı kart cezalısını mı oynatmışlar Fenerbahçe'ye yok dedim devenin alı koca Beşiktaş vallahi öyle bir şeyler var dedi. Biz tabii hemen arşive bir daldık baktık. Bolu Beşiktaş maçlarında yani bir önceki turda Mehmet Ekşi iki tane evet, sarı evet. kart görüyor ve Beşiktaş o sonra o maçın rövanşını Beşiktaş kazandı İnönü'de. Rövanşı oynandı. Golün birini de Ali Kemal attı. 2-0 yendilerdi galiba Fener'i yanlış hatırlamıyorsam. Golün birini de Ali Kemal atmıştı. Ali Kemal sonra Beşiktaş'ta 2 sene oynadı yalan söylemeyeyim.
1: 83'te de zaten jübile yaparak,
0: futbolu bıraktı yani.
1: Evet Ali Kemal Denizci'yi böylece hatırladık. Şimdi tabii Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi başladı. Hal böyle olunca biz yakın zamanda Fatih Terim'in futbolculuk yılları ile ilgili çok güzel bir toparlama yapmış ve hatta izleyicilerden de çok iyi yorumlar almıştık, beğeniler almıştık. Şimdi madem öyle bir unutulmaz anı sizlere hatırlatacağız Fatih Terim'le ilgili. 2000'deki Avrupa Şampiyonluğunda soyunma odası konuşmasını bakalım unutulmaz anlar neler getirecek bize.

0: Evet, şimdi arkadaşlarımız hemen o şeyi getirecekler. Sesli olarak bir dinleyelim bakalım. Fatih Hoca'nın soyunma odası konuşmasını, gerçekten tarihi bir an.
1: Topun olduğu yer bizim için pozisyon. Yetinmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer. Defans, orta saha iyi takip. Kaygan saha çünkü. Ve vurmaktan çekinmeyin. Tam tersi, topa vurmalarına da müsaade etmeyin. Mesafe tanımaksızın. Zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız, buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Kaç dakika oynarsanız oynayın. Ama birinci dakikadan itibaren 10 kişi oynamamız, Tafarel dahil, hariç 10 kişi oynamamız çok önemli. Okan ve Ümit, topa atmak yok. Tehlikeli bölgede Suat'ın adamı belli. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak, defans yapma oyunu oynamaktır. Oynamaktır. Ters toplarımızı unutmayın. Kusay taktiği diye bir şey yok. Kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam bam bam bam gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun. Atarız, yeriz. Yine söylüyorum.

0: Alacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcı olsun.
1: Evet. Bu tarihi bir soyunma odası konuşmasıdır.
2: Tabii.
1: Bunun sonrasında kupa gelince çok daha bambaşka bir anlamı oldu.
2: O maçtaydım ben.
1: Evet. Yani bütün spor medyası, herkes oradaydık zaten. Ama tabii şey, şurada mesela bir şey dikkatimi çekti. En iyi savunma toplu oynamaktır, topun sizde olmasıdır.
2: Tabii.
1: Topu kalenizden uzak tutmaktır. Oynayacaksınız diyor. Yani adamla, tamam, adam bırakmayacaksınız, boş alan bırakmayacaksınız, boş adam bırakmayacaksınız ama oynayın diyor. Önemli.
2: Zaten top sende, savunma yapabilirsen.
1: Ve şey kısmı da Fatih Hoca'nın hep çok önemlidir. Yani o sinerjiyi, o elektriği
2: tabii
1: verir futbolcularına.
2: Tabii.
1: Bu tarihi bir konuşma, unutulmaz anlarda bunu hatırlayalım istedik. Bir cümlede madem öyle, senden Kemal abi, Fatih Hoca için bir cümle alayım. Bunu hatırladıktan sonra, çünkü kısacık hatırlayalım istedim ben, geçeceğiz.
2: Yani ben öteden beri, kaç sene oldu yani, 2000 değil, 96'da geldiydi Galatasaray'a galiba. Hı hı. Fatih Hoca, demek 20 seneyi geçmiş. Ben her yazımda, televizyonlardaki her programımda şu lafı hep kullandım, bir günde değiştirmedim. Benim için Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü Fatih Terim'dir dedim. Ha, yanlışları olmadı mı? Her insanın yanlışı. Allah'a mahsus o yanlış olmamak. Ama işte takımı maça hazırlamak, hemen oyuncuyu motive etmek, yerine göre adam kullanmak oyun içinde. Bunlara baktığımda Fatih Hoca'ya hep bir numara yapmışımdır. Özellikle o görüşümü kuvvetlendirmek için, altını doldurmak için, Hacı gibi isyankar bir oyuncunun, İspanyalarda, İtalyalarda dışlanan Hacı'nin isyankarlığı sebebiyle Fatih Hoca'nın karşısında nasıl hazır oldurduğunu gözlerimle gördüm. Sahada değil ha, Florya'da. Yani biri anlatsa valla belki inanmazdım ama kendi gözlerimle gördüğüm için, bir de o tarafı var tabii hocanın. Hataları oldu mu? Oldu. Mesela ikinci gelişinde sevgili Fatih Hoca 32 tane oyuncu aldırdı Galatasaray.
1: Evet.
2: 1,5 sezonda. Devre arasında gittiğinde sadece Cihan, Orhan, Volkan vardı. Alınan bütün oyuncular 1-2 maç sonra gönderiliyordu. 1-2 maç sonra gönderiliyordu. Ve bu 54 milyon dolara mal oldu Galatasaray'a. Ha, onda biraz bana göre İtalya gibi bir ülkede Müslüman bir Türk'ün hem Fiorentina hem Milan'da teknik direktörlük yapmış olmasının, hani mahalle deyimiyle, havası vardı. Yani sonra tabii geldi işte Ünal Aysal, evet, döneminde yine şampiyonluklar. Milli takımda bilmem işte Avrupa 3'üncüleri, UEFA kupa. Yani
1: futbol, Fatih Terim futbolumuzun en önemli figürlerinden biridir. Tabii. Ve belki de sizin dediğiniz gibi futbol tarihimizin en önemli teknik direktörüdür. Siz 90'larda daha detaylandırırsınız zaten.
2: He.
1: Ama biz şu anı hatırlayalım istedik programın
2: çok
1: içinde.
2: Çok güzel. Elinize sağlık. Arkadaşların çalışmasına
1: ve
2: sağlık. Helal.
1: Şimdi de geçmiş zaman olur ki diyelim, sizi Türk futbolunun en iyi sol bekleriyle tanıştıralım.

0: Valla sen bize bir liste yaptın Kemal abi. Hani bizim işte Alparslan'ı hatırlıyorum. Hayal meyal. İşte Hakan Ünsal'ı biliyoruz. Son dönemdekiler de var ama bir yandan futbol, bir yandan futbolculuk, bir yandan futbol kişiliği, futbol rol modelliği falan da etkili. Geçmişte Mehmet Çıkbaslı'yı söylerler.
1: Tabii.
0: İşte Zekeriya Alp
1: Tabii
0: yerler.
1: Beşiktaş'ta.
0: Ama burada top sende, yani bizim şeyimiz yetmiyor oraya.
1: Yani şöyle, Mehmet Çıkbaşlı dilimleri rahmetli. Ben işte aklım erdiğinden bu yana aşağı yukarı 60 yıldan fazladır maç seyrediyorum. Hücuma dönük bek var ya hani şimdi. Türkiye'de ilk yapan oyuncudur
0: Öyle mi?

0: edinimliliği. Ve çok vefakar bir oyuncu. Ne sakatlıklarla müsabakalara devam.
1: O işte biz burada verdik ya, şöyle bir fotoğrafı, başı sargılı fotoğrafı vardır meşhur. İşte şu fotoğraf.
0: Şu Beykoz maçıydı bu, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gitti Kıbrıs'ta mücahitlik yaptı, biliyor musunuz? Öyle bir adamdı rahmetli. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptı. İstanbulspor bahsedilir.
1: Bir o zaman bir özel bir programda özel bir yer ayıralım. Bir futbolcu bir hikayede ayrıca verelim.
0: Tabii İstanbulspor'da teknik direktörlük yaptığında bir ay içinde yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ı, Fener'i 1-0, Galatasaray'ı 3-0 yendi İstanbulspor. Fener'de de tabii Ahmet abiler, rahmetli Ahmet Erol'dan.
1: Hücumcu sol bek diyorsunuz.
0: Tabii yani.
1: Mesela Trabzonspor'da Cemil var.
0: Cemil sonra. Var, o da benim listemde var tabii. Artist Yalçın vardı. Evet. Lakabı İstanbulspor'da. Artist Yalçın da Basra abinin burada bakın işte sol baştan Bahattin'in yanında, Beşiktaş sağ beki Bahattin en son başta ayakta duran, onun yanında Artist Yalçın. Basra abi,
1: yani ayakta soldan ikinci değerli izleyenler.
0: Basra abiden sonraki tip, yani bahsettiğimiz tip bektir Artist Yalçın. Artist lakabını da şuradan almıştır. Mesela Yalçın'ı soyadıyla sor, kimse tanımaz. Ama Artist Yalçın dedim mi herkes tanır. Koşarken böyle elleri enteresandı. Bütün vücudu oynardı giderken yani. Çok böyle yumuşak, bak görüyor musun? Burada da Celal'in yanında soldan 3. Alparslan'ın
1: Alparslan ne kadar genç.
0: Bebek orada. Daha orada. Evet. Tabii.
1: Yani burada da soldan 3. Evet. Sağdan 3. Alparslan, soldan 3. de Yalçın o zaman. Evet.
0: O sebeple hani ya artist gibi herif bu da ya, kollara mollara bak falan filan diye. O
1: zaman, onun özelliği ne?
0: O da teknik, o da hücumcu. Artist Yalçın.
1: Yine senin bize verdiğin listede Galatasaraylı Tayyar var.
0: Tayyar Cavcav. O İlhan Cavcav'ın yeğenidir, rahmetli Gençler Birliği Başkanı.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kardeşinin oğludur. Soyadları da zaten aldı. İşte bu Metin Oktay, Kadri. Oo, takıma baksa Arap Saim, Suat, İsfendiyar, Turgay abi, Büyük Ali. Tabii. Yani o da Cavcav Tayyar'da. Onun da mesela Tayyar Cavcav ama o soyadını lakap olarak
1: döndürmüşlerdi. Bence muazzam bir şey zaten. Lakapları yaptık ya bir ara.
0: Yani Tayyar Cavcav'ı Cavcav Tayyar olarak.
1: Futbolun doğallığıymış. Vedi Tosuncuk.
0: Doktor Vedi Tosuncuk. Beşiktaş'ın.
1: Biraz geriye gittik ama.
0: Efsane sol beklerinden. Evet. Belki bak, de nerede?
1: Şey derler, tarihin en iyi sol bekiydi belki diyor Beşiktaş.
0: Doktor Vedi.
1: Beşiktaş'ın eskileri, köklüleri.
0: Ve doktordu.
1: Öyleymiş.
0: Hatta ben bir aralık rahatsızlanmıştım. Şeyde o Yeni Kapı'da hastanenin adı ne? Yeni Kapı taraflarında. Vedi abi oradaydı o zaman. Rahmetli babam ona götürmüştü. İlaçlarımı yazdı falan filan. Kerata dedi iyileşirsin filan dedi böyle. Bütün hayatını Kadıköy'de Terzi Müfit'te geçirirdi. Terzi Müfit de yanlış hatırlamıyorsam kız kardeşinin eşiydi. O da Terzi Müfit'in orada bir Fenerbahçe kulübüydü Terzi Müfit ve bir tek Beşiktaşlı Vedi abi vardı. 7 kişiyle 8 kişiyle her gün mücadele ederdi akşama kadar.
1: Peki Ahmet Berman var yine listede. Hem Beşiktaş hem Galatasaray'da oynamış.
0: Tabii. Şimdi Ahmet Berman'ın hikayesi çok enteresan. Evet. Ahmet Berman Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta oynadı. Hem de en baba oynadı. Milli takım zaten formasıyla görüyorsunuz. Ama Ahmet Berman'ın hayatıyla ilgili bak bu jübile Süreyya'nın bizim Tatar Süreyya'nın omuzundan Can Bartu, o da Metin Oktay mı sağdaki arkadaş Şeref As, Ahmet Berman lakabıyla söyleyeceğim, kimse sakın alınmasın, Kambur Ahmet lakabı öyle, Ahmet Berman ama Kambur Ahmet lakabı eskiden öyle anılırlar. Bak milli takıma bak, oturanlar en başta solda Hilmi, Ahmet Berman, İsmail, Lefter, Basri, Kaleci, Özcan, Ergun, Kel İhsan. Takıma bak abi, Can Bartu, Şeref. Şimdi Ahmet Berman Fenerbahçe'de de oynadı. Ender. Hiçbir kitap yazmaz ama bunu.
1: Öyle mi?
0: Hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece burada bulursunuz, bizim kafada. Nasıl oynadı ama. Fenerbahçe Ahmet Berman'ı Beşiktaş'tan transfer ediyor.

0: ediyor. Yani bitti bitecek. Hı hı. Ve bu arada Kadıköy'deki tahta statlı, tahta statta, tahta tribünlü statta pardon, Fenerbahçe bir hazırlık maçı aldı. Şimdi unuttum kimden. Ve Ahmet Berman Fenerbahçe formasıyla maça çıktı. Fener'e transfer oluyor ya.
1: Evet.
0: Hani ilk formayı giydi. İlk de. Giyiş o giyiş. İş olmadı Ahmet Berman tekrar.
1: Ya çok ilginç.
0: Onun için Ahmet Berman'ın Fenerbahçe'de maç oynadığını Türkiye'de peki, bilecek adam ararım ben.
1: Şimdi sen bütün bu oyuncuları hatırlayan bir futbol adamı olarak şöyle bir en iyi 3 kafanda nasıl çıkartıyorsun? Sağ beklerde yaptık onu biliyorsun.
0: Valla.
1: Sol beklerde de yapalım. Son dönemde de işte hani şimdilerde Alparslan Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçerken Caner iyi o futbolcuydu. Daha önce Hakan Ünsal vardı. Tabii. Alparslan önemli. Tabii. İşte Cemil dedik o dönemde Trabzonlu
0: Cemil.
1: Tabii. Ama ilk üçü nasıl kurarsın?
0: Valla şimdi ilk üçü tabii ki Basri Dirimlili ile başlayacağım. Hı. Kimse alınmasın yani. Yani Basri abi diyebilirim. Ahmet Berman'ı koyarım ilk üçe. Valla ilk üçün içindeki bir başka bek ne yapsam ki bilemiyorum.
1: Zor değil mi?
0: Zor yani. Ama şey nedir o? Ahmet Berman'dan Basri Dirimlili.
1: Olur.
0: İlk üçün ilk ikisi olur.
1: Onlar iki olur. Üçüncü de zorlanırım diyorsun Kemal abi.
0: Üçüncü de zorlanırım. Yani hepsinin değişik özellikleri var. Artist Yalçın'ın işte top getirip arkadaşlarına gol attırışı var. Tayyar, Cavcav Tayyar'ın başka özellikleri var. Rami Vefalı başka bir özelliği var. Yani ben burada listemde Cemil Trabzon'un en şampiyon olan kadroların takım kaptanıydı Cemil, ben yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon takımının o takımın kaptanıydı. Vedi abi var. Tabii. Vedi Tosuncuk var Beşiktaşlı. Zekeriya Beşiktaş'ın yine önemli oyuncularından da o işte burada formasıyla. Hakan Ünsal UEFA kupası kazanan Galatasaray'da işte 4 sene üstte şampiyon olan takımda. İşte bu da Hakan Ünsal. Yani ama bilmiyorum. Tabii yani ötekiler beni affetsinler ama yani Basri Dirimlili ile Ahmet Berman sanki biraz öne çıkıyor.
1: Öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki o zaman şimdi sizleri tebessüm ettirecek bir bölüme geçeceğiz. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve en güzel futbol karikatürleri ve o karikatürlere hayat veren karikatüristleri hatırlayacağız.

0: Şimdi bu yakın zamanda hani Ozan bir saçını düzeltirken gol yedik ya biz. Bir şey onu hatırlatan bir güzel yani dur ben şimdi saçıma bakıyorum diye. Evet. Hangi maçtı? Son bir önceki turnuvadaki milli maçlardan biriydi. Şey dedi Avrupa Şampiyonası mı?
1: Avrupa Şampiyonası.
0: Orada saçıyla oynadığını evet. Hani çok Avrupa'nın da gündemine geldi. Hırvatistan maçı tabii.
1: Hırvat
0: bu maçı. Da Modric olabilir.
1: Olabilir.
0: Luka
1: evet,
0: Modric olabilir.
1: Çünkü, evet.
0: Golü o atmıştı çünkü. Modric müthiş bir gol atmıştı. Ozan da orada şöyle bir şeye bakıyor. Biz tabii biraz daha geçmişe döneceğiz. Bir tane Chelsea, Mourinho'nun Chelsea'si ile ilgili bir karikatür vardı. Mourinho'nun Chelsea'si. Önüne şöyle otobüsü çekmiş kalenin önüne. Sevgili Ercan onu heh. Mourinho'nun Chelsea'si önünde çekerdi böyle otobüsü. İşte o misal. Barcelona atıyor otobüsten geri dönüyor. Yani bu da yine son dönemin popüler karikatürlerinden biri ama sen bize yani şimdi bizim hatırladığımız işte çok önemli karikatüristler var. Tabii sadece futbol çizenler de oldu ki sen onların içinde Cafer Zorlu ayrı bir yere tabii. Koyulur dedin. İşte Altan Erbulak var, Bedri Koraman var, Oğuz Aral var, Mesut Yavuz var.
1: Bedri mesela, Koraman'ın yeğenidir.
0: Mesut Yavuz. Mesela burada öyle bir karikatür yapmış. Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 70'li yıllardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sırt sırta çıkıyor. Ha bana yetişemezsiniz daha diyor Trabzonsporlu futbolcu. O dönemde çünkü arka arkaya Trabzonspor'un şampiyonlukları geliyor. Yine böyle bir

0: Altan abi.
1: Altan Erbulak'ın. Ama moral bozuyor ya diyor. Bugünkü maçlar için gol kiraya verilir. Nasıl? Tabii çok önemli. Bence biz bu kültürü biraz kaybediyoruz. Yani o
0: kaybediyoruz diye kaybettik.
1: Gazete sayfalarında Kemal abi birinci sayfalarında gazetelerin çok güzel tabii. siyasi karikatürler olurdu. Futbol sayfalarında da çok güzel maçların ana fikrini veren, hicveden çok güzel karikatürler olurdu. Yani biz maalesef medya olarak basınımızda da bazı şeyleri yitirdiğimizi tabii, sanki bunu göz yitirdik, ardı ediyoruz. Tabii. Bu çok bak, önemli
0: Cafer
1: bir değerdi.
0: Zorlu bu bizim 6 ay
1: yani, Abelül'e ne oldu bile çabuk süre diye 6 ay 4 Lüleburgaz bir.
0: Şimdi sen bunu biliyor musun? Ne? Bak Lüleburgaz hem Beşiktaş'a hem Fener'e eledi.
1: Evet,
0: Türkiye
1: evet,
0: Kupası.
1: O senenin bu. O senenin.
0: 6 ayda 4 tane attınca Lüleburgaz'a rahmetli Cafer abi. Abelül'e Lüle ne oldu bile çabuk süre diye. Ya daha ne şimdi Cafer Zorlu rahmetli spor karikatüristi bu işte.
1: İşte evet.
0: Yani spor çizerdi Cafer Zorlu. Daha ne karikatürleri var? Yani bir gazete sayfasının manşeti, haberi, fotoğraflarını falan hiç gerek yok. Cafer Zorlu sana bir kare çizer orada bütün sayfayı anlatır.
1: Değil mi?
0: Bütün sayfayı.
1: Biz bunları kaybettik.
0: Hiç
1: yani,
0: yok. Yok.
1: Buradan sevgili meslektaşlarımıza, yok. Abilerimize, kardeşlerimize vallahi özlediğimizi, bir futbol sever olarak özlediğimizi, bir hani televizyoncu olmanın ötesinde bir futbol sever olarak özlediğimizi belirtelim. Yani bambaşka bir tadı vardı onun.
0: Şeyin Altan Erbulan bir tane Cambartı karikatürü var aklımda Milliyet'te. Hiç unutmam onu.
1: Ya o da büyük sanatçı tabii, Altan Erbulak'tı. Bu Bedri Koroman. Bedri abi Altan Erbulak'ta olacak.
0: Altan belki vardır Altan Erbulak.
1: Vardır diye biliyorum. Gözlüklü bir fotoğrafı vardı işte, arkadaşlar. Geldi
0: zaten
1: işte.
0: Kendi komik baksana. Şimdi ne biliyor musun fotoğraf?
1: Çok büyük ustaydı.
0: Cambartı 80 kiloya çıktı bir aralık.
1: Müthiş. Ben tabii bu arada sürekli mikrofonları düşürüyorum. Artık bakacağız sonunda hayatta kaldı mı mikrofon.
0: 80-83 kilo bayağı böyle şişti Cambartı gibi bir adam. Ve
1: ciddi bir kiloymuş.
0: Ciddi bir kilo. Altan Erbulak da bir karikatür çizmiş. İki kare yan yana. Can o zaman arabayla çok gezerdi Cambartı. İlk arabası da Konsül'dü. Beyaz bir Konsül. Şimdi herhalde yok piyasada. Arabayla çok gidip geldiği için tabii antrenmanda o zaman salı perşembe idman var. Zaten bir tanesine mutlaka çıkmazdı yıldız oyuncular. Haftada bir idman. Çok güzel bir şey yapmış. Şey Altan Erbulak hiç unutmam. Can Boğaz'dan gelir. Arabayla geliyor. Bir tanesinde arabayla çok geliyor iyiymiş. Boğaz'dan. Öbürü de i̇şte, öbürü de yiyor.
1: Can başka Boğaz... bir şey anlatmaya hiç, gerek yok zaten.
0: Hiç.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar. Can Boğaz'dan gelir. Bu kadar.
1: Çok keyifli gerçekten. Peki bir Oğuz Aral Avni karikatürüyle bitirelim. O şöyle bir arka arkaya müthiş bir karakter.
0: Oğuz Aral tabii o ya, daha başka
1: Avni,
0: bir şey.
1: Avni müthişti ya. Avni. Evet. Bakın şimdi sokakta top oynayan çocukları görüyor Avni biraz yaklaştırırlarsa. Gol atınca herkes gol atanı seviyor, ediyor, öpüyor. Kız arkadaşının yanına gidiyor. Löl diyor, seviniyor. Hani beni öper mi diye. Yani bunu bunları o da sanki evet. Kaybettik. Doğrudan bir futbol karikatürü değil belki ama hani içinde futbol var diye bunu da seçtik. Ama vallahi gerçekten o sayfalarda tabii. o karikatürleri özlüyoruz.
0: Öyle bir şey olurdu ki rahmetli Necmi Tanyolaç yani efsane spor müdürü bizim spor sayfalarını. Mesela bazen öyle bir şey olurdu ki bir haber olurdu, bir transfer olurdu, önemli bir manşet olacak falan. Necmi abi rahmetli Cafer var mı bir şey derdi. Cafer abi solaktı. Tamam mı? Yaparız bir durum bir şeyler derdi sol eliyle böyle. Yani düşünebiliyor musun? Sayfa yapılacak, başlık atılacak, fotoğraf
1: Milliyet'te
0: koyacak.
1: Milliyet'te de çalışmış yazı... değil mi?
0: Kim?
1: Necmi? Cafer Zorlu.
0: Yok.
1: Çalışmamış mı? Ben yok. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Necmi abi Milliyet'ten geldi tercüme.
1: Onu biliyorum. Ha.
0: Yani Cafer Zorlu hemen solak elini şöyle bir çalıştırır bir bakarsın abi başlığı da sayfadaki haberleri de hepsini şu kadarcık bir 10 saat içine sığdırmış.
1: Evet bu keyifli karikatürleri biraz tebessüm ederek hatırladık. Dileriz bu dönemde de yeniden görmeye başlarız.
0: İnşallah.
1: Gazete sayfalarında diyelim. Ha, biliyor muydunuz diye size soru soracağız. Cevabı

0: hemen veriyoruz biliyorsunuz. O zaman geçelim o bölüme. Şimdi yıldız var, malumunuz beyefendinin sayesinde bu formalardaki yıldızlar sevgili Kemal abimizin sayesinde kondu. Onu anlattık, bir zamanlar futbolun sürekli takipçileri nasıl olduğunu biliyor. Yıldızlar nasıl koyuldu? Hatta o yıldız sayılarıyla ilgili bir başka program yaptık. Nasıl oldu bu fazladan yıldız mıldız muhabbeti derken... Onun da hakkını teslim etti Kemal abi. Doğrudur, olur dedi. Eğer bir şey alınacaksa. Peki ilk yıldız eğer o zamanlar olsaydı kim alıyordu? Onu biliyor musunuz? İlk yıldızı.
1: Çünkü 5 şampiyonlukta bir
0: yıldız. 5 şampiyonlukta bir olduğuna göre. Olursun. Efendim ilk yıldızı alan geliyor ekrana.
1: Olsaydı uygulama.
0: Olsaydı ilk yıldızı 1966-67'nin Beşiktaş'ı alıyordu. Çünkü 59'dan sonraki bölümde 3 şampiyonluğu var.
1: 2 tane de.
0: 2 de o şimdi koyulan mahkeme kararıyla koyulan şampiyonluk. 66-67 şampiyonu Beşiktaş'ın göğsünde ilk yıldız olmalıydı değerli izleyenler. İkinci yıldız kime peki? Hemen ikinci yıldıza bakalım. İkinci yıldızı kazanan takım Fenerbahçe efendim. Eğer o tarihte ikinci yıldızı verselerdi 1982-83'te... İkinci yıldızı 1982-83'ün şampiyon takımı bu Fenerbahçe alacaktı. İkinci yıldız onların olacaktı.
1: Ve takım kaptanına bak Fenerbahçe'nin. Kim orada?
0: Bakayım şöyle bir Onur.
1: Onur Kayadır. Evet. Kulüpten İlhan.
0: Yanında Selçuk Yula.
1: Evet.
0: Karaliçin. Öyle gidiyor değil mi? Önde İlyaslı, Müjdatlı, Erdoğanlı iyi bir kadro.
1: Bak kaptan Onur. Kulüpten ihraç edilen Fener kaptanı.
0: Evet. Üçüncü ve dördüncü yıldızsa Galatasaray'da efendim. Üçüncü yıldız 2001-2002 sezonu Galatasaray'ın 15. şampiyonluğu kadroda ekrana geliyor. Bu ikinci yıldız bunun şampiyon olduğu sene kazanılıyor. Ve üçüncü yıldız da hepinizin malumu dördüncü yıldız 2014-15 sezonunda Galatasaray 20. şampiyonluğu kazanarak elde ediyor. Çok enteresan. Bunlara bakarken şeyi gördüm Kemal abi. 88-89'da Fenerbahçe'nin 12 şampiyonluğu varken Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın 5+2 diye düşünelim 7, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu varmış. O zaman bir düşünsünler. Yani 89-90'dan sonra bu zamana kimler var savaşta ona göre bir şapkalarını önüne koysunlar. 12-8-7-6.
1: Koymazlar ki. Zaten koysalardı.
0: Peki ama güzel bir bence anekdot. İlk yıldız Beşiktaş, ikinci yıldız Fenerbahçe, 3 ve 4 Galatasaray'da efendim diyelim. Ve hep şöyle efsane kadroları, efsane takımlara bakıyoruz ya. O döneme döneceğiz şimdi de. Geçmiş zaman olur ki deyip bakalım hangi takım gelecek programın sonunda. Onları işleyeceğiz, onları ele alacağız. Ankara Gücü'nden bahsedeceğiz size. Ankara Gücü takımı 1910 yılında kurulmuş. Hani Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Ağustos 31 Ağustos 1910. Türkiye Kupası'nda iki çok önemli şampiyonluğu, kupa galipliği var. Ama bunun dışında çok enteresan, kendine has bir yeri var Türk futbolunda. Yani bir tribün grubu var adı Gecekondu.
1: Evet.
0: Düşünün. Ama hani gecekonduluğu olmak utanılacak değil, gururla taşınacak bir imaj onların gözünde. Bir anlamda bir işçi takımı ya da bir sosyal yapının takımı da denebilir. Öyle zannediyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü makine kimya endüstrisinde çalışanlar şöyle bir bakıyorum. İmalatı harbiye çalışanları tarafından desteklenen ve onların bizzat oynadıkları bir kulüp. Arma da öyle zaten değerli izleyenler. Bir verir miyiz? O hani logo var ya Arma. O da şöyle anlatılıyor. Bir mermi, yatık bir mermiden esinlenerek çizilmiş. Bir Ankara Gücü logosunu verelim çocuklar ekrana.

0: İşte bu. Bunu bir yatık mermi olarak düşünüyor. Yani makine kimya endüstrisi hani çalışırken de oradan esinleniyor. İmalatı harbiye. Yani tabii. Ne? Harp imalatı, harp imal sanayi mi artık?
1: Tabii yani.
0: Yani
1: silah.
0: Silah evet. Yani böyle bir armada, bir yatık mermi şeklinde armada Ankara Gücü'nün logosu da bu. Ve bir kabadayılık kültürü var sanki. Böyle bir şey kültürü var Ankara Gücü yapısında. Bir sosyal futbolumuzun içinde de bir ayrı bir konumu var. Hani senin Ankara Gücü ile ilgili kafandaki tablo nedir onu öğrenmek istiyorum. Ardından da bizim Erman abinin de olduğu o meşhur Ankara Gücü Fenerbahçe maçı anınla noktalayacağız.
1: Şimdi tabii önemli oyuncular barındırmış bir kulüp Ankara Gücü. Ve yine daha önceki kulüplerden de söz ettiğimiz gibi ihracat yapmış büyüklere.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada benim listemde mesela biraz evvel şey kaleci Adil takım kaptanı Fenerbahçe'ye geldi.
0: Evet, evet.
1: Efendime söyleyeyim. Zafer burada yok. O da Fenerbahçe'ye geldi. Abdullah Çevrim eski, daha biraz eski Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi harika bir orta sahası vardı rahmetli Sabri Kiraz döneminde. Hı. Selçuk'la Köksal. Öf. Takım kaptanı zaten Selçuk. Hı hı. Hatta demin kupayla bir tur atarlarken en baştakiydi galiba. Sakıp Özberk. Ankara Gücü. Behzat önemli bir oyuncu.
0: Erman Toroğlu.
1: Dur abi, ona sonra geleceğiz. Acele etme. Kaleciler mesela Adil'in yanı sıra Aydın, Baskın.
0: Şu mu? Şu fotoğraf.
1: Selçuk bu taraftaki. Yani Ayhan Akbin vardı ya Galatasaray'da,
0: evet, oynayan. Evet.
1: Ali Osman forvet oyuncusu. Ondan sonra yani birçok Erman'dan İsmail de malum tandemi oluşturan libero stoper o zamanın adıyla savunmanın göbeğini oluşturan oyunculardı. Ankara Gücü hem önemli hocalar tarafından dolayısıyla çalıştırılmış, hem de işte kupa şampiyonlukları falan filan, yani bayağı önemli oyuncuları bünyesinde barındıran ve sahaya çıkıldığında da genelde iyi top oynayabilen bir takımdı uzun bir dönem. Şimdi Müjdat mesela, Türkiye Kupası birincisi Müjdat ve Büyük Coşkun'un golleriyle belli oldu. Bak bunları saymıyoruz. Tabii hepsini sayamıyoruz aklımıza yani, ancak. Şimdi benim Ankara Gücü'yle ilgili iki tane maç var aklımda. Bir tanesi yine rahmetli Sabri Kiraz Galatasaray'la oynuyor. Ali Sami Yen'de hangi Galatasaray'la oynuyor? Brian Börç'ün üst üste 3 sene şampiyon olan Galatasaray'la.
0: O döneme damga vuran Galatasaray.
1: Bayıltıyorlar bütün takımlar, evet. Ve Galatasaray'ı 1-0 yendiler. Bu final. Galatasaray'ı 1-0 yendi. Ben çok merak ettim. Bir oyun, bir tuhaf bir oyun oynandı. Gittim, Sabri Hoca bizim Kadıköylü, Rami Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yaptı. Türkiye'ye birçok oyuncu hediye
0: etti. Türk milli takımında da son döneminde iyi bir çıkış yakalamış.
1: Abi tabii, Almanya Köln'de Dünya Kupası'ndan sonra Kamuran'ın attığı 1-1 berabere kaldığımız maçın hocası filan. Dedim ki ya hoca, benim de hocamdı. Dedim hocam, bu dedim bir garip bir oyundu bu. Bana bir anlatır mısın dedim. Anlatayım andan, böyle çok da ağır konuşurdu. Bir numara, taktiğin bir numaralı maddesi. Dedim ki Muzaffer'i bırakın topla savunmadan çıksın. Muzaffer Sipahi, rahmetli Selçuk Yılan'ın dayısı, Galatasaray'ın o efsane takım, Ekrem Muzaffer, Tuncay Aydın. Demişler ki nasıl yani, Muzaffer'e alan açın, Muzaffer topla çıksın o savunmadan. Çünkü en büyük direnci o gösteriyor. Muzaffer'in çıktığı savunmaya biz orta sahada iyi hazırlık yaparsak gider gol atarız ve öyle bir gol attı.
0: Sonra kupayı aldığı için de birinci ligi aldığında değil mi?
1: Tabii Kenan Evren. Tabii.
0: Şey maçı var, 72-73 sezonu Ankara Gücü ligde dördüncü. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadıkları maç, o 3 dakika diyor yönetmenim, o yüzden uzandı.
1: Erman'ın kırmızı kart gözlüğü, yani kırmızı kart atıldı.
0: 1-0 öndeyiz diyor Erman abi, anlatıyor. İnönü'de Fenerbahçe'de. Evet. Yılmaz beraberlik golünü atıp küfretmeye başladı. Maçın hakemi Muzaffer Sarvan.

0: Tabii.
1: Duymamazlıktan gelince cezayı kendim kesmek istedim. Bak Erman abi neler yapıyorsun şimdi, itiraf
0: beraber diyetmiş. Atıldılar.
1: Sonrası bol kırmızı soslu bir maç oldu diyor. Ertesi gün Cafer Zorlu bir karikatür yapmış diyor İnönü o maçla ilgili. 8 kişi üst üste çıkıyor, feneri söndürüyor.
0: Tabii. Erman'dan Yılmaz'ı attı zaten hakem. Evet, o olaydan sonra atmış. Ankara Gücü'nden 2 kişi daha gitti. Şimdi atı biri Selçuk
1: Kaptan
0: galiba.
1: Kaptan Selçuk.
0: Tabii.
1: Selçuk. Tatar Metin.
0: Öteki de Kaptan Selçuk. Bak Selçuk'u hatırladın mı? Evet. Metin'i hatırlayamadım. Ve golü de Köksal attı yanlış hatırlamıyorsam. Datku da Fener'in kalecisi.
1: Evet. Ya. Zaten şöyle. Sarı Mehmet kafayı kaldırdı, topu Köksal'a verdi. Köksal Cevher'e bastı çalımı. Bir çalımında kaleci Datçu'ya attı. Vurdu ve gol oldu. 8 kişiyle 2-1 öne geçtik diye anlatıyor. Baskın.
0: Tabii kaleci baskın. Ve Köksal'ın o anlattığı mesafe 30 metre falan. Ha,
1: beni öyle de atsın diye küfür ediyordum hakeme diyor. Beni atamadı diyor. 8 kişi.
0: Yani şey, Santra'ya biraz az biraz Fener sahasında topla buluştuktan sonra gitti Köksal. Bayağı bir 35 metre 40 metre falan şeyi var. Eylemi var yani.
1: Peki golen. Sabri Mermutlu şeref tribününde ayağa kalkmış ve 2-1 öne geçince beyler bu takımı alkışlayın demiş.
0: Tabii.
1: Ondan sonra alkış, o şeref tribünden alkış başlayan bütün alkış stadın tamamına yayıldı tabii, diye anlatıyor.
0: Tabii. 8 kişiyle endi Fenerbahçe. İşte Erman ilk atılan Erman'la rahmetli Charlie Yılmaz. Sonra Selçuk'u hatırladın
1: şimdi da. Şimdi Erman bak, abi ondan sonra takımını 10 kişi bırakma falan diyorsun. Bak 8 kişi bırakmış.
0: Baksana burada da Zafer'le yan yanalar. Orta sıra var ya, en başta Zafer, Göncüler.
1: Erman abi de soldan ikinci.
0: İşte onun yanında Zafer sol başta.
1: Evet. Bak yakın bir yakın verebilir miyiz onu? Soldan ikinci bakın.
0: Bak Candan
1: abi de yani Filinto gibiymiş ya.
0: Candan Dumanlı en başta antrenör yardımcısı. Kim o? Ziya Taner. Ercan Taner'in babası evet. Soldaki. Değil mi? Kaleci Aydın ortada. Ondan sonra meşhur bir Ankara Gücü takımı bu. Tabii Abdullah Çevirim, oturanlar sağ baştan ikinci. Yani bayağı oyuncu da üretip evet. ihraç etmiştir yani. Hakikaten önemli bir futbol firmasıydı. O zamanlar bir dönem üç büyükler o zaman tabii yani patronaj. Ankara Gücü'yle oynayacakları maçlar için ne Ankara'da ne İstanbul'da diyemezdin ki. Öyle bir şey yok. Zor Ankara Gücü maçlar. İşte diyorum Fener'i 8 kişiyle yendiler ya.
1: Evet.
0: 8'e 10. Galatasaray'a işte Sabri Hoca'nın özel taktiğiyle o Brian Börç'ün efsane takımını yendiler 1-0. Evet.
1: Kemal abi ağzına sağlık.
0: Rica ederiz.
1: Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka pazar günü önümüzdeki hafta kısmetse bir arada olacağız yine. Sizlere keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Önümüzdeki hafta beraber oluncaya kadar esen kalın efendim.

0: ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: İlk düdük iki takıma da başarılar.

0: Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top. Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
1: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü.

0: oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde. Kupa Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni. Uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves. İlk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sol. Musa Sol vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sol peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
3: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
1: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
3: Alibize çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Sneijder. Amrabat

0: oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu. Mert. Korner. İşte Hollanda'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih Varam hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'i çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Snyder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder. Sağ taraftan Eboy'a hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve

0: bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dazeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın, direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. De Kayt ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera inanılmaz çıkarttı. ...119. dakika... ve son düdük Bülent Yıldırım'dan, Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın, sevgili futbol severler. Süper Kupa için her şey hazır. Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru, Musa Sov orada ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde, şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sov indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Guruma. Guruma vurdu üstten dışarı gitti top. Guruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbolseverler. Ceza sahasında Musa Sov, offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Dert Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
2: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan'la Melo arasında.

içinde Mehmet topuz vurdu, yine Muslera. Galatasaray'dan dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol!

İkinci hamle. Top çizgi üzerinde son anda müdahale. Çeşu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kalesi altına doğru. Ters bir top. Zaider vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bildirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu. Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Yunan yabancı maddeler. Bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak. Offside gerekçesiyle Yasin Sabri'nin bindirmesi var, ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale attı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç tekrar Josue. Bakambio'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı, ceza sahasına yandı. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oynalarında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa, dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru, Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası, kafa, Muslera. Ve son bugün Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın, değerli futbol severler. İşte ilk düdük. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar.

0: Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu Gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da.
1: Evet. Geliş hani işleri bulundu hocam.
0: Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kapı. Ricardo Quaresma vurdu son anda Muslera. Quaresma köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa ters bir hamle var Şeycu'dan. Ve 120 dakikanın bir bir sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve kupa, Turkcell Süper Kupa kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın en büyük kupa sarı kırmızılı takımı.

Fenerbahçe'nin galibi Türksel Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu.

0: açalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un atağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerinde gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Mirosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, etten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol. Selezno. 5. dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direkt.

Deniz Doğu bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sıyrıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak? Sarı kart Cüneyt Çakır'dan. İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı. Cüneyt Çakır inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında bir vuruş ve gol. Dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson, kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram, sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama boş. Çevresinde hiç

0: bir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vurusunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mursayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Jimmy Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Elbette video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir yarattı.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızılı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisarspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş
0: yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor. Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel. Koşu yaptı. Aldı topu. Sosalic peşinde. Babel. Orta. Şut karışımı Gökhan. Güçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi. Bir hata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Korner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursayeviç kendisini gösterdi. Yarnason gidiyor. Duvar.

0: çıkması başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Veler'de ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3'te 3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
3: Trabzonspor bütün atlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
2: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gelilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
3: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor rakiplerinin, topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden mi dışarı çıkıyor? Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
2: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
3: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
2: Abdullah Avcı ve Okan Buruk, işte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
3: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
2: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
3: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar izliyoruz.
2: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda bulunuyor.
3: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
2: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerin isim. Serkan ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top. Bir kafa, top havalarda, gol. Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo Mavri takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
3: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
2: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
3: Ekuban ve Canini bu bölge...

0: Bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı şimdi. Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor, herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar'ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar'ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba'yla skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topal savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru, Dembaba etkili geldi. Medipol Başakşehir, Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında, son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını. Doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada, oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontratak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekuban orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı, kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini.

0: Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kalecden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali Kaldırım'ı yanına çağırıyor.
1: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
0: Kulübeye dönüp diye alkışlıyor.
1: Trabzonspor yedek kulübesine evet. Doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
0: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
1: Orada kırmızı şimdi kart.
0: Kulübeye, Egemen'e.
1: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
0: Evet, Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
1: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. Bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

kulübü ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmış. Latiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef'e adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Bida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de atağa katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin.

0: Bu Gaşa'nın şutu Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş
1: biraz
0: burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Veler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba. Ata başlatan isim, sonlandıran isim evet. Oldu hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi
1: öne
0: olacak.
1: Gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya girdi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tuttuğu arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı. Ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine, yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi da hata katılma uğraşında. Kyle Larin, Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi, yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan. Fizik olarak biraz yetersiz olmaktan.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada

0: uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş topu ağlara gidiyor. Atiba Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var. Antalyalı. Ama tabii pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
0: Emirhan şimdi topun üzerine geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Beyler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Ile orada son anda bir müdahale var.
1: Bugün öyle bir müdahale
0: çok
1: ki
0: kritik müdahaleleri var ve
1: saniye geç kalsa
0: hocam şuraya bak.
1: Evet.
0: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
1: Üstüne geldi.
0: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'e top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu top ağlarda.
1: Şu topu,
0: normal süre uzatmalar topu,
1: biraz
0: penaltılar, biraz
1: havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine
0: kadere
1: bir kader mi yapacak acaba?
0: Nasıl etki edecek?
1: Kalecini sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport'ta Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı.

0: vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top.
1: Hocam kolay iş değil. 39 yaşında 120 dakika.
2: Evet. Bir de penaltı.
1: Durmadan
2: bir de penaltı.
1: İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba. Gönülden.
2: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri. Aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
1: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
2: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
1: Alkışlar Fraport'a, Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
2: İyi mücadele ettiler.
1: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa. Değerli futbol severler, Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
2: İki kaptan, teknik adamların da aldılar araya. Enteresan.
1: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius son çizgi, orta kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada alara giden top gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
2: Trabzon bir geldi, bir geldi hocam.
1: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol!

0: Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı bordo mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
2: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir kötü hatıra
0: olur. Atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz, hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
3: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir Kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
3: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden cezalarını gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez cezalarında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
3: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
3: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson, baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor, kırmızı.
0: Kırmızı olacak. Yani
3: 10 kişi kaldı Galatasaray.
0: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson, Batshuayi o topu yakalamak istiyor.

0: istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2'ye 2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok klas bir dokunuş. 4-0, dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Türksel Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi. Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Türksel Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
1: Kutluyoruz kendisini.
0: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.

0: geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor programıyla karşınızdayız. İyi hafta sonları diliyorum öncelikle herkese ve tabii ki günaydın. 28 Haziran Pazar gününde şöyle Sabah Spor'unda haberlerimizle başlangıcımızı yapalım. Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak tarihi bir dönem yaşadıklarını söyledi Özbek. Konuşmasından önemli kesitleri sizler için derledik. Bakalım haberimizde.
1: Bugün geriye dönüp baktığımızda yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz hiçbir zaman başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Çünkü kupalar önemlidir. Ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesislerle, güçlü mali yapıyla ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. İşte bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Kemalburgaz Metin

0: Saray tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir değerli arkadaşlar. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. Benim ve arkadaşlarımın bir tek amacı var. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz. Onun için yaratmış olduğumuz değerleri daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu.
1: Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü genel toplantısında üyelerden 11 konuda yetki aldı.
2: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda yetki istedi. Yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hasnun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunuldu. Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün sol bek oyuncusu Levent Mercan yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'nda kampta açıklamalarda bulundu.
3: İki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive, çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekte. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim, ona bakıyorum ben. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. taraftarlarımız

0: her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Fenerbahçe kulübünde rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün mali yükünü azaltmak adına harekete geçti.
2: Fenerbahçe yönetimi kulübün mali yapısını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kurduğu yönetim kuruluyla Sarı Lacivertli kulübü ekonomik olarak ayağa kaldırmaya çalışıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve gelir gelmez ödenmeyi bekleyen 90 milyon euronun üzerindeki borcun finansal planını tamamladı. Şu ana kadar vadesi gelen borçların %50'sinden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 48 milyon euro ödendi. İlk etaptaki borçların tamamının 15 Temmuz'a kadar vadesi geldikçe kapatılması hedefleniyor. 15 Temmuz itibarıyla yapılan toplam ödemenin 90 milyon euroyu aşması bekleniyor. Farklı gider kalemlerine yapılan bu ödemelerin ardından kulübün transfer bütçesinde de rahatlama sağlanacak. Sarı Lacivertli yönetim özellikle 15 Temmuz sonrasında taraftarın beklentilerini karşılayacak transfer hamlelerine hız vermeyi planlıyor.
1: Beşiktaş İtalya'da Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı kadrosuna katabilmek için planını hazırladı.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim siyah beyazlıların listesinin ilk sıralarında yer alan Frank Anguissa için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Kamerunlu yıldızın transferine onay verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı Anguissa'nın iki yönlü oyunuyla orta sahaya güç katacağını yönetime iletti. Beşiktaş'ın Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro civarında bonservis teklifini hazırlandığı, oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon euro maaş önermeyi planladığı ifade edildi. Napoli'den ayrılmaya sıcak bakan Anguissa ise nihai kararını vermeden önce Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istiyor. Frank Anguissa iki şampiyonluk yaşadığı Napoli'de geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkarken 4 gol 1 asist katkısı yaptı. Futbolcu Kamerun milli takımıyla da 66 müsabakada 5 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak ve kadroda tutulacak isimler netleşmeye başladı.
4: Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bir yol haritası izleyerek daha güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlılar ayrılacak ve takımda tutulacak isimlerle ilgili önemli kararlar almaya başladı. Beşiktaş'ta öncelikli olarak takımda düşünülmeyen João Mario, El Musati, Can Onana, Can Keneş, Tayyip Talha Sanuç, Gökhan Sazdağ ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli sağ bek Gökhan Sazdağ'a talip olduğu ve taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ta bir diğer gelişme ise Taylan Bulut konusunda yaşandı. Almanya'dan iki resmi teklif alan ve Augsburg'la prensip anlaşmasına varan 20 yaşındaki oyuncunun ayrılığına şu an için izin çıkmadı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetinde görüşü doğrultusunda genç oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan Wilfred Ndidi için gelen resmi teklif ise yönetim tarafından yetersiz bulundu. Beşiktaş yönetimi yapılan teklifi reddederken oyuncu için daha yüksek bir bonservis önerisi yapılmasını talep etti. Siyah beyazlılarda transfer döneminin ilerleyen günlerinde hem ayrılıklar hem de yeni takviyeler konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
1: Trabzonspor'un İtalya'da Pisa forması giyen Nijeryalı golcü Drosinmi'yi transfer etmek istediği iddia ediliyor.
4: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak istiyor. Afrika basınına göre Bordo Mavililer, Rus ekibi Zenit'le anlaşan Felipe Augusto'nun alternatifini İtalya'da buldu. Trabzonspor'un Seri B'ye düşen Pisa'da forma giyen Rafael Drossimi için yakın zamanda resmi temaslara başlayacağı öne sürüldü. Transfer değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün de Pisa'dan ayrılmaya hazırlandığı ve Bordo Mavililere sıcak bakabileceği belirtildi. West Ham ve Benfica'nın da futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi. Paul Onuachu'nun Trabzonspor'da forma giymesinin de Drossimi için transferde önemli bir referans olacağı ifade edildi. Kariyerine Karvin altyapısında başlayan futbolcu daha sonra Victoria Pilsen'e transfer oldu ve Çekya ekibinde çıkış yakaladı. Geçen sezona Pilsen'de başlayan Drossimi 30 müsabakada 13 gol attıktan sonra Ocak ayında Pisa'ya transfer oldu. Pisa ile 2030'a kadar kontratı bulunan golcü oyuncu İtalyan ekibinde ise 12 maçta 1 gol 1 asist üretti.
1: Konya Spor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı transfer raporu programında önemli açıklamalarda bulundu.
5: Ya 4 tane mevki belirledik. Mevkileri söyleyecek olursak sol bek takviyesi düşünüyoruz. Sol kanat takviyesi düşünüyoruz. Çift yönlü bir orta saha istiyoruz. Bunun yanında da belki bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Adil bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii Adil'i almak istiyorlarsa bizim de bir beklentimiz var. Maddi anlamda bir rakamımız var, başkan beyin belirlediği. Yani o rakamları görmemiz lazım. Şu an o rakamı söylemem doğru olmaz ama kulübümüze gelen rakam, yani gerek rakam artı takas teklifleri şu an bizim için yeterli değil.
6: Şu ana kadar gelen tekliflerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Yani bir resmi teklif geldiği doğru mudur?
5: Yani Başakşehir ve Trabzonspor'dan geldi, doğrudur.
6: Peki. Son olarak özür diliyorum, biraz vaktinizi de alıyoruz ama sizin özellikle belki isim vermek istemeyebilirsiniz fakat büyük kulüpler dediğimiz, yani 4 kulüpten bahsediyorum elbette, o kulüplerden gündeminizde olan isimler var mıdır?
5: Ya şu an bunu cevaplamam doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki. Bu soruyu cevapsız bırakayım.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kasper Höyer'le yollarını ayırdı. Yeşil Mavili kulüp Danimarkalı sol beke takıma katkıda bulunduğu 3 yıl için teşekkür etti. Rize Spor'a Sparta Prag ekibinden transfer olan Höyer geçen sezon 36 maçta 2 asist katkısında bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Rize Spor'da toplamda ise 95 müsabakada 3 gol 10 asist kaydetti. ...2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan amili takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu duygusal bir paylaşım yaparak Türk halkından helallik istedi.
4: Hakan Çalhanoğlu 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen A milli takımın kaptanı, yaşadığı hayal kırıklığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir." ifadelerini kullandı. Hakan ayrıca, "Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum." sözleriyle milli formaya bağlılığını vurguladı. Daha çok çalışacaklarını ve daha güçlü döneceklerini belirten milli futbolcu, "Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." diyerek paylaşımını tamamladı.
1: Teknik direktör Fatih Terim, milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri karşısında aldığı galibiyeti yorumladı. Terim, oyuncuların galibiyetin ardından daha çok üzüleceğini söyledi.
7: "Bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraber

0: belki götürebilirdi. Veya işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza, hiç fark etmez, hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla, kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim: oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim, yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le, işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha süreç gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyor.

0: diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da alsa, o zaman da ben almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu
0: Messi dedim. Demiştiniz. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen. Let me know. Take care.
0: Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen. Dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam.
3: Günün gazete manşetleri bölümümüze geçelim. Hemen gündeme bir de burada bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Can Uzun'u görüyorum hemen açılış sayfasında. Aslan'dan Can Atağa gelebilir. Galatasaray Can Uzun için resmi adımları atmaya artık yavaş yavaş başlıyor. Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Galatasaray Can Uzun için harekat başlattı. Cimbom 20 yaşındaki 10 numara için önümüzdeki hafta Eintracht Frankfurt'un kapısını çalacak. Bundesliga temsilcisi 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Can için 45 milyon euro istiyor. Sarı Kırmızılılar da ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Fenerbahçe'den de Diaz sesleri. Aziz Yıldırım dünyayı sallayacak bomba bir transfer için kolları sıvadı. Real Madrid'den Brahim Diaz, asıl mevki sağ kanat olan ama 10 numara ve sol kanatta da oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için Real Madrid'le masaya oturdu. Beşiktaş adına Vlahovic gündemi var. Sport medya set sitesi Vlahovic için Torino'nun siyah beyazlı kulübünden İstanbul'un siyah beyazlı takımına geçişi çok yakın dedi. Beşiktaş'a koşuyor oyuncu. Samuel de fırtınaya Trabzonspor Milan'ın geçen sezon İngiliz ekibi Fulham'a kiraladığı Samuel Chukwueze için harekete geçmiş durumda. Fanatik gazetesindeyiz. Tarihin en büyük gazi koşusu. Türk spor tarihinin en büyük mücadelesi Gazi'de. Taylar 100. kez sahnede olacak bugün. Atamız için 22 tayın koşacağı yarışta rekor ikramiye ve rekor seyirci bekleniyor. Sayfanın ikinci bölümüne geldik. Fenerbahçe'den Greenwood'a büyük pres. Fenerbahçe dünya yıldızı Mason Greenwood transferi için yeniden gaza bastı. Marsilya'nın Roma ile anlaşamaması sonrası Sarı Lacivertliler tekrar devreye girerken oyuncu cephesindeki pürüzlerin de büyük ölçüde aşıldığı söyleniyor. Watkins'e de onay çıktı. Vedat Muriç'in ardından hücum hattına birkaç takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe rotasını bu kez Premier Lig'e çevirdi. Listeye giren Oli Watkins, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin'in en çok beğendiği isimler arasında da yer alıyor. Trabzonspor'da Yusuf'un peşinde kanat rotasyonunu baştan aşağı yenileyen Trabzonspor yerli hamlesi için eski oyuncusu Yusuf Sarı'yı yeniden gündemine aldı. Sabahtayız. Levent Mercan İsmail Kartal'ın takım üstündeki etkisini anlattı. Hoca felsefesini bize aşıladı dedi. Hemen ilk günden kendi oyununu bize gösterdi. Oyuncularla iletişimi iyi, herkes çok motive, enerjimiz de yüksek. Çok iyi bir sezon geçirebiliriz. İyi çalışıp hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Açıklamasını yaptı Topuk Yaylası'ndaki verdiği röportajda. Milliyet'le devam edelim. Bu bayrak vazgeçmemeyi öğretti. Dünya Kupası'ndaki başarısızlık için Türk halkının

Helallik isteyen amili takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanın herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımız hak ettiği gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Dünya Kupası serüvenini tamamlayarak Türkiye'ye dönen amili takımımızda 3 futbolcu hiçbir karşılaşmada forma şansı bulamadı. Altay Bayındır, Mert Günok ve Samet. Devam ettik. Hürriyet'e geliyoruz. Yine Hakan'ın açıklamaları var. Sorumluluğu ben üstleniyorum dedi. Üzgünüz, üzgünsünüz. Kırgınsınız, kırgınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı diyen tecrübeli oyuncu. Milyonlarca insanın kalbimi kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz açıklamasını yaptı. Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan tecrübeli kaleci kabus gibi bir Dünya Kupası geçirdi. Muslera hem kendisini hem de Uruguay'ı yaktı. Kupada en çok forma giyen Güney Amerikalı kaleci oldu ama buna sevinemedi. Suudi Arabistan ve Yeşilburun'la berabere kaldıktan sonra İspanya'ya Bayana'nın 42. dakikadaki golüyle 1-0 yenilen Uruguay grubunu 3. bitirse de en iyi 3.'ler arasına giremedi. İspanya karşısında da hatalı bir gol yiyen Muslera moral bozukluğuyla 2. yarıya çıkmadı. Deneyimli eldiven Dünya Kupası maçlarında en fazla gole sebep olan hata yapan futbolcu oldu aynı zamanda.

0: Gazete manşetlerini bitirdik. İkinci saatte tekrar döneceğiz ama Dünya Kupası ile ilgili haberlere bakalım şimdi. Grup aşamasındaki maçlar tamamlandı biliyorsunuz. G grubuna bakacağız. Belçika'nın lider olarak çıktığı grubun diğer maçında Mısır ve İran mücadelesi de nefes kesti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası G grubunda yola devam eden ekipler Belçika ve Mısır oldu. Grubun son maçında Yeni Zelanda ile karşılaşan Belçika, hakimiyeti hiç bırakmadığı maçı 5-1 kazanarak puanını 5'e çıkardı. Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Avrupa temsilcisi, G grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti. Belçika teknik direktörü Rudi Garcia henüz bir şey elde etmediklerini ama 3 golle kazanmaları gereken maçta 5 gol attıkları için mutluluğunu dile getirdi.
2: Daha bir şey kazanmadık, sadece grup aşamasını geçtik. Ama liderlik için gerekeni yaptığımız için mutluyum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Özellikle takıma liderlik edenlere. Herkes gayet sakin oynadı ve özellikle tecrübeli isimler sonucu belirledi. Eleştirilere karşı bizim yapabileceğimiz tek şey sahada cevap vermek. Onlar da bunu yaptı. Benim konuşmama gerek kalmadı.
1: Maçta iki gol atan Leandro Trossard ise ilk iki maçta değerlendiremedikleri fırsatları son maçta gole çevirdiklerini söyledi.
3: Aslında diğer maçlarda da bol pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yeni Zelanda karşısında bunu değiştirdik. Kevin De Bruyne ve Lukaku'nun 3 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk Belçikalılar olması bizi çok mutlu etti. Takım olarak çok iyi durumdayız ve kendimize güveniyoruz.
1: Yeni Zelanda teknik direktörü Darren Bazley ise takımın gününde olmadığını belirtti.
4: Elendik ve eve dönmek zorundayız. Belçika çok güçlü bir takım. Biz kalemizi savunmaya ve hayatta kalmaya çalıştık. Oyuncularım elinden geleni yaptı ama bugün günümüzde değildik. Dünya Kupası'ndan elenmemizin asıl sebebi bu maç değil. İran'a ve Mısır'a karşı da öne geçip kazanamadığımız maçlardı. İhtiyacımız olan puanlar o maçlardaydı.
1: G grubunun diğer karşılaşması ise adeta nefes kesti. Mısır'la İran'ın karşı karşıya geldiği maça Mısır hızlı başladı ve 5. dakikada 1-0 öne geçti. İran birkaç dakika sonra kazandığı penaltıdan faydalanamasa da 14. dakikada beraberliği yakaladı. Karşılaşma beraberlikle sona erecek diye beklenirken İran 90+3'te bir gol daha buldu ve gruptan çıkmaya yaklaşan taraf oldu. Ancak gol VAR'dan gelen uyarıyla offside olarak değerlendirildi ve geçersiz sayıldı. Böylece 1-1'lik sonuçla puanını 5'e yükselten Mısır, Belçika'nın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu. 3 puanda kalan İran ise en iyi 3

0: Üçüncüler kontenjanı için diğer maçların sonuçlanmasını bekliyor. Ülkemizde Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formaları giyen Trezege zor oldu ama önemli olan gruptan çıkmak ifadelerini kullandı.
1: Lider olarak çıkmak isterdik ama olmadı. Çok zor bir karşılaşmaydı. Yine de önemli olan tur atlamak. İnşallah Avustralya'yı yenerek yolumuza devam ederiz.
0: İran teknik direktörü Amir Galenoi şanssız olduklarını ama yine de oyuncularıyla gurur duyduğunu vurguladı.
2: Daha önce hep güçsüz taraf olduğumuzu düşünürdük ama bu turnuvada artık şanssız olduğumuzu da fark ettik. Ancak oyuncularımın çabası sayesinde tüm dünya İran milli takımına hayran kaldı. Herkes bizim Dünya Kupası'na devam etmemizi istiyor. Bu yüzden çok umutluyuz ve Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek. Karşımıza kim çıkarsa oynamaya hazırız. ABD veya başkası fark etmez. İnsanlar futbol izlemek istiyor. Futbolun ulusları, kültürleri, türleri bir araya getirmesini istiyor.
3: Vali İran kari kade alan tim İran hemey dünya dostları.
4: H grubundaysa isimlerini bir üst tura yazdıran takımlar İspanya ve Yeşil Burun Adaları oldu.
0: 2026 Dünya Kupası H grubunu lider bitiren İspanya ile ikinci sıradaki Yeşil Burun Adaları yola devam eden ekipler oldu. Turnuvanın favori takımlarından biri olarak gösterilen İspanya, son maçında Uruguay'ı 1-0'lık skorla geçti. Grubu 7 puanla bitiren İspanyollar lider olarak son 32 takım arasına kaldı. Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanan maçın 42. dakikasında İspanya, Uruguay kalecisi Muslera'nın büyük hatası sonucu 1-0 öne geçti. Fernando Muslera ikinci yarıda yerini Sergio Rochet'e bıraktı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İspanya yola devam ederken Uruguay'ın kupa macerası sona erdi. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente takımıyla gurur duyduğunu söyledi.
1: Sonuna kadar limitlerini zorlayan oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok zorlu ve yoğun geçen bir maç oynadık. Kazanmak için doğru planı uyguladık. Hakemlik çok zor bir iş. VAR gibi uygulamaların bize yardımcı olduğunun da farkındayım. Her zaman bu sistemin destekçisi oldum. Umarım bundan sonra daha normal maçlar oynarız. Sadece oyuna konsantre oluruz. Hakemler hakkında daha fazla konuşarak başımı derde sokmak istemiyorum.
0: Uruguay'ın Arjantinli hocası Marcelo Bielsa en azından beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum dedi.
5: Sanırım maçın sonucu beraberlik olmalıydı. Ama olmalıydı sözünün artık ne önemi var ki? Yaptığım değişikliklere gelince Muslera oyundan çıkmayı kendisi istedi. Valverde ile daha fazla hücuma çıkmak istediğim için değiştirdim.
0: Grubun diğer maçında Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları Houston'da karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmazken Uruguay'ın İspanya'ya mağlup olmasıyla birlikte Yeşil Burun Adaları son 32 turuna yükselen taraf oldu. İkişer puanda kalan Uruguay ve Suudi Arabistan'sa turnuvaya veda etti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları son 32 turunda Arjantin'le karşılaşacak. Basın toplantısına boynunda nazar boncuğuyla katılan teknik direktör Bubista, kendi inandıkları başarıyı dünyaya da gösterdiklerini söyledi.
6: Bu aşamaya geleceğimiz aklımızda da düşüncelerimizde de vardı. Şimdi bu takımın neler yapabileceğini artık herkese göstermiş olduk. Küçük bir ülkeyiz. Ama istediğimizi alabilmek için sonuna kadar birlikte mücadele ederiz. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Arjantin karşısında da kararlılık ve sorumluluk duygusuyla oynayacağız. Arjantin dünyanın en iyi oyuncularına sahip. Messi'den bahsetmeye zaten gerek yok. Ülkemiz adına böyle bir takıma karşı oynayacak olmak bile çok güzel bir duygu.
0: Suudi Arabistan'ın Yunan antrenörü Yorgos Donis zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.
7: Oyuncularımın gözünde kararlılığı görmüştüm ama pozisyon bulmakta ve oyunu kontrol etmekte zorlandık. Bu da galip gelmemizi zorlaştırdı. Soyunma odasında da söyledim. Hepimiz çok çalıştık. Oyuncular, teknik heyet ve tüm personel olarak elimizden geleni yaptık. İstediğimiz olmadı çünkü genel olarak performansımız iyi değildi.
4: 2026 Dünya Kupası J grubunda da maçlar bu sabah saatlerinde noktalandı.

0: Arjantin Ürdün karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Giovanni Lo Celso, 31. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez ve 80. dakikada Lionel Messi kaydetti. Ürdün'ün tek golünü 55. dakikada Musa Ettamari'den geldi. Bu karşılaşmayla birlikte Arjantin grubundaki 3 maçını da kazanarak toplamda 9 puanla lider olarak üst tura yükseldi. Ürdün ise tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda puan alamadan kupaya veda etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kaldı. 6 gollü karşılaşmanın ardından Avusturya grubu ikinci, Cezayir ise en iyi üçüncüler arasında girerek son 32 turuna yükseldi. Dünya Kupası'nda K grubunda da son maçlar oynandı. Sonuçlara bakalım. K grubu son maçlarında oynanan Kolombiya-Portekiz karşılaşması 0-0 sona erdi. İlk iki maçını kazanan Kolombiya bu beraberlikle grupta 7 puanlı ilk sırada, Portekiz ise 5 puanlı ikinci sırada son 32 turuna çıktı. Gruptaki diğer karşılaşmadaysa Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan'ı 3-1 yendi ve en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna adını yazdırdı. Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 puanlı 3. sırada son 32 turuna yükselirken turnuva tarihinde de ilk galibiyetini elde etti. Özbekistan ise grupta puan alamadan son sırada turnuvaya veda etti. Dünya Kupası L grubunda da son karşılaşmalarda Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere maçları oynandı. 2026 Dünya Kupası L grubunun 3. haftasında İngiltere-Panama mücadelesinde İngiltere rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Jude Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle kazanan İngiltere grubunu 7 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Panama ise turnuvaya puansız veda etti. Grubun bir diğer maçı olan Hırvatistan'la Gana karşı karşıya geldi. Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükselterek L grubunu ikinci tamamladı ve son 32 turuna çıktı. Gana ise 4 puanla grupta üçüncü oldu ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura yükseldi. Fernando Muslera için 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla son buldu. İspanya karşısında 7 hatalı golle takımın mağlubiyetinde baş sorumlulardan biri olarak gösterildi.
1: 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera için kabus gibi geçti. (Gülüyor) 40 yaşındaki kaleci Uruguay'ın İspanya ile oynadığı mücadelede 19. Dünya Kupası maçına çıkarak Claudio Taffarel'i geride bıraktı. Nando turnuva tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci unvanını elde etti. Ancak rekor gecesi Muslera için hayal kırıklığıyla sona erdi. Tecrübeli filebekçisi 42. dakikada Alex Baena'nın şutunda büyük bir hata yaptı ve topu ağlarında gördü. İspanya 1-0 öne geçerken Muslera büyük üzüntü yaşadı. Deneyimli kaleci devre arasında oyundan alınırken Marcelo Bielsa Muslera'nın kendi isteğiyle oyundan çıktığını söyledi. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Uruguay 2 puanda kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Muslera Yeşilburun Adaları maçında yediği golle detaylı veri tutulmaya başlanan 1966 Dünya Kupası'ndan beri en fazla gole sebep olan hata yapan kaleci olarak kayıtlara geçmişti. Uruguay'ın 2010'da yarı final, 2014'te ise çeyrek final başarısında önemli rol oynayan 40 yaşındaki eldiven, ülkesinin bu turnuvadaki başarısızlığında da öne çıkan aktör oldu. 2026 Dünya Kupası'nı kariyerinin en büyük hayal kırıklığı olarak nitelendiren Muslera, "Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçirmedim. Tüm Uruguay halkından özür diliyorum." sözleriyle duygularını paylaştı. Geçtiğimiz yıl 14 yıllık Galatasaray kariyerini sonlandırarak Estudiantes yolunu tutan Muslera, ilk sezonunda Arjantin Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
0: Dünya Kupası'nda artık grup maçları da bitti biliyorsunuz. Son 32 turunda karşılaşacak takımlar ve ilk mücadele de bugün oynanacak. Güney Afrika ile Kanada saat 22'de karşı karşıya gelecek. Son 32 turunun ilk mücadelesi olarak. Devam edelim haberlerimizle. Mehdi Taremi İran milli takımına yeterince yardımcı olunmaması nedeniyle FIFA'ya

0: işini yapıyoruz. Halkımız için oynuyoruz. Onların mutlu olmasını istiyoruz çünkü onları mutlu etmek istiyoruz. Ama başkalarından bize huzur yok.
1: Hoşhalire bari merdumun biyarim. Bali baz خدا رو شکر میکنم که تونستیم امتیاز رو بگیریم و به آینده نگاه داریم و ببینیم.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk At Yarışçılığı'nın derbisi Gazi Kuyusu'nun 100.sü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
0: Türk At Yarışçılığı'nın derbisi Gazi Kuyusu'nun 100.sü yapılacak.
3: Son 100 metre Kurtar İder, ortada Rasim King geliyor, Specialman geliyor, Kurtar kazanıyor!
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve kesintisiz devam eden Gazi koşusunda 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları yarış hayatlarında sadece bir kez koşabiliyor. Veli Efendi Hipodromu'nda Çin pistte 2400 metre mesafeli koşuya 22 Safkan katılacak. Koşu 17.15'te başlayacak ve A-Spor'dan canlı yayınlanacak. Gazi koşusunun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olacak. Ayrıca 100. yıl Gazi koşusu özel ödülüyle birlikte at sahibinin kazancı 141 milyon 870 bin liraya kadar çıkabilecek. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2,5 milyon lira ikramiye ödenecek. Gazi koşusunda en iyi derece 1996 yılında Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik dereceyle Bolt Pilot isimli safkanda bulunuyor. Tarihi yarışı en fazla kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın 1960 ila 1991 arasında 9 kez şampiyon oldu. Aktif jokeyler arasında son şampiyon Ahmet Çelik, Gazi koşusunu 8 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Çelik ilk 7 şampiyonluğunu ard arda kazandı. Halis Karataş ise bu başarıya 6 defa ulaştı.
2: Bu yıl 100. kez gerçekleştirilecek olan Gazi koşusu öncesinde tarihi bir resepsiyon yapıldı.
4: Gazi koşusu öncesinde yarış camiasının paydaşlarıyla sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100. Gazi koşusu resepsiyonunda bir araya geldi. Tarihi organizasyon için özel hazırlanan drone gösterisi gökyüzünü şölene çevirdi. Gerçekleştirilen gösteride 2000'in üzerinde drone, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Türk atçılığının derbisi Gazi koşusunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenecek 100. Gazi koşusu 17.15'te başlayacak ve A-Spor'dan canlı yayınlanacak.

0: Sabah spor programında ilk saat dilimimizi bitiriyoruz. Tekrar ikinci saatte saat başında burada olacağız.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Viaplay.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: programına tekrar hoş geldiniz. İkinci saat dilimimize bir kez daha karşınızdayız. Bu saatimizde de haberlerimiz, gazete manşetlerimiz, bir de bağlantımız olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Takım Topuk Yaylası'nda biliyorsunuz kamp çalışmalarına devam ediyor. Takım oyuncularından Levent Mercan da açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'la güzel bir sezon geçeceğine inandığını söyledi.
1: İki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani... Benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekte. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim, ona bakıyorum ben. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda. Zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.

0: Fenerbahçe kulübünde rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün mali yükünü azaltmak için harekete geçti.
1: Fenerbahçe yönetimi kulübün mali yapısını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kurduğu yönetim kuruluyla Sarı Lacivertli Kulübü ekonomik olarak ayağa kaldırmaya çalışıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve gelir gelmez ödenmeyi bekleyen 90 milyon euronun üzerindeki borcun finansal planını tamamladı. Şu ana kadar vadesi gelen borçların %50'sinden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 48 milyon euro ödendi. İlk etaptaki borçların tamamının 15 Temmuz'a kadar vadesi geldikçe kapatılması hedefleniyor. 15 Temmuz itibarıyla yapılan toplam ödemenin 90 milyon euroyu aşması bekleniyor. Farklı gider kalemlerine yapılan bu ödemelerin ardından kulübün transfer bütçesinde de rahatlama sağlanacak. Sarı lacivertli yönetim özellikle 15 Temmuz sonrasında taraftarın beklentilerini karşılayacak transfer hamlelerine hız vermeyi planlıyor.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek kulüp olarak tarihi bir dönem geçirdiklerini söyledi.
2: Bugün geriye dönüp baktığımızda yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz hiçbir zaman başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Çünkü kupalar önemlidir. Ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesislerle, güçlü mali yapıyla ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. İşte bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz, bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir değerli arkadaşlar. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. Benim ve arkadaşlarımın bir tek amacı var. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz. Onun için yaratmış olduğumuz değerleri daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu.
0: Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerden 11 konuda yetki istedi.
3: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda yetki istedi. Yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binasıyla yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin

0: Oktay Spor Tesisi, Hasnum Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunuldu. Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.
1: Günün gazete manşetleri bölümüne geçelim. Burada Galatasaray ve Fenerbahçe için daha detaylı bakacağız haberlere. Foto maçtayız. Üçüncü sayfaya bir gelelim. Ya Girassi ya Watkins. Fenerbahçe golcü konusunda Borussia Dortmund'dan Serhou Girassi veya Aston Villa kulübünden Oli Watkins'ten birini kadroya katacak. İki milli futbolcu için de tüm şartlar şu anda zorlanıyor. Fenerbahçe ile anlaşan Mason Greenwood Fransızlara rest çekti. Bırak beni Marsilya. Fransız RMC Sports'un haberine göre Başkan Aziz Yıldırım 24 yaşındaki İngiliz sağ açıkla her konuda anlaştı. Kulübüne de 35 milyon euroluk teklifte bulundu. Greenwood'un da 60 milyon euro isteyen Marsilya'ya çubuklu formayı giymek için beni bırakın gitmek istiyorum çağrısı yaptığı da öğrenildi. Marsilya'nın en skoreri oldu. Mason Greenwood geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Marsilya'da forma giydiği 45 maçta 26 gol 11 asistlik bir katkı sağladı. Aziz Yıldırım sahaya indi. Başkan Aziz Yıldırım Düzce Topuk Yaylası'na ayak bastı. Gece geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirip şampiyonluk sözü de aldı. Fanatik gazetesine geçiyoruz. İkinci sayfada Greenwood burada da var. Fenerbahçe süper yıldızı transfer etmek için şartları zorluyor. Camiayı ve taraftarı havaya sokmak adına mutlaka üst düzey bir yıldız almak isteyen Başkan Aziz Yıldırım, Mason Greenwood için şartları zorlamaya karar verdi. Marsilya'nın Roma ile anlaşamaması üzerine Fenerbahçe tekrar devreye girdi. Oyuncu tarafındaysa şu anda sorun olmadığını söylüyor gazetedeki haber. Yıldırım futbolcularla buluştu demiştik. Oli Watkins ismi yine burada da var. Vedat Muriç sonrası forvete bir takviye daha yapmak istiyor Fenerbahçe. Gündeme Oli Watkins geldi. Milliyete geçelim. Güzel bir enerji var. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Levent Mercan için de güzel bir enerji olduğunu belirtti takım içerisinde. İyi bir iletişimimiz var. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize de ulaşmaya çalışacağız açıklamasını yaptı. Yıldırım'da yakın takipte Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri dün Topuk Yaylası tesislerine geldi. Sarı lacivertlerin yeni sezon çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı önceki gün Başkan Aziz Yıldırım, Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etti. Herkesin gıpta ettiği eşikteyiz. Galatasaray yönetimi kulübün geleceği için kritik öneme sahip 11 farklı konuda üyelerden yetki aldı. Başkan Dursun Özbek, herkesin gıpta ettiği bir eşiğe geldik. Bize verdiğiniz bu destek inanın ki bizi her zamankinden daha güçlü hale getirmiştir ifadelerini de kullandı. Geçtik Sabah gazetesine. Şöyle ikinci bölüme gelelim. Galatasaray Başkanı Özbek ve yönetimi olağanüstü kongreden istediğini aldı. Tam yetki geldi demiştik. 11 farklı konuyla ilgili yetkileri aldı Galatasaray yönetimi. Gel de yanma. Geçen sezon Freiburg'da 47 maça çıkan Manzambi 7 gol atarken 6'da asist kaydetti. Galatasaray geçtiğimiz sezon devre arasında Manzambi için Freiburg'a satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunmuştu. Ödeme ise taksitler halinde yapmayı taahhüt etti. Alman ekibi ise peşin bonservis beklentisinden dolayı aslana sıcak bakmamıştı. Cimbom yine aynı dönemde PAPG'de yüksek bonservis maliyetine takıldı. Villarreal bonuslarla birlikte 30 milyon euro bütçe belirleyen sarı kırmızılardan 35 milyon euro talep etti. Takvime geldik. Muslera'nın dramı. İspanya maçında da hatalı gol yiyen 40 yaşındaki kaleci devre arasında kendi isteğiyle oyundan çıktı. Hiç bu kadar acı çekmemiştim açıklamasını yaptı. Como Davinson'a

0: Geliyor, İtalyan kulübü Galatasaray'ın yıldızına kafayı takmış durumda. Yüz yüze görüşmeler yapılacak. Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak isteyen Como'dan yetkililer kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. Galatasaray satışa sıcak bakmasa da 25 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse değerlendirmeye alınacak. Ben Galatasaray'ın neferiyim. Sarı Kırmızılı Yönetim Genel Kurulu'da 11 farklı konuyla ilgili üyelerden yetki almayı başardı. Başkan Dursun Özbek de ben Galatasaray'ın askeriyim, neferiyim açıklamasında bulundu genel kurul toplantısında. Gazete manşetlerindeki bu bölümü bitirelim. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Beşiktaş İtalya'dan Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Frank Anguissa'yı kadrosuna katabilmek için bir mali planla hazırladı. Neymiş bu plan? Bakalım haberde.
1: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalar hız kazandı. Yönetim siyah beyazlıların listesinin ilk sıralarında yer alan Frank Anguissa için harekete geçti. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Kamerunlu yıldızın transferine onay verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı Anguissa'nın iki yönlü oyunuyla orta sahaya güç katacağını yönetime iletti. Beşiktaş'ın Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro civarında bonservis teklifini hazırlandığı, oyuncuya ise yıllık 3,5 milyon euro maaş önermeyi planladığı ifade edildi. Napoli'den ayrılmaya sıcak bakan Anguissa ise nihai kararını vermeden önce Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirmek istiyor. Frank Anguissa iki şampiyonluk yaşadığı Napoli'de geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkarken 4 gol 1 asist katkısı yaptı. Futbolcu Kamerun milli takımıyla da 66 müsabakada 5 kez fileleri havalandırdı.
0: Beşiktaş kulübünde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda takımda kalacak ya da gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.
2: Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bir yol haritası izleyerek daha güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlılar ayrılacak ve takımda tutulacak isimlerle ilgili önemli kararlar almaya başladı. Beşiktaş'ta öncelikli olarak takımda düşünülmeyen João Mario, El Musati, Can Onana, Can Keneş, Tayyip Talha Sanuç, Gökhan Sazdağ ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli sağ bek Gökhan Sazdağ'a talip olduğu ve taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ta bir diğer gelişme ise Taylan Bulut konusunda yaşandı. Almanya'dan iki resmi teklif alan ve Augsburg'da prensip anlaşmasına varan 20 yaşındaki oyuncunun ayrılığına şu an için izin çıkmadı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetinde görüşü doğrultusunda genç oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan Wilfred Ndidi için gelen resmi teklif ise yönetim tarafından yetersiz bulundu. Beşiktaş yönetimi yapılan teklifi reddederken oyuncu için daha yüksek bir bonservis önerisi yapılmasını talep etti. Siyah beyazlılarda transfer döneminin ilerleyen günlerinde hem ayrılıklar hem de yeni takviyeler konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
0: Trabzonspor'un İtalya'da Pisa forması giyen Nijeryalı golcü Drossin Mi transfer etmek istediği iddia edildi.
2: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak istiyor. Afrika basınına göre Bordo Mavililer, Rus ekibi Zenit'le anlaşan Felipe Augusto'nun alternatifini İtalya'da buldu. Trabzonspor'un Serie B'ye düşen Pisa'da forma giyen Rafinha Drossinmi için yakın zamanda resmi temaslara başlayacağı öne sürüldü. Transfer değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün de Pisa'dan ayrılmaya hazırlandığı ve Bordo Mavililere sıcak bakabileceği belirtildi. West Ham ve Benfica'nın da futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi. Paul Onuachu'nun Trabzonspor'da forma giymesinin de Drossinmi için transferde önemli bir referans olacağı ifade edildi. Kariyerine Karvin altyapısında başlayan futbolcu daha sonra Victoria Pilsen'e transfer oldu ve Çekya ekibinde çıkış yakaladı. Geçen sezona Pilsen'de başlayan Drosin mi 30 müsabakada 13 gol attı.

0: sonra Ocak ayında Pisa'ya transfer oldu. Pisa ile 2030'a kadar kontratı bulunan golcü oyuncu İtalyan ekibinde ise 12 maçta 1 gol 1 asist üretti.
1: Evet, tekrar gazete manşetlerindeyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor için haberlere şöyle bir bakalım. Foto maç 2 ile başlayacağız. Siyah beyaz yönetim Sırp golcünün transferinde önemli mesafe kat etti. Dušan Vlahović'ten bahsediliyor. Oyuncu adım adım artık Beşiktaş'ta. Sport Mediaset, Dušan Vlahović için Torino'nun siyah beyazından İstanbul'un siyah beyazına geçişi hiç olmadığı kadar yakın ifadelerini kullandı. Haberde 26 yaşındaki forvet için en cazip teklifi Beşiktaş'ın yaptığı da vurgulanıyor. Vincenzo Italiano kozu siyah beyazların dev transfer operasyonunun arkasındaki en önemli isim teknik direktör Italiano oldu. Deneyimli teknik adam daha önce Vlahović'in Fiorentina'dan hocalığını yapmıştı ve iletişimleri de kuvvetli, bu sebeple ikna aşamasında etkili bir isim olarak dikkat çekiyor. Geçelim fanatiğe. Yusuf Sarı takibi fırtına yerli kanat transferinde eski oyuncusunu gündeme aldı. Kanat rotasyonunu sil baştan değiştirecek olan Trabzonspor sol kenara Saviolo'yu almıştı. Bordo Maviller sağ tarafa da net bir yabancı transferi gerçekleştirecek. Ayrıca yerli hamlesi de olacak. Yusuf Sarı öncelikli hedeflerden fırtına nabız yoklamalarına başlamış durumda. Agosto'dan 20 milyon euro... Eren Mert'in raporu doğrultusunda Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz 5 milyon euro bonservis bedeliyle Circle Brugge'den kadrosuna kattığı Felipe Augusto'ya 1 sene yetti. 40 maçta penaltısız 15 gol atan 22 yaşındaki sambacı bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer oldu. Sağ tarafa geçelim. Forvet'e yeni aday Jesus, siyah beyazlar forvet hattını güçlendirmek için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Kara Kartal'ın Nottingham Forest forması giyen Brezilyalı golcü Igor Jesus transfer listesine aldığı kiralama formülünü öncelik olarak değerlendirdiği de öne sürülüyor. Ama bu oyuncu da Beşiktaş'ın fazla rakibi var gördüğümüz kadarıyla. Portekiz temsilcisi Porto, Juventus gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor. Otaro da sona yakın. Beşiktaş sol bek transferinde önemli bir aşamaya geldi. Siyah beyazların Monaco'nun genç oyuncusu Kasom Otara'nın temsilcileriyle anlaşma sağladığı ve Fransız kulübüyle bonservis pazarlıklarını hızlandırdığı da iddia ediliyor. Milliyet gazetesindeyiz. Şöyle en alta gelelim. Otara ismi burada da var. Beşiktaş Fransız sol beki 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak için bastırıyor. Kasım Otari'yi 11-12 milyon euro bonservisle satmaya çalışan Monaco'nun geri adım atması halinde transferin önünde de engel kalmayacak. 2004 doğumlu 10+4'e de uyumlu bir isim aynı zamanda Otara. Italiano ve takım yemekte buluştu. Kartal'da 42 gün süren yaz tatili sona erdi. Teknik direktör Italiano ve siyah beyaz futbolcular dün 2026-27 sezon hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir tesislerinde de bir araya geldi. Sabah gazetesindeyiz. Şöyle bir bakıyorum sayfaya. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi var. Yeni kaleci adadan. Bonservisi Southampton'da bulunan Ramsdale için maliyet araştırmasına başlandı. Leeds United'la mukavelesi sona eren Meslier'de listeye eklenen bir başka isim. Beşiktaş Nübel'e alternatif olarak İngiltere'ye yönelmiş durumda. Newcastle'da kiralıktı oyuncu. Daha önce 8 takımda forma giydi. Son gazeteye gelelim. O da foto maç olsun. Napoli Muçi'yi istiyor. Bonservisi 8,5 milyon euroya alınan Arnavut 10 numara için seri rakibi Napoli'nin Trabzonspor'a 16 milyon euro artı bir kiralık futbolcu önerdiği belirtildi. Samuel Bombası Trabzonspor sağ kanat transferi için 18 milyon euroluk yıldızı gündemine aldı. Fırtına Milan'ın geçen sezon Fulham'a kiraladığı Samuel Chukwueze için harekete geçti. Serie A devi 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 21 milyon euroya transfer

etmişti. Şöyle bir sayfaya göz gezdiriyorum. Adil'le ilgili bir bölüm var. Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavi'li ekip uzun süredir gündeminde bulunan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ'dan vazgeçmiş değil. Yakın bir zamanda yeni bir girişim daha yapılabilir oyuncuyla ilgili. Nokta atışı futbolcular. Şu ana kadar yapılan bazı transferlerin tamamlayıcı hamle olarak değerlendirildiği, bundan sonraki süreçte ise doğrudan katkı verecek isimlerin alınacağı dile getiriliyor Bordo Mavililer'de. İddialı oyuncular yolda. Karadeniz devinin Felipe Augusto satışından elde edilecek gelirle birlikte daha iddialı futbolculara yönelmesi bekleniyor. Yönetimin yabancı kontenjanı ve ekonomik şartları dikkate alarak ilerleyeceği de söylendi.

0: Gazete manşetleri bölümünü bitirdik. Haberlerimize tekrar devam edelim. Az önce Trabzonspor bölümüne bakarken Adil Demirbağ'dan bahsetmiştik, hatırlarsınız. Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı transfer raporunda önemli açıklamalarda bulundu. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklifler aldıklarını söyledi.
1: Ya 4 tane mevki belirledik. Mevkileri söyleyecek olursak sol bek takviyesi düşünüyoruz. Sol kanat takviyesi düşünüyoruz. Çift yönlü bir orta saha istiyoruz. Bunun yanında da belki bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Adil bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii Adil'i almak istiyorlarsa bizim de bir beklentimiz var. Maddi anlamda bir rakamımız var, başkan beyin belirlediği. Yani o rakamları görmemiz lazım. Şu an o rakamı söylemen doğru olmaz ama kulübümüze gelen rakam, yani gerek rakam artı takas teklifleri şu an bizim için yeterli değil.
2: Şu ana kadar gelen tekliflerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Yani bir resmi teklif geldiği doğru mudur?
1: Yani Başakşehir ve Trabzonspor'dan geldi, doğrudur.
2: Peki, son olarak özür diliyorum, biraz vaktinizi de alıyoruz ama sizin özellikle, belki isim vermek istemeyebilirsiniz fakat büyük kulüpler dediğimiz, yani 4 kulüpten bahsediyorum elbette, o kulüplerden gündeminizde olan isimler var mıdır?
1: Ya şu an bunu cevaplamam doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki. Bu soruyu cevapsız bırakayım.
0: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kasper Hoyer'le yollarını ayırdı. Yeşil Mavili kulüp Danimarkalı sol bekke takımına katkıda bulunduğu 3 yıl için teşekkür etti. Rizespor'a Sparta Prag ekibinden transfer olan Hoyer geçen sezon 36 maçta 2 asist katkısında bulundu. 31 yaşındaki futbolcu toplamda ise 95 müsabakada 3 gol 10 asist kaydetti. ...2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan amili takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu duygusal bir paylaşım yaptı ve Türk halkından helallik istedi.
3: Hakan Çalhanoğlu 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen A milli takımın kaptanı, yaşadığı hayal kırıklığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir ifadelerini kullandı. Hakan ayrıca, dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum sözleriyle milli formaya bağlılığını vurguladı. Daha çok çalışacaklarını ve daha güçlü döneceklerini belirten milli futbolcu, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim, hakkınızı helal edin diyerek paylaşımını tamamladı.
0: Teknik direktör Fatih Terim, Amerika Birleşik Devletleri galibiyetimizi

0: yorumladı. Terim oyuncuların galibiyetin ardından daha çok üzüleceğini de söyledi.
1: Bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza, hiç fark etmez, hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla, kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim: oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim, yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le, işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
2: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi, geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
1: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üç

0: Çünkü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'ya çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu
0: Messi dedim. Demiştiniz. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Holland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen. Let me know.
0: Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen. Dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam.
3: Evet, şimdi de Avrupa'dan şöyle transfer gündemine, takımdaki oyuncuların durumuna bakalım. Real Madrid'den bahsedeceğiz. Dani Ceballos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
4: Real Madrid, Dani Ceballos'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Eflatun Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, Dani Ceballos'a kulüpte bulunduğu süre boyunca gösterdiği bağlılık ve özveri için teşekkür eder, kendisine ve tüm ailesine hayatlarının bu yeni döneminde en iyi dileklerimizi sunarız. Real Madrid onun eviydi ve her zaman da öyle kalacaktır ifadeleri kullanıldı. 2017 yılında Real Betis'ten 16,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Ceballos, 2019-2021 yılları arasında kiralık olarak Arsenal forması giymişti. 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Real Madrid'de 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 15 kez kupa sevinci yaşadı. Ceballos, İspanyol ekibinde bu sezon oynadığı 23 maçta 826 dakika süre aldı.
3: Udinese kulübü Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolò Zaniolo ile maaş konusunda anlaşmaya varamadı.
5: Udinese Zaniolo krizine hala çözüm bulamadı. İtalyan ekibi geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Zaniolo'yla maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

0: 26 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren kulübün anlaşma olmaması halinde gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi. Zaniolo ile ilgilenen kulüpler arasında Napoli, Lazio, Juventus ve Milan gibi Serie A devleri bulunuyor. Galatasaray yıldız futbolcunun bir sonraki satışından %50 pay sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta forma giyen Zaniolo takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.
1: Twente kulübü Ajax'tan ayrılan Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.
2: Twente Ajax'la

0: Sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Bu transferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Weghorst, imza sonrası şu ifadeleri kullandı. Twente formasını giyeceğim için çok gururluyum. Bir taraftar olarak 2001 ve 2011 yıllarında kulübün kupa zaferlerini kutladım. Birçok unutulmaz Avrupa gecesinde tribünlerdeydim. Futbolda birçok hayalim gerçekleşti ama biri eksik kaldı. Bu kez bir taraftar değil, oyuncu olarak Twente ile başarılar kazanmak için her şeyimi vereceğim dedi. Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giyen Hollandalı santrfor, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.
1: "12 Dev Adam" Dünya Kupası elemesi hazırlıkları kapsamında Antalya kampını tamamladı. Milliler hazırlık maçında Rusya'yı 86-78 mağlup etti. Bahsedelim biraz. Baş antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Milliler ilk yarıyı 54-30'luk üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda fark kapansa da 12 Dev Adam mücadeleden galip ayrılmayı da başardı. Bunu da hatırlatmış olalım ve geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın Euroleague'de mücadele edeceği kararın ardından Sırp koç Dušan Olimpijević ilk kez duygularını paylaştı.
0: Dušan Olimpijević Beşiktaş'ın Euroleague'e katılmasını değerlendirdi. "3 yıl önce kulübe ilk geldiğinde kurduğu hayalin artık gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Sırp koç, Beşiktaş kulübü ve tüm taraftarlarımız için gerçekten çok büyük bir gün" dedi. Euroleague'deki hedeflerine değinen Olimpijević, "Her şeyden önce nasıl bir kadro kuracağımızı görmemiz gerekiyor. Ancak ondan sonra neyin gerçekçi olduğunu ve beklentilerimizin ne olması gerektiğini söyleyebiliriz. Ama bizim için Euroleague'e ilk kez katılacak bir takım olarak rekabetçi olduğumuzu göstermemiz, iyi basketbol oynamamız ve taraftarlarımızla Beşiktaş'ı seven insanların oynadığımız basketboldan keyif almasını sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca Euroleague'in partneri olacağını söyleyen başarılı koç, özellikle de ligin 24 hatta 30 takıma kadar genişlemesi yönündeki tartışmaların yaşandığı bu dönemde Beşiktaş'ın kendisini Euroleague'de göstermesi açısından çok önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve söylediğim gibi taraftarlarımız Euroleague'deki tüm kulüplere en üst seviyede tamamen farklı bir atmosfer sunacaktır" dedi.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek.
0: Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100.sü yapılacak.
2: Son 100 metre Kuta lider, ortadan Elsimkin geliyor, Special Man geliyor, Kuta kazanıyor.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve kesintisiz devam eden Gazi Koşusu'nda 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları yarış hayatlarında sadece bir kez koşabiliyor. Veli Efendi Hipodromu'nda Çim Pist'te 2400 metre mesafeli koşuya 22 Safkan katılacak. Koşu 17.15'te başlayacak ve A-Spor'dan canlı yayınlanacak. Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olacak. Ayrıca 100. yıl Gazi Koşusu özel ödülüyle birlikte at sahibinin kazancı 141 milyon 870 bin liraya kadar çıkabilecek. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2,5 milyon lira ikramiye ödenecek. Gazi Koşusu'nda en iyi derece 1996 yılında Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik dereceyle Bolt Pilot isimli safkanda bulunuyor. Tarihi yarışı en fazla kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Çılgın 1960 ila 1991 arasında 9 kez şampiyon oldu. Aktif jokeyler arasında son şampiyon Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 8 kezle en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Çelik ilk 7 şampiyonluğunu ard arda kazandı. Halis Karataş ise bu başarıya 6 defa ulaştı.
3: Şunun liderliğini 14 numaralı Patrick Star üstlenmişti. Enduş Kulvar'dan şimdi 12 numaralı Magic Selek.
1: Bu yıl 100. kez yapılacak Gazi Koşusu'nda öncesinde tarihi bir resepsiyon gerçekleştirildi. Geceye drone gösterisi damga vurdu.
4: Gazi koşusu öncesinde yarış camiasının paydaşlarıyla sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100. Gazi koşusu resepsiyonunda bir araya geldi.

0: Elbise Gazi Koşusu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenecek 100. Gazi Koşusu 17.15'te başlayacak ve A-Spor'dan canlı yayınlanacak. Sabah sporunda ikinci saatimize de noktayı koyuyoruz. Kısa bir aramız var. Saat 10'da tekrar buradayız. Stüdyo konuğumuz Burak Kural olacak.
1: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boşuna doğru. Lamine Yamal ceza alanına. Lamine Yamal

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Haziran 1389 1. Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1. Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 1. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versailles Barış Antlaşması Paris'te imzalandı.
0: Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla. Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla.
2: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı.
0: Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor. Aksaray-Adana Karayolu'nda 2016 yılından bu

0: 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,37 kW'dan 5 MW'a kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 MW'a kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor. Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: az.
1: Edilmiyor
2: çok
1: yani.
2: Çok maç vardı ama. Çok evet. maç vardı evet. gerçekten. Peki Dünya Kupası bölümümüzde yine bu detayları konuşuruz. Önce Galatasaray'ın gündemiyle başlayacağız değerli izleyenler. Orada olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapıldı biliyorsunuz. Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarına da bakmıştık birlikte ama genel anlam olarak tarihi bir dönem yaşadıklarına vurgu yapıyor. Çünkü baktığımızda son 4 yıl gerçekten de ligi domine eden bir Galatasaray vardı. Dursun Özbek başkanlığında da fark yarattılar.
1: Çok doğru. Başkan zaten ya futbolda her şey sonuç değildir ama çok ciddi bir başarısı var. Evet. Sayın Başkan, yönetim kurulu. Yönetim kurulunda ön plana çıkan isimler değişse de başarı, sonuç değişmedi. Ve üstüne koyarak gittiler. Örnek vermek gerekirse Avrupa'da başarısızlıklar üst üste, çok kötü maç kayıpları, hı hı. elenmemesi gereken takımlara, bütçe olarak çok daha aşağıdaki takımlara elendikten sonra üstüne koyarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı elde ettiler. Çok önemli takımları mağlup ettiler. Yani Juventus'u, Liverpool'u iki defa mağlup etmek çok kolay değil. Hı hı. Yani ne kadar Liverpool formsuz deseler de gördük Anfield'daki maçta
2: evet.
1: ne kadar kuvvetli olduklarını. Çok çok önemliydi bence. Hatta o sürpriz mağlup, San Giulio mağlubiyeti olmasa belki daha iyi bir rakip, daha farklı şeyler de olabilirdi. Bir çeyrek final zaten bizim lig takımımız için bence çok çok büyük başarı, hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde. Yani şu son Şampiyonlar Ligi'nde çok daha zorlaştı çünkü makas fazla arttı. Eskiden de güç farkı vardı ama Demet yine hatırla, Monaco'lar final oynayabiliyordu.
2: Evet.
1: Kimle oynamıştı Monaco finali unuttum ama bir final oynamıştı, sürpriz bir finaldi. Monaco Porto muydu? Yani onlar final oynayabiliyordu. Daha öncelerinde çok daha geriye dönersek, benim de artık çocukluğum, bebekliğim demeyeyim de çocukluğumda Steaua Bükreş'lerin işte Hacı'nın ilk dönemlerinde o dönemler bunlar olabiliyor imiş. Ama son dönemimizde bunlar çok olmuyor biliyorsun.
2: Evet, genelde böyle domine eden takımlar evet. belli takımlar olmaya başladı. Evet. PSG'si, Bayern'i.
1: O da maliyetten. İşte Arap sermayesinin girmesi.
2: Evet.
1: İngiliz takımlarının o yayın, dünyada en çok izlenen lig olması sebebiyle de çok korkunç yayın gelirlerinin olması olayı farklı boyutlara taşıdı. Ancak Galatasaray burada bence oldukça başarılı olmuştu. Tabi isim transferlerin de tutması, özellikle Osimhen transferi Türk futbol tarihinin herhalde en önemli 3 transferinden biridir.
2: Bence de.
1: Evet, daha büyük isimler geldi. Daha

0: ünlü isimler geldi ama yaş ve performans verme eğrisine baktığınızda herhalde en tepede Osimhen'i görürüz. Ribery'ler de geldi ama hemen gitti. Anelka geldi, çok verim vermedi. İstediği maçları oynadı, gitti. İlk aklıma gelen çok büyük yıldızlar. Tabii Hacı falan geldi de Hacı belli bir yaştan sonra geldi. Hı hı. Bu anlamda baktığınızda Osimhen transferini, onu ikna etmek, getirmek çok büyük bir başarıydı. Takımda tutmak o
1: ki tartışıldı. Bu sene de tutacaklar gibi duruyor.
0: Yine tutacaklar gibi gözüküyor. Dünya Kupası'nın, Nijerya'nın Dünya Kupası'na gidememesi de bence çok büyük avantaj
1: bence
0: oldu.
1: Bence de.
0: Yani çünkü golcüler de bayağı iş yaptı bu sene biliyorsun Dünya hı hı. Kupası'nda. Yani o iyi bir grupta Osimhen de belki 2-3 gol bayağı fazlasını atabilirdi. Zayıf bir takımda gelse. Baktığınızda bu anlamda çok ciddi bir başarı, istikrar ve krizlerden de çıktılar. Hatırla lütfen. Yani bir sezon başlangıcı 5-1'lik bir Beşiktaş mağlubiyeti,
1: evet, Süper Kupa. Evet, Süper Kupa'da.
0: Bazı oyuncuların krizleri işte Ziyech'tir, Zaha'dır. Hatırla lütfen
1: Zaha'yı
0: o dönemler.
1: Zaha'yı hatırladım, evet.
0: Icardi'yi getirmeleri, Icardi'yi takıma kazandırmaları. Bir de benim hani çok fazla yorum yapmadığım ama sağ dışı işte belli gelir üretme noktaları.
1: Gayrimenkul.
0: Evet ve işte o Kemerburgaz tesisleri, içine girmedim ama dışarıdan baktığım kadarıyla çok güzel bir tesis. Yeri de o kadar sapada değil. Mesela farklı tesisler de var Kemerburgaz'da. Onlar bayağı bir arkada ama evet. Bu bayağı bir merkezde.
1: Onun şampiyonlukta bir fark yarattığından bahsediyor Dursun Özbek, tesisleri yenilemenin, oraya geçmenin.
0: Doğrudur. Bir heyecandır, güzeldir.
1: Ama tabii içinin Florya'dan da bahsederler ya, Florya'nın doğru havası suyu diye.
0: Ya Florya'da mükemmel bir yer ama. Yani şimdi kıyas kabul etmez Kemerburgaz. Evet. Doğru mu? Yani evet. Şimdi Florya iniyorsa falan muazzam bir yer. Yani belki İstanbul'un en güzel 3-5 semtinden biridir Florya. Oranda yaşanmışlıkları, bazı yerlerin şeyi olur ya, enerjisi olur. Tabii bu anlamda da enerjisi çok yüksekti ama buraya da getirdiler. Toparlamak gerekirse Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nu da tekrar tebrik etmek lazım. Bakalım bu sezon neler olacak.
1: Sen şimdi Osimhen deyince aklıma Fatih Terim'in YouTube videosu geldi. Onun da bir kısmını biz ekranlara getirmiştik. Ona da şöyle bir soru soruluyor. Takımınızı hangilerini alırdınız? Harry Kane, Haaland, Mbappe ve Osimhen gibi isimler var. Osimhen'i seçti ilk önce. Sonrasında da Kane'i seçti yanlış hatırlamıyorsam. İkisi birbiriyle iyi goller bulur dedi. Fatih Terim ile hemen Osimhen seçti mesela.
0: Tabii şimdi hoca da çok sağlam bir Galatasaraylı olduğu
1: evet.
0: için direkt oyuncuyu net bir şekilde oyuncuyu seçti. Tabii sonra bence asıl seçti Harry Kane olmuş.
1: Ha,
0: yani Osimhen Galatasaraylı olduğu için onu zaten seçecekti. Arkadaki ikinci kişi önemliydi. Ben hocaya katılıyorum, Harry Kane, ben de Harry Kane'i seçerdim çok. Komple inanılmaz bir oyuncu. Mbappe çok formda, inanılmaz ama Harry Kane çok farklı bir oyuncu.
1: Peki yine şöyle açıklamalarından bazı bölümleri aktarayım. Şampiyonluklarımızda yeni tesisimizin büyük bir etkisi olmuştur dedi. Aslantepe Vadisi Galatasaray'ın geleceği dedi. Basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız. Diğer branşlara da biraz daha ağırlık vermek istiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü Galatasaray'da özellikle futbol A takım çok evet. fazla ön planda.
0: Tabii başarılı olunca basketbolda biraz geri kaldılar. Hep Beşiktaş, Fenerbahçe... Evet. Eşleşmeleri Fenerbahçe Avrupa'da da çok başarılı. Beşiktaş da şimdi Euroleague'e katılacak.
1: Evet, şimdi ligde de Trabzonspor'un da iyi bir performansı
0: tabii onlar
1: vardı.
0: Da yatırım yapıyor. Tabii ya bu takımlar her yerde yatırım yapıyor işte. Kadın futboluna da çok ciddi para harcıyor Trabzonspor. Galatasaray da harcıyor. Hı hı. Bu anlamda onlar da özellikle basketbol kısmında anladığım kadarıyla daha fazla yatırım yapacaklar. Zaten ligimiz iyi. Yani bizim için keyif olur. Yani ben basketbolu da çok sevdiğimi
1: evet,
0: takip ettiğimde. Güzel bizim için yani.
1: Peki biraz Galatasaray'ın transfer gündemini konuşalım o halde. Biraz daha ağırdan oluyor Galatasaray biliyorsunuz. Çok gündemde öyle net konular, net isimler yok. Daha çok takım içerisindeki oyuncuların durumu ne olacak? Buna göre sanırım bir planlama yapılacak. Yani Icardi'nin durumu, birazdan Sanchez'i konuşuruz. Como iddiası ciddi şekilde gündemde.
0: Tabii şöyle, şimdi şu an Galatasaray rahat bir konumda. Neden derseniz
1: evet.
0: zaten 4 yıldır üzerine inşa ettiği bir takımı var elinde. İskeletin fazlası var. Ve çok da fazla oyuncuları değiştirmeme noktasında, yerinden oynatmama noktasına geldi artık yavaş yavaş. Bütün kulüplerimiz gelmeye başladı. Galatasaray da bunun önünü çekiyor.
1: İstikrar olması açısından.
0: Tabii ki çok önemli. Yani çünkü bakıyorsunuz, ben her zaman söylerim.

0: Bir de şunu hep aktarmaya çalışıyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'daki takımlara bakmak lazım. Çünkü Avrupa bu işi bizden daha iyi beceriyor. Sonuç da alıyor. Daha da büyük bütçeleri var. Daha da iyi yönetiyorlar. Baktığınızda onların da yaptıkları hiçbir zaman sil baştan takım kolay kolay değiştirmiyorlar. Liverpool biraz yaptı. Gördün Liverpool'u. Perişan oldu. 2-2'ye giremedi. Evet. Şu kaçıncı bitirdi bilmiyorum. Dördüncü mü? Şimdi sanırım hatırlamıyorum ama 3-4 ya da 5 bitirdi baktığınızda. Ve çok mesela Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapamadılar. Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olarak gösteriyorlardı yani. 3-4 takımdan biri olarak gösteriliyorlardı. Hı hı. Galatasaray diyecek. Belki Osimhen kolu kırılmasa evet, ihtimal olabilirdi yani.
1: O dönemde etkilendi tabii ciddi ki, anlamda tabii Galatasaray.
0: Ki. 10 kişi oynadı yani evet. 20-25 dakika.
1: Bir de yine Barış mı, Icardi mi kullanacağız diye. Evet.
0: Yine Liverpool favoriydi. 10 defa oynansa bence 8-9 defa kazanırdı ama hı hı. belki o bir defa olabilirdi. Futbol bu. Futbolda var böyle şeyler. İşte mesela Paraguay'ın bizi yenmesi gibi yani. Paraguay 50 dakika 10 kişi oynayacak. 10 maç oynasak bir kere yenerdi bence. Onda da yendi gibi baktığınızda. Öyle düşünürseniz takımı çok fazla oynatma noktasında hareket etmemek lazım zaten. Oturmuş, kaleciniz oturmuş, stoperleriniz oturmuş. Bek'te de belli bir şey yakaladınız. Jakobs fena götürmedi işi.
1: Evet.
0: Eren var orada. Şalay gidecek deniyordu. Şalay'ı herhangi bir durum çıkmadı. Şalay orayı çok iyi oynuyor.
1: Şalay'ı tutmak istiyorlar
0: evet,
1: anladığım
0: çok
1: kadarıyla.
0: Çok iyi oynuyor orayı. Orta sahan zaten kuvvetli. Oraya bir takviye yapılacak. Çok da isim çıktı ama yapılmadı. Demek bir şey bekliyorlar.
1: Torreira da gitmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Açıklamalarından duyduğumuz kadarıyla. Yani, bilmiyorum İlkay'la ilgili bir...
0: Belki oynamak istiyordur İlkay bilmiyorum yani çünkü hiç burada verim olmadı
1: evet.
0: ya da bırakmak mı istiyor bilemiyorum.
1: Yaştan dolayı olabilir mi?
0: Yani olabilir bir de ben hep altını çiziyorum bu oyuncular bak Gurbet Mesut Özil'de de bunu yaşadık sistem oyuncusu sistemde inanılmaz oynayan oyuncular bunlar. Bizde kaos var bizde taktik yok yok yani bizde milli takımda da görüyoruz. Biz kaotik oyunları seviyoruz.
1: Teknik direktör tercihi mi bu peki?
0: Yok teknik direktör tercihi olmaz yani. Çünkü bu kadar hocanın taktikle ilgilenmeme ihtimali yok. Mesela şimdi Okan Hoca ile burada üçümüz sohbet etsek yani saatlerce taktik konuşuruz.
1: Evet.
0: Eminim yani. Bilmeme ihtimali çok ilgilenmeyen hocalar vardır ama üst seviyede ilgilenmeyen hoca olma ihtimali yok. Yani Okan Hoca'nın da bunlara kafa yormama ihtimali yok. Ekibinde işte İrfan Hoca'nın tanımıyorum ama mutlaka kafa yoran kişiler vardır. Hı. Çünkü biz yani öbür türlü konuşunca bazen hani kamuoyunda şu konuşuyor ya işte o şu hoca taktik bilmiyor. Ya böyle bir şey olma ihtimali
1: evet,
0: yok.
1: Evet yani. Bence de.
0: Öyle bir şey olamaz. Ama
1: tercih etmiyor.
0: Ya olamaz ama sen Seladan'ı bazen sirayet edemiyor. Çünkü en sonunda şuna kafa yordum ben. Şimdi iyi kötü Dünya Kupası'ndan örnek vermek istiyorum müsaadenle. Sen iyi kötü bakıyorsun takımlara.
1: Evet, evet.
0: Bak hepsinin bir yeşil burun bile değil mi? Hani ben şahsen coğrafyam iyi değildir. Yerini bulamam yeşil burnum. Dünya ölçüsü haritada. Ama adamlar çıktı değil mi? Ne bileyim işte Paraguay.
1: Cezayir.
0: Tabii.
1: İran, Irak mıydı? Irak iyi oynadı.
0: Şöyle söyleyeyim sana hepsinin bir sistemi var. Şimdi İran iyi kapandı, iyi çıktı. Şimdi Cezayir'de iyi bir takım oyunu oynadı. Mahrez zaten bu gece de işi bitirdi. Evet. Muazzam bir oyuncu. Yani belli sistemle oturttu. Tekrar Paraguay mesela o zayıf kadrosuna rağmen neler yaptı? İşte Ekvator, Almanya'yı yendi. Gibi gibi hepsi bir taktikle yapıyorlar bunu. Avustralya. Mesela Avustralya çok ne diyeyim yeteneği kısıtlı bir takım ama neler yaptı görüyorsun. Evet. Kapanarak yani her şey böyle çok iyi oynamak, çalım atmak yani
1: değil.
0: Cümbür cemaat hücum etmekle değil. Dolayısıyla ben anladım ki yani biz böyle taktikle herhalde bizim genlerimizde yok bu taktik olayı.
1: Peki ligde öyle bu anlamda dikkatini çeken bir takım oldu mu bu sezon?
0: İşte Şakirovic vardı. Hull City'ye gitti. Hı hı. Kayseri Spor'da çok büyük işler yaptı. Stoylov Hoca TFF 1. Lig'den beri çok iyi işler yapıyor. Bu sezon biraz tökezlediler gibi ama o bütçeyle büyük iş yapıyor adam. Hı hı. Çok iyi bir hoca. Müthiş bir hoca. Zaten şu da var. Tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama yeni bir şeyler keşfetmek de olur bazen ama bazen gerek yok. Stoylov Hoca Kazakistan'da şampiyonluğu var. Bulgaristan'da yani minör liglerde şampiyonluğu var. Çok akıllı bir transferdi. Şey de öyle, Jakirovic de öyle. Bildiğim kadarıyla Bosna'da şampiyonluğu var. Bir de Hırvatistan'da şampiyonluğu var. Ya bu tip adamları getirmek lazım. Hem düşük maliyet oluyor. Yerli hoca çıkaramıyoruz. Bana kalsa yerli hoca çıkaralım da. Şimdi çıkaramıyoruz ya onu.
1: Evet.
0: Şimdi, dolayısıyla ben alternatif üretiyorum. daha basit yapılabilecek. Bu tip teknik adamları getirdiğinizde ülke, mesela şeyi de çok beğeniyorum, Alanya'nın hocasını. Brezilyalı mıydı, Portekiz miydi?
1: Unuttum adını.
0: Evet, bende de hafıza biraz, isim hafızası bende karışıyor. Çok lig takip ediyoruz ya yani.
1: Alanya, Joao Pereira.
0: O hocayı da beğeniyorum mesela. O tip hocalar bizim ligimize çok şey kattı açıkçası. Ama toparlamak gerekirse, şimdi Galatasaray'ın da 4 yılda ya ne bileyim duran top organizasyonları olsun kısıtlı, 3. bölge aksiyonları olsun kısıtlı, geriden oyun kurma setleri kısıtlı. Bunu Okan hocanın bilmeme ihtimali var mı? Olamaz böyle bir şey.
1: Evet.
0: Demek ki bize gelen oyuncular, yabancılar da biraz yorgun oluyor. Metal yorgunluğu. Çünkü Avrupa'da bunlar yapmak zorundasın. Yıllarca ben scouting yaptım Demet ve majör ligleri değil minör ligleri izledim. Hı hı. İnanamazsın ya, Norveç ligi falan, Bodo'nun falan sürpriz değil yani. O kadar böyle satranç gibi oynuyor adamlar. Bak sıradan takım bile planlı. Satranç gibi oynuyor. Hepsi planlı, ona göre oyuncu olarak. Bize gelenler biraz yorulmuş yıldızlar ya. Şimdi o adam diyor ki zaten ya ben bu kadar taktiğe bağlı kalsam Avrupa'da oynardım diyor herhalde.
1: Bir oyuncu için peki bu bir zorluk mu?
0: Zorluk tabii. Neden biliyor musun? Şimdi bak duran top, duran top çalışması. Biz geçen sene takımımızda, ben yarım dönem çalıştığım takımda inanılmaz duran top golü attık. Ama her idman çalışıyorduk. Bak her idman çalışıyorduk. Antrenmanın sonunda çalışılır genelde. Oyuncu yorulmuş olur Demet. Bir de şimdi kış sporu biliyorsun, futbol. Şimdi teri soğumuş oluyor. Durarak çalışıyorsun duran topu. Oyuncu için çok zor. Ha, benim oyuncularım sağ olsunlar hiçbir itiraz etmediler ama çok zor bir şey. Bir de sürekli sıkıcı Demet. Düşünsene aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Oyuncu sıkılıyor. Dolayısıyla bir grup giriyor, bir grup kenarda.
1: Evet.
0: Oyuncu sevmiyor bunu. Öbür tarafta mesela 3. bölge aksiyonu olsun, geriden oyun kurma, taktiksel şeyler hep tekrar. Tekrarı da yani biz geçsek bugün, bize de aynı şeyi yaptırsa hoca biz de sıkılırız. Yani onun için kolay değil. Bu oyuncunun çok profesyonel bakması lazım. Şunu demesi lazım, biz buradan ekmek yiyoruz. Bu çalışmalar bizim galibiyetimizi kolaylaştıracak. Daha iyi yerlere geleceğiz. Aç oyuncu bunu yapar ve teknik direktör için de zordur. Teknik direktör de bunun çalışmasını yapacak. Şimdi bazı teknik direktörler old school, eski taktikler. Ne gerek var duran topa, işte spontan, işte ne gerek var geriden oyun kurmaya diyorlar. O da kolay iş. Yani hocalıkta da zor bunları yaptırabilmek, oyuncu ikna etmek.
1: Bunlar için ama özel antrenörler de oluyor.
0: Tabii üst tarafta oluyor.
1: Evet.
0: Yani Süper Lig'de oluyor. Bizde çok oturmasa dünyada var. İşte Arsenal'in var,
1: duran top,
0: Liverpool'da mesela, vardı, evet. Taç hocası vardı. Bunlar var ama biz öyle şeylere çok dikkat etmiyoruz Türkiye'de Demet. Biz daha çok oyuncuya para veriyoruz. Biz hocaya pek para vermiyoruz. Hocaya ne gerek var? Oyuncuyu alırsın, oyuncu maçı alır yani. Onun için gidiyoruz Avrupa'ya işte efendimesi bizden çok altta takımlar o hocalarla, başarılı hocalarla bizleri evet. eliyor. Bu bir şekilde değişecek. Dediğin gibi de özel antrenörler gelecek ve çok daha iyi yere gideceğiz diye ümit ediyoruz.
1: Oyuncuyu alıyoruz, oyuncu kaybedince de hoca gidiyor ama.
0: İşte yani onun için.
1: Öyle bir döngü var.
0: Yönetimler buna inanmıyor Demet. Yönetimleri buna ikna etmek lazım. Çoğu yönetici de herhalde Avrupa'yı da takip etmiyor. Takip etmedikleri için de Türkiye'yi sadece biliyor. Türkiye'de oyuncuyla şampiyon oluyorsun ya hemen hemen.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bir sistem var ama hep oyuncular. Mesela Galatasaray son sezon Osimhen çok ön plana çıktı. Barış, Sané. Ondan önceki evet. seneler işte Muslera'sı, Icardi'si. İşte ondan önce Beşiktaş şampiyonluğunu dön lütfen. Gezzal'ı, işte Abubakar'ı. Onun için biraz bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım. İnşallah olacak diyelim.
1: Peki Galatasaray'da bir de Davinson'u konuşalım. Bugün Takvim Gazetesi'nde de onunla ilgili bir haber vardı. Yüz yüze bazı görüşmeler yapılacak Como kulübüyle şeklinde. Como'dan yetkililer kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. Galatasaray satışa sıcak bakmasa da 25 milyon euronun üzerinde bir teklif gelirse eğer değerlendirmeye de alınacak. Davinson da sıcak bakıyor deniyor bu transferi ama bilmiyorum Davinson'un yokluğu orada nasıl da olacak. Çünkü sezon bittiğinde Abdülkerim'in yerine belki yine yeni bir stoper alınıp Davinson'la eşleştirilebilir diye konuşuyorduk ama bilmiyorum Abdülkerim'in durumu ne olur.
0: Ya şöyle, şimdi Davinson Sanchez lige damga vuran stoperlerden biri oldu.
1: Evet.
0: Evet, son sezon sanki Abdülkerim bir tık daha totalde iyi performans sergiledi ama Sanchez size şöyle bir lüks getiriyor Demet. Çok süratli bir stoper olduğu için Galatasaray'da genelde topa sahip olma oyunu oynuyor ligde. Ligde çok az maçta topu rakip daha çok oynar. Şampiyonlar Ligi'nde de işte San Julio'su, Bodo'su daha böyle orta kademedeki takımlara karşı da daha çok topla oynuyorsun.
1: Hı hı.

0: bu tip takımlarda savunmayı oynarken savunmayı önde kurman gerekiyor ki takım boyunu daraltman. Çünkü ön alanda basıyorsun.
1: Evet.
0: Çabuk topu kazanmaya çalışıyorsun. Veyahut da çok adamlı hücuma çıkıyorsun. Burada hep stoperlerin önde olması lazım. Takım boyu kısa olmalı ki kaptırdığında dönen topları daha rahat kazanabilesin. Tekrar baskı yapasın. Ama bu tip kurduğun savunmayı önde kurduğun noktalarda savunmada stop en az bir stoperin atletik olması lazım ki niye? Kaptırdın uzun top yedin. Şimdi 110 metre boylamasına 60 metrede kurdun diyelim. Hı. Şimdi arkaya bir uzun top attığında o 60 metrenin işte yaklaşık 40 metresinde süratle devamlı olan bir ve süratli bir stoperin olacak o topu yani tekrar kazansın veya taca atsın. Yani o kontrayı yedirmesin sana. Hı hı. Çünkü santraforlar, kenarlar çok sprinter oyuncular biliyorsun. Stoperler evet. O kadar sprinter gelişti ama yani eskiden hele bu kadar sprinter stoper yoktu. Sanchez burada
1: tercih sana, ediliyor mu peki?
0: Tabii. Sanchez burada sana çok büyük avantaj getiriyor. Çünkü çok süratli. Tık arkayı süpürüyor sana. Şimdi iki tane ağır stoperin oldu mu geçmiş olsun. Hı. Yani açık alanda Avustralya maçı gibi olur.
1: Evet.
0: Açık alanda yakalandı mı geçmiş olsun. Dolayısıyla onun için önemli. Atletik stoper bulmak da kolay mı? Değil. Mesela Fenerbahçe'ye gelen son dönemi Kim Min-jae vardı biliyorsun. Yani inanılmaz fark oluşturmuş. Adam bayağı ne gitti zaten.
1: Evet.
0: Hani onun için süratli stoper mesela Beşiktaş'ta var mı şu an? Yok. Trabzon'da var mı? Yok. Batagov'da, Savic'de ikisi de ağır oyuncular. Ha, iyi oyuncular ama ağır oyuncular. Onun için burada bile düşünebilirsin. Fenerbahçe'de şu an Fenerbahçe'de Osterwolde süratli bir stoper. Evet. Ama o çocuk da yani stoper yetenekleri çok kısıtlı adamın.
1: Sol bek olarak alındı da sonra evrildi.
0: Üçlü stoperde olur da ikili stoperde götürmüyor. Hı hı. Sanchez şöyle bir artısı da en önemli artısı bu. Hani alameti farikası diyelim. Artı ayakları da mesela yani uzun pası falan fena değil. Soğukkanlı. Bu özellikleri var. Sert oyuncu. Hı hı. Fizik olarak kuvvetli. Sanchez gibi stoperleri kolay kolay getirmek kolay değil. Zor. Ama şöyle bir şey var. Çok iyi parayı alıp da şimdi Galatasaray'ın da iyi bir scout ekibi var ya alternatifini oluşturabiliyor. Buradan da para kazanabiliyorsa ve en önemlisi de oyuncu artık gitmek istiyorum diyorsa o zaman düşünülebilir.
1: Peki şöyle sizin sorularınıza bakacağım hızlıca. Icardi'yi soran bir izleyicimiz var. Geçen gün menajeri bir açıklama yapmıştı. O da çok pozitif açıklamalar yapıyor. Çok açıklamalarından bir şey çıkaramıyorum açıkçası, zorlanıyorum. Ya görüşmeler devam ediyor. Icardi başka bir kulüple şu anda görüşmüyor şeklinde bir açıklama yaptı. Tam olarak neyi beklediklerini bilmiyorum. Önceliğimiz para değil dedi mesela.
0: Evet. Ya burada hep şuna bakıyoruz. İşte bence Icardi ile ilgili en önemli konu Icardi yedekliği kabul ediyor mu? Mevzu bu. Yani rol oyuncusu olmayı kabul ediyor mu? Çünkü hayat kariyeri boyunca hep en ön planda olmuş bir oyuncu. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Osimhen 1,5 sezondur geldikten sonra haliyle arka plana düştü. Zaten sakatlığı vardı.
1: Evet.
0: Sakatlık dönüşü. Osimhen'i kesme şansının olmadığını düşünüyoruz. Tabii hayatta her şey olabilir. Şimdi ve kenardan girdiğinde de haliyle biraz surat yaptığını da görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Çok kolay değil çünkü bunlar.
1: Oynamak istiyor. Normal.
0: Tabii ki. Bir de Allah gördüğünden geri koymasın diye bir söz vardır. Çok güzel, önemli güzel bir sözdür yani. Gerçekten gördüğünden geri kaldın mı çok zor oluyor. O da en top seviyeleri gördükten sonra ister istemez yani. Ben de onun yerinde olsam ben de öyle davranırım. Çünkü bu insanlar robot değil. Bazen çok eleştiriliyor. Niye öyle yapıyor? İşte parasını almıyor mu çıksın da öyle bir şey öyle değil ama ya işte. Yani robot değil bu oyuncular ve hep bu oyuncuların egoları da çok yüksek yani.
1: Evet.
0: Sokakta yürüyemeyen isimler yani.
1: Bir de öyle bir sezonlar geçirdi ki yani Icardi Galatasaray'da.
0: Tabii.
1: Sonra bambaşkaydı yani bir önceki sezonu baktığında birbirinin tam tersi.
0: Tabii. Baktığında. Oynayamadı. Ve hani şunu da söyleyelim. Icardi ona rağmen bayağı da gol attı bu sezon. Çok
1: evet,
0: gol attı.
1: Evet.
0: Yani ona rağmen gol attı. Ya burada kritik olan o. Okan Hoca'yla zaten bunları düşünüyorlardır Demet ya. Yani yine.
1: Mutlaka.
0: Çünkü sorun çıkarırsa da mesela bir oyuncu yedekliği kabul etmeyen bir oyuncunun çıkardığı sorun o kadar beter bir sorun oluyor ki Demet yönetemezsin. Hele bu oyuncu kuvvetli yani. Şimdi sıradan ne 20 anlamda? Yaşında bir çocuktur. Hı hı. Yönetirsin. Ne bileyim 24-25 yaşındadır veya işte artık emekliliği gelmiştir bir şekilde yönetirsin ama Icardi tam ortasında. Hı. Ne emekliliği geldi değil mi? Geçen sene de adamı sorsan 15 gol attım der.
1: Evet.
0: Hani geçen sene 2 gol atsa yine bir şey dersin.
1: Yönetmesi zor.
0: Tabii. Bir de diyecek ki şöyle bir şey. Ben şimdi geçen sene sakatlıktan çıktım.

0: bu sene sezon başı idmanı yiyeceğim, kilo da vereceğim, daha farklı geleceğim diye düşünecek. Hı hı. Geri kaldı mı, yedek kaldı mı, sorun çıkarttı mı büyük sıkıntı olur.
1: Peki Galatasaray'ı o halde noktalayalım. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edeceğiz. Takım biliyorsunuz topuk yaylasında. Bir haberimizi ekranlara getirelim. Sol bek Levent Mercan yeni sezon öncesi topuk yaylasında kulübün kanalına açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'la güzel bir sezon geçeceğini söylüyor. Bakalım açıklamalarına beraber.
2: İki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani... Benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Topuk yaylasında hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekte. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda. Zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün sol bek oyuncusu Levent Mercan topuk yaylasında bu şekilde açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'dan bahsetti. Kendisiyle enerjimiz güzel, takımın enerjisi de şu anda çok iyi ve iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz dedi. Sol bek mevkisi için zaman zaman düşünülen, bazen de düşünülmeyen oyunculardan biriydi ama bilmiyorum yeni sezonda sen ne hissediyorsun?
0: Kalacak diye düşünüyorum ben. Hı hı. Ama oraya bir oyuncu istiyorlar. Archie Brown sanıyorum.
1: Archie'de teklifler varmış.
0: Sanıyorum o gidecek. Ve onun yerine bir tane sol bek oraya gelecek diye düşünüyorum ben. Levent yani zaman zaman iyi işler yaptı. Hı hı. Bence derin kadronun içerisinde yer alabilecek, rotasyonda yer alabilecek bir oyuncu. Ve o da ya pozitif de bir oyuncu anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Fena bir isim değil. Devam etmesinde fayda var.
1: Farklı pozisyonlarda da görev almıştı ama haberde de gördük. Evet. En rahat ettiğim yer sol bek dedi.
0: Aynen, sol bek yani çok farklı pozisyonlar zor olur onun için. Bakalım hoca... Hoca da biliyorsun bazen bazı oyunculara değer katıyor. Yani her oyuncu
1: evet,
0: değer katar
1: görmüştük.
0: Da hani formunu arttırması anlamında söylüyorum yani. Belki Levent'e de iyi gelir. Güzel olur.
1: İrfan Can'ı hatırlıyoruz tabii o son sezonundan.
0: Mert Hakan'la ikisi Mert inanılmaz Hakan. Oynamıştı. O son sezondan bir önce galiba ikisi inanılmaz oynamıştı, hatırlıyor musun? Bir yarım dönem çalıştı ya İsmail Hoca. İkinci devre gelmiştik.
1: Evet.
0: Vitor
1: evet.
0: Pereira'nın yerine mi? Evet. Yerine. O kadar çok değişti ki ben de hatırlayamıyorum. O Mert Hakan 8.30'da İrfan sahada inanılmaz işler yapmıştı. Sonraki sene zaten İrfan uçtu gitti de dokunan bir hoca. Ya bu hoca dokunuşu çok önemli biliyor musun Demet? Gerçekten bu çok farklı bir olay. Bilimle açıklanamayan bir olay.
1: Yani, aradaki sinerji mi iletişimden kaynaklı değil mi?
0: Yani işte şöyle şimdi... Oyuncular da işte daha duygusal oyuncular biliyor musun? Yani farklı yani. Çoğunluğu duygusal isimler. Onlara da dokunacaksın. Nasıl dokunacağını bilecek. Emek işte ya. Hocalık da. Öğretmenlik nasıl emekse. Değil mi? Hepimize dokunan öğretmenlerimiz olmuştur değil mi?
1: Tabii.
0: Dediğim işte Yani lisede özellikle olur. Bu üniversitede
1: pek İlkokulu hatırlıyorum mı? Ben biliyor musun? Çoğunlukla ilkokul hocalarımı hatırlıyorum.
0: Yani ilkokul hocaları zaten hani unutulmaz evet. Çoğu insanın hayatında. Ne bileyim lisede, ortaokulda mutlaka hepimizin vardır. Hayatına yani yön vermesine vesile olan, hayatımıza bu anlamda vesile olan hocalarımız da olmuştur. Evet. Teknik direktörler de öyle Demet. Yani gerçekten oyuncuların normal bir oyuncu, onda farklı bir şey görür. Onun damarını bulur, nereden motive edeceğini bulur, oyundaki eksiklerini ikna eder. Çünkü ikna etme sanatı, teknik adamlık. Egoları yönetme ve oyuncuyu ikna etme. Çünkü oyuncu ikna edemediğin sürece, az önce taktikten bahsettik ki, sen istediğini anlat, yapıyor gibi yapar oyuncu da onun istediğini oynar. Onun için İsmail Hoca da bu anlamda bence başarılı bir teknik adam.
1: Bazen de tam tersi de olur ama değil mi? Hiç uyuşmaz bir teknik direktör bir oyuncu. O ciddi zor bir durum.
0: Orada ne oluyor biliyor musun? Egolar çatışıyor. Evet. Orada egolar çatıştığı zaman zaten orada ya hoca gidecek ya oyuncu gidecek yoksa bir şey çıkmaz. Çünkü oradaki uğur bütün takımı da etkileyebilir biliyor musun? Evet. Çünkü yani hele o oyuncu çok güçlü bir oyuncuysa takımın içinde o hocanın şansı.
1: Fenerbahçe'de son dönemlerde özellikle böyle durumları hissettiğin hocalar oldu mu? Yani Mourinho'yla, Jorge Jesus'la, Tedesco'yla.
0: Sanki Tedesco'yla pek olmadı sanki de. Tedesco çünkü dışarıdan tabii görmüyoruz muhabir arkadaşlar.
1: Tedesco gelirken de böyle şeyler söylendi hatırlarsın. Belçika milli takımındaki.
0: Evet evet.
1: Egoları yönetemiyor burada ne yapacak?
0: Yani ama
1: tam tersi oldu bence de.
0: Çok yumuşak bir adama benziyor ya. Yani ama çok yumuşak olmak da iyi değil gerçi Demet. Yani ortasını bulmak lazım. Çok yumuşak olursan da takımda bir şeyin olmaz, karizman olmaz. Karizman olması da sözün geçmez. Yani ortasını bulmak lazım. Biz bilmiyoruz tabii dışarıda ama gördüğümüz kadarıyla kimse de sorun yaşamadı.
1: Evet.
0: Yani illa olmuştur bir iki de bize yansıyan olmadı en azından. Ya bir de şey vardır bu tip takımlarda şeyleri lider oyuncuları yönetmek çok kritiktir. Skriniar'la falan gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla arası çok iyiydi.
1: Evet.
0: Ya bunları yönetmek lazım. Çünkü bu tip oyuncular rol model olduğu için birçok oyuncuyu da bu oyuncular yönetir. Her zaman şunu söylüyorum, yani iyi bir kaptanınız olacak, iyi lider oyuncularınız olacak ki başarılı olun. Çünkü siz hoca olarak her dakika onların yanında değilsiniz. Olamazsınız, olmamalısınız da. Orada kim her dakika orada? Kaptan. Onun için iyi bir lideriniz olmadığı sürece şampiyonlukların gelmesi çok kolay değil. Ya mutlaka bak şampiyonlar, mesela Galatasaray'da içeride mutlaka daha önce Mertens'ti, işte Muslera'ydı. Sözü geçen ve hocayla da arasıyla iyi olan oyuncular olmak durumunda. Sanki Jesus sorun yaşamıştı diye düşünüyorum ben. İkinci devrede koptu zaten. Çünkü evet. O kadar dramatik bir kopma olmaz hocam. Yani ilk devre bu kadar iyi oynayan ki ben son dönemde en iyi futbolunu ben Jesus'la oynadığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama tabii bu bizim düşüncemiz. İçeriği bilemiyoruz. İçeride ne olduğunu belki de hiç sorun yaşamamıştır adam.
1: Belki de. Peki biraz da şöyle transferdeki isimleri konuşalım. Bugün gazete manşetlerini okurken de en çok denk geldiğim isim Girassi ya da Oli Watkins ismiydi.
0: Değil mi?
1: Bu iki isimler için bir pazarlık aşaması ya da görüşmeler gerçekleştiriliyor ama tabii kulüplerle, oyuncuyla anlaşıyorsun bazen. Evet. Kulüple para konusunda çoğunlukla anlaşamıyorsun.
0: Oyuncuyla anlaşmak kolay çünkü biz onların orada kazandıklarının 2-3 katını verdiğimiz.
1: Okey oluyorlar.
0: Vergi noktasında da sıkıntılı olmadığımız için oyuncuyu her türlü ikna edersin. Türkiye Ligi de yani artık Şampiyonlar Ligi'nde işte Galatasaray'ın başarısı, Samsun'un da başarısı, Konferans Ligi falan ve daha çok oyuncu dışarı ihraç etmemiz noktasında biraz daha oyun kalitesi çok yerlerde ama dışarıya bir şeyimiz var. Yani ne diyelim nüfuzumuz var. Şimdi burada tabii ikisi de iyi oyuncu. Güras herhalde ilk seçenek. Bayağıdır konuşuluyor yani.
1: Evet.
0: Tam ligin oyuncusu.
1: Çok sıcak bakmıyor ama.
0: Müthiş oynuyor adam yani. Çok iyi para vereceksin ki değil mi? İkna edeceksin. Belki o kadar parayı vermek istemiyor Fenerbahçe. Watkins de iyi oyuncu. Ama tabii Güras'ı çok daha net olur. Watkins'in son sezon ne yaptığını bilmiyorum. Var mı önünde? Ben müsaadenle
1: bakacağım
0: çok kısa bakayım.
1: Bakacağım şimdi. Bir de Greenwood'u da konuşalım. Onunla da ilgili Marsilya kulübünün ciddi bir bonservis beklentisi var. Orada da yine para konusunda bazı anlaşmazlıklar oldu. Ama söylenene göre Greenwood Marsilya kulübüne beni bırakın ben gitmek istiyorum demiş.
0: Şöyle Watkins'de tamam. Baktım rakamlara. Watkins son sezonuna bakmak istedim. Yani oyun tarzını zaten bildiğim bir oyuncu ama son sezonu bayağı iyi bir sezon geçirmiş zaten. Şeyi de aldılar. Avrupa Ligi'ni aldılar değil mi? Ligde de bayağı iş yapmış.
1: 55 maçta 21 gol 5 asist.
0: Gayet iyi yani. İyi bir rakam. Oynadığı ligde çok iyi bir lig.
1: Evet burada iş yapar.
0: Oyun tarzı olarak zaten iyi bir oyuncu. Yaş olarak da tam 30 yaşında. Santrafor için tam yaşı. Watkins de çok tartışılan. Yani tabii şeyini bilmem, disiplin problemi var mı onu falan bilmiyorum
1: bence
0: ama.
1: Bence açık, ona çok dikkat ederek seçiyordur Fenerbahçe.
0: Tabii canım, şimdi geçen seneden sonra.
1: John Duran'dan sonra.
0: O çok önemli zaten. Ya takım bozacak adam, çok egolu mu? Bazı

0: adam gelir inanılmaz egolu. Kendi etrafında döner dünya, o takımı bozar. Watkins oyuncu olarak çok tartışılabilecek oyuncu değil. Bakar mısın? Bakar mısın yani? 10 golün altına adam 10 yıl önce girip düşmüş.
1: Çok iyi.
0: 10 yıl önce düşmüş yani.
1: İstikrar gol çok konusunda önemli. İstikrar var.
0: Maç olarak da yani. Deli gibi maç oynuyor bu adam. Tam ligin adamı yani. Müthiş bir oyuncu Watkins.
1: Mason Greenwood'a ne dersin? Greenwood'a de beni bırak artık demiş. Gideyim demiş.
0: Greenwood da değişik bir oyuncu. Yani biliyorsun çok inişli çıkışlı bir adam Greenwood.
1: Evet.
0: Oyunculuğuna kimse bir şey demez herhalde.
1: O
0: yani
1: da 45 maçta 26 gol 11 asist.
0: Ha, tabii kariyer sezonu yaptı. İnanılmaz oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani şimdi mesela çilingir oyuncu bildiğin üzere ligde çok önemli. Hı hı. Kim bu? Galatasaray'da işte Sané bunu yaptı. Daha önce Mertens yapıyordu. Trabzonspor'da Vakayeme yaptı şampiyonlukta. Beşiktaş'ta Raşit Gezzal yaptı. Bunlar çok şimdi Osimhen'ler, Abubakar'lar, Ceko'lar iyi de bu tip adama da ihtiyaç var. Fenerbahçe'de Tadic yaptı. Şimdi oyun olarak farklılar tabii Tadic'le. De şundan bahsediyorum yani. Oyunun rengini değiştirebilen oyuncu, inisiyatif alabilen oyuncu. Greenwood çok yüksek top tekniği olan, yani asansörde adam geçebilen tabiri caizse. Çok dar alanda etkili bir oyuncu. Fenerbahçe'nin en önemli eksiği Demet uzun süredir dar alanda etkili oyuncu. Geçen sene dar alanda etkili oyuncusu yoktu. Musaba alan ister. Şey alan ister Kerem. Yani dar alandan topla çıkacak, çalım atacak böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesela Sané bunu yapıyor. Sané hem geniş alanda etkili hem dar alanda etkili. Yunus zaman zaman dar alanda etkili. Bunları görebiliyorsun şeyde Galatasaray'da. İşte Trabzon'da kim? Zubkov mesela dar alanda çok etkiliydi. Gitti gerçi. Burada da işte Fenerbahçe'de de böyle bir oyuncuya ihtiyaç var. O da Greenwood. Ama Greenwood'u bu kadar kısa sürede analiz edemeyiz. Değişik bir oyuncu. Daha onu ancak transfer raporunda geniş zamanda konuşabiliriz.
1: Peki. Şöyle hızlıca Beşiktaş'ta yapalım. Beşiktaş'ta ayrılması beklenen isimleri konuşacağız hızlıca. João Mario, El Musrati, Onana, Tayyip Talha, Gökhan, Emre Can ve Can kadroya alınmayan isimler. İtalyano'nun raporu bu şekildeymiş. Bu isimlerle devam etmek istemediğini söylemiş.
0: Çok zaten şaşırdığımız noktada değil. Daha önceki hocaların da genelde kiraya gönderdiği
1: oyunculardı. Evet, oyunculardan biriydi.
0: Hoca rapor da almıştır yani. Kulüpten de rapor almıştır. Önder Hoca'dan da almıştır.
1: Mutlaka
0: belki.
1: Bence de.
0: Yani hemen çünkü 2-3 rüdümanda bunları karar veremezsin yani.
1: Taylan'ı kadroda tutmak istediğini söylemiş. Hı. Onun belki performansına kampta daha detaylı bakacaktır.
0: Genç oyuncu. Fena bir oyuncu değil Taylan. Denemek lazım. Hoca da şimdi mutlaka oyunculara dokunmak isteyecektir. Çünkü İtalyano'da kendi oyuncularını çıkarabilen, oyunculara dokunabilen bir teknik adam. Ben çok merak ediyorum. Bu sene en merak ettiğim performanslardan biri.
1: Benim de.
0: Yani biraz konuştuk ya taktik falan. Normalde çok taktik, taktik. Zaten İtalyan, İspanyol hocalar inanılmaz taktisyenler. Yani İtalyano'dan kalın, yani Farioli'den çok şey öğrendik. Çok biz sadece tabii biz Farioli'yi beğenmiyorduk o ayrı konuda. Farioli hoca değildi ama siz söyleyin hadi. Bu arada hani kinaye yapıyorum.
1: Yok, anladım ben.
0: Sen anladın da belki ilk defa izleyicilerimiz olmuştur. Ben çok beğeniyordum her zaman. İtalyano'dan da meraklıyım yani. İtalyano neler yapacak? Umarım iyi de bir kadro kurarlar. Hoca da bir şeyler öğretir bize.
1: Orada şimdi hücumsal anlamda güzel bir bölge yapılmaya çalışıyor ve hocanın da taktikleri de bu yönde anladığımız kadarıyla. Orada acaba bilmiyorum Oyangu ya da Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu yeni bir takviye gelecektir muhtemelen. Oradaki planlama da merak ettiğim noktalardan biri.
0: Herhalde bir tane santrafor istiyorlar. Vlahovic konuşuluyor. Hoca birebir konuşuyormuş falan.
1: Eski öğrencisi zaten.
0: Ya şöyle tabii maliyet kısmına girmeyeceğim. Dediğim gibi burada zamanımız kısıtlı ama tabii Vlahovic falan önemli oyuncular. Ligde çok iş yapabilecek oyuncular. Ve bir tane de bu ligde yani santrforsuz olmuyor ya. Bak Başakşehir 5. oldu değil mi? Şumurodov inanılmaz oynadı.
1: Çok iyiydi.
0: İsmini unuttum. Diğer oyuncu da çok iyi oynadı. Bir tane Bundesliga 2'den mi? Bundesliga'dan gelen bir oyuncu var. Unuttum, o da çok iyi oynadı şu an. Unutuyorum yani.
1: Olay mı diyorsun?
0: Yok. Yok. Başakşehir'de diğer 3. bölge oyuncusu vardı bir tane.
1: Hatırlamıyorum ben de şu an.
0: Şimdi ben de sizi unutuyorum. O kadar çok oyuncu var ki. İşte Trabzon'da onu açıyor zaten. Tartışmasız neler yaptığını görüyorsun.
1: Öyle net bir isim gerekiyor takımlara.
0: İşte Fenerbahçe'de olmayınca Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti belki de.
1: Belki de evet.
0: Ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. İşte Beşiktaş'ta da yoktu. O geldi ama yarım devrede ne yapacak? Bir de çok ekstra da oynamadı yani. Tam iyi oyuncu da işte 5 gol mü ne? 6 gol mü? Kaç gol attı yani?
1: O tarz. Hani, ama çok böyle oyunun içinde net bir şekilde göremediğimiz maçlar oldu. Orada belki hocanın kafasında da bu anlamda soru işareti olabilir. Şimdi...

0: Hoca şunu görüyordur yani, o kadar Selke buldum. David Selke, Hamburg'dan gelen oyuncu diyorum, Başakşehir'deki Bundesliga'dan 13 gol attı, oldu 17 ilk 11'de çok iyi iş yaptı. Yani santraforun iyi olacak hocam. Başka çaren yok.
1: Peki şimdi bu bölümü bitiriyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'deki ekiplere şöyle bir hızlıca baktık ve Dünya Kupası'na bakalım. Şimdi Dünya Kupası bölümümüz başlasın. Evet, Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Biz olmasak da ne yazık ki, bizim için daha heyecanlıydı ama şimdi de son 32, son 16 biraz daha hareketli olur diye düşünüyorum. Çok fazla maç izledik gruplarda. Evet. Çok karşılaşma vardı, çok takım vardı. Bilmiyorum bu format böyle devam eder mi ya da daha mı artar, emin değilim ama.
0: Aman daha artmasın.
1: Sence
0: ya.
1: Nasıl geçti gruplar?
0: Ya tabii maçları böyle çok canlı izleme şansımız yani
1: özellikle olmadı. Gece
0: geceleri
1: olanlar
0: çok evet, sıkıntılıydı. Ama fena geçmedi sanki ya. Benim
1: bana
0: izlediğim
1: da öyle
0: maçlar
1: geliyor.
0: Kötü değildi. Katar'ı da ben beğenmiştim açıkçası. Kötü değil bence. Bol gollü geçiyor. Bol gollü geçmesi güzel. Yeni uygulamalar güzel. İşte taçta sayılması, kale atışlarında falan. Zaman, yani hep bunu söylüyorduk yani. İnanılmaz zamanı eritiyor takımlar.
1: Evet.
0: Ve futboldan biz zevk almıyoruz. Zaten şimdi yeni...
1: Çok böyle yatan, sakatlıkla duran oyuncu çok görmüyoruz farkındaysan. Evet. Bence bu iyi oldu.
0: Çok çok iyi oldu. İnşallah ligimize de gelir. Biz en büyük derdi biz ligde çekiyoruz.
1: Biz de evet, sıkıntı oluyor
0: ondan
1: bazen.
0: Sonra ne bileyim ya, Afrika takımları falan çok biliyorsun şeydi.
1: Ya yeni katılan takımlar iyi performans gösterdi bence.
0: Kaleci performansları çok güzeldi.
1: Bozinha. Bozinha şu anda aktif kaleciler arasında en fazla takipçi sayısına ulaşan kişi
0: olmuş.
1: Adam ünlü
0: oldu ya. 5
1: evet.
0: Günden.
1: Ya en son oynanan maçta böyle formalarıyla falan taraftarlar vardı bir sürü.
0: Ya futbol çok değişik.
1: Çok acayip bir şey gerçekten.
0: Yani başka bir şey de olamaz bu. Böyle baktığımızda keyifli oldu. Bir de ben her zaman Avrupa takımları haricindeki takımların da böyle performans göstermesine meraklı bir tip olduğum için bu turnuvada böyle çok performans gördük. Göreceğiz gibi de. Bir de baktığında turnuva yollarına da mesela ya şeye de şimdi yine geleceğim de Avustralya Paraguay'ın yoluna baktı mı? Çok güzel yoldu. Yani biz 2 ya da 3 olsaydık
1: Avusturya.
0: Yine şeyimizdi yani. Hani iyi bir yolumuz
1: bir
0: vardı.
1: Zaten
0: gerçekten
1: daha iyi bir yol. 2 de 3 de bence yine
0: çok
1: giderdik
0: yani. Aynen öyle.
1: Şöyle bir J grubuna bir bakalım o halde. Maçlar sabaha karşı oynandı bu grupta. Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün şeklinde sıralandı. Son durum bu şekilde. Oynanan maçlara baktığımızda Arjantin Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Cezayir-Avusturya karşılaşması heyecanlıydı. 6 gol izledik. 3-3 bitti bu karşılaşma. Ürdün puan alamadı bu grupta ve turnuvaya veda etti. Cezayir şu anda Avusturya ile puanını eşitledi. 4'er puan. Arjantin'in de 9 puanı var. Oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan bir Arjantin, bir de Meksika var yanlış bilmiyorsam. Yine
0: Fransa'da.
1: Ederim.
0: Fransa'da 3-3.
1: Aa, evet, Fransa'da 3-3 yaptı. Bu gruptan beklentim bu şekilde miydi?
0: Hemen hemen ya. Cezayir Avusturya değişebilirdi. Çünkü Cezayir iyi takım.
1: Cezayir en iyi üçüncüler arasına girdi zaten.
0: İyi takım. Bir de Mahrez iyi oynuyor. Yani bu tip turnuvalarda yani yıldızınızın olması lazım. Takım oyunu güzel de.
1: Çok fazla öne çıkan yıldız oldu takımlarda
0: değil oldu,
1: mi?
0: Evet, oldu. Her
1: takımını
0: tarafta oldu.
1: Takımını sırtlayan bir hayli isim var.
0: Ya bu arada Mahrez'e de bayılırım yani. Leicester'da şampiyon yapan oyunculardan biriydi biliyorsun. Yani onun turnuvada kalması açıkçası benim çok hoşuma gitti. Avusturya'da geçebilirlerdi. Öyle söyleyeyim ki Avusturya'da biliyorsun iyi bir takım yani. Biz de oynamıştık Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Arjantin'de de Messi. Yani
1: orada acaba bir eşleşme ile ilgili durum olabilir mi? Hani Fransa Norveç'i de izlediysen biliyorsundur. Yani Norveç bence biraz birinci olmamak için savaştı gibi yani.
0: Anladım.
1: Belki Cezayir'le Avusturya'da karşılaşmalarında galibiyet elde edip ikinci sırayı geçmemek için Cezayir belki...
0: Kimle eşleşeceklerdi?
1: Biraz.
0: Var mı önünde?
1: Şimdi bir bakacağım.
0: Çünkü hemen hani öyle bir şey varsa bilemiyorum. Çünkü maçı da izleme şansımız olmadı. Gece 4'te miydi bu
1: şimdi
0: maç?
1: Şimdi Cezayir İsviçre ile eşleşmiş.
0: Tamam, Avusturya.
1: Bakıyorum şöyle nerede? İspanya.
0: Ha.
1: Cezayir. Okay. Bence olabilir.
0: Olabilir.
1: Bence olabilir.
0: Olabilir yani.
1: Bir de üçüncü İspanya ile eşleşecekti.
0: Hani denk güçler ya. Şimdi Cezayir.
1: İkinci pardon.
0: Cezayir şimdi denk güçler görece şöyle denk güçler. Norveç ile Fransa arasında bayağı fark var.
1: Evet.
0: Hani Norveç tam kadro oynasa Fransa yenebilirdi. Şimdi Avusturya Cezayir çok aralarında fark yok ya. Tabii ki Avusturya daha iyi takım ama onun için şey yapamadı ona. Sen şimdi çok güzel yakaladın onu.

0: maç. Beni çok şaşırttı bu arada.
1: Evet, kötü başlamışlardı Meksika maçında. Ortada maç. Kanada sanki biraz daha ağır basıyor ama güzel maç olur bence.
0: 29 Haziran'da son 32 turunda iki karşılaşma var. Brezilya ile Japonya saat 20'de karşı karşıya gelecek. Bizim grubumuzun üçüncüsü Paraguay'la da Almanya 23.30'da 29'unda karşı karşıya gelecek. Almanya-Paraguay maçı, Paraguay artık son 32'den sonra veda eder herhalde. Şans eseri çıktılar bana göre.
1: Sürpriz yani.
0: Olabilir mi?
1: Buradan sürpriz çıkmaz bence. Tabii futbol Almanya'da çok iyi değil. Biz ama iyi bir biz Almanya'yı eleyebilirdik. Yani çıksaydık.
0: Evet.
1: İyi bir Türkiye doğru oyunla.
0: Son oynadığımız Amerika maçından sonra bence
1: doğru oyunla
0: performansların da biraz yükseldiğini de gördük.
1: Hep şunu söylemiştik çünkü milli takıma çok girmeyeceğim ama biz kontra yani geçiş oynarsak çok daha etkili takımız. Topa sahip olma oyunda etkili değiliz o kadar. Şimdi Amerika'ya geçiş oynadık, mağlup ettik. Almanya'da öyle oynayıp bir şey ama iyi bir milli takımdan bahsediyorum. Brezilya Japonya bir sürpriz olabilir. Ters takım Japonya. Brezilya'da çok istediği gibi oynamıyor. Hollanda Fas müthiş maç olur.
0: En çok merak ettiğim maçlardan biri ama hep böyle yüksek beklediğim maçlarda böyle az gollü biter benim.
1: Bir de dörde
0: umarım
1: mi koyulur?
0: Umarım öyle olmaz. Ya
1: bu maç dörde mi koyulur?
0: Evet.
1: Bir de salı günü.
0: Bizi düşünerek koymamışlar.
1: İşimiz gücümüz var yani. Hani biz onu nasıl izleyeceğiz? Yani ben öyle ne yapıyorum öyle zaman biliyor musun?
0: Bir saat.
1: Hiçbir yere bakmadan, maçın sonucunu kimseyle konuşmadan akşam gidip hiç bilmiyormuş gibi izliyorum. Öyle keyif alıyorum. Çünkü sonucunu bilip izledim mi tadı olmuyor.
0: Doğru, haklısın. Kesinlikle ben de öyle.
1: Fildişi Norveç de çok iyi maç.
0: Fildişi Norveç. Norveç bu yüzden ikinci oldu diye düşünüyorum. Ben Fildişi ile eşleşmek için.
1: Kolay mı Fildişi?
0: Ya değildir. Muhtemelen değildir tabii ki ama çok Norveç bence daha güçlü.
1: Ters takım Fildişi de. Bir şey bu maç da ortada ben sana söyleyeyim. Tabii.
0: Evet,
1: olay çok formda. Diomande miydi? En önemli yıldızları, 11 numaraları, sağ kenarları galiba.
0: Evet, evet.
1: O inanılmaz oynuyor. Zaten yarısı
0: bizimdik.
1: Onun da
0: güzel bir hikayesi var o oyuncunun.
1: Evet.
0: Gelmişsindir. Kız,
1: evet, evet.
0: Kız kardeşi vefat etmiş onunla ilgili. Onu gururlandırmak için çok daha iyi yerlere gelmek istediğini söylüyor sürekli. Ve transfer gündeminde de çok yer alan isimlerden biri Diomande.
1: Evet, hem o bir de şey, zaten yarısı bizim biliyorsun ülkeden.
0: Hı hı.
1: Kaleci Rize'nin kalecisi, inanılmaz oynuyor.
0: Evet. Fofana mıydı?
1: Fofana evet.
0: Fofana evet.
1: Başka Fofanalar da var orada.
0: Hı hı.
1: Yani Fildişi'de ters takım güzel maç olur.
0: İkinci ya da üçüncü sayfada varsa alalım onları da bakalım. Güzel maçlar bizi bekliyor. Fransa-İsveç.
1: Çok
0: evet, Fransa birinci oldu. İsveç ile eşleşti. O maç da 12'de 1 Temmuz'da oynanacak. Tüm maçlar 1 Temmuz'da. Meksika-Ekvador maçı. Şimdi Ekvador iyi takım. Ben çok beğendim Ekvador'u. Sen? Bir şey söyleyecektim.
1: Meksika 3'te 3 yaptı ya.
0: Evet.
1: Ekvator Meksika'yı mağlup eder.
0: Allah.
1: Meksika ilk mağlubiyetle elenir. İlk mağlubiyetle elenir turnuvada.
0: İngiltere'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bir de Belçika-Senegal maçı var.
1: Ya İngiltere Kongo'da, İngiltere'de fena bir takım değil. Ya özellikle
0: bence iyiler.
1: İyiler, iyiler. Yani eski turnuvalara göre de ufak ufak biliyorsun yükseldiler. Yani 2000 bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadılar falan. Yükselerek geliyorlar. Tabii ki uzak ara favoriler. Kongo da iyi takım, ters
0: Gana,
1: takım.
0: Gana ile oynadıklarında sanırım gol atamadıklarında o Harry Kane birçok pozisyona girdi ama gol kaydedememişti. Orada bilmiyorum, en azından bir gol bekliyordum İngiltere'den ama.
1: Kongo da ters takım.
0: Evet.
1: Gana'dan daha ters bir takım. Son maç da şey bir maç, Belçika-Senegal.
0: Belçika bizim Uluslar Ligi'nde de rakibimiz.
1: Evet.
0: Belçika, Fransa, yani, İtalya.
1: Senegal inşallah bir sürpriz yapar. Senegal'i destekliyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, kesin.
0: Hadi bakalım. Diğer sayfaya bakmıştık ama tekrar bir hatırlatmak isterim. Varsa eğer hızlıca son olarak onları da. Amerika Birleşik Devletleri Bosna maçı var. İspanya, Avusturya maçı var 2 Temmuz'da. 3 Temmuz'da da Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir ve Avustralya ile de bizim grubumuzun ikincisiyle de Mısır karşı karşıya gelecek. Bir sayfa daha var sanırım.
1: Avustralya Mısır ne olur?
0: Avustralya.
1: Bunu diyorsun.
0: Diyorum evet.
1: Salah çözer orayı ya.
0: Diyorsun. Salah dışında çok çözebilecek biri yok çünkü. Bir de Arjantin Yeşilburun Adaları. Güzel maç. Messi bu arada 19'a çıkardı gol sayısını. Sabah saatlerinde oynadığı karşılaşmayla birlikte. Kolombiya Gana. Gana büyücüyle çözemez artık. O işler kalktı raftan diye düşünüyorum.
1: Burada da çok net iki favori var bence. Arjantin ve Kolombiya.
0: Evet.
1: Kolombiya gerçekten iyi takım. De onların da süper yıldızı var. Diaz, Luis Diaz, Bayernli. O da inanılmaz bir oyuncu.
0: Bu maçlarda 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak değerli izleyenler. O son 32 heyecanlı geçecek gibi duruyor. Sürede bitti. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 28 Haziran 1389 Birinci Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından Birinci Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versailles Barış Antlaşması Paris'te imzalandı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet, erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Takom. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

artık son hazırlıklar yapılıyor. Dikkatler Lubos Michel'de. UEFA yetkilisi işaretini verdi. Lubos Michel kalecilere bakıyor ve iki kaleciden işaret aldıktan sonra ilk düdüğü çalmak üzere. İlk düdük ve zorlu 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar. Arda, Nihat. Serbest vuruş bizim. Fernandes. Gökhan İnler. Devam diyor yardımcı hakem. Barnetta ve Volkan. Hakan Yakın vuruşu yapan isim. Volkan çıkarıyor. Barnetta. Bravo Volkan. Mükemmel uzandı. Mükemmel çıkardı. Çok tehlikeli gitti top ve Volkan.

0: alanda topa sahip oluyor İsviçreliler. İleriye uzun top. Offside kararı çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor. Murat Yakın'ın golü ve İsviçre 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Dakika 32. Gol Murat Yakın. İşte pozisyon. Offside kararı çıkmıyor bu pozisyonda. Volkan kalesinden çıkıyor. Offside. Ağlara giden top. Hakan Yakın bir dönem Galatasaray forması da giymişti. İsviçre milli takımının golünü atan futbolcu. Sağ tarafa derinlemesine pas. Orta ceza sahasına boşta kalan top. Az farkla dışarı gidiyor. Hakan Yakın milli takımımız adına şanslı an. Hakan Yakın.
1: %100 Türk yapımı bir gol ama biz yedik maalesef. Offside, offside Semih.
2: Bir salisi önce asla topu. Çok güzel bir pozisyon oluyordu ama...
1: Bizim en fazla koşan oyuncumuz Hakan Balta. Mehmet Aurelio. Arda. Tuncay uzak noktada. Şimdi orta Tuncay'a doğru kafada
0: Semih
1: gol.
0: Attı.
1: Semih atıyor ve gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor. Maçın başından bu yöne

0: susan, azınlıkta olan futbol severlerimiz şimdi ayaktalar. Şimdi durum 1-1, şimdi başka bir maç var önümüzde.
1: Elinde bir tane santiforu var. Oynayacak, bu tarzda oyunu oynayabilecek, kafa toplarını vurabilecek. Fatih Terim, Nihat'ı santifor olarak yapıyor. Son derece yanlış.
0: İşte Semih, çok iyi bir zamanlama, çok iyi yükseliyor. Ve durumu 1-1'e getiriyoruz şimdi. Havanın düzelmesiyle biz de düzeldik. Evet.

0: Lichtsteiner taç atışını kullandı. Gökhan İnler. Eren ve Volkan.
1: Nasıl o kadar boşluk bırakıyoruz orada, hayret. İki kişi bomboş yükseliyor.
0: Semih. Nihat. Hamit. Gökhan. Barnetta. Mehmet Topal. Tuncay. Arda hareketleniyor ama. Şimdi Aurelio. Semih. Tuncay vuruyor.

0: Şimdi Semih. Mehmet Aurelio. Nihat. Nihat bir sürpriz vuruş çıkabilir. Korner.
1: Semih aralarda gayet iyi işler yapıyor. Şimdi işte böyle bir santrafor tipiyle oynayacaksın ki oralarda top tutabilesin. Diğer oyuncular devreye girsin.
0: Ve böylesine uzun boylu bir savunmanın arasında kafa vuruşunu yaparak golü attı Semih. Nihat. Emre Aşık'tan top dışarıda. Out.
1: Aldı, başlattı.
0: İşte Semih'in golü. 57. dakikada beraberliği yakaladık. Dakika 69. Hakan Balta. Arda. Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
1: Çok, çok sert verdi. Çok, yani o kadar yumuşak ver, bomboş kale. Çok güzel bir pozisyon. Yazık oldu buna.
0: Bu pozisyonları daha yakalayabiliriz.
1: Tabii.
0: 74. dakika. Hamit.
1: Eyvah.
0: Çabuk dönmemiz
1: Eyvah.
0: Lazım. Çok fazla adamla yakalandık.
1: Bravo Volkan.
0: Çok güzel. İnanılmaz. Çok güzel Volkan.
1: Ya böyle bir kritik maçta böyle kontratak nasıl yiyoruz, hayret bir şey yani.
0: Sadece 4, Mehmet Topal.
1: 4'e 1 olacak şey değil.
0: Kalmıştı. Müthiş bir kurtarış Volkan'dan. Colin Kazım oyuna girecek. Onlar da oyuncu değişikliğini yapıyorlar. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Kabanas ceza alanında. Bravo Volkan. Hamit. Semih. Yanında Tuncay. Arda boşa çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol. Müthiş bir gol. Arda atıyor. Ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor. A grubunda Türkiye yürüyor.

Türkiye ayakta ve Türkiye bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol. Günlerce konuşuldu, günlerce yazıldı. Çok kritik bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadık. Maçı çevirmeyi başardık. Goller Türklerden. Ama önce İsviçre öne geçti. Ardından ve bitiriyor Lubos Michel. Müthiş bir maç ve kazanan Türkiye. İkinci yarıdaki değişiklikler, ikinci yarıdaki oyun. Önce Semih, ardından Arda ve milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak ya da olmamak mücadelesi. Kreutzfeldt ilk düdüğünü çalıyor ve 90 dakika başlıyor. Hepimize başarılar, hepimize bol şans. Koller. İlk tehlikeli atak onlardan Matejovski. Tuncay. Rosenal. Matejovski. Grigera. Koller. Koller attı. Çek Cumhuriyeti 1-0 üstün. Evet.

0: ilk dakikadan bu koller başımıza iş açacağı belliydi.
1: Emre Aşık'ın da hafif bir sakatlığının olduğu söylenmişti. Evet. Bir boşluk. Koller. Koller dışarı attı. 10 kişi oynuyoruz. Şu anda oyun alanında 10 kişiyiz ve Emre Aşık oyuna girecek. Bandajıyla oynayacak Emre Aşık.

0: Hakem kişi... değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
1: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. 10 kişi oynayan bir takım. Hakem farkında değil mi? Bu şansı vermek zorunda. O değişiklik, evet, şansını.

0: Sionko'nun ortası ve gol geliyor. Ilaşin. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı. 3 dakikadan bu yana Müfit Hoca da gösteriyor. 10 kişi oynayan bir takım. Top.
1: Evet, bir de oyun durmuştu o arada.
0: Ve oyuncu değişikliğini yaptırmadılar.

0: Mehmet Topal değişikliğinde biraz acele etti Fatih Terim. Çünkü risk alıyoruz. O kontratakları kovalayacak en önemli oyuncu. Dikkat edersen golden evvel de Koller tek topla kalemize kadar geldi. Evet.
1: Hamit Altın Top. Kazım. Kazım. Aurelio. Tuncay. Sabri. Kazım. Hamit Altıntop. Şimdi Sabri de ileri çıkmıştı. Bir boşluk. Rosenal geliyor. Önde Aşık.
0: Tamamen oyundan koptuk artık.

0: Bu arada Yan Polat da başında bandaj da oyun alanına döndü. Devam ediyor. İşte Emre Aşık'ın yaptığı hareket ve sarı kart. Hamit. Koşan bir takımız ve 75. dakikadayız. Hamit. Hamit. Hamit çeviriyor. Arda vuruyor ve gol oluyor. Gol, gol, gol. Arda attı ve gol oldu. Hamit getiriyor. Arda vuruyor. Durum şimdi 2-1. Dakika 75. Daha 15 dakika var. 15. Arda yine sahnede. Peter Cech dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor ama çaresiz. Bundan sonra gelecek bir gol, bir gol. Maçın penaltılara gitmesi, turu atlayacak takımın, çeyrek finale gidecek takımın penaltılarla belirlenmesi anlamına geliyor. Şimdi daha iyi, şimdi daha dikkatli olmamız lazım. Tuncay, Servet. Servet, Kazım. Tuncay, Sabri. Yanında Hamit. Hamit altın top. Aurelio. Nihat. Aurelio. Hamit altın top. Yine sağ kanattan yükleniyoruz. Kazım, Arda, Aurelio, Kazım, yağmur yine yağmaya devam ediyor ama makul ölçülerde oyunu etkileyecek, bozacak bir yağmur değil. Aurelio, Sabi, Sabi, Nihat geldi, bıraktı, Tuncay.
1: Aman. Tuncay biraz dikkatli olsa orada çok güzel bir pozisyon oluyordu.
0: Kiraşil, Yan Polak, Emre Aşık, Aurelio, dakika 77, Arda, iyiyiz bu dakikalarda, şimdi Kazım, Arda yapmayın. Heyecanlıyız tabii ki.
1: Heyecanlıyız. Yani Kazım bomboş orada bir dönebilse.
0: Arda, çok güzel, Arda, Arda, Tuncay geldi. Servet, Aurelio, Sabri, Sabri, Sabri, Arda boşa çıkıyor sağ kanatta, Sabri, Tuncay,

0: Arda. Arda şimdi orta hazırlığında. Yanında Kazım. Kazım! Çek!
1: Çok güzel bir ortaydı, yazık.
0: Servet. Devam, böyle devam. Hamit Altıntop. Tekrar Kazım. Arda da içeri girdi. Nihat var. Orta. Nihat! Hakan Balta. Top bizde. Aurelio. Aurelio'nun ortası. Uyfalüşi. Emre Aşık. Hamit Altıntop. Sabri. Sabri. Sabri. Orta Tuncay'a gelmiyor. Devam çocuklar. Devam. 79. dakika. Daha çok var. Kazım. Sabri. Servet. Zor bir top. Out. Oyuncu değiştirecekler.
2: Attığımız o golle birlikte tabii moral depoladık. Artık son hırslar.
0: Artık varımızı yoğumuzu koyacağız ortaya. Kades oyuna girecek. Goller. Sionko. Galeşek kaptırıyor. Şimdi Tuncay. Avantaja niye bırakmıyor? Neden avantaj yok? Sarı kartı biraz sonra da gösterebilir. Yaşin çıkıyor. Kates oyunda. Aurelio kullanacak serbest vuruşu. Tuncay. Aurelio. Nihat mükemmel. Tuncay. Tuncay. Emre Aşık. Serbest vuruş bizim. Öyle yüklendik ki sanki son dakika görüntüsü var maçta. Evet. Daha 10 dakika var ve tüm oyuncular, Çek Cumhuriyeti'nin bütün oyuncuları ceza alanlarındalar ve son adamımız serbest vuruşu kullanan Hamit Altıntop. Hamit kaleyi düşünebilir, yağış var. Hamit vuruyor. Korner.
2: İyi vurdu. Baraja çatlasa çok iyi gidiyordu kaleye.
0: Nihat kullanacak köşe vuruşunu. 7 oyuncumuz ceza alanı içinde. Nihat. Nihat orta. Şimdi Servet.
2: Aman Servet.
0: Olmuyor, olmuyor, olmuyor Servet.
2: Ne kadar müsaitti.
0: Çok güzel,
2: çok da güzel
0: oraya.
2: Girdi
0: çok
2: oraya.
0: Çok güzel. Müthiş.
2: Yazık. Ah. Çok yazık yani. O kadar güzel bir pozisyon ki.

Toljar. Servet. Bu tempoyu devam ettirebiliriz. Genç bir takımız. İyi çalıştık. Sionko. Sionko. Sionko. Devam. Sabri. Hamit. Serbest duruş bizim. ...83. dakikaya geldik. Bir gol, bir gol her şeyi çok değiştirecek. Bir kader golü. Volkan. Servet. Hakan ve Servet. Sabri. Sabri. Tekrar aldı Sabri. Serbest vuruş onların. Arda ve Tuncay sakatlığa pek inanmadıkları için çabuk kalkmasını bekliyorlar, istiyorlar. Ekranlardaki Jan Klovski'nin ve son oyuncu değişikliği hakkını da kullanacak Çek Cumhuriyeti. Bir Çek oyuna girecek.

Vucek de yine çok tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında oyuna girecek olan Vucek. Oyundan çıkan Siyanko da 31 yaşında. Anderlecht formasını giyiyor. Ekranlara gelen Vucek. 85. dakika. Koller. Hakan. Volkan. Fatih Terim, gidin diyor. İleri gidin. Arda, Tuncay, Tuncay. Hakan. Aurelio. Hamit Altıntop. Hamit. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Kazım. Çek taraftarlar ekranlarda. Ama Türk tribünleri de susmuyor. Takımımızı destekliyor. 86. dakikadayız.

0: Kazım, Nihat. Kazım. Yanında Hamit. Biraz daha dikkatli, biraz daha. Kazım da heyecanlı
1: çok,
0: tabii ki.
1: Çok heyecanlı.
0: Evet, Nihat da aynı şeyi söylüyor. Sakin.

0: Hakan Balta, Arda, Aurelio, Servet. Çabuk oynadık. Arda. Arda. Hamit. Arda. Hamit. Sabri. Sabri hareketlendi. Sabri. Hamit. Arda. Hamit. Hamit'in ortası. Çek, kaçırıyor Nihat.
1: Gol.
0: Nihat. Gol. 2-2. 2-2. 2-2. Nihat. Durdu. Sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler Nihat.
2: Sevinme sırası bizde.
1: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi hiç olmazsa. Çok iyi oldu.
0: Müthiş bir dönüş.
1: Evet.
0: Geri döndük. İşte kulübemiz, yedekler kulübemiz. Büyük sevinç, büyük coşku. Şimdi daha dikkatli. Bir gol daha bile atabiliriz. Dakika 88. Turnuvada bizden başka maç çeviren takım yok. Üstelik bu kez 2-0'dan geldik. Üstelik rakip Çek Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir ilk gerçekleşebilir. Maç bu skorla biterse çeyrek finale çıkacak takımı doğrudan yapılacak penaltı vuruşları belirleyecek. ...89. dakika. Tuncay. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat.
1: Yürü
0: Nihat. Nihat.
1: Gol.
0: Nihat çıktı sahneye. Çekler yıkılıyor. Türkiye çeyrek finale gidiyor. Çeyrek finale gidiyoruz. Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Nihat, inanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Nihat, müthiş bir gol. Ömer abi ne diyeceğini şaşırdım.
1: Söyleyecek hiçbir şey yok.
0: İnanılmaz. Genç takımız. Belki tecrübemiz yok ama genciz. Koşuyoruz, iyi çalıştık. Ve işte böyle hak ediyoruz. Nihat mükemmel. Durdu vurdu. Çekler çekiliyor yolumuzdan artık. Son saniyeler. Artık çok dikkatli olmalıyız. Sadece birkaç dakika. Sadece 4 duraklama dakikası izleyeceğiz. Dakika 90. Hakan Balta. Arda. Koller. Yan Polak. Bizden başka yapan yok. Geriden gelip maç çeviren.
1: Evet.
0: Gol yedikten sonra
1: ama
0: maç çeviren.
1: Yani bu gerçekten
0: yok.
1: Müthiş bir olay. Çek takımına 2-0 mağlubiyetten bütün moral bozulmuşken işte o gol, birinci gol. Her bir de çok enteresan bir şey. Maç 2-2 son dakika. Volkan'a çabuk at diyor Arda. Yani gole gidelim diyor. O inanç geldi bir anda.
0: Kesinlikle. Bu akşam mücadeleyi bırakmadık. Bu akşam yolumuza devam ettik. Ve edeceğiz. Tuncay. İnanılmaz bir sevinç. Tribünlerdeki futbol severler gerçekten bu akşam takımımızı öyle desteklediler ki bu sevinci fazlasıyla hak ettiler.
1: Aman!
0: Servet yapmayın.
2: Yapmayın, ters bir top. Sabri vurç topu taca gitsin.
1: Aman aman aman.
2: Daha iyisini yaptı. Bu arada Volkan'la Koller arasındaki tartışma, aman Volkan.
1: Eyvah, Volkan'a kırmızı kart çıkardı.
2: Volkan ne yaptın Volkan? Ne yaptın? Hiç gereksiz.
1: Eyvah eyvah eyvah.
2: Hiç gereksiz. 3 oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. Ama 2 dakika var.
1: Eyvah.
2: Kim geçecek kaleye? Tuncay.
1: Ya böyle bir şey olur mu yani?
2: Bunlar genç takım olmanın sıkıntıları.
1: Efendim?
2: Genç takım olmanın sıkıntıları bunlar.

0: Hadi Tuncay. Başarılar. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz.
1: Oyuncu değiştirme hakkımız da yok. Kaleye de oyuncu geçiyor.
0: Tuncay geçiyor. Evet. Hayatımızın en zor 2 dakikasına başlıyoruz. Evet. 1 dakika aslında da hakem ne kadar oynatır bilmiyorum. Son duraklama dakikasının içindeyiz. Tuncay kalede. 10 kişiyiz. Ama 3-2 üstünüz. Hadi Emre. Taç. Brigera. Hamit. Nihat. Serbest vuruş bizim. Bizim. Sakin. Sakin. Acele etmeyin. Bir sarı kart Ufalı Işi. Altı, beş, dört, üç,
1: ama
0: iki,
1: daha orada
0: bir,
1: uzatacaksa sıfır. Amaç.
0: Bakalım ne kadar uzatacak. Ben dört duraklama dakikayı bitirdim.

Alper niye oynatmıyorsun? Hadi artık. Başlat ve bitir. Artık başlatıp bitirmesini bekliyorum hakemin. Baroş'a sarı kart.

0: sakin, uzun. Çok güzel. Hakan Balta. Dikkat der Freudfeld'te. Çeyrek finale. Viyana'ya gidiyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde. Çeyrek finaldeyiz. İnanılmaz bir maça çevirdik.
1: İnanılmaz.
0: Tebrikler çocuklar.
1: Hayır.
0: Ayağınıza, elinize sağlık. Tebrikler. Yürek yüreği oynadık bu akşam.
2: Geliyor. Rüştü havalandırdı. Gökhan. Sırnar. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten ve top dışarıda. Önce direkt, ikinci pozisyon top dışarıda. İşte az önceki pozisyon. Çok büyük bir tehlike atlattı kalemiz. Bu pozisyonda sayın seyirciler. Hakan. Sıyrılır hakiminden. Arda'ya. Hırvatistan tüm atlarıyla. Ceza alanı içinde ve çevresinde Mehmet vuruyor. Müthiş vuruyor Mehmet Aspak'ta top dışarıda. Ve ilk düdük sesi geliyor. Başarılar milli takımımıza. Gökhan kafasından sekti, rüştü, tereddüt etti. Kale boş. Emre. Çok ilginç anlar yaşanıyor.
3: Ay.
2: Çok ilginç anlar yaşanıyor. Çorluka, Modric. Bir türlü rahatlayamadık. Şimdi Tuncay. Olağanüstü bir pozisyon kalemizde az önce. Hakan, Hamit gidiyor şimdi de. Hamit'i pası, Nihat geçmedi. Müthiş bir fırsattı. Arda yerde. Maçta heyecan bir anda arttı.

önce kalemizdeki büyük tehlikenin ardından eğer top Nihat'a gelse Platikosa ile karşı karşıyaydı. Gökhan araya girmek istemiş. Müdahale ondan gibi, işte az önce maçın kritik anlarından biri. Gökhan Zan'ın kafasından seken top. Üçlü tereddüt ediyor. Ardından ikinci pozisyon ve tehlikeyi uzaklaştırıyoruz. Büyük tehlikeydi gerçekten. Oliç burada böyle kurtuluyor. Rüştü'den. Kale alanımız içinde izliyorsunuz. Emre uzaklaştıramıyor. Ve Hakan rahatlatıyor. Savunmada yerimizi aldık. Modric. Bu arada offside. Topağlara gidiyor ama offside. Uzak noktadaki yardımcı hakem Paolo Calgarno bayrağını kaldırmıştı. Tekrar izleyelim. Çok net bir çok offside. Net offside. Sabri'nin müdahale etme şansı vardı, olmadı. Raket için ortası o noktada çok önemli. Out. Rüştü harika uzandı. Sırna'nın bu şutu çok etkili bir vuruştu ve Rüştü işte böyle uzanıyor. Franjic geriye döndü. Orta geliyor. Rüştü tereddüt etti. Emre bırakmadı. Uzaklaştırıyoruz. Dönen top Niko Kovac. Offside bayrağı kalkmadı bu arada. Out. Bir müthiş fırsat daha. Kalemizde yine büyük bir tehlike daha. Ve Rossetti maçın son pozisyonu bu diyor. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor. Nihat. Hakan destek verdi. Nihat döndü. Nihat sıyrılmaya çalışıyor. Kalabalık Hırvat savunması. Tuncay. Tuncay gidiyor. Ceza alanı içi. Tuncay sıyrıldı. Son çizgi ortaya çevirecek. Çevirdi kaleci. Son anda. Platikosa kapattığı köşede. Köşe vuruşu kullanacağız. Tuncay kişisel çabasıyla getiriyor. İşte son anda ortalıyor. Hamit. Sabri kaçtı sağ kanatta ama pas tercihi iyi noktaya. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla. Çok iyi bir şans. Tuncay direğin dibinden top dışarı çıkıyor. Ve ikinci uzatma devresi de başlıyor. Modric offside. Klasnić offside.

0: İki oyuncumuzun arasından bir pas. Bu arada etkili geldiler. Modric'in pası. Kapatma çabasını Uğur Boral. Bravo. Bravo Uğur. Rüştü. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Böylesine büyük mücadelenin sonu en azından penaltılar olmalı.
1: Evet, evet.
0: Setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı Semih!
2: Gol!
0: Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey.
0: İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
0: Penaltılara kalıyor. Bilic şimdi gidiyor Rossetti'nin yanına. Bol şanslar düştü. Rossetti işaretini vermek üzere. Modric. Modric geliyor. Modric ve dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor. Kritik olsa dikkatli. Arda hadi Arda. Hadi Arda gol. Arda gol 1-0. Sırna 1-1. Semih Şentürk kaleye bakıyor. Semih platik olsa Semih ve gol. 2-1 avantaj devam ediyor. İkinci penaltılar sonunda.
1: Helal olsun Semih'e valla.
0: Çok kritik bir anda. Ha, üçüncü penaltılar başlıyor. 2-1 öndeyiz penaltılarda.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 28 Haziran 1389 Birinci Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından Birinci Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versay Barış Antlaşması Paris'te imzalandı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Sadece spor olsun diye, spor yaşatır.

0: hoş geldiniz. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Öncelikle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum değerli izleyenler. Programımızda da 2 saat boyunca burada olacağız. İlk saatimizde haberlere bakacağız. Bültenimiz olacak ve bir de bağlantımız. Sonrasında ikinci saatte de stüdyo konuğumuzla gündemi konuşacağız. Haberlere Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu kurulda açıklamalarda bulundu. Özbek kulüp olarak tarihi bir dönem yaşadıklarını söyledi. Konuşmasının önemli kısımlarını sizler için derledik. Bakalım açıklamalara.
1: Bugün geriye dönüp baktığımızda yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz hiçbir zaman başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Çünkü kupalar önemlidir. Ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesislerle, güçlü mali yapıyla ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. İşte bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir değerli arkadaşlar. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. Benim ve arkadaşlarımın bir tek amacı var. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz. Onun için yaratmış olduğumuz değerleri daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu.
0: Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerden tam 11 konuda yetki aldı.
2: Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu 11 farklı konuda yetki istedi. Yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerindeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, yeni Florya Metin Oktay spor tesisi, Hasnun Galip binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı. NBA Avrupa Organizasyonu'nda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı gibi konularda üyelerin onayına sunuldu. Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.

0: Fenerbahçe Kulübü yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Orada tabii bazı açıklamalar, röportajlar gerçekleştiriliyor. Sol bek oyuncusu Levent Mercan da Fenerbahçe Kulübü televizyonuna konuştu. Yaptığı açıklamalara bakacağız.
1: İki gün oldu başlayalı. Çok güzel bir enerji var takım içerisinde. Sezondan sonra tabii ki aileyle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldik. Dediğim gibi şu an takımın içerisinde çok güzel bir enerji var. Herkes çok motive. Çok güzel antrenmanlar geçiyor bizim adımıza. Ya hocamla ilgili tabii ki şu an çok benim yani... Benim kendi yaşadığım çok kısa bir süre oldu son 2-3 gündür. Ama şu an İsmail Hoca da çok inanılmaz motive, direkt ilk günlerden kendi felsefesini anlatmaya çalıştı takıma. Oyuncularla iletişimi çok iyi bence. Bir bakalım, bence çok güzel bir sezon geçebilir bizim adımıza. Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da en iyi şekilde hazırlık maçları da olsun. Dediğin gibi ilk eleme maçı da çok erken başlıyor. Onun için en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya bakacağız. Onun için de elimizden geleni yapacağız takım olarak. Yok, en rahat mevki benim için şu an oynadığım mevki sol bek. Ama tabii ki benim avantajım olarak daha önce farklı pozisyonlarda oynadığım için hem sol bekte de hem başka pozisyonlarında bunu değerlendirebiliyorum. Ama en rahat tabii benim için pozisyon olarak sol bekteyim. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman üstüne koyacağımız ya da benim de koyacağım bir şeyler var illaki, hem ofensif hem defansif. Onu geliştirmeye çalışıyoruz tabii ki. Her sene de takıma en iyi katkı nasıl verebilirim ona bakıyorum ben. Tabii ki başarı arzusu, taraftar çok önemli benim için. Hele Fenerbahçe gibi inanılmaz bir kulüpte, inanılmaz bir taraftarla birlikte. Bir de aile benim için. Taraftarlarımız her zamanki gibi bizi desteklemeye devam etsin, bizimle beraber olsun. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, zaten geçen sene ya da ondan önceki seneler gibi bizimle birlikte olsun. Başka bir şey istemiyorum. Biz de elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışacağız.
0: Fenerbahçe kulübünde rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetimi kulübün mali yükünü azaltmak için harekete geçti.
2: Fenerbahçe yönetimi kulübün mali yapısını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, kurduğu yönetim kuruluyla Sarı Lacivertli kulübü ekonomik olarak ayağa kaldırmaya çalışıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve gelir gelmez ödenmeyi bekleyen 90 milyon euronun üzerindeki borcun finansal planını tamamladı. Şu ana kadar vadesi gelen borçların %50'sinden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 48 milyon euro ödendi. İlk etaptaki borçların tamamının 15 Temmuz'a kadar vadesi geldikçe kapatılması hedefleniyor. 15 Temmuz itibarıyla yapılan toplam ödemenin 90 milyon euroyu aşması bekleniyor. Farklı gider kalemlerine yapılan bu ödemelerin ardından kulübün transfer bütçesinde de rahatlama sağlanacak. Sarı Lacivertli yönetim özellikle 15 Temmuz sonrasında taraftarın beklentilerini karşılayacak transfer hamlelerine hız vermeyi planlıyor.
0: Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda takımda kalacak ya da gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.
3: Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda bir yol haritası izleyerek daha güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlılar ayrılacak ve takımda tutulacak isimlerle ilgili önemli kararlar almaya başladı. Beşiktaş'ta öncelikli olarak takımda düşünülmeyen João Mário, El Musati, Jean Onana, Can Keneş, Tayyip Talha Samuç, Gökhan Sazdağ ve Emrecan Uzunhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün tecrübeli sağ bek Gökhan Sazdağ'a talip olduğu ve taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ta bir diğer gelişme ise Taylan Bulut konusunda yaşandı. Almanya'dan iki resmi teklif alan ve Augsburg'la prensip anlaşmasına varan 20 yaşındaki oyuncunun ayrılığına şu an için izin çıkmadı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetinde görüşmeleri

0: Şu doğrultusunda genç oyuncuyu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'dan Wilfred Ndidi için gelen resmi teklif ise yönetim tarafından yetersiz bulundu. Beşiktaş yönetimi yapılan teklifi reddederken oyuncu için daha yüksek bir bonservis önerisi yapılmasını talep etti. Siyah beyazlılarda transfer döneminin ilerleyen günlerinde hem ayrılıklar hem de yeni takviyeler konusunda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
1: Trabzonspor'un İtalya'da Pisa forması giyen Nijeryalı golcü oyuncu Drosimi'yi transfer etmek istediği iddia ediliyor.
0: Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak istiyor. Afrika basınına göre Bordo Mavililer Rus ekibi Zenit'le anlaşan Felipe Augusto'nun alternatifini İtalya'da buldu. Trabzonspor'un Serie B'ye düşen Pisa'da forma giyen Rafael Drosimi için yakın zamanda resmi temaslara başlayacağı öne sürüldü. Transfer değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki Nijeryalı golcünün de Pisa'dan ayrılmaya hazırlandığı ve Bordo Mavililere sıcak bakabileceği belirtildi. West Ham ve Benfica'nın da futbolcuyu yakından takip ettiği iddia edildi. Paulo Nuvarcu'nun Trabzonspor'da forma giymesinin de Drosinmi için transferde önemli bir referans olacağı ifade edildi. Kariyerine Karvin altyapısında başlayan futbolcu daha sonra Victoria Pilsen'e transfer oldu ve Çekya ekibinde çıkış yakaladı. Geçen sezona Pilsen'de başlayan Drosinmi 30 müsabakada 13 gol attıktan sonra Ocak ayında Pisa'ya transfer oldu. Pisa ile 2030'a kadar kontratı bulunan golcü oyuncu İtalyan ekibinde ise 12 maçta 1 gol 1 asist üretti.
1: Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı transfer rapor programında önemli açıklamalarda bulundu.
2: Ya 4 tane mevki belirledik. Mevkileri söyleyecek olursak sol bek takviyesi düşünüyoruz. Sol kanat takviyesi düşünüyoruz. Çift yönlü bir orta saha istiyoruz. Bunun yanında da belki bir stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Adil bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Tabii Adil'i almak istiyorlarsa bizim de bir beklentimiz var. Maddi anlamda bir rakamımız var başkan beyin belirlediği. Yani o rakamları görmemiz lazım. Şu an o rakamı söylemen doğru olmaz ama kulübümüze gelen rakam, yani gerek rakam artı takas teklifleri şu an bizim için yeterli değil.
3: Şu ana kadar gelen tekliflerin yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Yani bir resmi teklif geldiği doğru mudur?
2: Yani Başakşehir ve Trabzonspor'dan geldi, doğrudur.
3: Peki. Son olarak özür diliyorum. Biraz vaktinizi dağılıyoruz ama sizin özellikle belki isim vermek istemeyebilirsiniz fakat büyük kulüpler dediğimiz, yani 4 kulüpten bahsediyorum elbette. O kulüplerden gündeminizde olan isimler var mıdır?
2: Ya şu an bunu cevaplamam doğru olmaz diye düşünüyorum. Peki. Bu soruyu cevapsız bırakayım.
1: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kasper Höyer'le yolların ayrıldığını açıkladı. Yeşil Mavili kulüp Danimarkalı sol beke takıma katkıda bulunduğu 3 yıl için teşekkür etti. Rizespor'a Sparta Prag ekibinden transfer olan Höyer geçen sezon 36 maçta 2 asist katkısında bulundu. 31 yaşındaki futbolcu Rizespor'da toplamda 95 müsabakada 3 gol 10 asist kaydetti. ...2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan amili takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu duygusal bir paylaşım yaptı ve Türk halkından helallik istedi.
0: Hakan Çalhanoğlu 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen A milli takımın kaptanı, yaşadığı hayal kırıklığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir." ifadelerini kullandı. Hakan ayrıca dün kazanırken sizin

0: Evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum sözleriyle milli formaya bağlılığını vurguladı. Daha çok çalışacaklarını ve daha güçlü döneceklerini belirten milli futbolcu, bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim, hakkınızı helal edin diyerek paylaşımını tamamladı.
1: Teknik direktör Fatih Terim Amerika Birleşik Devletleri galibiyetini yorumladı. Terim milli oyuncuların Amerika galibiyetinden sonra daha çok üzüleceklerini söyledi.
2: Bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veya işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı. Ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim: oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim, yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le, işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere

0: bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçınız. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanları illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim.
1: Demiştiniz.
0: Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hello coach, from the Eastern and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen. Let me know.
0: Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen. Dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatmasın?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam.
3: Şimdi yayınımıza bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç bizleri bekliyor. Kendisiyle birlikte Dünya Kupası serüvenini konuşacağız. Son 32 tur artık belli oldu, eşleşmeler biliyorsunuz. Dün akşamdan bu sabaha da gruplardaki son maçlar oynandı. Karşılaşmalara ve sonra da eşleşmelere bakacağız. Hoş geldiniz. Sizinle ben bayağıdır denk gelmiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
4: Sen Demet, sen genellikle başka yayınlarda da çıkmaya başladın. Dolayısıyla yan yana düşemiyoruz bir türlü. Daha evet. Çok sabah yayınlarında bir arada oluyorduk ama Dünya Kupası biraz belki işte Dünya Kupası arkadaşlarımızın izinleri böyle yer değişimlerini ortaya çıkardı. Öyle söyleyebiliriz ama her şeye rağmen yine birlikteyiz. İyi pazarlar diliyorum sana ve tüm izleyicilerimize. Güzel bir pazar günü olsun. Sıcak bir hava var. Herkes herhalde bu sıcak havanın kıymetini bilerek değerlendirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ederim öncelikle. Ve hemen şöyle Dünya Kupası'nda gruplara geçmeden önce nasıl gidiyor? Bizim tabii Türkiye'nin haricinde takip etmek ya da yeni kurallara alışabilmek adına Dünya Kupası'ndan keyif alıyor musunuz bu sezon?
4: Şimdi grup maçları aslında böyle hani çok da fazla önemseyeceğimiz, çok öne çıkartacağımız maçlar olmaktan uzak. Mesela son maçlarda dikkat edersen rotasyon kullanmaya başladı ülke futbolu. Yani gruptan çıkmayı garantiledikten sonra, yerlerini belirledikten sonra rotasyon bile yapıyorlar. Onun için grup maçlarına çok farklı bir anlam yüklemek istemiyorum. Bizim açımızdan tabii ki çok farklı bir anlam yükledik tabii ki. Çok sevimsiz, hoş olmayan bir durumda karşı karşıya kaldık ama anlamda baktığımda ben hani grup maçlarından daha çok asıl Dünya Kupası bence şimdi başlayacak. Onu özellikle söylemem lazım. Ben öyle bakıyorum. Ama şunu da söylemekte yarar var. Grup maçlarında atılan gol sayısı mutlaka futbolun meyvesidir gol diyerek baktığımızda olumlu oldu. Bazı olağan şüpheliler gerçekten grup maçlarında sahne aldı. Messi'ydi, Ronaldo'ydu, Haaland'dı, Harry Kane'di. Hı hı. Yani yavaş yavaş Desire Doué gibi bir isim sahneye çıktı.

0: Dembele sahneye çıktı. Yani artık şöyle bir her zaman bir sıkıntımız var ya. Ya Cristiano Ronaldo ile Messi gidince ne yapacağız biz? Hani kimleri konuşacağız? Var, hala var yani,
1: Bence de.
0: konuşacağımız isimler varsa. Zaten dünya futbolu değişik isimleri sahneye çıkarma becerisine her zaman sahip, öyle söylememiz lazım. En üst düzey bir organizasyondan bahsediyoruz. Tabii üzüntümüz oraya niye mesela devam eden bir Türkiye milli takımı ve onun yanında bir Arda Güler ismini niye yazamadık, bir Kenan Yıldız ismini niye yazamadık diye hayıflanıyoruz. Ama artık umutlarımız bir sonraki Avrupa Şampiyonası, bir sonraki Dünya Kupası'na kaldı. Önemli olan, az önce Fatih Hocamı da dinledim. Önemli olan bunlardan dersleri çıkartabilmek ve Uluslar Ligi'nden başlayarak yeniden bir sayfa açabilmek, beyaz bir sayfa açabilmek. Çünkü orada da çok önemli rakiplerimiz var. Şu anda Belçika, Fransa, İtalya rakibimiz. İtalya Dünya Kupası'nda yok ama Belçika ve Fransa yoluna devam eden iki ülke. Öyle baktığımız zaman gerçekten dikkat etmemiz gereken bir yerdeyiz. Aslında olmamız gereken bir yerdeyiz. Dünya Kupası'nda olmamız gereken yerde değiliz. Yani öyle söylemek lazım. Genel böyle bir giriş yapayım istedim. Son 32 için de konuşalım istersen.
1: Peki, önce bir dün akşam ve sabah oynanan maçlara bakalım. J grubuyla bir başlamak isterim. Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'ün olduğu grup. Ürdün'le Arjantin karşı karşıya gelmişti. Arjantin 3-1'lik skorla bu maçı kazandı. Messi yedek kulübesinde başladı ama sonradan bir gol attı. Cezayir, Avusturya karşılaşması da 3-3'lük eşitlikle bitti. Bu grupta beklediğiniz sıralama bu şekilde miydi? Bu arada Cezayir-Avusturya maçına tabii izleyemedim, canlı olarak denk gelemedim ama sonrasında baktım bayağı keyifli bir karşılaşmaymış gibi duruyor ama 3-3'lük skor birazcık beni üzdü. Üzdü de demeyeyim de biraz planlı hareket ettiler gibi hissediyorum. Çünkü ikinci olan kişi İspanya ile eşleşecekti. Ve sanki 90+6'da Avusturya'nın attığı golü Cezayir tutabilirmişti. Ama tutmadı. Cezayir de İsviçre ile eşleşti. Buyurun.
0: Biz bunları zaten yaşıyoruz. Onun için diyorum ya, grup maçları benim için çok böyle hani... Özellikle Dünya Kupası heyecanını yaşayacağım. Oralarda planlar, Messi'yi dinlendirme, Haaland'ı dinlendirme görüntüleri izliyoruz. İşte rakip seçme, yani bunlar önemli. Geçmişte de biz bunları yaşadık. Almanya-Avusturya maçı unutulmaz bir maçtır. Yani bütün bunlar zaman zaman grupta yaşadığımız olaylar ama o grup maçlarında oynanması gerekiyor. Onu da özellikle söylemek lazım. Tabii bir başka tartışma da var. Yani bu maçlara baktığımızda, bu gruba baktığımızda tabii ki beklenen bir sonuç var ortada. Yani çok büyük bir sürpriz yok burada, öyle söyleyebiliriz. Evet. Burada Ürdün'ün sonuncu olmasını beklemek çok büyük bir sürpriz değil. Ama şunu vurgulamak lazım. Yani oturup konuşmamız gerekiyor belki ama bugün değil, sonrasında. 48 takım evet gol sayısını yükseltiyor ama bazı takımlar bu Dünya Kupası düzeyi için yeterli mi tartışmak lazım? Yoksa tekrardan bir takım sayısını 32'lere mi çekmek lazım? Bu da ayrı bir konu. Ama netice itibariyle şu anda bu sıralama beklediğimiz sıralama. Hı hı. Aslında ben yani şöyle söyleyebilirim. Burada beklentileri karşılayan ülkeler var zaten. Yani mesela şöyle söyleyelim, ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, üçü de yoluna devam ediyor. Yani ev sahiplerinde fire yok, öyle söylememiz lazım. Bizim 5 majör lig dediğimiz, İtalya'nın katılmadığı diğer 4 ülkenin aynen yoluna devam ettiğini görüyoruz. Yine Avrupa'nın potansiyel ülkeleri diye baktığımız Hollanda, Belçika, Portekiz, Avusturya gibi ülkeler yine yollarına devam ediyor. Buna da bakmak lazım ve şimdi bir açıdan da işte Brezilya, Arjantin, Kolombiya, bunlar da zaten olağan şüpheliler. Sonuçta yani bu ülkeler devam ediyor. Aslında bunların arasında Türkiye'nin mutlaka olması gerekiyordu ama netice itibariyle olamadık, onu söylemek lazım. Şimdi önümüzde artık asıl heyecanlar başlıyor. Bence öyle bakıyorum ben Dünya Kupası'na. Dünya Kupası buradan sonra başlıyor şimdi. O Dünya Kupası heyecanını daha farklı yaşayacağız. Öyle rotasyonlar, bekletmeler, dinlendirmeler, rakip seçmeler, bunlar olmayacak. Öyle söyleyelim. Artık kırılma maçlarıyla yola devam edeceğiz diyebilirim. Evet, yani Dünya Kupası'ndan mutlu muyum? Evet, saatlerden mutlu değilim. Özellikle. Onu özellikle söylemek isterim. Bu saatler, hani niye Almanya gece saat 12'de 11'de oynuyor da bizim maçların sabah 5'te 6'da 7'de kalktık sürekli? Yani buralarda

0: biraz daha farklı lobilerimizin olması gerekiyor. Niye Arizona'da sıcağın alnında kamp yaptık? Yani buradaki gücümüzü ortaya koymamız evet. lazımdı. Federasyonun burada gücünü çok ortaya koymadığını söylemek lazım. Ama şimdi bütün bunlardan bir ders çıkarmak lazım. Bir tecrübe oluşturmak lazım. Hem teknik direktörümüz Montella'nın bir ders çıkarması lazım. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun ders evet. çıkarması lazım. Belli ki kimsenin gitmeye de niyeti yok. Öyle bir durum söz konusu değil. O zaman burada bakmamız gereken Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun, yeniden katılacağımız, çünkü biz gerçekten çok genç ve çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Bu jenerasyon burada bitmez artık, yani olayı burada bitirmez. Onun için de yola devam ederken daha dikkatli olmamız lazım. Ben daha önce yayında da söylemiştim, sosyal medyayı kullanırken de lütfen arkadaşlarımız olayı genellikle belli oyuncular üzerinden linç kültürüne dönüştürmeden evet. Eleştiri düzeyinde tutmalarını özellikle rica ediyorum kendilerinden. Yani çünkü sonuçta bu çocuklar da herhalde gidip orada lay lay loy yapalım, işte Amerika'yı bir gezmiş olalım diye gitmediler. Onun için de evet, yanlış işler olabilir. O yanlışlarını söyleyeceğiz. İster bir de onları yöneten insanlar var. Onlara bakmak lazım. Yani hı hı. o çocuklardan çok. Yani kalkıp da Arda'yı sağa çık oynatıldığı ilk maç, Deniz Gül'ü kullanılmayan santrofor pozisyonunda bekletmek. İşte birçok böyle Kerem'i santrofor oynat. Bunlar onların kendi tercihleri değil, kişisel tercihleri değil. Yani Merih şöyle söylemedi herhalde. Beni oynatmazsanız bu milli takım Dünya Kupası'na çıkamaz demedi herhalde. Nasıl ki son maçta Ozan Kabak'ı oynattıysa hoca seçip Ozan Kabak'ı oynatabilirdi. Onun için lütfen rica ediyorum. Evet, yani lütfen rica ediyorum, yani olayı linç kültürüne dönüştürmeyelim. Hı hı. Tabii ki eleştirelim. Ben de eleştiriyorum yapılan işleri, yapılmayan işleri, ama böyle bakmamız lazım. Sonuç itibariyle bu hı hı. çocuklar gerçekten de bizim çocuklarımız, bize gelecek vaat eden çocuklar.
1: Önümüzde de zaten turnuvalar var. Şimdi az önce siz de devam eden takımlardan bahsettiniz. Rakamsal olarak Avrupa'dan 16 takımın 13'ü yoluna devam ediyor. Afrika'dan 10 takımın 9'u yoluna devam ediyor. Güney Amerika'da da 6 takım katılmıştı. Orada da 5'i yoluna devam ediyor. Bir de K grubuna bakalım. K ve L'ye de şöyle hızlıca bakıp son 32'ye de geçmek istiyorum. K grubunda da Kolombiya, Portekiz, Kongo ve Özbekistan yer alıyordu biliyorsunuz. Ki Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve puansız olarak turnuvadan elendiler. Kolombiya-Portekiz mücadelesi 0-0 eşitlikle bitti. Kongo da Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Burada Kolombiya'nın 7 puanla grup liderliğini aldığını söyleyelim. Portekiz 5 puanla ikinci, Kongo'da 4 puanla üçüncü oldu. Yine burada tabii Cristiano Ronaldo eleştirileri hemen başladı ardından maç.
0: Yani tabii şimdi beklentilerin çok yukarıda olması dolayısıyla bu eleştirileri ortaya çıkarıyor. Ancak şöyle söyleyelim, hani bizim futbol oynadığımız dönemde 30 yaşına gelen oyuncular için artık miadı doldu, son kullanma tarihi geçti denirdi. Bugün şimdi 40 yaşında oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Hı hı. Bu bile saygıyla karşılanması gereken bir durum. Yani Messi için, Ronaldo için söylüyorum. Yani Portekiz takımının gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Yani işte o Vitinha'lar, Bernardo Silva'lar, yani gerçekten çok iyi bir kadrosu var. O nedenle buralardaki meseleyi böyle sadece Cristiano Ronaldo üzerinden okuyup da Ronaldo'yla bağlantılı olumlu ya da olumsuz cümleler söylemekte çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz diye düşünüyorum. Bu grupta tabii beklentiler Portekiz'in gruptan lider olarak çıkmasıydı. Evet. Ama burada çok da seçim de söz konusu olabilir. Teknik adamların seçimleri de söz konusu olabilir. Ben şimdi hemen şöyle bakayım, Portekiz kiminle eşleştiğine bakacağım. Portekiz-Hırvatistan sert bir eşleşme olmuş. Onu da özellikle hı hı. söylememiz lazım. Belki de bunu çok tercih etmeyebilirlerdi. Ama netice itibariyle bu arada Hırvatistan'ı da unutmayalım. Yani gerçekten çok önemli işler yapıyor. Bir de Bosna Hersek'i de, yani bir uluslararası organizasyona katılıp oradan gruptan çıkmakta Bosna Hersek'te kardeş ülkelerden biri olarak tebrik etmemiz gereken ülke olduğunu söylememiz lazım.
1: Arjantin'de de eşleşme ihtimalleri çok kalmadı Portekiz'in. Artık finalde denk gelirlerse o şekilde olacak. Ama Hırvatistan'la eşleşmesi de zor bir eşleşme.
0: Ronaldo'yla Messi'yi karşılıklı izleyemeyecek miyiz?
1: Finale kadar bekleyeceğiz olursa eğer öyle bir durum. Var mı sizce öyle bir ihtimal? görünen de.
0: Yani tabii çok çok erken tahmin olur Demet. Yani şimdi hemen böyle şunu eledi, bunu eledi mesela. Şimdi baktım ben sert bir eşleşme mesela Portekiz-Hırvatistan eşleşmesi. Hırvatistan son yıllarda uluslararası organizasyonları çok iyi oynayan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla hı-hı, bilemiyoruz. Yani şimdi yok yani her... Teknik direktörler hep şunu söyler ya Demet, adım adım gideceğiz, maç maç gideceğiz derler ya. Şimdi maç maç gidilecek bir sürece geldik. Onun için bekleyelim bakalım. Ama zaten bu Dünya Kupası'nın çok farklı isimleri de var. İşte az önce söylediğim gibi Haaland'ı var, Harry Kane'i var. Evet. İşte yani Ronaldo Messi'ye bağlı değiliz yani. Onun dışında dediğim gibi Dembele'si var. Yani çok oyuncu var görebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bakacağız yani turnuva ağacı da geldi zaten önümüze.
1: Aynen öyle.
0: Ama burada burada tabii önemli nokta etap etap konuşacağız. Yani şu etabı bir önce bir bakalım, ondan sonra tekrar nasip olur beraber olursak etap etap daha farklı bir şekilde yürütebiliriz, fikir yürütebiliriz diyeyim daha doğrusu.
1: Peki şimdi son 32 turu ağacı da ekranlara geldi. Şöyle tek tek gideceğim, sadece favoriniz kim ya da kim kazanır ihtimaller üzerinde isterseniz ilerleyelim. Şöyle tabii sol ki üstten başlayacak olursam Almanya ile Paraguay karşı karşıya gelecek. İlk maçta zaten bugün oynanacak.
0: Almanya diyorum ben burada. Paraguay takımı çok iyi savunma yaptı bize karşı, bizim grubumuzdan çıktı. Ama Paraguay takımının bu savunmasının yani heyecanının yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi bizim erken gol yememizdi. Burada Almanya'yı favori görüyorum.
1: Diğer eşleşme Fransa ile İsveç. Burada muhtemelen herkes Fransa der. Fransa Almanya çıkarsa orada da erken bir final izleyebiliriz.
0: Evet şimdi. Evet ben de Fransa diyorum. Fransa gerçekten hani ön alanındaki oyuncularının müthiş bir performansı var. Mbappe, Désiré Doué, Dembele, yani olağanüstü bir ön alan var. Yani bu gol atmaması mümkün değil. Tabii ki İsveç'in de bir kuzey ülkesi, fizik mücadelesini evet, çok üste çıkaracağını düşünüyorum. Burada golün erken ya da geç gelmesi bizi farklı bir noktaya da götürebilir. Ama Fransa tabii ki burada ağır favori.
1: Peki devam ediyorum. Güney Afrika ile Kanada karşılaşacak. Burada Güney Afrika beni şaşırtan takımlardan biri oldu.
0: Doğru, Dünya Kupası da ev sahipliği yapan bir ülke ama ben Kanada'nın ev sahibi olarak burada öne çıktığını düşünüyorum. Ben Kanada'dan tarafım ama bilemiyorum tabii, her türlü sonuca da burada hazırlıklı olmak lazım. Güney Afrika'da bunları yapma becerisine sahip bir ülke ama ben Kanada diyorum. Yani sonra şey diyebilirler ya, hadi bir tarafını göster derler, tarafımı söyleyeyim, Kanada tarafım ev sahibi olması nedeniyle.
1: Peki şimdi bu Güney Afrika Kanada karşılaşmasının kazananıyla Hollanda-Fas maçının kazananı karşı karşıya gelecek. Favori maçlarımdan biri kuşkusuz bu ama saat 04'te sabah saatlerine denk geliyor. İzleyebilir miyim emin değilim. Burada ne dersiniz?
0: Valla ben de çok emin değilim izleyebileceğim konusunda. Yani çünkü sonuç itibariyle sabahları Furkan kardeşimin kulaklarını çınlatalım, sabah yayında yazıyor. 4'te kalk sonra senin de durumun aynı sabah. Evet. Mesela yarın sabah saat 9.30'da yayınım var. Yani onun için çok da böyle hani mutlaka yaparız diye, mutlaka izleriz diyemeyeceğim. Ama Hollanda-Fas maçında yani yine de Avrupalı Hollanda önde diyebilirim. Ama Fas takımı çok ilginç, sürprizlere açık bir takım. Yine de ben Hollanda diyorum.
1: Fas'ta da oradaki yerel saate göre saat gece 02'ye denk geliyormuş. Onlar için de tatsız bir saat olacak.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim Demet istersen, yani bizim maçımız olsaydı gece 2'de kalkacaktım tabii.
1: Kesin.
0: Ki.
1: Yani tabii onlar kalksın yani bir zahmet.
0: Onlar kalksın yani, onlar artık bir ellerini yüzlerini yıkayıp maç, Dünya Kupası heyecanlı yaşasınlar.
1: Peki devam edelim. Az önce de bahsetmiştik, Portekiz'le Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Portekiz bence çok tercih etmeyebilirdi Hırvatistan'ı çünkü grupta birinci olsaydı Gana ile karşılaşacaklardı.
0: Doğru. Ben yani bence bu eşleşmelerin içerisinde sürprize en açık maçlardan biri olarak görüyorum. Yani Fransa-İsveç maçıyla beraber bu maçı öyle değerlendiriyorum. Onun için de buradaki her türlü sonuca açık bir durum var. Yani Portekiz bir hayal kırıklığıyla.
1: Portekiz elenirse yine Ronaldo'nun gözyaşlarını görebiliriz.
0: Evet, yani ve elenebilir. Yani ben hatta şöyle söyleyeyim, 51-49 Hırvatistan'a daha yakınım. Öyle söyleyeyim yani Portekiz'den. Her şeye rağmen yani Portekiz'in müthiş bir orta alan zenginliğine rağmen yine de hani Cristiano Ronaldo'nun oradaki egemenliği takım üzerinde bir olumsuz etki yapabilir.
1: Peki şimdi

0: Portekiz Hırvatistan maçının kazananıyla İspanya Avusturya karşılaşmasının kazananı karşı karşıya gelecek. İspanya hep favoriler arasında gösteriliyordu tabii ama bazı oyunlardaki performansı da eleştirildi açıkçası.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Demet, yani İspanya bana göre turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri. Ben öyle bakıyorum. Yani tabii ki bazı maçlarda eleştiriliyor. Az önce söylediğim gibi grup maçları biraz daha farklı bakılıyor grup maçlarına. Yani oradan bir puan aldık, buradan üç puan aldık. Çok da böyle sıkacağımız bir durum yok noktasına geliniyor. Evet. Ama burada bence İspanya sadece bu maç için değil, genel olarak Dünya Kupası finali için, yarı finali için benim aday gösterdiğim ülkeler. Son yıllarda dikkat edersen İspanyol teknik adamların becerileri bütün Avrupa'yı sarmış vaziyette. Evet. Ve dolayısıyla İspanya'da futbol yeniden yapılanıyor. Uzun yıllardır da uluslararası organizasyonları domine eden bir ülke. Ben İspanya'nın yine burada yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki bir tık hızlanacağım izninizle. Amerika Birleşik Devletleri de Bosna Hersek'le karşı karşıya gelecek. Bizim grubumuzun birincisiydi hatırlarsınız. Belçika-Senegal maçı var. Evet. Bu iki karşılaşmadan çıkanlar son 16'da eşleşecek.
1: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni biz yendik, evet, ama 9 eksikle oynadıklarını unutmayalım. Hı-hı. Dolayısıyla çok hızlı bir futbol oynuyorlar. Çok hızlı, çabuk, presli, baskılı, ön alan baskılı bir oyun oynuyorlar. Yani Bosna Hersek'in işi burada zor. Yani bizim yenmiş olmamız insanları farklı bir noktaya taşıyabilir ama ben yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Gönlüm Bosna Hersek'ten yana ama hı-hı, aklım Amerika Birleşik Devletleri diyebiliyor. Öyle söyleyebilirim. Diğer maçta
0: Belçika Senegal. Şimdi Belçika'da bizim Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz.
1: Evet, Belçika-Senegal maçı tamamen bence 3 ihtimalli maç olarak görüyorum Belçika-Senegal maçını. 3 ihtimalli, her sonuca açık. Dolayısıyla oradan çıkacak takımı tahmin etmekte zorluk çekiyorum diyebilirim. Hı,
0: peki, süremiz varmış bu arada. Normal devam edebilirmişiz. Brezilya-Japonya ile karşı karşıya gelecek. Burada ya Brezilya'yı nasıl buldunuz gruplarda?
1: Ya şimdi Brezilya gruplarda çok istenen düzeyde oynamadı. Yani onu özellikle söylemem lazım. Çok
0: orada bir Vinicius ön plandaydı ciddi şekilde.
1: Evet, yani Vinicius zaten turnuvanın, hani az önce saymadığımız için bize kızmaz inşallah. Yani Vinicius beni niye saymadınız diye söyleyebilir. Yani Vinicius gerçekten çok önemli bir oyuncu. Yavaş yavaş Neymar'ın başladığını görüyoruz. Evet, belki o noktada biraz daha etkin bir rol oynayabilir. Ama yani bir Dünya Kupası başlıyorsa favoriler diye yazacaksanız eğer yanına mutlaka Brezilya'yı yazmanız gerekiyor. Yani evet, Brezilya böyle bir futbol ülkesi. Dolayısıyla burada da bence bu eşleşmenin galibi olacak ülke Brezilya olur.
0: Şimdi Norveç'te fil dişi sahiliyle eşleşti. Grupların son maçında Norveç-Fransa maçını hatırlarsınız. Orada Norveç ciddi şekilde bir rotasyon yapmıştı. Sanki ikinci olmak ister gibiydi.
1: Haaland'la kenarda oturtmuştu.
0: Evet, evet.
1: Tabii ki şimdi ne kadar kürek çekecekler bilmiyoruz ama hani belli bir yürekleri olduğu belli. Yani Norveç fil dişi maçında tabii ki ben Norveç'i çok favori görüyorum. Norveç belki bu turnuvanın çok farklı takımlarından biri olabilir. Fransa maçında her ne kadar Fransa farklı kazandı rotasyonlu bir takıma karşı ama orada kaçırılan penaltıdan bahsetmemiz lazım. Çok net 2-3 pozisyondan bahsetmemiz lazım. O kadar açık bir oyun oynanmayacaktır. Onun için de Norveç'in yolunun biraz daha gidebileceği yani şöyle görüntüsünü verdi bize diyeyim. Ama tabii biliyorsun işte bu turnuva ağacı zaman zaman sizin istediğiniz şekilde gitmenizi engelleyebiliyor. Onu da özellikle vurgulamam lazım.
0: Peki Meksika-Ekvador maçı. Şimdi Meksika'da ev sahibi ve gruptaki 3 maçında kazanan ekiplerden bir tanesi aynı zamanda. Ekvador da çok güçlü bir takım izlediğimiz kadarıyla. Bu eşleşmede bir sürpriz olabilir mi Ekvador galibiyeti gibi?
1: Ekvador Almanya karşısında böyle bir sürprize imza attı ama şöyle söyleyeyim, bir ev sahibi olarak yani Meksika'nın net bir şekilde kazanacağını düşünenlerdenim. Tabii kolay olmayacaktır. Hiçbir maçın hemen kazanılabilecek maç olmadığını da vurgulamam lazım ama her şeye rağmen de yine de ev sahibi kontenjanı.

0: belki de oyuncuların bir kısmını daha farklı bir şekilde konumlandırma isteğinden kaynaklı da olabilir. Tabii ki yükün daha çok Harry Kane'in üzerine bindiğini de çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani sonuç itibariyle İngiltere'nin buradan çıkacak ülke olduğunu, ülke milli takımı olduğunu düşünüyorum. Yani bu manada baktığımızda İngiltere'nin ama bu oynadığı futbol bana diğer ülkelerle karşılaştırdığımda, yani işte Fransa'yla, Norveç'le, Brezilya'yla, Arjantin'le karşılaştırdığımda hani yolunun yine belli bir yerde kesileceği intiba uyandırıyor bende ve İngiltere'de bunu sürekli yaşıyor. Sen de biliyorsun
1: Evet,
0: yani.
1: doğru. Peki Arjantin yeşil buruna gelelim. İlginç bir eşleşme. Tabii Messi'nin de bu performansını görünce herkesin bence net favorileri arasında yer alıyordur Arjantin. Yeşil burun da 3 maçından beraberlikle ayrılıp güzelce son 32 turuna çıktı.
0: Ya çok güzel bir şey Yeşilburun Adaları için. Gerçekten çok büyük bir başarı Dünya Kupası'nda son 32'ye gelmek. Ama şöyle söyleyelim, sadece bu maç için değil Demet. Yani genel baktığımızda şöyle bir genel olarak bakalım Dünya Kupası'na. Başlıyor diyelim, 48 takım belli oldu, gruplar başladı. Oturalım seninle konuşalım. Kimi konuşuruz? Yani bu Dünya Kupası'nın favori takımları hiç bak başlamadan önce söylüyorum. Hemen deriz ki işte Brezilya var, Arjantin var. Son yıllarda yükselen İspanya var, Fransa var, Almanya var gibi zaten konuşacağımız 7-8 ülke var. Onlardan birinle karşılaşacak. Böyle baktığımız zaman işlerinin çok kolay olmadığını çok net bir şekilde onlar da biliyor. Ama tabii ki futbolda hiçbir şey kağıt üzerinde belli olmuyor ya da bizim söylemlerimizden üretilmiyor. Biz sadece o oynanan maçlara bakıp oyuncu performanslarının durumlarına bakarak, şimdi bir Messi performansı var mesela, olağanüstü rekorlar kırarak giden bir Messi performansı var. Bu oyuncunun son Dünya Kupası. Onun için de burada yapabileceği en üst durumu takımını getirmek isteyecektir. Milli takımını getirmek isteyecektir. Evet. Zaten onun üzerindeki kabus da kalktı. Yani Messi'li bir Dünya Kupası kazanamadı. Arjantin kabusu da kalktığı için artık da rahattır. Onun için de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi muhtemelen Arjantin'in rakibi ya Avustralya ya da Mısır olacak. Orada da yine bizim grubumuzdan çıkan bir Avustralya var. 2 dakikam var bu arada. Biraz daha hızlanabiliriz. Buyurun.
0: Tabii ki yani onu da söyleyeyim. Oranın da favorisi zaten Arjantin. Yani Avustralya'nın bizi nasıl yendiğini de gözlemledik. Yani şu anda ben şöyle bir iddiada bulunuyorum Demet. Şu gün tekrar başlasa Dünya Kupası biz Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri grubunda olsak 9 puanla lider çıkarız. O kadar net söylüyorum.
1: Evet.
0: Biz bu turnuvaya doğru hazırlanmadık. Doğru bilinçli hazırlanmadık. Rakiplerimizi analiz ederken kendimizi çok iyi tanıyamadık. Yani biz neyi doğru yaparsak bu rakiplerin oyun performansını geçebiliriz'in hesabını yapmadık, öyle söyleyeyim.
1: Maalesef. Son iki grup olarak İsviçre, Cezayir, Kolombiya ile de Gana karşılaşacak. Kazananlar da son 16'da.
0: İsviçre ve Kolombiya, yani hızlanmak açısından söylüyorum. İsviçre gerçekten son yıllarda gerçek önemli işler yapmaya başladı. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki biz sürprizlerin her zaman olacağını düşünüyoruz. Ama İsviçre'yi öne yazıyorum burada grupta. Onun dışında ikinci eşleşme
1: Kolombiya-Gana.
0: Kolombiya-Gana, orada da Kolombiya'nın önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki.
0: Yani özellikle söyleyelim, zaten potansiyel ülkelerden biri Kolombiya. Aslında beklentilerin altında kalan ülkeler var. Mesela orada bir Uruguay'ı da görmek isterdik.
1: Tabii.
0: Mesela Uruguay olmadı. Biz tıpkı bizim gibi hayal kırıklığı yaşayan ülkelerden biri. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Haldun Domaç'ı uğurluyoruz değerli izleyenler. Bağlantımızı noktaladık. Bu saat dilimimize de noktayı koyuyoruz. Bir ara vereceğiz. Sonrasında saat başında Şenol Usta Ömer stüdyo konuğumuz olacak. Bir yer ayrı.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da.

0: Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 28 Haziran 1389 1. Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1. Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 1. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versay Barış Antlaşması Paris'te imzalandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Bir reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
5: Ne istersen Neon 11.
0: Reklam. Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Spor.

0: Yaşasın hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Şenol Usta Ömer bugün bizlerle birlikte, kalan bir saat dilimimizde de kendisiyle sohbet edeceğiz. Dünya Kupası'nı ve ligimizi konuşacağız süremiz yettiğince. Hoş geldiniz.
1: Hoş

0: bulduk, sağ olasınız.
1: Nasılsınız? İyi hafta sonları.
0: Vallahi iyi hafta sonları, iyi sıcaklıklardan kurtulup böyle serin yerlere gelince daha güzel oluyor.
1: Havalar iyice ısındı bu arada. Tam evet. Olarak artık yaz.
0: Hem Dünya Kupası ısıttı bizi, hem de havalar ısıttı bizi işte. Hem de bizim milli takımımız biraz ısıttı bizi. Hayırlısı bakalım bundan sonra neler olacak futbolda.
1: Peki şimdi Dünya Kupası bölümümüzle başlayalım. Dünya Kupası heyecanı tabii biz yokuz ama tüm hızıyla devam ediyor. Artık grup aşamaları tamamlandı. Son 32 turlarındaki eşleşmeler de belli oldu. Rica edeyim yönetmenimizden hemen şöyle eşleşmeler bir gelsin. Birlikte değerlendirerek ilerleyelim. Yine ilginç eşleşmeler var. Saat olarak bize uymayan ama keyifli karşılaşmalar var aynı zamanda. Bizim grubumuzda yine kimler kimlerle eşleşti belli oldu. Hepsine bakacağız. Ekrana da geliyor. Ben hızlıca bir aktarmak isterim. Sonrasında önemli karşılaşmaları da Şenol Usta Ömer'e soracağım. Almanya ile Paraguay eşleşti. Fransa ile İsveç karşılaşacak. Güney Afrika Kanada maçı. Hollanda, Fas karşılaşması yine önemli karşılaşmalardan biri. Portekiz, Hırvatistan'la eşleşti. İspanya, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bizim grubumuzun birincisi Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek ile mücadele edecek. Belçika, Senegal maçı yine önemli maçlardan biri. Belçika da bizim Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz biliyorsunuz. Brezilya, Japonya mücadelesi var. Fil dişi sahili Norveç ile karşılaşacak. Meksika, Ekvador'la mücadele edecek. İngiltere, Demokratik Kongo'yla, Arjantin, Yeşilburun Adaları'yla, Avustralya, Mısır'la, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya'da Gana karşılaşmaları var. Son 32 turu biraz daha heyecanlı geçecek diye düşünüyorum. Böyle en etkileyici maçlardan Hollanda, Fas keyifli geçer gibi duruyor hocam.
0: Yani en favori maçlardan bir tanesi.
1: Saat sabah 4'te oynanacakmış ama.
0: Ya zaten
1: tatsız oldu bizim için.
0: Demet, bizim için en büyük zorluk oydu yani. Evet. Gece saat 2'de başlıyor. 3'te o maç oluyor. 4'te oluyor. 5'te oluyor. Bu ara uyku düzenimiz biraz alt üst oldu.
1: Maalesef.
0: Sağlıklı bir şekilde de izleyemiyorsun uykulu halinle beraber.
1: Tabii.
0: Ama en azından biz kendi maçlarımızı izledik. Biraz erken döndük. Keşke biraz daha kalsaydık da burada.
1: Keşke.
0: Şu eşleşmelerin bir tanesinde biz olsaydık. Bütün dileğimiz oydu.
1: Az önce konuşurken şimdi Avustralya Mısır'la eşleşti bizim grubumuzda. Oranın kazananı Arjantin Yeşilburun'un kazananıyla son 16'da karşı karşıya gelecek. Bilmiyorum, belki ikinci olarak çıkabilseydik, Mısır'ı eleyebilseydik orada bir Arjantin'le son 16 turu yapabilirdik. Tabii böyle ihtimalleri
0: yani
1: de konuşacağız.
0: Yani gruptan çıkmak bile bizim için bir övünç kaynağı olabilirdi. Yani çünkü genç bir kadroyuz. Tecrübe henüz bizim oyuncularımızda o derece yoktu. Ama genç ve dinamik oyuncularımız vardı. Bu turnuvada bazı şeyleri daha düzgün bir şekilde ilk iki maçta yapmış olsaydık ki ahları vahları işte bu en son Amerika'yı yendikten sonra daha iyi anladık. Biz ilk iki maça çok hatalı başladık şöyle. Biz illaki bu maçları kazanacağız düşüncesiyle çıktığımız için böyle oldu. Oysa Dünya Kupası'nda al işte Yeşilburun buradan çıktı yani. Şimdi bir Haiti'nin oynadığı, bir Panama'nın oynadığı futbola bakın, çok onurlu gururlu futbol oynuyorlar. Oysa biz Avustralya veya Paraguay'ı illaki yeneceğiz bu modla beraber çıkıyorsak olmuyor. Bu tür turnuvalarda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin ki bir tane berabere kalmış olsaydık her iki takımda.
1: Evet.
0: Şu anda biz kendimizi de burada konuşuyor olacaktı.
1: Paraguay maçındaki bir gol bize yetebilirdi.
0: Ya aynen öyle yani, eksik kalmış üstelik bir Paraguay'a gol atamadık. Ya şey olsun, hayırlısı olsun diyelim, bu çocuklar, bizim genç bir takımımız var, dinamik bir takımımız var. Buradan bir takım dersleri çıkaracaklardır. Bir sonraki turnuvalarda artık bundan önce ilk başlayacak Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası evet. elemeleri var. Tecrübe kazana kazana inşallah daha iyi yerlerde olacağız.
1: Peki.
0: Tabii ki burada Hollanda'yı mesela ben çok beğendim. Hollanda'nın eğer savunma tarafını biraz daha güçlendirirse Hollanda'nın gideceği yer çok daha farklı bir yer olabilir.
1: Fas'la peki karşılaştığında?
0: Ya işte Fas'la şu eşleşmeler içerisinde en çok zorlanacak maç diye düşünüyorum ben onu. Fas da gerçekten çok iyi futbol oynuyor ama Hollanda'nın hücum hattı, orta sahası falan çok iyi. Savunmada biraz sıkıntıları var. Savunmadaki sıkıntılarını Hollanda eğer giderirse, Hollanda'nın hücum hattı inanılmaz iyi oynuyor. Yani grup aşamasında da çok keyifli maçlar izletti bizi Hollanda. İlk maçı hariç.
1: Evet.
0: Onun dışında güzel maçlar oldu.
1: Gruplardan bahsetmişken, şöyle grup

0: Siz de yakından takip ediyorsunuz ve uyanabildiğinize kalkıyorsunuz. Aynen. Biliyorum hepsini, ama böyle dikkatinizi en çok çeken ülke ya da beklediğinizden çok iyi performans gösteren bir takım oldu mu?
1: Yani ben Yeşilburun mesela benim için çok gurur verici bir takım oldu. Ben buradan çıkanlar içerisinde mesela Gana'yı çok beğendim ben. Gana'nın eğer iyi bir santrforu olsaydı, hala Ayev oynuyor orada, bizim eski tanıdığımız Ayev. Gana çok daha farklı bir takım olabilirdi. Yani çok dinamik oynuyorlar. Atletik oyuncu yapısına sahipler. Onlar çok iyi oynuyor. Fas çok iyi oynuyor. Yani zaten Arjantin'i söylemeye gerek yok. Arjantin'i zaman zaman insanlar seyrediyor ama sadece Messi'yi orada izliyorlar, ama Messi'nin dışında da bir orta sahaları falan var. İnanılmaz iyi. Savunma gücü çok kuvvetli.
0: Yedek başladı mesela Messi son maça. Sonradan girip gol attı ama.
1: Yani orada da olsun, bir dinlensin. Çünkü bundan sonraki turnuvarda maçlarda Messi'ye çok ihtiyaç duyulacak. Benim hayal kırıklığı gibi gördüğüm Portekiz'in koyduğu performans.
0: Bir son maçta da gol bile atamadılar.
1: Atamadılar. İlk maçta da zorlandılar. Bir ikinci maçı iyi oynadılar. Ben Portekiz'in mesela çok daha iyi olacağını düşünüyordum. Elindeki kadro gerçekten çok kıymetli bir kadrosu var. Güçlü bir kadrosu var. Portekiz'in mesela Ronaldo oynamayıp onun yerine oynayacak forvetler iki tane kulübede var. Oynasa belki de Portekiz bu kadar acı çeker miydi? Bilmiyorum yani. Yani bundan sonraki tabii eşleşmelerde
0: Hırvatistan'la Portekiz karşılaşacak. Portekiz birinci olsaydı grupta Gana'yla karşılaşacak.
1: Evet, yani belki de bak orada mesela izledim Haldin abiyle konuşmanızı. Bence Portekiz Hırvatistan'ı bilerek eşleşti. Gana'yla eşleşmek istemedi. Ben tam tersi düşünüyorum. Yani Hırvatistan
0: Gana'nın iyi bir oyun olduğunu söylemiştiniz.
1: Kesinlikle. Gana çok öyle kolay kolay gol yiyecek bir takım değil. Ama Hırvatistan yaş itibariyle takımın yaş ortalaması çok yüksek. Yani sanki Portekiz Hırvatistan'ı daha iyi kazanabileceği maç gibi gördüğü için belki de böyle bir kazanma şeyini istemedi. İkinci olmak onların belki de işine gelmişti.
0: Bu eşleşmeyi planlayan bence birçok ülke var. Mesela Fransa Norveç maçında da Norveç sanki ikinci olmak için sahaya çıkmıştı. Çok fazla rotasyon yapmıştı. Yine bu sabah saatlerinde oynanan Cezayir-Avusturya karşılaşması da 3-3 beraberlikle bitti, ama şimdi Cezayir ikinci olsaydı İspanya ile karşılaşacaktı. Ama üçüncülük İsviçre eşleşmesi oldu mesela.
1: Yani Cezayir İsviçre yabana atılacak bir takım değil. İsviçre çok iyi bir takım. Murat yakın da başında var. Gayet başarılı gidiyorlar, bizim Türk en azından.
0: Ama orada İsviçre'yi mi tercih ederdiniz, İspanya'yı mı?
1: Yani İspanya'yı kimse tercih etmez. Öyle bir soru sordun ki mesela bana. İspanya'yı tercih etmek biraz, yani tabiri caizse biraz aptallık olur.
0: Evet.
1: Kesinlikle öyle bir şey olmaz.
0: Çünkü bu
1: turnuvanın favorilerinden İspanya, favorilerinden Fransa, favorilerinden mesela Arjantin, bunlarla eşleşmek yani ilk turlarda kimse istemez.
0: Evet.
1: Yani ilerleyen turlarda ne olacak artık onu bilemiyoruz.
0: Şimdi bu karşılaşmaya baktım ben, Cezayir-Avusturya mücadelesinde 90+6'ya kadar 3-2 devam ediyordu. Cezayir'in üstünlüğü vardı.
1: Onu izleyemedim.
0: 90+6'da bir Avusturya gol attı ama sanki yani onu istese Cezayir tutabilirmiş gibi bir pozisyonda. Bilmiyorum, zaten 3 gol de atmışlar artık, bunu planlayarak da gitmemişlerdir.
1: Çok
0: diye
1: da fazla planlanamaz
0: evet,
1: onlar yani
0: diyecektim.
1: Değil mi? Oyun içerisinde bu planlar fazla işlemiyor bazen. Yani ben ikinci olayım, üçüncü olayım da şu golü yiyeyim falan, öyle hiçbir takım düşünmez. Özellikle Dünya Kupası'nda. Ama oyun ritminde şu olabilir. Aynen rotasyon yaptığı gibi mesela Norveç takımı çıkarmadı sahaya. Yani enteresan bir şey. Ne santrofor, iki tane santrofor, Charlotte var, Holland var, hiç oyuna bile almadı hoca. Düşünebiliyor musun yani? Onu öyle planlayabilirsin.
0: Peki bunu düşünmek
1: bizim
0: doğru
1: mesela
0: mu?
1: Amerika maçı gibi Amerika'nın 9 tane oyuncusunu oynatmaması tabii ki bir sonraki turnuvaya oyuncuyu saklama Pochettino'nun son derece haklı bir kararıydı. O da bizim işimize geldi. Oradan en azından 1-3 puanla döndük. 3 gol attık. O da bizim için bir gurur kaynağı oldu yani.
0: En yüksek puanlı 4. takımız bu arada.
1: Ya 3 puandan da giden oldu yanılmıyorsam, gruptan çıkan oldu. 3 tane beraberlikte Yeşilburun yanılmıyorsam.
0: Evet, 3 beraberlik alıp çıktılar.
1: Yani Yeşilburun çıktı yani. Bizim eğer avarajımız bu kadar kötü olmasaydı bilmiyorum yani 3 puandan 3 beraberlikte biz de çıkabilirdik belki de.
0: Tabii az önce Haldun Umat şey dedi. Şimdi başlasa turnuva ve Avustralya Paraguay ile oynasak bence ikisini de yenerdik dedi.
1: Niye yenerdik? Hoca artık kafasındaki şablonun dışına son maçta çıktı. Doğru olanı tercih etti. Evet. İsrar'la İsmail'le oynadı. Mesela bunu söylemeden geçemeyeceğim. İsmail tercihi ilk iki maçta doğru değil. Şimdi İsmail Yüksel Türkiye'de en çok beğenen futbol adamlarından birisiyim. İsmail'i nerede oynatırsın? İsmail'i grup aşamasına geldiğin zaman son maçta sana beraberlik yetecek bir maçta kullanabilirsin. Orkun'u eğer hoca biraz daha fazla Barış Alper'i santrafor'da biraz daha fazla kullanmış olsaydı belki de biz bu turnuvadan elenmemiş olabilirdik. Yani bu sadece bir temennidir ama doğru olur muydu, olmaz mıydı? Sanki daha doğru olur gibiydi. Çünkü bizim orta sahamız yani o kadar süratli, agresif bir orta saha değildi. Şimdi Orkun da bunu güçlendirebilirdi hoca. Neden Orkun diyorum? Ya Beşiktaş'ın orta sahasında tek başına Beşiktaş'ı taşıyan bir oyuncuyu burada hocanın ilk maçlarda tercih etmemesi bence bir strateji hatasıydı. Hoca buralarda biraz strateji iyi kullanamadı. Bir Oğuz Aydın'ı daha fazla kullanabilirdi, kullanmadı. Ki hazırlık maçlarında bu çocuk da bu sinyalleri vermişti. İyi oynadığını sinyallerini evet, vermişti.
0: Gayet iyi.
1: Yani kafasındaki kurduğu bir 11'den şaşmadı. Ama işler öyle olmadı. Şimdi kafayı hepimiz taşlara vuruyoruz tabii.
0: Maalesef. Şimdi bir barko daha var arkadaşlarımızın hazırladığı. Dünya Kupası'nda konfederasyonlara göre son durum. Şöyle Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan katılan takımların hangileri bir üst tura yükselmiş? İki sayfamız var. İlk sayfada şöyle Güney Amerika'dan 6 temsilci vardı Dünya Kupası'nda. 5'i bir üst tura yani 32'ye yükseldi. Uruguay.
1: Yani elenmeyecek dediğimiz
0: evet,
1: takım elendi.
0: Acayip.
1: Elenecek takım orada Paraguay'dı. Biz eleyemedik onunla.
0: Gerçekten çok ilginç. Uruguay büyük hayal kırıklığı yaşattı.
1: İnanılmaz.
0: Mustara'ya kaldı biraz.
1: Mustara da büyük hayal kırıklığı yaşattı çünkü.
0: Çok üzgündü maç sonunda bir
1: açıklama. Yani inanılmaz kötü goller yedi. Yani ben
0: hiç
1: böyle
0: bu kadar
1: bir şey
0: acı çekmemiştim diye bir açıklaması var mesela.
1: Ya bence onun son yılı olabilir o gollerden sonra artık devam eder mi etmez mi? Bir travma yaşıyor çünkü. İnanılmaz kötü goller yedi. İki maçta üst üste.
0: Ya yaşla ilgili acaba teknik direktör başta bilmiyorum. Tecrübe de tabii önemli Dünya Kupası'nda ama.
1: Demet hangi takımın kalecisiydi ya? Harikalar yarattı. 40 yaşında o da. Yeşilburnu mu Haiti'nin bir tanesinin kalecisi 40 yaşında.
0: Yeşilburnu.
1: Evet. İnanılmaz maçlar oynadı. Yaşla ilgisi yok.
0: Tabii evet.
1: Yani psikolojik olarak da bunu düşünebiliriz.
0: Bir iddia da var Uruguay milli takımı ile ilgili. Ya söylenene göre elendikleri için tabii ülkede büyük bir hayal kırıklığı var. Federasyonun onların uçuşlarını özel
1: evet,
0: uçuşlarını iptal ettiği söyleniyor. Herkes kendisi dönecekmiş ülkeye. Bu iddia olarak bunu da söylemiş olayım. Sosyal medyada da görmüştüm sabah.
1: Evet ben de gördüm. Doğru bir
0: doğrudur.
1: Şey doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de zannetmiyorum.
1: Yapılması da doğru değil böyle
0: evet,
1: bir şey.
0: Tabii.
1: Yani olabilir futboldur şimdi. Ha bizimkiler de elendi geldi. Yani biz de oradan bırakalım onları. Daha sonra bu oyunculara yine ihtiyacım var. Uruguay'ın da öyle. Eylül Ekim'de orada da Amerika'da yani herhangi bir turnuva başlayacak yani Amerika'da Dünya Kupası şey nedir o Amerika elemeleri falan olacak. Bilmem ne olacak yani. Öyle evet. Şey olmaz yani.
0: Takım içerisinde de orada bazı sorunların olduğunu
1: elenen takımlara daha çok sahip çıkmak lazım. Yenilen oyuncuya daha çok sahip çıkmak lazım. Mesela bizimkiler için de aynı şeyi söylüyoruz. Hakan'ın bir açıklaması var. Çocuğun günahı ne ya? Hakan'ın yani öyle bir şey yapmana gerek yok. Olabilir elenmişsin. Bizim şimdi onlara daha çok sahip çıkmamız lazım. Turnuva esnasında eleştirdik seninle beraber de.
0: Evet.
1: Burada olduk. Aşağıda konuştuk. Ama şu, turnuva içerisinde aktif oynanırken eleştireceğiz. Ama bittikten sonra bunları yerden yere vurmanın bir anlamı yok. Bunları biz yardımcı olacağız. Ayağa kalkmalarını sağlayacağız. Çünkü bir sonra bu çocuklara yine ihtiyacımız var.
0: Aynen öyle.
1: Bunlar bize bir şey yapmadı ya olabilir. Kötü bir turnuva geçirmişler. Bugüne kadar emeklerine sağlık. Kim milli takıma hizmet vermişler. Kötü bir turnuva olmuş. Hiç sorun değil.
0: Önümüze bakacağız artık.
1: Önümüze bakacağız. Bu çocuklara sahip çıkma zamanı şimdi.
0: Aynen öyle. Çok haklısınız. Peki devam edelim buradan. Kuzey Amerika'da da 6 takım katılmıştı. 3'ü elendi. Curaçao, Panama ve Haiti. Curaçao da bence ilk defa katılmasına rağmen güzel bir hikaye yazdı diye düşünüyorum. En azından akıllarımızda kaldı.
1: Aynen öyle. Öyle bir ülkeyi ilk defa duyduk işte. Dünya Kupası'nın...
0: Evet, güzel de bir ülkeymiş bu arada. Tam bir tatil.
1: Zaten hemen böyle bir şey olunca hemen giriyoruz biz Google amcaya biliyorsun. Evet. Oradan bir bakıyorsun. Şahane bir yer.
0: Turizm anlamında yükselişe geçer bence Kurasa.
1: Kesinlikle geçer.
0: Peki.
1: Avrupa... Ya şu elenen takımlar içerisinde inan Panama'nın oynadığı futbol benim o kadar hoşuma gitti ki. Yani zevkle izlediğim bir takımlardan bir tanesiydi. Hı hı. İnanılmaz çabuk dinamik oyuncuları var. Hızlı hücuma çıkıyorlar. İşte gol atamadılar. Haiti herkese öyle. Onlar da iyi oynadılar. Evet. Yani onurlu, gururlu bir mücadele verdiler. Tebrik etmek lazım.
0: Avrupa'dan da 16 takım katılmıştı. İskoçya, Çekya ve Türkiye turnuvaya veda eden takımlar oldu. İkinci sayfaya geçebiliriz.
1: Tek üzüldüğüm burada Türkiye işte Avrupa'dan. Diğerlerine belki de olabilecek şeylerdi.
0: Asya'dan sadece iki temsilci 32 turuna yükselebildi. İran, Güney Kore, Özbekistan, Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Ürdün elendi. Afrika'dan sadece Tunus elendi. Okyanusya'dan da zaten tek temsilci vardı. O da Yeni Zelanda. Onlar da elendi. Buradan elenen takımlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum.
1: Ben burada Avustralya'nın da elenmiş olmasını beklerdim.
0: Dilerdik.
1: Çünkü, dilerdik çünkü orada bizim olmamız gerekirdi. Daha fazla da olabilir. Burada bir sürpriz olduğunu Asya'dan düşünmüyorum. Çünkü güçleri o kadar. Yani diğer ülkelerle beraber Avrupa ile Amerika ile Afrika ile
0: bayağı başarılı mücadele bir Dünya Kupası geçiriyor bu arada Afrika'dan gelen takımlar.
1: Yani Afrika'dan bir Tunus, baksana ya bir Tunus elendi. Yani Demokratik Kongo acayip iyi oynuyor ya. Böyle bir şey görmedim.
0: Mesela ben Gana'yı dediğiniz gibi.
1: Gana'yı dedik zaten. Ama şey Demokratik Kongo inanılmaz iyi oynuyor. Yeşilburun adaları ya en büyük sürpriz.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz futbol oynadılar. Hepsini tebrik etmek lazım. Burada bir sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Tunus'un futbolu o kadar şeydi. Kongo, Demokratik Kongo benim için Yeşilburun adaları buradan sürpriz çıkan isimler. Burada mesela Senegal çok iyi takım. Fil dişi çok iyi takım. Yani Fas çok iyi takım. Ha, diğerleri bu gruptan devam edebilir mi bilmiyorum ama bu üçü Gana da bunlara katabiliriz. Devam. Yani bunlar devam etme olasılığı yüksek takımlar.
0: Peki Dünya Kupası bölümümüzü noktalayalım. Buradan şimdi biraz Süper Lig ekiplerine geçmek istiyorum. Fenerbahçe ile başlayalım. İlk bölümümüze de takım biliyorsunuz Topuk Yaylası'nda çalışmalarına, kamp çalışmalarına devam ediyor. Orada tabii yapılan açıklamalar da vardı. Onlara da değiniriz ama bu kamp süreciyle ilgili az önce hangi oyuncuydu hatırlamıyorum. Sol bek oyuncusu açıklamalar
1: bulmuştu.
0: Levent Mercan. Ve çok iyi bir hava olduğunu, enerjinin, sinerjinin çok yerinde olduğunu söyledi. Ve İsmail Kartal'la da ilgili şu anda çok iyi bir ortam var dedi kampta.
1: Ya genelde sezon başları kampların hep bu tür şeyleri duyarız. Bunlar artık bizim ezberimize içine girdi. Ya biz oynadığımız günden beri de aynıydı. Evet. Bıraktık antrenörlük yaptık. Şimdi buradayız. Burada da evet buralar.
0: Bunu da vurgulamak istemiş de olabilir hani.
1: Ama güzel önemli bir mesaj vermek de lazım. Yani takımın havasının iyi olduğunu belirtmek lazım. Hı hı. Güzel bir yerdeler. Şahane bir yerdeler. Çok güzel bir kamp yeri var Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda. Burada en şanslı tarafını ben İsmail Kartal olarak görüyorum. Neden onu görüyorum? Çünkü birçok oyuncu var orada kamp kadrosunda. Olmayan da milli takımdan dönecek olan birçok oyuncu var. İsmail Hoca'nın burada takımdan ayrılacak birçok oyuncuyu görme, deneme ve son kararı verme şansını orada çok iyi kullanacak. Ve burada ve belki bir sonra Avusturya kampına hangilerini taşıyacak, hangilerini taşımayacak bilmiyoruz ama çok geniş bir kadronun içerisinden birçok oyuncunun eleneceği gerçeği var.
0: Evet.
1: Bu gerçek içinde hem işi zor hem kolay İsmail Kartal'ın. Yani zor olan şu, yani birçok oyuncuyla vedalaşacak olması. Bu kolay bir şey değil. Bunu insanlar, yani bir teknik adam olduğunuz zaman evet bu karar vermek zorundasın. Bir sorumluluk taşıyorsun. Kulübün çıkarları doğrultusunda en doğru kararı vermek zorundasın. Ama öbür taraftan da bir ayrılık olunca İnsanlar hüzünleniyor. Ayrılacak oyuncular var tabii. Gidecek oyuncular var ama sonuçta gidecek oyuncular da futbol hayatlarına devam edeceklerdir. Yani bu kampın o kadar değil ama bir sonraki Avusturya kampının Fenerbahçe için çok da
0: verimli
1: ve de
0: yeni isimler de belki
1: yeni isimlerin de katılımıyla birlikte daha organize bir takım olabileceği konusunda orada hazırlıklarını üst noktaya taşıyacaktır.
0: Şimdi yönetimin de tabii transferle ilgili çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Onunla ilgili bir görselimiz de var. Onu da rica edeyim. Topuk Yaylası'na da gitti zaten başkan. Orada bir transfer planlaması yapılıyor tabii. Diğer yandan İsmail Kartal da mutlaka oyuncuları çok daha yakından izliyordur. Birçok oyuncuyu da kampta görmek istediğini söylüyor.

0: demişti. Böyle bir rapor üzerine böyle bir bakış var Aziz Yıldırım'da şu anda.
1: Başkan
0: her yerde.
1: Her yerde olur. Başkan sessizliğini hala koruyor. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Bence çok doğru gidiyor. Transfer konusunda zaten seçilmeden önce biz yıldız transferi yapmayacağız dedi. Biz doğru transferi yapacağız dedi. Sakinliğini hala koruyor ve doğru adımlar attığı konusunda da hiçbir şüphemiz yok. En doğrusunu en iyi bir zamanda tercih edecekler. Çünkü sezon başından beri yani Demet bizim baktığımız eksikleri gördüğümüz bütün konularda zaten yönetim kurulu da aynı şey paylaşıyor. İsmail Kartal da aynı düşüncelerde yani stoper konusu, kanat oyuncusu konusu, bir santrafor daha konusu evet. konusunda büyük çalışma yapıyorlar. Birçok oyuncuyla görüşüyorlar, birçok oyuncudan cevap alıyorlar. Oyuncular
0: anlaşıyor bazen kulüple maddi konuda anlaşılamıyor.
1: Yani orada aslında en büyük sorun bu menajerler yok mu? Menajerler büyük zorluklar çıkarıyor. Evet yani katılıyorum. Çok büyük zorluklar çıkarıyor. Yani bu işi hani kısa bir süreç olduğu için belki bu yönetimin biraz zorlanacağı bu transferde ama sonuçta başarıyla bitireceği konusunda bir kuşkum yok. Ha, bir zaman olsaydı bir çalışma zemini daha önceden hazırlanmış olsaydı belki de tıkır tıkır bu transferler yerine gelecekti. Yeni seçilmiş bir yönetim planlama kısa süre içerisinde tabii seçimden önce de yapılan bir planlamalar falan vardı. Bu planlamalar doğrultusunda en kısa sürede en doğrusunu Fenerbahçe kadrosuna katacağı konusunda benim hiçbir endişem yok.
0: Şimdi az önce yıldız transfer konusundan bahsettiniz ya daha verimli aslında isimlere yöneliyor yönetim transfer döneminde ama Fenerbahçe ile ilgili son yıllarda da konuştuğumuz net bir durum var. Yıldız oyuncu eksikliği. Acaba bunu gidermek için çalışmalarda yapılacak mı?
1: Başkan zaten öyle bir felsefesi var ki o bu konu yıldız oyuncu transfer etme konusunda bir numara. Daha önce yaptıkları ben şimdi mesela şöyle bir 5-6 sene 7 sene öncesine gidelim demek bir tane yıldız oyuncu sayabilir miyiz? Evet. Kaliteli oyuncu var ama yıldız oyuncu farklı bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir yıldıza yakın bir oyuncusu Fenerbahçe transfer etmedi. Bir tek yıldızı vardı. Hatta iki tane yıldıza yakın oyuncusu vardı. Kendisinden yetişmiş birisi Arda Güler, birisi Ferdi Kadıoğlu onları da sattı. Takımın en iyi yıldız olabilecek ki oldular gittikleri yerde. Yıldız ben Arda Güler'e derim mesela. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda yıldız diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Yani birkaç seneye baktığın zaman yıldız dediğin oyuncu seni taşıyacak, sırtlayacak.
0: Evet.
1: Tek başına bir Anelka gibi işte Roberto Carlos gibi bunlar imza atmış oyuncular yani. Öyle bir oyuncular. Peki. Van Hooijdonk gibi. Yıldız bunlara diyeceksin. Öbürleri yıldız değil. Ha? Şimdi yıldıza yakın transfer yapacak mı okuduğumuz kadarı Mason Greenwood var. Evet. Alırsan bir yıldız.
0: Yani onda da Marsilya kulübüyle ilgili bazı yine maddi anlamda durumlar var ama Greenwood'un gelmek istediği çok net.
1: Ya son günleri zaten pazartesi salı 30'una kadar karar verecek. Tahmin ediyorum böyle bir transferi bitirirse zaten tribünler bir anda cuk diye yerine oturacak. Herkes böyle bir rahat nefes alacak. Hem yönetim alacak, hem taraftar alacak, hem bütün kamuoyu alacak. Yani yıldıza yakın transfer Greenwood'dur. Yani onu getirebilirsin. Yani mesela Grassi konusunda çok uğraş verdi Fenerbahçe.
0: Evet, haftalardır.
1: Haftalarda veriyor. O olmasa onun yerine başka oyuncular da.
0: Watkins var.
1: Yani düşünülen birçok oyuncu var. Muhakkak bir şey olacaktır ama ya bir stoper konusunda bir gelişmeler çok kısa süre içerisinde belki olabilir. Ama Fenerbahçe'de Aziz Bey sakin gidiyor. Yönetim kurulu sakin gidiyor. Öyle olmayacak bir oyuncuyu transfer etmeyecekler. Edecekleri transferde
0: evet.
1: yıldız veya yıldıza yakın olsa bile parası söz konusu değil. Aziz Bey bilirsiniz evet. ki herkes tanır. Kulübün menfaatlerini her zaman ön planda tutan bir yöneticidir. Başkandır. Onun için ettiğinden fazla da bir oyuncuya vermek istemiyor ama İhtiyaç olduğu oyuncuyu da Fenerbahçe'ye alacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmasın.
0: Tabii ki ama son yıllara da şöyle baktığımızda hani yıldız potansiyelli oyuncular geldi aslında.
1: Mesela?
0: Dzeko, Tadić.
1: Dzeko. Dzeko yıldızdı.
0: vardı.
1: Sönmüş bir vaziyette.
0: Şampiyonlar

0: Liginde oynayıp gelmişti ama baktığımızda finalinde.
1: Ama Demet, kabul ediyorum, Dzeko bir yıldızdı. Bak, bir yıldızdı. Burada o yıldızı, evet, çocuk elinden gelen her şeyi yaptı. İyi mücadele etti ama bir yere kadar taşıyor seni. Bir noktadan sonra Dzeko artık yaşı ve fiziksel olarak bazı şeyleri sonuna kadar tamamlayamıyordu. Evet. Ha, Dzeko'yu 4-5 sene önce Fenerbahçe'ye getirseydi ben yıldız derdim. Kaliçi.
0: Evet.
1: 4-5 sene önce 30'lu yaşlarda ikisi de gelseydi, evet, onlar hala o yıldız olmaya devam ederdi. Ama yıldızların bir dönemi var. Onların sönmeye yakın olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin. Ha, iş yapmadım ikisi de. Çok da başarılı yaptılar, işler aslında çıkardılar yani. Ama sonuçlandırmak çok önemliydi. Onu sonuçlandıramadılar.
0: Peki, şimdi bir virgül koyacağız. Amili erkek basketbol takımımızda medya günü düzenleniyor. Cedi Osman açıklamalar yapıyormuş. Oraya bir gidelim.
2: Ve tabii ki de çok önemli iki maça çıkacağız. Şu ana kadar 4-4 yaptık. Ve bir sonraki gruba tabii tüm galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2-2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde. O yüzden bize öncelikle tabii ki de Bosna-Hersek maçı çok zor bir maç olacak bizim için. Çünkü kendi taraftarların önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki de tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz.
0: Cedi Osman'ın açıklamalarına baktık. Medya günü düzenleniyor dediğim gibi. Arada böyle açıklamalar gelebilir. O yüzden sohbetimizi kesip oraya dönmek zorunda kalabiliriz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim. Orta sahayı biraz konuşmak istiyorum Şenol Hocam. N'Golo Kante Fransa milli takımındaydı. Tekrar bölüyoruz. Ergin Ataman gelmiş. Ona da bakalım.
3: Bu karşılaşmalar öncesi takımımızın genel durumu ve beklentilerimizi bizden tekrar durmasın.
4: Evet, yeni bir yaz penceresi diyelim. Grubun son iki maçı. Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık biliyorsunuz. Özellikle tabii ki iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir anlamda bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son Eurobasket'teki Avrupa ikinciliği ile şu anda Avrupa basketbolunda rankinglerde birinci sırada gösteriliyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, hepsi, bütün oyuncularımız, NBA'deki oyuncularımız, Euroleague'de oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar. Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık. Daha sonra Antalya'da Gloria tesislerinde iyi bir kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık. Ama şimdi tabii ki artık bu son 3 günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna deplasmanı var. Tabii ki Bosna da grupta ilk İki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. Sonuçta bir ekol, Bosna basketbolu da tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oradan dönüşlere son maçımızda 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o İkinci etap maçları Ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de Ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi aynen geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden, arzusundan son derece memnunuz.
5: Tabii çok genç isimler ama bizim milli takımımız dünya ortalaması da geçmiş kadrolara göre epey genç. Yakın zamanda bu kadroda görebileceğimiz isimler olacak mı?
4: Tabii ki olacak. Aslında bu şampiyon olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum. Ama aynı tarihe denk geldi Dünya Şampiyonası. Şu anda U17 milli takımımızın Dünya Şampiyonası'nda madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki kamp döneminde, Ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. Ki 17 yaş tabii ki çok aslında genç bir yaş, küçük bir yaş. Ama hakikaten çok istikbal vaat eden iki tane oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz. Teşekkürler.
0: Evet değerli izleyenler, basketbol milli takımımızda da medya günü şu anda devam ediyor. Yapılan açıklamaları da canlı şekilde ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Son olarak baş antrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulunmuştu. Yeni bir açıklama olduğunda döneceğiz tekrar. Fenerbahçe'nin orta sahası demiştim. Evet. N'Golo Kante Fransa milli takımında süre bulamadı. Şimdi takıma tekrar dahil...
1: Nasıl bulsun demedi yani.
0: Haklı olarak süre bulundu.
1: Yani evet, öyle bir takım o kadar ki... müthiş oyuncular var ki bilhassa orta sahada, yani sıra gelmiyor ya. Nasıl gelsin?
0: Fenerbahçe'de de onun kontratı ile ilgili bazı indirimler söz konusu olabilir. Yani tabii böyle bir talep edilecek anladığım kadarıyla, ama bilmiyorum oyuncu ne der. Yüksek maliyeti var.
1: Vallahi Aziz Bey, Fenerbahçe'nin menfaatleri açısından en doğrusunu yapacak konusunda her zaman söylüyorum, bir endişe taşımıyorum. Çünkü aldığı para çok yüksek bir para. Yani sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncuya bu kadar büyük para vermek ne kadar doğruydu? Tabii bir önceki yönetimin yaptığı bir transferdi. Hem Gendüz'ü hem Kante'yi devre arasında alıp çok büyük maliyette kulübe getirmek bir sorundu.
0: Evet.
1: Yani çünkü neden? Şimdi yapacağı transferlerin önünü engelleyen bir transferdi bu Gendüz'ü Kante transferi. Hı hı. Yani alacağın oyuncuların maaşları çok yüksek. Şu anda zaten Kante'nin maaşı da yüksek. Birçok oyuncunun maaşı yüksek. Bunların ödemesi de kolay bir şey değil. Yani ödemeleri yaptıktan sonra Aziz Bey'in öyle bir anlayışı var ki, yani hiçbir oyuncu parasını, maaşını almamış bir oyuncu olmasını istemez kulüpte. Onun için bu kadar yüksek maaşı da karşılamak sıkıntı çeker. Ama Fenerbahçe şimdi bu sene yapacağı transferlerle zaten, dün mü ondan önceki mi, kombini satışı vardı, açıldığı gibi kapandı. Bir anda bitti yani. O da önemli bir şey. Taraftarın evet, bu sene çok büyük teveccüsü var maçlara. Geçen tekrar, sene bu kadar yoktu ama şimdi müthiş bir şekilde var.
0: Tekrar sözünü kesiyorum, özür dilerim. Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulunuyor.
6: Olduğu gibi Türk basketbolunu her anlamda, her koşulda destekleyen ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın pencerelere başladıkları süreçten bu yana gösterdikleri basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Önümüzdeki iki maçın da anlamını gerek sayın hocamız gerek de bütün sporcu arkadaşlar ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitirmemiz hem de öbür grup amacından da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. Toplandıklarından bu yana gayet iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna'da, daha sonra 6 Temmuz'da burada da Sinan Erdem Spor Salonu'nda hınca hınç milli takımımızı donduracak tüm Türk halkının önünde de inşallah 2 galibiyeti de alıp önümüzdeki eşleşeceğimiz gruba da daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetimsel olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan deneyimli hazırlıkları bizi her zaman onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maçı da o özveriyle, o bilinçle sahaya çıkıp inşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır. Yönetimsel olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha dediğim gibi avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
5: Başkanım öncelikle merhabalar.
6: Merhaba.
5: Son bir yıldır sırasıyla Euroleague şampiyonluğu, Avrupa İkinciliği, Euro Cup finali ve Euroleague'de 3 takım sizin döneminizde basketbolu belki de pik yaptığınızda sizleri federasyon başkanı olarak nasıl hissettiniz?
6: Yani tabii ki bizim her anlamda Türk basketbolunun sizin de söylediğiniz gibi hem milli takımlar anlamında hem de bu zamana kadar son 8 yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadarki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması sonucunda, doğru kadrolar sonunda elde etmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarıların yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetimsel olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Senin de söylediğin gibi son 8 yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktasına geldi. Bu anlamda kulüplerimizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Son geçen yıldan itibaren de milli takımımızın da bu anlamda yapmış olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Bu anlamda milli takım anlamında hocamızı, bütün sporcularımızı canı gönülden kutluyoruz. Kulüplerimizi İnşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız. Dediğim gibi inşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları, kulüpler önemli yatırımlar yapıyorlar. Taraftarlarımız deseniz neredeyse her koşulda kulüplerimizi destekleyen noktadayız. O yüzden ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de bu süreçleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz medya olarak. Bu anlamda da bizim için çok değerli. Benim gibi inşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım anlamında hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbol severler açısından çok kıymetli buluyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kolay gelsin.
0: Federasyon Başkanı İday Türkoğlu'nun da açıklamalarına baktık değerli izleyenler. Zannediyorum daha açıklama olmayacak medya gününde. Ve tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim ama çok da konuşacağımız şey kalmadı. Bir Adil Demirbağ sormak istiyorum. Dün çünkü açıklamalarda da bulunuldu. Transfer raporuna futbol şube sorumlusu bağlandı. Orada Başakşehir ve Trabzonspor'un teklifleri olduğunu ama bunları yeterli bulmadıklarını söylediler. Sonrasında diğer 3 büyük takımdan teklif var mı diye sorduk ama ona yanıt vermek istemedi.
1: Yo, açık açık söyledi. Ben de izledim onu ama 2 takımdan teklif var dedi. Şimdi ben Trabzonspor'un Adil için bir teklif yapmasının ne kadar şey olduğunu bilmiyorum ama Türk oyuncu sayısından herhalde. Çünkü orada bir Batakov var. Yani bayağı stoper konusunda Samet'i de Akaydın'ı da aldı.
0: Samet geldi.
1: Yani
0: Samet
1: orada bir yığılma olabileceğini düşünüyorum. Ya şöyle bakmak lazım. Türkiye'de Elea düzgün. Yani biraz top oynamaya birisi çalıştığı zaman hemen bir takım almak istiyor mu sonuçta? Büyük takımlardan bir tanesi. Son dönemlerde de bu işi...

0: Adil gayet güzel yapıyor. İyi oynuyor. Başarılı bir futbol oynuyor. Hı hı. Tabii o zaman büyük takımların gözdesi oluyorsunuz. Neden oluyorsunuz? Çünkü başka alternatif ülke üretemiyor. Diğer takımlarımız maalesef hep büyük takımlarda olduğu gibi onlar da yabancı tercihini yapıyor. Yani yerli oyuncuya kimse yönelmiyor. İşte böyle arada bir iki tane sivrilen yerli oyuncu olunca herkes onlara hücum ediyor.
1: Evet.
0: Bu da son derece doğal. Yani Adil için de, yani alacak kulüp için de, Konyaspor için de hayırlısı neyse onun olsun diye.
1: Bakalım, iyi bir teklif bekliyorlar anladığımız kadarıyla ilerleyen günlerde.
0: Haklı zaten olarak bekliyorlar yani.
1: Bakacağız. Aynen öyle, haklı olarak. Şimdi Beşiktaş'a devam edelim değerli izleyenler. Orada da tabii kamp çalışmaları devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun raporuyla birlikte takımda gidecek kalacak oyuncular da artık yavaş yavaş belli oluyor. Biraz transfer üzerinde gidelim. Hücum hattı ile ilgili planlamalar var. Şimdi Semih geri geldi. Hoca onu kullanmak ve potansiyelini gördüğü için ilerleyen sezonlarda kullanacağını anlıyoruz. Oyangu var. Vlahovic gündemi var aynı şekilde. Vlahovic'e başka teklifler de var. Bayern Münih gibi. Ama hocanın orada eski öğrencisi olması sebebiyle bir artısı var gibi duruyor.
0: Vlahovic mi?
1: Evet, Vlahovic için.
0: Vlahovic için var. Onu herkes, bütün kulüplerin listesinde, Avrupa'da da bütün, şimdi bonservisi boşa çıktığı için.
1: Evet.
0: Herkes onun peşinde koşuyor. Hı hı. Şimdi Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek lazım. Acaba aynı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi, İsmail Kartal'ın yaptığı gibi gidecek oyuncuları da bir kampta görmek isteyecek midir hoca? Veya kampa gitmeden bazı oyuncularla vedalaşabilir ama ona rağmen herhalde biraz daha şişkin bir kadrosu var ki bu kadroyu transfer yapmak için tabii ki bir yerleri açmak lazım. Hı hı. Bu Fenerbahçe'de olduğu gibi de aynı, Trabzon'da olduğu gibi de aynı. 10+4 kuralı değişecek mi, ona göre mi transfer yapacaklar? Şu anda zaten kulüpler bir soru işaretiyle duruyorlar demek. Yani yapıyorlar transfer ama 10+4'e göre mi?
1: Değişecek mi, değişmeyecek mi?
0: Değişmeyecek mi? Her türlü tedbir olarak bir şeyler yap. Beşiktaş için de aynı şeyi söylüyorum. Yani Beşiktaş elindeki mevcut kadrodan muhakkak bir takım oyuncularla vedalaşacak.
1: Bazı isimler var, onları söyleyeyim. João Mario, El Musrati, Onana, Can, Tayyip Talha, Gökhan ve Emre Can.
0: Ya bunlar tabii basında çıkan, basına sızdırılan evet. mı veya basında çıkan mı, bunu da bilmek lazım. Hı hı. Yani oyuncuların ismini de kulüp açıklamadan böyle oyuncuları da vermek de iyi bir şey değil. Oyunculara veya oyuncuya yapıyorsun bir kötülük ama kulüp kendine de mi acaba kötülük yapıyor? Böyle düşünmek lazım. Sadece bunu Beşiktaş açısından söylemiyorum. Ya bu malzeme senin malzemen. Bu mal senin malın. Bunu en iyi şekilde parlatıp satmak kulübün asıl görevidir aslında. Ne yapacaksın? Bak İsmail Kartal'ın yaptığı gibi alırsın, kampa götürürsün. Hı hı. Şu anda hepsi konuşulanlar, kampa gitmeden önce gidecek oyuncular şunlar dendi. Şu anda hepsi kamp kadrosu.
1: Herkesi görmek istedim.
0: Tabii yani bir de bunları değerlendirmek lazım. Kendi malına insan ihanet eder mi ya? Bunu al, iyi bir şekilde süsle, ondan sonra sat ya. Yabancılar böyle yapar yani. Çamur yere atıyorsun, çamura batırıyorsun, ondan sonra satıyorsun. Öyle olmaz. Elindeki mal da kötü görünüyor. Bence çıkacakları oyuncuları bile değerli tutmak lazım. Kulüpler açısından öyle düşünüyorum. Çünkü bunları alırken değerli aldın sen.
1: Evet.
0: Hepsine bir değer biçtin ve büyük külfetlerle alıyorsun bunları. Bunları satarken de aynı değeri biçmek lazım. Ya bekleyip görmek lazım. Beşiktaş'ta bir yapılanma olacak. Ya temenni ederim ki iyi bir yapılanma olsun. Artık Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yaptığı doğru işler vardı. Bu sene Trabzon yukarıyı zorladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi.
1: Evet.
0: Ya gelecek sene Beşiktaş'ı da bu yarışın içerisinde görürsek, doğru hamleler yaparsalar ki olur, taraftarı da çok müsait onları orada görmeye. İnşallah biz de o günleri, Beşiktaş'ın yukarıda olduğu günleri görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe için az önce konuştuğumuzda elzem nokta için santrfor dedik. Beşiktaş
0: şu anda en elzem Fenerbahçe için santrfor değil, stoper.
1: Stoper.
0: Ya bir santrforum var, bir de Sıddık Şerif var, elinde Talisca var, elinde Asensio var. Yani orada şu anda bir şekilde orayı toparlarsın ama şu anda bir kanat ve bir stoper şu anda bence en elzem görünen onlar.
1: Peki Beşiktaş'ta?
0: Beşiktaş'ta şimdi ben onu biraz zorluk çekiyorum Beşiktaş'ı anlatırken. Neden? Şimdi bakıyorum bireysel olarak Beşiktaş'ta bazı oyuncular var ki gerçekten çok takımda olmayan oyuncular.
1: Evet.
0: Şimdi Endidi, Orkun, Orta sahada

0: Orada bir sıkıntısı yok. Yani bir sol bek, stoperleri bana göre iyi ama onlar almak istiyormuş. Bence bu stoperler bu hocanın elinde daha da yukarı çıkarabilir. Değerlenebilir yani hepsi. Dört tane iyi stoper var Beşiktaş'ın. Ha bir santrofor, bir sol bek, bir tane de kanat. Bu kanatlardan memnun olmadıkları görünüyor. Yani Beşiktaş abartmasına gerek var mı bilmiyorum. Onlar tabii işi daha iyi bilir. Ben yorum olarak diyorum. Elindeki oyuncuları değerli hale getirebilecek bir hocam varsa içerideki oyuncuların da performansını dikkate almak lazım. Onları yukarı çıkarabilecek bir hoca transfer ettiler. Orayı biraz bekleyip görüp acil transfer yapmaları diye bir şey söz konusu olacağını düşünmem. 4-5 tane olur mu bilmiyorum Demet, çünkü ellerinde bayağı oyuncu var.
1: Evet. Ya biraz
0: her sene bir 10-12
1: kalabalık mı gitmek istemedi teknik direktör kampa?
0: O da olabilir.
1: Değil mi?
0: Çünkü o da çok, o da seçenekli.
1: Kiralıktan dönen oyuncu vardı.
0: Seçeneklerden bir tane. Zaten kiralık gidenlerin öyle kampa katılması biraz sıkıntı yaratıyor.
1: Peki. Şimdi bir de Galatasaray'a bakalım. Orada da tabii çok gündemde isim yok ama takım içerisinde bazı oyuncuların durumu belirsiz. Icardi bunlardan biri. Davinson Sanchez son günlerde özellikle transfer adına konuşulan oyunculardan biri. Çünkü Como'nun ciddi şekilde ilgisi var ki karşılaşmalarda da Dünya Kupası'nda gayet iyi oynuyor.
0: Ya bu Davinson Sanchez'in transferde çok konuşulması benim garibime gidiyor.
1: Neden?
0: Ha, iyi oyuncu olarak transfer edilebilir Sanchez. Yani Galatasaray'ın da buna sıcak bakıyoruz diye bir şey çıktı mı onların ağzından bilmiyorum.
1: Henüz çıkmadı ama çıkmadı. Oyuncunun gitmeye sıcak baktığı haberleri var.
0: Sanki onun yerine birisini buldu Galatasaray'da, onun gitmesini artık giderse müsaade etmesini mi ister?
1: Ya Como'yu konuşuyoruz aslında.
0: Bir Como, evet.
1: Sezonda da benzer dedikodular çıkmıştı. Como'nun hala ilgisi devam ediyor.
0: Como'da bu sene Carlos oynuyor. İşte Fenerbahçe'nin kiralık verdiği oyuncu oynadı. Evet. Şimdi şöyle, hiçbir hoca elinde Sanchez varken bırakmak istemez. Adam oyuncu 4 senedir burada oynuyor ve çok başarılı. Bir yönetim kurulu da böyle bir riske girmez. Eğer Sanchez'in gitme isteği arzusu var ise muhakkak onun yerine bir oyuncu bulunmuştur. Hatta ve hatta hazırda bir Singo var sakatlığı geçtiği takdirde. Bence oranın bank oyuncusu Singo olur diye düşünüyorum. Bir alternatif daha onların dışında çıkarabilir orada Galatasaray. Ha şimdi Icardi konusu hala çözülmedi. Enteresan bir şey yani. Orada da bir beklenti var sanırım. Yani bir Osimhen'in transferleri konuşuluyor. Bir Icardi bekletiyoruluyor. Icardi'nin madem bu kadar performansı Avrupa'da biliniyor, neden bir Avrupa takımı Icardi'yi istemiyor? İstiyor mu bilmiyorum, benim haberim yok.
1: Yani geçen gün menajeri bir açıklama yaptı. Hiçbir kulüple görüşme gerçekleştirmedik. Asıl hedefimiz şu anda para değil, Galatasaray'la görüşmeler sürüyor dedi.
0: Ha.
1: Ne kadar sürecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle, Galatasaray için önemli bir figür Icardi. Hadi, hatta ve Galatasaray taraftarı için.
1: Tabii.
0: İkon olmuş bir isim yani. İnsanlar onun mesela taklitlerini çocuklar yapıyor. Yani kolay değil yani. Ama böyle kısa sürede gelip de bu kadar büyük iz bırakması Icardi'nin önemli bir şey. Önemli, çok ve değerli bir şey olduğu için Galatasaray yönetimi de Icardi'den vazgeçmek istemiyor. Icardi de bu sevgi ortamını bırakıp gitmek istemiyor gibi geliyor bana. Yani bildiğim bir şeyden değil, tahmini olarak ben bunu görebiliyorum. Çünkü taraftarların çok sevdiği bir oyuncu. Sahaya çıktığı zaman Osimhen'den daha büyük iletişim alıyor yani seyirci ondan.
1: Evet, ama hala taraftar aynı düşüncede mi emin değilim. Yani kalsın.
0: Bence Galatasaray taraftarı değişmedi yani. Icardi'ye karşı değiştiklerini zannetmiyorum. Çünkü Icardi onlara çok şey kazandırdı. Evet, son dönemlerde Osimhen de büyük işler yapıyor. Ama Icardi sevgisi onların içinde bir farklı bir şekilde büyüyor yani. Icardi kalır da o sevgiyi ancak kendisi kötü oynayarak yok edebilir. Yoksa giderse bence daha iyi, o sevgiyle beraber gider, tekrar böyle güzel de hatırlanmak olabilir. Bilmiyoruz tabi. Osimhen'in yedeği olarak Icardi devam etmek ister mi? Osimhen Icardi denklemini Okan Buruk uygular mı? Bunlar tabi hepsi planlarının içerisinde, hocanın düşünceleri içerisinde. Yani Icardi gibi bir oyuncu bence bırakılır gibi değil yani. Kimse bırakmak istemez
1: bırakmak
0: yani.
1: Bırakmak istemez.
0: Ama yedek de bırakmak istemez kimse onu.
1: Evet. Kötü oynadığı bir sezon diyoruz. Attığı goller yine ortada mesela.
0: Ben kötü olarak değerlendirmeyelim onu.

0: Yani aldığı süreç içerisinde senin de söylediğin gibi çok başarılı işler yaptı.
1: Evet.
0: Biraz daha zorlasa gol kralı olacaktı yani neredeyse. 15 gol attı, 22-23 gol en fazla gol atan. 23 gol 10 açıyla beraber Başakşehir'li Şabrodov. Yani biraz daha fazla oynasa onları yakalayacaktı yani.
1: Evet.
0: Osimhen'den fazla attı neredeyse süreye göre.
1: Osimhen'in o sakatlık dönemi bayağı bir onun gol sayısına etki etti belli ki. Şimdi kalan dakikalarda Trabzonspor'a da değinelim değerli izleyenler. Trabzonspor'da da transfer planlaması biraz üç büyüklerden farklı aslında, daha potansiyel.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Aspor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 28 Haziran 1389 1. Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1. Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 1. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versailles Barış Antlaşması Paris'te imzalandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
2: ikinci el. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: a Sport Radio. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğa çıkartacağız sizleri. Hep söylüyoruz, yine tekrarlayalım. O yılları yaşayanlar için tatlı bir hatırayı yeniden canlandırmak, bilmeyenler içinse gerçekten keyifli bilgileri alma imkanı sunacağız sizlere. Tabii hep yaptığımız dünden hareketle bugüne bazı çıkarımlar yapmak, bugünün gündemiyle dünün gündemi arasında paralellikler kurmak, küçük mesajlar verebilmek. Dolayısıyla hani doğrudan kuru kuruya bir futbol tarihi programından öte aktüelden geçmişe, geçmişten aktüele ulaşabilmek derdinde ve amacındayız. Kemal abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar.
0: Şimdi yüklüce konularımız var. Yaklaşık 50 dakika kadar birlikte olacağız ama güzel, tempolu gideceğiz. Çok da keyifli, böyle magazinel işler falan da var. Dolayısıyla iyi hazırlandık. Keyifle, şöyle bir pazar gününün keyfi içinde bu programı takip edeceğinizi düşünüyoruz. Hem

0: Hemen başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nelere nerelere yolculuğa çıkartacağız sizi. Efendim, hafta içinde Kemal abiyle dönem dönem işte konuşuyoruz. Ne konu çıkartalım? Biz arkadaşlarla belli konuları bulma konusunda uğraşıyoruz falan. Kemal abi de Fatih Terim sözleşmesini uzattı. Bayağı bir zaman oldu. Hani Galatasaray'ın başında toplayınca o dönemleri uzun bir süre çıkıyor. Türk futbolunda çok olmayan bir şey bu. Dolayısıyla buradan hareketle bir şeyler yapabiliriz dedi. Şimdi uzun yıllar aynı takımda çalışan teknik direktörlerle ilgili bir şey yapacağız ama şimdi ben çok eminim hepiniz böyle deyince, yani aynı takımda uzun yıllar teknik adamlık yapan isimler deyince ilk akıllarına gelen herkesin Alex Ferguson'dır herhalde, değil mi?
1: Yani. Çünkü firma çok büyük.
0: Firma çok büyük. Alex Ferguson 1986'dan 2013'e kadar tam 27 yıl efendim. 27 yıl Manchester United'da 1500 maça artı eksi birkaç oynayabilir. 1500 maça çıktı ve bunların yaklaşık 900'ünü de galibiyetle kapatmayı başardı. Pek iyi de başlamamıştı. O yılları hatırlayanlar bilecektir. Ama sonrasında 13 lig, 5 FA Cup şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi kupası, 1 Kupa Galipleri Kupası, şimdi yok, o zaman Kupa 3 olarak. Kupa 2 idi hatta o.
1: Tabii.
0: Kupa 3 UEFA Kupası'ydı. Ve Süper Kupa'da dahil olmak üzere böyle Community Shield'lar falan da var. Onları saymıyorum hiç. Görüntüdeki Alex Ferguson Manchester United'da tam 27 yıl görev yaptı ki o gittikten sonra işte boşluk bir türlü dolmuyor yani.
1: Dolar mı kolay?
0: Mourinho'su dahil.
1: Tabii.
0: Zor iş aynı takımda teknik direktörlük yapmak bu kadar uzun süre. Hani moda bir ifade var, metal yorgunluğu.
1: Ama işte orada Manchester United dediğim bir futbol kulübü. Yani klişesi çok önemli. Futbol kulübü. Yani futboldan, hele İngiltere ise söz konusu, anlayanların olduğu kulüp.
0: He, güzel bir şey.
1: Bir de şirket tabii öte yandan. Yani futbol, Manchester United futbol kulübü. Yani bakıyorlar, adamın çalışması dikkate alınıyor. İşte oyuncularla ilişkisi dikkate alıyor. Transferde önerdikleri, aldırdıkları, gönderdikleri falan bakıyorlar. Diyorlar ki tamam, bu sene belki 6. olduk ama yani adam, çünkü Manchester United'de futbolu herhalde bilmeyen hiç yoktur.
0: Evet.
1: Hiç yoktur. Zannetmiyorum yani.
0: Şimdi Fatih Terim'e doğru geleceğiz ama tabii Alex Ferguson'ı futbolla az ilgili de olsa, ilgili ilgisiz herkes biliyor. Ama bir isim var ki bence hani yanına yaklaşmak kolay değil.
1: Güyru diyorsun değil mi?
0: Güyru değil mi?
1: Tabii.
0: Güyru diye okunuyor değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü Kemal Bey'in şeyi yabancı dili Fransızcadır.
1: Ulan üye okunur.
0: Biz İngilizcemizde şey yapmayalım. Güyru. Auxerre takımının, Fransa'nın Auxerre takımının her şeyi Güyru. Görüntüye geliyor. Belki şu, yani bizimle kimle oynamıştı? Galatasaray kimle oynamıştı Auxerre'in? Bir, yani burada ben hatırlıyorum Güyru'yu da. Ya inanılmaz bir süre. Yaklaşık yani yuvarlak hesap 45 yıl diyebiliriz. Teknik direktörlük 42,5 yıl falan. Bir de 9 yıl futbolculuk var aynı takımda.
1: Futbol tabii.
0: Oradan yani bilmiyorum. Yarım asır aynı takımda geçmiş. İnanılmaz bir şey. Bence yanına yaklaşabilecek yok da. Yarım asır Kemal abi ne demek ya?
1: Tabii.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani Auxerre için yaşayan efsane. Klişe mülişe falan efsane. Evet. Yaşayan efsane falan. Yani bu hakikaten yaşayan efsane. Üçüncü ligden alıyor takımı. 1980'de birinci lige çıkartıyor. 1961'de başlıyor göreve. Yani 52-61 arası futbolcu, 61'de göreve başlıyor. Bir arada böyle bir iki sezon gidiyor. 64'te bir geliyor kesintisiz. Üçüncü ligden alıp 79'da Fransa Kupası'nı kazandırıyor. Sonrasında işte Lig 1'e kadar çıkıyor. Ve 95-96 sezonunda Lig 1 şampiyonu Fransa'da şampiyon yapıyor Auxerre'i. Üçüncü ligden sıra işi bir takımdan Fransa şampiyonu bir takıma giden yol yani gerçekten önemli bir teknik direktör ki Cantona'sı, Blanc'ı, işte Cibril Cissé'si, Mexe'si, Basil Boli'si bunların hepsinin de hocasıdır. O çıkartmıştır. Onu da belirtelim. Bence hani bir takımda uzun yıllar teknik direktörlük yapmış insan deyince bir numara Giroud'dur. Şimdi gelelim Fatih Hoca'ya.
1: Bizim Arsene Wenger'i atlama.
0: Arsene Wenger'i de atlamamak lazım.
1: 20 küsür sene
0: Arsenal'da. O da 20 küsür sene.
1: Tabii. Yani
0: hani ben en büyüğü hani en uzunu Giroud dedim, onu verelim dedim. Alex Ferguson da ilk akla gelendir diyerek hani iki yabancıyla geçiştireyim istedim ama o hakkını yemeyelim diyorsun Arsene Wenger. Wenger.
1: O da çok oyuncu icat etmiştir. Başta ne o? Monaco'dan Milan'a giden santrfor, şimdi devlet başkanı Nijerya'da galiba.
0: Hatta şey veya
1: George veya falan. Evet. Yani mahallede oynarken. Mahallede oynarken, taşlı kalelerde oynarken buluyor. 50 bin dolara getiriyor. Onun benden bir hikayesi vardır. Monaco'ya. Ki bana demişti yani Galatasaray maçından evvel Monaco'da oynanan. 50 bin dolara getirdim ama 50 milyon dolara sattı. Hakikaten Milan'a 50 milyon dolara sattı. Evet. Yani onu da unutmayalım Arsene.
0: Şimdi futbolcu olarak 11 yıl Fatih Terim Galatasaray'da forma giydi. Bence hani teknik adamlık kariyeriyle futbolculuk kariyeri arasında büyük fark var. Biz tabii çok yani, hani tabii o yıllara böyle hakim değiliz.
1: Yani şöyle
0: 70'li yıllara ama
1: Fatih'in oynadığı Galatasaray futbol takımı Adana Demirspor'dan geldi.
0: Hatta uğursuz falan demişler.
1: Ya dediler.
0: Oynadığı dönem boyunca şampiyonluğu yok çünkü Galatasaray'ın.
1: Şöyle
0: uğursuz dedikleri adam Galatasaray'a tarihi yazdı sonra.
1: Santrfor oynuyordu Adana Demirspor'da. Galatasaray aldı işte santrfor diye. Fakat Fatih Terim futbol hayatının en verimli dönemini libero'da geçirdi. Niye? Evet. Çabuk, süratli, akıllı bir oyuncu olduğu için, tekniği de var tabii. Yani o gün, o dönemlerin Galatasaray takımı Fatih'in iyi bir futbolcu olmasına, başka iyi futbolcular da var ama bizim ligin şampiyonluğunu yakalayabilecek takım değildi o Galatasaray. Yani
0: anladım.
1: Topluca konuşuyorum ben yani.
0: Anladım.
1: Bir kişi değil.
0: Takımın bütünü için konuşmak gerekiyor.
1: Takımın
0: gerekirse
1: bütünü için konuşuyorum. O yüzden de Fatih Terim o kadar uzun yıllar Galatasaray'da futbolculuk yapmış olmasına bir tane şampiyon keyfi.
0: Acısını sonra çıkarttı.
1: Sonra acısını antrenörde.
0: Şimdi 96-2000, 2002-2004, 2011-2013 ve 2017'de başlayan, şimdi 2+3 yıl olarak yeni bir sözleşmeyle taçlanan teknik direktörlük süreci. Hani şöyle bir toplayacak olursak aşağı yukarı 9. yılı bu değil mi çocuklar, yanlış söylemiyorum. 7 lig şampiyonluğu, ya UEFA kupası zaten başlı başına da. 7 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye kupası, 4 süper kupa. He, yalnız şu bana garip geldi. En son Türkiye kupası, şimdi bizim yayıncısı olduğumuz Ziraat Türkiye kupasında şampiyonluk 2000 yılı. O enteresan.
1: Şeyde işte
0: sonra
1: Galatasaray'ı bırakıp giderken yani 96'da alıyor ya görevi Milan'a, Fiorentina'ya giderken en son Türkiye kupası, zaten Süper Kupa'da Lucescu var.
0: Evet.
1: Ondan sonra gidiyor Fatih Hoca. İşte İtalya'da önce Fiorentina, arkadan Milan ertesi sene. 2 sene sonra dönüyor. Ve yapmadı hocalık belli bir süre. Ondan sonra yine işte rahmetli Özhan başkan, getirmek mecburiyetindeyiz Kemal'cim dedi.
0: Aynen. Öyle enteresan ki Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım 10-16
1: tabii en fazla kazanan takım.
0: Ama en çok Galatasaray'a şampiyonluk kazandıran 14 kupası olan Galatasaray ile Fatih Terim'in 2 tane tabii kupası var. O da garip bir paradoks.
1: Evet. Yani o sürece Türkiye Kupası sığmamış ama
0: neler sığmış canım?
1: 7 tane lig şampiyonluğu var bir kere.
0: Şimdi şöyle bir bakınca senin şeyi de söyleyeceğim. Tabii Abdullah Avcı'nın da Başakşehir'de, ki daha önceki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2006-2011, 2014-2018 10. sezonu.
1: Ya o da tabii epi zamandır.
0: Toplamda 10. sezon. Tabii. Yani Fatih Hoca'nın 9 sezon, Abdullah Avcı'nın da 10. sezonu. Tabii Abdullah Hoca'nın da artık bir başarıyla taçlandırması gerekiyor. Yani kupa finalleri var, ikincilik var falan ama öyle bir başarıya da ihtiyaç var. Geçmişten daha geride

0: ki dönemlerde var mı böyle uzun süreli? Uzun soluklu teknik adam çalıştırma ya da sabır gösterme şeyi pek yok bizde.
1: Türkiye'nin yok öyle bir şey.
0: Geleneği değil mi?
1: Yine geleneği var, ne alışkanlığı var, ne tutkusu var, adını ne koyarsan koy. Türkiye'nin öyle bir şeyi yok. Yani seni iki sene üstte mesela yapıyor şampiyon, lak üçüncü sene gidiyor, dördüncü sene gidiyor. Neyse yani. Türkiye'nin öyle bir, şimdi mesela Giroud'dan bahsettik.
0: Evet.
1: Auxerre yani Fransa'da yani mütevazi bir kulüptür. Yani bizim işte Akhisar gibi falan filan. Bir kere de şampiyon yapmış. De, kupada kazandırmış.
0: Kupalar bayağı kazandırmış.
1: Yaşa var ol. Oyuncular icat etmiş, satmış, para kazandırmış falan. Yaşa var ol. Ama bizde o hele hele yukarılarda o pek mümkün değil. O yüzden bizde teknik direktörler mesela ne yabancılar geldi. Valeri Niyagu diye bir Roman geldi. Bolu'yu şampiyon yapıyordu. Adamı ertesi sene gönderdiler abi.
0: Ya.
1: Yani.
0: İşledik burada. Hakikaten.
1: Evet. Yani bizde
0: yok. Öyle bir
1: tuhaf.
0: Hakikaten tuhaf. Evet, Fatih Terim'in 9, Abdullah Avcı'nın 10. sezonu ama işte dünyadan baktığımızda Güyrü'nün neredeyse yarım asırı aynı tabii takımda geçirdiğini görüyoruz ki bence inanılmaz bir rekor. Yanına yaklaşmak bile zor. Şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Tempolu gidelim. Unutulmaz anlarda unutulmaz bir enstanta değil sizlerle paylaşacağız.

0: 1996 yılına gideceğiz. 1996 yılında kupa finalinin ikinci ayağı efendim. Kupa finalinde görüntüye gelen, şu arkadaki görüntüler evet. de var. Kim bu? Dean Sanders, Galatasaraylılar için. Sadece bir sezon kaldı burada ama unutulmaz olmayı başardı Dean Sanders. 27 maçta 15 gol kaydetti. Bir yıl kalması bence enteresandır. Bence Galatasaray'ın o dönemki yapısı ve kliklerinin bir sonucudur. Ama işte Fenerbahçe Galatasaray maçı 1-0 öndeyken Fenerbahçe işte Dean Sanders bu golü uzatmanın 117. dakikasında atarak skoru 1-1'e taşımış ve Galatasaray'ı kupa şampiyonu yapmıştı ki işte o Sunus'un bayrak şovunun olduğu maç budur.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Evet. Evet. Evet. Santra'ya geldi.
0: Bu gol 117. dakikada uzatmanın bitmesine 3 dakika kala atılıyor. Ve bu golle Galatasaray Dean Sanders'ın golüyle Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. Uzatmada kaydettiği bu gol Galatasaraylılar için unutulmaz bir an. Zaten şu şey var. Bir de yanılmıyorsam bundan sonra bir tane galibiyet var ya. Yanılmıyorsam Galatasaray'ın. Buradaki beraberlik ama öyle hatırlıyorum. Bir grafiğimiz vardı. Dean Sanders'ın çok enteresan. Sonra Türkiye günlerine ilişkin şöyle bir anekdotu paylaşıyor. İstanbul'a ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Havaalanına indiğimde beni karşılamaya 5000 taraftar gelmişti. Pasaport kontrolünden çıktıktan sonra elimdeki bavulu taşıdılar ve beni omuzlarına aldılar. Bir an 6 aylık eşimi gözden kaybettim. Neler hissettiğimi hiç sormayın diyor. Şimdi Dean Sanders da Liverpool'la buraya gelmeden 2-3 sene önce kupa kaldırmıştı. FA Cup'ı kazanmışlardı. Yani Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest. Hani Dean Sanders dönemin çok önemli oyuncusu.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler. Ve Dean Sanders'ın Türkiye'ye gelmesi önemli işti. 3 milyon dolara yanılmıyorsam ya da 3 milyon pound'a gelmişti. Ama 1.8 milyona Galatasaray'dan Nottingham Forest'a gitti. Yani şöyle bir bakıyorum. Liverpool ve Aston Villa günleri özellikle önemlidir. Hele Aston Villa'da gerçekten çok iyi iş çıkarmıştı.
1: Tabii.
0: Dean Sanders için ne dersin Kemal abi?
1: Valla şöyle burada şu dursun kaldırmayın bunu Allah aşkına. Diyor ki 5000 taraftar gelmişti diyor. Beni karşılamaya. Ya Allah aşkına bundan vazgeçin ya. Allah aşkına. Allah aşkına vazgeçin. Fenerli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlara özellikle söylüyorum. Özellikle. Yani benim oyuncum gittiği zaman, Avrupa'ya transfer olduğu zaman acaba kaç kişi karşılıyor

0: Milano Havaalanı'nda.
1: Kim karşılayacak?
0: Londra Havaalanı'nda. Yani işte belki bir yönetici karşılıyordur, hoş geldin ben işte filancayım diye. Ya yapmayın bunu Allah aşkına ya. Çünkü Avrupalı, hatta Brezilyalı böyle bir karşılamayla karşılaştığı zaman, aa ben nereye gel, bak adam eşini bile kaybetmiş. 6 aylık eşini o karambolda.
1: Eva hanım gitti diyor.
0: Yani adam diyor ki ya ben nereye geldim diyor. Oo diyor, daha ben hiçbir şey oynamadan diyor 5000 kişi karşılıyor diyor. Demek ki ben çıkıp diyor bir tane atsam diyor 15 bin kişi de maçtan sırtını alıp götürecek diyor. O zaman ne oluyor? İşte ya bu neydi, bize geldi hiçbir şey oynamıyor oluyor. Hikaye budur. Yapmayın, karşılamayın kardeşim ya.
1: Evet.
0: Allah Allah ya.
1: Galler milli takımıyla da büyük işler yapmıştı. Dean Sanders bir sezon Galatasaray'da kaldı. Ama arkasında unutulmaz bir bir de Gaziantep maçında zaffete müthiş bir golü vardı zaffete. Hatırlıyorum. Unutulmaz bir kupa zaferi ve 27 maça sığdırdığı 15 gol bıraktı. Evet. Evet, bu unutulmaz anı bu şekilde hatırladık. Şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın size neyi soracağız. Şimdi geçen hafta futbol sahalarından, yeşil sahalardan Yeşilçam'a demiştik ya.
0: Evet.
1: Bu hafta da yeşil sahalardan sahnelere diyeceğiz. Futbolculuktan çarkıcılığa. Enteresan tabii, futbol dünyası bir yandan da o ünden yararlanmak isteyen başka sektörler için bulunmaz bir maden. Şimdi bu ekranda gördüğünüz beyefendiyi herhalde birçok insan çok yakından tanıyacaktır. Yaşı yetmeyenler için bile önemli bir figür. Alpay. Hani hem Eylül'de gelen Fabrika Kızı falan fenomen olmuş şarkılar. Alpay enteresan. Soyadı da Nazikioğlu'ymuş. Bak şimdi bir şey soracağım, sana da bir şey soracağım. Birazdan soru geliyor, bakalım bir şey yapacak mısın? 50'li yıllarda Ankara Demir Spor ve Gençler Birliği'nde oynuyor.
0: Ankara zaten.
1: Ankara kökenli, evet. Genç milli futbol takımına seçiliyor. Önü çok açık, parlak. Tabii. Ama aile baskısı, hayır işte futbol olmaz vesaire derken hukuk fakültesini, Ankara Hukuk Fakültesini bitiriyor. Ama hukukçu da olmuyor. Yok diyor. Türk Hafif Müziği sanatçısı olarak çok önemli albümlere imza atıyor ve yani 1962 yılında Kara Tren adlı şarkıyla o radyolarda çalınınca bir anda her şey değişivermiş Alpay için. Bir çalalım mı, hafiften bir melodi gelsin. Enteresan bence.

0: Ertin Baydar varmış. Bekir Zeki Aydar. Onun da yakın akrabası. Ya dedesinin kardeşi mi? Şöyle anlatayım.
1: Ala. Evet.
0: Ala değil mi? Ala.
1: Eylül'de yani Fenerbahçe der ki ala diye. Ala diyebilir yani.
0: Evet. Meşhur Bekir Zeki Ala üçlüsü evet. Alası diyor. Kendisi de anılarında onu anlatıyor. Alpay var. Aa enteresan. Şey var ya son dönemden yakın tarihlerden Ümit Davala bir şeyler yapmış. Böyle bir rap map albümü. Bakın 2002'nin yıldızı diyelim Ümit'e. Böyle bir ara evet. O da şarkıcılığa soyunmuştu. Ümit Davala. Yine ilginç. Şanlıurfa Spor'da bir ara forma giymiş türkücü Mahmut Tuncer. O da ilginç. Hatta orada bir resmi var. Baksanıza. Ama sen daha eskilerden ilginç bir isim söyledin.
1: Oo.
0: Şükrü Birant. Onun var mı o?
1: Şimdi işte bu meşhur Fener takımı. Biroğlu. Şenol yok galiba o maçta. Yok Şenol. Şimdi oturanlardan tam ortadaki Şükrü Birant. O gün Ziya
0: Şengül'ün yanında değil mi?
1: Evet, Aydın, Yaşar, Osman.

0: Hazım Özer Ercan rahmetli, Ali İhsan rahmetli, rahmetli bir oğul. Altta oturanlardan ortada Şükrü Bülent. O Ziya ile beraber geldiler PTT'den. Aynı gün diyebilirim hatta. 64'te sağ bek oynuyor. Hemen bir ona lakap takıldı. Altın çocuk.
1: Böyle sarışın gibi de sanki değil mi? Ondan dolayı mı yoksa yok. Daha becerisinden dolayı mı?
0: Şöyle rahmetli Basri Dirim dedi sol bekti.
1: Evet.
0: Basri abi rahatlıkla diyelimden sonra hücuma bu kadar çok top getiren, hücuma kalkan bir bek yok. Hmm. Şükrü'ye kadar.
1: Şükrü, şimdi bizim şu Gökhan falan gibi mi? Yani?
0: Şükrü. Ha. Altın çocuk oradan şey kondu zaten.
1: Hücum beki kavramının
0: tabii, müthiş.
1: İlk öznesi. Abi bak işte burada. Vay çok enteresan ya.
0: Ekibe Muazzez, bak abi. Muazzez Abacı.
1: Ümit Tokçam. Nil Burak. Orada Şükrü Bülent de var.
0: Tabii Sevda Karaca, Ümit Tokçam Allah bizim. Allah. Bizim Dalyan'da şimdi sık sık görüşürüz. Yani Şükrü Bebek Maksim. Taksim Bebek Maksim. Maksim. Hepsinde çıktı yani. Öyle hani hikayeden böyle okuyor da ne güzel filan değil. Bayağı sahneye çıktı yani şu.
1: Öyle gözüküyor yani şu anda.
0: Tabii.
1: Yani, Allah Allah çok enteresan.
0: Enteresan
1: ya.
0: Tabii. Yani bizim şey Ercan daha birkaç tane daha çıkardı ama onların o ha bak. Mesela şeyde Didi şeyde ne diyor moral gecesinde Didi de selam veriyor halka. Gönülle bak gönül yazarla Şükrü Bülent şarkı söylüyorlar. Burada Ercan Cemil ve eşleri aynı şeyde yani.
1: İlginç gecede. Ya. Çok ilginç.
0: Yazıyı da Yavuz Bayraktar rahmetli. Bak
1: Fenerbahçeli Şükrü şarkıcı, bir gazinocu bira için 100 bin lira vermiş.
0: Sen ne diyorsun?
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Bira için 100 bin lira.
0: Onlar
1: o zaman Ziya, büyük para değil mi?
0: Ziya ile ikisi 40'ar bin liraya transfer olmuştu. Sen ne diyorsun?
1: Allah Allah.
0: Tabii.
1: Ya. Çok enteresan.
0: Yani bak burada da
1: Üstad Münir Nurettin
0: Yavuz abi rahmetli gazeteci
1: şu tavsiyelerde bulundu.
0: Sehpada oturan Faruk abi orada başkan. Şey pardon Münir Nurettin. Burada da Şükrü Yavuz abi rahmetli götürüyor işte Şükrü.
1: Yavuz Bayraktar.
0: Yavuz Bayraktar Fenerbahçe muhabiri o zaman. Sesini benziyor bir an tavsiyeler götürüyor yani bir röportaj yapıyor yani evet, magazinsel evet. Ama yani bu fotoğrafta Enis Başbey yani helal olsun bizim Ercan buldu bunları.
1: Enis Başbudak evet, fotoğrafı çeken.
0: Fotoğrafı çeken yani Şükrü bayağı sahneye çıktı öyle hikayede çok falan değil yani. Yani. Tabii ve önemli yerde çıktı. Çünkü o tarihlerde Maksim, Bebek Maksim, Taksim Maksim, Luna Park ne demek biliyor musun abi sen? Püüü önünden geçmek zordu. Yani bunlar hatta bir tane bir iki tane daha var galiba Şükrü'yle.
1: Var mı başka fotoğraf? Bunları mı aldılar yoksa?
0: Valla bilmiyorum. Ben Ercan bir sürü bir şeyler uğraştı çocuk da. Ondan sonra.
1: İyi fotoğraflar ama o tabii. Döneme ait. Yani o bu bence gazete ilanı da reklam da enteresan. Yani hangisi? Bir dönem o tabii, o evet. Gazete ilanları hep vardı.
0: Tabii.
1: Gazinoların.
0: Tabii. Sezon başlarken evet. İşte Ekim, Kasım, Aralık tabii, oralarda. Tabii. Başlarken gazetelerde böyle
1: yarısı, sayfa tam, büyük tam, büyük ilanlar vardı. Olurdu. Bir de onlar hep böyle siyah zemin üzerine olur falan. Tabii. Büyük yani, fotoğraflı.
0: Yani bu sahadan şeye nedir o sahneye.
1: En önemlisi Şükrü Bülent.
0: Şükrü'yü geçemez hiçbiri.
1: Evet. Çünkü Alpay'ın daha anladığım kadarıyla 20-21 yaşlarında nihayetlenmiş futbol
0: tabii,
1: tarafı.
0: Tabii. Yani ve 12 yani Şükrü'yü geçemezler yani. O sahneyi biz geçen hafta bir şeyi unuttuk. Şimdi bak burada bunlarla uğraşırken aklıma geldi. Yeşil Sağlar'dan sahneye diye.
1: O Yeşilçam'a.
0: Aman işte Yeşilçam'a. Evet. O da bir film ama. Rahmetli Serkan Acar'ı unuttuk.
1: He.
0: O da evet. Oynadı. Kardeşi de hatta. Ayşecik.
1: Doğru.
0: Eşi Sertan'la beraber.
1: Onu orada unuttuk. Doğru söylüyorsun.
0: Şuna baksana abi. Baksana. Bu tam sayfa bu abi. Muazzez Abacı.
1: Enteresan.
0: Tabii.
1: Evet. Şey deyince he tabii. Dünyadan deyince de ilk akla gelen Julio Iglesias mı olur? Tabii. Değil mi?
0: Tabii.
1: Real Madrid'de kaleci.
0: Abi, Real baksana abi.
1: Bakın futbolcu lisans. Şeyi lisansı Real Madrid'den bir görüntü.
0: Lisansı da jogador tabii işte bak ah. Tabii bu da çok önemli.
1: Büyük iş.
0: Real Madrid'de.
1: Julio Iglesias'ı herhalde herkes hatırlayacaktır. Tabii ya. Natali deyince hatırlarlar tabii değil ya. Mi? Yani, yaşı yetse de yetmese de
0: abi bu da işte Real Madrid'de kaleci oynuyor ne demek biliyor musun abi?
1: Evet.
0: Oradan sahneye geliyor ve sahnede ben şunu söyleyeyim
1: albümleri Sezen Cumhur Önal ne derdi? Kadife sesli şarkı.
0: Kadife

0: futbolculuğundan daha parlak sahnesi. Yürüyor İngiliz'in. İngiliz'in. Yani.
1: 250 milyon albüm satmış. Ne demek ya?
0: Abi sen ne diyorsun ya?
1: Büyük iş. Tabii ya. Kadife sesli Kadife şarkıcı. Ses, onu hiç unutmuyorum. Sezen Cumhur Önal'ın o programlarında.
0: Ya çocuklara helal olsun. Şunu bir geri alır mısınız?
1: Hangisini?
0: Bu, yani bundan evvel geri. Şimdi mesela şu lisansı.
1: Onu ben buldum.
0: Bravo sana. Tebrik ederim.
1: Sağ ol. Hemen helal orada olsun. Aldım tebriği.
0: Bak şuraya. Yani helal olsun ya çocuklar. Vallahi ya. Ercan bulmuştur bunu herhalde. Bilmiyorum da. Yani bunlar önemli ya.
1: Tabii.
0: Yani bazı şeyleri eskiler de olan bazı çok önemli gelişmeleri burada yeni nesillere anlatıyoruz. Anlatmamız lazım.
1: Lisans bu ya.
0: Lisans. İşte abi İspanya Futbol Federasyonu. İmzalı mühürlü lisans abi. Yani daha ne olacak yani.
1: Evet, ama Şükrü Bülent enteresanmış tabii. Bence. Hakikaten. Julio Iglesias'ı da
0: Şükrü büyük... geldiğinde Kadıköy'e, Fenerbahçe'ye bizim mahallenin çocuğu. Bekar evinde otururlardı. Ziya, Yaşar, rahmetli Ali İhsan Kasımpaşa'dan gelmişti. Bekar evinde, sonra orası adliye oldu. Şimdi ne oldu bilmiyorum.
1: Evet, futbol dünyasından da sahnelere giden ünlü isimleri böylece anmış, hatırlamış evet. olduk. Geçen hafta da Yeşilçam'ı yapmıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse futbol önemli bir malzeme tabii.
0: Tabii canım. Tabii.
1: Büyük kitlelerin peşinden koştuğu insanlar.
0: Ki,
1: 100 bin lira diyor yani Şükrü yani. Bir anda bir ay için tabii. 100 bin lira
0: bak,
1: vermişler.
0: Ne diyorum
1: yani.
0: Sana Ziya ile ikisi 40'ar bin liraya geldi. Peçetede.
1: Acaba o dönemde 100 bin liraya ne alınıyor mesela?
0: Anladın mı bak.
1: 40'ar bin lira transfer paraları.
0: Evet PTT'den 40'ar bin liraya geldiler.
1: Siz karar verin. Bir ay için 100 bin lira veriyorlar.
0: Evet.
1: Peki devam edelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım kiminle tanıştıracağız sizi.

0: Evet, 80'li yıllardan bir futbol ustasıyla tanıştıracağız sizleri, Hakan Tecimer'le. Futbol ustası diyorum, daha doğru bir ifade bence çalım ustası demek değil mi?
1: Öyle derlerdi zaten, çalım ustası.
0: Çaykur Rizespor'dan, bugünkü adıyla o zamanki Rizespor'dan 1988 yılında gelmişti Fenerbahçe'ye Hakan Tecimer. Bir benzetme vardır. Telefon kulübesinde 3 kişiyi çalımlar diye. Tam karşılığıydı Hakan Tecimer. Bileklerine inanılmaz hakimdi. Yani son dönemde ona benzer biraz Yusuf Şimşek vardı.
1: Ha, bizim tabii. Beşiktaş'ta.
0: Biraz sonra Fenerbahçe, Beşiktaş işte.
1: Denizli.
0: Ama yakın tarihte pek öyle o kadar çalım becerisi olan, adam geçme becerisi olan.
1: Zaten kovarlar takımda.
0: Hatırlamıyorum pek.
1: Atarlar takım.
0: Atarlar demiş.
1: Tabii hemen atarlar. Niye koşmuyorsun 10 metre? Şurada depar atmıyorsun. Adam diyecek ya, nereye atayım kardeşim? Top yok, adam yok, hiçbir şey yok. Yani şimdi öyle çalım atma falan geçmiş.
0: İşte Hakan Tecimer. Bir alın ağzından anılar var. Onları bir hemen grafik olarak ekrana getirelim. Çocukken top oynarken haydi Schumacher bir daha kurtar diye kendi kendime maç anlatırdım. Hani çocukken anlatırız ya işte bize Maradona bilmemle falan diye. Nereden bileyim Tony ile birlikte top oynayacağımı. Bu anımı bir gün kendisine anlattım. Kahkahayı bastı. Sen o zaman çocuk, ben kaleci. Şimdi sen büyük, ben hala kaleci dedi. Evet, Tony Schumacher.
1: Bir başka. Enteresan bir adam.
0: Ya evet. Futbolda geldiğim noktaya çalım atarak geldim diyor Hakan Tecimer. Çalım atmasaydım Hakan olamazdım. Ceza sahasında bile 4 kişiyi çalımlardım. Şimdi oynasam bu kadar rahat olmazdı
1: bak,
0: herhalde.
1: Benim söylediğimi en son cümlesini bulunmuş. Gördün mü? Demin benim söylediğim işte son cümle. Evet. Tabii. Döverler şimdi. Antrenmana bile almazlar, kadro dışı bırakırlar.
0: Hakan Tecimer. Çaykur Rizespor'dan gelirken bir 5-0'lık Rize maçı vardı. Ondan önce miydi, sonra mıydı? Şimdi tam
1: Aykut'un 4 tane attı.
0: Hakan o sırada Rize'deydi de ondan sonra mı geldi, yoksa o zaman Fenerbahçe'ye geçmiş miydi? Bayağı bir şey olmuştu Hakan Tecimer'in transferi. Yani çok yetenekli bir futbolcu
1: tabii, olduğu için canım.
0: İşte, bayağı bir gündem yaratmıştı.
1: Kim ne demiş? Birisi dediydi. Yani telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atar.
0: Evet.
1: Yani telefon kulübesi ufacık bir yer, bilir, daracık bir yer. 3 kişiye çalım atar. Fakat attın çalımları, geldi attı.
0: Devamlılığı
1: da
0: yok değil mi?
1: Hakkını da teslim edelim. Devamlılığı zaten yoktu. Ama
0: şu, o günün Fenerbahçe'si, o da ne kadro ya.
1: İşte bu Aykut, İsmail Hoca,

0: Hakan, Arap İsmail.
1: Şu Yugoslav futbolcu dedi mi Hasan'la Oğuz'un arasındaki?
0: Hasan'la Oğuz'un arasındaki galiba, evet.
1: Bu tarafta Erdi. En sağdakini hatırlayamadım.
0: O da sağ açık oynardı.
1: Evet.
0: Yani sağ açık falan zaman.
1: O Yugoslav futbolcu hatırlıyorum da en sağdakini çıkartamadım.
0: Şimdi işte Erdi'nin bak yanındakini. Bu takım, bak Hasan bir gitti. Biliyorsun Beşiktaş'ta kupa maçının yarı final maçında bile oynamadı. Kaçırdılar, evet. Hakan'ı. Kaçıran da belli yani. Ergun Gürsoy arkadaşımız, evet. Yani açık ve net tekneyle. Hasan Vezir bir gitti, Fenerbahçe 7 sene şampiyon olamadı. Bunu Türkiye'de bir tek ben yazdım.
2: Sen onu çok şey yapıyorsun.
0: Sarıyer'i yendi Fener, şampiyon oldu. İşte o 100 golle şampiyon olduğu sene. Ertesi gün işte Fener şampiyon falan. Pazartesi günü bir yazı yazdım. Bizim sayfa sekreterim Mehmet Korkmaz. Manşete koy dedim. Kemal abi yapma, gazeteyi yaktırırsın dedi. Bütün Türkiye'de de Avrupa ayağa kalkmış. 100 golle, 103 golle. Sen dedim kardeşim koy, mesul benim, altında imzam var. Büyük başlık, şampiyonu bekleyen tehlike, sana getirdim bu gazetenin kültürü.
2: Evet evet, var biziz.
0: Birinci
2: İşledik
0: madde.
2: O konuyu yaptık.
0: Birinci madde. Hasan Vezir'in gidişi Fenerbahçe için en büyük kayıptır. İkinci madde. Rıdvan bir daha hayatta Hasan Vezir olmadığı için bu topu oynayamaz. Bunlar hep orada tarihte yazılı. 7 sene olamadı. İşte o arada da Hakan da gitti.
2: Evet.
0: Yani işte ben de bunu görerek o Aziz Yıldırım'a dedim ki sen bunu al, 10 sene şampiyon ol dedim. O almadı, başkası aldı. Onlar aldı şampiyonlukları. UEFA kupasını falan.
2: Peki devam edelim o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Son bölüme geldik. Bakın nerelere gidiyoruz. Evet. Şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş'ın Yugoslav teknik direktörlerine, evet, bakacağız ki bence şöyle bir incelediğimiz zaman Beşiktaş'ta gerçekten iyi iş yapmışlar.
0: Tabii.
2: Yani hani belli teknik adamların Türkiye'de iş yaptıklarından bahsetmiştik.
0: Tabii.
2: Yugoslavlar, Rumenler.
0: Uyuşma. Yaşam biçimi.
2: Değil mi?
0: Düşünce biçimi. Biz de uyuşanlar, Romenlerle Yugoslavlar.
2: Yani Hollandalılar niye olmuyor diye konuştuk ya, 2-3 hafta kadar öndeydi Koku'dan hareketli bir öyle bir şey gündem vardı. Şimdi Lubiša Spajić.
0: Sen Spajić de onu kimse Lubiša'sını bilmiyor.
2: Yani şöyle bir bakalım da.
0: E tabi.
2: İkilik bir Cumhurbaşkanlığı kupası. Bence son derece önemli. Spajić, Kızıl Yıldız'ın da oyuncusu. Görüntüleri gelecek.
0: Tabii
2: 62 ve 64, 62, 63, 64, 67 iki ayrı dönemde görev yapıyor. %60 civarında galibiyet ortalamasıyla oynatıyor Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın da hani yıldız olayı var ya, 5. yıldızının şeyi. Spajić dönemi 5. ya yani ilk 5. şampiyonluk, ilk yıldız yani.
0: Şu takıma bak, Ahmet Şahin rahmetli, Arap Yusuf, Fehmi. Durun
2: o, o takıma gelelim. O takım işte Spajić'in şampiyon yaptığı.
0: Bir gelelim lütfen.
2: Bir gelirsek eğer.
0: Kupalarla değil, o deminki takım resmine.
2: Bir gelirsek şimdi geliyor. Bak, evet. Burada kalalım biraz.
0: Ahmet Şahin. Allah rahmet eylesin. Okuma yazma.
2: Nereden gidiyorsun?
0: En baştan buradan. Soldan.
2: En
0: yanında
2: son.
0: Arap Yusuf. O da işte telefon kulübesinde 4 kişiye çalım atar.
2: Öyle
0: rahmetli
2: mi?
0: Tabii. Fehmi veya Faruk o. Şey, Kaya şurada. Onun yanında Necmi takım kaptanı zaten galiba orada. Neydi ya? Bizim Tatar Süreyya, Yavuz, Ahmet, Coşkun, şey yok burada. Birol da Şenol yok. O zaman demek ki onlar 63'te geldiler Fener'e.
2: Bu demek bu 64.
0: Ki 64 takımı bu.
2: 64-67 takımı bu.
0: Tamam, Şenol'la Birol gittikten sonraki Beşiktaş takımı bu.
2: Formalara bak ya.
0: Evet.
2: Çok enteresan. Ya nereden nereye, ne günler. Kramponlara tabii bakın, formalara bakın. Baya önler böyle şeymiş.
0: Yani buraya kadar açık zaten.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Konuşlar ne zor şartlarda ya. Evet, Spajić ikilik ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu getiriyor Beşiktaş'a. Sonra 60'lı yıllarda başlıyor. 70'lerin başında Abdullah Gegiç geliyor ki Anadolu devriminin şeyi derler değil mi?
0: Fener'den Gegiç'e. Sonra.
2: Fener'den sonra evet.
0: Eskişehir.
2: Abdullah Gegiç.
0: Eskişehir'den Fener'e geliyor. Bu da bak Sabri, Sanlı, Vedat.

0: Tavşan Sami lakabıyla söylerim, hiç anlamam. Solda nokta nokta Ergün Galatasaraylı. Onun en solda ayakta.
1: Gelecek gibi inşallah birazdan, şimdi görüntü gelsin tekrar. Evet.
0: En başta Zeko, Zekeriya,
1: Kaleci Ahmet, Sabri Dino değil mi?
0: Tabii, Ahmet. Amerika'da sonra şey benzinli düşten açtı. Şey işte bu kahraman Kartal ortada.
1: Logo baksana, Beşiktaş ağırması ne kadar tabii büyük. Forma güzelmiş bence yalnız.
0: En sağdaki de Göztepe'li Nihat. Şu kahraman Kartal var ya en ortada oturan.
1: Evet.
0: Tatspor'dan aldı onu Beşiktaş. Suadiye Tatspor'dan. Almış.
1: Bizim oradaki.
0: Haberim yok. Bir gün baba Hakkı'ya rastladım. Karaköy'de. Dedim ki baba, dedim ya bu ne, kahraman Kartal diye birini almışsınız Tatspor'dan ya. Beşiktaş takımı şey, kahraman diye birini almışsınız Tatspor'dan. Oynayan Beşiktaş'ta. Baba dedim ya, ne yaptınız dedim. Git be dedi, soyadı Kartal herifin dedi. Hiç unutmuyorum Allah rahmet eylesin.
1: Onu almayayım da kimi alayım dedi.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle git be dedi, hadi soyadı Kartal herifin dedi. Ondan sonra işte Vedat var, Tavşan Sami var tabii ondan sonra. Bu da enteresan bir Beşiktaş takımıdır. Bu da en soldaki de meşhur Ergün Galatasaray'dan gelme.
1: Peki.
0: Burada yalnız antrenör baba mı acaba?
1: Bu kaç döneminin şimdi tabii ben kestiremiyorum. Abdullah Gegiç 72-73'te görev yapıyor. Hı hı. Ardından Miloš Milutinović 77-78'de.
0: Evet.
1: Yani hayal meğer hatırlıyor muyum? Abdullah Gegiç'in dönemi iyi değil ama yani bakıyorum. Yok. 9 galibiyet, 13 beraberlik, 8 yenilgi, iyi diye geçmiyor yani Abdullah Gegiç'le.
0: Evet.
1: Sonra Miloš Milutinović geliyor. İlk geldi, sonra tekrar gelecek bakacağız. Miloš Milutinović 77-78'de. O da pek iyi.
0: Feyyaz mı o? Feyyaz değil mi?
1: Evet.
0: Bak arkadaki...
1: Bu ikinci geldi ama.
0: Arkadaki malzemeci de malzemeci hala.
1: Bu ikinci geldiğinde ama 86'daki
0: evet.
1: O.
0: Evet.
1: Sonra Dorde Milic geliyor.
0: Evet.
1: Miloš Milutinović de pek 27 maç, 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi. O da hani çok başarılı olamıyor. Dorde Milic, Dorde Milic futbolcu olarak da Beşiktaş'a tabii önemli işler vermişti. Bu değil, Dorde Milic diğeri. Yok. Yok. Bu da Milic. İyice yeniye geldik. Hemen orada olacak Dorde Milic.
0: Ya işte Milic bilmem kaç sene sonra Beşiktaş'ı şampiyon yapan
1: olacak. Dorde Milic bakın şöyle söyleyeyim. 67-80 değil mi? O, tabii. Bilmem 13 yıl sonra mı Beşiktaş'ın şampiyonu yapan?
0: Tabii tabii.
1: Dorde Milic. Milic. Yani en son yine şampiyon yapan Yugoslav.
0: Evet.
1: İşte 13-14 yıl sonra, 13 yıl sonra şampiyon yapan yine Yugoslav.
0: Evet,
1: şu aynen. Fotoğraf yok mu sizde çocuklar, şu sayfa? Bakın.
0: Şurada, orada var bu işte Milutinović.
1: Bakın
0: sendeki.
1: Şu. Yaklaşın. Onlar değil, yanlış.
0: Gözlüklü şu. İşte.
1: Bu
0: tabii
1: futbolcu. Dorde Milic. Şu futbolculuk
0: tabii
1: fotoğrafı.
0: Futbolculuğu da var Beşiktaş'ta oynayan tabii.
1: Yanında şu fotoğrafları da Dorde Milic. Beşiktaş'ı 13 yıl sonra şampiyon yapmıştı. O Beşiktaş'ta doğrusunu söylemek gerekirse önemli bir iz bırakan Yugoslav tabii, teknik direktörlerden tabii, biri bence.
0: Tabii.
1: Sonra artık son bölümünde 83 sonu 83-84 evet. Sezonunda Ercan abinin rahmetli babası olan
0: Ziya Hocam.
1: Ziya Hoca onun son döneminde tabii başarısız geçince 6 maçta o aldı. Dorde Milic bu. Heh. Evet. Heh. Dorde Milic. Ardından Ziya Hoca'dan sonra Branko Stankovic
0: Fenerbahçe'den
1: geliyor. Branko Stankovic de çok başarılı oluyor.
0: Bak ona bir anlatayım.
1: Bir lig, bir cumhurbaşkanlığı kupası ama toparlama anlamında bence yani Gordon Milne kalan takımın da nüvesini oluşturmak anlamında bence Branko Stankovic'in etkisi var. Müthiş. Sen ne dersin?
0: Müthiş bir hoca. Ben Stankovic Beşiktaş'ta teknik direktör olunca ben de dedim ki sevgili Necmi Tanyalar.
1: 2002 yılında da vefat etmişti.
0: Evet, Necmi Tanyalar o zaman Güneş'e gitmişti. Ben de bir 6 aylığına Güneş'e gitmiştim. Oradayım o arada. Dedim ki Necmi abi bir röportaj yap. Ya dedi hakikaten tabii dedim ya ben iyi konuşurum dedim. Neyse kalktım gittim Şeref Stadı'na.
1: Şeref Stadı?
0: Evet Şeref Stadı'na gittim.
1: Bak Kartal'la. Tabii,
0: antrenman bitti. Stankovic içeri giriyor gazeteci arkadaşlar. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya. O da daha yeni başlamış.
1: Gürcan Bilgiç bebe o zaman.
0: Bebe.

0: Onlar içeri girdiler falan. Bana dediler ki dedim ben dedim.
1: Beşiktaş muhabiri mi o zaman?
0: Beşiktaş o gün oraya göndermişler.
1: Onu takip ediyor.
0: Neyse onlar işte konuştular çıktılar. Ben ama söyledim Stankovic'e dedim ki ben senden özel görüştüm. Tamam dedi. Onlar çıktı kusura bakmayın dedi. Kemal Bey'le özel bir görüşme yapacağız. Ben içeri girdim. Ziya Taner Allah rahmet eylesin tercümanlığımızı yapıyor. Şuradan buradan falan filan. Dedi sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim hoca. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim sen söyledikten sonra yazarım. Şahit de var burada dedim Ziya Hoca. Hani. Tamam söylüyorum o zaman dedi. Bak ben sana söyleyeyim dedi. Bugünkü Beşiktaş takımının bir sürü rakibi var dışarıda dedi. Fenerbahçe, Galatasaray, işte Trabzon o zaman. Evet dedim. Ama Beşiktaş'ın bir de dedi içeride rakibi var dedi. O ne demek hoca dedim. Bak sana dedi bir de başlık vereyim. Beşiktaş'ın içine Truva'yı soktular dedi.
1: Allah Allah.
0: Güneş gazetesinde 9 sütü manşet bu arşive girsinler bulsunlar. Dedim ya hoca yaz dedi. Ben yazasın diye söyleyeyim. Bak Ziya da burada dedi. Ziya hoca dedik tamam dedi. Kemancım dedi adam dedi ne söyledi. Ve benim manşetim Beşiktaş'ın içine Truva attı.
1: Niye diyor bunu?
0: İçeriden sabote ediliyoruz diyor. Bir şeyler oluyor diyor. Ve Truva attı biliyorsun Çanakkale'de.
1: Malum
0: hikaye. Ondan sonra ben bunu geldim Necmi abi dedi ki sen ne diyorsun dedi ben yaz şunu dedi dedim ki Ziya Hoca var yani. Hani kendi zaten söyledi ben yalan hayatımda yazmadım. 9 sütun manşet. Fenerbahçe'de de çok büyük işler yaptı.
1: Evet.
0: Geldiğinde Fenerbahçe'nin orta sahasında Önder. Öbür Önder. Rahmetli olan Selim Yeli falan. 2-3 tane oyuncu icat etti Fenerbahçe'de oynattı. Ve Fenerbahçe'yi de şampiyon yaptı. Sonra Ankara'da yalan söylemeyeyim Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir yönetici takım yapmaya kalktı Fenerbahçe'de. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Benim çok iyi dostumdu. Takımı yapmaya kalkınca Stankovic demiş ki o zaman buyurun kalem kağıt da vereyim. Veyahut size şey var yazın. Bu da benim son maçım.
1: Başkan mı yönetici mi takım yönetici, yapmaya kalkan?
0: Yönetici.
1: Kim? Söyle. Bari.
0: Ya bırak ya şimdi. Ben söyleyeyim mi?
1: Fenerbahçe'de 82-83'te Lig ve Federasyon Kupası. Gelsenize o gazeteye evet. Tekrar.
2: Söyle tabii canım. Yani.
0: Ya maça o gidiyor yani.
1: Şurada biz bizeyiz.
0: Ha, bak ha.
1: 84'te Cumhurbaşkanlığı Kupası, 82-83 hem Lig hem Kupa, 84'te Cumhurbaşkanlığı, Beşiktaş'ta bir lig şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı önemli iş. Çok tabii, önemli iş.
0: Vedat abi, Allah rahmet eylesin. Diyor ki şunu oynatma, bunu oynat, bunun yerine bunu oynat, o böyle oynasın deyince buyurun diyor. Siz yapın
1: takımı. Ondan sonra gidiyor mu?
0: Siz yapın diyor takımı diyor. Bu da benim son maçım diyor. Oradan Beşiktaş'a geldi.
1: Prensip sahibi olmak önemli
0: çok.
1: İş.
0: Oo, evet. Lanet. Şeyde Fenerbahçe'de oturuyordu. Buruna giderken sağda birkaç tane büyük apartman vardı.
1: Evet evet. Moda burnunu mu diyorsun?
0: Aha, yok yok.
1: Yok Fenerbahçe burnuna
0: giderken onlardan bir tanesinin en üstten bir alttaki katta ve evine falan filan da gittim. Röportaj yaptım. Müthiş disiplinli.
1: Öyle.
0: Korkunç. Babasını dinlemez. Ya öyle bir adamdı yani. Toprağı
1: hatta
0: burası.
1: Bir hikayeyi anlattık ya Samsun'da o köpekli hikayeyi.
0: Tabii.
1: Sonra bir de Miloš Milutinović 86-80'de yine geliyor ama orada da malum sezon. Orada da kıl payı kaçırıyor şampiyonluğu. Evet. Ve şöyle bir bakıyorum. 2-3-4-5 iki tane olduğu için 5 Yugoslav teknik adam. Hani Bilic de Hırvat o ekolden geliyor diye.
0: Canım eski Yugoslav. Eski Yugoslav abi. Yani Stankovic de oradan geldi.
1: 2013-2015'te geliyor.
0: Gerçi yaptı. Tamam Sırp da ama eski Yugoslav evet. Coğrafyası yani.
1: Ama şöyle bir bakınca Beşiktaş'a 2-3 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, hatta 4 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırmış bu 5 Yugoslav teknik adam.
0: Tabii.
1: Fena da değil bence.
0: Abi
1: totele vurunca.
0: İki program evvel mi ne anlattık? Geçen gün Ali Koç Bey de bir konuşmasında ne dedi? Yugoslav, Romen ve Brezilyalı hocaların başarılı olduğunu görüyoruz diyor. Yani bunu aslını inkar edemezsin.
1: Aslı müziği verdi. Ne
0: hadi
1: demek
0: ya, bu aslı da vallahi billahi yani.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 28 Haziran 1389 1. Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından 1. Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 1. Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versay Barış Antlaşması Paris'te imzalandı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Aus Pol Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. İbrahim Yavuz ve Taner Karaman konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Taner.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertli takım Topuk Yaylası kampında çalışmalara devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade edelim. Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la da transfer süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Sarı lacivertli takım kadrosunu elbette güçlendirmek istiyor. Bu yönde de hazırlıkların rotası nereye doğru çizilecek? Bunların hesaplamaları, planlamaları yapılıyor. Aziz Yıldırım tabii farklı bir başkan figürü. Bir tabii. Yandan futbolumuzu yansıtan ama bir yandan da kulübe olan aidiyeti, çok uzun süreler başkanlık yapmasıyla Süper Lig'deki hemen hemen bütün başkanlardan ayrılan bir tarafı da var. Oyuncularla da Taner belli ki diyalog içinde olacak. Oyuncular genelde yöneticilerle direkt muhatap olmayı sevmezler. Benim gözlemim kulüpte çalıştığım dönem içerisinde buydu. Ama Aziz Yıldırım da çoğundan, yöneticileri kastederek söylüyorum, daha farklı bir profil. Bu diyalogların artısı eksisi ne olur?
2: Şöyle, Fenerbahçe yönetim modeli olarak değişikliğe gitti. Sadece başkan ismini değiştirmedi. Yönetim tarzını da değiştirdi. Ve Aziz Yıldırım yönetim tarzı da bu. Ve Vedat Muriç'in sayın başkanla karşılaştığı ilk anda ayağa kalkıp önünü iliklediği ve saygıyla kendisini karşıladığı anı hatırlayalım. Oyunculara karşı otoritesini bir şekilde hissettiren, onları bir şekilde bu anlamda yönetmeyi seven bir başkan figüründen bahsediyor. Bu bir despotluk mudur? Asla değil. Ve bu yaklaşımla birlikte zor bir başkanlık modeli. Hep ensenizde bir başkanın nefesini hissettiğiniz bir antrenman dönemi,

0: kamp dönemi, maç sonuçlarında devre arasındaki Sayın Başkan da kendisi açıklıyor. Yani ben soyunma odasına girerim diyor. Burada soyunma odası konuşmaları. Bunlar tabii oyuncu için kolay dönemlerdir ama Fenerbahçe diğer modelleri de denedi. Başka tarzları da denedi. Ve olmadı. Şimdi bunu deniyor ve Sayın Başkan daha önce bu başarıyı elde ettiği için de şimdi bu tarzla bir sezon geçirilecek ve buna göre oyuncular gelecek. Gelecek oyuncular da Sayın Başkan'ın nasıl bir başkanlık figürüne sahip olduğunu bilerek gelecekler. Nasıl bugün Napoli Başkanı'nın namı bütün dünyada biliniyor ve Napoli'ye transfer olacak bir oyuncu öncesinde başkanın ne yaptığını ve kim olduğunu bilerek gidiyorsa da Türkiye'de ya da dışarıda da bir oyuncu Fenerbahçe ya da Aziz Yıldırım'ın yönetimi altına girecekse, başkanlığının altına girecekse onun nasıl bir başkanlık modeline sahip olduğunu da bilerek gidecek oraya. Bunun artısı ve eksisi elbette var ama her tarzın, her sisteminde artıları eksileri var ve Fenerbahçe'de bunun nasıl etki yaptığını da önümüzdeki günlerde biraz daha oyuncuların açıklamalarıyla daha net göreceğiz.
1: Sen böyle daha sık bu tip birlikteliklerin yaşanacağını, bunun devam edeceğini düşünüyor musun?
0: Daha sık göreceğiz. Yani Fenerbahçe bunu tercih ediyor şu anda. Ya Başkan Aziz Yıldırım muhtemelen zaten kamp tesislerine de bir oda yaptırdı diyebiliyoruz zaten. Orada kalacak, yani orada bulunacak. Bizzat aslında kampa ya da tesise giden başkan değil, bizzat tesis odasını yerleştiren başkan figürü Fenerbahçe'de var şu anda.
2: Taner'in bıraktığı yerden devam edeyim. Tabii, yani içinde artıları ve eksileri barındırdığını söyledi. Aynı fikirdeyim yani, ama eksilerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bir kulübün başkanının, kabul ediyorum, o dönem başkanın yönetim biçimi takdir görüyordu. Oyuncular da çok saygı gösteriyorlardı. Ama zaman çok değişti. Yani oyun çok değişti. Oyuncu davranışları çok değişti. Şimdi aynı Aziz Yıldırım değil. Yani ister istemez zaman onu değiştiriyor. Hı. Oyuncular aynı oyun. Oyun aynı oyun değil. Ve o dönem daha fazla yerli oyuncuların olduğu bir oyunda. Yani Vedat Muriç aslında bizim kültüre yakın kültürle büyüdüğü için kalkıp önledikler ama Ederson o işte çok ilgilenmez yani. Şimdi o yüzden daha fazla yabancının olduğu bir durumda o iş sizin yönetim anlamında size eksi yazar. Yani eksileri içinde barındırır. Ya biz tabii toplum olarak şeye ikna ediliyoruz. Yani bu bizim futbolculuğumuzda da böyleydi maalesef. Yani başkan ne kadar çok tesise gelirse bu işi o kadar iyi yönetiyor. İşte hepimizin tepesinde disiplin anlamında seni kontrol altına alıyor. Ya ben onların çok fazla faydası olduğunu futbolculuğumda görmedim. Yani o yüzden hele hele yani bu kadar ciddi anlamda değişime uğramış oyuncu davranışları ki artık genç oyuncuların davranışları bile bizim zamanımızda bir abinin duşa girmesini bekliyorsun. Düşünebiliyor musun? Orada bir şey var, hiyerarşi var. Sen o duş almadan duş alamazsın ya da masaj olmadan masaj olamıyorsun. Yani. Şimdi o kültür anlaşılabilir bu davranış. Geçerli olur ama bugün yani ne oyuncu, ne yerli, ne yabancı oyuncunun öyle bir kültürle uzaktan yakından alakası yok. Yani şimdi Fenerbahçe planlamayı bence yani bu süreçte çok sağlıklı idare edemedi. Hoş zaten başlangıçta İsmail Hoca bu planlamanın bir parçası değildi. Aykut Hoca'ydı. Şimdi İsmail Hoca bir bu planlamanın parçası oldu ama ona da şöyle görev verildi. Biz müdahale ederiz. Evet. Bu çok sağlıksız bir durumdur. Yani ben teknik direktör olsam asla böyle bir şeyi kabul etmem. Çünkü bu iş her türlü teknik direktöre yazacak yani. Olumsuzluğun hepsi teknik direktöre, olumlu hadise de tamamen Aziz Yıldırım'a yazacak yani. Ben öyle bir şeyin altında, yani öyle bir organizasyonun bir parçası olmam. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin bu planlaması ya kulübün başkanı üzerinden bu şekilde okunmasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki burada skorlar çok belirleyici olacak. İsmail Kartal'ın bir kere çok acil şeye ihtiyacı var. O en son 99 puanla yakaladığı galibiyet istatistiğine ihtiyacı var. Onun altında yaşayacağı durumları asla idare edebileceğini psikolojik anlamda düşünmüyorum. Çünkü geçen süreçten sonra Fenerbahçe TV'de anlattıkları tamamen o süreci sağlıksız idare ettiğiyle alakalı değil mi? Çalındığını iddia etti ve şimdi ikna da olmuş bu durum. Hani o süreçte aslında yenileyebilirsiniz. Hani öfkeyle hata yapıp ağzınızdan bir şey çıkabilir ama sakinleştiğinizde bir de dışarı çıkıp dışarıdan baktığınızda yorumunuz da o anlamda bir değişebilir. Ama hiç değişmemiş, tam tersi daha da o konuda öfkelenmiş ve şeye ikna olmuş yani. Fenerbahçe'ye o dönem iki defa şampiyon yaptığına ikna olmuş. Şimdi hep bütün bu düşünceleri bir araya getirdiğimde Fenerbahçe'nin ben işinin çok zor olduğunu düşünüyorum ama tabii ki futbolda asla bu davranış ya da bu planlama olmaz diyemeyiz ama içinde bence artıları eksileri bir araya getirdiğimizde eksilerin daha fazla olduğu.
1: Taner, Aziz Yıldırım seçim sürecinde Fenerbahçe ruhundan bahsetti derken bir sıcak haber var ekranda. Fenerbahçe kulübü kime uygun

0: Görürse o katılır. Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili kullanıyor bu ifadeyi. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Fenerbahçe Başkan Vekilini WhatsApp grubundan çıkarmak kimin haddine şeklinde bir açıklaması söz konusu olmuş. Aslında görüntü de hazır. Ekrana getirebiliriz. Sonrasında üstüne konuşacağız ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye ne katacak? Bunu da değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Biz toplantı sonrası bir açıklama yapmadık. Sen orada mıydın toplantı
2: evet,
1: sonrası?
2: Oradayım.
1: Biz bir açıklama yapmadık. Toplantıdan önce de sonra da bir açıklama yapmadık. Biz orada yaşanan orada kaldı bizim için. Dolayısıyla biz bununla ilgili tekrar konuşmuyoruz. Sonrasında da konuşmadık. Basına bir bilgi de vermedik. Böyle bir şeyin peşinde değiliz. Fenerbahçe'nin bir ağırlığı var. Fenerbahçe konuşmayı gerektiği zaman konuşur. Zaten ben toplantıda gereken konuşmayı gereken kişiye yaptım. Siz bizim konuştuğumuzu gördünüz mü?
2: Hayır.
1: Tamam, biz bir konuşma yapmadık. Biz bir açıklama yapmadık. Öncesinde sonrasında bir iddiada veya bir konuşmada bulunmadık. Fenerbahçe gereken kişiye gerekli cevabı gerektiği yerde verir. Verdi. Dolayısıyla tekrar bunun üzerinde durmaya, bunu konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe bir halka açık şirket ve aynı zamanda 35 milyon taraftarı olan dev bir camia, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Belki de dünyanın en büyük spor kulübü diğer branşlarla beraber. Dolayısıyla Fenerbahçe halka açık, kamuya mal olmuş bir kurum. Biz de Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim her şeyimiz şeffaf ve halka açık. Biz zaten kamuya aydınlatma platformunda 3 ayda bir UFRS'den, yani uluslararası finansal raporlamadan geçmiş raporlarımızı yayınlıyoruz. Ne kadar vergi ödediğimiz her şey bizim açık, şeffaf. Biz tamamen kurumsal ve şeffaf bir yapıdayız. Yani kapalı şirketler için, onlar beyan etmedikleri için, resmi olarak kamuya açıklamadıkları için, beyefendinin sahibi olduğunu iddia ettiği, ki o beyefendi bir camiayı temsil etmiyor. O bir anonim şirketin patronu. O anonim şirketin patronu olarak isterse açıklayabilir kamuya ne vergi ödediğini. Bizimki zaten açık. Sen bilmiyor musun? Gir internete, kapa gir. Bak yatırımcı bilançolarına. Zaten Fenerbahçe'ninki halka açık. Ayrıca bakanlığa neyi beyan edeceğiz? Bakanlık zaten bilmiyor mu kimin ne kadar vergi ödediğini? Tek tuşta görmüyor mu zaten devletimiz? Yani popülist söylemler, anlamlı söylemler değil. Zaten biz o toplantıda bunların popülist ve anlamlı söylemler olmadığını ifade ettik. Olabilir mi öyle bir şey ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilini kimin haddine WhatsApp grubundan çıkarmak ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Kulüpler Birliği bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü. Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili olarak ben 35 milyon taraftarımın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum. Ve ben onların itibarını yükseltmek ve yüceltmekle yükümlüyüm. Gereken yerde gerekeni yaparım. İstersem katılırım, istersem katılmam. Sayın Başkanımızın takdiridir. Fenerbahçe Spor Kulübü her kimi uygun görürse o kişiyi Kulüpler Birliği toplantısına gönderir. İsterse de komple katılmaya da bilir. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takdirindedir. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım zaten bu konularla ilgili gerekli açıklamayı gerekli gördüğü zaman da yapar. Ama şu an böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz biz.
0: Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamalarını sizinle paylaştık. Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la bir diyalogtan söz ediliyor. Konuyu da mümkün olduğunca takip etmeye çalıştık. Taraflardan bazı açıklamalar da görüyoruz. Sen ne duydun Taner bu mevzuyla ilgili?
3: Şöyle, ya benim duyduğum ve bildiğim şey bazı sosyal medya üstünden haber yapan gazeteci arkadaşlarım, biraz daha Fenerbahçe menşeine daha yakın olan arkadaşlarım bahsini ettikleri düzeyde yoğun hakaretleşmelerin, söylemlerin olduğu bir tartışma ortamı yok. Yani onu söyleyeyim yani. Çünkü orada öyle şeyler ifade edildi ki, yani bir doz ilerisi fiziki şiddete kadar gidebilecek ifadeler bazı Fenerbahçe menşeli dediğim gibi arkadaşlardan yayınlandılar. Sonrasında öğrendiğim kadarıyla da olayın dozu çok boyutlarda değil. Sonrasında zaten taraflardan Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı. Olayın özü doğru ama sürecin anlatılış şekliyle alakalı bir mübalağa var. Bunu söyleyebilirim. Sayın Göktürk'ün de ifade ettiği şeyler doğru. Daha önce Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı'na da katılmadı. Dedi yani ben istemiyoruz dedi, katılmayacağız dedi. Temsil etmiyoruz dedi. Burada söylemler de öyle. Fakat bu Fenerbahçe için kar mıdır, zarar mıdır? Bunu bir kere iyi tartmakta fayda var. Şimdi toplantıyla alakalı, toplantı süreciyle alakalı, toplantıdan sonra neden Fenerbahçeli bu hesaplar bir anda bu paylaşımları yaptı? Ben bu kısma takıldım sadece.
0: Şimdi, ne düşünüyorsun?
3: Birileri bilgi paylaşıyor ama bu bilgiyi paylaşırken mübalağalı paylaşıyorlar. Biraz abartılı paylaşıyorlar ve bu hesaplarda bunları aynı dille, aynı üslupla, aynı şekilde paylaşıyorlar. o

0: kişi kim? Bu kritik. Çünkü o kişi eğer sezon içerisinde bu tarz servislere devam ederse hem Barış Göktürk bu konuda zarar görür hem Türk futbolu zarar görür. Çünkü olan bir şeyin mübalağalı bir şekilde abartılarak aktarılmış olması demek sezon içerisinde birçok manipülasyonun da doğmasına sebebiyet verir. O yüzden Fenerbahçe Kulübü çok temiz bir sayfa açtı. Barış Göktürk'ün, Sayın Aziz Yıldırım'ın, Sayın Göktürk'ün süreci iyi bir şekilde devam ettirmeleri için bu servisleri yapanlar kimse, arkadaşlar neyse onu söyleyin, onu paylaşın demesi lazım. O yüzden bu paylaşımlar bu şekilde kamuoyuyla ya da daha doğrusu kamuoyuyla paylaşılmadı tabii ki ama dijitalden bazı kişilerle yapılan bu paylaşımlar biraz keyif kaçırıcı. Ve sezon içerisinde Fenerbahçe Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları, gündemler, hakemler vesaire federasyonlar derken yaşanmış olaylar 1'e 3 olarak bu şekilde aktarılırsa o zaman çok tartışmalar ve çok manipülasyonlar olur. Ve bunun bir suç olduğunu da buradan hatırlatayım. Yani kamuoyunu bu şekilde yanlış yönlendirmek, manipüle etmek kanunen bir suçtur. Bunu da arkadaşlarımız teyit almadan lütfen paylaşmasınlar. Olan olayları iki taraftan da sağlam almadan. Şimdi birisi bilgi paylaşıyor. Bazı arkadaşlarımız doğrudan habercilik heyecanıyla bunu paylaşıyorlar. Kimse Barış Göktürk'e bir telefon açmıyor. Bir Yüksel Yıldırım'a kimse telefon açmıyor. Yani o double check, çift kontrol dediğimiz mekanizma ne yazık ki unutuldu. Ve bunu yapmazsak eğer sezon içerisinde Türk futbolu çok zararlı çıkar. Bu arkadaşların dijital medya üstünden yaydıkları bu hava bir anda bir kaosa sebebiyet verdi ve milli takım unutuldu bir anda. Bir anda milli takım gündemi geriye gitti. Yabancı kural hatta geriye gitti. Bir anda tartışmalar konuşulmaya başlandı. Çift kontrol mekanizmasını iyi işletmemiz lazım. Sezon içerisinde Sayın Göktürk'ün de, Sayın Yıldırım'ın ya da diğer isimler hiç fark etmez. Burada böyle bir vaka var. Yani yaşanan olay birileri tarafından 1'e 3, 1'e 5 olarak dijitale paylaştırıldı. Ve sonrasında bir kaos çıktı.
1: Zaten genel hatlarıyla gergin bir futbol ortamı var. Tabii ki büyük kulüplerin bu futbol ortamını şekillendirmesi, gerginliğin ya da sakinliğin ana sebepleri oldukları gibi bir gerçek de söz konusu.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de de yeni bir yönetim değişikliği yaşandı. Bu tip değişiklikler bizde hep durumlar pozitife doğru gider mi düşüncesini oluşturuyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'da bir değişiklik olduğu takdirde sanki yine böyle kaldığımız yerden devam edecekmişiz gibi bir hava mı hissetmeliyiz Taner?
0: İşte kaldığımız yerden devam edeceksek Fenerbahçe zararlı çıkar. Çünkü biliyoruz ki kaos ortamı Galatasaray'a çok yarıyor. Galatasaray buradan besleniyor, daha yukarıya çekiyor kendisini. Buradan besleniyor. Fenerbahçe daha kırılgan bir camia. Fenerbahçe ne zaman hakemleri konuşmaya, ne zaman federasyonları konuşmaya, ne zaman bu tarz saha dışı konuları konuşmaya başlasa son 8-9 yıldır biliyoruz ki Fenerbahçe buradan zararlı çıkıyor. Çünkü o kırılgan yapı tribünü etkiliyor, sahadaki futbolcuyu etkiliyor, teknik direktörü etkiliyor. Yenilgilerden sonra bahaneler bu tarafa doğru gitmeye başlıyor ve bir yandan sonra bir yerden sonra problem yaşıyorsun. Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe'nin burada kaostan ziyade daha farklı bir strateji benimsemesi lazım. O yüzden de bu tarz servisleri kim yapıyorsa Sayın Göktürk'ün ve Sayın Yıldırım'a bunu tespit edip bir ne oluyor arkadaş siz hayırdır demesi lazım. Dedikten sonra zaten her şey daha rayında gider.
2: Ya aslında Galatasaray'a yarıyor dedi. Aslında kimseye yaramaz o iş de direkt rakibi Galatasaray olduğu için ona yarıyor. Yoksa atıyorum Beşiktaş'a da yarışın içerisinde olsan ona da yarar diyeceksin ama o işin içinde olamadığı için Galatasaray Fenerbahçe'yi konuştu. Ya kaos hangi takımın işine yarar ya? Şimdi Fenerbahçe'nin zaten temel sorunu bu değil mi? Ya bu kadar sene bu bahsettiğiniz işin özellikle son maçlarına yaklaştığı dönem tamamen Fenerbahçe'nin uğraştığı alanlar. Hoş bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Benzer durumu ilk dönem Galatasaray'da yaşadı. Benim anlayamadığım konu tabii hoş. Yani aslında bu tepkilerin temel sebebi şu. Biz sizi göreve getirdik, haklarımızı savunun. Tarafların mesela birçok Fenerbahçeli taraftar şu konuşmadan sonra şampiyonluğa inanmıştır. Çünkü onlar şampiyonluğun böyle geldiğini zannediyor. Teknik direktör, kadro planlaması, antrenman tekrarı onların çok işe yaradığını düşünmüyorlar. Onlar sahanın kenarında, dışarısında kulübün başkanının, idarecisinin, federasyona ya da diğer neyse artık o bahsettikleri problemi çıkartan insanlara yüksek sesle bağırmaları onları şampiyon yapacağını zannediyor. Bunun uzaktan yakından bir alakası olmadığını deneyimlemiş olmalarına rağmen
1: defalarca
2: hala aynı şeyi söylüyorlar. Ben şimdi dijitalde bir yayın yapıyorum. Analiz programı yapıyorum. Mesela yayın bittikten sonra ilk gelen yorumlar şu, işte ben bu duruma itiraz

0: ediyorum. Mesela Mert Hakan'la ilgili konuya itiraz ediyorum. İşte geçmişle ilgili bu işin ruh kısmına, o hepsine itiraz ediyorum. Yok çünkü bunun dünyanın hiçbir yerinde planlama, bilgi, teknik bilgi, bunun dışında bu işi halleden hiç kimse yok yani. En yakın rakibin Galatasaray. O da tekrarla halletmiş bu işi. Ya aç bak yani karşıya. Başkanı aynı, hocası aynı, 7-8 oyuncusuyla tekrar yapmış. Şimdi önünde bu kadar örnek varken sen hala problemi başka yerde arıyorsun ve senin inancın şu. Büyük bir kalabalık aslında problemin sahanın dışında olduğunu söylüyor sana ve seni de ikna etmiş. Üzücü olan aslında genel olarak bu olaya baktığında ya koca koca şirketleri yöneten değil mi insanlar bunlar. Yani en sağduyulu olması gereken insanlar. Çünkü artık iş çığırından çıkıyor. Yani burada sizin bir tepkiniz ki burada teknik direktörlere de ciddi anlamda rol düşüyor. Ben hatta o dönem Selçuk İnan'ın Kocaeli Spor'da kulübeyi soyunma odasının içine sokma hatırlarsınız geçtiğimiz sezon.
1: Evet, evet.
0: Çok
1: evet.
0: Tehlikelidir yani. Sen yenilemezsin duygularına. Sen toplumsal bir problemin bir parçası olabilirsin. Orada bir tane kontrolünü kaybeden bir taraftar hakeme bir fiziki şiddette ya da farklı bir durumda bulunur. Sorumlusu olursun yani. Sen mecbursun. Duygularına hakim olmak zorundasın. Yani duyguların zekanın önüne geçmeyecek. Aynı şey yönetici için de geçerli. Geçmeyecek. Orada kıyamet kopsa dışarıya bu şekilde yansıtmamanız gerekiyor. Ne demek biz istersek kimseyi şeye sokmayız, nedir o? Kulüpler Birliği'ne katılmayız yani. Öyle şey olur mu yani? Şimdi benzer durumu Galatasaray da yapmıştı. Mesela kimseyi göndermedi değil mi Kulüpler Birliği'ne? Öyle bir durumu vardı Galatasaray. Katılmıyoruz dedi değil mi? Eyvallah, sen katılmazsan o da senin kupa törenine gelmez. Vermez sana kupayı. Sen gelmiyorsan ben de gelmiyorum. Şimdi doğru mu bu davranış? İki taraf için de yanlış. Şimdi bu kadar bu işi en azından aklı başında koca koca şirketi yöneten insanların da biraz sakin olmasında fayda var. Çünkü dışarıda ciddi anlamda problemli insanlar var. Yani o yüzden onları siz sakinleştirmeniz lazım. Bu hiç ne bir Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Samsunspor kimseye yakışmayacak davranış yani.
2: Tarafları itidale davet edelim. Herkesi aslında hep beraber belki futbol ailesi bir taraf olduğunu da düşünmeli. Beraber olduğunu düşünmeli. Bazı sorunlar var. Üstüne konuşulması, çözülmesi gereken durumlar var. Burada da birlikte adım atıldığında sorunlar, problemler belki çözülebilir. Ümidimiz o yönde. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de neleri değiştirebileceği üstüne konuşacağız. Aziz Yıldırım tabii bildiğimiz kadarıyla, geçmişten hatırladığımız kadarıyla böyle çok kararlı bir agresyonu olan bir figür. Ama biraz daha yaşı ilerledi. Bilmiyorum seçim öncesi süreçte sen ne gözlemledin ama ben Aziz Başkan'ı biraz daha sakin gördüm.
3: Aynı fikirdeyim. Evet.
2: Bu durum acaba takımla olan diyaloğunda ve aynı zamanda Barış Göktürk'ün açıklamaları üstüne bunu söylüyorum. Ülke futbolundaki durumla ilgili daha sakin bir bakış açısıyla hareket edebileceği yönünde bizi umutlandırmalı mı?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim sevgili Kerem. Başkan Aziz Yıldırım aslında tırnak içinde başkanlıktan kendini zaten emekli etmişti. Geri döndü. Geri dönmek zorunda bırakıldı. Süreçler o kadar başarısız yönetildi ki yıllar içerisinde. Sonunda dedi ki tamam ben geliyorum tekrar dedi. Yani aslında belki de ne başkanlık yapma arzusu vardı, ne bununla alakalı devasa bir heyecanı vardı. Belki de fiziksel olarak bile istirahat etmeyi daha çok tercih edebileceği bir dönemde. Dedi ki tamam ben geliyorum dedi. Bu fedakarlığı yaptı. Şimdi de biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, biraz daha rolleri paylaştırarak belli ki gidecek. Ve Barış Göktürk'ün de burada Kulüpler Birliği Vakfı'nda bulunuyor olması, Sayın Başkan'ın bizzat kendinin gitmemiş olması gibi muhtemelen sezon içerisinde birçok yerde kendinden ziyade ekibini sahada göreceğiz, yerlerde göreceğiz, açıklamalarda göreceğiz. Ben Sayın Başkan'ın biraz daha yazılı açıklamalar, biraz daha nokta atış pozisyonlarda devreye gireceği düşüncesindeyim. Ama bir önceki dönemine göre biraz daha belki de naif bir başkanlık dönemi görme ihtimalimiz var Sayın Yıldırım'da.
2: Ne dersiniz?
0: Yani aslında zaman zaman bu seçim sürecinde aslında ya rakibine baktığında en sağlıklı ifadeleri kullanan, daha realist davranan ki normalde risklidir bir kulüp başkanının aday olduğu süreçte. O sürekli bir transferi vaat etti. Sürekli finansal fair play yıkmayı vaat etti değil mi? Aslında bizim daha çok geçerliliği olur bu tarz şeyin.
2: Yapı kırmayı vaat etti.
0: Yani yapı kırmayı ama bir yeri yıkarak yani. Evet. Kuralı yok sayarak. Yani yapıyı kırıyor ama finansal fair play hallederiz diyorsun. Öyle olur mu hallederiz yani? Hani

0: Onun normalde bizde çok karşılığı olur. Aziz Yıldırım daha çok daha realist. Yani mevcut oyuncular, finansal fair play, geçmiş deneyimleri. Evet, ama benim işin o tarafı ile ilgili çok öngöremiyorum. Çünkü maalesef bu sadece Aziz Yıldırım'la alakalı bir durum değil. Benzer durumu Galatasaray'da yaşar. İki tane üst üste maç kaybetti mi Dursun Özbek de bu anlamda başka bir yere evrilebilir. Çünkü yine aynı hikaye. Taraftarın talebi, hakkımızı, ya burada yorum yapan arkadaşlarımız bile, bir kulüple alakalı bir aidiyeti olan arkadaşlarımız bile bu konuda, yani objektif bir yorum yaptığında acayip bir linçle karşılaşıyor değil mi? Yani ya teknik bir yorum yapıyor, eksik gördüğü bir konuyu söylüyor. Hemen onun arkasında hayır sen bizi savunmak zorundasın duygusu. Başkanları da burada çok zor durumda bırakıyor. Tabii çok deneyimli bir isim. Yani Taner'e katılıyorum. Bence de enerji konusunda çok, yani canı gönülden halledebileceği bir durum değil, ama işte ilk bıraktığı dönemde de benzer yorumları yapıyordu. Yani ne zaman orada bir eksiklik görürüm gelirim gibi. Yani tam anlamıyla Fenerbahçe'yi o an hani kulübü yönetecek isimler anlamında çaresiz gördü ve aslında çok da gönüllü olmadan bence talip oldu. O yüzden beni en çok endişelendiren Fenerbahçe ile ilgili hadise bu. Çok fazla plansız gelindi. Yani şimdi teknik direktörün bir planı vardı, vazgeçildi. Eldeki oyuncular ya bir sürü belirsizliği içinde barındırıyor. Şimdi teknik direktörün duygusal anlamda bazı konularda o işi idare etmeyle ilgili çok fazla problem yaşadığını gördük. Değil mi? Yani İsmail Kartal'ın aslında Fenerbahçe sürecinde özellikle 99 puanlık sezonda bence yaptığı en sağlıklı şey şuydu. İdeal 11'ini buldu ve sonuna kadar o tekrarla gitti. Nerede kırıldı? İşin o duygusal tarafı, ligin sonlarına doğru o artık gerginliğin, stresin arttığı dönemde yönetemedi o süreci. Şimdi ama döndüğünde bakıyorsun benzer yorumları yapıyor. Hala halledememiş o içindekileri, duyguları. Çünkü hala aynı şeyleri söylüyor. Mesela en son şeye girdim, merak ettim. Bir önceki geldiğinde ilk oyuncularla yaptığı toplantıda aynı şeyleri söylemiş. Bütün kupaları alıyoruz, şampiyon biziz. Değil mi? Artık farklı şeyler söylemek gerekmiyor mu yani? Yani, yani şimdi bunları duyduğu insanlar sizden yani. Şimdi onu söyleyip bak böyle başlıyorsun, finalde çalındı diyorsun. Şimdi o zaman çok inandırıcılığı da olmaz oyuncu tarafında. Çünkü aynı konuşmayı Fred ya da birkaç oyuncu orada dinledi. Kafasında şu canlandı. Aynı şeyi söylediniz ama sonunda çalındı. Konunun bizimle bir alakası yok. Çaldırıyorlar değil mi? Şimdi bunlar artık bu konuda psikolojik anlamda bu işi idare edebilen insanların olması gerekiyor. Onlar anca sizi hedefe getirir. Oyun bu kadar duygularla anlatılmaz yani. Bizi ikna ediyorlar işte. Duygular, motivasyon, duygular, soyunma odaları videoları. Yıkılıyor ortalık soyunma odası videosu. Ya içi bomboş, altı bomboş o videoların. Hiçbir faydası yok. Onu çeken o kimse, o teknik direktör, o gün onu birilerine verebilir. Hoşuna gidiyor insanların, ama onun bir şey yapma şansı yok. Senin ilgilenmen gereken planlama, teknik anlamda planlama. Onu anlatsalar mesela, keşke Fenerbahçe, biz Fenerbahçeli idareciler, teknik direktör, ya bu kadar oyuncu var orta sahada, bu kadar sayısal fazlalık var. Kaç tane kalecim var? 3 tane amil takım kalecim var. Kimle devam edeceksin? Hangisini göndereceksin? Planlaman ne? Hiçbir şey duymuyoruz onunla ilgili. Bak şeyden başlandı hemen konu. İşte o İsmail Hoca'nın belki de sözünün etkisi oldu bu yani. Dışarıda hakkımızı yedirmeyin, biz içeri halledeceğiz. Ama bence hiçbir faydası olmayacak bu düşüncenin.
1: Biraz daha oyunun kendisiyle, takımın kendisiyle ilgili aslında konuşmakta fayda var. Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la, futbolcularla toplantı yaptıktan sonra bir araya geliyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Taner, biz şu anda bunu bilmiyoruz ama bir harita çiziliyor Fenerbahçe'nin bu sezonu ve mümkünse geleceği için. Sen bir şey duydun mu? Hem bunu sormak isterim transfer çalışmaları ile ilgili, hem de planlama nasıl şekillenmeli, pozisyonları ve ihtiyaçları düşündüğünde merak ediyorum.
2: Şöyle, ben açık söyleyeyim, Oğuz Çetin Hoca ile en son bir oturup sohbet ettiğimizde çok uzun bir zaman önce değildi. Kadıköy'de bir yerde oturduk, bir sohbet ettik. Görevinden önceydi tabii ama hocanın elinde bir ajanda neredeyse Fenerbahçe'ye çalışıyordu yani. Hoca Fenerbahçe'ye gelme görevi kendisi üstüne atanmadan önce dahi zaten Fenerbahçe üstünde bir yol haritasını belirlemiş gibiydi. Üstüne bir şeyler yapıyordu, koymaya çalışıyordu. O yüzden de muhtemelen zaten Başkan Aziz Yıldırım'a bu raporları sundu Oğuz Çetin. Yani yol haritamız bu olabilir Sayın Başkan, bu dur diye. Aslında Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle yol haritası belli. Sayın Aziz Yıldırım da Oğuz Çetin'i vazifeye getirdiği süreçte elindeki raporları uygula diye getiriyor gibi gözüküyor. Ama tabii içeride ne gibi sorunlar olduğu ile ilgili tespitlerin daha büyük kısmı da takım toplandıktan sonra yapılabileceği için o raporlar güncelleniyor şu anda. Hepsi, oyuncular geldi, yeniden bakılıyor kimin durumu nedir,

0: kim kalma hevesinde, kimin transfer teklifi var. Dünya Kupası piyasası var. Orada ne olacak? İşte kalecilerden bahsediyor. Livakovic'in durumu, Hırvatistan falan. Her şey aslında bakarsanız biraz Dünya Kupası'na da bağlı. Şimdi Beşiktaş da zor bir şeyin altına girdi. Fenerbahçe de girdi. Bu kadar şampiyona döneminde köklü değişiklik yapmak aslında çok da hayırlı bir şey değildir. Zordur bu dönemin yapılanması ve Fenerbahçe bu yapılanmadan etkilenmemek adına ne yaptı? Vedat Muriç'i getirdi. Belki de listesinde olmayacak, ilk sırada olmayacak Vedat'ı hemen getirdi. Çünkü ne yaptı? Santifor konusunda bir hamle yapması gerekiyordu. Dünya Kupası'nı beklese geç kalacaktı. Ne var elimizde? Vedat var. Hemen getirelim Vedat'ı yaptı. Ve bu piyasa içerisinde de bazı hamlelerde böyle gelecek. Ama kolay değil. Ben Fenerbahçe'nin çok büyük bir köklü değişime gireceğini zannetmiyorum oyuncu havuzunda. Mevcutu koruma niyetinde olduğunu zaten Aziz Yıldırım da, Sayın Başkan da seçim öncesinde açıklamıştı. Özellikle Ederson üstünden bunu ifade etmişti. Yani evet. Bu oyuncuları göndermek de almak gibi bir maliyet. Ve bu kontratlardan çıkmanın çok da kolay olmadığını her defasında açıklıyor. O zaman dedi ki biz performans almayı başaracağız dedi. Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuların ben kötü oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Performans alma konusunda dertli olunmuş performans oyuncular bunlar. Şimdi geçtiğimiz yıl Tedesco döneminde bir 10 hafta bu oyuncular çok üst seviye bir performans gösterdiler. Ama öncesinde ve sonrasındaki o dağılım ve geçtiğimiz yılın o kış transfer dönemindeki Fenerbahçe'nin tarihinde belki ilk kez bir transfer dönemini kadrosunu zayıflatarak geçirdiği bir süreçin ardından düşen bir futbol yapısı. Şimdi şunu hayal edelim. Fenerbahçe eğer o kış transfer dönemini gönderdin tamam iki tane santiforunu ama aynı kalemde iki tane santifor ya da devre arasında Vedat Muriç'i transfer ettin. Geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. Fenerbahçe şu an şampiyon da olabilirdi. Yani Fenerbahçe kötü bir transfer döneminden geçmesinin etkisiyle birlikte o kış transfer döneminden sonra santiforsuz kalarak aslında çok ciddi bir ve Şerif'in de performansı yeterli olmayınca çöküşe geçti. Bu kadronun kötü olduğu için değil. Yeterli takviyeleri orada bir iki tane santifor mevkisiyle alakalı yapamamanın verdiği bir etki yaşadılar. Bugün şampiyon olan takımla aynı gol sayısına sahipsin. Kaleci performansına bakıyorsun, elinde Ederson gibi bir Dünya Kupası kalecisi var, Livakovic gibi bir Dünya Kupası kalecisi var ve savunma hattına bakıyorsun, savunma ile alakalı belki taşları biraz daha yerine oturtsa çok daha iyi olacak Fenerbahçe için.
1: Orada
0: çok büyük bir krize sahip olduklarını düşünmüyorum işte, ben Fenerbahçe'nin.
1: Aslında Taner şöyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Bence bir geriye bakmakta fayda var. Yani Fenerbahçe'nin bence bu Tedesco ile geçen süreci iyi analiz etmesi lazım. Sadece kulübün idarecileri değil aynı zamanda İsmail Kartal'ın da iyi analiz etmesi lazım. Planlamada seninle aynı fikirdim. Evet bir takımda 3 santraforum varken ikisini gönderip yeni aldığım bir oyuncunun tam anlamıyla hani ne vereceğiyle ilgili çok fazla eksik olması yanlıştır evet. Planlamada yanlıştır. Ama sonraki sürece baktığında Kocaeli maçında gitti. Bu bahsettiğim bütün oyuncular Kocaeli maçından sonra gitti. Fenerbahçe o dönem herkes ister istemez şöyle yorumladı. Ya bu planlamada santraforsuz Fenerbahçe çok problem yaşar. Aslında Fenerbahçe gol atmayla ilgili hiçbir sorun yaşamadı. Girsinler baksınlar istatistiklere. Fenerbahçe'nin gol atmayla ilgili bir sorun olmuş mu? Rakibini yakalamışsın direkt sen. En çok en kaliteli santraforlu olan. Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunu o döneme bir baksınlar. Yani Fenerbahçe'nin maç analizini yaptığım için çok hakimim o konuda her maçtan sonra. Fenerbahçe o dönem en büyük problemi o Tedesco'nun geldiğinde üçlü ve dörtlü savunma oynamak zenginliktir dili başına bela oldu Fenerbahçe'nin. İşleri iyi giderken dörtlü savunma oynuyordu. Geldi hep dörtlü savunma. Hiç üçlüyle ilgili kafasında bir düşünce yoktu. Şimdi bence anlatmak lazım. Yani futbol oynamamış bir insanın üçlü ve dörtlü savunmadaki aradaki farkı anlaması zordur. Normal olarak zordur. Ama sahada bunu deneyimlemiş bir insan bunun ne kadar zor ve ne kadar tekrara muhtaç bir durum olduğunu bilir. Hele hele bu işin teknik tarafında olan birinin bu geçişin ne kadar içeride hasar bıraktığını. Fenerbahçe Antalya maçında bu geçişi yaptı. Nottingham maçında bu geçişi yaptı. Bak o çöküş yaşadığı dönemde. Sonra oyuncu da karar değiştirmeye başladı. Şimdi sen sistem ve oyuncu da bu kadar kısa sürede değişime girersen içeriği paramparça edersin. Yani senin sorunun aslında ne kalecindi ne savunmandı. Sen sistemde bir değişime gittin. Yani oynama alışkanlığı olan bir oyuncuları farklı bir sistemle oyuncu değiştirerek halledeceğim dedin. O senin başına iş oldu. Yani Fenerbahçe'nin o gün aslında analizi tamamen santrafor üzerindendi ama evet planlamada yanlış ama bütününe baktığında derdin o değildi. Derdin teknik direktörün sistem ve oyuncuda karar değiştirmesiydi ve çok fazla gol yedin. Ve o dönemde hatırlayalım nasıl anlatıldı. 2-0'dan Rize maçı 5-2'ye dönmüş. Tedesco burada dahi olarak anlatıldı. Taktik dahi. İçeri giriyormuş. Bak şöyle bir olay oluyormuş. İçeri giriyormuş tek

0: teknik direktör 2-0, bir konuşuyormuş içeride 5 oluyormuş maç. Bu acayip bir şey yani. Ben mesela keşke kafadan söylese, madem öyle bir gücü var niye bekledin 45 dakikayı? Ya öyle bir şey yok çünkü. Senin o 5'i döndürmen maçı senin yaptığından çok Rize Spor'un daha çok yapamadığı üzerinden okunması tabii gerekirdi. Sen onu okumak istemedin. Bize şey vardır ya Taner. Severiz böyle 2-0'dan 5-2'leri böyle hemen bir hikaye yazalım. Ya Alanya maçında su şişeleriyle gol attırdı dediler. Ya koca kalabalık bir adam en son radyoda program yapıyorum dedim ki o arada tam yayına gidiyorlar. İrfan 25 doğru dedim ya lütfen şu soruyu sorun. Hani ben aksine olduğunu söylüyorum ama en azından bunu teknik direktörden dinleyelim. Sordu dedi ki o benim anlattığım konuyla atılan golün alakası yok dedi. Ya bunu yapmamış adam ama büyük bir kalabalık illa sen yaptın diyor. Ben yapmadım diyor, sen yaptın diyorlar. Şimdi siz hiç o tarafla ilgilenmediniz maalesef. Yani sizin aslında genel sorunuz 2-0'a kadarki süreci hiç istemediniz satın almak. Siz 5'e talip oldunuz. Oyunun her oyunun 60 dakikaları Fenerbahçe oyununda yok. 30 dakika galibiyet var. Sen 60 dakikayı analiz etmek istemiyorsun. 30 dakika döndürdük uçuyoruz diye. Uçamazsın. Mümkün değil. Yok. 60 dakikan arızalı. 60 dakikan seni hedefe götürmez. Sen onunla ilgilenmedin. Tuttun dedin ki santraforu getirmedin. Bütün sorumlu Saadettin sana. Değil ya, değil. Orada teknik direktörün teknik anlamda hata yaptı. Sistemde hata yaptı. Bence onun analizini iyi yapmaları lazım.
1: Ben orada kısa bir şununla değineyim. Şimdi Fenerbahçe'nin analizini yaparken şimdi Fenerbahçe ile alakalı oyunu partlara bölelim. Sezonu partlara bölelim hatta. İlk 9-10 hafta aradaki Tedesco ile sonraki bir 10 hafta. Ardından bir de kış transfer sezonu sonraki haftalar diye böldüğüm zaman Fenerbahçe bu aradaki 10 haftada ligin lideri. İlk Mourinho'lu haftalarda ligin çok gerisinde. Startı iyi yapamadı ki Galatasaray 7'de 7 ile başlamanın verdiği bir meyveyi uzunca bir süre yedi. Öyle bir gerçek de var. Son o kış transfer dönemi sonrasındaki bir çöküşe geçen bir Fenerbahçe oyunu ve etkisi var. Toplu savunma, toplu hücum yapacaksak Şerif de bu savunmanın bir parçası aynı zamanda. Birincisi tabii bu. İkincisi Ederson'la alakalı problem yaşıyorsun. Aslında verdiğin pozisyon sayısı çok yüksek değil ama kalecinin kurtarış yüzdesi rakibin Uğurcan'ın kurtarış yüzdesine göre %10 %15 bandında daha geride. Ve bu da aslında 2-3 tane golü fazla bile yeseniz size birkaç tane maçı kaybettiriyor ve bu denklemde şampiyonluk problemi yaşıyorsunuz. Ve bu kaleci performansı bu denli neden etkilendiği ile alakalı iki unsur var. Birincisi toplu savunma yapmıyorsun ve bunu yapacak kapasitede bir santifor ve orta saha hattın yok. Çünkü Talişka hücumu arıyor, son adamın senin seviyende bir son adam değil, birçok oyuncu sadece hücumu planlıyor ve geriye gelmekte zorlanıyorlar. Ve bu da finalinde evet sen şampiyon olan Galatasaray kadar gol atıyorsun ama takım savunması yapamadığın için, toplu savunma yapamadığın için ve takımın belki de bütün oyuncularla geriye gelecek bir fiziksel kapasite problemi olduğu için bir yerden sonra izlediğin zaman maçı oyuncuların bazıları geriye doğru gelmekte zorlanıyor. Git gel oyununda çok zorlanıyorsun. O zaman işte üçlü savunmayı burada bir de denediğin zaman şimdi literatürde şöyle bir gerçek var. Üçlü savunmayla dörtlü savunma arasındaki en temel fark üçlü savunma %20 bandında daha fazla fiziksel kapasite gerektiriyor. Yani oyuncu kapasitenin %20 bandına daha fazla fiziksel kuvvet harcamasına sebebiyet veriyorsun eğer üçlü oynuyorsan. Sen eğer fiziksel kuvvetine dikkat etmeden ben arkadaş üçlü oynayacağım dediğin anda senin için dakika 75 sonrası ızdıraba dönüşüyor. Böyle bir gerçek var. İkincisi de takımda daha önce beraber programımızda bahsetmiştik. Takımda devasa bir devamlık problemi var. Sakatlık problemi var. Oyuncular sürekli sakatlanıyorlar. Bir oyuncudan 2000 dakikanın 1000 dakikası faydalanıyorsun sezonda. Ve bu devamlılık problemi de özellikle savunma hattında olduğu zaman evet orta sahayı bir şekilde tolere ediyorsun. Orası biraz daha dengelenebilen bir şey ama savunmadaki 4 adamından birisi, ikisi, üçü hatta gittiği zaman denklemden bu kaleci performansını da etkiliyor. Vakti zamanında Gökhan Zan bir açıklama yapmıştı. Demişti ki bizim için en büyük artı arkamızda Mustera var diyeydi. Hatta Hakan Baltı da demişti. Demişti ki arkamızda Mustera'nın varlığını bilmek bize inanılmaz güven veriyor demişti.
0: Uruguaylı oyunculara da bir sorsunlar istersin.
1: Ve böyle bir durum vardı. O arkada olan ismin evet güven duyması için öndekinin de istikrara ihtiyacı var. E geliyorsunuz diğer tarafa. Burada Fenerbahçe'de kim güven veriyor? Hangi savunmacı güven veriyor kaleciye? Birisi güven veriyorsa 3 maç sonra bir anda sakat. Tam kaleci güven duyacak. Mükemmel bir dörtlü yakaladık diyorlar. Bir bakıyorsun Afrika Kupası. Bir bakıyorsun yine sakatlıklar. Bir bakıyorsun anlamsız kırmızı kartlar. Bu istatistiği paylaşmıştım hatırlarsın. Liverpool şampiyon olduğu sezon ligdeki devamlılık yüzdesi %90. Premier Lig ortalaması %77. Fenerbahçe'de bu ortalama %50. Oyuncudan faydalanma yüzdesi %50. Yani sen 15 milyon

0: euro maaş ödediğin adamdan %50, yani 2 dakikanın birinde faydalanıyorsun. Sakatlıklar, kartlar, oyunda olamama, fiziksel durum bu sebepten dolayı.
1: Senin söylediğini Liverpool özelinde destekleyecek bir şeyi belki hatırlatayım. Şampiyon oldu Liverpool.
0: O sezondan bahsediyorum.
1: Evet evet, yani 2 sezon önce.
0: Evet.
1: Sonra inanılmaz bir para harcandı. Takıma çok büyük takviyeler yapıldı. Her şey daha kötüye gitti. Çünkü hocanın eli kağıt üstünde daha güçlü olsa da
0: tekrar
1: o kadar çok şeyi değiştirdi ki ve tekrar etmekte zorlandı.
0: O çünkü belirledi.
1: İşler çok kötüye gitti.
0: O işte biraz Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi gruplarından namağlup çıktıktan sonra aynı güç zehirlenmesini yaşadı. Yani devasa bir para, o parayla alınmış büyük oyuncular ama o parayı nasıl kullanacağını bilememek.
1: Doğru.
2: Yani dünyada bu anlamda bence en şahane örnek Paris Saint-Germain. Hatta bence bize de acayip ders veriyorlar. Yani çünkü biz de benzer davranış yapıyoruz ya. Mesela onlar yani dönemin en büyük oyuncularını bir araya getirdiler. Kim var kim yok orada birleşti.
1: Messi, Neymar, Mbappe.
2: Ya herkes orada yani. Evet. Olmadı değil mi? Onlar sana aslında mesajı veriyor. Bak en çok para bende diyor. Hepsini bir araya getirdim. Sen hiç onunla uğraşma diyor. Bak ben bir tane buldum diyor. Hani planlama ve işin teknik değişen oyun tarafına talip olan bir teknik direktör. O tekrarla hallettim diyor. Hiç sen de bunlara zaman harcama. Şimdi sen biraz önce değil mesela sakatlıkla ilgili. Şimdi buraya getirdiğiniz oyunculara da bir kere kim olduğuna bakmanız lazım. Şimdi benzer durumu Galatasaray Singo'da yaşıyor, hı-hı, değil mi? Şimdi Singo zaten sana gelmeden önce tendon sorunu yaşamış. Uyluk sorunu yaşamış değil mi? Bu aslında bir mesaj. Yani bu oyuncunun sakatlık problemi var. Yani sana geldikten sonra sakatlığıyla ilgili hiçbir sorun yok. Bunun sakatlık sorunu var. Gel Talişka'ya. Şimdi Talişka dediğin oyuncuya talip olduğun an Talişka'nın üst üste 4 tane sert maç çıkaramayacağını biliyor olman lazım. Nasıl oluyor da Talişka'yı buraya o halde alıp bir de üzerine sözleşme yeniledi Fenerbahçe. Yani olacak iş değil yani ve bunu da Tedesco destekledi yani. Şimdi senin söylediğin takım savunma hadisesinde bir tane oyuncunun eksik kalması demek bütün organizasyonu paramparça eder. Hangi organizasyonda Talişka sana destek verir? Sen gittin satın aldın Erzurum'a, Beyoğlu'na attığı golleri istatistiğini aldın, dedin ki bu kadar gol atmış. İşine yaramaz o gol senin.
0: Bir de
2: her gol değerlidir de
0: bu
2: yaramaz.
0: Bu tarz bir 10 numara figürü kalmadı dünyada bu arada.
2: Yok bitti
0: yani
2: oyun.
0: Fenerbahçe'de
2: yok.
0: Bu sezon evet bence gol asist katkısı sağladı ama oyunun bütün katkısına bakacaksak, yani bütüne bakacaksak bir kere savunmaya desteğe gelmeyen bir 10 numara dünyada çok tercih edilmemeye başladı.
1: Bu arada zaten Taner, oyun kurucu anlamında da bu adam 10 numara değil. Aslında 10 numara da değil.
2: Ama ya yer bulamadığın için 10 numara diyorsun. Koyamıyoruz biz bir yer, o yüzden biz 10 numara yani diyoruz. Yeri yok oyuncu. Yani
1: topu döndürmüyor, oyunu döndürmüyor.
0: Şimdi taraftar şöyle etkileyebilir Talişka, evet. Adam gol atıyor, asist de yapıyor. Takımın gerçekten rakibi yıpratan hücumcu performansı verenlerden bir tanesi. Hatta belki de bu devre arası transfer dönemi sürecindeki bu karavana dönemi olduğu bir ortamda Talişka'da olmasaydı Fenerbahçe ikinci bile bitiremeyebilirdi ligi. Daha farklı bir hikaye bile olabilirdi. Evet. O yüzden bu tablo içerisinde Talişka hücum performansıyla çok iyidir. Ama takım oyununun bütününe bakacaksak da dikkat edilmesi gereken orada da nüanslar var.
2: Rangers maçlarında yok, Benfica maçlarında yok, Galatasaray maçlarında yok. Ya bu belirleyici olan bu. Niye oralarda yok? Çünkü onlar yani seviye anlamında, şiddet anlamında zor maçlar. Bu da fiziksel olarak oralarda olamaz. Zaten bu gayet normal bir durum. Senin ilgilenmen gereken aslında o. Ama ısrarla reddediyorsun. Yani hani problemini sağlıklı analiz etmek istemiyorsun. Bu işte böyle hani planlama konusunda bu kadar da zor değil. Şu zenginlik işinden de bir kere vazgeçmeleri gerekiyor. Senin zenginlik dediğin hadise, hepsi bir araya gelsin dediğin hadise ayağına dolanır. Dolandı Galatasaray'ın ayağına, Saşa Boy'u aldı zenginlik diye. Şalay'ı en oynama ritmi ve istatistiği en iyi oyuncuydu. Şalay'ı oynatacağım düşüncesi o ara Galatasaray'ı da tökezletti sağ bek konusunda değil mi?
1: Evet.
2: Al sana zenginlik. Olmadı, gerek yok. Şalay bir ritim yakaladıysa bırak, satmışsın Saşa Boy'u, almışsın ondan parayı, kazanmışsın. Altyapına yönel. Değil mi? Orada genç bir tane çocuğu yarışmacı yapabilirsen onu oraya sok. Ya da git başka buralardan. Sonuçta senin Barış Alper dediğin Keçiören, Ankara Demir, işte Kerem desen işte Başakşehir altyapısından Erzincan'a gitmiş değil mi? Yine buralarda, alt liglerde bu çocuklara benzer çocuklar var. Biraz zamanını oraya harca. Fenerbahçe harcamak istemiyor, Galatasaray harcamak istemiyor. Yapabilirsin yani. Sen istiyorsun ki her şey hazır bana gelsin. Onu da beceremiyorsun. Öyle gelenleri de alıp yukarı çıkartamıyorsun. Şimdi bu kadar planlamayı yanlış yapıp hala problemi başka yerde arayıp biz bu işi buradan çözme düşüncesi götüremez. Yani Galatasaray'ı bence rakiplerinden ayıran en temel özellik, çok fazla hata yapıyor Galatasaray'da teknik anlamda. Ama Galatasaray o yakaladığı oynama ritmi, alışkanlığı oyuncularda, o 6-7 oyuncu dediğimiz, onlar hep Galatasaray'ı zirveye götürdü. Ve rakibin hep sonlara doğru tökezledi. İşte o zenginlik dediğin hadisede onu da oynatayım, bunu da oynatayım düşüncesi içeriği paramparça etti.
1: Oyuncular açısından da bu zor bir süreç. Yani misal bir takımın ideal 11 seviyesinde 23 tane oyuncusu olmaz bence.
0: Kesinlikle.
1: 15-16 tane olur. Aynen. İdeal 11 seviyesinde.
2: Diğerleri destekler o oyuncuları yani.
1: Çünkü 22-23 tane oyuncu olduğu zaman o seviyede kenarda oturttuğunda da huzursuzlukla mücadele etmen gerekiyor. Yani Icardi'den çok konuştuğumuz kesinlikle için kesinlikle söylüyorum yani. Oyuncu oynayabileceğini düşünüyor. Normalde oynayamaz. Osimhen de sağlıklıysa, onun da bir problemi yoksa. Ama ne kadar çok böyle oyuncu varsa takım içinde, bu o kadar çok huzursuzluk ve hocanın da işini sanki zorlaştıran en büyük faktör oluyor.
2: En aslında büyük problem ne? Antrenman.
1: Tabii.
2: O belirliyor ya. Onların çünkü yaptırdığı antrenmandan da o iyi, sağlıklı antrenman çıkmaz. Çünkü o %100'ünü vermez antrenmana. Çünkü haksız yere oynatılmadığını düşünüyor.
1: Evet.
2: Şimdi bir oyuncunun antrenmanı bozması demek maça yansıyor. Çünkü ben rakibim ya. Mesela şöyle olur takımlarda. Genelde perşembe günleri çift kale yapılır. İşte rakip ne oynuyorsa gelir teknik direktör der ki sana, sen işte bu hafta Konyaspor'sun. Konyaspor'un beki çok fazla hata çıkıyor. Sen bizim sol beki bir görelim ne çıkacak diye. Olur olmaz her pozisyonda çık denir. Çık ki ben de göreyim orada eksiklerimle. Şimdi sen oynaman gerektiğini düşünüyorsun. Hocaya da sinirlenmişsin. Çıkmıyorsun. Bozuyor abi antrenmanı yani. Çık diyorsun, çıkmıyor oyuncu. Kısa bir dönem antrenörlük yaptım ben. Oyunculukta da benzer davranışta bulundum ama oyuncuların hemen hemen hepsi öyledir. Şimdi böyle olunca senin olduğun antrenmandan sağlıklı bir antrenman çıkmaz. O yüzden diyorum mesela Icardi örneği. Icardi'nin antrenmanından sağlıklı stoper çıkmaz. Icardi'nin tuttuğu, değil mi? Yani Icardi'yi tutan bir stoperden sağlıklı stoper çıkmaz. Çünkü Icardi'nin temposunda hemen hemen herkes Icardi'yi kontrol altında tutabilir. O da seni geriye götürür.
1: Aha.
2: Senin ihtiyacın Osimhen'i tutacak stoperler yetiştir burada. O belirleyici olacak çünkü.
1: En azından takip edebilecek.
2: Yani tutmak. Osimhen çok uç örnek oldu.
1: Evet, tutmak çok kolay.
2: Ya takip edebiliyorsam en azından sağlıklı bir şey çıkar.
1: Takip etmek önemli. Yani Osimhen'i takip edebilecek stoperlerin varsa zaten ciddi anlamda bir avantaj durumun söz konusu oluyor. Taner, hep orta sahanın kıymetinden, öneminden bahsediyoruz ki bir iki dakikamız var.
0: Evet.
1: Matteo Guendouzi değerli bir oyuncu. Kante değerli bir oyuncu ama eski görüntüsünde değil. Bunu belki kabul etmek gerekiyor. Orada nasıl bir planlama yapılabilir? İsmail Yüksek milli takımın oyuncusu. Bir şeye ihtiyaç var mı? Biraz daha ayağa top yapan bir takıma evrilmesi için Fenerbahçe.
0: Var gibi gözüküyor. Yani bununla alakalı da zaten mutlaka hem İsmail Kartal'ın hem de Oğuz Çetin'in bir çalışması vardır. Çünkü saydığın oyuncular milli takımlarına gitmiş, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncu profilleriyken senin takımında eleştiriliyorlarsa belki de iyi meyvenin iyi ahçıyla ya da iyi mutfak malzemesinin iyi ahçıyla buluşamama durumu olabilir. Böyle bakmak lazım. Şimdi Kante'ye kötü bir oyuncu diyemeyiz.
1: Tabii ki.
0: Dünya Kupası'na da gidebilecek kadar da koşturuyor hala da. Yani fiziksel eforu bunu kaldırabiliyorsa sen Kante'ye yaşlı diyemezsin. Yani olmuyor da diyemez. Oluyor çünkü adam gösteriyor olduğunu. Sende olmuyorsa sen kendinde problem arayacaksın. Çünkü bu bir değil, iki değil. Yani sen Kante'den performans çıkartamıyorsun. Arttırırız daha. Belki 7-8 tane oyuncu da sayarız. Olması gereken optimal performansının gerisinde kalmış 7-8 tane oyuncu varsa bu sefer konuyu oyuncu o da olmadı bu da olmadı değil. Senin sisteminde bir yanlış olduğundan yola çıkarak çözmen lazım. Ve İsmail Kartal bunu yapması gerekiyor. Yani bu kadar fazla oyuncunun performansı geriye gittiyse bunu oyuncuları irdeleyerek ya da oyuncuların yerine yeni isimleri transfer ederek çözemezsin. Yerine isim de getirsen sistemdeki virüsü yok etmediğin sürece gelen de sorun yaşayacak. Sen sistemdeki aksayan yer nedir? Onu bul, zaten muhtemelen bütün oyuncuların verimliliği yukarıya gidecektir.
1: Ne kadar zamanımız kaldı arkadaşlarıma sorayım belki. Evet, son bölüme gelmişiz programın ilk saati içerisinde. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 28 Haziran 1389 Birinci Kosova Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Haçlı ordusu arasında gerçekleşti ve Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın ardından Birinci Murat bir Sırp milisi tarafından savaş alanında şehit edildi. 1919 Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren ve Almanya'ya ağır şartlar yükleyen Versailles Barış Antlaşması Paris'te imzalandı.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
0: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Impact Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans.

0: Kaos Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek kulüp olarak tarihi bir dönem yaşadıklarını söyledi.
2: Bugün geriye dönüp baktığımızda yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz hiçbir zaman başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Çünkü kupalar önemlidir. Ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesislerle, güçlü mali yapıyla ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. İşte bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimiz bizim göz bebeğimizdir değerli arkadaşlar. Bugün geriye dönüp baktığımda Florya'dan Kemerburgaz'a taşınma kararımızın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir spor tesisine sahibiz. Okan hocamızın da birçok kez belirttiği gibi futbol takımımızın artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur. Şimdi ikinci faz dediğimiz projeyi, yani akademimizin ve kadın futbol takımımızın bu tesislere taşınmasını planlıyoruz. Aslantepe Vadisi benim Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecan duyduğum projedir değerli arkadaşlar. Bu projeyle basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız. Benim ve arkadaşlarımın bir tek amacı var. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz. Onun için yaratmış olduğumuz değerleri daha da büyük değerler haline getirmek için bütün çabamız bu. Bütün çabamız bu.
1: Dursun Özbey'in açıklamalarına baktık. Tarihi bir dönemi yaşadığını sarı kırmızılı kulübün söyledi. Kupalar önemlidir ama onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır diyor Dursun Özbek. Güçlü bir kulüp yapısına doğru, bunu inşa etmeye doğru ilerliyor mu sence Galatasaray?
3: En azından dünyadaki örneklere benzer. Yani belli ki Sayın Başkan ve ekibi doğru bir rol model olarak bazı sistemleri almışlar. Bu kıymetli. Neden bahsediyorum? Şimdi birçok kesim diyor ki ya burası futbol kulübü. Yani bu kadar arazi yatırımıdır vesaire niye yapılıyor diyenler çok fazlaca var ama dünyaca ünlü kulüplerin yol haritalarına baktığımız zaman hepsi büyük çıkışlarını aslında arazilerle yaptılar. Yani burada Real Madrid, Tottenham, Chelsea, bakıyorum Manchester United, Arsenal, Juventus, Celta Vigo, Millwall, Atalanta, Inter birçok kulüp arazilerden çok büyük paralar kazandı. Ve aslında futbol yapılanmalarının içerisinde bu çok kıymetli bir şey yaptı. Mesela Real Madrid, Bernabeu'nun çevresine yaptığı yatırımla birlikte 248 milyon euroluk maç günü gelirlerini iki katına çıkarttı. Sadece o yatırımla beraber. Galatasaray ne yapıyor şu anda? Stadyumun çevresini biliyorsunuz yapılanmaya aldı. Büyük ihtimal oradaki alışveriş merkezine giden o pastayı kendi tesisine çekecek. maç günlerinde. Ve maç günü gelirlerini katlayacak. Tottenham'a bakıyorum. Tottenham ne yapıyor? Kulüp stadyum yakınına 30 katlı ve 128 odalı bir otel yapıyor. 2028 yılında hayata geçecek. Euro 2028'i hazırlayacak. Chelsea 1400 lüks konut inşa ediyor kulüp olarak. Chelsea kulübü. Manchester United 17 bin konutluk bir arazi işi yapıyor. Kendi stadyum tesisini, stadyumunu taşıyacak. Oraya 17 bin konutluk bir yer yapmaya çalışıyor. Arsenal 120 milyon euroluk arazi yatırımı yaptı. Juventus yine otel yapıyor. 138 odalı, 5 toplantı odalı bir otel inşa ediyor. Celta Vigo yine aynı şekilde 300 bin metrekarelik bir araziye bir inovasyon merkezi kuruyor. Millwall yine 3500 bir konut arazi işine giriyor. Yani dünya buraya doğru gidiyor. Yani parayı sadece futbolcu alayım, oyuncu yetiştireyim, satayım o bir yere kadar. Artık kazanmanız gereken paranın boyutu satacağınız oyunculardan elde ettiğiniz paradan çok daha yukarılara gitti. Ve futbol sadece transfer geliriyle döndürülemeyecek kadar büyük bir ekonomiye geldi. O zaman ne yapacaksınız? Mecbursunuz inovasyonlara yönelmeye. Bunu startup yatırımlarıyla yapan kulüpler var. Ne yapıyorlar? Senin cebinde 10 milyon euro paran var. O 10 milyon euroyu, evet yani daha doğrusu bütün transferlerini yaptı. Kasanda 10 milyon euro paran kaldı. Gidiyor şirket ortaklıkları yapıyor. Startuplar yapıyor. Futbol startuplarından hisseler satın alıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü yarın bir gün onu exit yapmayı başarırsa buradan para kazanmaya çalışıyor. Arazi alıyor. Arazi satıyor. Bu olması gereken şey. Galatasaray doğru yolda gidiyor. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe de doğru şeyler yaptı. Topuk Ailesi arazisini aldı. Dere Ağzı'nı yaptı. Gitti Samandı. Birçok şeyler yaptı. Stadyumunu yaptı. Beşiktaş kendi tesisini yaptı. Kemerburgaz. Bunu yapmazsanız zaten geride kalıyorsunuz. Ve herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu yüzden de yani bu kulüplerin bu yatırımlarını inşa ederken bu konuya bunlar futbol kulübü ne işleri var diye bakarsak yüzeysel kalmış oluruz konuya. Dünyadaki örneklerinden gitmek gerekiyor. Az önce saydığım gibi dünyaca ünlü ve bugün Şampiyonlar Ligi finallerini hedefleyen kulüplerin bu yolu seçmiş olmaları bile ve gelirlerini buradan arttırmaya çalışıyor olmaları bile Galatasaray'ın gittiği bu yolun ne kadar doğru olduğunu zaten gösteriyor.
1: Saha içinden gelen futbolculuk geçmişi olan biri olarak bu konular ne kadar önemli sizin için?
4: Yani oyuncu tarafıyla ilgili çok ilgilenecekleri bir durum değil. Onlar işin maaş kısmıyla ilgilenecekler. Bu da işin maaş kısmını halletmek için önemli bir adım tabii ki. Yani ama burada kıymetli olan şu, bunu sürdürülebilir hale getirmen önemli. Yani bu sezonu dördüncü bitirdiğinde bu bahsettiğin projeler, bir sonraki yönetim gemileri yaktık, şampiyon yapacağız, oralara zamanımız yok derse bir kıymeti kalmıyor. Aslında başkanın bugüne kadar işin ekonomik tarafıyla ilgili planlamaları tabii ki son derece sağlıklı. Bu işin uzmanları ama benim tabii burada itiraz edeceğim bir tane şey var. Tabii. Yani mesela Galatasaray'ın yarınlarını inşa ediyoruz dedi. Yarınlarını altyapıyla inşa edebilirsin. Mesela altyapının hala nerede antrenman yapacağını kimse bilmiyor. O eksik kalıyor. Şimdi o tarafla kimse ilgilenmek istemiyor. Yani Galatasaray aslında Kemerburgaz A takımı taşırken altyapıyla ilgili birçok eksiği içinde barındırmış değil mi? Yani hala bilmiyorum. Girip bakıyorum da, araştırıyorum da, soruyorum da. Yani ne yapacak bu çocuklar önümüzdeki sene? Ya, korkunç bir bilinmezlik var. Şimdi bu taraf evet değerli, kıymetli ama...
1: Bu arada Haziran ayını bitiriyoruz.
4: Yani hala bilmiyor ve önümüzdeki daha da problemli bir hadise olabilir. Yani o çocuklar altyapıda böyle antrenman yapacak yer de arayabilirler o bölgede. Şimdi bu kadar önemli yatırımlar eyvallah ama şimdi bu tarafta biraz problemli bir hadise. Yani madem gelecek inşa ediyorsun yarınlarını, yarınları bu çocuklarla halledebilirsin. Evet, Taner'in söylediği tabii ki tek başına oyuncu satışları o anlamda bizim için özellikle. Çünkü var, bunu tek başına halledebildi Monaco, Lille o dönem transferlerle ama... sen de maalesef bu kadar sürdürebilir. Çünkü sen daha hazır oyuncular alıyorsun. Hani kar edecek oyuncudan çok hazır oyuncular alıyorsun. Çünkü bir de senin ligin de bu anlamda tek başına yeterli olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'da oyuncuların mil takımlarda yoksa çok fazla onun karşılığı olmuyor. Yani benim burada şimdi diğer tarafla ilgili hemen hemen çok fazla geçmiş başkanlardan da duyduğum şeyler. Beşiktaş'tan da benzer şeyleri duydum, işleri iyi giderken Fenerbahçe'den duydum. Hatta aldık biz başımızı gidiyoruz, çok geride kaldılar duyduk ama sonrasında bir baktık feda sezonu, para topluyoruz. Şimdi çok örtüşmüyor. Ben şeyle ilgilenirim, evet teoride sağlıklı ama pratikte bakalım ne olacak birkaç sene sonra, çünkü belirleyici olacak değil mi? Bu anlattıkları hadise birkaç sene sonra karşılığını alacaklar. Yani benim burada yakın tarihte ilk ilgilendiğim şey altyapı. Madem gelecek inşa ediyorsun yarınlar, yarınlar altyapıyla olur. Nerede altyapı bilmiyoruz. Yapacağız. Şimdi mesela burada okuyorum kulübün sayfasında. Mart ayında veda edilmiş. Hı hı. Yapacağız, edeceğiz. Şahane şeyler olacak. Hiç duymadım mesela. Özellikle bir önceki şeyde de merak ettim. Acaba orayla ilgili bir şeyden bahsedecek mi? Yok. Niye? Çünkü insanların ilk talip olduğu şey şu. Bir önce vaat edilen şey değerlidir. Şu kadar para gelecek, bu kadar para gelecek. İki, A takımın 4 sene üstte yaşadığı şampiyonluk. Osimhen, Osimhen gibi önemli oyuncular bünyemizde. Yani o tarafın dışında çok da fazla bilgim olduğu bir konuda değil. Hani şimdi Taner şahane anlattı. O,
1: evet.
4: Taner'in anlattığı
1: takip ediyor
4: çok önemli. Işte. Yani o konuda bilgisi var. Hani benim bu işler bu şekilde halledildiğinde karşılığında ne olurla ilgili deneyimim olmadığı için benim daha çok orada ilgimi işin altyapı tarafı çekti. Orada umarım yani ben işte bu bilgilendirme konusunda eksik kalmışımdır da onun da hazırlığı yapılmıştır. Önümüzdeki sene Galatasaray altyapısı da antrenman yapacak. Hocalarıyla beraber sağlıklı çalışacak ortam bulur.
1: Akademi konusuna dikkat çekmesi burada İbrahim Yavuz'un son derece önemli. Öte yandan Dursun Özbey'in açıklamalarına da baktığımızda Taner'in değerlendirmeleri de zaten örtüşüyor. Kulübün belli bir yapısı var. Bunu koruyor. Rakipleriyle de arasını açabilmek için bunu bir fırsata da dönüştürebilir. Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk sayısında Taner arada 7 fark oldu. Bu görmeye alışık olduğumuz bir tablo değil. Yani 15 sene önceyi düşündüğümüzde özellikle. Ekranda da soru bariz. Şampiyonluk serisini sürdürebilecek mi? Nereye doğru götürüyor Galatasaray bu rekabeti? Hem takımı değerlendirdiğinde hem kulüp yapılarını göz önünde bulundurduğunda ne görüyorsun?
3: Galatasaray için sadece şampiyonluktan da öte bir senaryo ortaya çıkıyor. Kurumsal olarak güçleniyor Galatasaray. Yani şampiyonluğun verdiği rahatlamayla beraber daha rahat rahat yatırım yapıyor takım. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yan yana getirdiğimiz zaman bir tarafta futbol dışına odaklanamayan ve sadece şampiyon olmak için mücadele veren ve transferleri buna göre yapan, bir sezonluk hamleler yapan, bir şekilde geçmemiz lazım artık paniği ile birlikte. Futbolun gerektirdiği, aslında modern futbolun gerektirdiği futbol dışı yatırımlara çok da fazla yönelemeyen bir Fenerbahçe varken Galatasaray ben şampiyonum, 4 sene istikrarlı. Bir de şöyle bir gerçek var sevgili Kerem. Şimdi yatırım yapıyorsunuz, 4 senelik bir başkanlık serüveni, o yatırımı takip edecek de bir görev süresiniz var. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bu yatırımı yaparken finalinde bu görev süresi de size tanındığı için şampiyonluklar doğal olarak geldiği zaman yönetim de şunu yapıyor. Şimdi örnek veriyorum, Kemerburgaz projesi için imza atıyorsunuz. O projenin başından sonuna kadar süreci takip edecek görev süresi de şampiyon olduğunuz için size verildiğinden dolayı bu sefer yönetimsel olarak da sürdürülebilirlik yaşama şansınız oluyor. Böyle bir artı var. Galatasaray'ı bence ayıran başka bir nokta da şu. Galatasaray bir tesis açıyor. Bütün başkanlar yan yana poz veriyor. Yarın Dursun Özbek görevine veda etse, dese ki ben ayrılıyorum, teşekkürler dese, yerine gelecek başkan da aynı projeleri devam ettirecek altyapıya sahip. Sebebi aynı kültürden geliyor olmaları. Çünkü Galatasaray'da bir karar alınırken potansiyel başkan adayları da o kararın altına imza atıyor aslında. O eller kalkıyor ya, onlar, o eli kaldıranlar zaten muhtemel yeni başkan adayları vesaire. Ve burada biri gidiyor, diğeri geliyor. Gelen kişi gidenin projesini devam ettiriyor. Bu da sizin bir inşaatı yıkmadan devam etmenizi sağlıyor. Fenerbahçe'de başkan adayları mazbata töreninde yan yana poz vermiyor. Ve böyle bir gerçek de var. Yani biz öncekiyle bir sonraki arasında büyük bir rekabet. Bakıyorsunuz. Yani inanılmaz bir ortam var. Şimdi böyle bir ortamda ne ile karşılaşıyorsunuz? Gelen gidenin projesini devam ettirmiyor ki onun projesi hayata geçmiş diye, tarihe geçmesin diye. Böyle hikayeler duyuyoruz futbolda. Fenerbahçe de böyle yapmaması lazım. Galatasaray şu anda doğru yolda gidiyor. Sürdürülebilirlik açısından da hem ekonomik anlamda sürdürülebilirlik hem de bunlar. Şimdi sen Osimhen'e 150 milyon euro bonservis veriyorsun. Bu bonservisi transfer alsatlarıyla karşılama şansın yok. İyi bir maç günü gelirin olması lazım. İyi sponsorluk gelirlerin olması lazım. İyi tesisleşmen lazım. İyi arazilerin olması gerekiyor. Otelin varsa iyi otelin olması lazım. Startupların, hisselerin, borsan, fonların, bunları yapmazsan transferde bu maaşları karşılama şansın yok. Mümkün değil, bakın mümkün değil diyorum. Yani sportif başarıyla maç, yani ben maçı kazandım, federasyondan para gelsin.
4: Tabii,
3: Şampiyonlar Ligi'nden maç böyle kazandım, oradan 3 milyon euro gelsin. Bakın Şampiyonlar gelirleri de karşılamıyor şu anda. Şampiyonlar Ligi gelirleri PSG'nin, Real Madrid'in vesaire, bunların maaş gelirlerini, yıllık giderlerini karşılamıyor. Mümkün değil. Yani bugünkü futbol ortamı artık bu kulüpler AŞ zaten. Ve anonim şirket olarak yönetildikleri için faaliyetlerinin bir numaralı faktörü konusu futbol olabilir, futbol gibi gözükebilir. Ama o AŞ'nin altında farklı yapılanmalar var, işletmeler var ve böyle yönetilmek zorunda. O yüzden kulüpler artık dernekler kanununa göre yönetilmekte zorlanıyor. Mekanizma öyle bir büyüdü ki senin farklı yatırımlar yapman lazım. Dernekler yani. Kanunu yetmiyor.
4: Dernekler kanunuyla batıyorlar.
3: Yetmediği için de AŞ'ler oldu. AŞ olmasının sebebi bu. Sen AŞ olduktan sonra da bu yatırımları yapmayacaksan, yine klasik futbol yönetimi yapacaksan zaten dernek olarak devam et. Mevzu buraya geç. Bunu yap. Bu sezonu yapma. Sen 10 sene sonrasının öngörüsünde bulun. Onu yap. Geçtiğimiz gün bir seminerde söyledim bunu. Yani bugünün futbolunu sokakta, zaten burası Türkiye, 1000 kişiyle konuş, 999 sana bugünün futboluyla ilgili saatlerce anlatır. Mükemmel şeyler de söyler. Mevzu bundan 10 sene sonrasını tahmin et, öngörüde bulun, ona göre de kulübü dizayn et. Galatasaray bunu yapıyor şu anda.
1: Çok teşekkür ediyorum Taner Karaman. Devam edeceğiz Galatasaray'la ilgili sohbetimizi ama Gazi koşusu 100. yılında sevgili seyirciler. Çok kritik bir gün. Türk yarışçılığının, atçılığının zirve günü, derbi günü diyebiliriz. Engin Can Çelik yarış yerinde takip edecek, sözü ona bırakıyorum.
5: Kerem çok teşekkürler. İstanbul Beyefendi Hipodromu'ndan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Bizde açılın dev derbisi Gazi koşusu yaklaşık bir saatten az bir süre kaldı başlamasını. Şu dakika itibariyle de önceki yarışlar var. Anafartalar koşusu var Nesine.com'un. 1927 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk onuruna düzenlenen, kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunda bugün 100.sü koşulacak. Saatler 17.15'i gösterdiğinde koşulacak ve sonucu tabii ki de her yıl büyük bir merakla bekleniyor. Bu yılki ödül ise 50 milyon TL. Bunun yanı sıra tabii ki de 100. yıl özelde bonuslarla beraber, ikramiyelerle beraber 100 milyon TL aşacağını da ifade edelim. Toplamda 2400 metre çift pistte koşulacak yarışta 2023 doğumlu 3 yaşlı Safkan İngiliz Tyler'ı yarışçılığın en prestij kupasını kazanabilmek için piste çıkacaklar. Tabii ki de sen de söyledin, Türk atçılığın dev derbisi olarak nitelendirildi. 27 Safkan'ın kaydı yapıldı geçtiğimiz günlerde. Bunları 25 erkek, ikisi de dişi taylar oluşturduğunu ifade edelim. Tabii ki de ilk ve tek koşacak bu atlar. Geçtiğimiz sene tabii ki de Ahmet Çelik kazanmıştı ve toplamda 8 şampiyonluğunu ilan etmişti. 2024'te de Akın Sözen kazanmıştı ve 2023'te Mehmet Kaya, 2022'de Özcan Yıldırım, 2015-2021'de ise yine Ahmet Çelik toplam 7 sene üst üste kazanmıştı ve ara vermişti. O aranlar ardından da 2025'te tekrardan şampiyonluğu elde etmişti. Yaklaşık bir saatten az bir süre kaldı ve sabahın erken saatlerinden itibaren de burada izleyicilerin İstanbul Beyefendi Hipodromu'na geldiğini ifade edelim. Geçtiğimiz sene 40 bine yakın bir izleyici kitlesi vardı. Bu sene ise 70 bin ile 100 bin arasında bir izleyici kitlesi olmasını beklediğimizi ifade edelim. Yoğun bir coşku var, yoğun bir heyecan var aslında burada. Kelimenin tam anlamıyla güzel görüntüler eşliğinde sizlere tekrardan sizi bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik'e. Saat 17.15'te Gazi koşusunu Aspor ekranlarında hep beraber takip etmeye sizi de davet ediyoruz sevgili seyirciler. 100. yılında koşu gerçekten büyük bir anlama ve heyecana sahne olacak. Atmosferinde son derece sıcak olduğunu stüdyodan bile hissetme imkanımız oldu. Var mı Gazi koşusuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey?
4: Bir kere bulundum. Yani.
1: Öyle mi?
4: Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıyla anlam kazanan.
1: Evet. Tabii ki.
4: Değil mi? Bizim spor tarihimizin en köklü geleneklerinden biri. Yani tek başına yarışı da içinde barındırmıyorum. Çok şık insanları görüyorsun oradan. Ya bir kere öyle bir deneyimim oldu. Tabii çok ben bu at yarışı işinden çok da keyif alamadım. Hani at sahibi arkadaşlarım var, öyle bir ilk sefer bulundu ama çok önemli. İzlerken bile gerçekten o heyecanı yansıtıyor yani.
1: Taner, atmosferde iyi görünüyor bu arada.
3: Hep iyidir yani. Yani bizim için Türkiye'nin spor tarihine geçen ve bizler adına da geçmişe döndüğümüz zaman üstüne kitaplar yazılan, anılar bırakmış olan Mustafa Kemal Atatürk'ün miraslarından bir tanesi. Adı da zaten Gazi koşusu ve gerçekten tırnak içinde böyle janti insanlar böyle gider orada kılık, kıyafet, tarz ve Cumhuriyet'in temsiliyetidir. Aslında Gazi'nin tribünlerinde olmak, o yarışı izlemek, takip etmek, oradaki o klası yaratmak aslına bakarsanız ve at yarışçılığı içinde tabii ki zirve noktası.
1: Bulundun mu hiç?
3: Nasip olmadı ama bulunmayı çok istiyorum. Bugün de bulunmayı aslında çok istiyordum. Nasip olmadı, buradayız şu anda. Evet. Sizlerle olmak da kıymetli.
1: Daha iyi bir yerdesin. Tebrik ediyorum seni.
3: Evet.
1: Tabii Veli Efendi'deki atmosfer de biraz daha farklı ama olsun. Taner burada olmaktan memnun. Evet.
3: Gazi'yi değerlendirmek de kıymetli.
1: Tabii.
3: Öyle söyleyeyim.
1: Yeniden Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Takım, futbol takımı açısından özellikle bunu söylüyorum. Kulübün içinde bulunduğu atılımla beraber nasıl bir seviyeye doğru gidiyor? Rakipleriyle makası açtı. Daha da açar mı?
4: Ya bu tabii ama tek başına Galatasaray'ın yaptığıyla da alakalı bir durum
1: tabii
4: değil. Yani bak orada yanılıyoruz gibi geliyor.
1: Mesela
4: başkanın yine söyledikleri üzerinden verdiği örnekler, Avrupa'da yine güçlü bir Galatasaray'dan bahsediyor. Şimdi aslında yine milli takımda da çok bunu yaptılar. Yakın tarihteki olumsuzlukları bize hedef gösteriyor olarak. Oradan buraya geldik. Şimdi Galatasaray öyle Avrupa'da güçlü dediğin hadiseyi bu seneyle asla kabul etmemesi lazım. Senin üzerinde UEFA Kupası, Süper Kupa var. Yani burada Liverpool'a karşı kazanan, orada tarihe zimmeti yaşayan bir Galatasaray vardı. Yani sakın oradaki şeylerin arkasına sığınma. Osimhen sakatlandı, o oldu, bu oldu. Çünkü o belirleyecek. O maçın analizini sağlıklı yaparsan bir sonraki Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki durumunu o davranış belirleyecek. O yüzden onu çok sağlıklı bulmam. Çünkü Okan Hoca da çok dile getiriyor. Avrupa'da önemli bir başarıdan bahsediyor. Ben öyle önemli bir başarı falan olduğunu düşünmüyorum. Ha, şey diyorsan evet katılıyorum. Young Boys'a elenen bir Galatasaray'dan bugün Liverpool'la eşleşen bir Galatasaray'a. Evet ama doğru bir örnek mi? Bence değil. Yani o tarafta
1: o sürekliliği sağladıktan sonra değerlendirmek
4: yani, tabii
1: daha
4: ki
1: önemli.
4: Yani senin çünkü kadro kalitene baktığında, harcadığın ekonomik anlamda, oyuncu kalitesine baktığında, bütçelere baktığında oralarda olabilirsin. Olman da gerekiyor yani. Önemli olan nasıl diyorsun mesela, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir başarı burada çok kıymetli. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'daki başarı da böyle olması lazım. Yani hangi Galatasaray'ı ben şimdi anlatacağım? Başarı derken burada yendiğimiz Liverpool maçı mı yoksa oradaki Liverpool maçı mı? Sen buradakini satın almak istiyorsun. Oradakini ve konunun benimle bir ilgisi yok. Osimhen sakatlandı diyorsun. Ya da hadi Juventus'a geleyim. Buradaki Juventus mu bizim başarı diye anlattığımız Galatasaray'ın burada Juventus'u yendiği maç mı? Deplasmanda 10 kişi takıma karşı yaşadığın durum mu? Sen onu da hatırlamak istemiyorsun. Bu taraf diyorsun. O işine yaramaz. Kısa vadede evet insanların hoşuna gider ama unutma senin kupanda senin müzende UEFA ve Süper Kupa var ya. Bunları unutmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Galatasaray'ın vizyonu daha fazlasına
4: dış
1: hitap
4: yani
1: ediyor
4: başarmış
1: aslında.
4: Niye beni sürekli şeylere ikna etmeye çalışıyorsun? Young Boys'lara, Sparta Praglara.
3: Ya ben bu çok kısa şöyle bir detay aktarmış olayım.
1: Tabii.
3: Bugün biz bir adım ileriye giderken Şampiyonlar kulvarında rekabet edelim dediğimiz ekipler ve hayal ettiğimiz o yarı finaller, finalleri kovalayan takımlar 5 adım gidiyorlar. Bu 5 adım gitmelerin en büyük sebebi ise bugün Sayın Özbek'in yaptığı açıklamalarda söylediği ifadelerdeki vizyonu bundan yaklaşık 20 sene önce sergilemelerinden dolayı geliyor. Ne yaptılar? 20 sene önce tesis açtılar, 20 sene önce araziler aldılar, 20 sene önce otelleri yaptılar, gelirlerini 20 sene önce katladılar. Oradan gelen gelirlerle birlikte transfer harekatlarını yönlendirdiler ve bambaşka bir ekonomiyle bambaşka bir piyasaya girdiler. Bugün 1 milyar euronun üstünde gelire sahip olan ve yıllık o kadar paralarla bu piyasayı domine eden takımlara karşı da tabii ki de yarı finale gelmek, finale gelmek olağanüstü bir başarı oluyor ve bunu gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Ama şunu unutmamak lazım. Galatasaray bugün Osimhen'e 150 milyon euro bütçeyi çıkartabilecek seviyeye kendisini taşıdı. Ve zarar da etmedi. Ve bunu yaparken de bu ekonomiyi sadece oyundaki sportif bilançolardan elde ettiği gelirlerle sağlamadı. Bu vizyonun getirdiği gelirlerle de sağladı. Yani buradaki attığı atılımlar, sattığı, yaptığı, aldığı araziler, emlaklar, konutlar vesairelerle bu ekonomiyi döndürdü. Ve şunu söyleyeyim. Bugün Osimhen'e yatan o ekonomi, bu bahsedilen vizyon eğer devam ederse bundan 5 sene sonrasında emin olun Galatasaray inanılmaz transferler yapmaya başlayacak. Çünkü bu sefer gelir kaynakları artacak, farklı yerlerden asetler üretecek ve bu asetler ve bu değerler bir yerden sonra da sizin o rekabet havuzu içerisinde çok geride kaldığınız takımlara dönük hamleler yapmanızı sağlayacak. Geç kalındı mı kalındı. 20 sene önce yapılması gereken şeylerdi bunlar. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığı yıllarda belki de hızlı bir şekilde ben bunları yapmam gerekiyor deyip bu vizyonu koyması gerekiyordu. Yapmadı. Geç mi kalındı? Hiçbir zaman geç değildir ama sabredilmesi gerektiği de bir gerçek. Şu an doğru adımlar atılıyor. Ve bugün bu atılan adımlar emin olun 5 sene içerisinde çok büyük meyveler verecek. 5 sene sonra da bugün hatırlarız. Yani gerçekten de bu takımlar emsal takımlara baktığımız zaman Real Madrid, Juventus, Manchester United gibi az önce saydığım ekipler gibi. Bu ekipler de bu yatırımları yaptığı dönemlerde nedenleri sorgulattılar. Herkes sorguladı. Niye yapıyor? Yani ne gerek var otel açıyor dendi. Dünyada bu çok eleştirildi. Sonra denildi ki ya doğru olan buymuş. Şimdi Galatasaray da eleştiriliyor. Niye bu kadar yatırım yapıyor arazi falan? Sen bana oyuncu transfer et deniliyor. Ama oyuncu transfer etmek için önce bu yatırımı yapması gerektiğini Galatasaray geç de olsa anladı. Benzer şeyi Beşiktaş'ın da anlaması gerekiyor. Mesela Trabzonspor da anladı. Farkındaysanız Trabzonspor da ciddi arazi yatırımları, emlak yatırımları yapmaya başladı. Çünkü bu işin ekonomisinin aslında futbol alsatlarıya dönmediğini onlar da fark etti.
1: Bu arada futbol alsat konusunu, futbol yatırımı konusunu da çözdü Trabzonspor.
3: İşte hepsi aslında birbirinin böyle parçası ve zincirin halkaları arasına bu yatırımlar da girdi. Önceden bu yatırımlar zincirin halkaları içerisinde değildi. Ve zincirin halkaları en zayıf halkan kadar güçlü zincirin senin. Ve sen 90'larda bu halkalardan bir tanesi bu yatırımlar değilken evet döndürüyordun mevzuyu ama artık olay buraya gitti. Biz 2000'den sonra dünya futbolundaki dominasyonumuzu ciddi kaybettik. 2002'den sonra. Kaybetmemizin en büyük sebebi dünya olayın gidişatını tahmin etti ve oraya yöneldi. Yani o gelirleri nasıl arttıracağını yolunu dünya bulurken biz ne yaptık? Uzunca yıllar boyunca Katar'dan sonra, Çin'den sonra dünyanın en yaşlı kadrolarını kurmaya ve dünyanın belki de son durakları haline digimizi getirdik bir anda. Aslında biz de deseydik ki 2002'deki başarıdan sonra özellikle dünyadaki Dünya Kupası başarısı, Avrupa'da Galatasaray'ın başarısı vesaire, biz bir şeyler yapabiliyoruz ya deyip yaşlanmış oyuncu profillerini Türkiye'ye getirme vizyonundan ziyade biraz daha dünya nereye gidiyor trendini tahmin edip buna göre yatırımlar yapıp buna göre gelir kaynakları oluştursaydık belki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz vardı şu anda. Ama yöneticilerimizin biraz daha parayı yönetememeleri ve parayı doğru yere yönlendirmemelerinden kaynaklı olarak durum buraya geldi. Bakıyorsun Türkiye'nin tesisleşmesine. Türkiye şu anda Amerika sonrasında dünyanın en fazla futbol tesisi üreten ülkesi. Spor tesisi anlamında da baksak böyle bir rapor da olsa eminim orada da ilk sıralardayız. Avrupa'nın birincisiyiz. Dünyanın iki numarasıyız futbol tesisi yapma konusunda. Ama futbol tesisi yaptıktan sonraki faaliyetlerde ne yazık ki futbolun kongrelerde seçilmiş yöneticileri burada çok yeterli kalmıyorlar.
4: Çünkü onların oraya gönderdiği şimdi hep örnek verilir mesela Ajax tesislerinden ama Ajax oraya önce eğiticiyi koyuyor. O donanımda insanları yetiştiriyor. Sen tamam şahane tesisler yapıyorsun ama sonuçta o çocukları da birilerine teslim ediyorsun.
1: İnsan yetiştirecek insan konusunda
4: en büyük problemin var. O. Şeyi merak ediyorum o yüzden sorayım. Yani senin bu bahsettiğin Galatasaray'ın bu modeline benzer Galatasaray, yani bizim ligimize benzerlik ya da büyüklükte var mı örneği?
3: Biz nereye konumlandırıyoruz ama kendimizi?
4: Ya bir kere zaten yani bizim, asla konumlandırmam. Bizim, İspanya, İtalya, İngiltere'ye konumlandırmam. Çünkü oradaki rekabetle burada hayal kırıklığı yaşarız. Yani şöyle, şimdi Juventus örneği verdin ya, Juventus'un orada ligde yarıştığı çok takım var. Milan, Inter, Roma. Şimdi burada Galatasaray'ın rakibi yok. Yani benzer yatırımı da yapsam burada Galatasaray'ı sağlıklı testten geçiremiyorlar.
3: Şöyle, biz kendimizi eğer bu darmadağınık olmuş bir kablo gibi böyle oradaki sarmalın içinde mi hayal ediyoruz? Yoksa 20 sene önce, 25 sene önceye gidip dünya üçüncüsü olmuşuz. Avrupa'da birinci sıraya kadar gelmişiz. Yine oralara gelebiliriz hayal edip oradan mı konumlandıracağız? Oradan konumlandıracaksak Avrupa'da ilk 5'te ilk 6'dayız.
4: Yok, ondan bahsetmiyorum.
3: Ama bugünden konumlandıracaksak o sıralamada ilk 10'da değiliz.
4: Yani şöyle, İtalya, İspanya, İngiltere'yi bir tarafa bırakıyorum. Senin o bahsettiğin planlamayı işte atıyorum, Hollanda Ligi, Danimarka Ligi böyle yok tabii de hani oralarda değil mi? Çok para harcayıp bu tarz bir plan. Onlar daha çok genç oyunculara
3: ama
4: talip oluyor.
3: Danimarkalılar da var. Göztepe'yi aldılar mesela. Orada da başka yatırımlar var.
4: Tamam, onlar daha çok
3: var.
4: Şey. Yani
3: hani orada da bir
4: uluslararası çoğalıp.
3: Orada da şöyle bir şey
1: özelinde söylüyorum.
4: Ben lig özelinde merak ediyorum çünkü. Mesela atıyorum bulamıyorum da yani. Hani Sırbistan'da Zvezda. Zvezda dedi ki Ben gidiyorum çünkü onlar da böyle zaman zaman işte böyle yıldız oyuncular Avrupa'da yaşı ilerlemiş oyuncular alıp öyle bir planlamanın içerisine giriyorlar ama tabii benzer sorun yaşıyor. Rakip yok. İşte Partizan'ın dışında orada onları zorlayacak bir organizasyon. Yani o bahsettiğin örnek var mı acaba? Merak ediyorum çünkü. Hani
3: bizim emsal ligleri mi?
4: Evet. Bizim ben, lige benzer bir ligde.
3: Ben kendimi emsal olarak baksam Süper Lig'i nereye koyarım? Hani Belçika, hani biraz daha üste gideyim böyle. Şimdi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa'yı çıkıyorum. 5 majör ligi çıkıyorum. Evet. Sonrasını herkes kafasına göre dizebilir. Ama orada sanki ilk 8'de değiliz. Emsal lig olarak ben böyle Belçika falan oraları bir alabilirim. Biraz da kargaşası vesaire. Yunanlar falan zaten yanımızdan geçemezler. Onlar bambaşka bir dünyadalar. Hiç bizle alakası yok. Hani Portekiz, Belçika falan o liglere benziyor. Oralarda bu yatırımları yapıyorlar. Orada yapılan yatırımlar tesisleşme, biraz daha farklı vizyon, az önce bahsettiğim startup tarzı şeyler var. Hatta emsaller Türkiye'de kullanan kulüpler olduğunu duyuyorum, biliyorum. Var. Yani futbolun dışına çıkmış durumdalar. Ve o yüzden eğer biz kendimizi buraya evirmezsek Belçika'ya, Portekiz'e falan da geçiliriz. Yani o emsal gördüklerimiz de bizi sıçratırlar. Yakında Belçika'dan, Portekiz'den falan takımları da Şampiyonlar Ligi'nde bir bakmışsınız. Yani yarı finali, çeyrek finali çok rahat gören takımlar çıkartmaya başlar oradan. Biz bir anda kendimizi gruptan çıkamayan takımlar durumunda buluruz. Orada da ciddi değer zaten üreten takımlar var.
4: Bu çok riskli bir şey. Yani bu bahsettiğin, evet yani teoride şahane yani, ama uygulamadığından darmadağın olursun. Yani bu Osimhen'in ekonomisi dediğin hadise, biz bir planlama yapıyoruz ama bir sonraki yönetimler eğer onu sürdürmezse i̇şte dağılırsın şöyle, yani. Beşiktaş dağıldı.
3: Abi şöyle, o kulübün anayasası olacak. Yani, sen AŞ'sin.
4: Bence de.
3: Yani, senin yönetim kurulu olarak anayasan olacak. Yani bugün bakın kulüplerin sahibi olduğu, daha doğrusu kulüplerin yönetim kurulunda olan birçok kişi kendi yönetim kurullarında, yani kendi holdinglerinde 30 yıl vadeli projeler yapıyorlar. Bir enerji projesi yapıyorsun. Örnek veriyorum, rüzgar enerji santrali projesi yapıyorsun. 20 yıl vadeli. 20 yıl sonra kaç para kazanacağını hesaplıyorsun. Fizibiliteni buna göre yapıyorsun. Futbolda da yapacaksın. Çünkü sen kendi şirketinde fizibiliteni yaptığın yatırımda 20 yıllık yapıyorsan burada da öyle yapacaksın. İşte o yüzden hani bu vizyonu...
4: O bence senin söylediğin çok önemli. Yani öyle bir madden olacak ki kim gelirse gelsin bu planlamanın asla dışına çıkamaz. Çünkü senin kurtuluşun onun dışında mümkün değil. Çünkü adım gibi şunu biliyorum. Diğerleri gelip gemileri yakacakken ben senin projenle uğraşamam. Ben bu takımı şampiyon yapmak istiyorum deyip o bütün bahsettiğin o yatırımları heba edebilir yani.
3: Aynen öyle.
4: O yüzden o madde olmak zorunda. Bu niyetle yola çıkan insanların o maddeyi oraya koyması gerekiyor.
1: Galatasaray'da transfere dair Taner duyduğun bir şey var mı? Çünkü bir sessizlik söz konusu. Bazı isimlerden bahsediyoruz ama çok yüksek profilli isimler.
3: Evet.
1: Yani Galatasaray çok kolay değil.
3: Galatasaray biraz daha gözünü Dünya Kupası'ndaki oyuncu profillerine çevirdiği için aslında biraz sükunet var Galatasaray'da. Bir de Galatasaray'da şu özgüven de var. Zaten kadrom belli bir seviyenin üstünde. Yani bu özgüvenle yürüdükleri için de sakinler. Ligi daha doğrusu Avrupa'yı geç açmanın verdiği bir rahatlık var. Galatasaray biraz daha Temmuz 19'u bekleyecek. Yani Dünya Kupası finalinden sonra biraz daha Avrupa futbolunda raylar değişecek. Oyuncular yer değiştirecek. Performanslara göre gidenler, gelenler. Bir de bu dönemde bir gerçek var. Galatasaray seviyesinde bir takımsanız ve şampiyonlar gruplarında oynayacaksanız da hedef aldığınız oyuncu profilleri de çok yukarıda oluyor. Ve o yukarıda olan oyuncular da şunu bekliyorlar. Yani acaba Real Madrid'in sağ bekinde o bek oyuncusu City'ye gider mi? Giderse oraya beni isterler mi? Yani ve onun gitmesi için de Dünya Kupası'nın bitmesi lazım. Herkesin bir beklentisi
4: var. O da seni alternatif olarak bekletiyor.
3: Evet, bir de ne var? Şimdi sen Galatasaray'san, Galatasaray kulübünün istediği oyuncunun her an bir Suudi Arabistan'dan senede 50 milyon euro maaş teklifi alma ihtimali var.
4: Ya da Icardi gibi Galatasaray aşığı birini bulacaksın, 30 milyonu kabul etmeyecek.
3: Şimdi böyle bir piyasada olunca da Suudi Arabistan işi karıştırıyor. Yani oyuncular beklemek istiyor. Menajerleri diyor ki ya dur bir diyor. Hani belki Suudilerden bir teklif alırız. Hemen Galatasaray okey verme diyor. Onaylama kulübü diyor. Yarın diyor işte City'deki adam gidebilir. Oraya seni belki attı. Bunlar hep olasılık olduğu için şampiyonluk sezonları böyledir. Yani biraz sakin geçer ama Temmuz'un 3. haftası itibariyle çok hızlı bir şekilde herkes transferlerini yapacak. Muhtemelen Süper Lig'in hızlanması da Ağustos'un ilk haftasını bulur.
1: Bana kulüpler bazında transfer yapmak için Dünya Kupası oyuncularını, orada oynayan oyuncuları takip etmek çok mantıklı bir şey değilmiş gibi gelir her zaman. Çünkü kısa bir turnuva, herkesin motivasyonu üst düzeyde. Beklentilerin çok üstünde performanslar olabiliyor. Çok yanıltıcı görüyorum. Ne diyorsunuz?
4: Bence de %100. Yani hatta tamam anlıyorum. Galatasaray zaten bu duruma planlamayla gelmediği için yani senin Osimhen de planlamanla gelmedi, Icardi de planlama gelmediği için, Uğurcan da planlamayla gelmediği için şimdi insanlar da anlıyor. Yani son anda fırsat. Mesela Fenerbahçeliler de öyle yorum yapıyor. Diyor ki ya şimdi bir şey yapmayın diyor. Galatasaray gibi son anda fırsat transferi. O fırsat transferi dediğim bir organizasyonun içine geliyor. Çünkü Galatasaray o fırsatı yaptı ama Osimhen bir organizasyonun bir parçası oldu. Yani bir işleyen bir çark vardı, bir düzen vardı. O önemli bir parçası oldu. Ama Fenerbahçe'de öyle bir düzen yok. Onlar zannediyor ki orada en iyileri bir araya getirirsek alır götürür. Götüremez. Galatasaray'daki itirazım şu. Aynı fikirdeyim. Çok yanıltıcı olur oradaki. Yani o atmosfer, o an takımın içinde bulunduğu durum, bir sürü şeyi bir araya getirebilirsin. Aslında Galatasaray'a bak, 4. senesini bitirmiş bir teknik direktör ve kulüp. Yani planlamayı anlatıyorlar, evet işin o tarafı şahane ama teknik planlama bir o kadar da kötü Galatasaray'da. Galatasaray'ın bugün Dünya Kupası'ndan bağımsız bir şeyleri halletmiş olması gerekiyordu. Halledebilirdi. Ya illa şu değil. Yani en tanınmış oyuncuya talip olalım. Hep kafada Osimhen var ya. Öyle birilerini arıyor Galatasaray. Hiç gerek yok. Sen Osimhen'in hani Osimhen'in yeteneğine aday oyuncuları bulabilirdin bu plan. 4 sene geçmiş ya. Nasıl bu ekiptir yani? Bir tane bizim ya gerçekten bir yerlerde böyle bir oyuncu varmış ve Okan Buruk ve ekibinin gözüyle Galatasaray'a kazandırılmış bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. İnanamıyorum mesela ona. O konuda büyük şaşkınlığım var. 4 sene geçmiş. 4 senenin sonunda ben bir tane oyuncu sayamıyorum ya. Okan Hoca bu süreçte çünkü en rahat teknik direktör, en fazla tekrarı olan teknik direktör. Şu oyuncuyu da gitti, adını sanı duymaz. Bak Trabzonspor çok kısa sürede yaptı değil mi?
1: Evet.
4: Bilmediğim birini aldı, 3 liraya 5 liraya verdi. Hı hı. Ve çok kısa sürede hem yarışmacı oldu hem de para kazandı. Senin öyle bir 4 senede oyuncun yok. Çok enteresan değil mi yani? Mesela o yüzden Okan Buruk Avrupa'dan kimse talip olmuyor. Olmaz çünkü. Onlar tek başına şeye bakmıyorlar. Senin Osimhen'i idare etmene, Icardi idare etmene bakmıyorlar. Onlar bir de teknik direktör olarak oyuncuyu ve oyunu hangi seviyeye götürdüğüne de bakıyorlar. Sen de yok. 4 sene geçmiş bak niye o şeyi de ikna ettiler. Mesela bu durum Galatasaraylılara sorsanız kimse itiraz etmez. Der ki niye itiraz edelim ya? Biz zaten Osimhen'i de bir fırsat transferi aldık. Icardi'yi de aldık. Bunlar bizim en ikon oyuncularımız. Yine buluruz oralardan. Bulamazsan ne olacak? Bak bulamasınlar bugün her şeyin normal olduğunu iddia edenler, hatta doğrudur bekleyelim diyenler yerden yere vuracak Okan Buruk'la Sayın Başkan'a. Diyecekler ki bu kadar zaman siz niye beklediniz? Bak, Uğurcan tuttuğu için doğruymuş. Osimhen tuttuğu için doğruymuş. Icardi tuttuğu için doğruymuş. O taraftan bakıyorlar. Aksi olduğu an darmadağın edecekler. O yüzden yani tuttuğu için bir planlama yanlışsa yanlış demek lazım. O tuttuğu için doğru demek bence sağlıklı bir durum değildir yani.
1: Bir milli takıma da dönüş yapalım istiyorum. A milli futbol takımı yurda döndü. Bu arada tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Dünya Kupası'ndaki ilerleyen dakikalarda Fatih Terim'in Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle ilgili yorumlarını da ekrana getireceğimizi belirtelim. Ama öncesinde milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımı bir görelim. Sonrasında milli takımın durumunu konuşacağız. Hakan nasıl bir liderlik yaptı?

0: Ne yapabilirdi, ne yapamadı? Bunu da biraz değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Hakan Çalhanoğlu 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemeyen A milli takımın kaptanı, yaşadığı hayal kırıklığını kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz. Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir." ifadelerini kullandı. Hakan ayrıca, "Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum." sözleriyle milli formaya bağlılığını vurguladı. Daha çok çalışacaklarını ve daha güçlü döneceklerini belirten milli futbolcu, "Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim, hakkınızı helal edin." diyerek paylaşımını tamamladı.
0: Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Hakan'ın genel tavrı, yaklaşımı, performansıyla beraber galiba yapamadığı liderlik mevzusu sıkça tartışılıyor Taner Karaman. Ne gözlemledin Hakan'ın milli takımdaki varlığı ve muhtemel geleceğiyle ilgili?
2: Ben bütün oyuncularımıza haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ama bu haksızlığı yapan kamuoyundan ziyade biraz Montelli Hoca bu haksızlığı yaptı oyunculara. Çünkü diploması olmayan bir konuda içeride oyunculara eğitim vermeye çalıştı. Bunu da birazdan açarım. Ama bütün oyuncularımızın tek tek özür paylaşımı yapıyor olması da belli ki bir iletişim stratejisi. Yani burada Arda ile başlayan süreç, birçok oyuncumuz açıklamalar yaptı ve söylemlerde tabii ki kıymetli. Yani burada kamuoyuna karşı biz iyiydik mesela. Şimdi Hakan'ın bir açıklamasını şöyle yapması var: "Dünya Kupası'na katılmak da bizim için yeterlidir" deseydi oluşacak etki farklı olurdu. Yanlış yaptık dedi, özür diliyor. Ama bir gerçek var ki Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında o ceza sahasında buluştuğumuz 120 tane topun bir tanesi gol olsa bugün milli takım göklere çıkartılmıştı. Harika izlenilecekti. Yani bir puana bakmıştık onu. Ve hikayenin ben başarısızlıkla sonuçlanmasının altında yatan sebebi de ilk maçın olası bir puan kaybında doğacak kamuoyu etkisine milli takımın hazırlatılmamış olmasına bağlıyorum. Yani sayabiliriz, birçok faktörü sayabiliriz ve bunlardan deneyimle yola çıkarak bizim Uluslar Ligi'ne başlamamız lazım. Yani ve bir sonraki turnuvalara. Şimdi Dünya Kupası tecrübemiz çok zayıf. Önemli olan dersler almak. Burada çıkartılması gereken dersler var. Bu dersler arasında bir, Arizona tespitimizi yanlış yapmışız. Bunu bir kere daha erken tesis koymamız gerekiyordu. İki, oyuncular neredeyse antrenman sahasına girene kadar ellerinde telefonla geziyorlar. Ve benim bile sosyal medyaya girdiğim zaman içimi karartan Twitter'ı emin olun senden benden daha fazla takip ediyorlar ve bu bence çok büyük bir problem. 3. Oyuncuların uyku disiplinleri belli ki yönetilememiş gibi gözüküyor. Uğurcan maçtan kısa bir süre önce yaptığı basın toplantısında hala jet lag'ım diyor. Bir diğer oyuncumuz da Amerika saatiyle sabaha karşı 4'te Instagram'dan fotoğraf beğeniyor. Şimdi bunlar çok sağlıklı durumlar değil. Ve diğer taraftan oyuncularımızın ilk maçı kaybetmesi durumunda bu denli baskı altında kalacağını öngörerek oraya Amerika'ya bir mentorla, bir spor psikoloğuyla ya da birden fazlasıyla gitmek yerine bunu hocamızın hiç eğitim olmadığı bir alanda ben varım ya diyerek bu telkinleri ve bu eğitimleri ya da oyuncularla bu seansları kendisini yapmış olması da bence çok büyük bir hataydı. Yani bir hekimlik diploması olmadığı için oyuncuların fiziksel bir yaralanmasına müdahale etmeyen doktor ya hocamız gidip mental bir yaralanma yaşayan oyuncularımıza nasıl müdahale etme cesaretini kendisinde bulduğu kısmı bende çok büyük bir soru işareti barındırıyor.
0: Olmuş mu Taner bu hakikaten olmuş. Böyle tek tek konuşmalar?
2: Olmuş, evet, bunlar yaşanmış durumda ve bu hoca kendi de söyledi zaten, biz görüşüyoruz dedi, biz yapıyoruz dedi, ben varım dedi. Bu olmuyor işte ve meslek örgütlerini de buradan kınıyorum. Yani spor psikolojisi üstüne bu Türkiye'de dernekler var, bir tanesi de çıkıp demedik ya sayın hocam olur mu öyle şey? Yani siz federasyon olarak bunun diplomasını da veriyorsunuz. Kulüplere zorunlu tutuyorsunuz. Kulüpte zorunlu olan şey milli takımda olmaz mı ya, demediler.
3: Antrenörlük yapan
2: burada da problem var. Yani burada bunlardan çıkarım yapmamız lazım. Ve milli takım başarısız olmasını ben teknik taktiki bağlamıyorum. Biz gerçekten de Avustralya ve Paraguay maçlarını domine ettik. hocanın söylediği istatistiklerin birçoğunda iyiyiz. Ama tersten de bakmamız lazım. O tersten baktığımız zaman da rakiplerimize her 80 saniyede bir yeni bir olgun atak başlangıç şansı verdik. Yapamadığımız başarısız şutlarımız ve başarısız ortalarımız yüzünden. Her 80 saniyede bir Avustralya ve Paraguay'a yeni bir atak şansı verdik. Bu mümkün değil. Bunu yapmaman lazım. Girdiğin ya da attığın şutların gol beklentisine dönüşüm oranında turnuvanın en kötü takımıyız. Şimdi bunu da anlatmamız lazım. Niye böyle olduk hocam? Yani ceza sahası içerisine kadar takım girdi ama skor üretememe sebebimiz gerçekten bir santiforsuzluk olabilir mi acaba? Şimdi bunların hepsinin çıkarımlarını yapılıp Fransa maçına, İtalya maçına buna göre çıkmamız lazım. Ve bizim ciddi bir yapılanmaya girmemiz gerekiyor. Takvim gazetesinde sevgili Onur Özkan'ın bugün işte haberleştirdikleri bir haber var. Milli takımda belli değişiklikler yaşanacak diyor. Yani Montella'nın ekibi güçlendirilecek, bir spor psikoloğu transferi yapılacak. 2002'de kadroda olan bir spor psikoloğu 24 sene sonra gittiğimiz Dünya Kupası kadrosu nasıl olmaz? 2002'de ihtiyaç olan şey 24 sene sonra nasıl ihtiyaç olmaz? Üstelik 2002 daha az toksitti dünyada.
0: Tabii.
2: 2026'ya geldiğimiz zaman bu kadar dijitalin geliştiği bir ortamda, bu kadar toksitliğin daha ayyuka çıktığı ve Edirne'den karşısında 15 yaşındaki bir çocuğun evinde yazdığı bir tweetin Amerika'daki oyuncunun kamp tesisinde odasına kadar girebildiği bir atmosferde nasıl olur da siz bu ortama hazırlık yapmazsınızın bir çıkarımını mutlaka federasyonun heyetlerini yapıp bununla alakalı bir rapor istemesi lazım.
0: Sadece sosyal medya olmasa, oyuncuların sosyal medya odağı olmasa ve bakmasalar aynı zamanda iş yapmayı da buna katarak söylüyorum. Hı-hı. Her şey daha farklı gelişebilir miydi?
2: Bir nebze daha rahat olurlardı. En azından sırtlarında Paraguay maçında hissettikleri yük bir nebze daha az olabilirdi. Yani teoriler şunu söylüyor. Stressiz ve kaygısız olmak başarısızlığı getirir diyor. Ama stres ve kaygın çok yüksekse de bu da başarısızlığı getirir. Yani bunu nizami seviyeye getirmek oyuncunun ve bu uzmanların yetisidir. Ve sen o uzmanı oraya koymadığın için oyuncular baskı altında hatalar yaptılar. Yediğimiz goller sürekli olarak baskı altında verilmiş olan hatalar. Geçiş oyunda top kaybediyorsun, kontra gibi ataklardan gol yiyorsun. Birinci problem bu. Şimdi sadece sosyal medyada değil, dünyada spor psikolojisi 1898 yılında ilk kez kullanıldı. Bisiklet sporunda. Sonra baktık 1925 gibi futbolun içine girmeye başladı. Bu kadar köklü olan bir kavramın 125 sene sonra, 127 sene sonrasında Amerika'da bizim kampımızda olmamasıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun mutlaka Montella Hoca'dan bir rapor istemesi lazım. Sayın Hocam, biz nasıl oldu da bunu eksik ettik orada? Neden götürmedin? Sende diploma yokken sen neden kendin bunu yapmaya kalkıştın? İmkanımız mı yoktu da sen bunu yaptığının bir raporunu istemesi lazım.
0: Ama federasyon tarafı da hocadan ziyade bunu düşünmesi gereken bir taraf gibi
2: o duruyor. O profesyoneli içeride barındıracaksın. Yani evet. O istihdamı sağlayacaksın. Yani bunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bilemez. Yönetim kurulundaki isimler de bilemeyebilir. Ama oraya gelecek bir futbol aklının olması gerekeni söylemesi lazım. Belki de federasyonun şunu yapması
0: da gerekiyor. Profesyonellerinin de işi aslında bu tarz.
2: Evet. Yani bunu bilecek bir spor bilimcinin orada istihdam ediliyor olması lazım. Ve o kişi raporlayacak, olmazsa olmazlarını belirleyecek. Yani ben şunu içime yediremiyorum. Bakın Avustralya takımı baristasıyla gittiği bir ortamda bizim bu anlamdaki bir ihtiyacımızın tamamlanmamış olması ile ilgili birilerinin açıklama yapması lazım. Eksiklerimiz var. Ama şu dersi de çıkartmamız gerekiyor. Eksiklerimizi gördüysek bizim için güzel. Ama hocanın basın açıklaması beni biraz üzüntüye itti. Son basın açıklaması. Bundan sonra da ihtiyaç olacağını düşünmüyorum dedi. Ya hocam ne yapıyorsunuz? Yani yıl 2026 gözünüzü seveyim. Yani nasıl ne yapıyorsunuz? Yani nasıl bundan sonrası da demek ki ders alınamamış. O yüzden demek ki birinin Montella hocaya diyecek ama ki hocam bulunduracaksın. Da,
0: bir 30 saniyemiz var. Da çok
2: yani. Demek ki bulunduracaksın
3: yorumlamış birinden zaten o bahsettiği şeyleri sağlıklı analiz etmesini
2: hocam bakın Montella teknik direktör olarak iyi bir teknik direktör. Biz oraya götürdü. Gitmemiz bir başarı mıdır? Bence olması gerekendi zaten. 48 takım içinde zaten FIFA sıralamasında 22'ydik. Gidelim bir zahmet. Ama finalinde hoca bir şeyi görememiş olabilir. Ona gösterecek birinin de içeride istihdam ediliyor olması lazım. Sınıfta kaldığımız yerlerden ders alırsak Uluslar Ligi'nde çok iyi işler yaparız.
0: Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkan bölümleri ekrana getirelim. Dönüşte İbrahim Yavuz'a da milli takıma dair soracağım sorular olacak.
4: Bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi

0: eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz. Biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'yı da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha süreç gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da alsa, o zaman da ben almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose?

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Chaos Pro Radio.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

topluyor. Maksimumlar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Fatih. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: takımla ilgili konuşuyorduk. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın antrenmanına göz atacağımızı söyleyelim sevgili seyirciler. Saat 17.30 itibariyle Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışma gerçekleştirilecek. Ama milli takıma dair İbrahim Yavuz'un da söyleyecekleri olduğunu tahmin ediyorum. Taner aslında çok derin bir analiz yaptı. İşin psikolojik boyutuyla ilgili.
1: Yani söylediği tamamına katılıyorum. Yani uzmanlık alanınız olmadığı bir konuda bu kadar keskin ifade kullanmak ben hallederim konusu çok sağlıklı bir durum değil. Zaten oyuncuların özellikle Amerika maçından sonra 90'da atılan golden sonraki tepkilerine baktığında aslında sana bir şey anlatıyor. Psikolojik anlamda o baskılara direnç gösteremeyen o kalabalığın aslında öfkesini gösteriyor. O Kaan'ın tepkisi sadece ona ait değil. Bence takımın tepkisi. Yani o süreci ne kadar sağlıksız idare ettiklerini gösteriyor. Şimdi burada tabii herkesin merak ettiği konu, beklediği konu. Ya Montella ile biz devam edelim mi etmeyelim mi hadisesi. Yani aslında ben istikrarın her zaman belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani burada mil takımlarda özellikle oyuncularla geçirilen süre biraz daha mil takımlara göre kısıtlı olduğu için burada yeniden birilerini getirelim, yeni onun sistemiyle devam etme hadisesi çok sağlıklı değil. Bir şey getirmez bize diye düşünüyorum ama o süreci de sağlıklı analiz etmiş biriyle yola devam etmemiz lazım. Şimdi işin psikolojik tarafını ben hallederim.
0: Bu arada çok özür diliyorum. Biz milli takıma dair konuşalım ama Gazi koşusu az sonra başlayacak 17-15 itibariyle. Hiçbir yere hareket etmenize gerek yok. Eğer yarışı izlemek istiyorsanız A-Spor ekranlarında da sizinle paylaşıyor olacağız. Bu görüntülerin de canlı olarak ekranda olduğunu belirtelim. Biz biraz daha milli takımdan bahsedeceğiz ama Gazi koşusu dediğim gibi A-Spor ekranlarında canlı olarak sizinle buluşacak. Bir yere ayrılmayın, beraber takip ederiz. Tam anlamıyla yarış başlarken başlamaya yakında oraya odaklanacağımızı söyleyeyim. Buyurun.
1: Yani Montella ile devam edeceksek bu analizi bir kere gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu topa sahip olma ve atılan şutlarla alakalı olan hadise. Yani o bence yanlış yerden okunmuş. Evet, topa sahip olmak değerlidir. Rakip yarı sahada olmak değerlidir ama onu sağlıklı sonlandırmak belirleyici olur. Sen tamamın neredeyse yanlış oynamışsın. Yani atılan şutların neredeyse yarısından fazlası sağlıklı bir organizasyonla olmamış. Telaş oyunuyla olmuş. Şimdi onu sağlıklı analiz etmiş olsaydı, yani Montella o gün maçtan sonra çıkıp evet yani yüksek bir istatistikle oynadık ama bu istatistik konusunda oyun olarak da bir o kadar yanlış oynayan bir takımım vardı, bu konuyu biz aramızda tekrar değerlendirmemiz gerekiyor üzerinden anlatsa evet bu önemlidir, bu milli takım teknik direktörü bu düşünceyle oyunu geliştirir ama hala ona direnen ve hala bize geçmişte siz hani bir alt ligdeydiniz, oradan aldık sizi buralara getirdik düşüncesindeyse bunun bize çok faydası olmaz. Bu yani çok sağlıklı bir dil değil. Şimdi o tarafla ilgili bence tabii kim yapacak bu analizi o da ayrı bir konu. Yani onu analizde yapacak bir futbol aklına ihtiyacınız var. Çünkü o donanımda birinin ona oturup sağlıklı bir şekilde bunu anlatması gerekiyor. Oyuncular da aslında benzer ifadeleri kullandı ki Arda'yı orada şöyle ayırabilirim. İlk aslında anlattığı çok sağlıklı bir şey değil. Utanç üzerinden bir şey anlattı. Yani utanılacak bir şey yapmıyorsunuz. Yani tabii ki o mahcubiyeti anlayabilirim, üzüntüyü anlayabilirim ama utanmak başka bir şey yani. Yani
0: bir insan çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda. Özür diliyorum da sözünüzü kestiğim için ama halkta da oluyor. Yani futbol kamuoyunda da oluyor işte bizi utandırdılar. Ya utanacak o kadar çok şey var ki kesinlikle. Dünya üzerinde yaşanan hani üstüne düşünmediğimiz bile çok fazla utanmamız gereken şey var. Ya futbol oyunu,
1: kesinlikle.
0: Oyun bunlardan biri olmuyor.

0: olmamalı ya. Bu üslup, bu dil. Hakikaten böyle bir düşünce içine giriyorsanız bu o kadar da hayatın gerçeğine dair belirleyici bir şey olmamalı.
1: Çocuğu da biz büyüttük yani. Bizim altyapılarımızdan büyüdüğü için o dil. Çünkü o dili altyapıda öğretiyorlar. Kaybediyorsan utan diyor sana. Şimdi ben genç mil takımlarda oynadım. Her gittiğimiz organizasyonda kaybettiğimizden utanmamızı isteyen bir kalabalık vardı. Niye utanıyorsun ya? Üzül, mahcup ol, iyi analiz et neden başarısız olduğunu. Ama utanma. O tarafa itirazım var ama genelinde eksik olduklarını söylemesi, tamamında eksik olduklarını söylemesi değerli. Çünkü öz eleştiri yapmış hem bireysel anlamda hem takım anlamında. Şey demiyor, o sağlıklı bir durum değildir. İyi de biz sizi aldık buralara getirdik değil ya da buraya katılmak önemlidir, iş bitmiyor iş. Değil mi? Şey demiyor aynısını. Bir el söyle bir şey söylüyor mu mesela? Daha ne istiyorsunuz? Geldik ya da bir sürü aksilikler oldu. Kalecimiz hiç yapmadı, hataları yaptı demiyor değil mi? Bütününe baktığında analizin eksik olduğunu, planlamanın eksik olduğunu söylüyor. Çünkü o belirleyici olur. Yani benim mil takımda eksik gördüğüm konu tamamen işin analiz tarafı. Çok yanlış yerden analiz yapıldı.
0: Bir turnuva ağacına bakalım mı? Turnuvada önümüzdeki turlar bize ne getirecek? Çok hızlı bir şekilde bakarız. Sonra yine Gazi koşusuna odaklanırız. Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç eşleşmeler. Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna. Umarım Bosna bu turu geçer. Orada da medyada Bosna'yı haritada gösteremeyiz şeklinde konuşan bazı tipler var. Amerika Birleşik Devletleri medyasında onlara güzel bir yanıt olur. Kalbimiz Bosna'yladır. Belçika, Senegal, güzel eşleşme.
2: Evet.
0: Diğer tarafa baktığımızda Brezilya, Japonya, fil dişi sahili Norveç, Meksika, Kolombiya, İngiltere, Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Yeni Zelanda, Mısır, İsviçre, Cezayir. Bu arada Kolombiya burada, özür diliyorum. Meksika, Venezuela eşleşmesi. Kolombiya, Gana. Gerçekten enteresan eşleşmeler var.
2: Yani şöyle, bir kere Arjantin tarafının eşleşmeleri Arjantin'i tamamen çeyrek finale atmaya dönük gibi gözüküyor. Yani öyle güzel bir tablo var ki hatta Arjantin oradan kendini yarı finale de, yani çeyrek finale atar, diğer taraftan da Brezilya gelir gibi gözüküyor. Finalde, yarı finalde büyük ihtimal Brezilya Arjantin'i görürüz gibi gözüküyor. Yani ağacın sağ tarafı bir Brezilya Arjantin'i gösteriyor bize. Hı hı. Sol taraf bir daha karmaşık tabii. Yani orada Amerika'dan bir sürprizler bekliyorum. Gönlümüz tabii ki Bosna Hersek'ten tarafta ama Amerika'nın evinde oynamanın verdiği avantajla beraber bir İspanya-Amerika senaryosunu da görüp görme ihtimalimiz var çeyrek finalde.
0: Olabilir.
2: Çeyrekte onu görürüz. Oradan İspanya'yı da diğer taraftan yukarıdan kim gelir zor ama yani Fransa-İspanya bu taraftan yarı final adayım. Diğer taraftan da Arjantin'de Brezilya yarı final adayım. Oradan artık Arjantin muhtemelen Brezilya'yı geçer. Buradan da Fransa geçer. Ben Fransa-Arjantin finalini biraz yüksek görüyorum.
0: Rövanşı bekliyorsun.
2: Biraz yüksek. Yani ağaç biraz bunları getiriyor gibi sanki.
0: Ben turnuva başlamadan önce de böyle düşünüyordum bu arada.
2: Evet.
0: Hatta Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum hala. Ama
2: kazanabilir tabii.
0: Önümüzde çok fazla maç var.
2: Messi'den benzer, mükemmel bir jübile olur tabii.
1: Benzer yorum yapabilirim. Evet, buradan Brezilya-Arjantin çok baskın gözüküyor. Diğer taraftan şeyi merak ediyorum. Fas'ı merak ediyorum açıkçası. Evet. Yani devamını çok merak ediyorum yani.
0: Hollanda'yı önceki geçemezler mi?
1: Ben geçer diye düşünüyorum.
2: Geçebilirler.
1: Geçer bence diye düşünüyorum. Hem bir önceki Dünya Kupası'ndan o güçlü oyunu devam ettirebilmeleri, hem deneyim anlamında onu da sağlıklı sürdürmeleri. Yani ama tabii Fransa, yani ondan sonraki süreçte Fransa devam eder diye düşünüyorum ben de İspanya ile beraber. Orada belki Fas bir ekstra bir sürpriz yapabilir mi? Hani hep Dünya Kupalarında da öyle bir durum vardır yani yarı finalde hep bir sürpriz bir takım çıkar. Ama onun dışında tabii çok yani 3 takım çok sanki İspanya, Arjantin ve Brezilya çok baskın gözüküyor ya.
0: Bu arada Fransa'nın da finale çıkmak için eğer bütün favoriler kazanırsa senaryosunda Almanya'yı, Hollanda ya da Fas'ı
1: geçmesi
0: ve İspanya'yı geçmesi gerekiyor ki İspanya'da Avusturya'yı yendiği takdirde Portekiz, Hırvatistan galibiyle oynayacak. Kim olursa olsun favori İspanya olur bu eşleşmelerde ama yine de böyle rahatsız edici tarafları var.
2: Tabii.
0: Senegal'in bu arada ilerleme olasılığı ciddi anlamda yüksek. Belçika'yı yenebilirler.
1: Tabii.
0: Amerika Bosna eşleşmesinin galibine karşı

0: şu kağıt üstünde favori de olabilirler.
1: İspanya'da yani sürpriz bir şekilde elenirse orada.
0: Elenirse evet.
1: Senegal Portekiz'i geçer.
0: Bence de.
1: Geçer. Yani Portekiz'i geçerler, bir bakmışsın gelmiş çeyrek finale.
0: Olabilir yani. Ne dersiniz?
2: Fatih Hoca'nın da biraz işaret ettiği, Fatih Hoca'nın da röportajında biraz işaret ettiği bu eşleşmeyle alakalı. Yani Amerika Bosna eşleşmesini gördükten sonra hani devamında acaba biz de oradan ilerleyebilir miydik?
0: Evet. Düşünmemek imkansız. Yani,
2: biz geçmişte de bu tarz eşleşmelerde hani milli takımın hep bir
0: yolu açık olmuştu.
2: Bir yolu açılıyordu o yüzden. Evet. Ama tabii problemli düşünce de şu. Yani buraya gelirken de gruba bir baktık, çok rahat hemen 4 puanlar, 7 tabii. puanlar gözü kapalı sayıldı yani.
0: Tabii. Sürpriz ihtimalleri tabii ki var.
1: Ya Fas'tan beklentim var benim bu arada. Fas'ı biraz son yılların bence dünya futbolunda zaten geldikleri nokta ortada. Katar'da da yaptıkları malum. Afrika'da da yine çok işler yapıyorlar. Ve Fas bence dünya futboluna çok iz bırakacak bir izlenim veriyor. Şu çizgide de hani Fas'ı da ilerleme ihtimali yüksek. Yani Hollanda bir kere Fas'a karşı bence favori çıkmıyor sahaya. Yani Fas orada favori çıkıyor.
0: Bu arada Fas'ın da bir sonraki turnuvayı Portekiz ve İspanya ile beraber düzenleyeceğini belirtelim. Evet. 2030 Dünya Kupası'nda ev sahibi olma durumları da var. resmi bir durum tabii ki. Oraya da yine böyle bir şey taşıyabilirlerse tabii, enteresan tabii. olur.
1: Ve Güney Afrika Kanada eşleşmesinin de kim kazanırsa kazansın Fas oraya da bir ağırlığını koyacaktır. Yani eğer oraya kendini atarsa
3: çok daha kolay olacak sanki.
1: Üst taraftan bir Almanya, bir yani ne gelir bilmiyorum ama daha üstünden, ama bence Fas kendini bir şekilde çeyrek final atacak gibi gözüküyor.
0: Bu tur için baktığımızda bana turnuva ağacının sol tarafındaki en ilgi çekici maç Hollanda Fas gibi geliyor. Sağ tarafta herkes favori olarak nitelendirse de Brezilya-Japonya karşılaşması evet, yani benim de enteresan geçti aslında. Olabilir.
2: Oradan bir şey çıkabilir mi?
0: Olabilir
2: Japonya
0: mi?
2: Japonya bir sürpriz yapabilir. Yani ki bence bu değişen futbolun en çok zararını Brezilya gördü diye düşünüyorum. Yani çünkü çok alışık değiliz Brezilyalı oyuncuların topun arkasına geçip rakibin oynadığı, topun peşinde koştuğu oyunlara, değil mi? Dünya Kupalarında Brezilya evet. varsa topa Brezilya sahibi olur. Son izlediğim maçta ciddi oyunun ortalarına kadar neredeyse topa dokunmadılar. Sürekli Doğru. topun arkasından koşan bir onu da şeyle yorumluyorum. Yani bu değişen futbola o konuda uyum sağlayamadılar. Onlar daha fazla becerileriyle ön plana çıkan oyuncu yetiştiriyorlar.
0: Ama şimdi uyumunu sağlamış gibi görünüyorlar. Yani
2: daha iyiler tabii ama evet, evet. onlara da çok yakışmıyor.
0: Yani yakışmıyor. Yakışmıyor. Yani
1: keyifleri biraz
2: çok,
1: geride.
2: Evet. Yani onu çok şey
0: ama turnuva takımı hüviyeti var. Ancelotti.
2: Hiç bunu ayak uydurmak zorunda sonuçta o da değişen evet. oyuncu.
1: Zaten Ancelotti'nin de bence gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tamam, tanesi de bizi şu Avrupa futboluna ayak uydur artık.
2: Kesinlikle.
1: Niyeti vardı. Ama Meksika'da bir kere İngiltere-Meksika eşleşmesi çok muhtemel gözüküyor. Meksika muhtemelen İngilizleri dışarıya bırakabilir.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yani İngilizler evet iyi geliyorlar ama Meksika tabii bu turda artık deniz seviyesine iniyor. Gruplarda yükseltide oynadılar. Kendi ülkelerinde oynadılar. Şimdi Amerika tarafına doğru geliyorlar. Orada deniz seviyesi biraz Meksika'ya dezavantaj oluşturacak. Hani ne dezavantaj oluşturur? Evinde oynamanın verdiği avantajı kaybedecek. Yani yükseltide oynamak bir kere rakiplerini yoruyordu. Şimdi deniz seviyesine indiği zaman yine muhtemel ki muhtemelden daha öte Meksikalı oyuncuların kanlarındaki oksijen tutma kapasitesi buradaki birçok takımdan çok yukarıda. O koşu mesafelerinin fiziksel eforların çok yukarıda olmasına sebebiyet veriyordu. Deniz seviyesine inmedikleri zamanlarda rakipler yükseltide çok zorlanıyordu.
2: Bir de çok kısa sürede halledebileceğim bir durum da değil.
1: Değil yani değildi. O yüzden şimdi o avantajı yitirdiler. Deniz seviyesi de eşitlenecek durumlar evet. biraz orada. Bu da biraz onları biraz bozabilir tabii.
0: Turnuvanın yıldızı kim sizin için şu ana kadar? Olay bir Messi cevabı bekliyordum.
2: Ya şöyle hani başka bir oyuncu söyleyebilir miyim? Yani Messi çok Ronaldo için de Özbek maçından sonra yine benzer yorumlar yapılıyordu. Yani onu biraz şöyle ayırabilirim. O konuda Messi ne kadar o anlamda ön plana çıkıyorsa o da sanki biraz o kariyeriyle alakalı biraz sorun yaşıyor gibi değil mi? Yani
0: evet.
2: Şimdi bu seviyede bir oyuncunun sona bu şekilde yaklaşması da çok sağlıklı gelmiyor bana yani.
0: Doğru.
2: Yani milli takım onu idare etmeye çalışıyor.
0: Ronaldo için söylüyorum.
2: Tabii Ronaldo için. Mil takım Ronaldo'yu idare etmeye
0: çalışıyor. Messi için de koşuyorlar bu arada. O ayrı bir konu.
2: Ama Messi çok da başka bir seviyede hallediyor onu.
1: Messi kendi de koşuyor bu arada. Yani onu söyleyeyim.

0: Şimdi son maçta 71 kez topla buluşmuş.
1: Yani aslında çok hani işin eğlenme kısmını anlatıyoruz ya hep Taner mesela. Messi eğleniyor belli ama Ronaldo sürekli bir şey halinde, bir öfkeli yani. Hani evet, sürekli bir şeyleri halletmeye çalışma derdinde.
0: Evet. O yani çok hırslanmış artık. Yani evet, ben evet, Pele'ye geçeceğim hırsıyla oynuyor. O evet, zaten onu agresifleştiren taraflardan bir tanesi de o bence. Ama Messi bambaşka şu anda. Yani
2: eğer Taner Arjantin favori ise, yani favorilerden biri olduğunu bütün kamuoyu yavaş yavaş da olsa kabul etmeye başladıysa, burada Katar'daki turnuvanın kazanılmış ve kazanabilecek mi stresinin kenara atılmış olmasının payı nedir?
0: Yani vardır tabii ki.
2: Çünkü Messi'nin önceki Dünya Kupalarında görüntülerini hatırlıyoruz. O seremoni esnasında böyle başını tuttu, evet, muhtemelen evet, baş ağrısı yaşadığı, stres baskı hissettiği.
0: Aynen.
2: Mutlaka. Onun kenara atılmış olması da sanki bayağı pozitif bir etken.
0: Ya Katar'ı unuttular. Yani Messi'nin ya da Messi'nin son muhtemel Dünya Kupası. Başka bir hikaye yazmaya çalışıyorlar. Hazır ağaç da çok onlara müsaitken biraz daha buraya odak durumları fazla gibi gözüküyor. Ama bir de şu bir gerçek var. Messi oynamaya gelmiş buraya. Messi kucağına pas beklemiyor. İşte evet, ısı haritasına bakıyorsun, tabii, sahanın her yerinde. Messi dediğin adamdan şunu beklersin aslında. 38-39 yaşına geldi. Kendini yormasın beklersin. Her yerde topla oynamaya çalışıyor. Son başta 15 tane ikili mücadeleye girmiş. Bire bire girmeye çalışıyor. Top çalmaya çalışıyor. Koşmaya çalışıyor bir taraftan. Üstüne şut atıyor. Gol atıyor. Ve sanki böyle kendini ispatlamaya çalışan 20'lerin başında bir oyuncuyu Dünya Kupası'na koymuşlar gibi mücadele ediyor. Mesela Ronaldo'da bu çok fazla yok. Yani evet, Ronaldo biraz daha hizmet bekliyor. Messi hala da takıma ve kupaya hizmet ediyor. Aradaki bence en büyük fark ikisi arasında bu gibi duruyor.
1: Yani eğlenmek çok önemli. Yani çok, aslında hangi iş olursa olsun yani eğlenerek yaptığında başka bir sonuç ortaya çıkıyor. Messi de net onu görüyorsun. Ya eğleniyor oyuncu ya.
0: Evet.
2: Eğer Portekiz son maçını kazanabilseydi ki kazanmayı hak etmediler. Yani Kolombiya 3 puana daha yakın taraftı. Çeyrek finalde bir Portekiz-Arjantin eşleşmesi de görebilirdik.
3: Ya belki de bilerek öyle yaptılar. Yani çünkü bakıyorsunuz Norveç son maç hiç asılmadılar. Yani o 5 gollü biten maçta. Çünkü ikinci olmaları durumunda fil dişiyle oynadılar. İkinci olmasalardı oynayacakları takım bambaşka oluyordu.
1: Ama ve daha düşünce hep böyle takımlarda şimdi, da olur. Hep başına iş açar.
3: O da işte yani statünün biraz problemleri.
2: İsveç'le oynayacaklardı.
3: Evet.
2: Sonra da muhtemel İsveç'le tabii.
3: İsveç miydi?
2: Oynayacaklardı ama Fransa'yı zaten yenmeleri en iyi kadrolarıyla da çok zor.
3: Hayır, şeyde zordu, problem var. Rotasyon yaptılar. Aha. Çok asılmadılar maça. Yani tamam biz çıktık. İkinci de zaten bizim için daha iyi statüsü vardı ve bu sadece bu takımda yoktu. Yani bir diğer takımların da bunu çok hesaba katarak son 3. maçlarına çıktığını gördük. Yani bu da biraz statünün verdiği bir dezavantaj tabii futbolumuza.
2: Böyle sol tarafta daha sert eşleşmeler olacağı için soruyorum bunu. Böyle favori gibi görünen takımlar arasında erken elenme ihtimali olduğunu düşündüğünüz bir ekip var
1: yani
2: mı?
1: Mesela Hırvatlar biraz yani onlar da bir değişime uğruyorlar. Bir jenerasyonun bence sonuna kadar...
2: Evet.
1: Faydasını aldılar oyunculardan. Yani.
2: Hala alıyorlar.
1: Hala alıyorlar ama hani, şey değil. Ben bu turnuvada mesela aslında bir sorun yaşayacaklarını düşünüyordum. Ama yine oradan bir sanki ya Portekiz bir sorun yaşayabilir mi Hırvatlara karşı? Ki hallederse Hırvatlar bence büyük iş yapmış olacaklar. Yani 4. mü 5. mi Dünya Kupası Modric'in?
0: 6 mıydı?
1: 4 ya da 5 olabilir. 5
0: olabilir, 5 olabilir.
1: 5. Dünya Kupası.
0: 6'lardan
1: ve,
0: değil, evet.
1: 5. Dünya Kupası ve hemen hemen bütün organizasyonlarda hep yukarıda olan Hırvatistan, ki burada çok problem yaşayacaklarını düşünmeme rağmen
2: 5'miş.
1: Burada olmaları ki ben yani turnuvanın en keyif aldığım maçlarından biri de İngiltere-Hırvatistan maçıydı. Hani bu oyunu seyir zevki açısından keyifli hale getirmeleri önemlidir. İnsanlar artık gerçekten oyundan biraz uzaklaşmaya başladılar. Yani tamamını izleme konusunda. O yüzden hani Hırvatların buradaki şeyini merak ediyorum. Portekiz performansını merak ediyorum. Ya oradan
0: zor tabii. Onlar için İngiltere ile oynadın. Geldin şimdi Portekiz. Hadi Portekiz'i geçtin, muhtemel İspanya. Hadi İspanya'yı da geçtin, muhtemel ev sahibi Amerika ya da Belçika falan,
1: yani
0: onlardan
1: Portekiz
0: bir tanesi.
1: Portekiz burada kalırsa sürpriz olur değil mi? Yani Portekiz devamıyla alakalı bir sorun yaşarsa, hele bu durumdaki Hırvatistan'a karşı bir sürpriz olur diye düşünüyorum.
0: Evet, yani muhtemelen ben biraz daha Portekiz'i öne çıkartırım. Yani Hırvatistan jenerasyonunu yenileyemedi. Çekya yenileyemedi. Hırvatistan yenileyemedi. Biraz yerinde sayıyorlar. O yenileyememek de zaten özellikle havuzu çok dar ülkeler için biraz problem.
2: Az sonra

0: 100. Gazi koşusu spor ekranlarında olacak sevgili seyirciler. Birlikte izleyeceğiz yarışı. Sonrasında ilerleyen dakikalarda Beşiktaş antrenmanına da bir bağlantı planladığımızı ifade edelim. Bu görüntülerin yine canlı olarak ekranda olduğunun altını çizmek istiyorum. Yarış az sonra başlayacak ve bu yarışın heyecanını da spor ekranlarında size yansıtıyor olacağız. Eşleşmeler üstüne konuştuğumuz vakit Kolombiya Gana ile oynayacak ve onlar da iyi bir performans sergilediler. Gana'yı geçebilirlerse İsviçre-Cezayir eşleşmesi onları bekliyor. Yani Arjantin'e kadar böyle bir Kolombiya rüzgarı da belki olabilir. Devam edebilir. Ki Arjantin'de olabilir. Geçebilirler.
1: Tabii tabii o da olabilir. Ki Brezilya'nın gözü de keşke geçseler diye onlara bakacak yani.
2: Tabii. Aslında biz tabii hemen Arjantin'le Brezilya'yı orada ayırdık ama bambaşka bir hadise de çıkabilir tabii ki.
1: Yani bir kere Japonya'da kolay bir ekip değil ama diğer taraftan Norveç de o sürpriz yapabilecek bir takım. Yani.
0: Doğru.
1: Haaland'la falan onlar da çok iyiler.
0: Hani Fildişi de öyle basit bir takım değil,
1: değil
0: bu arada.
1: Yani Brezilya biraz öne... Biraz da zihnimiz öne atıyor onları tabii ama...
0: Tabii.
1: Oynanan oyuna baktığımız zaman Norveç... hikayesi olan bir Dünya Kupası yaşıyor. Bir şeyler onlar da çıkartabilirler. Yani kupanın sağ tarafından sürpriz bir finalist, yarı finalist, finalist gelebilir.
0: Böyle dörtlü olarak baktığımda, sıradaki muhtemel eşleşmelere baktığımda da Brezilya, Japonya, Fildişi, Norveç bu dörtlü sağlam, sert görünüyor. Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya da hiç fena durmuyor. Dört Avrupa tabii. takımı orada karşılaşacak. Benim en çok ilgimi onlar çekti yani. Almanya ve Fransa devamında eşleşme olasılıklarının yüksek görünmesi ayrı bir konu ama Paraguay ile İsveç tabi o seviyelere göre daha zayıf takımlar. Hakikaten enteresan maçlar bizi bekliyor. Turnuva şimdi başlıyor da diyebiliriz. Biz maalesef yokuz burada ama en azından bir iki maç heyecanı daha yaşayabilseydik.
1: Keşke.
0: Güzel olurdu. Gazi koşusuna yavaş yavaş odaklanmaya da başlıyoruz. 100. Gazi koşusunu az sonra Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. Veli Efendi Hipodromu'nda acayip bir kalabalık var. Engin Cançelik geride kalan dakikalarda yaptığı bağlantıda 70 binin üstünde seyircinin hipodromda yer aldığını dile getirmişti. Hakikaten de tıklım tıklım çok büyük bir kalabalık ekranlara sık sık yansıyor. Heyecan yavaş yavaş doruk noktasına da çıkıyor Taner Karaman. Nasıl görüyorsun ortamı?
1: Yani ortam mükemmel. 70 bin Gazi koşusu için 70 bin kişinin orada olması zaten koşuya verilen önemi gösteriyor.
0: Baksana şuraya.
1: Futbol camiasından da çok fazla isim var. Zaten Serdal Başkan direkt bunun bir parçası. Aziz Yıldırım'ı
0: gördük. Şimdi Veli Efendi'ye gidelim.
3: Çıkıyor artık. Son kontroller yapılıyor. Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 boy kadar geriden 3.'lüğe sokulan 9 numaralı Caz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu. Hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bayın Alçakan 4.'lüğe girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Gol Rakan. Dışında 2 numaralı Olmati Esprit. 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet. Dışında 6 numaralı Brando. 2 boy kadar geride Medlar. Dışında Ersele Bey. 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un işaretleri var. 1-200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano. Onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1-200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wisben toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazz Runner'ın, Bay Nalçaka'nın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri.

işaretleri var. Bir sırtına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi. 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı Wiesbank 4 boy farkla. Liderliğini koruyor Anşman'ın. Cazlar'ın içeriden Bay Nalçakan'ın gayretleri var gelirlerden. Rabo boyun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla. Wiesbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Baynalçakan geldi. Liderliği kapıyor gelirlerden. Rabovo'nun El Selebeyn'in gayretleri var. Son 300 metre artık. Baynalçakan 2 boy farkla lider orta kubardan El Selebeyn'i. Rabovo'nun gayretleri var ama Baynalçakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Baynalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Baynalçakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi Panosu'na asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabovo ikinci. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4'üncülü. Varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı Upamecano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler. Asrın derbisi. 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Bayın Alçakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Bayın Alçakan. Evet 5 numaralı Bayın Alçakan. Emrah Nalçakan'ın tayı Bayın Alçakan 100. Gazi koşusunu asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler. 100 değil 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devam.

hazır gözüküyor artık. Son kontroller yapılıyor. Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 boy kadar geriden 3.'lüğe sokulan 9 numaralı Jazz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bayin Alçakan 4.'lüğe girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Gold Rakan. Dışında 2 numaralı Olmati Esprit. 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet. Dışında 6 numaralı Brando. 2 boy kadar geride Medlar. Dışında Erselebe. 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1.200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano. Onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1.200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wiesbank toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazz Runner'ın, Bayin Alçakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kuta'nın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wiesbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Bayin Alçakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabobo'nun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wiesbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Bayin Alçakan geldi. Liderliği kapıyor gelilerden Rabobo'nun, Erselebeyn'in gayretleri var. Son 3

0: hizmetçi artık. Bay Nalçakan, iki boy farkla lider orta kubarda Nersele Bey'i. Rabobo'nun gayretleri var ama Bay Nalçakan bariyer dibinde dört boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Aris Karataş için en özel anı Gazi Panosu'na asılacak. Yüzüncü şampiyonluk dalı. Rabobo ikinci. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4'üncülüğü barış hakemleri belirtecek. 19 numaralı UPMK.
1: 100. Gazi koşusunda kazanan Bay Nalçakan oldu. Tebrik ediyoruz. Halis Karataş'ı da Önder Özen açıklamalarda bulunuyor. İzliyoruz.
2: Kullanamaz hale geldim. O sebeple hepinizden özür diliyorum. Belki sağlıklı bir akışı, haber akışı olmadı. Veremedik. Size haberler veremedik. İşinize yardımcı olamadık. Ben kendi adıma özür dilemek isterim. Ama bundan sonra telefon açılıyor. Artık haber akışı biraz daha sağlıklı olur. Umut ediyorum. Tekrar herkese iyi sezonlar diliyorum. Hepinize.
3: Hayırlı olsun.
2: Sağ olun. Teşekkürler.
3: Sezon.
2: Sağ
3: olun. Transferlerden söz ettiniz. Evet. Bugün itibariyle. Hı-hı. Beşiktaş'ın yaklaştığı bir isim var mı? Gündemde
2: var.
3: Çok konuşulan isim var.
2: Var. Yani gündemdeki isimleri ben telefon da kapalı olduğu için tam bilemiyorum ama finale yaklaştığımız 3 tane isim var. Zaten transfer dönemini 3'e böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar, yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedik ki o zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Oraya yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız 3 tane oyuncu var. 3 oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Tabii Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Çünkü birçok kulübün yöneticisi veya imza yetkisi olan üyesi, başkanı olur, sportif direktörü olur, kulübün avukatları, hukuk departmanları olur. Birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerindeler. Oyuncuların bir kısmı orada. Kulüpler, bazıları Avrupa'da, başka kıtada olan kulüpler de var ama bütün dünyada kulüpler şu anda 3'e 4'e bölünmüş durumda, kıtalara dağılmış durumda Amerika'daki Dünya Kupası sebebiyle. O sebeple işler biraz yavaş gidiyor. Belki transfer dönemlerinin yıldızını biliyorsunuz, Fabrizio Romano. Herhalde onun içinde işler durgun bu ara, değil mi? Evet. Yani bütün dünyadan transfer haberleri veren bir gazeteci ama o da son dönemde, yani şu dönemde çok sayıda haber verememiş olsa gerek. Çünkü kulüpler adım atmıyor. Hem alma konusunda hem satma konusunda adım atmıyor. Bir de şunu söylemek lazım. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık ama kulüplerinde, birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp, devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Çarşamba, perşembe bitti. Yeni gelen yönetim daha masaya yeni oturdu ve önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Biz orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz yeni yönetim masaya oturduğunda, kendi görevine başladığında. Diğer bir kulüpte CEO başka çok büyük bir kulübe transfer oldu gitti. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık ama şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüple çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Bu birinci aşamada bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra İkinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Yani oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadro, daha geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz maliyet fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimizde görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz.
4: Hocam peki Slovakya kampına yetişecek transferler bu 3 isimden kaçı yetişir? Çünkü ön eleme karşılaşmasını da erken oynayacak.
2: Ya ikisinin yetişme olasılığı hiç yok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Yani onlar orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok ama takıma katılacaklar. Yani kontratları yetişir.

0: Slovakya'ya. Yani kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz.
1: Hocam, Beşiktaş taraftarının en ortak noktada buluştuğu isimlerden birisiniz. Yeni sezon içerisinde Beşiktaş taraftarına neler söyleyebilirsiniz?
0: Söyleyebileceğim şey şu. Kulübün en büyük gücü, hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarı. Kulüp 100 yılı aşkındır. Eğer hayatına devam ediyorsa, büyüklüğüne devam ediyorsa, gösterişine devam ediyorsa, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa, bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu en büyük güç. Şimdi buraya geldiğimizde ben Sayın Başkan'a da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Görüntünün en azından öyle olmadığını söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil. Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun, bütün çalışanların, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Bir adım geride veya bir adım önde değil. Bir adım sağda veya bir adım solda değil. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz. Rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var. Aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak, onu bekleyip göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz koşulumuz. Bunu yapacağız, mecburuz yani. Ben de teşekkür ederim.
2: Sağ olun,
0: teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Sağ olun. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in açıklamalarını ekrana getirdik. Nasıl buldun Taner Önder Özen'in değerlendirmelerini? Belki zaman zaman göreceğiz kendisini medyanın karşısında.
4: Evet, yani hocayı görmektense Önder Özen'i görmeyi tercih ederim. Yani hocanın anlatacakları elbette vardır ama bunu Önder Özen üstünden kamuoyuyla paylaşılması kıymetlidir. Ve Önder Özen'in de futbol aklı olarak bulunuyor olması da bence Beşiktaş adına bir kazanım gibi geliyor bana. Ve hocanın dünya futbolunu bu denli yakinen takip eden ve vizyon açısından da Beşiktaş'a bir rahatlık sağlayabilecek bir vitrin olması da bence önemlidir. Basın toplantısını Gazi koşusuyla da aynı ana getirip bütün televizyon kanalları Gazi'yi verirken o anda onu başlatmak da bence toplantı adına tek eksiğiydi diye düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım.
3: Az sonra Efecan Öztaş'a da antrenmandan bir bağlantımız olacak. Siyah beyaz takımın durumunu gözlemleme imkanımız söz konusu olacak. Kısa bir sürede olsa. Nasıl buldunuz Önder Hoca'yı?
5: Ya şöyle, Önder Hoca zaten bence düşüncede Beşiktaş'ın çünkü ciddi anlamda bir futbol aklına ihtiyacı vardı. Özellikle işte kulübün başkanının çok fazla teknik anlamda o işin içinde olmasının çok sağlıksız olduğunu deneyimledi Beşiktaş. Yani bundan sonraki süreç tamamen Önder Hoca ve teknik direktörün organize ettiği bir planlamaya tabi kalmak. Ama şöyle, şimdi Dünya Kupası işi zorlaştırıyor dedi hoca ama Dünya Kupası işi zorlaştırmıyor. Sen yeni geldin.
3: Bir virgül koyduk, devam ederiz. Efecan Öztaş bizi bekliyor yeniden. Beşiktaş tesislerindeyiz.
6: Teşekkürler Kerem Canbolat. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Beşiktaş 2025-2026 sezonunu açtı. Nevzat Demir tesislerinde ilk idmanını gerçekleştiriyor. Artık yeni sezon hazırlıkları başladı. Yanımda da Ogün Şahinoğlu var. Ogün abi, hoş geldin öncelikle.
7: Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni sezon Efecan, senin için de hepimiz için de.
6: Nasıl bir sezon bekliyorsun öncelikle Beşiktaş adına? Biraz da taraftarların bir transfer beklentisi de var. Sen nasıl bir öngörüde bulunuyorsun? 1 Temmuz'da da yurt dışı kampı var Beşiktaş'ı Slovakya'da.
7: Evet, çarşamba başlıyor. 6 tane de hazırlık maçı var orada. Hatta yani çok da ilginç bir hazırlık maçı programı var. 2 ayrı günde 2'şer maç oynanacak şekilde de bir hazırlık programı yapıldı. Tabii şu an yeni transfer yok. Kiralamadan dönen oyuncular olacak. Ki bir tanesi burada zaten, Semih Kılıçsoy. Yani kampa götürülmeyen oyuncular olacak. Bunların da kararını zaten aşağı yukarı verildi büyük ölçüde ki bugün burada gördüğün üzere sadece 3 tane yabancı oyuncu ben sayıyorum.

0: şu an idmanda olan. Biri Thiago Jalo, diğeri Václav Černý, bir de Milot Rysa. Onun dışında dördüncü bir yabancı oyuncu yok. Yani bu tabii ki Beşiktaş'ta bir değişim dönüşümün olacağını da işareti. Dünya Kupası'na gelen oyuncular belki kampa katılacaktır ortasından itibaren. Bir izin süreçleri olacak ama şu an transferle ilgili zaten az önce Sayın Önder Özen'de açıklamalarda bulundu. Yani Beşiktaş taraftarının, camiasının, hocanın aynı şekilde herkesin beklediği şey bu takımdaki işte bu saydığımız yabancı oyunculara yeni eklemeler olması. Ki bu burada bitmiyor. Yerli bazı kiralamadan dönen oyuncularla ilgili de kararlar verildi zaten. Çok takımda tutulacak oyuncu yok. Dolayısıyla orada yerli havuzun da genişletileceğini biliyoruz. Burada gurbetçi oyuncuların da ön plana çıktığını, tecrübeli oyuncuların da arada denemelerinin olduğunu biliyoruz şu an. Yani bugün var olan kadro aslında sezon açılışlarında klasik gördüğümüz kadrolar oluyor. Sonrasında bu Temmuz ayının ortasından itibaren değişmeye başlıyor Efecan. Ağustos ayı geldiğinde burada bir idmana daha geldiğimizde bu kadronun yarısının olmadığını görürüz.
1: Celso Italiano'nun da zaten özel bir isteği varmış şu yönde. 24 kişi en fazla götürmek istiyormuş yurt dışına. Böyle de özel bir talebi var. Çok şişik bir kamp kadrosu istemiyor.
0: İşte kaleci konusuyla birlikte. Ya bu biraz da geçtiğimiz yılda zaten Beşiktaş'ta tartışma konusu olmuştu. Hatırlarsınız Solskjaer döneminde 30'un üzerinde oyuncuyla kampa gidildi. Ben de o kamptaydım. Yanılmıyorsam 34'tü diye hatırlıyorum. 33-34 kadar oyuncu vardı. İnanılmaz bir yoğunluk oluyordu. Yani dolayısıyla mesela çift kale antrenman, çift kale maç yapılıyordu. Bir grup kenarda kalıyordu. Çok enteresan bir kamp dönemiydi. Yani çok
2: salonda
0: fazla
2: çok verimli bir idman.
0: Salonda yeterli alan olmuyor. İşte idman programında sürekli 3 gruba ayrılıyor oyuncular. Dolayısıyla hani çok tartışılmıştı o kalabalık durum. Şimdi senin de dediğin gibi İtalyan'a bunu istemiyor. 24-25 kadar oyuncu istiyor. Tabii daha verimli geçeceği düşünülüyor böyle az sayıda oyuncunun ama az önce söylediğim gibi kampa gidecek zaten kafile açıklandığında bu genç oyuncular da olacak arasında. 19 takımından oyuncular da olacak. Bu oyuncular bazıları da kendisi için kamp döneminde kendisini gösterme fırsatı yakalaması açısından çağrılacak. Yani orada kampın sonunda nihai karar verilmesi beklenen oyuncular var. Şimdi evet bugün baktığımız zaman Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'taki aslında ikinci günü. Dün tanıştı. Bugün de ilk antrenmanına çıkıyor. Şimdi götüreceği oyuncuların hepsini yeni sezonda düşünüyor diyemeyiz. Kimisiyle ilgili kararını o kamp sürecinin ardından verecek. Transfer teklifleri gelen oyuncular var. İlgi gören oyuncular var şu an bu kadronun içerisinde.
2: Aylan Bulut, Gökhan Saz da resmi teklif gelen oyuncular.
0: Endi de burada yok ama yani var olanların içerisinde de Černý ile biz çok yakından ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. Rangers bunlardan bir tanesi. Onun dışında Milot Rysa ile ilgili bazı süreçler olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla hani buradaki bütün oyuncular hani takımda kalmasına karar verilen oyuncular vesaire değil. Yani burada transfer tekliflerinin durumunu belirleyeceği, kamp performansının durumunu belirleyeceği oyuncular var. Biz şunu konuşmamız gerekiyor. Beşiktaş transferleri ne şekilde ve ne zaman yapacak? Yani az önce Sayın Önder Özen de açıkladı. Anlaştığı oyuncular olduğunu Beşiktaş'ın.
2: Üç oyuncu olduğunu.
0: Evet, kulübünün kaldığını ya da kulübüyle anlaşıp oyuncu tarafının kaldığı isimler var. Yani artık yeni hafta itibariyle, yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta itibariyle en azından bir transferin bu süreç içerisinde Beşiktaş'a katılacağını bekliyoruz. Bir veya iki bu arada. Ki iki olma ihtimali de yüksek gibi duruyor. Biri yabancı, biri yerli olmak üzere. Yani bunlardan bir tanesi gizli saklı bir şey değil zaten. Monaco'dan Ottara, sol bekte yani anlaşmaya yakın olunan isimlerden biri. Oyuncuyla zaten çok bir problem yok ortada. Kulübüyle vardı. Orada ilk etapta Beşiktaş'ın teklifiyle, bendeki bilgi bu şekilde. Beşiktaş'ın teklifiyle Monaco arasında ciddi bir fark varken daha sonrasında Beşiktaş bir revize yapıyor. Monaco da isteğini biraz aşağıya çekiyor. Biraz orta yola doğru ilerleniyor.
2: Kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif.
0: İşte orada opsiyon noktasında da şunu söyleyeceğim. Benim aldığım bilgilere göre Monaco zorunlu satın alma maddesi istiyor. Biraz onun da pazarlığı. Zorunlu satın alma olunca rakamları değiştirmek istiyor Beşiktaş dolayısıyla. Hani biraz zorunlu satın alma, opsiyon bu konular görüşülüyor ama olumlu olarak bakılan oyuncu, yani transfer sürecine olumlu bakılan oyuncu yabancı olarak Kasım Ottara. Yerli'de de U21 milli takımında da oynuyor. İlhan Fakalı. Ya İlhan'ın kendisiyle zaten bir anlaşma sağlanmıştı. Kulübüyle de büyük ölçüde anlaşma noktası.

0: noktasına gelindiği ifade ediliyor. Belli bir bonservis noktasında. Onun da süreci çok uzun sürmeyecektir. Yani bu hafta içerisinde onunla ilgili de yine Otlara ile beraber aynı anda olumlu geri dönüş alınabilir.
1: Bir de Beşiktaş'ın ilgilendiği ön eleme maçından hemen önce de transfer etmek istediği bir bölge var. Kaleci bölgesi. Aynı zamanda bu isim Alexander Nubel. Bu isimle de Beşiktaş 10 Haziran'da Çipras Stadyumunda temsilcisiyle beraber bir görüşme gerçekleştirmişti abi. O transferde de Beşiktaş Nübel'le bir anlaşma sağlandığı bilgisi mevcut. Ama Bayern Münih tarafında bir sportif direktör değişikliği söz konusu. Süreci uzattığı söyleniyor. Sen neler düşünüyorsun? Transferi konusunda son bilgiler senden nasıldır?
0: Nübel'le anlaşma zaten Bayern Münih'te aldığı koşullar üzerinden bir anlaşma. Yani orada aldığından farklı değil. Bu arada söyleyelim, 10 milyon euro brüt kazancı var Bayern Münih'te. Bu da yaklaşık 5,5 milyon euro net ücrete tekabül ediyor ki Beşiktaş da bunu karşılamayı taahhüt ediyor kendisine. 3 yıllık bir kontrat konuşuluyordu. Bayern Münih tarafında ise şöyle bir durum var. Yani Bayern Münih Beşiktaş'ın beklentilerinin çok üzerinde bir yerden kapı açtı. Yani bu rakamın 20 milyon olması biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü yeni sezon planlamasında yeri yok Bayern Münih'in içerisinde. Bu arada performansla alakalı olmayan bir durum. Bundan da bahsedelim. Sadece kulüp içi bazı dengeler var. O kale mevkiindeki dengelerle alakalı. Yeni sezonda düşünülmüyor. O da zaten birinci kaleci olarak oynayacağı bir yerde forma giymek istiyor. Çok iyi bir sezon geçirdi. Alman milli takımında şu an yer alıyor. Beşiktaş ilk yaptığı teklifin bir revize halinde olduğunu belirteyim. Yaklaşık benim aldığım bilgi 10 milyon euroya yakın. 10 milyon euroya yakın Beşiktaş'ın bir teklifi var. Ama Bayern Münih'in isteği neredeyse bunun iki katı Efecan. Orada biraz oyuncu tarafının da sürecin içerisine dahil olması bekleniyor açıkçası. Çünkü oyuncu tarafı da sonuç itibariyle hani Bayern Münih kendisini düşünmediği yerde oyuncu da burada sürece dahil olup en azından kabul ettiği bir teklifin kulübü tarafından da kabul görmesini istiyor. Orada pazarlık süreci biraz daha zaman alır. Yani bugünden yarına bitecek bir transfer olarak çok göremiyorum. Bu arada şunu da belirtelim, yani Alman milli takım nereye kadar gidecek bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Nübel Almanya'da, Alman milli takımında görev alıyor. Finale giderse Almanya ne olacak bilemiyoruz. Yani çok, ben şu an Dünya Kupası'nı takip ettiğimde çok Almanya final havası vermiyor ama ne olacağını bilemiyoruz.
1: Beşiktaş'ın en etkileyici konu aslında Almanya'nın ne kadar hızlı elenip elenemeyeceği aslında olabilir.
0: Evet tabii, yani hem bu var hem de işte o süreç bitmeden en azından Beşiktaş'ın da bu transferi sonuçlandırması gerekiyor ki senin de söylediğin gibi bir Avrupa'da eleme maçı oynayacak ve bu 23 Haziran'da 23 Temmuz'daki maça çıkabilecek kaleci şu an takımda Emre Bilgin var.
1: Yani orada Ersin'in de kararı bekleniyor aslında.
0: Tabii yani Ersin var ama şu an bilmiyorum sendeki bilgiler nasıl. Ersin'in biraz düşüncesi Avrupa'ya gitmekten yana.
1: Ersin tarafından gelen bilgiler şu anda bendeki tabii ki bu. Beşiktaş'ta devam etme durumu bence %49, devam etmeme ihtimali %51, onu söyleyebilirim. Çünkü gelen tepkilerden hala oldukça fazla çekindiğini duyuyoruz Ersin Destanoğlu'nun ve kariyerinde yeni bir sayfa açma gibi bir isteği varmış ki Hull City'nin kendisine bir teklifi vardı. İspanya'dan iki önemli takımdan teklifler geldi. Championship'ten tekrardan başka bir takımdan bir teklif varmış. O yüzden Ersin'in kafası hala karışıkmış. Zaten de 30 Haziran'da bitiyor kontratı ama şu anda antrenmanda yer almıyor zaten izinli olarak.
0: Tabii, sezon bitince bitti sayıldığı için yani çok şey yapılmıyor ama.
1: Beşiktaş'ta kararını bekliyor aslında Ersin.
0: Evet, kararını bekliyor ama senin de dediğin gibi Ersin'in kararı bir adım gitmekten yana. Yani neden? Kontratı bitti. Şu an yaşı belli. Avrupa'ya transfer olacaksa da kariyerinin bir döneminde olabileceği dönemlerden biri şu an bu olarak görüyor. Bir de her sezon aynı şeyi yaşadı. Bunun kendisinde uyandırdığı bir şüphe var. Yani buraya Beşiktaş bir kaleci getirecek değil mi? Ersin yine yedek kulübesi olarak düşünelim. Sezon içerisinde görev verildi, oynadı, işte gol yedi vesaire. Bir tepki olur mu olmaz mı? Çünkü hep bunu yaşadı. Ki şunu da söyleyeyim, Başakşehir maçıyla başlayan sürecinde ligin ikinci yarısı çok iyi bir performansı var yani. Kaç tane maçta öne çıkan isim olmuştu.
1: Kamilli takıma kadar da yükseldi.
0: Evet, ama dediğim gibi yaşadıkları, yaşananlar ve hani artık kariyerin olgun bir döneminde Avrupa'ya gidebilecekse de şu an gidebileceğini düşündüğü bir dönemde. O yüzden kariyerini bu noktada biraz Avrupa'dan yana şekillendirmek istiyor. Tabii tekliflere bağlı olarak.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bizler de izleyenlerimize Beşiktaş'ın yeni sezon ilk hazırlık gününden merhaba dedik. 2026-2020 sezonunun antrenman sezonunu, yeni sezonunu Beşiktaş açmış bulundu. Ben de sözümü Nevzat Demir tesislerinden tekrardan sana stüdyoya aktarabilirim Kerem Can Bulat.
2: Teşekkür ediyoruz Efe Can'a, İbrahim Yavuz. Ağzına sağlık. Taner.

0: Doğal Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve bugün Ana Haber'e Fenerbahçe ile başlıyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım takımın Topuk Yaylası kampını ziyaret etti ve bu ziyarette futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbol takımı üzerindeki etkisini hissettirmeye başladı. Yıldırım akşam saatlerinde tesise geldikten sonra futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı kahvaltı sonrası oyuncularla bir görüşme daha yaparken bu sezon şampiyon olacaklarını vurguladı. Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın katıldığı transfer ve kadro planlamasına dair toplantı da yaptı. Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertli futbol takımıyla kampta bir araya geldi. Görüşmede kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlaması masaya yatırıldı.
0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Başkan Vekili Barış Göktürk ise geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'la aralarında yaşandığı iddia edilen tartışma hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Biz toplantı sonrası bir açıklama yapmadık. Sen orada mıydın toplantı sonrası? Biz bir açıklama yapmadık. Toplantıdan önce de sonra da bir açıklama yapmadık. Biz orada yaşanan orada kaldı bizim için. Dolayısıyla biz bununla ilgili tekrar konuşmuyoruz. Sonrasında da konuşmadık. Basına bir bilgi de vermedik. Böyle bir şeyin peşinde değiliz. Fenerbahçe'nin bir ağırlığı var. Fenerbahçe konuşmayı gerektiği zaman konuşur. Zaten ben toplantıda gereken konuşmayı gereken kişiye yaptım. Siz bizim konuştuğumuzu gördünüz mü?
3: Hayır.
2: Tamam, biz bir konuşma yapmadık. Biz bir açıklama yapmadık. Öncesinde sonrasında bir iddiada veya bir konuşmada bulunmadık. Fenerbahçe gereken kişiye gerekli cevabı gerektiği yerde verir. Verdi. Dolayısıyla tekrar bunun üzerinde durmaya, bunu konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe bir halka açık şirket. Ve aynı zamanda 35 milyon taraftarı olan dev bir camia, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Belki de dünyanın en büyük spor kulübü diğer branşlarla beraber. Dolayısıyla Fenerbahçe halka açık, kamuya mal olmuş bir kurum. Biz de Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim her şeyimiz şeffaf ve halka açık. Biz zaten kamu aydınlatma platformunda 3 ayda bir UFRS'den yani uluslararası finansal raporlamadan geçmiş raporlarımızı yayınlıyoruz. Ne kadar vergi ödediğimiz her şey bizim açık şeffaf. Biz tamamen kurumsal ve şeffaf bir yapıdayız. Ha, kapalı şirketler için onlar beyan etmedikleri için resmi olarak kamuya açıklamadıkları için beyefendinin sahibi olduğunu iddia ettiği ki o beyefendi bir camiayı temsil etmiyor. O bir anonim şirketin patronu. O anonim şirketin patronu olarak isterse açıklayabilir kamuya. Ne vergi ödediğini. Bizimki zaten açık. Sen bilmiyor musun? Gir internete, kapa gir. Bak yatırımcı bilançolarına. Zaten Fenerbahçe'ninki halka açık. Ayrıca bakanlığa neyi beyan edeceğiz? Bakanlık zaten bilmiyor mu kimin ne kadar vergi ödediğini? Tek tuşta görmüyor mu zaten devletimiz? Yani popülist söylemler, anlamlı söylemler değil. Zaten biz o toplantıda da bunların popülist ve anlamlı söylemler olmadığını ifade ettik. Olabilir mi öyle bir şey ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilini kimin haddine WhatsApp grubundan çıkarmak ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Kulüpler Birliği bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü. Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili olarak ben 35 milyon taraftarımın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum. Ve ben onların itibarını yükseltmek ve yüceltmekle yükümlüyüm. Gereken yerde gerekeni yaparım. İstersem katılırım, istersem katılmam. Sayın Başkanımızın takdiridir. Fenerbahçe Spor Kulübü her kimi uygun görürse o kişiyi Kulüpler Birliği toplantısına gönderir. İsterse de komple katılmaya da bilir. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takdirindedir. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım zaten bu konularla ilgili gerekli açıklamayı gerekli gördüğü zaman da yapar. Ama şu an böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz biz.
0: Evet, Başkan Vekili Barış Göktürk merak edilen konuya bu şekilde açıklık getirmiş oldu. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılı ekip Portekizli Yıldız Bruno Fernandes'den vazgeçmiş değil.

0: Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl sergilediği performansın üstüne çıkmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için gözünü kararttı. Sarı Kırmızılılar Manchester United'la 1 yıl sözleşmesi kalan Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle görüşme yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayında da Bruno Fernandes'in adı Galatasaray'la anılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bruno Fernandes geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nda da boy gösteren yıldız futbolcu grup aşamasında bir asist yaptı.
1: Serie A ekibi Como'nunsa Davinson Sanchez'e ilgisi devam ediyor. İtalyan basını Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için 18 milyon euro istediğini yazdı.
0: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Como, stoper transferi için bastırıyor. Önceliği Chelsea forması giyen Trevo Çalabaha veren İtalyan ekibi, Londra temsilcisinin talebiyle geri adım attı. Como Çaloba için Chelsea'ye 25+2 milyon euro teklif ederken, İngiliz temsilcisinin talebi 30+5 milyon euro oldu. La Gazzetta dello Sport'taki habere göre bu gelişmenin ardından Como daha uygun maliyetli alternatiflere yöneldi. Bu bağlamda listenin ilk sırasına alınan isimse Davinson Sanchez oldu. Haberin detayında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperin bonservisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda Davinson Sanchez, Sarı Kırmızılıların tarihine en pahalı ikinci transfer satışı olarak geçecek. Bu alanda rekor 30 milyon euro ile Sacha Boey'e ait. Fransız sağ beki 16 milyon euro ile Badou Ndiaye'yi takip ediyor.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Siyah beyazlı kulüp Alman kaleci Alexander Nübel için Bayern Münih ile görüşmelerini sürdürüyor.
0: Kaleci transferi için yoğun mesai yapan Beşiktaş'ın listesinin üst sıralarında Alexander Nübel yer alıyor. Alman basını Beşiktaş futbol direktörü Eduard Graf'ın Alman kaleci Nübel ve menajeri Steffen Baks'la bir kez daha bir araya geldiğini yazdı. Yapılan görüşmede tarafların henüz bir anlaşmaya varamadığı belirtilirken, tecrübeli kalecinin kararını en geç salı günü vermesinin beklendiği ifade edildi. Haberde Beşiktaş'ın Nübel'e bonuslarla birlikte sezonluk net 5 milyon euroya ulaşan bir maaş paketi sunduğu aktarıldı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'e yaptığı teklifin ise 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Ancak bu öneriyi yeterli bulmayan Bayern Münih'in 20 milyon euro seviyesinde bir gelir beklentisi içinde olduğu belirtildi. Haberde Bayern Münih'in Alexander Nübel'e yeni sezon planlamasında yer almadığını ilettiği ve Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak kamp öncesi yeni bir takım bulmak istendiği vurgulandı. Nübel'in menajeri Stefan Baks da Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Baks yaptığı açıklamada onun geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğu ifadelerini kullandı. Geçen sezon kiralandığı Stuttgart'ta Bundesliga'da 34 müsabakaya çıkan Nübel 11 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kariyerinde 3'ü Bayern Münih'te, 1'i Stuttgart'ta olmak üzere 4 kupası bulunan Nübel daha önce Monaco, Schalke ve Paderborn formalarını da giymişti.
1: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Sırp golcü Dušan Vlahović'e Bayern Münih'in ardından Barcelona'da talip oldu.
0: Dušan Vlahović'in talipleri artıyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki santrforu Bayern Münih'in ardından Barcelona'da gözüne kestirdi. İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesindeki iddialara göre Katalan ekibi Julian Alvarez transferinin zora girmesinin ardından Vlahović'e talip oldu. Barcelona'nın Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olma ihtimalini düşünerek Sırp golcüyü listesine eklediği bildirildi. Juventus'la sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten bedelsiz olarak ayrılmayı planlayan Vlahović'in de İspanyol ekibinden teklif

0: beklediği öğrenildi. Haberde yıldız futbolcunun 8 milyon euroluk maaş ve 15 milyon euroluk imza parası beklentisi olduğu yazıldı. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 23 maçta görev alan Vlahovic 10 gol ve 2 asist üretti.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. İtalyan basını Trabzonspor'un Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'yi transfer etmek istediğini yazdı.
0: İtalya basınından Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bordo Mavililerin Serie A ekibi Bologna forması giyen sağ kanat Riccardo Orsolini'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı. Bologna ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan 29 yaşındaki yıldız, İtalyan kulübünün kontrat uzatma talebine olumsuz yanıt verdi. İtalyan oyuncunun ayrılma fikrine sıcak bakması Trabzonspor'un dikkatini çekti. Bologna'da gelir elde edebilmek için Orsolini'yi satmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcu asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Dokuz sezondur Bologna forması giyen Orsolini, geçtiğimiz sezon Serie A'da 10 gol 1 asistle oynadı. 29 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İtalya milli takımının formasını 6 kez terletti.
1: Kısa bir ara değerli izleyenler, ardından ana haber devam edecek.

0: aile. Balayı denize sıfır otelden. 20 binden fazla otel o bilette. Şimdi yaz 26 koduyla net %10 indirim seni bekliyor.
1: Yaz geldi, o bilete bak.
2: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Reklamların ardından yeniden beraberiz. Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin grubu puan kaybı yaşamadan lider tamamlamayı başardı. Avusturya ve Cezayir'in de turnuvadaki yol

0: yolculuğu devam ediyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. maçında Arjantin Ürdün'ü 3-1 yenerek grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Dallas'ta oynanan maçta Arjantin'in gollerini Lo Celso, penaltıdan Lautaro Martinez ve 60. dakikada oyuna giren Messi kaydetti. Turnuvaya puansız veda eden ekiplerden Ürdün'ün tek golü ise Tamari'den geldi. Geçtiğimiz hafta 39 yaşına giren Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi frikik golüyle bir kez daha tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu turnuvada kaydettiği 6. golle birlikte Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti. Tangocular son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni Messi hakkında artık söyleyecek bir şeyi kalmadığını aktardı.
2: Messi ile ilgili her soru geldiğinde ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Çünkü ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Önceki söylediklerime şunu ekleyebilirim. Bu maçta 90 dakika oynayabilir ve rekorunu geliştirebilirdi. Ama o takım arkadaşlarına şans vermeyi ve önümüzdeki maçlara odaklanmayı tercih etti. Bu da insanların sürekli konuştuğu istatistiklere takılmadığını kanıtlıyor. Doğrusu da bu zaten. Onu tarif edecek söz yok.
1: Ürdün'ün faslı antrenörü Cemal Sellami, Arjantin'e gol atabilen tek takım olduklarını hatırlattı.
3: Arjantin dünyanın en güçlü takımlarından biri. Her pozisyonda mükemmel oyuncuları var ve onlara gol atabilen tek takım biz olduk. Bu seviyede dünya şampiyonlarıyla karşılaştığınızda elbette küçük hatalar çok pahalıya mal oluyor. Genel olarak hepimiz için harika bir deneyim oldu. Umarım gelecekte Ürdün futbolu daha büyük başarılara ulaşır ve gelecek Dünya Kupası organizasyonlarında yer alır.
1: Grubun diğer maçında Cezayir ile Avusturya'nın çekişmeli mücadelesine tanık olduk. Kansas'ta karşı karşıya gelen ekiplerin 6 gollü düellosunda 60. dakikaya kadar Avusturya 2 kez öne geçmesine rağmen Cezayir 2 seferde de rakibini yakaladı. 90+3'te gelen Cezayir golüyle turnuvaya veda tehlikesi yaşayan Avusturya pes etmedi ve 90+6'da bulduğu golle maçı 3-3 tamamladı. Bu sonuçla iki takım da grubunu 4'er puanla bitirirken Avusturya averajla 2. Cezayir ise 3. oldu. Avusturya son 32 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Bu neticeyle beraber tur için karşılaşmada tarafların birinin kazanmasını bekleyen İran ise mücadelenin berabere bitmesiyle birlikte turnuvaya veda etti. Cezayir teknik direktörü Vladimir Petkovic, İspanya eşleşmesinden kaçmak için beraberliği tercih edip etmediği sorusuna şöyle yanıt verdi.
4: Kazanmak istediğimizi sahada gösterdik. Bence sonuç olarak herkes için en iyisi oldu. Bu ikinci kez mağlubiyetten kurtarmayı başardığımız karşılaşma. Son 32'ye kaldığımız için oyuncularımı teker teker tebrik etmek istiyorum. Çılgın bir maç oldu ve dayanıklılık anlamında herkes limitini aştı. Kaliteli ve her gün ne kadar iyi olduğunu kanıtlayan bir takımız.
1: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick ise son 120 saniyede neler olduğuna hala inanamıyorum ifadelerini kullandı.
4: Maçtan önce biri çıkıp 93 dakikada bunlar olacak deseydi herhalde ona deli derdik. 40 yıllık antrenörlük hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Açıkçası şu anda rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Alfred Hitchcock ki futbolla hiçbir ilgisi yoktu ve sevmezdi, böyle bir maç senaryosu yazsa delirdiğini düşünürdüm. Böyle bir maçın sonunda kimsenin bunu ayarladığımızı düşüneceğini sanmıyorum. Özellikle son 90 saniyede olanları görünce. İran'ın golünün iptal edilmesine üzüldük. Bence devam etmeyi hak ediyorlardı. Biz de 44 yıl sonra gruptan çıktığımız için mutluyuz. İspanya ile oynayacağız ve o maçta en üst seviyede olmamız gerek. Eleme maçlarında her şey olabiliyor. Bunu defalarca gördük. Türkiye'nin iki maç sonunda eleneceğini hiç kimse tahmin edemezdi. Bu yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz.
0: Dünya Kupası'nda K grubunda da tıpkı J grubunda olduğu gibi 3 takım yoluna devam ediyor. Kolombiya grubu lider tamamlamayı başarırken Portekiz 2., Kongo ise 3. basamakta yer aldı.

0: Dünya Kupası K grubu son maçında golsüz berabere kalan Portekiz'le Kolombiya birlikte yola devam etti. İlk iki maçını kazanan Kolombiya 7 puanla lider, Portekiz ise 5 puanla ikinci sırada son 32 turuna çıktı. Kolombiya'nın Galatasaraylı kaptanı Davinson Sanchez'in 90+1'deki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada kendisinden bekleneni veremedi. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo maçın ardından şunları söyledi.
1: Oyuncularım üst düzey bir rakibe, şampiyonluk adayı bir takıma karşı oynamanın zorluğunun üstesinden geldi. Bu kadar çok fırsatı kaçırdığınızda sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün berabere kalsaydık bile zirvede yer alırdık. Ama kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Gol vuruşlarımızda hala çözmemiz gereken bir sorun var. Ama performans genel olarak çok iyiydi. Takımın başına Dünya Kupası'na katılmak için getirildim. Ama şimdi halkımız bizden kupayı bekliyor. Bu heyecanı biz de paylaşıyoruz ama her maçı tek tek ele alıyoruz.
0: Portekiz'in İspanyol hocası Roberto Martinez ise kaleci Diego Costa'nın performansını öne çıkardı.
2: Formalite maçı olabilecek bir maç, iki takım açısından da harika bir mücadele haline geldi. Diego Costa sayesinde maçı gol yemeden bitirdiğimiz için çok memnunum. Ronaldo doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkın. Bu yüzden bu maçta 90 dakika oynaması fiziksel veya zihinsel olarak bir sorun değil. Belki bir sonraki maçta değişiklik yapmamız gerekebilir. Ama bu diğer oyuncular için de geçerli. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Diego Jota'yı onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletler Ligi'ni onunla kazandık. Şimdi de onun için Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz.
0: K grubunun diğer karşılaşmasındaysa Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan'ı 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Afrika temsilcisi bu sonuçla en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna devam etmeyi başardı. Başakşehir'de görev yapan Shomurodov ve Fayzulayev'in de forma giydiği Özbekistan'sa turnuvaya puansız veda etti. Demokratik Kongo adına tarihi yazan milli takımın teknik direktörü Sebastian De Sabre, ülkenin imajı açısından önemli bir iş başardıklarını söyledi.
3: Je pense qu'aujourd'hui, comme à notre habitude, on savait ce qu'on avait à faire.
4: Bence yine ne yapmamız gerektiğini bilerek oynadık. Erken bir gol yesek de önceden yaptığımız gibi geri dönmeyi başardık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir eleme maçı var. İngiltere'ye karşı mücadele etmek zor ama favorilerin böyle maçlarda zorlandığını biliyoruz. Premier Lig'de oynayan oyuncularımızın olması çok iyi bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası'nın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.
5: Bu turnuva hem bana hem oyuncularıma büyük bir deneyim olacak. Zaten bunu buraya tecrübe edebilmek için gelmiştik. Neler yapabileceğimizi göstermiş olmak beni mutlu etti. Bu yüzden benim için bugün böyle bir performans gerçekten önemliydi. Ben en çok oyuncularım adına üzgünüm. Çünkü farklı bir sonucu hak ediyorlardı.
3: For me was really important today this kind of performance. Of course the three goals is too much. I don't.
6: FIFA 2026 Dünya Kupası L grubunda ise Hırvatistan, İngiltere ve Gana yoluna devam ederken Panama ise turnuvaya veda etti.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama'yı 2-0 yenen İngiltere, L grubundan lider olarak son 32 turuna yükseldi. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in son maça göre 5 farklı oyuncuyla çıktığı maçta goller Jude Bellingham ve Harry Kane'den geldi. Kalan bölümde skoru koruyan İngiltere, 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Panama turnuvaya veda etti. 32 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, Panama'ya attığı golle birlikte ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer oyuncusu oldu. 11 gole ulaşan Kane, rekoru Gary Lineker'le paylaşıyordu. Maçın ardından konuşan yıldız golcü, rekorunu kırdığı için Lineker'den özür diledi.
5: Gary, dostum kusura bakma, seni geçtim. Eminim bana bir tebrik mesajı gönderir.

0: İngiltere'nin en büyük golcülerinden biriydi. Onu geçmek bir onur. Eminim o da benim adıma mutlu olmuştur. Rekoru kırmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Neticede bu bir takım oyunu ve grubu lider geçtiğimiz için sevinçliyiz.
1: Panama'nın Danimarkalı teknik direktörü Thomas Christiansen, puan alamamış olmalarına rağmen imaj açısından iyi bir turnuva geçirdiklerini belirtti.
2: Evet, 0 gol ve 0 puanımız var. Ama dünyaya verdiğimiz imaj bence iyiydi. Özellikle savunma anlamında organize maçlar çıkarttık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Hücumda çok iyi değildik ama rakiplerimizin Gana, Hırvatistan ve İngiltere olduğunu hatırlatmak isterim. Hedefimiz en azından 1 puan almaktı ama yine de takımımla gurur duyuyorum.
1: Grubun diğer karşılaşması Philadelphia'da Hırvatistan'la Gana arasında oynandı. 2-1 Hırvatistan galibiyetiyle biten maçla birlikte Hırvatistan ikinci sırada, Gana ise en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 takım arasına kaldı. İskoçya ise Hırvatistan galibiyetiyle birlikte Dünya Kupası'na veda etti. Hırvat teknik adam Zlatko Dalić maçın ardından şunları söyledi.
3: Dečki, čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
4: 9 yıl önceki halimize döndüğümüzü düşünüyorum. Ama yine de şimdilik sadece atmamız gereken küçük bir adım attık. Bunu unutmadan Toronto'daki Portekiz maçına odaklanmalıyız. Bu takıma karşı çok fazla şüphe vardı. Ama biz birbirimize inanıyoruz. Takımımın başarabileceğini biliyorum.
1: Gana'nın golünü atan Derek Lucassen, Hollanda forması giyen abisi Brian Brobbey ile Dünya Kupası tarihine geçti. Farklı babalardan kardeş olan iki oyuncu, Dünya Kupası tarihinde farklı ülkeler adına gol atan ilk kardeşler unvanını paylaştı.
5: Yes, was a nice feeling. Was a nice feeling.
6: Çok güzel bir duyguydu. Ama kaybettiğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Önemli olan son 32 turuna yükselmekti. Daha da ileri gitmeyi umuyoruz çünkü istediğimiz bu. Bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Afrika'da çok iyi milli takımlar var ve bence bunu bu Dünya Kupası'nda da görebiliyorsunuz.
7: Dünya Kupası'nda dün oynanılan karşılaşmalarla beraber grup etabı sona erdi ve son 32 tur eşleşmeleri belli oldu.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 72 grup maçının ardından 32 takım yola devam ediyor. ...12 grupta ilk 2 sırada yer alan ülkelerin yanı sıra en iyi 3. kontenjanından 8 takım mücadele edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği ve ilk kez 48 takımla oynanan turnuvada son 32 tura eşleşmeleri şöyle. Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay, Hollanda, Fas, Fil Dişi Sahilleri, Norveç, Fransa, İsveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Senegal, ABD, Bosna Hersek, İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana.
7: Evet, haberimizde de izledik. Son 32 tur eşleşmeleri belli oldu dedik. Artık Dünya Kupası'nda puan hesapları sona erdi. Kazan ya da evine dön maçları bugün itibariyle başlayacak. Bugün saatler 22'yi gösterdiğinde bu turun ilk maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecekler. Ama biz gelin şimdi hep birlikte bir turnuva ağacına göz atalım. Almanya-Paraguay eşleşmesi yine son 32 turunda dikkat çeken eşleşmelerden birisi. Paraguay D grubunda, yani bizim grubumuzda 3. olarak turnuvada yoluna devam etmeyi başarmıştı. Bu eşleşmenin galibiyle Fransa-İsveç eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Devam edelim hemen, az önce de ifade ettiğim gibi Güney Afrika-Kanada eşleşmesini görüyoruz. Burada kazanan takımla ise Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi kozlarını paylaşacak. Yine bu turun en dikkat çeken eşleşmelerinden birisi kuşkusuz Hollanda-Fas mücadelesi. Portekiz'le ise Hırvatistan karşı karşıya gelecek ve İspanya'nın rakibi ise Avusturya oldu. Burada son 16 turunda tabii olası bir Portekiz-İspanya eşleşmesi oldukça dikkat çekiyor. Sahiplerinden Amerika ise Bosna Hersek'le eşleşti bu turda. Bu iki takım karşı karşıya gelecekler ve burada kazanan takımın rakibi ise Belçika-Senegal eşleşmesinin galibi olacak. Sol tarafta, yani turnuva ağacının sol tarafı

0: Buna baktığımızda özellikle çok sayıda Avrupa ülkesi olduğunu görüyoruz. Tam 10 Avrupa ülkesi var turnuva ağacının sol tarafına baktığımızda ve yine 3 Avrupa eşleşmesi de sol tarafta dikkat çekiyor. Hemen sağ tarafa da göz atalım. Yine bu turun en dikkat çeken eşleşmelerinden birisi Brezilya-Japonya eşleşmesi oldukça dikkat çekiyor. Oldukça büyük bir mücadele vaat ediyor futbol severlere bu eşleşme. Burada kazanan takımla fil dişi sahili Norveç eşleşmesinin galibi karşı karşıya gelecekler. Ev sahiplerinden Meksika yine yoluna devam ediyor bu turnuvada ve rakibi ise Ekvador olmuştu. İngiltere'nin rakibi ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Burada kazanan takımlar son 16 turunda karşı karşıya gelecekler. Son şampiyon Arjantin'in rakibi ise turnuvanın şu ana kadar en sürpriz takımlarından birisi olarak da bahsedebiliriz. Yeşil Burun Adaları İspanya'nın bulunduğu gruptan çıkmayı başarmıştı ve bu turda Arjantin'e rakip oldu. Yeşil Burun Adaları burada kazanan takımla ise Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibi bir sonraki turda karşı karşıya gelecekler. İsviçre-Cezayir ve Kolombiya-Gana eşleşmesinden galip çıkan takımlar da yine bir sonraki turda kozlarını paylaşıyor olacaklar. Yoluna devam eden 32 takım bu şekildeydi. 16 takımsa grup etabında turnuvaya veda etti. Değerli izleyenler, bir kez daha hatırlatalım. Bugün son 32 turu eşleşmeleri başlıyor. Güney Afrika ile Kanada saat 22'de karşı karşıya gelecekler. Peki konfederasyon olarak şu anda son 32 turundaki takımların elde ettiği başarılar ne şekilde? Bunun biraz detaylarını haberimizle birlikte bir göz atalım.
1: Futbolun fuarı Dünya Kupası'nda 6 konfederasyonun temsilcileri sahne aldı. Sürpriz sonuçlara sahne olan grup aşamasının en başarılı konfederasyonu ise Afrika oldu. Turnuvaya 10 takımla katılan Afrika, 9 temsilcisini son 32 turuna taşıdı ve %90'lık başarı oranıyla tüm konfederasyonlar arasında zirvede yer aldı. Afrika adına turnuvaya veda eden tek takım Tunus oldu.

Afrika'yı Güney Amerika takip etti. Turnuvaya katılan 6 Güney Amerika ekibinin 5'i yoluna devam etmeyi başardı. %83'lük başarı oranı yakalayan Güney Amerika'da grup aşamasında elenen tek takım Uruguay.

Avrupa'da güçlü performansını sürdürdü. Turnuvaya katılan 16 Avrupa temsilcisinin 13'ü adını son 32 turuna yazdırdı. Son yıllarda sıkça tartışılan Avrupa'nın Dünya Kupası kontenjanı saha sonuçlarıyla da destek

Dünya Kupası'na en fazla takım gönderen 3. Konfederasyon Asya, %22'lik başarı oranıyla beklentilerin uzağında kaldı. 9 takımdan yalnızca Japonya ve Avustralya adını son 32'ye yazdırabilen takımlar oldu. 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini üstlenen Kuzey Amerika'da da 6 takımdan 3'ü yoluna devam etti. Son 32 turuna yükselen 3 takım da ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılım hakkı elde eden ABD, Meksika ve Kanada oldu. Okyanusya'nın tek temsilcisi Yeni Zelanda'nın da elenmesiyle birlikte konfederasyonun turnuvada temsilcisi kalmadı. Grup aşamasının ardından gözler artık eleme turlarına çevrildi. Turnuva ağacının sol tarafındaki 16 takımın 10'unu Avrupa ülkeleri oluştururken 3 eşleşme yaşlı kıta temsilcileri arasında oynanacak. Kıtalar arası rekabetin nasıl şekilleneceği ve hangi konfederasyonun başarısını sürdüreceği futbol severler tarafından merakla takip edilecek.

0: Evet, detaylar bu şekildeydi. Şimdi konfederasyonlara göre turnuvadaki son duruma birlikte yine bir göz atalım. Güney Amerika ile başlıyoruz. 6 ülke ile katılmıştı Dünya Kupası'na Güney Amerika Konfederasyonu ve bir ülke sadece Uruguay grup etabında veda etti ki onların da aslında vedası turnuvanın önemli sürprizlerinden birisi. Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay grup etabında veda etti FIFA 2026 Dünya Kupası'na. Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Ekvador ve Paraguay'ın ise Dünya Kupası yolculuğu devam ediyor. Hemen geçelim Kuzey Amerika Konfederasyonu'na. 6 ülkeyle katılmıştı yine Kuzey Amerika Konfederasyonu da. Curaçao, Panama ve Haiti grup etabında veda ettiler, elendiler. Özellikle burada Panama'nın performansı negatif anlamda oldukça turnuvaya damga vuran performanslardan birisi olmuştu. Ev sahiplerinden Meksika, Amerika ve Kanada'da bu konfederasyonda yoluna devam eden ülkeler oldu. Değerli izleyenler, 6'da 3 ile devam ediyor Kuzey Amerika Konfederasyonu. Avrupa'ya bakalım hemen. Tam 16 ülkeyle Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermişti Avrupa Konfederasyonu. Grup etabında tam 16 Avrupa ülkesi boy göstermişti. Ne yazık ki grup etabında veda eden Avrupa ülkelerinden birisi de biz olduk Dünya Kupası'na. Bizimle beraberse İskoçya ve Çekya yine grup etabında elenmişti. Devam eden ülkeler ise Fransa, Norveç, Almanya, İsviçre, Bosna Hersek, Hollanda, İsveç, İspanya, Belçika, Hırvatistan, Portekiz, İngiltere ve son olarak da dün akşam itibariyle Avusturya son dakikalarda bulduğu golle Dünya Kupası'na devam etme başarısı gösterdi. 16 ülkenin 13'ü Avrupa Konfederasyonu'nda yoluna devam ediyor. Asya Konfederasyonu'nda ise büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz aslında. 9 ülkeyle katılmıştı Asya bu turnuvaya. Sadece Japonya ve Avustralya devam ediyor. Avustralya bizim grubumuzu ikinci basamakta tamamlamıştı. Japonya'da turnuvanın yine önemli sürpriz takımlarından birisi. İran, Güney Kore, Özbekistan, Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Ürdün ise turnuvaya grup etabında veda etti. Ama burada İran'a bir parantez açmak gerekecek. Çünkü malum çok zor şartlarda, çok zor koşullarda bu turnuvada mücadele etti İran ve dün özellikle Avusturya-Cezayir maçının son anlarına, son dakikalarına kadar aslında bu turnuvada devam ediyordu İran. Fakat Avusturya'nın son anlarda bulduğu golle birlikte bu turnuvaya İran'da grup etabında veda etmiş oldu. Devam ediyoruz. Başarılı olan konfederasyonlardan birisi ise Afrika oldu Dünya Kupası'nda. 10 ülkeyle grup etabında boy gösteriyordu Afrika Konfederasyonu ve tam 9 ülke yoluna devam ediyor. Sadece Tunus grup etabında bu turnuvaya veda etti. Fil Dişi Sahili, Fas, Güney Afrika, Yeşilburun Adaları, Mısır, Senegal, Cezayir, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvada devam ediyorlar. Fas'ın da özellikle futbol severler tarafından oldukça beğenilen bir oyunu var bu turnuvada. Ve son olaraksa Okyanusya Konfederasyonu'nda, Okyanusya kıtasında ise Yeni Zelanda grup etabında boy göstermişti. Fakat grup aşamasında onların da Dünya Kupası yolculuğu son bulmuş oldu. Dünya Kupası'nda konfederasyonlara göre son durumu bu şekilde bir kez daha detaylı olarak da ekranlara getirmiş olduk. Devam ediyoruz. Son 32 turunun ilk maçında bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı start alıyor. A grubunu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Güney Afrika, B grubunun 4 puanlı ikincisi ve turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Kanada ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22. Bu maçı kazanan taraf son 16 turunda Hollanda-Fas mücadelesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak. Mücadele öncesi Güney Afrika Teknik Direktörü Hugo Broos takımın turnuvayı iyi geçirdiğini söyledi.
2: Ülkemizde herkes ikinci tura çıkmamızı bekliyordu. Bu yüzden bunu başarmamız çok önemli. Ama bu yarınki maçı oynayıp eve gideceğimiz anlamına gelmiyor. Galip gelmek istiyoruz. Güney Kore'ye karşı gösterdiğimiz performansı ortaya koyabilirsek

0: kazanma şansımız var. Kanada zorlu bir takım. Bir üst tura çıkmanın gerçek bir mucize olacağını söyleyebilirim. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda kolay rakip yok. Grup aşamasında kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama şimdi tek seçeneğimiz var.
1: Kanada kaptanı Alfonso Davies ise karşılaşmayı heyecanla beklediklerini şu sözlerle dile getirdi.
2: Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Yapsak bile mümkün olan en kısa sürede hatamızı düzeltmeliyiz. Herhangi bir dikkatsizliğin bize maçı kaybettireceğinin farkındayız. 90 dakika konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'nı grup etabında veda eden İskoçya'da teknik direktör Steve Clark görevinden istifa etti.
1: 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı başaran İskoçya'da işler beklendiği gibi gitmedi. Dev organizasyonu 3. sırada veda eden Mavi Beyazlıların teknik direktörü Steve Clark son grup maçlarının ardından istifa etti. 7 yıldır İskoçya milli takımını çalıştıran Clark istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Oyuncularım olmasaydı 2019 yılından bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamazdık. Bu vedanın en duygusal kısmı futbolcularıma. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçek bir onurdu. Steve Clark yönetimindeki İskoçya 1998'den sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. En iyi 3.'ler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın maçı 2-1 kazanmasıyla turnuvaya veda etti. İskoçya milli takımı bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında gruptan çıkma başarısını gösteremedi.
3: ...2026 Dünya Kupası'ndan gelişmeler bu şekildeydi.

0: Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz ana habere değerli izleyenler. Fransız kulübü Asvel'de kulübün sahibi olan Fransız efsane basketbolcu Tony Parker aynı zamanda kulübünde yeni baş antrenör oldu ve yeni sezonda ise çok önemli bir bütçe ayırdıklarını söyledi.
1: Tony Parker önce kendini baş antrenör yaptı, sonra bütçeyi arttırdı. Fransız ekibi gelecek sezon için 58 milyon euroluk operasyon bütçesi ve 20 milyon euroluk oyuncu maaş bütçesi oluşturdu. Bu rakamlar Fransız basketbol tarihinin en yüksek bütçesi olacak. Asvel'in Avrupa basketbolunun zirvesine yerleşme ve 2027'de başlaması planlanan NBA Europe projesi öncesinde kendisini elit kulüpler arasına taşıma hedefi doğrultusunda bu yatırımı yaptı. Tony Parker'ın baş antrenörlüğü resmen açıklanırken Fransız efsanenin kulüple 10 yıllık bir sözlü anlaşması bulunuyor. Parker'ın resmi sözleşmesi ise 2+3 yıllık olarak imzalandı. Asvel şimdiden Sylvain Francisco, Nick Weilerbeb, Daniel Theis, Armoni Brooks ve Bot Gatch gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı Vincent Cole de teknik ekibe hücum antrenörü olarak katılacak.
0: Tenis dünyasının merakla beklediği Wimbledon tenis turnuvasında ise geri sayım sona erdi. Sezonun 3. Grand Slam'inde heyecan yarın başlıyor.
1: Çim Kort'un en büyük sahnesinde perde açılıyor. Tenisin en köklü organizasyonu Wimbledon'da ana tablo maçları İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk maçlarla başlayacak. All England Club'ın ev sahipliği yapacağı sezonun 3. Grand Slam'inde bu yıl rekor para ödülü dağıtılacak. Toplam ödül havuzu %20 artırılarak 64 milyon 200 bin sterline çıkarıldı. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları 3 milyon 600 bin sterlin kazanacak. Erkekler de son şampiyon ve dünya bir numarası Yannick Sinner en büyük favori. Carlos Alcaraz'ın sakatlığı yüzünden turnuvada yer alamayacak olması İtalyan raketi

0: İn önünü açtı. Gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isimse 25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen Novak Djokovic. Sırf raket Wimbledon'da 8. kez mutlu sona ulaşarak Roger Federer'in rekoruna ortak olmaya çalışacak. Fransa Açık'ın son şampiyonu Alexander Zverev de kupanın güçlü adayları arasında yer alıyor. Kadınlarda ise son şampiyon Iga Świątek ünvanını korumak için korta çıkacak. Dünya bir numarası Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula ve Roland Garros şampiyonu Mira Andreeva da şampiyonluk yarışında öne çıkan isimler. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri ise Serena Williams'ın dönüşü olacak. 2022'den beri turnuvaya katılmayan 44 yaşındaki Birleşik Amerikalı raket, Wild Card'la 4 yıl sonra yeniden Wimbledon tekler ana tablosunda mücadele edecek. Serena çift kadınlarda ise ablası Venus Williams'la birlikte korta çıkacak. Serena Williams. Milli tenisçi Zeynep Sönmez de kariyerinde ikinci kez Wimbledon ana tablosunda yer alacak. Dünya sıralamasında 51. basamakta bulunan Zeynep, ilk turda Birleşik Amerikalı Ann Lee ile karşı karşıya gelecek. Tekerlekli sandalye tenisinde ise Fransa Açık finalisti Ahmet Kaplan, Türkiye'yi quad kategorisinde temsil edecek. Bu yıl Wimbledon'da teknolojik bir yenilik de uygulanacak. Belirli kortlarda hakem kararları ilk kez video inceleme sistemiyle yeniden değerlendirilebilecek. 11 Temmuz'da tek kadınlar, 12 Temmuz'da ise tek erkekler finalinin oynanacağı organizasyonda Çim Kort'un yeni şampiyonları belli olacak.
1: 43. Kara Adilli Yağlı Güreşlerinin baş pehlivanı Feyzullah Aktürk oldu.
0: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen 43. Kara Adilli Yağlı Güreşlerine 25'i baş pehlivan olmak üzere 363 güreşçi katıldı. Baş boyunun finalinde Feyzullah Aktürk ile Ali Yanatma karşı karşıya geldi. Rakibini yenen Feyzullah Aktürk baş pehlivanlığı kazandı. Feyzullah üst üste ikinci kez Kara Adilli beldesinde baş pehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi. Düzenlenen ödül töreninde Feyzullah Aktürk'e baş pehlivanlık kemeri verildi. Dereceye giren sporculara da madalya ve kupaları takdim edildi.
1: Türk atçılığının büyük derbisi 100. Gazi koşusunda ise Zafer Halis Karataş'ın jokerliğini yaptığı Bay Nalçakan'ın oldu.
2: Evet, aylar hazır gözüküyor artık. Son kontroller yapılıyor. Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 po kadar geriden 3.'ye sokulan 9 numaralı Cazranır takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu. Hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bay Nalçakan 4.'lüğe girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. İki bu kadar geride 8 numaralı Goldrakan dışında 2 numaralı Olmati Esprit 1.5 o kadar geride 22 numaralı Noramet dışında 6 numaralı Brando 2 boy kadar geride Medlar dışında Erselebe 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum 2 boy kadar geride Upamecano 13 boy kadar

0: Rabovo'nun El Selebey'nin gayretleri var. Son 300 metre artık. Bay Nalçakan iki boy farkla lider, orta kumbardan El Selebey'i. Rabovo'nun gayretleri var ama Bay Nalçakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabovo ikinci. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4'üncülü. Varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı UPM Kano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler, asrın derbisi 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Bay Nalçakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Bay Nalçakan.
1: Bu görüntülerle ilk saati noktalıyoruz. Aranın ardından ana haber devam edecek.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Mağazalarından indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden beraberiz. Bu saat dilimine ise Galatasaray'la başlıyoruz. Sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Portekizli yıldız Bruno Fernandes'dense henüz vazgeçmiş değil.

0: Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl sergilediği performansın üstüne çıkmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için gözünü kararttı. Sarı Kırmızılılar Manchester United'la bir yıl sözleşmesi kalan Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle görüşme yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayında da Bruno Fernandes'in adı Galatasaray'la anılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bruno Fernandes geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nda da boy gösteren yıldız futbolcu grup aşamasında bir asist yaptı.
1: Serie A kulübü Como'nun Davinson Sanchez'e ilgisi devam ediyor. İtalyan basını ise Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için 18 milyon euro istediğini yazdı.
0: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Como, stoper transferi için bastırıyor. Önceliği Chelsea forması giyen Trevo Çalobah'a veren İtalyan ekibi, Londra temsilcisinin talebiyle geri adım attı. Como Çalobah için Chelsea'ye 25+2 milyon euro teklif ederken, İngiliz temsilcisinin talebi 30+5 milyon euro oldu. La Gazzetta dello Sport'taki habere göre bu gelişmenin ardından Como daha uygun maliyetli alternatiflere yöneldi. Bu bağlamda listenin ilk sırasına alınan isimse Davinson Sanchez oldu. Haberin detayında Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperin bonservisini 18 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda Davinson Sanchez, Sarı Kırmızılıların tarihine en pahalı ikinci transfer satışı olarak geçecek. Bu alanda rekor 30 milyon euro ile Sacha Boey'e ait. Fransız sağ beki 16 milyon euro ile Badou Ndiaye takip ediyor.
1: Beşiktaş'tan gelişmelerle devam ediyoruz. Kariyerinde son olarak Borussia Dortmund forması giyen ve bonservisi elinde olan milli oyuncu Salih Özcan için Beşiktaş bir kez daha harekete geçti.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi orta saha arayışları sürerken gündeme yeniden tanıdık bir isim geldi. Siyah beyazlılar daha önce de temas kurduğu milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, A milli takımın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası grup maçını futbol direktörü Önder Özen'le birlikte tribünden takip etti. 48 yaşındaki teknik adamın Salih Özcan'ın performansından memnun kaldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun enerjisi, oyun disiplini ve top hakimiyetini yanı sıra Orkun Kökçü ile orta sahadaki uyumu teknik heyetin dikkatinden kaçmadı. Italiano'nun karşılaşmanın ardından yönetime olumlu rapor sunduğu ve bonservisi elinde olan Salih için ısrarcı olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi Salih Özcan için geçtiğimiz sezonun devre arasında da girişimlerde bulunmuş, mali şartlarda anlaşma sağlanamadığından transfer gerçekleşmemişti.
1: Beşiktaş yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk antrenmanını bugün tesislerde gerçekleştirdi. Bu antrenman basına açık olarak gerçekleşti ve antrenman öncesinde ise futbol direktörü Zafer Önder Özen Beşiktaş'ın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
3: Finale yaklaştığımız 3 tane isim var. Zaten transfer dönemini 3'e böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar, yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedi ki o zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Oraya yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız 3 tane oyuncu var. 3 oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık. Ama kulüplerinde birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp. Devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Çarşamba, Perşembe bitti. Yeni gelen yönetim daha masaya yeni oturdu ve önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Biz orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz yeni yönetim masaya oturduğunda, kendi görevine başladığında. Diğer bir kulüpte CEO başka çok büyük bir kulübe transfer oldu gitti. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık.

0: ama şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüple çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Bu birinci aşamada bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra ikinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Yani oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadro, daha geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimizde görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz.
1: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım takımın Topuk Yaylası kampını ziyaret etti ve bu ziyarette oyuncularla bir toplantı gerçekleştirdi.
2: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbol takımı üzerindeki etkisini hissettirmeye başladı. Yıldırım akşam saatlerinde tesise geldikten sonra futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı kahvaltı sonrası oyuncularla bir görüşme daha yaparken bu sezon şampiyon olacaklarını vurguladı. Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın katıldığı transfer ve kadro planlamasına dair toplantı da yaptı. Başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli futbol takımıyla kampta bir araya geldi. Görüşmede kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlaması masaya yatırıldı.
1: Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantısında Fenerbahçeli yetkililerle Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir tartışma yaşandığı iddia edilmişti ve bugünse Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk bu iddialara dair açıklamalarda bulundu.
3: Biz toplantı sonrası bir açıklama yapmadık. Sen orada mıydın toplantı sonrası? Biz bir açıklama yapmadık. Toplantıdan önce de sonra da bir açıklama yapmadık. Biz orada yaşanan orada kaldı bizim için. Dolayısıyla biz bununla ilgili tekrar konuşmuyoruz. Sonrasında da konuşmadık. Basına bir bilgi de vermedik. Böyle bir şeyin peşinde değiliz. Fenerbahçe'nin bir ağırlığı var. Fenerbahçe konuşmayı gerektiği zaman konuşur. Zaten ben toplantıda gereken konuşmayı gereken kişiye yaptım. Siz bizim konuştuğumuzu gördünüz mü?
4: Hayır.
3: Tamam, biz bir konuşma yapmadık. Biz bir açıklama yapmadık. Öncesinde sonrasında bir iddiada veya bir konuşmada bulunmadık. Fenerbahçe gereken kişiye gerekli cevabı gerektiği yerde verir. Verdi. Dolayısıyla tekrar bunun üzerinde durmaya, bunu konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe bir halka açık şirket. Ve aynı zamanda 35 milyon taraftarı olan dev bir camia, Türkiye'nin en büyük spor kulübü. Belki de dünyanın en büyük spor kulübü diğer branşlarla beraber. Dolayısıyla Fenerbahçe halka açık, kamuya mal olmuş bir kurum. Biz de Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim her şeyimiz şeffaf ve halka açık. Biz zaten kamuya aydınlatma platformunda 3 ayda bir UFRS'den yani uluslararası finansal raporlamadan geçmiş raporlarımızı yayınlıyoruz. Ne kadar vergi ödediğimiz her şey bizim açık, şeffaf. Biz tamamen kurumsal ve şeffaf bir yapıdayız. Yani kapalı şirketler için onlar beyan etmedikleri için, resmi olarak kamuya açıklamadıkları için beyefendinin sahibi olduğunu iddia ettiği ki o beyefendi bir camiayı temsil etmiyor. O bir anonim şirketin patronu. O anonim şirketin patronu olarak isterse açıklayabilir kamuya. Ne vergi ödediğini. Bizimki zaten açık. Sen bilmiyor musun? Gir internete, kapa gir. Bak yatırımcı bilançolarına. Zaten Fenerbahçe'ninki halka açık. Ayrıca bakanlığa neyi beyan edeceğiz? Bakanlık zaten bilmiyor mu kimin ne kadar vergi ödediğini? Tek tuşta görmüyor mu zaten devletimiz? Yani popülist söylemler, anlamlı söylemler değil. Zaten biz o toplantıda da bunların popülist ve anlamlı söylemler olmadığını ifade ettik. Olabilir mi öyle bir şey ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilini kimin haddine WhatsApp grubundan çıkarmak ya? Olabilir mi öyle bir şey ya? Kulüpler Birliği bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü. Olabilir mi öyle bir şey ya? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili olarak ben 35 milyon taraftarımın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum. Ve ben onların itibarını yükseltmek ve yüceltmekle yükümlüyüm. Gereken yerde gerekeni yaparım. İstersem katılırım, istersem katılmam. Sayın Başkanımızın takdiridir. Fenerbahçe Spor Kulübü her kimi uygun görürse o kişiyi Kulüpler Birliği toplantısına gönderir. İsterse de komple katılmayabilir. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün takdirindedir. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım. zaten bu konularla ilgili gerekli açıklamayı gerekli gördüğü zaman da yapar. Ama şu an böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz biz.
1: Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı devam ediyor. Taraftarların da bu kampa ilgisi oldukça yüksek. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok farklı noktadan gelen taraftarlarsa karavan ve çadırlarda konaklayarak takıma destek veriyor.
4: Fenerbahçe taraftarı sarı lacivert sevdası için mesafe ve mekan tanımadı.
5: Mutlulukta kederde kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe.
4: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden karavanları ve çadırlarıyla Topuk Yaylası'na giden sarı lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri Fenerbahçe'yi desteklemek için 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nın bulunduğu bölgede kamp kurdu. Gönül verdikleri Fenerbahçe'nin uğruna Türkiye'nin çeşitli illerinden aileleriyle Topuk Yaylası'na gelen taraftarlar, takımın kampa girdiği tesislerin etrafında bulunan göletin çevresinde sarı lacivertli renkler ve bayraklarla süsledikleri karavan ve çadırlarda konaklıyor. Taraftarlar hem tutkunu oldukları takımın antrenmanlarını izliyor, hem de yaylanın yaz mevsimindeki güzel görüntüsüyle keyifli vakit geçiriyor.
6: İsmail
4: Eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan tesislere giden Edip Efe, Fenerbahçe bizim için bir yaşam tarzı. Aile olarak Fenerbahçe'yi her yerde yaşayabiliyoruz ifadesiyle sarı lacivertlilere olan tutkusunu anlattı.
7: Biz Fenerbahçe ailesiyiz, Efe ailesi. İsmim Edip Efe. Koyu değil, açık ve net bir Fenerbahçe ailesiyiz. Kızım da 10 yaşında, oğlum Berat 6 yaşında. Onlar doğduğu andan itibaren, ben 27 yıldır bu tribünlerin içerisindeyim. Onlar da doğduğu günden beridir benle beraber Fenerbahçe'nin basketbol, futbol, voleybol, topuk yaylası, masa tenisi, taso, neredeyse Fenerbahçe biz oradayız. Fenerbahçelilik şöyle bir şey aslında, Fenerbahçelilik bir yaşam tarzı. Fenerbahçeli olmak sadece futbolda veya başarı odaklı bir hayat değil. Fenerbahçe'yi yaşamak isteyen Fenerbahçe'yi her yerde yaşayabiliyor. Biz de o şekilde Fenerbahçe'nin peşindeyiz. Fenerbahçe neredeyse hep peşinden koştuk. Biz sürdük yol bilmeden. Muhteşem bir duygu. Gerçekten muhteşem bir duygu. Eşimle de çocuklarla da onu konuştuk. Yani güvenliği çok güzel. Jandarma koruyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu tesisleri bizim sahip olmamızda kimin emeği varsa hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Çocuklarımız da buraya gelip burada piknik yapabiliyoruz. Burada bu ortamı yaşayabiliyoruz. Çok güzel bir ortam. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sadece kamp için değil, sadece takım burada olduğu için değil, her zaman da buraya gelmek istiyoruz.
4: Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'na geleceğini haber alır almaz tesislere kamp kuran bir başka taraftar Erol Elgün de Fenerbahçe sevdası için mesafeler fark etmiyor dedi.
8: Fenerbahçe'yi işte genelde takip ediyoruz. Kadıköy maçlara da gidiyoruz. Tabii buraya gelmesi çok güzel oldu. Zaten daha önce de ilk kurulduğu 2011'de yanlış hatırlamıyorsam burada ilk antrenmanlar başladı. O zamandan beri takip ediyorum. Buraya geldiği zaman Fenerbahçe peşine düşüp geliyoruz. Sevdamız armamıza, renklerimize.
4: Ankara'dan ailesiyle Fenerbahçe'yi görmek için geldikleri yaylada konaklayan Funda Yalçın'sa gelecek sezona dair iyi dileklerde bulundu.
9: Ailemle birlikte Fenerbahçe'mi görmeye geldim. Umarım, yani duygulanıyorum. Bu sene o sene diyorum inşallah.
1: Trendyol 1. Lig ekibi Bursa Spor Lincoln Henrique ve Luis Becker'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Bursa Spor transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil beyazlı kulüp Lincoln Henrique ve Luis Becker'ın transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Alverca'da oynayan Lincoln Henrique bir dönem Fenerbahçe, Hull City ve Çaykur Rizespor formalarında giymişti. Son olarak Stoke City formasını terleten Luis Becker ise kariyerinde daha önce Chelsea ve Trabzonspor gibi takımların formasını giydi. Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam ediyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası K grubunda 3 takım yoluna devam ediyor. Kolombiya grupta liderliği başarırken Portekiz 2. basamakta, Kongo ise grubu 3. basamakta tamamlamayı başardı.
2: Dünya Kupası K grubu son maçında golsüz berabere kalan Portekiz ile Kolombiya birlikte yola devam etti. İlk iki maçını kazanan Kolombiya 7 puanla lider, Portekiz ise 5 puanla ikinci sırada son 32 turuna çıktı. Kolombiya'nın Galatasaraylı kaptanı Davinson Sanchez'in 90+1'deki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo bu karşılaşmada kendisinden bekleneni veremedi. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo maçın ardından şunları söyledi.
6: Oyuncularım üst düzey bir rakibe, şampiyonluk adayı bir takıma karşı oynamanın zorluğunun üstesinden geldi. Bu kadar çok fırsatı kaçırdığınızda sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün berabere kalsaydık bile zirvede yer alırdık. Ama kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Gol vuruşlarımızda hala çözmemiz gereken bir sorun var. Ama performans genel olarak çok iyiydi. Takımın başına Dünya Kupası'na katılmak için getirildim. Ama şimdi halkımız bizden kupayı bekliyor. Bu heyecanı biz de paylaşıyoruz ama her maçı tek tek ele alıyoruz.
2: Portekiz'in İspanyol hocası Roberto Martinez ise kaleci Diego Costa'nın performansını öne çıkardı.
10: Formalite maçı olabilecek bir maç, iki takım açısından da harika bir mücadele haline geldi. Diego Costa sayesinde maçı gol yemeden bitirdiğimiz için çok memnunum. Ronaldo doğru zamanda doğru yerde olmaya alışkın. Bu yüzden bu maçta 90 dakika oynaması fiziksel veya zihinsel olarak bir sorun değil. Belki bir sonraki maçta değişiklik yapmamız gerekebilir. Ama bu diğer oyuncular için de geçerli. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Diego Jota'yı onurlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletler Ligi'ni onunla kazandık. Şimdi de onun için Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz.
2: K grubunun diğer karşılaşmasındaysa Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan'ı 3-1 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Afrika temsilcisi bu sonuçla en iyi üçüncüler arasında son 32 turuna devam etmeyi başardı. Başakşehir'de görev yapan Shomurodov ve Fayzulayev'in de forma giydiği Özbekistan'sa turnuvaya puansız veda etti. Demokratik Kongo adına tarihi yazan milli takımın teknik direktörü Sebastian De Sabre, ülkenin imajı açısından önemli bir iş başardıklarını söyledi.
11: Je pense qu'aujourd'hui, comme à notre habitude, on savait ce qu'on avait à faire.
12: Bence yine ne yapmamız gerektiğini bilerek oynadık. Erken bir gol yesek de önceden yaptığımız gibi geri dönmeyi başardık. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde bir eleme maçı var. İngiltere'ye karşı mücadele etmek zor ama favorilerin böyle maçlarda zorlandığını biliyoruz. Premier Lig'de oynayan oyuncularımızın olması çok iyi bir şey. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro, Dünya Kupası'nın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.
13: It's experience. I hope this tournament will give to us a big experience.
14: Bu turnuva hem bana hem oyuncularıma büyük bir deneyim olacak. Zaten bunu buraya tecrübe edebilmek için gelmiştik. Neler yapabileceğimizi göstermiş olmak beni mutlu etti. Bu yüzden benim için bugün böyle bir performans gerçekten önemliydi. Ben en çok oyuncularım adına üzgünüm. Çünkü farklı bir sonucu hak ediyorlardı.
13: For me was really important today this kind of performance. Of course the three goals is too much. I don't.
1: Son şampiyon Arjantin ise C grubunu puan kaybı yaşamadan lider tamamladı. Avusturya ve Cezayir'in de Dünya Kupası serüveni devam ediyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. maçında Arjantin Ürdün'ü 3-1 yenerek grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Dallas'ta oynanan maçta Arjantin'in gollerini Lo Celso, penaltıdan Lautaro Martinez ve 60. dakikada oyuna giren Messi kaydetti. Turnuvaya puansız veda eden ekiplerden Ürdün'ün tek golü ise Tamari'den geldi.

0: geldi. Geçtiğimiz hafta 39 yaşına giren Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi frikik golüyle bir kez daha tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu turnuvada kaydettiği 6. golle birlikte Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti. Tangocular son 32 turunda Yeşilburun Adaları ile karşılaşacak. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Messi hakkında artık söyleyecek bir şeyi kalmadığını aktardı.
1: Messi ile ilgili her soru geldiğinde ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Çünkü ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Önceki söylediklerime şunu ekleyebilirim. Bu maçta 90 dakika oynayabilir ve rekorunu geliştirebilirdi. Ama o takım arkadaşlarına şans vermeyi ve önümüzdeki maçlara odaklanmayı tercih etti. Bu da insanların sürekli konuştuğu istatistiklere takılmadığını kanıtlıyor. Doğrusu da bu zaten. Onu tarif edecek söz yok.
0: Ürdün'ün faslı antrenörü Cemal Sellami, Arjantin'e gol atabilen tek takım olduklarını hatırlattı.
2: Arjantin dünyanın en güçlü takımlarından biri. Her pozisyonda mükemmel oyuncuları var ve onlara gol atabilen tek takım biz olduk. Bu seviyede dünya şampiyonlarıyla karşılaştığınızda elbette küçük hatalar çok pahalıya mal oluyor. Genel olarak hepimiz için harika bir deneyim oldu. Umarım gelecekte Ürdün futbolu daha büyük başarılara ulaşır ve gelecek Dünya Kupası organizasyonlarında yer alır.
0: Grubun diğer maçında Cezayir ile Avusturya'nın çekişmeli mücadelesine tanık olduk. Kansas'ta karşı karşıya gelen ekiplerin 6 gollü düellosunda 60. dakikaya kadar Avusturya 2 kez öne geçmesine rağmen Cezayir 2 seferde de rakibini yakaladı. 90+3'te gelen Cezayir golüyle turnuvaya veda tehlikesi yaşayan Avusturya pes etmedi ve 90+6'da bulduğu golle maçı 3-3 tamamladı. Bu sonuçla iki takım da grubunu 4'er puanla bitirirken Avusturya averajla 2. Cezayir ise 3. oldu. Avusturya son 32 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Bu neticeyle beraber tur için karşılaşmada tarafların birinin kazanmasını bekleyen İran ise mücadelenin berabere bitmesiyle birlikte turnuvaya veda etti. Cezayir teknik direktörü Vladimir Petkovic, İspanya eşleşmesinden kaçmak için beraberliği tercih edip etmediği sorusuna şöyle yanıt verdi.
3: Kazanmak istediğimizi sahada gösterdik. Bence sonuç olarak herkes için en iyisi oldu. Bu ikinci kez mağlubiyetten kurtarmayı başardığımız karşılaşma. Son 32'ye kaldığımız için oyuncularımı teker teker tebrik etmek istiyorum. Çılgın bir maç oldu ve dayanıklılık anlamında herkes limitini aştı. Kaliteli ve her gün ne kadar iyi olduğunu kanıtlayan bir takımız.
0: Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick ise son 120 saniyede neler olduğuna hala inanamıyorum ifadelerini kullandı.
3: Maçtan önce biri çıkıp 93 dakikada bunlar olacak deseydi herhalde ona deli derdik. 40 yıllık antrenörlük hayatımda böyle bir şey hiç görmedim. Açıkçası şu anda rahatlamış ve mutlu hissediyorum. Alfred Hitchcock ki futbolla hiçbir ilgisi yoktu ve sevmezdi, böyle bir maç senaryosu yazsa delirdiğini düşünürdüm. Böyle bir maçın sonunda kimsenin bunu ayarladığımızı düşüneceğini sanmıyorum. Özellikle son 90 saniyede olanları görünce. İran'ın golünün iptal edilmesine üzüldük. Bence devam etmeyi hak ediyorlardı. Biz de 44 yıl sonra gruptan çıktığımız için mutluyuz. İspanya ile oynayacağız ve o maçta en üst seviyede olmamız gerek. Eleme maçlarında her şey olabiliyor. Bunu defalarca gördük. Türkiye'nin iki maç sonunda eleneceğini hiç kimse tahmin edemezdi. Bu yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz.
4: FIFA 2026 Dünya Kupası L grubunda ise Hırvatistan, İngiltere ve Gana yoluna devam ederken Panama'nın ise Dünya Kupası yolculuğu grup etabında sona erdi.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama'yı 2-0 yenen İngiltere, L grubundan lider olarak son 32 turuna yükseldi. İngiltere milli takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in son maça göre 5 farklı oyuncuyla çıktığı maçta goller Jude Bellingham ve Harry Kane'den geldi. Kalan bölümde skoru koruyan İngiltere 7 puanla lider olarak son 32 turuna çıktı. Gruptaki 3 maçını da kaybeden Panama turnuvaya veda etti. 32 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Kane, Panama'ya attığı golle birlikte ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en skorer oyuncusu oldu. 11 gole ulaşan Kane rekoru Gary Lineker'le paylaşıyordu. Maçın ardından konuşan yıldız golcü rekorunu kırdığı için Lineker'den özür diledi.
5: Gary, dostum kusura bakma seni geçtim. Eminim bana bir tebrik mesajı gönderir. İngiltere'nin en büyük golcülerinden biriydi. Onu geçmek bir onur. Eminim o da benim adımı mutlu olmuştur. Rekoru kırmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Neticede bu bir takım oyunu ve grubu lider geçtiğimiz için sevinçliyiz.
1: Panama'nın Danimarkalı teknik direktörü Thomas Christiansen, puan alamamış olmalarına rağmen imaj açısından iyi bir turnuva geçirdiklerini belirtti.
6: Evet, 0 gol ve 0 puanımız var. Ama dünyaya verdiğimiz imaj bence iyiydi. Özellikle savunma anlamında organize maçlar çıkarttık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Hücumda çok iyi değildik ama rakiplerimizin Gana, Hırvatistan ve İngiltere olduğunu hatırlatmak isterim. Hedefimiz en azından 1 puan almaktı ama yine de takımımla gurur duyuyorum.
1: Grubun diğer karşılaşması Philadelphia'da Hırvatistan'la Gana arasında oynandı. 2-1 Hırvatistan galibiyetiyle biten maçla birlikte Hırvatistan 2. sırada, Gana ise en iyi 3.'ler kontenjanından son 32 takım arasına kaldı. İskoçya ise Hırvatistan galibiyetiyle birlikte Dünya Kupası'na veda etti. Hırvat teknik adam Zlatko Dalić maçın ardından şunları söyledi.
7: Dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
8: 9 yıl önceki halimize döndüğümüzü düşünüyorum. Ama yine de şimdilik sadece atmamız gereken küçük bir adım attık. Bunu unutmadan Toronto'daki Portekiz maçına odaklanmalıyız. Bu takıma karşı çok fazla şüphe vardı. Ama biz birbirimize inanıyoruz. Takımımın başarabileceğini biliyorum.
1: Gana'nın golünü atan Derek Lucassen, Hollanda forması giyen abisi Brian Brobbey ile Dünya Kupası tarihine geçti. Farklı babalardan kardeş olan iki oyuncu, Dünya Kupası tarihinde farklı ülkeler adına gol atan ilk kardeşler unvanını paylaştı.
9: Yes, was a nice feeling, was a nice feeling.
5: Çok güzel bir duyguydu. Ama kaybettiğimiz için biraz hayal kırıklığına uğradım. Önemli olan son 32 turuna yükselmekti. Daha da ileri gitmeyi umuyoruz çünkü istediğimiz bu. Bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Afrika'da çok iyi milli takımlar var ve bence bunu bu Dünya Kupası'nda da görebiliyorsunuz.
4: Evet, Dünya Kupası'nda grup etabı sona erdi. Şimdi grup etabının rakamlarına, istatistiklerine ve barko ekranımızda enlerine bakacağız. İlk olarak en çok gol atanlarla başlayacağız. Bireysel anlamda en çok gol atan isimler ve tabii ki en çok gol atan takımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Lionel Messi şu ana kadar FIFA 2026 Dünya Kupası grup etabına damga vurmayı başardı ve atmış olduğu bu 6 golle birlikte de tüm zamanların Dünya Kupası'nda şu anda en çok gol atan oyuncusu Lionel Messi. Bu rekorunu bakalım hangi seviyeye kadar, hangi rakama kadar taşımayı başaracak bu Dünya Kupası'nda Arjantin ve Lionel Messi. İkinci basamakta ise aslında 2, 3, 4 ve 5. basamaktaki isimlerin hepsinin gol sayısı aynı. Kylian Mbappe, Osman Dembele, Vinicius Junior ve Erling Haaland grup etabını 4 golle tamamladı bu yıldızlar. Açıkçası şu ana kadar bu tabloya da baktığımızda FIFA 2026 Dünya Kupası'na gerçekten yıldız oyuncuların ve golcülerin damga vurduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Ülkelere baktığımızda, takımlara baktığımızda ise Fransa, Almanya ve Hollanda grup etabını tam 10 golle tamamlamayı başardılar. Avrupa'nın önemli ve güçlü ekipleri grup etabını Dünya Kupası'nda gollü geçirmeyi de başarmış oldular. Devam edelim. Grup aşamasında gol yemeyen takımlar İspanya ve ev sahiplerinden Meksika oynamış olduğu 3 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı. İspanya'da Unai Simon bu 3 maçın tamamında 270 dakika sahada kaldı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Meksika'da ise şöyle ilginç bir detay var değerli izleyenler. Raúl Rangel aslında Meksika'nın birinci kalecisi ama Meksika'nın en ikonik isimlerinden birisi Guillermo Ochoa ismi ise yine Meksika'nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan bir diğer kaleciydi. Ochoa daha önce son 5 Dünya Kupası'nda da boy göstermişti, mücadele etmişti ve bu Dünya Kupası'nda da 12 dakika yine forma giydi. Böylelikle de tüm zamanların en çok forma giyen isimlerinden birisi oldu Dünya Kupası'nda. 6 farklı turnuvada da Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile beraber forma giyen 3. isim Guillermo Ochoa olmuştu. En çok şut çeken ülkelerse burada milli takımı da görüyoruz bu istatistiklerde. Belçika grup etabını 73 şutla tamamladı. 3 karşılaşmada toplam 73 şut gönderdi rakip kalelere ve Türkiye ise 70 şutla grup etabını tamamlasa da turnuvaya veda etmişti. Özellikle ilk 2 maçımız Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam rakip kaleye 62 şut göndermiştik. Son maçımız Amerika maçında ise 8 şutumuz vardı sadece ve toplam 70 şutla grup etabını tamamladık ve devamında ise turnuvaya veda ettik ne yazık ki. Kolombiya 59, Kanada 59 ve İngiltere ise 58 şutla grup etabını tamamlamayı başardı. Burada veda eden tek takım biz olduk. Bu istatistiğe baktığımızda Belçika, Kolombiya, Kanada ve İngiltere ise yoluna turnuvada devam ediyor. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Burada da en yüksek gol beklentisine sahip olan takımlar, 3 maçın sonunda ulaşılan gol beklentisi rakamları. İlk basamakta Almanya'yı görüyoruz. 7.38'lik bir gol beklentisi yakaladı. Grupta oynadığı 3 karşılaşmanın sonunda toplam elde ettiği rakam. Kanada ise 7 rakamına ulaşmayı başardı. İlginç detaylardan, istatistiklerden birisi oldu bu aslında Kanada adına bu turnuvada. İngiltere 6.72'lik bir gol beklentisiyle grup etabını tamamladı. Biz ise bu istatistikte 9. basamakta bulunuyoruz. 5.50 gol beklentisi yakalamayı başararak maalesef bu turnuvaya grup etabında veda ettik. Aslında performansımızla elde ettiğimiz sonuç hiç paralel çizgide gitmedi bu turnuvada. Sadece tek bir galibiyet alarak grubu son basamakta tamamladık ve Dünya Kupası serüvenimiz hayal kırıklığıyla tamamlanmış oldu. En yüksek pas yüzdesinde ise açıkçası çok da sürpriz yok. Portekiz zaten özellikle çok güçlü bir orta saha hattına sahip Portekiz takımı. %92'lik bir pas yüzdesi var, başarı yüzdesi var Portekiz'in. İspanya yine bir aslında gelenek, bir kültür oldu artık bu İspanya milli takımında. %92'lik bir pas yüzdesini yine yakalamayı başardılar. Cezayir %91, Arjantin %91 ve Hollanda ise %91'lik pas yüzdeleriyle grup etabını tamamlamayı başardı. Ve son olaraksa en çok topa sahip olan takımlar, burada da yine ilk basamakta elbette İspanya'yı görüyoruz. Luis de la Fuente ve öğrencileri %62'lik topa sahip olma oranı ile grup etabını tamamlamayı başardılar. İkinci basamakta İngiltere var. %60'lık bir oran İngiltere adına Thomas Tuchel'in takımı dikkat çekiyor. Cezayir ise pas yüzdesinde de %91'lik bir oran yakalamayı başarmışlardı. Topa sahip olma noktasında da Cezayir yine %58'lik bir istatistiğe imza atmayı başardı. Onlar da dün Avusturya maçında elde ettikleri beraberlikle Dünya Kupası'na devam etmeyi başardılar. Bir sonraki turda rakibi ise İsviçre olduğu Cezayir'in. Türkiye A Milli Futbol Takımımız %58 de yine topa sahip olmayı başardı grup etabında ve Güney Kore ise %56'lık topa sahip olma oranıyla grup etabında veda etti. Tıpkı bizim gibi onlar da turnuvaya grup etabında veda etmiş oldular. Geride bıraktığımız grup etabının istatistikleri, rakamları ve enleri bu şekildeydi. Heyecansa Dünya Kupası'nda artık son 32 turuyla birlikte devam ediyor olacak. Bugünse bu turun ilk maçında saatler 22'yi gösterdiğinde Güney Afrika ve Kanada karşı karşıya gelecek.
0: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı start alıyor. A grubunu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Güney Afrika, B grubunun 4 puanlı ikincisi ve turnuvanın ev sahibi ekiplerinden Kanada ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22. Bu maçı kazanan taraf son 16 turunda Hollanda-Fas mücadelesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak. Mücadele öncesi Güney Afrika Teknik Direktörü Hugo Broos, takımın turnuvayı iyi geçirdiğini söyledi.
1: Ülkemizde herkes ikinci tura çıkmamızı bekliyordu. Bu yüzden bunu başarmamız çok önemli. Ama bu yarınki maçı oynayıp eve gideceğimiz anlamına gelmiyor. Galip gelmek istiyoruz. Güney Kore'ye karşı gösterdiğimiz performansı ortaya koyabilirsek kazanma şansımız var. Kanada zorlu bir takım.

0: Bir üst tura çıkmanın gerçek bir mucize olacağını söyleyebilirim. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Dünya Kupası'nda kolay rakip yok. Grup aşamasında kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama şimdi tek seçeneğimiz var.
1: Kanada kaptanı Alfonso Davies ise karşılaşmayı heyecanla beklediklerini şu sözlerle dile getirdi.
2: Hepimiz bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Yapsak bile mümkün olan en kısa sürede hatamızı düzeltmeliyiz. Herhangi bir dikkatsizliğin bize maçı kaybettireceğinin farkındayız. 90 dakika konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası'na grup etabında veda eden İskoçya'da teknik direktör Steve Clark görevinden istifa etti.
1: 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı başaran İskoçya'da işler beklendiği gibi gitmedi. Dev organizasyonu 3. sırada veda eden Mavi Beyazlıların teknik direktörü Steve Clark son grup maçlarının ardından istifa etti. 7 yıldır İskoçya milli takımını çalıştıran Clark istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Oyuncularım olmasaydı 2019 yılından bugüne kadar biriktirdiğimiz hiçbir anıya sahip olamazdık. Bu vedanın en duygusal kısmı futbolcularıma. Onların teknik direktörü olarak anılmak gerçek bir onurdu. Steve Clark yönetimindeki İskoçya 1998'den sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. En iyi üçüncüler kontenjanı için Hırvatistan-Gana maçının sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın maçı 2-1 kazanmasıyla turnuvaya veda etti. İskoçya milli takımı bugüne kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında gruptan çıkma başarısını gösteremedi.
3: Evet, Dünya Kupası'ndan gelişmeler bu şekildeydi. Teniste ise sezonun en önemli organizasyonlarından Wimbledon'da heyecan yarın başlıyor. Geçmişinde çok büyük hikayeler ve geleneği barındıran Wimbledon'la ilgili bir dosya haberimiz var. Bu haberle ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

4 Grand Slam'in en prestijlisi, en eskisi. Tarihi 1877'ye dayanan bir spor şöleni. İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden biri. Tam 137 kez düzenlendi. Çim kortta oynanan tek büyük turnuva. Kendi geleneklerini her zaman korumaya çalıştı. 1963'ten bu yana uygulanan tenisçilerin beyaz giyme kuralına 1995'te neredeyse tamamen beyaz tanımlaması getirildi. Şöyle ki, burada 8 kez şampiyonluğa ulaşan Roger Federer 2013'te altı turuncu ayakkabı giydiği için uyarı bile aldı. Yağmurların sık sık damga vurduğu organizasyonda uzun süre kortların üstü kapatılmadı. Nihayet 2009'da açılır kapanır çatı yapıldı.

1968'den beri profesyonellerin de katılmasıyla açık niteliği alan Wimbledon'da bazı kurallarsa tabu gibi yerli yerinde duruyor. Tek erkekler şampiyonu hala ilk olarak 1887'de verilen altın yaldızlı gümüş challenge kupasını, kadınlar şampiyonu ise ilk olarak 1886'da verilen büyük gümüş tabağı alıyor. Tenisin en önemli mekanı merkez kortta çok sevinçler, üzüntüler, dramlar yaşandı. Tarihe geçen finaller oynandı. 1980'deki John McEnroe-Bjorn Borg finali. Borg'in kazandığı bu finalin 2017'de filmi çekildi. ...2008'deki Roger Federer-Rafael Nadal finali de tenisseverlerin aklından çıkmayacak bir mücadeleye sahne oldu. 4 saat 48 dakika süren maçı Nadal zor da olsa alarak rakibine 6 yıl üst üste kazanma şansı vermedi ve ilk şampiyonluğuna uzandı.

2019'da oynanan Roger Federer-Novak Djokovic finali 2008'in elinden en uzun final ummanını aldı. 4 saat 57 dakikalık karşılaşmadan galip ayrılan Djokovic 5. şampiyonluğuna imza attı. Eski kurallar geçerli olsa belki bu kadarla da kalmayacaktı. 5. sette 12-12 eşitlik olduğu için ilk kez uygulanan yeni kurallar gereği tie break'e gidildi.

Bu kuraldan önce 3 gün süren maçlar dahi oynandı. 2010'daki Nicola Mahu, John Isner'ın mücadelesi 3 günde biterken tenisçiler 11 saat 5 dakika kortta kalmıştı. İlk turdaki maçın son setini 70-68 alan Isner galibiyete uzanmış, her iki tenisçi adını tarihe yazdırmıştı. Wimbledon deyince tabii akla çok farklı isimler, çok farklı rekorlar geliyor. Seri başı olmadan 1985'te henüz 17 yaşındayken şampiyonluğa ulaşan Boris Becker, esleriyle spor severlerin aklına kazınan ve dünya 125.si iken 2001'de özel davetle turnuvaya katılan ve kariyerinin en önemli zaferine imza atan Goran Ivanišević. The Croatian had finally become Wimbledon champion. Yedi kez final oynayan ve hepsinden galibiyet ayrılan Pete Sampras.

0: was Sampras's last great move.
1: Tek kadınlarda tam 9 kez şampiyon olarak rekor elinde bulunduran Martina Navratilova. Navratilova aynı zamanda öyle bir rekorun sahibi ki kırılması daha da zor. Efsane tenisçi 2004'te neredeyse 48 yaşındayken Wimbledon'da maç kazanmayı başardı. Wimbledon deyince anmadan geçilmeyecek isimlerden biri de kadınlarda 7 kez şampiyon olan Steffi Graf. Serena ve Venus Williams kardeşler. Kardeşler 7'si Serena'dan olmak üzere toplam 12 şampiyonlukla tenisin zirvesi kabul edilen Wimbledon'a damga vurmayı başardılar. Tenisin en prestijli turnuvasının ev sahibi ülkesi de doğal olarak sadece organizasyonuyla değil sporcularıyla da başarılı olmak istiyor. 1968'de açık niteliği aldıktan sonra kadınlarda 2 şampiyonluk yaşayan Britanyalı sporcular, erkeklerde ise 2013'e kadar kupaya uzanamadı. Makus talihi değiştirense Andy Murray oldu. İskoç tenisçi finalde Djokovic'i yenerek Fred Perry'nin 1936'da elde ettiği başarıya ulaştı.

More 2016'da bir kez daha bu sevinci yaşadı. Wimbledon'da sayamayacağımız kadar çok unutulmaz başarılar, dramlar, maçlar, oyunlar, puanlar var. Wimbledon 1877'den beri sadece 11 kez düzenlenemedi. 4 kez 1. Dünya Savaşı'nda, 6 kez de 2. Dünya Savaşı'nda ara verilen oyunlar 2020'de de koronavirüs engeline takıldı.

0: ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyicilerimiz.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş yavaş tabii.
0: Zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var.
0: Kasım'da. O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil
1: miydi? Geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok, o şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de ısındı.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır yani. Daha evet, onu yaşamadık.
0: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramının özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma oldu.

0: için ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıca ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın iki ekip arasında. Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var. O zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon, 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü, 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumu'nda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe?
0: Öyle midir? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Şuraya buraya verebilir arkadaşlar. Miyiz acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak Fatih Terim,
1: Çilli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta, Engin.
0: Çilli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepis kaymış.
1: Tabii.
0: Tabii. Onu yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
0: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama.
1: Evet, evet.
0: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani hakem, karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
1: Vallahi,
0: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
1: Çok.
0: Öyle mi?
1: Yani bir
0: bu hemen, da golü atan Ekrem.
1: Ekrem, evet. Aklıma bir şey geldi.
0: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
1: Hüseyin var en baş, yok en başta neydi?
0: Kalede o? Şenol. Necati, Şenol Güneş. Şenol, Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
1: Bu Ali Yavuz muydu?
0: Ali Kemal bu tarafta.
1: Turgay,
0: şey kadro yani.
1: Ali Kemal.
0: Yani Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
1: Yo, o şey Kadir, pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
1: Bir Fenerbahçe-Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı.

0: Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem unvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
1: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış yani. Ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
0: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Yani halk arasında, spor sever arasında, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o zamanlar. Taraftarlar tabii.
1: Peki, biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda... 1-5-3'lük maç, ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
0: Vurdi vurdi vuruldi.
1: Bursa Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplan'dan hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla, Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
0: O gün var, Ünal var.
1: Şöyle zaten.
0: Ben yabancı bir oyuncuydu galiba.
1: Galatasaray'ın gollerini şimdi 6. dakika, şimdi orada Kevin Campbell'ın
0: 3 tane
1: müthiş hat-trick yaptığı maç bu. Evet. Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
0: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz'dı o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa. Hı hı. Benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var. Evet. Bülent Korkmaz ve Burak Akdiş'te diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii tabii.
1: Yani 4 şampiyon sene üst olduğu
0: üste,
1: sezon
0: tabii,
1: bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacı ile Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki evet. Kenardaki Hacı.
1: Coşkun abimle. Muhteşem futbol, harika goller.
0: Coşkun abimle.
1: 95 dakika süren, herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
0: Evet.
1: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç. Değerli izleyenler, iki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var, en gollü maç olarak.
0: Bu Trabzonspor, lafını unutma, aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
1: Evet.
0: Daha ikinci ligdeyken, o sene çıktı zaten birinci lige. Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon.
1: Bu ikinci ligdeyken olan değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. İkinci ligde, evet, o sene zaten şampiyon olup birinci lige çıktı.
1: Hemen bu sezonun bir 73-74 sezonu.
0: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Dikkat geliyorlar falan diye, yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemde, o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya, çabucak. Kan kusturdulardı. Evet. O gün belli olduydu Trabzon'un.
1: O 70'li yılların ikinci bölümüne damga vuracağı.
0: Evet, bu kadroyla Fenerbahçe, yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
1: Peki bu arada hemen belirtelim, burada Galatasaray'ın kalesinde Taferel var ki Taferel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı, burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir, Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
0: E tabii canım.
1: Yeniliş o yeniliş.
0: Şey var, bir tane
1: şampiyon oluyor.
0: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e bine birine.
1: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen attı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki evet. O şampiyonluğa, 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela, o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra, bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi, arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın, o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
0: efsanesi, çok önemli. Efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
1: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
0: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
1: Çok.
0: Yani gizlisi saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
1: Öyle.
0: Ama ya, yazık etmiştir kendini. Onu
1: onun
0: söyleyeyim.
1: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
0: Sergen'e mi?
1: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen, kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı, vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
0: Vallahi şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir, Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı,

0: olsaydı bugün bir heykel de oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
1: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum. Çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Daniel Pankou. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Pankou, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler bırakmış. Hatta kaleci olarak da
0: kazanılmış bir maçın kaleciliğini yapmıştır.
1: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Cunti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Cunti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
0: takım
1: olduğunu
0: takım arkadaşı
1: bilir. Tabii.
0: Platini, Jean Tigana aynı takım oyuncuları.
1: Papiston, Tigana, Gires falan müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
0: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
1: Biraz sever evet.
0: Biraz mı? Hayata oydu.
1: Senin onunla ilgili anekdotların var.
0: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanın için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
1: Atı falan da vardı bir ara.
0: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani, açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize rakamda yanılabilirim 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Ya 50'şer milyon neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor, ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman abi öyle bir adam.
1: Bir rakam evet belirledik.
0: Ya diyor ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne, ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
1: Ya da 110 milyon neyse o zaman
0: 110 milyon
1: parası.
0: Neyse işte Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
1: Evet.
0: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
1: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
0: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu

0: o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi, tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse, Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
1: Evet.
0: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
1: Evet.
0: Habire çalım atarsın aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
1: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasını da geçmiş programlarda vermiştik. Vermiş, hatırlıyor musun?
0: Neydi?
1: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
0: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ve ama sen, ya ben methediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
1: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği
0: bir şey. Vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi, yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta. 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştum. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
1: Maç giderken
0: ve 0-0 bitti maç.
1: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
1: Galatasaray'da da oynadı.
0: Şimdi
1: yani üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da.
1: Dolayısıyla
0: var.
1: Dolayısıyla yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yazık ya. Yani.
1: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya, olmaz mı?
1: Hiçbirisi yani, Beşiktaş'taki kadar olmasa da ya, ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abi.
1: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim evet. Görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
1: Yani onu birazdan konuşacağız.
0: Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerim.

0: Me göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
1: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
1: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: Ad soyad söyleniyor.
1: Evet. Ad soyad söyleniyor.
0: Eskiden böyle bir şey yoktu.
1: Tabii. Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor atar. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
1: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: Üç.
1: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Sedat o. Bir, Sedat iki, bilmiyorum. Sedat üç.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Hasan üç vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat üçü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Bak görüntü de vardı şimdi.
0: Tabii.
1: Sedat üç. Bir an görüntüye geldi. Sedat üç. Ben de acaba Sedat bir, Sedat iki nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da şöyle düşündüm. Sedat bir mi ismi bulun falan diye.
0: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
1: 1-2-3.
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender benden evvel X bir takıma. Sen Ender 1, ben senden sonra gelmişim Ender 2. Ona göre.
1: Kıdem.
0: Kıdeme göre bazen öyle 1-2-3 kullanılır. İşte bazen yaşa göre kullanılırdı. Bazen yani öyle gelmişsin son artık 3'sün. Yani en son sen geldiysen. Yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yonurlanır. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
1: Ama bir mi, iki mi, üç mü?
0: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim, açtım telefonu, söyle şekerim, çok iyi görüşürüz. Dedim, abi bu hangi Mehmet? Üç be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde, Mehmet diye geçiyor. Şeyde. Ya Mehmet üç dedi ya.
1: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Yani sonra... büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden üç kişi olabiliyor bazen takımda işte, sıkıntı orada.
0: O zaman işte bir, iki, üç oluyor. Tabii Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
0: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
1: Onu da o dönemki spiker abilerimize sorarız bir programda.
0: Onu bir şey spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim, yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten, başka bir şey yok.
1: O da denk gelirse maçı yayınlayacak da.
0: Yani onun için... Öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar, hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'ndan, evet, değil mi? İşler böyle genişleyince, daha değişik bir platforma tabii girince artık ne bileyim işte... Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis deme. Lefter işte yani.
1: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz. Tabii. Hop aldı eline. Aldı, bekler. Şumayr mı? Bekler, bekler. Vurur.
0: Şumayr
1: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela, ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle geri pası alır.
0: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Onu engellemek için zaten yapılmış bir kural.
0: Tabii onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Heh. Bakıyor, biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu, sağ tarafa yürüyor. Olmadı, birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı, elini aldı tekrar.
1: Tabii.
0: Ondan sonra bak, bunu nasıl hayret, çok çabuk atmış kim? Hayrettin mi o? Kimdi o?
1: Doğru, Zal attı galiba, yanlış görmediysem. Hop alıyor, ceza hop getiriyor ki elimle tutacak. Tabii, ona göre.
0: Tutacak, biraz
1: İstersen gel ne olacak?
0: Biraz bu yürü, tarafa, biraz al, o tarafa.
1: Tekrar ver, tekrar tabii, al. Hop, tekrar ver, al.
0: Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. Kronometreye bir bakıyorsun, maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımının bak,
1: bekliyor,
0: aldığı
1: hop,
0: sonuca
1: alıyor,
0: destek olmak için yapıyor.
1: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor, yürüyor.
0: Tabii bak. Yani bu Şumayr mı?
1: Şumayr.
0: Şumayr değil mi? Evet.
1: Şumayr mı? Yanlış görmüyorsam.
0: Valla öyle sanki geldi bana da.
1: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
0: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
1: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet, bizim çocuklar söylüyor
0: yani
1: şimdi. Doğru doğru bak, Alman milli takımı
0: forması. Oho, hangisinin forması kaldı ki?
1: Ha,
0: klasik. Tarihsel.
1: Onların da şu çaprazlı forması çok güzeldi ya.
0: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru bir iş yaptılar.
1: Evet.
0: Zamandan çalmayı, en azından bu avantajı, en fazla bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp sağ için, ceza sahası içinde dolanması,
0: elinden çıktı mı bitti.
1: Bitti. Evet, aynen öyle. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani ekranlarınıza yansısın istedim.
0: Vallahi diyorum, maçın 10-15 dakikasını götüren mesela Ömer vardı, Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
1: Maç biterdi değil mi?
0: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben, yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
1: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
0: Bu önemli.
1: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009.
0: Yani çok eski
1: 25
0: değil,
1: Ekim
0: tabii.
1: 2009 yakınca bir tarih. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş. Maçı tatil etsem binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Tarık Ongun.
0: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
1: Yani de şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
0: Şimdi onlar ısınıyorlar.

0: hakemler.
1: Evet.
0: Takımlar da ısınıyor.
1: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
0: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
1: bu Trabzon'daki maç.
0: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
1: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
0: Hakemde
1: Nisan Erman... 1988 bu.
0: Evet, Erman...
1: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
0: Erman Toroğlu da hakemi bu
1: evet.
0: maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
1: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım arka, altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşısında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
0: Bir yardımcı.
1: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
0: Evet.
1: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve olan oluyor.
0: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karacan'ın başına. Diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
1: Diğer yan hakem.
0: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
1: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
0: o
1: mi?
0: O sene öyle... topu bırakmış.
1: He.
0: Yani o Haziran'da.
1: Hemen de sizin yanınızdayım.
0: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
1: He.
0: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman 4. hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
1: Uh-huh.
0: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticileri de ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a bakın. Mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şeyi. Ama hiçbir hakem yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum. Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olur. Sana ne abi sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin. Senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış. Kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın. Bineceksin arabana. Vapuruna, trenine, uçağına neyse. Gideceksin. Raporunu yazacaksın. Evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını. Bir maç daha var. Bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı. Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı. Öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
1: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
1: Polislerin
0: işte.
1: Arasında.
0: Gidiyor abi.
1: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet. Diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribünün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur. Daha maç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
1: başladı. Bunu maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender en çarpıcı olanı Galatasaray-Nöşatel maçı.
1: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar işte bu Fener son Galatasaray-Fener maçında meydana gelenler. Neler yazdılar, neler. Yani şöyle, burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
1: Evet, evet. İşledik biz zaten burada.
0: İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA disiplin kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti. Evet. UEFA tahkim kuruluna. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde Sheraton'da galiba disiplin kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi Joël Quinoy Fransız ve aşağı yukarı 1,5 saat falan 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne Otel'in. Galatasaray futbol takımı müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muaf herkes falan. Tabii herkes telefonda o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi bir dakika dedim. Gel dedi bana gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joël Quinoy. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joël.
1: Dolayısıyla devam ettirince
0: onun üzerine de maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüchler sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol ben kaçıyorum dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak ben ayrılırken orada. Yani
1: emsal olur diye.
0: Evet burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
1: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4. hakem var.
1: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese çıkartacaklar. Kimdi o gün 4 yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
0: Nedir o ya?
1: Evet futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Belki yani üstünden geçeriz tekrar bir programla yaparız. Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
1: Bolu ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Söyle. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Ulgaz başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı o? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi. Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim istersen. Zamanımız şey.

0: Ardından THK.
1: O gittikten
2: ama
1: sonra.
2: Ama THK onun kadar başarılı. Gerçi o da kıl payı kaybetmiş. Tabii, Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii.
2: 70-71 sezonunda da. Yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe, Rumen hocalar da gitmiş.
0: Ercan, Levent A şeyde. Ziya, Zeki.
2: Can, Ziya, Zeki, Nedim o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
2: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
2: 6 Haziran 1970.
0: Evet.
2: Ben daha yokum abi o zamanlar.
0: Sadece 6 gol yedi Fenerbahçe bir sezon. Ardından THK Can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. THK biraz da... THK da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim. Zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabii Neagu var Bolu'da.
2: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
0: Çok
2: ben
0: başarılı.
2: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
0: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi
2: 72-73'te yaptılar ya. De 5. sırada bitiriyor. Evet,
0: şampiyonun yani ilk sene Fener'le.
2: Çok önemli şeyler.
0: Hatta ligin başarılar. İlk yarısını son maçıydı Fener zar.
2: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
0: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Romen hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
2: Dikiş
0: ha.
2: Uyum
0: Türk,
2: var.
0: Enteresan.
2: Mucizeler yaratan takım Boluspor evet. Ya baksana.
0: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
2: Evet.
0: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
2: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da. Evet. Samsun'da o da evet. Müthiş. İşte geldi ekrana.
0: Evet. Evet.
2: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
0: Evet. Şey var, Lucescu var.
2: Lucescu'yu zaten şampiyon. Başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
0: Ya ben ama ne dedim? İlk daha.
2: Senin iyi arkadaşındır yalnız.
0: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Önce
2: niye?
0: Bile yaptınız doğru. Lucescu'nun.
2: Öncel abi pek sevmez Lucescu'yu.
0: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
2: Ha, kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
2: Ancak o şekilde başarılı olur.
0: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
2: Evet.
0: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
2: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak evet başarılı abi. Olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değil.
0: Değil. Diyorsun. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Romen hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Romen hocaların kafasıyla.
2: Müziği verdiler. Müziği verdiler abi. Buradan, diyorlar ki bitirin.
0: Buradan bizim kulüplere bir tane Kayseri de var şimdi.
2: Şumidika bakalım ne yapacak?
0: Kaçıncı Kayseri? Aa, üçüncü mü?
2: Gidiyor, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
0: Yani Romen.
2: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler de sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Aspa.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Okan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Okan Koç hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Sarı kırmızılı takımın istediği oyuncular var. Hatta Galatasaray futbolcularına da talip olunan bir ekip pozisyonunda. Her iki durumla ilgili olasılıkları masaya yatıralım istiyorum. Elimizde Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le ilgili bir vazgeçiş durumunun olmadığına dair bazı duyumlar var. Devre evet. arasında özellikle bu işin ısınma olasılığı ciddi anlamda yüksek gibi görünüyordu. Bitme Doğru. olasılığı değil, ısınma olasılığı. Doğru. Yine böyle bir olasılıktan söz ediliyor Zeki Uzundurukan. Bu ihtimal var mı hakikaten? Varsa ne kadar gerçekçi görüyorsunuz?
2: Ya bu ihtimal tabii ki var ama Manchester bırakmak istemiyor. Şöyle ben Galatasaray yöneticisi ki transferden sorumlu yönetici. Bir numaralı transferden sorumlu yönetici. Abdullah Kavukçu'ya bunları sorduğumda mesela Bernardo Silva geldi gelecek an meselesi denirken daha Real Madrid yok o dönemde. Bizde de Bernardo Silva ile hiç ilgilenmedik. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde olası rakiplerimizin en iyi oyuncularını almaya çalışacağız biz. Biz bu sene çünkü bizden beklenti büyük. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki başarının üzerine çıkmak istiyoruz. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir 10 numara. Hani Bernardo Silva sonuçta Real Madrid'e gitti. Mourinho evet. tercih etti. Orada bile çok yüksek rakamlara bir transfer gerçekleşti. Onu söyleyeyim, maliyetli. Bruno Fernandes geçen yıl Manchester'la çok iyi bir sezon geçirdi. Manchester iyi sezon geçirdi. Daha da üzerine

0: koymak istiyorlar ki ondan önceki iki sezon Manchester 3'e 5'e bakmadan futbolcularını dağıtıyordu. Sürekli bir sirkülasyon vardı. Bu sene onu yapmak istemiyorlar. Şampiyonluğu oynamak istiyorlar Premier Lig'de. Elindeki en değerli, en verimli oyuncularından, kilit oyuncularından biri olarak gördükleri Bruno Fernandes'i bırakmak istemiyorlar. 50 milyon eurolar konuşuluyor. Belki Galatasaray, şimdi harcama limitleri iyi açıklandı. Başkanın söylemiyle şimdi yani en iyisini alacaklar ama 2-3 yabancı. Niye? Çünkü Icardi, ki ben döneceğini düşünmüyorum. Icardi ile birlikte 10 yabancısı oluyor zaten Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'dan biraz sonra konuşuruz. Ya Davinson Sanchez ya Gabriel Sara, ki bu oyuncuların gitme olasılıkları yüksek çünkü teklifler var. Yani kontenjana yer açılacak ki Galatasaray transfer yapsın. Mesela Icardi giderse B planınız nedir diye sorduğumda hazırlıklıyız, Icardi'den daha iyisini alırız dedi başkan. Tabii ki Dünya Kupası'nı yakından takip eden bir ekibi var. Oradan olabilir ama Bruno Fernandes Galatasaray'ın Ocak ayında da sen çok güzel ifade ettin. O dönemde çok manşetler yaptık ama oyuncu çok iyi sezonu geçirdiği için Manchester şu anda bırakmak istemiyor ama satılmayacak futbolcu yoktur. Yeter ki ederini bulunsun. Bugün Osimhen için işte Galatasaray evet biz satmak için almadık dedi başkan ama bir 130-150 milyon euroları görürse Galatasaray satabilir ve o ihtimali göz önünde bulundurarak da zaten hani Icardi kadar fark yaratacak, ses getirecek bir santrfor transferi yapacak Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen geçen yılkinden daha parıltılı bir sezon geçirirse Ocak ayında kapıya dayanırlar. Yani çünkü dünyada çok az sayıda santrfor var. Bu özellikle bence yok gibi bir şey. Ve santrfor fiyatları da çok yüksek. Bugün Charlotte söz konusu gelince konuşuruz. Diego Simeone 50 milyon eurolardan aşağı bırakılacak bir oyuncu değil demişler ki direkt oynayan Alvarez'i Barcelona'ya 150 dediler, biliyorsun sen daha iyi bilirsin. Ya bu kadar paraların döndüğü yerde de Galatasaray olunca Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi 4 yıldır üst üste turnuvaya katılıyor. Skalayı Galatasaray yükseltti. Belki iyi yaptı, belki kötü yaptı. İyi yapmaz. Yani şunun için iyi yaptı, sen de biliyorsun. O Şampiyonlar Ligi'ndeki bütçelere, takımların yarıştığı bütçelere yaklaşmak için yaptı. Singo'ya 30 milyon euro verebiliyorsun. Ne bileyim yani Bruno Fernandes'e 50 milyon euro ise verilebilir. Yeter ki Manchester United satmaya karar versin ama satma taraftarı değiller. Yani burada ama
1: şöyle bir durum var. Belki. Bruno Fernandes'ten daha iyi bir oyuncu bulamayabilirler. Evet. Ama Eylül ayında da oyuncu 32 yaşına giriyor.
0: Şunu söyleyeyim. Aslında asıl hedef Can Uzun. Onu da konuşuruz. Evet, yani on numaraya düşünülen adaylardan birinci sırada, hatta başkan şunu işaretti. Eğer kontenjan değişmezse, ki değişmesini istiyoruz, bizi en çok zorlayacak artı 4 transferlerimiz olacak. Çünkü oraya en çok para harcayacağız mecburen dedi. Orada da Can Uzun'u işaret ediyor.
1: United'ın ondan vazgeçmesi çok kolay değil. Ama dediğim gibi 32 yaşına varacak bir oyuncu eğer 50 milyon euro getirebiliyorsa belki o faktörle düşünülebilir ama yine de çok kolay değil sanki.
2: İki taraftan bakmak lazım. Bir taraf, mesela ben mesela şu anda United'ın başkanı veyahut da yetkilisi olsam 50 milyon euroyu görsem 32 yaşında gönderirim, üstüne 20-30 daha koyarım, belki daha iyisini, daha atletik çubuğunu bulma ihtimali var. Sonuçta albenisi olan bir kulüp United, yani istediği zaman Zeki abi koşarak gider buradan, değil mi Zeki abi, Manchester United'dan.
0: Giderim, alır gelirim.
2: İyi oyuncudan. Ama öbür taraftan da Galatasaray 32 yaşındaki oyuncu 50 milyon verir mi? Bir de o açıdan bak.
1: Geri dönüşü olmayacak bir para.
2: Yani belki 1-2 sene performans olarak Şampiyonlar Ligi, lig oralarda yaptıkları, şimdi Mertaş'la Schneider'in yaptıklarını biliyoruz. Ama bunda da o potansiyel var. Belki daha fazlalarını da yapar. Araya top atıyor, şut çekiyor. Muazzam bir oyuncu. Yani bu geldiği takdirde, örnek mesela diyelim ki Fernandes, Sané'de, Barış'ta, Yunus'ta, Osimhen'in de performansı daha da artar. Sonuçta oynayan, oynatan bir oyuncu. Ben o açıdan değerlendirme. Tabii. Bir takım oluşturduğun zaman o takımın içerisindeki bütün parçalar birbirlerine acaba ne kadar yakın, ne kadar faydalı, nerelere taşır gibilerinden de detaylı bir şekilde inceleyip araştırmak lazım. Yani bu futbol akıllarımız bunları değerlendirmesi gerekiyor. Ama bak, çok güzel bir yerden değindin. Şimdi 32 yaşındaki oyuncuyu bırakır mıydın? Ben mesela United'ın yöneticisi veyahut da yetkilisi olsam bırakırım. 50 milyon gelse tektir. Ama gelecek mi, gelme ihtimali var mı? O açıdan da bakmak lazım. Galatasaray'da alır mı? Ben Galatasaray'ın o parayı vereceğini düşünmüyorum. Yani 32 yaşındaki bir oyuncuya vermez. Gider o parayı Can'a verir. Hem performans alır, hem oyuncudan gelişimde bir yerlere getirir. Oyuncudan ilerleyen dönemlerde de yani para da kazanır.
0: Evet.
2: Değil mi Zeki abi, yani Can da iyi oyuncu, yetenekli tabii. Oyuncu, çabuk karar veren. Bak ben size bir şey söyleyeyim, milli takımda dünya şampiyonasına falan çok fazla değerlendirilmedi. Şans verilse

0: daha farklı şeyler de izlettirdi bize. Sorumluluk alıyor 3 kişinin arasında, 2 kişi. Yani oyuncu korkmuyor. Bir de çabuk karar verip düşünen, çevre kontrolü olup oynayan, oynatan şut çekiyor, araya top atıyor, mesafe kat ediyor. Yani Bruno da bunları yapıyor. Daha deneyimli, tecrübeli ama günlük düşünürsen Bruno. Ama geleceği düşünürsen Can Uzun. Ben Okan Hoca'nın bu açıdan baktığını düşünüyorum. Geleceğe yönelik baktığını
1: düşünüyorum. Galatasaray profesyoneller o kadar iyi bakıyor ki olaya. Onu Abdullah Kavukçu'ya sorduğunda aynen şunu söyledi.
0: Ya Abdullah Kavukçu bana ne dedi biliyor musun? Sen bitir, ben sana söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sen bitir, şimdi ben sana söyleyeceğim.
1: Oyuncuyu en astronomik seviyeye, değerini en yüksek top noktaya ulaştığında oyuncu transfer edilmez. Niye biliyor musun? Aynen, Bundesliga'da oynuyor, Süper Lig alıyorsun, Türkiye'yi alıyorsun. Aldığın oyuncudan eğer 20 yaşında, yani artı 4 olarak aldığın oyuncuyu Trabzonspor'un yaptığı gibi satabilmelisin de. Şimdi en üst seviyeden alırsan ne kazanacaksın? Bence zarar edeceksin. Evet, Can Uzun 20 yaşında ama bizim ligimizde oynayacak. O yüzden Can Uzun'u istiyorlar. Ailesi Galatasaraylı, çocuk Galatasaraylı, babası Galatasaray'ı vermek istiyor. Ama Eintracht Frankfurt'ta şu bilinçle, ben her tarafa satabilirim bu oyuncuyu. Tabii. Bir ara Juventus'un ilgisi oldu. Baktı, gördü ki Eintracht Frankfurt 60'lar, 65'ler istiyor. Geri adım attılar. Şimdi Galatasaray teklifi yapmış şöyle. 35 artı 5 milyon euro bonus. 35 artı 5 milyon euro. 40 milyon euroya kadar çıkılmış. Kabul etmemiş, revize edin demiş Eintracht Frankfurt kulübünün yöneticileri. Yani bu rakamlara biz bu oyuncuyu veremeyiz demiş. Ama Galatasaray'a vazgeçmiş değil. Okan Hoca da zaten söyledi. Değer verdiğimiz, ilgiyle izlediğimiz bir oyuncu diye. Ama dediğim gibi, yani en yüksek noktada aldığında oyuncuyu, burada kar zarar noktasına da bakmak gerekiyor ki bakıyorlar. Büyük paralar çünkü. Osimhen'i biz o yüzden aldık dediler. Yani biz Osimhen'e yatırım yaptık, yarışıyoruz ve Osimhen'in potansiyeliyle ileriye dönük satabileceğimizi bildiğimiz için ki kar edecekler. Ama Can Uzun'da bir risk var.
0: Ne gibi risk mesela?
1: 60-65 milyon euroya aldın diyelim Can Uzun'u. Evet, oynattın, iyi de oynadı. Geçen yıl bence iyi performans gösterdi ki oyuncu 92 maça çıkmış, 33 gol 13 asisti var. Yani bir orta saha, bir 10 numara için müthiş. Bir de 20 yaşında daha bu oyuncu gelişecek. Ama kaça satabilirsin? Yani Türkiye'den böyle astronomik ücrete oyuncuların satışları çok olmadı bugüne kadar.
0: Osimhen'i kaça aldın?
1: Osimhen'i 75'e ama 5 taksitle aldın.
0: Tamam, 75'e para çıkıyor ama 10 taksit.
1: Ama
0: taksit.
1: Osimhen farklı bir oyuncu. Hayır, sen
0: bir
1: de
0: şey
1: biliyorsun.
0: Anlatacağım, bir şey anlatacağım. 75'e aldın. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonlukta en büyük aslan payı kimdeydi?
1: Tamam, Osimhen de.
0: Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerde getirdiği gelirler, forma satışları, onlar bunlar. Bizi o açıdan bakıp ne oldu abi? Adam amortiye çıkarttı kendisi.
1: Abi onu biliyor, bilerek aldılar.
0: Bak bir... İkincisi, genç oyuncu verdin 40-45'e, zaten 60-65 milyon da zaten istemezler, yani 40'a, öyle bir talepte bulunmazlar, kimse de vermez o parayı abi.
1: 40'a çıkmış Galatasaray zaten, bu Galatasaray'ın ne kadar çok istediğini görüyor
0: abi
1: oyuncuyu.
0: Galatasaray'ın şu anda panik transfer yapacak bir durumu var mı?
1: Yok, hiç.
0: Ben de onu diyorum, Galatasaray bekleyecek, bak şu anda en avantajlı takım Galatasaray abicim. Ben Galatasaray başkanı, hocası, yöneticisinin yerinde olsam ne yaparım? Beklerim. Evet. Benim bir tane oraya 8-10 numara, atletik, çabuk, kuvvetli, oralarda iyi top yapan, arkadaşlarını besleyen bir oyuncu yakaladığım zaman zaten yine şampiyonluğun en güçlü adayım. Rotasyonla iyi bir kadrom var. Abdullah Kavukçu bana ne dedi biliyor musun? Bir gün denk geldi, konuştuk abi, öyle bir fırsat. Silva'yı soldum, Bernardo Silva'yı. Görüşüyoruz, iltibat halindeyiz dedi Okan dedi, ama dedi zor biraz o iş dedi. Daha genç bir oyuncu.
1: Öyle mi dedi?
0: Tabii tabii. Senin dediğin doğru yani, zor biraz iş dedi. Görüştüler.
1: Hayır, Bernardo Silva'yla biz talip olmadık, hiç görüşmedik dedi bana.
0: Ben bilmiyorum.
2: Belki farklı zamanlarda
1: olabilir. O zamanlarda hiç ilgimiz olmadı dedi.
0: Sonra abi Ozan Kabak'la ilgili Ozan Kabak diyorum. Neydi o
2: geçen? Can Uzun'la
0: ilgili konuştuğumuzda, öyle muhabbet olduğunda isim vermedi. Genç, yetenekli, daha dinamik bir oyuncuyla ilgileniyoruz dedi. Ona daha çok yoğunlaşmıştık. Arkaya ne düşünüyorsunuz başkanım dedim. Torreira'yla şeyin yanına dedi. Oraya da dedi çok çabuk, kuvvetli, fizikli, uzun adım atan bir oyuncu düşünüyoruz dedi. O zaman dedim ligi kapatalım dedim yani dedim. Zaten kadro geniş, iyi bir kadronuz vardı. Bu tarz oyuncular geldiği zaman çok farklı seviyeye çıkar. Bizim zaten hedefimiz dedi Şampiyonlar Ligi. Yani oralarda daha başarılı olmak. Ki şunu söylüyorum mesela, Galatasaray'ın neden çok fazla panik yapmaması veyahut da panik transferi yapmaması gerekiyor? Sağ bek, sol bek, stoperler, kaleci, orta saha, kanatlar, ön taraf, her bölgenin çok iyi oyuncuları var. Ligimizin üstünde oyuncuları var. O yüzden şu anda kalkıp panik transferiyle gidip 30'luk oyuncuya 50 verme ihtimalim var. 60'lık oyuncuya 70 verme ihtimalim var. Bekle, diğer taraflardan zaten o paralar ne Can'a verildi ne Bruno Fernandes'e verildi.
2: Sakin olmak.
0: Sakin bir şekilde beklediğin zaman zaten onlardan sana yavaş yavaş menajer aracılığıyla sinyaller gelmeye başlayacak. Bu böyle oluyor bu işler. Sonuçta ilk başta

0: talep edildiği zaman ne oluyor biliyor musun? Bakıyorlar oradan var, buradan var. Ortalığı, piyasayı kızıştırmaya çalışıyorlar. Ama burada Galatasaray zaten bu şekilde davranacaktır diye düşünüyorum Kerem. Yani benim böyle, onlar da bunu bu şekilde düşünüyor. Benim böyle bir fırsatım olmuş olsa ben de bu şekilde hareket ederdim. Ama Bernardo Silva yani çok iyi oyuncu ama o paralarını vereceğini düşünmüyorum. Can Uzun'un da ben 40-45-50 milyon dolarlar falan verilirse ki eğer, o paranın karşılığını hem performans olarak hem de gelecekte o çocuğu o Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdiği performansla dolayı ben sana söyleyeyim, o paraları tekrar görüp satma ihtimalim var. Çünkü niye? Evet. Niye? Sağında Sané, solunda Barış, önünde Osimhen, arkanda zaten dönen topları çok fazla, geriye koşacak bir mesafe kat edecek bir oyun sisteminde de değilsin. Arkanı toparlayacak oyuncular da var. Hep öndesin. Bir de dikkat edin bak, benim en çok hoşuma giden yönlerinden bir tanesi inatçı, arıyor. Zorluyor. Yani kaptırsa da, yani kapsa da fark etmiyor yani. Üstüne gidiyor. Bir iki kere kaptırdığı zaman oyuncu demoralize olur, çöker. Ama bunda öyle bir ruh hali yok.
1: Bu arada topla da çok sakin değil mi?
0: Onu anlatmaya
1: çok çalışıyorum.
0: Sakin. Sakin ve gidiyor, üstüne gidiyor. Evet. Bu büyük bir avantajdır. O senin bulunduğun bölge ne bölgesi biliyor musun? Kaos oynadığı bölge. Evet. Merkez. Orada sakinliğe ihtiyacım var. Alex de Souza'yı hatırlarsınız abi. Adam 15-20 kere topla buluşuyor. Sakin oraya gidiyor, buraya gidiyor ama alıyor, atıyor, veriyor. Bu da o tarz bir oyuncu. Sakin, çalım, sorumluluk alıyor Zeki abi. Hiçbir şekilde panik yaratmıyor.
2: 10 numarayı alacağın oyuncunun genç değil, çok daha tecrübeli olması gerektiğini düşünüyorum. Mertens çok tecrübeliydi geldiğinde. Hacı çok tecrübeliydi. Schneider çok tecrübeli. Tecrübeli oyuncular farklı oluyor. 10 numarayı alırsın tabii ki potansiyelini ama bizim ligimizde çok fazla skora katkısı olmuyor. Yani çok savaşamıyor. Çünkü daha çok darbeye dayalı futbolun oynandığı böyle ki bu sene daha da stresli, kaos futbol oynanacak ligimizde ki, ama Şampiyonlar Ligi için düşünürsen Avrupa'yı bir oyuncu katılıyorum. Her anlamda katılıyorum. Her tarafında fazlaca yetenek var. Ben bugün gelen bir haber var. Aslında sokaktaki herkes bana Kamavinga'yı soruyor. Niye biliyor musun? Osimhen'den daha fazla coşturur bizi. Yani şey olarak transferi bizi coşturur şeklinde konuşuyorlar. Bugün gelen bir bilgi var. İspanyol basında da var. Mourinho Türkiye'de iki tane beğendiği stoper söylemişti. Biri işte Trabzon'daki sakatlanan
1: Batagol.
2: Diğeri de Davinson Sanchez. Batagol'u Benfica'ya istiyordu biliyorsun. Şimdi Real Madrid'e direkt Davinson Sanchez'i, Komo'nun istediğini de duymuş. Komo istiyor biliyorsun.
1: Evet.
2: Davinson Sanchez'i istiyor ki Dünya Kupası'nda iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor Davinson Sanchez. Fark yaratıyor. Yani evet. O Galatasaray'a ilk geldiği dönemlerdeki gibi savaşıyor. Şimdi Kamavinga 50 milyon euro. Ki ben 23 yaşında olduğu için Mourinho'nun da çok bırakacağını da düşünmüyorum ama hani bir takas gündeme gelir mi? Öyle bir şeyler olur mu? Galatasaray'da bir kere ok yaydan çıkmış. Cin şişeden çıkmış. Davinson Sanchez'i satacak Galatasaray. Öyle, öyle görünüyor. Komo 20 milyon euroya kadar çıkmış ama Okan Hoca 30'un üzerinde bir rakam gelirse değerlendirebiliriz demiş. Çünkü toplantı yapıyorlar sürekli.
1: Bu arada Davinson da 30 yaşında, onu da söyleyelim.
2: Ya bak şimdi stoper 10 numara buralarda zaten 20'li 25'li yaşlar yerine ben 28-30, bu çok iyi rakam. Tam olgunluk çağı. Stoper için de bence iyi olduğunu düşünüyorum. Yani 33 yıl aslanlar gibi oynar. Van Dijk istiyor Galatasaray başkan 34 yaşında. Ki teklif edilen rakam 15 milyon euro. Size oyuncu menajerine biz veririz Van Dijk'a demiş. Tabii orada sözleşmesi bitmese bir yıl kaldığı için daldan dal atlıyorum ama Liverpool'un ikna edilmesi gerekiyor. Yani Mourinho da Davinson Sanchez istiyor. Galatasaray'ın elinde aslında, çünkü çıkarmak zorunda oyuncuları. Niye? Şu da konuşulmuş. Biz evet çekirdek kadroyu koruduk, omurgayı koruduk, 4 yıldır üst üste şampiyon oluyoruz. Ama 5 yıl için bir rehavet olur mu? Heyecanını yitiren oyuncular var mı? Geriye giden oyuncular var mı? Bunlar hep raporunu sunmuş Okan Hoca. Bence Davinson Sanchez aldığı ücret nedeniyle performansı düştü. Yani skala yükseldiği için Galatasaray'da Davinson Sanchez, Lucas Torreira, bunların ücretleri düşük kaldı. Ya bunların ücretlerini yükselteceksin eski performansını almak için. Ama bir de şu var, takımın cazibe merkezini, yani o İşte sponsorluk gelirleri, maç günü gelirleri, forma satışlarını artırabilmek için yeni yüzlere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu yeni yüzleri alabilmek için de

0: Daha ya da daha iyisini alabilmek için de şimdi 10 yabancısı var. O 10 yabancının ikisini, üçünü göndereceksin ki yeni oyuncular alacaksın. Eğer evet. yabancı kuralı değişmezse ki yarın başkana, sayın başkana sorarız İbrahim Hoca Osmanoğlu'na. Ben değişeceğini de düşünüyorum bu arada, kulüpler zor durumda. Galatasaray'ın böyle bir durumu var. Oyuncu gönderecek. Ben işte dediğim gibi Davinson Sanchez bunlardan biri, Dünya Kupası'nda iyi gitti. Ve bence 30 milyon euroları görecek. Çünkü Singo'ya sen zaten 30 milyon euro verdin. Artık rakamlar da oralara doğru gitti. Gabriel Sara da zaten genç bir oyuncu, yatırım amaçlı alınmıştı. 18 milyon euroya alınmıştı. O da 30'ları göreceğini düşünüyorum. Napoli ya da bir başka takım, ki Napoli de istiyor. Oralardan Galatasaray hem ekstra bir bütçe, zaten var bütçesi. Yani 12 milyar lira bütçesi var. Tabii bütün sezon boyu takımın giderleri vesaire hepsi hesaplandığında bu rakamlar. Galatasaray buralarda bir de şu var, yeni bir bilgi yine Alman basında da var. Kim Min-jae'nin menajeriyle görüşmüş Galatasaray. Ha. O da var.
1: Yani bir taraftan da ayrıca konuşmak yerine, gerekir.
0: Yerine stoper de bakıyor Galatasaray. Yani Davinson Sanchez'in gitme ihtimaline karşılık stoper transferiyle ilgili de görüşmeler yapıyor.
1: Davinson Sanchez böyle biraz hızı ve çabukluğu da onun da yardımıyla aslında kariyerinde belli bir noktalara gelen bir oyuncu Okan Koç. Zaman geçtikçe, futbolcular yaş aldıkça burada bazı problemler yaşayabiliyor. O hızıyla, süratiyle oynayabilen oyuncular.
2: Tabii yaşıyor.
1: Davinson da şimdi 30 yaşında. Ama Galatasaray'a da çok şey katmış bir oyuncu. Burada yaşı itibariyle düşününce 25'ler, 20'ler, 30'lar bilmiyorum. Eğer olursa mantıklı mıdır Davinson'u elden çıkarmak?
2: O rakamlarla mantıklıdır. Şimdi bir de ne taraftan bakmak lazım? Alternatifler kimler, neler? Hedef tabii. neresi?
1: Onu tespit oralarda, etmek gerekir
2: tabii
1: değil
2: ki
1: mi?
2: De oralarda neler yapabilecek oyuncular arayışı içerisine girmek lazım. Mesela şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Benim evet. anladığım ve bildiğim, duyduğum kadarıyla. Zaten eldeki mevcut kadrosu iyi bir kadrosu var. Şimdi Sanchez'i gönderip 30 milyon iyi para, ciddi bir para, büyük bir getiri elde etmiş olursun. Ama onun yerine acaba o paralarla daha iyisini bulabilir misin? Bulma ihtimalin var. Ama dünya piyasasında da iyi stoper yok çok fazla. Van Dijk olabilir mesela, ama Sanchez'i aratır mı? Sonuçta Sanchez, Abdülkerim, birisi çabuk, birisi ağır hamleli, birisi de arkaya sırtı atılan toplarda gidip topları toplayan süpüren bir oyuncu. Van Dijk'le Abdülkerim yaptığın zaman problem yaşar mısın? Yaşayabilirsin. Burada önemli olan alternatifler kimler? Şimdi alternatifler Kim Min-jae olabilir mesela, Zeki abi evet. dediği gibi. Kim Min-jae olursa Sanchez'i verip Kim Min-jae ile orayı kapatabilirsin, doldurabilirsin. Ama kalkıp mesela şimdi şeyle dolduramazsın yani. Van Dijk iyi oyuncu ama Van Dijk, Kim Min-jae veya da Van Dijk, Davinson Sanchez yaparsan muazzam bir şeyler izlettirirler sana. Yani defans hattında tecrübeli deneyim, hem hava hakimiyeti hem oyun kurma, yani orada verecektir özgüven ön taraftaki oyuncular, arka taraftaki kaleci. Bunlar büyük bir avantaj sağlar. 30 milyon da büyük para Kerem ya. İyi para, 30 evet. yaşında bir oyuncu yani. Değerlendirilir, ben değerlendiririm. Bilmiyorum Zeki abi, sen değerlendirir
0: misin? Şu bir risk olur mu? Alışılmış bir savunma tandemi var ya.
2: Van Dijk'ı getirsem
0: makine düzeniyle işleyen mesela. Şimdi, ha, Van Dijk olursa tabii.
2: Ben ne yaparım biliyor musun? Örnek mi? 30 milyon euro getirdi mesela. Van Dijk'da Kim Min-jae'yi çekerim abi. Abdülkerim de alternatifle dursun orada.
0: Olabilir.
2: Muazzam bir ikili olur orada. Olabilir.
0: Ya bir de Yusuf Akçiçek var. Al Hilal'le oynayan ya. Evet. 20 yaşında. Evet. Artı 4 kontenjanına da uyduğu için. Onunla ilgili de bir girişim
1: onlar
0: var.
1: Onlar artı dörde bakılmıyor ya. Evet. Türk oyuncular. Can için de aynı evet. şey geçerli.
0: Tamam. Orada da Bologna'da istiyormuş Yusuf'a bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Yusuf Akçiçek.
0: Evet. Ya onunla ilgili de bir girişimi var Galatasaray.
2: Ya elimde bir düzen var babacığım ya. Bir kadrom var. Stoperlerim oturmuş. Birbirini evet. tanıyor. Artık karı koca gibi olmuş derler ya böyle.
0: İşte
2: artık
0: o yüzden yani, diyorum risk değil mi yani?
2: Yani onu ben senin demek istediğini anladım. Yani karı koca gibi olmuş, birbirini tanıyorlar artık. Yani kimin nerede ne zaman ne yapacağın, nasıl hamle yapacağın artık ezberlemişler
0: peki abi. Ikillerini...
2: Şimdi riske girmenin bir anlamı var mı? Yok. Bir de o açıdan da düşünmek lazım. Sanchez çabuk, süratli, hakikaten iyi stoper. Hamleli, hamsesi fark etmiyor yani, oralarda müthiş işler yapıyor. Şimdi yanında Abdülkerim, Abdülkerim'in de gelişimini, performansını ciddi şekilde arttırıyor ya Sanchez'in performansı. Yani Abdülkerim'in gerçekten buralara gelmesine büyük bir emeği ve en önemli detaylardan bir tanesi, bana buralara gelmesinden sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın ön alanda oynaması. Bekleri iyi.
0: Stoperlerin değişmesi bir de kaleciyi de etkiliyor.
2: Etkiler.
0: Şimdi, o üçlü alışmış şimdi, oluyor birbirlerine.
2: Şimdi senin orta sahne iyi, beklerin iyi. Ya şu anda ben Galatasaray Başkanı, yönetici, hocası olsam abi olmazsa olmaz ne? Direkt oraya fokuslanırım ki onlar da fokuslanmışlardır. İnsanlar diyecek ya şimdi sen akıl mı veriyorsun yani falan filan. Sonuçta biz yorum yapıyoruz burada.
1: Tabii ki.
0: Ama performansında da düşüş var. Davinson Sanchez'in ücret konusunda problem olduğu
2: olabilir
0: söyleniyor.
2: Abi etkiler. Yani adam bakıyor mesela karşımdaki aynen. orta sahada o bu benden daha az performans gösteriyor. Oynayan oynamayan fark etmiyor. Sürekli oynamayan oyuncular da benden daha çok alıyorsa etkilenir. Yabancı oyuncular bundan daha çok muzdarip olur.
0: Bence
2: sıkıntı yaratır.
0: Bence Singo'dan çok etkilendiler.
2: Abi Singo Torreira'da. Çok sakatlık geçirdi. Sakatlık
0: her şey olarak
2: Singo...
0: diyorum ücret
1: maaş
0: olarak.
1: Konusu.
0: He, maaş konusu. Verilen bonservis konusunda, maaş konusunda.
1: Singo'nun maaşı Davinson'dan yüksek galiba.
0: Evet 5 milyon euro üzerindeydi.
1: Evet. Ve oynayamadı yani.
2: Vereceğim maaş parasını.
0: Ama Singo da yani Dünya Kupası'nda yani Galatasaray'a giden oyuncuların kadar. Hepsi iyi oynuyor. Bizim milli takım hariç Dünya Kupası'na giden her milli takım oyuncusu savaşıyor, iyi oynuyor.
2: Ligimizdeki
0: Haiti
2: bütün
0: dahil yani. O da
2: oyuncular iyi oynuyor, doğru söylüyorsun.
0: Niye böyle oldu gerçekten? O ayrı konu ama. Ya, yani Galatasaray'da zekalı. Başkanın söylediği en iyilerini alacak. Divan Kurulu'nda söyledi zaten.
1: Doğru.
0: En iyi transferleri yapacağız ama şu anda Galatasaray'ın 1.30'unda 30 Haziran'da Icardi'nin sözleşmesi bitiyor. Boşa çıkacak. Icardi eğer 2 gün içinde Galatasaray'a ben kalıyorum demezse Galatasaray Icardi ile bir daha masaya oturmaz. Bak 2 gün içinde. Çünkü 30'unda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray saygı duyuyor. 30'una kadar bekliyor. Ve bu yüzden de kaçırdığı oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani bu hep böyledir. Bekleyelim. Hani çok özel bir oyuncu. Ama 30'unda da cevap vermezse, sözleşmesinin bittiği tarihte cevap vermezse artık bil ki Icardi Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmedi. Ki başkanın söylediği bizim şartlarımızı kabul ederse kalır. Yoksa gider. Yani Galatasaray'ın sunduğu şartlar da belli. İşte ücretinde %50 indirim. İşte oynama garantisiyle ilgili hiçbir şey konuşulmamış bu arada. Yani o gündeme bile gelmemiş. Onu söyleyeyim. Belli ki kabul etmeyecek. Ya da yarın diyecek ki 2 gün kaldı çünkü. Pazartesi, salı 30'u işte bitiyor. Bittiği anda Galatasaray yeni forveti ya da santrforu için düğmeye basar.
1: 30'una kadar mı süresi var?
0: 30 Haziran'da bitiyor ya sözleşmeler.
1: Tam sözleşme bitiyor ama sonra uzatabilir tekrar.
0: Ama o şu anlama geliyor. Ben sizinle sözleşme imzalamıyorum. Verilen süre o kadardır yani. Yoksa ne süresi vereceksin? Oyuncu boşa çıkacak. Belki başka takımla oturup anlaşacak. Belki öyle bir fikri de olabilir. Her şey olabilir ama Icardi'nin yaptığını doğru olduğunu düşünmüyorum. Dün bir yerde
1: acaba
0: epey Galatasaraylıların sokaktaki insan aslında nabzını tutuyor biliyor musun? Futbol gündeminin ilk defa şunu söylediler. Icardi ne zaman gidiyor? Galatasaraylılar hep bir ağızdan sanki anlaşmışlar gibi. Şunu Icardi belki kalıyor mu demediler. Icardi ne zaman gidiyor?
1: Şunu belki araştırmak gerekiyor olabilir. Aklımızda olsun. Acaba Icardi'ye belli bir süre verdi mi Galatasaray?
0: Yok.
1: Şu tarihe kadar düşün.
0: Hayır. Süre verseydi söylerdi. Başkanla ben çok konuştuk hatta röportaj yaptık. Orada söylerdi. Şartlarımızı kabul ederse kalır yoksa gider. B planınız, alternatifiniz var. Elbette ki var. Daha iyisini transfer ederiz. Daha iyisini alırız. Yani Icardi 30'unda ben onu söylüyorum. Yani Icardi'nin sözleşmesi bittiği anda, boşa çıktığı anda Galatasaray bir daha görüşmez Icardi ile. Durum onu gösteriyor. Taraftar da Icardi ne zaman gidiyor demeye başladı. Icardi kalacak mı demiyorlar. Çünkü onlar da yeni bir golcü, yeni bir heyecan istiyorlar.
1: Önümüze bakalım mı diyor taraftar.
0: Tabii. Yani onu da söyleyelim.
2: Ya menajeri geçen açıklama yapmadı mı? Oynamak istiyor, oynayabileceği takıma
0: saygı gidiyor, duyuyor görüşme. Galatasaray'a dedi. Oynamak tabii. istiyor Galatasaray'da değil.
2: Öyle bir
0: o
2: şey
0: yüzden görüşmüyoruz diye. Bak şunu söyledi bak. Çok güzel noktaya getirdi. Menajere aynen birebir söyleyeyim. Icardi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. O yüzden başka kulüplerle görüşmüyoruz. Ne demek o? Sözleşmesinin sonuna kadar sadık kalacak. Siz eğer gel Icardi görüşelim derseniz görüşürüz. Demezseniz başka takımlarla görüşmeye başlarız.
2: Yedek kalmayı kabul
0: bitiyor.
2: Ediyor mu Zeki abi?
0: Nasıl?
2: Yedek kalmayı kabul eder mi pekala Icardi?
0: Kabul edecek ne yapacak yani? Osimhen'in önünde mi oynayacak?
2: Ya
0: kabul
2: tamam
0: edecek.
2: Ya, önemli
0: ve,
2: olan o şimdi yani. Burada sonuçta
0: çok yakın birinden duyduğum bilgi de şu. Icardi kalsa bile alacakları santrfor Osimhen'in B planı olacak. Icardi C planı olarak kalacak. Ki aslında kalmasını istemiyorlar kontenjan nedeniyle.
1: Orada da devreye şu soru girer. Yani C planı olacak bir santrfora yıllık 5 milyon euroyu bağlamak ne kadar akıllıca.
0: İşte aynen şeyden öyle.

0: Vefa olarak bunu düşünebilirsin. Çünkü Dursun Özbek yönetimi gerçekten çok saygı duyuyor. Çok seviyorlar Icardi'yi ama geçen yıl taraftar nezdinde Okan Hoca'nın gözünden, yönetimin gözünden düştü. O Osimhen'in sakatlığı sonrası gelip takıma sahip çıkmadı. Ve oynadığı maçlarda da çok kendini yormadı. Yani goller attı tabii ki. Yani Osimhen'den farklı olarak nedir? Vurduğu gol oluyor. Osimhen savaşçı. Farklı oyuncular ama Okan Hoca da aslında çok kalsın istemiyor.
1: Ben de
0: çünkü niye? Abi. Şunu
1: soru
0: söylemiş aynen.
1: Yaşayacağım.
0: Şunu söylemiş
1: var.
0: Aynen. Icardi kulübedeyken hem benim motivasyonum bozuluyor hem de Icardi'nin motivasyonu bozuluyor. Morallerimiz karşılıklı bozuluyor. O oynayamadığı için morali bozuk oluyor.
1: Ben de
0: onu oynatamadığım için morali bozuk oluyor. Ama aklın yolu bir. Osimhen varken Icardi kim oynatır? Eğer Icardi zaten yani ya bu... bir ışık verseydi işte River Plate dendi, Boca Juniors dendi, işte Como denmişti ilk Serie A'ya çıktığında hiç ilgilenmiyor bile artık. Avrupa'nın 5 büyük liginden ben o tepeye oynayacak takımlardan asla teklif alacağını düşünmüyorum. Belki Suriye Arabistan'ı isterse gider, biliyorsun emeklilik yeri.
1: Tabii.
0: İsmi nedeniyle
1: de
0: gidebilir. Ama gider mi? Orada kalır mı? Onu bilmiyorum. MLS'e gitme şansı yok zaten. Orada da öyle paralar vermiyorlar.
1: O zaman kalacak.
0: Doğru.
1: Yani bu kadar anlattığına rağmen kalacak o zaman. Hep o tarafta.
0: Ama iki gün kaldı.
1: Ya zeka, bak bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun bu zamana kadar uzamazdı. Okan Hoca yönetim istemiş isteseydi yani şu ana biterdi bu iş.
0: Ama sözleşmeli oyuncuna da git demek doğru olmaz Icardi. Kendi gitsin istediler.
1: Ben sana
0: istediler.
1: Git demiyorum yani.
0: Taraftarı karşına
1: edersin, yeni bir sözleşme yaparsın.
0: Galatasaray'ın
1: ya buraya kadar gelmez, bu kadar
0: mükemmel.
1: Uzamaz bu iş.
0: Bak Galatasaray'ın Icardi konusunda izlediği politika çok usta işi. Niye? Icardi'ye isteseler şunu söyleyebilirlerdi. Bugüne kadar hizmetlerin için teşekkür ederiz ama senin gelecek planlarımızda yok deseydin, taraftarların belli bir kısmı yönetime tepki gösterebilirdi. Şimdi ne diyecekler? 30 Haziran'a kadar bekledik. Bize cevap vermedi. Boşa çıktı. Biz de artık daha bekleyecek durumumuz yoktu. Yani koskoca Galatasaray Icardi'ye gelsenle sözleşme imzalayalım mı diyecek. Zaten oturmuşlar, konuşmuşlar. Icardi de ben düşüneyim.
1: Ne zaman konuşmuşlar abi?
0: Daha gitmeden, tatile gitmeden.
1: Kaç ay oldu değil mi? Yani
0: tabii.
1: Demek ki
0: tabii.
1: Sağlıklı bir konuşma geçti. Olmuş olsaydı yani şu ana kadar revize
0: evet
1: edilip uzatılmış.
0: Evet dememiş zaten. Evet dememiş.
1: Icardi mi evet dememiş?
0: Evet. Ben
1: Okan Hoca istiyor mu abi? Yöneticiler istiyor mu?
0: Ya şöyle.
1: Burada önemli olan takımı oynatan kim? Okan Hoca. Okan Hoca eğer ki bu konuda biraz tereddütleri, kafası rahatsızı varsa abi. Yani kalmasın da bence sağlıklı
0: tabii,
1: değil.
0: Bak.
1: Kalırsa bak çok önemli bir şey söyledin az önce. Onun kulübede olmasından hem o hem ben rahatsızım dedi.
0: Evet, aynen.
1: Abi o çok kötü bir şey, çok
0: evet.
1: Tehlikeli bir şey. Yani.
0: Sen
1: o takıma da sirayet eder.
0: Evet, sen de oynadın.
1: Yani ne olursa olsun. Ki yani Okan Hoca'yı da biraz tanıyorsam, oynattığı oyun sistemine göre orada biraz daha disiplinli, hareketli. Oyuncuları daha çok seviyor. Ki B, C planları da vardır da. Yani şu ana kadar bu süreç bu kadar uzamazdı.
2: Yönetim ona git demiyor.
1: Ya, o,
2: kaldı ama demiş. Kal da demek istemiyor aslında.
0: Aslında çok böyle şunu
2: böyle
0: biliyorlar. Icardi'nin kabul etmeyeceği bence bir kontrat hazırlamışlar, şartlar sunmuşlar. Icardi de o süreçte şunu düşündü. Ya ben hayır demeyeyim ama zamana yayınca o süreçte bana bir teklif gelir. Teklifi kabul ederim, Galatasaray'la yollarımı ayırırım. Ama teklif gelmediği için Icardi son güne kadar bekleyecek. Sonra mutlaka takımsız kalmaz. 33 yaşında ya Icardi. Belki de Beşiktaş'a gelecek ya da ne bileyim olabilir. Menajeri çünkü kovalayacak.
1: Yok Beşiktaş'a
0: biliyorum.
1: Gidenmiyor.
0: Hayır şöyle.
1: Daha
0: gider teklifte yani. Bulunur. Anladın mı? Beşiktaş'a demiyor. Beşiktaş'a gelince konuşuruz. Beşiktaş'ın kimi istediğini biliyoruz zaten. Ya
2: biliyor
0: gider
2: muyuz?
0: Menajer Vlahovic'i çok istiyorlar biliyorsun.
2: Tamam,
0: görüşmeler konuşuruz. Devam ediyor. Onu da konuşuruz ama ben şunu söyleyeceğim. Başakşehir'de dahil oyuncu kalmak isterse İstanbul'da bir şekilde kapı açılır. Başakşehir sever böyle futbolcuları biliyorsun.
1: Hani 4-5 milyon verir mi yıllık pekala?
0: Hayır 15 milyon euro değil ya.
1: 4-5.
0: Verir. Niye Başakşehir? Niye veremezsin? Başakşehir futbolcu satıp
2: Şomurodov'u satabilir.
0: Şomurodov konusuna geliriz zaten.
2: Ama
0: Fenerbahçe için Aziz Başkan'ın söylediği
1: ne olursa olsun gelelim Saadet abi.
0: Şomurodov değil hedefleri ama ben Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşür. Bu işi hallederim.
1: Zeki abi.
0: Noktasında Fenerbahçe ama
1: sene şampiyon
0: Fenerbahçe'nin de istediği santrfor başkanı.
1: Başkan ve yönetim kurulu taraftarı futbolcuları bir kenara yakıyorum. Bu takımı 4 senedir şampiyonluk yapan kim? Takım başındaki
2: Okan Buruk.
1: Okan Hoca şu anda masada güçlü mü?
0: Güçlü tabii.
1: Okan Hoca Eğer

0: Icardi isteseydi şu ana kadar bu konuşmaların hiçbirini yapmazdık. O Icardi şu anda sözleşmeli bir oyuncusuydu. Uzatılmışlardı yani. Şu anda hala devam ediyor ama bitmiş gözüyle bak. Şu anda uzatılmıştı o. Okan Hoca da buradaki benim anladığım veyahut da gördüğüm kadarıyla kesinlikle bir şekilde böyle net bir şekilde Icardi'nin kalmasından yana değil. Yönetim de burada arada kalıyor anlattıklarınıza göre. Eğer ki Icardi 4-5 milyon euroları kabul edip Okan Hoca da burada çaresiz kalıp yani kalacaksa da kalsın artık gibilerinden Icardi takımında yer alırsa problemler yaşanabilir. Çünkü Icardi oynamak ister ama orada Osimhen diye bir oyuncu var. Anladın mı? Çift forvet oynatamıyor. Oynattığı zamanlar problem yaşıyorsun.
1: Evet, olmaz.
0: Yaşarsın. Burada kulübede yanında madem oturtacaksan abi o zaman futbolu bıraksın gelsin yardımcı antrenör olsun. Yani kulübü bu kadar seviyorsa, aidiyet duyuyorsa yani paraya da bakmayacak gelsin o zaman yardımcı. Misal yani bu ironi yapıyorum ama burada abi sonuçta her zaman kulübün takımın âli menfaatleri ön plandadır. Burada aynen. Hocalar da yöneticiler de bunu düşünmek zorunda. Tabii ki de Icardi geçmiş dönemlerde çok önemli başarılara imza attı, goller attı, takıma faydalı oldu. Arkadaşlarına, taraftarına sevgilisi oldu, aşkı oldu. Ama belli bir zamandan sonra artık ne oluyor biliyor musun? O bağ kopuyor, futbolun dünü yoktur. Her gün güncelleşiyor futbol. O gün iyi olmak zorundasın. Her geçen gün kötüye gittiğin zaman bu sefer unutuluyor, gidiyor. O yüzden Icardi'nin yerinde olsam, kardeşim bu süreç uzamaya başladı. Bazı şeylerin onlar da farkındadır, bilincindedir Zeki abi. Hocanın da yönetimin de ona karşı bakış açısının farkındadır. Futbolcular, menajer bu süreç buraya kadar geldiyse onlar senden benden daha iyi biliyorlardır. Yani bu iş olsa da olmasa da gibilerinden düşünülüyor olduğunun bilincinde hareket ediyorlar. Ya kardeşim çok... git o zaman git yani. Seni net bir şekilde isteyen bir kulüp yoksa veyahut hoca seni net bir şekilde istemiyorsa yapacak bir şey yok abi, kopacaksın.
1: Galatasaray çok ustaca hareket ediyor Galatasaray.
0: Ya burada niye ustaca hareket edip etmemeyi bak, anlamıyor ki. Hayır, şimdi ben ne yaparım ya bak, Abdullah Kavukçu Osimhen'i getirdi mi?
1: Hayır o önemli.
0: Misal,
1: o,
0: hayır bir
1: Abdullah
0: şey söyleyeceğim.
1: Kavukçu falan değil. Hayır, Galatasaray'ın ne? Gücü getirdi Osimhen'i. Tamam. Kimse getirmedi. Yani onu söyleyeyim. Dursun sonuç... Başkan'ın vizyonudur bu. Abdullah Kavukçu'nun vizyonu değil Dursun Başkan'ın.
0: Bir şey söyledi
1: hepsi
0: mi?
1: Şunu söylemişti o dönemde. Ben çok iyi biliyorum. Başkan batarız. Bu çılgınlık. Tek başına karar verdi orada.
0: Bir tek başkan karar verdi. Tepki, ben bunu istiyorum.
1: Aynen. Başkan hayır dedi. Ben kefilim dedi.
0: Başkaları
1: ben,
0: başka
1: türlü kulüp zarar edecekse ben bunu gerekirse karşılarım. Tamam. Şimdi burada yine Dursun Özbey'in vizyonu şu. Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Icardi'yi biz göndermedik. Kendi gitti. Kendi giderse farklı olur Galatasaray camiasında ama başkan Icardi'yi gönderirse sen vay efendim sen Icardi'yi nasıl gönderirsin?
0: Sen az önce onu dedirtmemek için. Ben onu anlatmaya çalışıyorum işte zaten.
1: Onu dedirtmemek için. Icardi'yi gönderen başkan değil. Icardi kendisi gitti.
0: Tamam Icardi kendi gitti.
2: Icardi bana kalacak gibi geliyor.
1: Kalırsa ayrı kabul eder kalır. Kalırsa da yedek kalır onu söyleyeyim yani.
0: Hayır yedek
1: çok
0: kalıp
1: da umrunda olmaz. Ben sana söyleyeyim
0: abi,
1: bak. Icardi'nin çok da umrunda
0: burada
1: olmaz.
0: Önemli
1: yedek
0: olan
1: kalmak.
0: O şartnameler, o protokole kurulacak mesela şartlar bunlar da çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Icardi biraz özel hayatını, konfor alanını seven bir insan yani. Rahat hareket etmeyi
1: çok
0: seven
1: çok
0: bir insan. Ama artık geçmişteki Icardi değilsin.
1: Değil, tabii.
0: Seni tolerans aynen. Edebiliyorlardı. Şu anda biraz daha kendini, iş disiplini sağlaman gerekiyor. Oralara odaklanman lazım.
1: Aynen.
0: Şimdi sen sakatlandın, gideceksin Arjantin'de tedavi. Kabul etmem, giderim kardeşim, o kontrata yazdırırım bunları. Mesela eğer ki kalacaksa bu tür karşılıklı bir anlaşma yapılabilir. Ya bak şimdi, Zeki abi daha kısa öze gireyim yani. Sağdan soldan boş yere 100 tane kelime cümle kurmaya gerek yok. Abicim beni isteyen bir hoca var mı? Beni isteyen net bir şekilde bir yönetim var mı? Yoksa kardeşim hadi eyvallah. Yani futbolcu da bunun bilincinde ona göre hareket etmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ya tamam taraftar seni çok sevdi. Kimler geldi kimler gitti bu kulüplerden ya?
2: Doğru.
0: Ne oyuncular geldi gitti ya? Gider Icardi gider. Gider başkasını getirirler. Daha iyi oyuncu getirirler. Şu anda zaten Galatasaray'da Icardi gitse çok fazla Sassuolo Sonel ve hatta yönetime tepki yönelecek bir şeyler bir durumlar yok ki. Icardi gittiği takdirde Osimhen var abi. Ya panik stres yapılacak bir durum.
1: Galatasaray panik
0: yani,
1: yapmıyor ki.
0: Osimhen.
1: Hiç panik yapmıyor.
0: Ya o zaman abi niye bu süreç uzuyor?
1: İşte biz göndermedik
0: sıkıntı
1: olsun.
0: Para mı?
1: Hayır, biz... kendi gidecek.
0: Tamam kardeşim biz ya öyle şey mi olur biz göndermedik abi.
1: Ya sonsuza kadar Galatasaray Icardi'nin keyfi yerine
0: nasıl
1: gelsin.
0: Ne demek bir şey abi ya? Nasıl bir düşünce?
1: 30 Haziran'ı
0: nasıl
1: bekliyor.
0: Nasıl bir düşünce bu baba? Biz göndermedik.
1: Hayır
0: nasıl
1: canım.
0: Bir düşünce?
1: Çok önemli bir düşünce.
0: Ne
1: Galatasaray
0: abi?
1: Niye göndersin? 30 Haziran'da sözleşmesi bittikten sonra cevap vermedin kardeşim. Boşa çıktın. Ne halin varsa gör. Ama öbür türlü 20 Haziran'da gönderse Icardi'yi seven belli gruplar ne diyecek? Ya niye gönderdiniz Icardi'yi? Kalsaydı ya.
0: Ya Osimhen var kardeşim diyeceksin.
1: Hayır var tamam.
0: Tamam alternatif gideceksin olarak alternatif olarak kalsaydı. Daha iyisini alacaksın. Daha atletik,
1: i̇şte
0: daha kuvvetli,
1: ince
0: daha
1: çizgi,
0: iyisini alacaksın.
1: İşte buradaki ince çizgi Galatasaray yönetimini haklı duruma getirirken bir anda Icardi'de haksız duruma düşmüş olacak. Çünkü Galatasaray'ı çok fazla umursamadan Arjantin'de, ne bileyim işte Güney Amerika'da, orada burada
0: savaş var
1: yapıp,
0: o zaman.
1: Tatil yapıp o sözleşmeye sadık kalmamış oluyor. Çünkü senin sözleşmen bitiyor. Revize edilmesi lazım, yenilenmesi lazım. Sen hala cevap vermiyorsan...
0: Icardi net bir şekilde kalmak istiyor muymuş? Var mı böyle bir duyman?
1: Yo işte şunu söylüyorum.
0: Net bir şekilde Icardi kalmak istiyor muymuş? Bak, var mı böyle bir duyman?
1: Onu söyle, ben ona söyledim. Az önce söyledim sana. Galatasaray'a saygı duyuyor. Tamam. Icardi. O yüzden başka kulüplerle görüşmüyoruz. O ne demek? 30 Haziran'a kadar biz başka kulüple görüşmeyeceğiz.
0: Sen inanıyor
1: yani
0: musun?
1: Yani aslında gel gel yapıyor Galatasaray. Galatasaray tamam. Bu tuzağa
0: tabii, tabii.
1: Düşmedi.
0: Doğru. Sen tuzağı... inanıyor musun? Doğru doğru. Gel gel yaptığına katılıyorum ama tuzağa sen inanıyor musun? Galatasaray. Menajerinin başka kulüplerle görüşüp görüşmedi.
1: Görüşmez olur mu ya? Görüşüyorlar yani. Tabii el altında.
2: Burada, ama... Buradaki soru aslında şu. Heh. Başka bir kulüpten Icardi'ye yıllık 5 milyon euro teklif geleceğine inanıyor musun?
0: Yurt dışında bir de bunun vergisi var, kılçıksız. Tabii. Yani 5 bana, milyon bana normalde 8 milyon. Geliyor. Bana da çok zor geliyor.
2: Ya ben Icardi yerinde olsam...
0: Geçen sene, ondan önceki sene olmuş olsa bu tekliflerin üstüne
2: gelirim. Icardi'nin yerinde olsam havada kaparım bu teklifi.
0: Ona oraya geleceğim zaten. Evet. Zeki abi o yüzden soruyorum. Icardi istiyor mu?
1: Pavlidis'in Benfica'dan kazandığı 3.200. 3 milyon 200 bin lira. Pavlidis'in kazandığı paraya bak.
0: Bonservis
1: en
0: kaç
1: çok kazanan para.
0: Bonservis kaç para?
1: Bonservisini kaç para? İstiyor sizin Beşiktaş... Fenerbahçe'nin de gündemine
0: onu,
1: geldi.
0: Onu diyorum yani 3,5 yani. Milyon ama belli bir yere kadar.
1: Hayır hayır. Aldığı tür... ücrete bak, onu diyorum tamam, yani. Belli... Icardi'ye 5 milyon euroyu kabul etti.
0: Ama Icardi daha dur. Pavlidis Icardi olana kadar o zaman farklı yollardan
1: mesela,
0: geçmesi lazım abi. 40
1: milyon
0: tüketmesi Benfica, lazım.
1: Benfica Icardi istiyor diye bir dedikodu çıkarttı.
0: Tamam.
1: Hayır, bizler de haberini yaptık biliyorsun. Hemen Benfica'dan jet hızıyla yalanlama geldi. Icardi gündemimizde yok diye.
0: Icardi sonra... ne kadar istiyor abi? Sen onunla ilgili bilgi sahibi
1: abi Icardi 10 çok milyon ister. Icardi,
0: şu anda kaç? Galatasaray 10 milyon mu istiyor?
1: Icardi biraz güçlü olsa der ki...
0: Başkan verir mi 10 milyonu?
1: Osimhen 21 milyon euro alıyor. Bana da bir 20 ver der yani o konuda.
2: Başkan vermiyor.
0: Başkan kaç mı? 5 milyon veriyor. 5 Icardi milyon. 5 milyonu kabul ediyor mu?
1: Kabul etmiyor.
0: Hadi güle güle.
1: Şartları
0: kardeşim.
1: Kabul etmiyor. Kusura bence güle bence güle. Kabul etmediği mı? İçin şunu istiyor. İstiyor ki işte son gün... Galatasaray Başkanı işte gel biraz daha şartlarını cazip hale getirelim. Sözleşmeni uzatalım. Galatasaray bunu demez. Galatasaray Osimhen'den de büyük, Icardi'den de büyük, her futbolcudan da büyük. Doğru olan politika bu. Ama Icardi 2 sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Icardi bir star. Icardi'yi göndermek ayrı, Icardi'nin kendi gitmesi ayrı. Büyük bir ihtimalle Icardi kabul etmeyecek ve gidecek.
2: Zeki Uzundurkan, benim sorum şu olacak. Bazı oyunculara ilgi olabilirdi Galatasaray'da, özellikle yerli oyunculardan bahsediyorum, Dünya Kupası'na giden.
1: Tabii.
2: Oradaki kötü performans acaba oyuncuların önümüzdeki süreçle ilgili kaderlerini şekillendirmiş ve onları Galatasaray'a iyice bağlamış olabilir mi?
1: Bence bağladı. Abdülkerim Bardakçı'dan tut da Davison Sanchez'i ayrı yere koyuyorum.
2: Ya burada daha çok kastettiğim Barış Alper
1: Yılmaz, tamam onu söyleyecektim. Hı-hı. Barış Alper Yılmaz tabii ki. Barış Alper Yılmaz'dan 50 milyon euroluk bir satış bekliyordu Galatasaray. 50 milyon euroları kimse vermez şu anda Barış'a. Dersen ki Neon Kulübü geçen yıl isteyen Suudi Arabistan Neon Kulübü yazın istemişti biliyorsun. Ama orada da şu vardı. Menajeri sadece Barış Alper'le temas kurmuştu. Yani Galatasaray kulübüne Neon kulübünün hiçbir yöneticisi gelip teklifte bulunmamış. Hı hı. Yani orada biraz arka plandan yakışmayacak şekilde bir teklif yapmışlardı. Galatasaray da dik durdu. Kardeşim sen kendin görüşmüşsün tamam da bizimle görüşen kimse yok. Nasıl olacak? Gitmeni istemiyoruz dediler. Barış Alper de bir süre sonra duygusallığı bırakıp profesyonelce davrandı. Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdi. Şimdi öyle bir teklif gelir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum öyle 50 milyon euroluk Barış Alper'e teklif geleceğini.
2: O dönem gitseydi Barış Alper Galatasaray ne kadar kazanırdı?
1: 20 milyon kazanırdı bence.
2: 20 milyon mu?
1: Çünkü kulübe ulaşan bir teklif olmamış.
2: Anladım.
1: Ulaşsaydı zaten Barış Alper'in Türkiye'deki temsilcileri biliyorsun direkt açıklarlardı. O antetli kağıdı yayınlarlardı. İşte o dönemde biliyorsun büyük kriz oldu. Boş sayfalar, karanlık sayfalar, onlar bunlar. Yani Barış Alper Yılmaz'ın üzerinden para kazanmak için Galatasaray Kulübü'nü köşeye sıkıştırmaya çalıştı bazı menajerler, temsilciler. Galatasaray profesyonelce davrandı. Kardeşim nerede, hani gelsinler o zaman. Neredesiniz kardeşim? Hiç kimse gelmemiş. Barış Alper Yılmaz'ı işte bu menajerler ikna edip sana işte Galatasaray'dan 4 kazanıyorsun 10 milyon.

0: euro verecekler. Sen buraya git. Sen de kazan, biz de kazanalım. Galatasaray da dik durdu ve Barış Alper de kazandı aslında. Çünkü niye? Barış Alper'in ücretine %80 artırdılar ücretini, yıllık ücretini.
1: %100'den fazla da arttırmış olabilirler.
0: Onu bilmiyorum.
1: %80'den emin miyiz?
0: Ben %80 diye biliyordum. Belki de perde arkasında %100 olabilir.
2: %80 fark
0: yani
2: etmez.
0: Yani 810 milyon euroları bulmuş diyorsun sen yani. O anlama geliyor.
2: Yıllık yani. Barış'ın şu anda aldığı.
0: 8'i bulmuş o zaman.
2: Zannetmiyorum ya, o kadar vermez.
1: 7-8 olabilir o adam.
0: Evet olabilir.
2: Emin değilim ama. 8 alıyorsa çok 4, bir rakam gitmesin.
0: O zaman 3,5-4 arası bir rakam alıyordu. %80 zam yaptılar ama senin duyumun daha, sen %100'se daha yakınsın.
2: %100'se 7 milyon, 8 milyon.
0: %100'se 8 milyon euroları İyi bulmuştur. Çünkü Barış Alper ondan sonra
1: konuşulanı söylüyorum
0: kaza
1: ama
0: bastı.
1: Ben de bakacağım buna. Ben de bakacağım ama yani böyle 6 milyon euronun falan üstünde.
0: Tabii tabii. Para genelde yani böyle yıldız futbolcuları öyle kazanıyor.
2: Tamam da nereye gideceksin?
1: Üçüncü, Avrupa'da dördüncü yani futbolcu
2: olabilir. Bu paraları sana kimse veremez. Ha, Suudi Arabistan'a
1: hatta bir şey söyleyeyim mi? Osimhen zaten 20 küsur milyon kazanıyor. Icardi 10 kazanıyor. Onlardan sonra en fazla kazanan Barış Alper. Yani
2: 7-8 milyon alıyorsa her çok iyi para. Yani evet. Barış için müthiş bir para.
0: Evet.
2: Sonra Avrupa'da bu paraları kimse vermez.
0: Vermiyorlar canım. Vermez abi. Yani. O yüzden koşa koşa geliyorlar ya Türkiye'ye. Kariyerinin sonuna gelen oyuncular.
1: Bir de öyle bir sözleşme uzatınca da, çok büyük zam yapınca da sonra gelebilecek bir teklifin karşılığını önünde
0: kapatıyorlar.
1: Evet. Oyuncu ama alamama ihtimali
0: işte
1: oluyor.
0: Orada sıkıntı şu oluyor. İşte Türkiye'de tek Şenol Güneş buna hassas davranırdı bu konuda ve başkanlarla sıkıntı yaşardı. Başkanlara izin vermezdi. X oyuncunun ücreti böyle artırınca ön plana çıkan teklif falan. Öbür oyuncular ne olacak? Arada dağlar kadar fark oluyor. Şimdi Davinson Sanchez diyor ki ben 3 alıyorum. Ne olacak?
2: Tabii.
0: Torreira diyor ki ben 3,5 alıyorum.
2: Torreira'nı
0: artırdılar gerçi. 5 milyon euronun üzerinde Torreira ama Davinson Sanchez'in 3,750.
2: Revize ederler abi.
0: Eğer onları satılmazsa revize ederler tabii canım. Niye etmesin?
2: Real Madrid mi istiyor abi?
0: Ya Como bir haftadır istiyor.
2: 30 milyon ama veriyor diyorsun Como.
0: Yok. 20'nin üzerinde bir rakammış.
2: 20'nin üzeri kaç mesela?
0: Galatasaray 30. Galatasaray 30 en az.
2: Ya 30 isteyen 25'e fit olur diye düşünüyorum. 25'i veren olabilir de olur ama işte
0: ama
2: burada
0: Dünya Kupası'ndaki performansı işte bir 5 milyon üzerine koymuştur.
2: Tamam, onu sattığı zaman.
0: O yüzden Real Madrid Mourinho yakından gördüğü için hani alalım. Patagon alamadı biliyorsun o dönemde.
1: Bu arada Como'da İtalya'daki pek çok takımı oranla daha fazla bütçesi olan, evet, daha çok para, evet, harcama eğilimi
0: çok
1: olan.
0: Çok para harcadılar.
2: Ben 25'e de veririm mesela. İyi para abi Sanchez'e.
0: İşte alacağın Van Dijk'ı ne kadar mal edeceksin? Bir de 34 yaşında, öbürü 30 yaşında.
2: Kim Minji diyorsun, o da fena.
0: Kim Minji de 25 milyon euronun altına bırakmıyor Bayern Münih'i. Onda 25 milyon euro vermen lazım.
2: Ya Galatasaray'ın ben çok fazla öyle yani panik yapacak bir durum yok ki ya. Evet. Ben tutarım, elindeki oyuncuları tutarım. Tutmaya çalışırım. Giderim, revize ederim. Kaç para? 3,5.
1: Önce sakin mi kal?
2: Tabii canım, sakin kal. 5-6 milyon. Sanchez gibi bir oyuncuyu aramaya kalksan, bulmaya kalksan, almaya kalksan. Bak şimdi Kim Minji'ye gidiyorsun. 25-30'lardan bahsediyorlar. Öbür tarafa giriyorum. 20 milyon diyorlar. Bak Beşiktaş Agbadu'yu aldı 20 milyona. Yani şimdi kalkıp oyuncu da yok piyasada. Gerçekten çok makas açıldı. Türkiye'yi duyan 5'se 10 istiyor. 10'sa 20 istiyor. Yani bakıyor burada para var diyor adamlar yani. Bir de şu anda Galatasaray'ın kadrosu iyi diyoruz. İyi oyuncuları var. Olmazsa olmaz bir bölgesi var Galatasaray'ın. Can Uzun diyorum. Ben Can Uzun'a mesela sana katılmam. Ben veririm 40-45 milyon 50 milyon veririm. O adamdan hem performans hem para kazanırsın. İyi oyuncu abi, bak ben sana söylüyorum. Görürsün. İlerleyen yıllarda Bayern Münih'te de görebilirsin oyuncu. Eğer almazsan. Ki oraları da yapabilecek potansiyel var bu oyuncuda. Şimdi yani Galatasaray, Osimhen var. Bakıyorsun abi Sané, sol tarafta Barış, Yunus. Yani iyi kadrosu, kim ne derse desin. Yani bu
0: yabancı oyuncu kalitesini biraz daha artırabilirler.
1: Bir yerli
0: kalitesi.
2: Yabancı kalitesi
0: sayın
2: bence merkez orta saha bir oyuncu. Evet, bir de 10 numara, 8-10 numara bir oyuncu alacaklar. Başka yere Icardi giderse. Ya Icardi abi, Icardi. Yani artık ben Icardi'nin yanında olsam giderdim abi. Ya bu süreç bu şekilde yaşanıyorsa. Ya beni isteyen. Şimdi aynı süreç olsun, benle yaşar mıydı Galatasaray? Veyahut da örnek Sanchez'de, veyahut da örnek mesela kim var diyelim böyle sağ tarafta, sol tarafta. Barış da yaşar mıydı? Yaşamazdı. Anını imza attırmaz mıydı? Soruyorum size. Saydığım isimlere. Attırır mıydı, attırmaz mıydı? Sözleşmenin bitiş tarihini bekler miydi? Beklemez. Baba futbolcu kurnaz. Karşı taraftan hamle bekliyor. Karşı taraftaki hamleyi de görüyorsun, sana talep yok. Kardeşim hocadan da yok, yönetimden de yok. Ya uzaklaş, kop artık yani. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bir araya gidelim. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.

0: Özspor Radyo.
1: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımda toplantılar var. Topuk Yaylası tesislerinde Başkan Aziz Yıldırım hem futbolcularla toplantı yaptı hem de Oğuz Çetin, İsmail Kartal ikilisiyle transferler için görüştü. Ama burada acaba neler konuşuluyor? Öncelikler nasıl şekillendiriliyor Zeki Uzundurukan?
2: En son Topuk Yaylası'nda Aziz Yıldırım'ın bizzat şahit olmuştum telefon görüşmesine. Van Persie transferini bitirmişti Topuk Yaylası'nda. Aha. Topuk Yaylası'na gittiğine göre yine bir transferi bitirecek. Hatta o zaman şu şüphe vardı.
3: Güzellerden yakalanın Zeki.
2: Ya, başkan Van Persie'nin sakatlık durumu falan var. Biz bu kadar bu işe baş koyduk. Alın getirin. Manşet yapmıştık o zaman. Alıp getirdiler Van Persie'yi. Topuk Yaylası'nda bitirmişti işi. Yine oraya gittiğine göre bir transferi daha bitirecek başkan oradan. Başkan sever zaten tesisler. Başkanın eseri orası. Harika bir yayla. Harika tesisler. Ben onun için hani hem takıma moral vermek hem İsmail Kartal'a transferdeki son durumu anlatmak için. İşte şu oyuncularla görüştük. Şuraya geldik takımda. İsmail Kartal şunu söylemiştir mutlaka. Hani gidecek oyuncularla ilgili. Performansını beğenmediği oyuncular. İşte gitsin kalsın. O çünkü Fenerbahçe'de şu anda 39 sözleşmeli oyuncu var. Ve bu oyuncuların 28'e inmesi gerekiyor kadronun. Bayağı oyuncu gidecek. Onlarla ilgili de bir toplantı yapacaktır başkan. Ama bitirdiği bir oyuncu vardır. Başkan işi şansa bırakmaz. Bu sene şampiyon olmak istiyorum diyor. 120. kuruluş yıl dönümünde destansı şampiyonluk dedi. Fenerbahçe'nin çocukları artık ağlamayacak dedi. Transfer yapmayı çok iyi biliyor ve Brezilyalı futbolculara hayranlığı var başkanın. Mutlaka Brezilyalı bir oyuncu transferi yapacaktır kendi kontenjanından. İyi bir Brezilyalı alacaktır. Yani Türkiye'nin konuşacağı bir Brezilyalı. O konuda başkan çok hünerli ama başkan bu transferleri yaparken belli bir sürece yayıyor. Onu da söyleyeyim yani iyi pazarlık da yapar. Onun için gitmiştir. Hem takıma moral vermek, heyecan vermek ki dediğim gibi eşofmanları da giymişlerdi. Yönetici arkadaşları da vardı. Toplantı yapacaklar İsmail Kartal'la. İşte orada diğer yönetici arkadaşlarla. Son durum transferde nereden nereye geldik. Onları da konuşuruz işte transferde neler konuşuldu. Hani

0: Girassi'ye 40 milyon euro vermektense Charlotte'u, ki başkan daha bir önceki seçim döneminde şunu söylemişti biliyorsun Mourinho'ya. Ben Mourinho'yu seçilirsem getireceğim, ben seçilmezsem gitsin Ali Koç Mourinho'yu getirsin, Charlotte'u alsın demişti biliyorsun. Charlotte o dönemden beri kafasında Charlotte ismi var. Bu konuda çalışma yapmışlardır. Yani transfer zirvesi yapıldı bence Topuk Yaylası'nda. Biraz sonra detayları açarız zaten.
1: Var mı elimizde bir bilgi?
0: Dediğim gibi bir şu, birinci planda şu anda Alexander Charlotte var. Şomurodov'la ilgili olarak da ben o hani Şomurodov'u ille de alacak duruma gelirsek biz, ben Göksel Gümüşdağ'la Başakşehir Başkanı'yla görüşür bu işi çözerim ifadesini kullanmış. Yine santrafor için Aston Villa'lı Oli Watkins ismi konuşuluyor. 30 yaşında oyuncu, o da gündeme gelmiş. Yine Darwin Núñez'i biliyorsun. Evet. Kante transferi sırasında hatta o dönemin başkanı Saadettin Saran Darwin Núñez'i de görüşüyor. Ama Darwin Núñez'i Al-Hilal kulübü o zaman bırakmıyor. Şimdi ayrılmaya karar vermiş Darwin Núñez. Ama hani Darwin Núñez de illa listede birinci sırada olan bir golcü değil. Çünkü Suudi Arabistan soru işaretleri var. O yüzden golcü havuzunda olan isimlerden biri olduğu söyleniyor. Yine söyleyebileceğim Greenwood transferiyle ilgili, ki taraftar çok istiyor. Roma teklif yaptı, kabul etmediler biliyorsun. 40 milyon euroluk bir teklifini Roma'nın, kabul etmediler. Hakan Sayfa anlaştığını söylemişti 50 milyon euro üzerinden. Ama şu anda Greenwood konusunda da Fenerbahçe'nin alternatif olarak pahalı olduğu için Brahim Diaz ismi gündeme gelmiş.
1: Brahim Diaz da ciddi maliyetli bir oyuncu olur.
0: O en az 35 milyon euro deniyor. O da maliyetli. Onu söyleyebilirim. Stoper için konuşulan isimler var biliyorsun. Malangsar bonservisi yok. Malangsar için de yaklaşık 8 milyon euro bir ücretle 3 yıllık sözleşme teklif etmişler.
2: Lukumi var mı abi? Öyle bir söylenti.
0: Ya çok isim var da Lukumi, yani stoperden. Hani
1: Kolombiyalı.
0: Evet. Bahia'da oynayan bir stoper var yine. Santiago Ramos. Mingo sol ayaklı 24 yaşında bir oyuncu. O da önerilmiş Fenerbahçe'ye. Leicester City'den sağ ayaklı Wout Veya Faes var, ki Galatasaray'ın da iki sezon önce gündemine gelen bir oyuncuydu. Sağ ayaklı stoper.
1: Leicester'dan.
0: Leicester City'de Wout Faes.
1: Ki Monaco'da kiralık olarak oynadı.
0: Evet.
1: Ben bu oyuncunun alt yaş kategorilerinde milli maçında anlattığımı hatırlıyorum. Kiralık olarak oynadı. Bu arada Monaco'da bu sene performansını takip etmedim ama
2: nasıl oyuncu sence?
1: Çok kötü oyuncu.
0: Zaten
1: yani o kadar net söyleyebilirim. Yani dikkatli
0: menajerler önermiştir. Bak bu isimler hani konuşuluyor ama konuşulan her isim Fenerbahçe alacak ya da gidip pazarlık yapacak anlamına gelmesin. Öneriliyor.
1: Wout Faes'i almayın.
0: Evet.
1: Fenerbahçelilere ve Galatasaraylılara
0: Kerim Adem'i yine Borussia'da görüşmelerde gündeme gelen bir isim. O da pahalı. 35 milyon euro istemiş Borussia Dortmund. Yani o pazarlıklarda başka oyuncular da gündeme gelebiliyor. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi santrafor için, hatta şu söylendi biliyorsun. İsmail Kartal da demiş ki bizim ligimizde
1: ne demiş?
0: Charlotte en iyi iş yapacak oyuncu demiş santrafor olarak. Hani Vedat Muriç'i aldık demişler İsmail Kartal'a. İkisi de sol ayaklı oyuncu. İkisi de uzun boylu pivot santrfor. Ama demiş İsmail Kartal, bizim ligimizde en iyi iş yapacak santrfor Alexander Charlotte demiş. Hani ikisini de kullanabileceğinin anlamına geliyor. Hani çoğu insan şey diyor. Ya Vedat Muriç'i almışken Charlotte olmaz. İkisi de birbirine benzer oyuncular. Bence de öyle ama İsmail Kartal'ın da düşüncesi farklı.
1: Okan Koç ne dersin? Öyle ki bahsedilen isimlere baktığımızda Vedat Muriç'in üstünde görülecek bir santrfora Fenerbahçe'nin yönelme olasılığı var. Doğru planlama ne olur? Ya yani Charlotte'un ismi hep konuşuluyor.

0: Hiç gelmiyor ama bir yandan da hakikaten çok iyi bir oyuncu.
1: Müthiş bir oyuncu yani. Gelip burada büyük işler yapar diye düşünüyorum. Vedat da faydalı olur Kenan.
0: Evet.
1: Olur, ben tabii faydalı olacağını düşünüyorum. Yani agresif oraları dağıtan, gol vuruşu olan. Hem bak şimdi insanlar şunu söylüyor. Ben ligi bilen diyorum. Hem teknik direktör hem oyuncu olarak. Bunun avantajı ne biliyor musun? Ligdeki stoperlerin ve kaos futbolu artı taraftarın ne istediğini bilmesi. Ki budur yani ligi bilen dendiği zaman. İnsanlar
0: bizim dedi, lige de çok uygun
1: tabii
0: bir profil.
1: Uygun bir profil, bravo. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro kalitesine bakıyorum. Hem defansları, bekleri, kalecileri, orta sahaları çok üst seviyeli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin problemi santrafor, sol stoper. Yani oralara bir de kanatlara Greenwood tarzı bir oyuncu alırsa Fenerbahçe çok farklı bir takım oluşturmuş olur. Yani o hayalleri gerçekleştirir. Şimdi burada en önemli detaylardan bir tanesi tecrübe, beklenti. Şimdi çok tecrübeli bir başkan. Beklentileri üzerinde çok yüksek olduğunun farkında olan bir başkan. Evet. Ona göre hamleler yapacak. Sevgili Zeki Uzundurukan'ın dediği gibi yani büyük bir isim getireceğini düşünüyorum ben de. Brezilyalı mı olur, Arjantinli mi olur, Faslı mı olur, Yunanistanlı mı olur belli olmaz. Ama çok önemli burada gerçekten yani geldiğinin farkındalığını yaratacak, bir fark yaratacak bir isim getirecektir. Getirmesi de gerekiyor. Onun bilincinde. Çünkü insanlar der mi yarın öbürsün ya başkan ona şunu getir, buna getir, şunu getir diye tavsiyelerde bulunuyordun. Ama sen ne getirdin gibilerinden yarın öbür gün ben de sorarım mesela işler kötü gittiği zaman. Herkes sorar. Bu işler tabii öyle iyi gittiği zaman alkışlayan, kötü gittiği zaman eleştirilere evet maruz kalıyorsun. Burada da başkan bunun bilincinde, tecrübeli abi. Yani 40 yılın vermiş olduğu tecrübe, deneyim var, başkanlık, yöneticilik. Oralarda ne yapacağını biliyor. Fenerbahçe'nin yani forvet bölgesine bu saydığınız isimler mesela çok önemli isimler. Ligin içinden geçer tabiri vardır ya, katan onu yapabilecek oyuncular. Ama işte önemli olan kanatlarda Kerem'le veyahut da işte Nene, Musabba ne yapacak? Kerem tamam fena değil, iyi iş yapar ön alanda oynadığı zaman. Bir de taraftarın beklentisini karşılayabilecek oyun. O oyunu oynatabilir misin? Ki ya, bence İsmail Hoca oynatacaktır. Fenerbahçe'de stoperle kanat forvet bir de santrafor aldığı takdirde onların da çok fazla öyle yani aman aman denilecek, panik yapılacak transfer süreci yaşadığını, yaşayacağını düşünmüyorum. Kaliteli oyuncular var az önce söylediğim gibi. Çok güzel tesisleri var. Şimdi oraya başkan yöneticiler gidiyor. Yani bunu her kulüpte görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Oralarda gider bir kendilerini gösterir. Futbolcularla diyaloğa girer. Orada futbolcularla konuşurlar. Senden beklentimiz var. Şöyle olacak, böyle olacak. Yabancı, yerli fark etme. Ne olursa olsun abi orta sahaya bakıyorsun. Talisca, Asensio. Arkada Gendouzi, Kante, İsmail. Ya bunlar çok önemli oyuncular. Yani Fenerbahçe'de hakikaten muazzam bir merkez orta sahası var. İşte bu merkez orta sahasını birleştirip onların daha da iyi bir performans sergileyebilmesini sağlayabilecek santrafor Vedat Muriç. Ben söylüyorum, Vedat Muriç hakikaten ligde iş yapacağını düşünüyorum. Yeter ki o topları getirin ona. Oralarda tecrübeli, deneyimli. Artık Vedat Muriç tamamıyla olmuş. Hem milli takımda izledik hem İspanya'da birkaç maçını izledim. Yani nerede
2: 22 gol attı ya.
1: Nerede duracağını, nerelere koşu yapacağını, o sakinliği falan üzerine falan tamamıyla yerleştirmiş. Yani Fenerbahçe'ye Rize'den geldikten sonra biraz böyle bir deneyimsiz, tecrübesiz böyle yeteneği var ama yani gol bölgesinde yeteneği var ama yani o şeyi yaşıyordu, sıkıntıyı yaşıyordu ama şu anda çok farklı yerlerde Asensio gibi bir oyuncum var abi ya. Çok iyi bir oyuncu. Bak Asensio geçen sene sakatlanmasaydı, bir de santrafor alsaydı şu anda Fenerbahçe acaba Şampiyonlar Ligi için hangi takımı kuracak, hangi oyuncu alacak tartışması yapıyorduk. Değil mi? Bunu konuşuyorduk Zeki abi. Evet. Ama transferlere bakıyorsun, saydığın isimler mesela Sar, Soper. Alır ya abi, tamam işte bitti. Sar'la Skriniar. Sağ tarafta Mert Samedov, sol tarafta şimdi gidecek kalacak oyuncular, ona göre hamleler yapacak. Fenerbahçe'nin de iyi kadrosu var. Yani gelecek transferler önemli olan burada. Ama ben senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Büyük bir isim, büyük bir yıldız getirecektir.
0: Bu arada bu görüntülerin de bugünden olduğunu söylemek evet istiyorum. Biraz da tam ekran görelim istedik. Fenerbahçe'nin kamp çalışmalarından görüntüler ekrandaydı. Yine evet, Aziz Yıldırım'ın ziyaret görüntülerini zaman zaman paylaşıyoruz. Sarı lacivertli taraftarların ciddi bir ilgisi var. Bugün aslında canlı bağlantı gerçekleştirme arzumuz ve ön hazırlığımız da vardı ama hem oradaki kalabalık hem Topuk Yaylası tesislerinin bulunduğu mevki, bunların hepsi bir araya gelince canlı bağlantı gerçekleştirmek zor oluyor. Bağlantıyı kurabilmemizi ciddi anlamda engelleyen, zorlayan bir husus oluyor bu ki bütün medya kuruluşları için de geçerli. Tesisler güzel, çalışma evet, ortamı harika, güzel. Ama medyanın canlı yayın yapabilmesi noktasında biraz şartların zorlu olduğunu da hatırlatmak istedik evet ki bu görüntülerde çok taze olduğu için Fenerbahçeliler de muhakkak merak ediyordur.

0: ekrana yansıtmayı uygun gördük. Dirk Kuyt az önce ekrandaydı. Tabii ki Fenerbahçe'ye futbolcu olarak da katkı vermişti Hollandalı teknik adam. Ama yeni dönemde teknik heyetin içinde neler yapacağı, neler katacağını da merak ediyoruz. İşte Fenerbahçeli futbolcuların sarı lacivertli taraftarları alkışladığı an, onların desteğine karşılık verdikleri an. Zeki Uzundurkan tamam transfer raporu içindeyiz. Transferin gündeminde konuşuyoruz ama arkadaşlarımız bu görüntüleri bize ulaştırdığı için sıcak görüntüler de olduğundan bir tam ekran görelim istedik. Evet. Fena da görünmüyor.
1: Evet, Fenerbahçe sezon hazırlıklarından çok şanslı başladı. Niye biliyor musun? Burada genelde teknik adamlar ve futbolcuların istemediği bir sis olayı var. Göz gözü görmeyen sis geliyordu. Şu ana kadar takip eden arkadaşlar söylediler hiç sis olmamış.
0: Evet.
1: Yani bir an bir rüzgar ortalık 2 metre önünü göremiyorsun. Hafiften çiselemeye başlıyor. Soğuk buz gibi hemen tesisler içeri giriyorlar kondisyon salonları. Şimdi pırıl pırıl havada mükemmel. Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe şunu yapmalıydı. Belki de yaptı bilmiyorum. Devre arasında çok gündeme gelen Lewandowski biliyorsun. Şu anda MLS'e gitmek üzere. Chicago Fire istiyor kendisini. Manchester'ın da bir ilgisi olmuştu ama %70 oraya gidecek gibi duruyor. Lewandowski'yi alırdım. 37 yaşında olabilir ama golcü mü golcü. Bir sezonluğuna Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa taraftarı heyecanlandıracak. Fenerbahçe'yi her maçta yani birçok maçta
2: Icardi'yi mi alırdın Lewandowski'yi
1: alırdım tabii. Icardi'nin yüzü eskidi.
0: Ağustos'ta 38 yaşında.
1: 38 bir yıllığına 1+1 yıllık sözleşme yaparsın. İyi para verirsin ama fark yaratır. Rakip üzerinde psikolojik baskı kurur. Tribünleri ayağa kaldırır. İşte 700-800 bin forma sattırır.
0: Böyle sürekli her hafta izleyen ya insanları ya. Ya sormak lazım. Ya.
1: Yöneticisi As Başkan söylemedi mi? 35 milyon taraftarımız var dedi. Bu 35, Galatasaray'ın 45. Yani nüfusa bakıyorsun dünya üzerinde.
2: Beşiktaş'ın 30.
1: Beşiktaş'ın 30, Trabzon'un 20, Bursa Spor'un 15. Artıyor. Eskişehir'in 10 milyon. Yani baktığında taraftar sayılarına saygı yani duyuyorum ama
2: İnceden böyle araya bırakıyorsun ama.
1: Bak satılmalı. Galatasaray 1 milyon 75 bin forma sattı geçen yıl.
2: Satar abi 4 daha sene da şampiyon artar, oluyorsun. He. Elindeki tabii kadroya bak gözünü seveyim.
1: Ama Lewandowski formasını da
2: o sattırırsa
1: her Fenerbahçeli'nin eğer gelseydi her Fenerbahçeli'nin almak isterdi. Tabii imkanlar da önemli. Çünkü niye biliyor musun? Formalar çok pahalı. Tamam 5 milyon lira, 5 bin lira olmuş.
2: 6 bin lira, 7 bin lira bu.
1: 5 bin lira ne demek? 6 bin
2: kusur ya. Sen ne diyorsun abi, insan nasıl yani olacak? Dediğin gibi buna
1: konuda şey işte herkes lazım alamıyor. O ayrı konu. Keşke herkes ulaşıp alabilse ama Lewandowski olabilirdi. Olmadı.
2: Abi Greenwood'la ilgili.
1: Yaşı nedeniyle çok sıcak bakılmadı. Ama MLS'e gidiyor. O da bir MLS'in yüzü olacak gibi duruyor. Biliyorsun MLS'in yüzü Messi.
2: Evet.
1: Şimdi Lewandowski de orada yine o katkı verecek. Yani o lige isim olarak önemli.
2: Dublörlük yapar mı Messi'nin?
1: Yo oynar.
2: Yüz olarak.
1: Oynar ya niye? Yani ya orada oynar, da oynar, bizim ligimizde de oynar.
2: Ligimizde oynar tabii.
1: Mesela
2: abi,
1: devre arasında Dzeko'yu alsalar da eğer. Dzeko çünkü ayrılıp Schalke'ye gitmeden önce Fenerbahçe'ye haber gönderiyor. Diyor ki ben sizden transfer ücreti istemiyorum. Maç başına bana para verin. Sezon sonuna kadar oynayayım. Kabul etmiyor. Schalke'ye gidiyor. Fenerbahçe yönetimi sıcak bakmayınca Schalke'ye gidiyor. Schalke'ye ikinci ligden Bundesliga'ya çıktı değil mi? Bundesliga'ya çıkardı. Yani öyle baktığında kaç 9 maçta 6 gol mü ne attı? Yani orada da iş yaptı.
2: Yani
1: alsaydı golcüsüz Fenerbahçe doğru demezlerdi. Dzeko yine oynatırdı. Gol de atardı Fenerbahçe'ye. Sıdıkı Şerif'e kalmazdı Fenerbahçe. Yani o konuda doğru adımlar atıldığını düşünmüyorum.
2: Ya inan bazen böyle kafamı duvara vurasın.
1: Charlotte maliyetli bir oyuncu ama Türkiye Ligi'ne yani bizim ligimize gelmek istemiyor. Para için belki gelebilir. Eğer şöyle olursa derse ki Atletico Madrid Fenerbahçe iyi para verdi biz seni satmak istiyoruz. Şuna bakar Charlotte Atletico Madrid'den aldığının %50 daha fazlasına gelir.
0: Bu arada şöyle bir bilgi var. Geleceklerle ilgili değil de gidebileceği konuşulan isimlerle alakalı Erdem Akbaş'ın notu. Osterwolde ve Fred'in ayrılık ihtimalinin ciddi bir noktada olduğuna dair konuşuyorduk.
1: Nene.
0: Geride kalan haftalarda.
1: Nene'ye de teklifler var.
0: Nene ayrı bir konu bu ikisinden. Nene'ye teklif varsa zaten belki değerlendirmek akılcı bir karar olabilir. Osterwolde ve Fred'in kalma ihtimalleri

0: biraz daha artmış İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber. Daha önce de beraber çalışmışlardı. Böyle bir durum da söz konusuydu. Ne dersin? Bu oyuncular muhakkak tutulmalı, kaybedilmemeli noktasında mısın? Osterwolde ve Fred için.
1: Osterwolde'de kesinlikle muhakkak tutulmalı bence. Niye tutulmalı? Sol stoper, sol bek her yerde oynatabilirsin. Yani sonuçta adam oynuyor, iyi oyuncu, fena oyuncu değil. Gidiyor geliyor alternatif olarak.
0: Bu arada Dirk Kuyt da var ya takımda. Tabii, İki Hollandalı Osterwolde Kuyt arasında da yine bir diyalog olmuş.
1: Osterwolde'de geçen sene çok kötü maçlar çıkartmadı. İyi oynadığı çok maç var mesela. Yani sonra orada iyi iş yapacağını düşünüyorum. Ama Fred de yani Mourinho gelmeden önce veyahut da şey gelmeden önce çok iyi işler yaptı ama ondan sonraki süreçlerde çok şans bulmadı. Çok yetenekli oyuncu. Geçiş oyunlarında mesela mesafe kat ediyor, top dağıtıyor, sorumluluk alıyor. Değerlendirilecek oyuncular. Ama şimdi orta sahada senin o kadar bir yoğunluk var ki kimi dışarı atacaksın? Acayip orta saha var. Bir de yabancı kontenjanın da doluyor yani. Onu da düşünerek hareket etmek tabii, gerekiyor. Tabii. Yine ona aynen göre hamleler yapacak ama Osterwolde konusunda ben kalmasının mantıklı olacağını, faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Osterwolde de Fred de İsmail Kartal'la ilgisi yok. Gitmek isteyen oyunculardı. Hatta başkan kongre sürecinde televizyon ziyareti, medya ziyaretlerinde, gazete ziyaretlerinde şunu söyledi. Gitmek isteyen 2-3 oyuncu var. Onlarla görüşeceğim dedi. Bütün oyuncularla görüşeceğim dedi. Muhtemelen İsmail Kartal, İsmail Hoca Fred'i tutmak ister. O Fred de Osterwolde de kendileri gitmek
1: Fred
2: istiyor.
1: Abi? Oyuncu oynamak isteyecek.
2: 10 numarada oynar, orta sahada oynar.
1: Kim var abi?
2: Kim var?
1: Talisca'yı
2: belki yedek bırakacak, belki satılacak
1: Asensio
2: oyunculardan biri.
1: Abi.
2: Talisca'yı hala bir piyasası var.
1: Asensio var abi.
2: Asensio var. Asensio'yu kanatta da oynatabilirsin. Bilemiyorum ya İsmail Kartal.
1: Gel arkaya ya, abi. Arkaya gel. Gendouzi, Kante, İsmail var.
2: Bak şimdi yani Gendouzi ile ilgili bir haber vereceğim.
1: Ama
2: bak,
1: ne gibi planı var kafasında? Gendouzi
2: ile ilgili bugün Fransız basında çıkan bir haber var. L'Equipe de haber yapmış. Enteresan bir haber. Hiçbir yerde yok. Ben bunu paylaşayım isterseniz.
1: Paylaş.
2: Kulübün sahibi yani Marsilya'nın sahibi Frank McCourt şunu söylüyor. Oradaki hani ekonomik kriz nedeniyle yani kulübün içine girdiği ekonomik kriz nedeniyle yöneticilerine diyor ki bizim bu yaz transfer döneminde 100 milyon euroluk satış yapmamız gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmayı yapın diyor. Marsilya'nın da elindeki en değerli oyuncu golcüleri Greenwood. Greenwood. Ve Fenerbahçe'nin de istediğini biliyorlar. Roma da istiyor, Fenerbahçe de istiyor. L'Equipe gazetesi diyor ki burada, tabii orada yorumcular vesaire her taraftan alıp bir karma haber yapmış. Fenerbahçe'nin yaptığı diyor, Türk kulübünün yaptığı 30 milyon euroluk teklif Marsilya'nın kulübü tarafından değer görmedi diyor. Revize ederseniz görüşürüz şey olmuş orada. İkinci bir teklif hani revize ederseniz teklifi yapılabilir. Ama orada Marsilya cephesinin düşüncesi şu, 50-55 milyon euroluk bir beklenti, iki kulüp arasında büyük bir uçurum var diyor. Bu uçurumu kapatacak olan şöyle bir formül var diyor, düşünülen Marsilya kurmaylarının. O da daha önce Marsilya'da oynayan Gendouzi. Yani Fenerbahçe'ye şu teklif yapılabilir diyor. Gendouzi artı parayla Greenwood takası. Yani biz Greenwood elimizden çıkarırken hem para kazanalım hem de Gendouzi'yi Marsilya'ya tekrar kazandıralım. Böyle bir düşünce varmış. Fenerbahçe ne der bilmiyorum. Ama hani Greenwood'dan madem bu kadar düşük ücret teklif ediyorsunuz bize, biz 50-55 beklerken sizden 30 milyon euroluk teklif geldi. Hani burada işte Gendouzi artı işte parayla böyle bir
1: ama
2: düşünce varmış.
1: Ama orada şu açıdan da bakmak lazım.
2: Manchester
1: United'da var abi o tarafta.
2: Ya var.
1: Yani şimdi onların da orada hak edişi var. Sonuçta onlarla mesela bir sözleşme var. Ona göre de yani ben o takasın çok fazla o şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
2: Ben gerçekleşir demiyorum.
1: L'Equipe gazetesine cevabım bu abi sana. Yani, tamam. O anlamda diyorum. Yani senin sonuçta gerçekleşeceksin demiyorsun da. Ama Gendouzi mesela geçen sene Fenerbahçe'nin
2: çok iyi oyuncusu.
1: Çok iyi oynadı.
2: Bence Kante çok gereksiz bir transferdi. Belki Kante'den çıkacaklar.
1: Kante'nin
2: bonuslarının bir kısmını silmek istiyormuş yönetim. Gereksiz yere bir sürü kabul etmez tabii ki.
1: Yani abi yabancı oyuncu yani hiç kabul etmez. Yani bunun konuşulması, tartışılması bile yani bana boş geliyor. Niye?
2: Ya da teklif.
1: Sen oyuncuya böyle gitsen var. Oyuncu ne diyorsun kardeşim?

0: Sen bana bir kontrat verdin, imzaladın.
1: Sıkıntı
0: niye yaptın diyecek. Ne diyeceksin?
1: Fenerbahçe'nin harcama limitleri, limitler çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar. Nursun Özbek şunu söylüyor, dedi. Ben limitler açıklanmadan asla transferle ilgili hamle yapmam. İki yıldır bana UEFA şahsıma teşekkür mektubu gönderiyor, limitlere birebir uyduğum için. Şimdi bazı kulüplerle anlaşma yapılıyor, biliyorsun, sıkıntı olunca 3 yıllık 5 yıllık bu şeye uyacaksın, gelir gider tablosuna. Şimdi Fenerbahçe'de öyle problem olabilir. O yüzden de Fenerbahçe futbolcu satışı yapacak. Transferlerin de bu kadar gecikmesinin bir nedeni de budur.
0: Kimi satacak abi mesela? Kimi satabilir?
1: Ya satabilir, bilmiyorum. Belki Kante'den çıkacak. Belki Gendouzi, ne bileyim yani. Belki İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'i isteyen kulüpler varmış. Bunlardan biri Como'ydu yanılmıyorsam. İsmail Yüksek'i istiyordu Como.
2: Kante'den bir kere para kazanması Fenerbahçe'nin imkansızlığa yakın.
1: İmkanı yani. Aynen. Aynen. En azından şöyle para kazanacak. Maliyetinden kurtulmuş olacak, para kazanmış.
2: Adam işte onu da nereye verebilirsin?
1: Adam... İsmail Yüksek'i Como talip olmuş. Evet.
2: Sadece tekrar Suudi Arabistan'a gidebilir. Başka evet. Hiçbir yere gidemez.
0: Aynen. Adama sen gidip böyle bir teklif sunsan bile adam ne diyecek? Bilmiyorum. Yok kardeşim diyecek. Sen bana bu teklifi verdin, kontratı verdin, imzaladım. Bu şartlarda devam ediyorum. He, kabul mü etmiyorsun? Tamam. Bu seneki alacaklarımı, önümüzdeki sezonla ilgili alacaklarımı, şartlarımı, kontrattaki ne varsa geçerli olan her şeyi ver, giderim der. Yani bu adamlar hayatta kabul etmez bunu, bu tecrübedeki adamlar. Fenerbahçe'de yani sana bir şey söyleyeyim mi Zeki abi? Tamam konuşuyoruz, o gelecek, o gelecek, bu gelecek de.
1: Yok ya
0: bir
1: şekilde hayır,
0: muhabbet olur, ben farklı yere geleceğim. Tabii. Birçoğunu gönderebilirsin, gider, kiralık gider, oynayabileceği yerlerde en azından bir şekilde o yabancı sınırı dediğimiz kotasını açmak için. Gidersin babacığım, iki tane üç tane yabancı oyuncu aldığın zaman yine yani iyi bir kadron var senin. Çok fazla
1: eldeki çok limitler
0: abi, şimdi sana bir
1: oyuncum var söyleyeyim sana, satılır
0: ne limitler, mı? Ne limitler farklı yönlerde gitti diye anlaşıldı abi, neler yaşandı
1: olmuyor,
0: yani
1: olmuyor.
0: Yapıyorlar
1: o konuda ya. Tabii ki yapıyorlar ayrı yapıyorlar. Hatta başkan adayı Hakan Safi söylemişti ya, limitlerin dışına çıkmak çok kolay, bol bonuslu sözleşmeye bonuslar eklersin tabii, limite yani. Sayılmaz oyuncuda özel yaparsın ama UEFA bunu da yakalar. Bu konuda bilmiyorum ne kadar hassaslar onu da açıkçası bilmiyorum
0: abi,
1: ama uymak zorundasın.
0: Bak,
1: tak diye ceza alırsın. Şampiyonlar Ligi'ne giderken bir
0: şu
1: anda
0: görüntüler çok güzel bak.
2: Çok
0: müthiş bir görüntü. Niye? Bütünleşiyorsun, birleşiyorsun. Taraftar inanıyor, umutlanıyor. Oradaki futbolcular da o taraftarın inandığını görmesi o futbolcuları motive eder. Ama işte burada en önemlisi ne biliyor musun? O taraftara cevap verebilmek. Oyuncu kalitesi olarak verirsin ama oyun kalitesi olarak vermesi lazım. Fenerbahçe'nin yıllardır yaşadığı problem bu değil mi Kerem? Evet. Oyun olarak taraftar tatmin etmiyor ama kalite olarak bakıyorsun. İsim olarak çok kaliteli oyuncular. Harika oyuncular. Nesta Zeki abi gibi bir stoper alsınlar. Ben sana bir şey söyleyeyim, çıkın yanı yanına. Uçur. Hakikaten çok iyi stoper almalar lazım. Bir tane kanat, bir santrafor. Başka oyuncuya ihtiyacı yok. Osterwold kalsın abi. Oynat orada sol bekle başlı buranla. Geri geldim içeri çeker.
1: Ben sana katılıyorum.
0: Fenerbahçe'nin de öyle çok aman işte var. Yok şunu alayım şuraya gideyim. Şu bölge oyuncu, bu bölge. Doğru nokta atış abi. Bir santrafor. Sağ kanat. Bir yeterli. Stoper. Yeter abi ya.
2: Önder Hüseyin'in açıklamaları var mı? Evet. Acaba arkadaşlarıma sorayım. Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen değerlendirmelerde bulundu. Transfer gündemine dair bazı açıklamaları oldu. İzleyelim sonra Beşiktaş'ı konuşalım.
3: Tabii. Finale yaklaştığımız 3 tane isim var. Zaten transfer dönemini 3'e böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedi ki o zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Oraya yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız 3 tane oyuncu var. 3 oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık. Ama kulüplerinde birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp. Devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Çarşamba, perşembe bitti. Yeni gelen yönetim daha masaya yeni oturdu ve önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Biz orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Onu çabuk finallendirebiliriz yeni yönetim masaya oturduğunda, kendi görevine başladığında. Diğer bir kulüpte CEO başka çok büyük bir kulübe transfer oldu gitti. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık ama şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüpte çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Bu birinci aşamada bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra

0: ikinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Yani oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadro, daha geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimizde görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz.
1: Önder Özen'in açıklamaları ekrandaydı. Beşiktaş'ta transferde evet, öne çıkan gelişmeleri Zeki Uzundurukan'dan dinleyeceğiz. Sonra Okan Koç'la bu oyuncularla alakalı değerlendirmelerde bulunacağız.
2: En çok merak edilen Dušan Vlahović biliyorsun.
1: Evet, şüphesiz.
2: 6-7 kere görüşme yapıldı. Menajeriyle, futbolcuyla, kulüple. Bugün yeni bir gelişme var. Mundo Deportivo'da bir haber var. Orada da şunu söylüyor. Beşiktaş'ın bir numaralı transferdeki hedefi, Türk kulübünün hedefi olan Dušan Vlahović de Barcelona'da ilgileniyor. Barcelona'da Ferran Torres'in onunla yolları ayrılıp, Ferran Torres de yolunu ayırıp Vlahović'i transfer edebilir gibi bir şey var. Ama Vlahović'in söylediği şu, ücret konusunda benim kafamdaki şartlara çok yakınsınız. Ben hayır demiyorum size ama gelen teklifleri dinlemek istiyorum. Ondan sonra karar vermek istiyorum. Aynen bunu söylüyor. İtalyano'da Zoom üzerinden bir görüşme yapıyor. Gel işte İstanbul'u, her şeyi anlatıyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk vesaire. Oyuncuya ikna konusunda 3 yıllık teklif yapılıyor. Hayır demiyor ama ben bütün teklifleri dinlemek istiyorum diye biraz zaman istiyor. Kaleci Nübel konusunda da Bayern Münih ile görüşmeler sürüyor. Şöyle Sky D'de de haber konusu oluyor bu. Bayern Münih ile bonservis pazarlıklarındaki Alman basını detayları açıklıyor. Beşiktaş'ın teklifi diyor 10 milyon euro. Bayern Münih'in talebi 20 milyon euro. Nübel'e önerilen maaş yıllık net 5 milyon euro. Ve Nübel'e diyorlar ki, 29 yaşında Nübel bu arada, seni 20 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon kamp kadrosuna hoca istemiyor. Kendine kulüp bul. Bu konuda çalışma yap. Biz seni sezon hazırlık kampına almayacağız. Bayern Münih de Beşiktaş'a hayır demiyor. Ama bizim beklentimiz diyor Alman yöneticiler. Yani 20 milyon euroydu. Ama görünen şu, Bayern Münih'in gelecek planlarında Nübel yok. Nübel'e kulüp buluyorlar. Nübel Beşiktaş'la parasal konularda anlaşıyor, kabul ediyor. Şimdi bonservis pazarlığı var ama aşılmayacak bir şey değil. Beşiktaş 10 milyon. Orta noktada buluşurlar. Sanki Beşiktaş'ın kalecisi Nübel olacak gibi duruyor. Diğer taraftan Armand Llorente biliyorsun 3 transfer döneminden beri istediği Beşiktaş'ın Sassuolo'lu oyuncu.
1: Trabzonspor'la da adı
2: tabii,
1: çok anılmıştır.
2: Anıldı. Zaman zaman alınıyor. İyi bir kanat oyuncusu ve yakından tanıdığım bir oyuncu diyor İtalyano yine.
1: Tabii.
2: O da görüşüyor. O da düşünülen isimlerden biri. Yine Nottingham Forest'ın Vlahović olmazsa B planı olarak santrfor'u Igor Jesus Brezilyalı Beşiktaş'a menajeri diyor ki böyle böyle bir durum var. Ne düşünürsünüz? Konu hocaya gidiyor. Hoca bu konuda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmamış. Sofyan Amrabat için de Fenerbahçe ile görüşmüşler. Bilgi almışlar Fenerbahçe'den. Ön libero'ya düşünülen Sofyan Amrabat'la ilgili. Yine Salih Özcan konusunda biliyorsun boşta şu anda. Salih Özcan'ı milli takımda da Orkun'la gördükleri için Orkun'la birlikte oynatmak istiyorlar. İyi bir ikililer. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş'a gelecek gibi duruyor. Ocak ayındaki transfer döneminde de çok istediler. Salih Özcan aslında gelebilirdi. Orada ne oldu? Borussia Dortmund oynatmadı aslında oyuncuyu. Ama bu sefer olacak gibi duruyor. Eğer olmazsa Beşiktaş biz Salih Özcan'ı hani yeni hoca istemiyor olursa, Sergen Hoca istiyordu çünkü, Galatasaray'a da gidebilir. Çünkü Galatasaray'ın da bir ilgisi olur ama Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncuya şu anda Galatasaray kanca atmıyor. Yani ilgilenmiyor, konuşmayacak. Yani onun da çünkü Beşiktaş'ın ilgilendiğini bildiği için Dursun Özbek yönetimi bir görüşme yapmayacak. Ama Beşiktaş'ın tamamen gündemi dışına çıkarsa Galatasaray oyuncuyu transfer edebilir. Öyle de bir ilgi var. Yine Arjantinli bir stoper var. Bahia'da oynayan. Santiago Ramos 24 yaşında. Beşiktaş'ın Arjantin basını KTO Brasil diye bir haber sitesi yine Beşiktaş'ı haber yapıyor burada. 7 milyon euro Türk kulübü Beşiktaş teklif yaptı diyor Bahia kulübüne.
3: Nasıl bulayım bu haberleri?
2: Arjantin'den
3: Zeki abi ya. Hakikaten Arjantin'den, geliyor. Brezilya'dan, hayır, geliyor. Kongo'dan her yerden buluyorsun bu haberleri ya. Hayır, ben mi sana
2: bütün ya, yapacağız ne yapalım yani?
3: Tamam sonuçta, da hayır, nasıl geliyor bu haberler? Dönemi, doğru haberler, var. Oradaki bir haberler diyelim yani. Yapılan haber, nasıl buluyorsun o haberi?
2: Saat, ben onu saat anlamıyorum. Haber veren yabancı bir
3: arkadaşımdan böyle bir şey.
2: Arkadaşlardan da tabii geliyor.
3: Vallahi helal olsun. Hayır, medyaya düşüyor şimdi. Bunları oralarda medyaya düşüp açıp
1: nereden takip edeceğini biliyorsan tabii, yani tabii, yakalayabiliyorsun. Çok
3: ama basit. Arjantin'den stoper mi?
1: Ben şunu sorayım Okan Koç. En gerçekçi gördüğün transfer hangisi ya da hangileri ve şart olduğunu düşündüklerin ne?
3: Çok güzel soru sordu.
1: Zeki Uzundurukan belli bir listeden bahsetti.
3: Zeki abi çok söyledi. Bak, İlhan Fakalı anlaşıldı.
2: Evet evet.
3: Kuantaro anlaşıldı. Nubel, Zeki abin dediği gibi anlaşıldı.
1: İkinci isim kimdi?
3: Kuantaro var, o sol taraf. Hı-hı.
2: Evet.
3: Kuantaro. Bir de Nubel. Oyuncularla anlaşıldı ama şu anda süreç futbolcularla pazarlık, kulüpleriyle pazarlık devam ediyor. Yani oradaki süreç de biter diye düşünüyorum. Ama şimdi burada olması gerekenler kimler? Nasıl bir takım oluşması gerekiyor? Değil mi Zeki abi? Artık işte
2: Nübel olmasa olması da bu arada ki olacağını düşünüyorum. Livakovic.
3: Kuantaro var ya. Marci, Monaco'daki sol bek. Kuantaro. Siyahi bir oyuncu. Bir, Monaco'da.
1: Bakayım.
2: Çıktı.
1: Utara mı?
3: Utara mı? Kuantaro.
1: Utara.
3: Utara Kuantaro tamam, diye okunuyor. Tamam, öyle tamam, tarz bir isim var. Her neyse, İlhan Fakalı, Kuantaro, Nübel. Bunlarla anlaşıldı. Kulüpleriyle pazarlık sürüyor. Devam ediyor. Şimdi sevgili Kerem, kimler olması gerekiyor? Vialovic, Trossard, Llorente, mesela bunlar da önemli iyi oyuncular. Beşiktaş'a fayda sağlar, ligde önemli işler yaparlar. Şimdi birinci aşama dedi. Birinci aşamayla ilgili kaleci.
2: Evet.
3: Sol kanat forvet.
2: Kuattara.
3: Burası olmazsa olmaz mesela.
1: Kasım Utara.
2: 21 yaşında fil dişi asıllı sol bek. Evet. Bravo. Sol.
1: Devam edelim.
3: Şimdi Monaco. Burada birinci aşama dediği kaleci, sol kanat, bir de forvet. Bu bölgelere yoğunlaşıldı. Yani bu bölgelere özellikle bir an önce transfer gerçekleşmesi gerekiyor. Ama şimdi kimlerin olması gerekiyor, nasıl oynayacak? Verilen vaatler var ama transferler yok ortada. Şimdi taraftar bunu sorguluyor artık. Bir an önce bu oyuncular gelsin, rakiplerin bakıyorsun, kadrosu oturmuş, iyi kadroları var, iyi oyunculara gidiyor. Sen de iyi oyunculara gidiyorsun ama ne zaman gelecek bu oyuncular? Vlahovic geldiği zaman tamam, bir şeyler yaşatır, izlettirir, yapar mı? Yapar. Sol tarafta Trossard konuşuluyor, onunla da anlaşıldı deniliyor ama işte muhabirler, bizim kardeşlerimiz söylüyor. Ama burada işte sağ tarafa, sol tarafa, arka tarafa, ikinci aşamalarda ne gibi oyunculara ihtiyaç var? Nerelere gidiliyor? Bunlar da önemli detaylar. Şimdi artık Beşiktaş taraftan hep söylerim ya, sabrı, takati kalmadı. Ona göre hamleler yapması gerekiyor. Vlahovic oldu mu ön tarafta, bana göre muhteşem bir şey olur. Taraftarı havaya sokar. En azından artık o taraftarın bir havaya girmesi gerekiyor.
1: Gerçekleşme ihtimalini sen nasıl görüyorsun Dusan Vlahovic'e?
3: Gerçekleşme ihtimali, parayı verirsen gerçekleşir Kerem. Yani parayı verirsen gerçekleşir. Vereceksin parayı. Artık yani o dönemdesin. Gerçekleştirecek dönemdesin. İhtimaller mihtimalleri bana sorma. Moralim bozuluyor. Gerçekleştirmesi gerektiğini sorman gerekiyor. Bana göre böyle olması lazım. Taraftar da bunu istiyor artık. İhtimal mihtimal onlar bir kenara koyulması, aha, gerekiyor. Trossard olabilir. Sol kanatta Llorente mesela, bu isimler konuşuluyor. Davutaşvili. İşte sağ kanatta kim var? Kim konuşuluyor? Sen neden ne bekliyorsun? Neler yapabilir? Yani, geçen sene ne yaptı? Ona da teklifler var mesela ama.
2: Rangers istiyor. Hayır, bırakmam, ben onunla iyi bir sezon yaşayacağım demiş.
3: İnşallah, hoca. İnşallah, inşallah.
2: Ama biliyorsun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu. Trabzonspor maçını hatırla. 3-3'lük maçı.
3: Trabzon Fenerbahçe maçları zaten
2: çok,
3: bu maçlar.
2: Oynadığı zaman iyi oynuyor.
3: Ligin içerisinde de çok iyi oynadı. O sorumluluğu verdiği zaman işte o işleri yapıyor ama burada tabii ki de sağ tarafta Serni'nin mesela önüne kim olabilir? Bunlara da bakılınıyor. İkinci aşamada mesela benim duyduğum, bildiğim merkez orta saha stoper, bir de Orkun'un yanına bir oyuncu. İkinci aşama.
2: Evet.
3: Sağ üçüncü iyi. Aşamada dedi ya fiyat performans olarak. O da sağ kanat. İşte alternatif olarak diğer bölgelere Salih de düşünülüyor mesela. Bak evet. O da mesela ismi geçiyor. Salih al abi Türk statüsünde oynuyor mesela. Kontenjandan da faydalanacaktın. İyi bir oyuncu. Orkun'la muhteşem işler yapar. Bir tane iyi bir tane 8 numara koyduğun zaman oraya Sebayas tarzı. Bak o da mesela boşta. Ben mesela o oyuncuyu eğer imkanlar dolusun da gelip gelme ihtimali varsa hı hı. Git al mesela. İş yapmaz mı Sebayas? Çok beğendiğim bir oyuncu. İyi oyuncu. Düşün önde Vilović, solda mesela yarıcı bir kanat. Oraları delen giden iyi bir kanat. Sağ kanat.
2: Trossard olmadı bu arada. Güzel söyledin onu. Epey bir 15 gün çok yoğunlaştı.
3: Olmuyor muymuş o iş?
2: Olmuyor.
3: Yani bilmiyorum. Ben bu konularda bırak. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Sen daha iyi biliyorsun
2: yok, bunları. Yok yok biz abi. Çok haber yaptık. Sen iyi yakaladın. Atladık hatta ama kesildi yani. Beşiktaş çok ilgilendiği bir oyuncuydu.
3: Ben neye bakarım abi uymadı. Biliyor musun? Ben Beşiktaş ilgilenir eder ona buna gider. Beşiktaş ülkenin en büyük takımları gittiği zaman da istediği zaman oyuncuları da alıyor. Aldığı zaman da doğru oyuncuları alması gerekiyor. O parayı doğru bir şekilde harcayacağım. Bak hep söylüyoruz 21 oyuncu aldın 3 dönemdir. Artık yani senin karavana atma lüksün yok. Gideceğim babacığım. Vilović tarzı. Sağ kanat, sol kanat.
2: O yüzden Önder Özen'i
3: Salih onun işte. Yanında. Ama işte Önder Özen'de artık şimdi konuşuyoruz, ediyoruz verilen vaatler var ama transfer yok ortada abi. Ben bunu sorguluyorum. Ben şimdi bakma çok fazla isyan etmiyorum. Sakin konuşuyorum. Beni tanıyorsunuz abi. Evet. İlerleyen dönemlerde bu kamp sürecinin sonlarına, ortalarına doğru bakacağım. Şekle, resme neler dönüyor? Nasıl bir resim çıkıyor?
2: Kamp başladı. Sonuçta oyuncu
3: ben,
2: yok. Doğru
3: söylüyorsun. Ben benim ve benim çocuklarımın Beşiktaşlıların üzülmesini istemiyorum. Geçen gün burada yayın yapıyoruz. 50 tane Galatasaraylı Fener Bahçeli'den mesaj geliyor sosyal medyada. Ya abi artık diyor Beşiktaş'ta yarışın içinde görmek istiyoruz diyor. Aynen. Aralık'ta Ocak'ta yarıştan aynen. Kopmasın diyor. Bak bunu Galatasaraylısı, Fenerlisi, Trabzonlusu söylüyor. Aynen. Yani bir Beşiktaşlıları kenara koy. Onlar zaten isyan ediyor. Bunlar da talep ediyor.
2: Başkan olsun harcayacağım diyor. Dedi ya. Gerekirse 200 milyon euro
3: tabii, harcayacağım. Tabii. Ama işte bu parayı da doğru oyunculara. Bak Vilović'e git ver.
2: Aynen.
3: 24 kaç aynen. 25 yaşında. Oyun nasıl 2 sene. Onun da çevresinde onu oynatabilecek, o topları getirebilecek oyuncular olsun. Orta sahada Orkun'la getirirsin. Yanına bir tane iyi oyuncuyla. Kanatlarda da iyi oyuncu mesela. Llorente'yi ben çok fazla izlemedim. Sen izledin mi bilmiyorum.
2: İyi oyuncu.
3: Yarıcı, delici bir oyuncu diyorlar evet. Onunla ilgili. İş yapar diyorlar doğru. Ama yani daha mı iyisi? Onu onunla idare edersin. Ama sağ tarafa senli benim kafamda soru işaretleri. İyi, daha iyisini
2: yapabilir mi? Oynarsa çok iyi yapar oyuncu.
3: Mı? Ama işte oyuncu. Oynarsayla, sağlarla,
2: ama iyi takımda oynar. Geçen yıl Beşiktaş
3: bana sağlarla,
2: takım bütünlüğü işte yoktu
3: bak,
2: yani.
3: Bak şimdi biz öyle bir durumdayız ki şu anda. Sağlarla, seylerle gelme bana. Lütfen yanlış
2: ama
3: anlama.
2: Ama kanatları kötüydü yani. Sol kanatta adamı yoktu Beşiktaş'ın
3: tamam,
2: ya.
3: Tamam oynarsa, oynamazsa, seyler, sağları kabul etmiyorum. Oynayacak, atacak, attıracak, iz yapacak. İz buna çıkacak Zeki abi. İşte sağ tarafa git öyle oyuncu. Sol tarafa dediğim mesela Orkun'un yanına Sebayas tarzı bir tane git Salih'i çek. Bak ikinci, üçüncü bölge nasıl oluyor.
2: Ben Beşiktaş'ım...
3: Şimdi heyecanlandırmıyor mu bu tarz oyuncular seni saydığım zaman? Heyecanlandırır. Yani hedefe gidebilecek anlamda heyecanlandırır.
1: Yani Salih heyecanlandırmıyor.
3: Ama Salih
1: de iyi oyuncu.
3: Salih bir dakika.
1: Ama her oyuncu da yani heyecanlandıracak diye bir kaydı
3: Salih,
1: yok.
3: Salih seni yani hedef anlamında alıp topu taşısın, üçüncü bölgede gol atsın, şut atsın. Oralarda süpürücü oyun
1: sağlam kuruyor. Takım
3: olur. Sağlam takım
1: olur. Öyle oyuncu da demek.
3: Ama sağ tarafa mesela koydun mu Greenwood tarzı. Sol tarafa mesela örnek az önce saydığımız isimler.
1: Llorente.
3: Vilović, Llorente, Garnacho mesela. Git abi boşta boyunca.
2: Ben olsam Beşiktaş'ın yerinde bakalım ne diyeceksiniz. 5,5 milyon euroya AEK'ya gitti. Zubkov'u alırdım.
3: Yok abi.
2: Müthiş sezon geçirdi.
3: Seni daha iyi ondan.
2: Ya Zubkov daha iyi senden. Sen daha böyle yumuşak bir oyuncu.
3: Beşiktaş Zubkov'la onunla bununla değil abi.
2: Çok güçlü oyuncuydu. Trabzon'da ikinci yarıda çok böyle kendini vermedi. Kendini verdiği maçlarda hatırla 3-3'lük Beşiktaş maçını. Tek başına.
3: Ya Beşiktaş formasını
1: atıyor. Demişken 3 dakikamız mı var?
3: Beşiktaş'ın yani şampiyonu hedefine taşıyacak seviyede bir oyuncu değil.
2: İyiydi.
3: Her rotasyon olarak alternatif olarak düşünebilir. Ben onu ilk 11 oyuncusu olarak
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bu sene ya.
3: Olacağını düşünmüyorum. Ya olabilir. Oynar ama şu anda Beşiktaş'ın
2: rotasyonu
3: alternatif
2: olur mesela. 5,5 milyon euro. Çok ucuza
3: abi 5,5
2: alınabilecek bir oyuncu.
3: Bak şimdi alınabilecek alternatif rotasyon olarak veririm o parayı. Ama senin oraya daha iyi oyuncu ihtiyacın var. Net oyuncu ihtiyacın
2: ben
3: var.
2: Ben rotasyon değil.
3: Zeki abi Beşiktaş 1,5 senedir, Beşiktaş 1,5 senedir 200 milyon dolar harcadı. Ya sana göre bana göre ekrandakine göre saygı duyuyorum. Potansiyelli olabilir ama bana göre yeterli değil Beşiktaş.
1: Öte yandan şöyle bir durum var. Yani Beşiktaş ligi Trabzonspor'un altında bitirdi.
3: Tabii.
1: Yani Trabzonspor'u da geçmesi gerekiyor Beşiktaş'ın yeni dönemde.
3: Hem kadro kalitesi yani olarak hem oyuncu kalitesi olarak.
1: Trabzonspor'un tutmadığı oyuncuyu Beşiktaş'ın
2: hayır,
1: alması...
2: Hayır tutmadı değil. Başkan kendi anlattı.
1: Enteresan olur.
2: Trabzon'da ailesi Trabzon'da yaşamak abi. İstemediyiz. Trabzon'dan oyuncu Ocak ayında gidiyor başkana. Başkan da hatta şunu söylüyor hani... O, tamam.
1: Kolaylık yapacağız.
2: Yani kolaylık yapacağız diyor. Yaptı gitti yani oyuncu. Oyuncu kendi ayrılmak istedi.
3: Zeki abi.
2: Trabzon bırakmadı
3: çok
2: oyuncuyu.
3: Çok beğenebilirsin saygı duyuyorum. Ama ben çok beğenmiyorum. Beşiktaş'a da şampiyonluğa taşıyacak formda, kalitede bir oyuncu olarak da
2: tek
3: görmüyorum.
2: Tek başına hiçbir oyuncu taşımaz.
3: Ben takım, zaten takım halinde başına, oynarsan. Ama takım halinde de oradaki o takımındaki takıma daha iyi kanat oyuncu lazım. Ama ben onu görüyorum.
2: Her
3: onu
2: oyuncu
3: söylüyorum.
2: Da tutmuyor. Alıyorsun mesela.
3: Ya o ayrı. Oyuncu tutar tutmaz. O farklı bir şey. Ben de az önce sabahtan beri niye söylüyorum?

0: ihtiyacı var. Oyuncu
1: savaşan değil, yaratıcı
0: sahada.
1: Oyuncu. Savaşta onlar
0: da. Her yaratıcı oyuncu. Kendi Allah, yaratıcı Allah, oyuncu Allah, oynuyor mu?
1: Strateji de lazım savaşta. Kaliteli oyuncular da lazım. Öyle değil abi şimdi bu işte. Savaşan mücadele koşan takım olmuyor.
0: Dünya Kupası'nda görüyoruz. Her takımın sağ oyuncu kanatta, savaşıyor.
1: Sağ kanat. Her takım zaten ligde de Avrupa'da da her yerde savaşıyor. Evet. Ama yaratıcı oyuncudan kaliten olduğu zaman da fark yaratıyorsun. Kaliten olduğu zaman da fark yaratıyorsun. Sevgili Zekam. Zubkov'da Beşiktaş'a şampiyonluğa taşıyacak potansiyelde alternatif olarak düşünürüm. 3-5 milyon verilir. Olabilir. Ama yabancı kontenjanı doldu. Oraya daha net oyuncu ihtiyaç var. Oraya mesela
0: bence
1: az önce saydığım
0: iyi
1: gibi.
0: Oyuncu önümüzdeki Greenwood yıllarda tarzı, hep diyeceğiz. Trabzonspor bu oyuncuyu nasıl kaçırdı? O, ki oyuncu kendi gitmek istedi.
1: Onu tartışırız.
0: Yunan şampiyonuna gitti.
1: Onu tartışırız.
0: Şampiyonlar Ligi'nde çok konuşuruz. Ben
1: onu tartışırız.
0: Sana.
1: Onu tartışırız. Ama burada mesela Beşiktaş'ın o tarz oyunculara ihtiyacı var. Yani kanatlarda Greenwood tarzı, sol tarafta Garnacho. Çünkü sadece Vlahovic de olmaz. Onu da besleyecek. Ona da getirecek oyuncular lazım. Yani Beşiktaş'ın emin
0: Laurent olabilir. İyi yani bir kanat oyuncusu.
1: Verilen vaatler.
0: Skora
1: var,
0: katkısı olan.
1: Transferler var. Evet. Taraftar bekliyor.
0: Çift rakamlara ulaşır.
1: Taraftar sabırsızlık da bekliyor artık. Taraftar hakikaten yani belli bir kıvama geldi. Şeye geldi. İnşallah o taraftarın böyle şeyleri tamamıyla duyguları patlamadan o transferler gelir diye düşünüyorum.
2: Süremizin de sonuna geldik bu arada. Okan Koç teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Zeki Uzundurukan çok teşekkürler. Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Spor ekranlarından mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün Savaş Çorlu ve Güvenç Kurtar stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam böyle beyazlar içinde maşallah ne yani yapayım? Yine çok karizmasın.
1: Şimdi ne söyledim ama kapanırken duymadın değil mi? Milli maçta bahsedecek miyiz dedim.
0: Yok hocam başka bir şey söyledin. Mektepler kapandı dedin. Işte, zihinler ya, açıldı. Ne demek dedim biliyor musun dedim. Ben de bilmiyorum
1: şimdi
0: dedim.
1: Şimdi biz dedim ki ben dedim ki Amerika'yı biz yeneriz. Yeneriz.
0: Tabii yeniyorduk. Gitmeden önce yeniyorduk.
1: Hayır yendik ya.
0: Amerika. Herkese yeniyorduk. İşte gruptan lider çıkıyorduk.
1: Yok iki maçtan sonra dedim ki Amerika'yı biz yeneriz. Yendikten sonraki başlık ne olacak dedim. Zeki Uzun Turgan'a telefonu açtım. Bak başlık ne olur? Mektepler kapandı zihnin açıldı. Güzel değil mi? Tam da okullar kapanmıştı o gün.
0: Evet aynı gün oldu. Aynı gün. Günüydü.
1: Mektepler kapandı, zihni açıldı bizim takımın. Hocanın zihni açıldı. Güzel değil miydi başlık?
0: Güzel.
1: Öyle başlayacaktık. Evet. Ya ben yani dün çıksaydım.
0: Dünya Kupası. Hocam eşleşmeleri gördün mü?
1: Yok bakmıyorum artık.
0: Birazdan program içerisinde bakacağız. Yani gerçekten eşleşmeleri görünce insan daha da üzülüyor. İşte Amerika, Avustralya ve Paraguay'ın rakipleri de belli oldu bir sonraki turda.
1: Şimdi yani
0: keşke devam etseydik diyoruz. Herhalde Avustralya mesela Mısır'la eşleşti. Amerika Bosna Hersek'le eşleşti. Paraguay'ın biraz maçı zor. Almanya'yla sanırım onlar eşleştiler. Devam etsek ama yolumuz fena değildi.
1: Ya şimdi de Güney Afrika ile şey oynuyor ya. Kanada evet. Oynuyor falan filan ya. Çok çok yazık oldu ya.
0: Yazık oldu. Yazık konuşuruz.
1: İki daha konu konuşacak mıyız? Bir şey bir iki tane ya şey.
0: İlla ki konuşuruz.
1: Ya milli takım olsun fazla eleştirmeye
0: çok
1: gerek.
0: Çok da çünkü artık konuşacak da bir şey kalmadı.
1: Var esasında ya. Çok önemli bir şey var. Bak bizim medyamız tamam mı? Ben mesela kalkayım şurada.
0: Yine hocam medyaya yine bir hocam, eleştiriyle medyanın içinde programa giriş yapıyorum.
1: Medyayı saymıyorum.
0: Evet hocam bugün medya neyi yanlış yaptı yine?
1: Yanlış şey. Bazı şeyleri çok önemsemiyor. Mesela duran toplarla ilgili tamam mı? Duran toplarla ilgili. Bir tane duran top organizasyonu gördün mü?
0: Hocam ne sen korner, de bu arada artık medya tarafındasın.
1: Ya bırak boş ver. Ne korner ne filiki.
0: Tarafını seç hocam.
1: Ne duran bak. Ne duran toplarda yani direkt vuruşlar, endirekt vuruşlar. Yani direkt penaltıyı saymıyorum tamam mı? Yani bir korner. Bir tane organizasyon yok ya. Ya göremedim arkadaş ya.
0: Olmayan çok şey var.
1: Ya, o, yani ya tek bir tane en azından bu vardı yani ya.
0: Neyse hocam konuşuruz. Mil takıma geleceğiz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Sorularınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Kulüplerin gündemini ağırlıklı olarak konuşacağız. Ama Dünya Kupası'nda da tabii ki merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Önce Galatasaray'la başlayalım Savaş Çorlu.
2: Hocam milli takımın özetini Arda Güler yaptı. Madem ki bir tek şey söyleyeyim. Son final maçından
0: evet,
2: sonra.
0: Son röportajı.
2: Son röportajında
0: orada oynadık, elendik dedi.
2: Son cümlesinde. Evet. Herkes her şeyi söylüyordu ama 21 yaşındaki gencecik bir çocuk milli takımımızın
0: çıktı, bütün sorumluluğu aldı.
2: Bütün sorumluluğu aldı. Oyuncuların kendilerini eleştirilmesine küsenler vesaire var mı şeklindeki ya da orada bir başka yorumcu muhabir arkadaşımızın yaptığı şeye hiç kimseye dedi kızmayı
0: istemem. Biz sizi korumak için söyledik dedi ama Arda dedi ki haklılar dedi.
2: Haklılar dedi.
0: Eleştiriler biz sonuna kadar olduk. Haklı. Biz iki maçta oynadık, elendik dedi.
2: Biz hayal kırıklığına uğrattık. Söylenecek çok şey var ama dedi.
0: Evet.

0: arka planda kalan şeylerdi. Önümüzdeki günlerde milli takımında orada 15-16 günlük süreçte neler yaşandığını, ne gibi skandallar yaşandığını her gün birer parça giden arkadaşlarından duyacağız.
1: Mutlaka zamanla duyacağız. Zaten
0: zamanla çok şey duyacağız. Mutlaka. Basına ama da. Arda'yı kutluyorum. Arda orada çok güzel bir öz eleştiri
2: yaptı. Arda bizde kaç yaşında ya?
0: 21 yaşında.
2: 21 mi?
0: 21 yaşında bir.
2: Sanki daha genç gibi geldi.
0: 21 yaşında ama 30 yaşındaki.
1: 16 yaşından itibaren hayatımızda var.
0: Zaman zaman eleştirdim. İlk çıktığı zaman Fenerbahçe'de çok destek verdim. Çok konuştum ama bu son milli takım Amerika maçından sonraki yaptığı röportajda değil 21, 31 yaşındaki bir kaptanın sorumluluk alabilmesi gereken kaptanlardan çok daha önemli açıklama. Teknik direktörden de çok daha önemli açıklama. Teknik direktörün yapması gereken açıklamaydı. Yöneticilerin yapması gereken açıklamaydı.
2: Teknik direktör çok güzel bir açıklama yaptı ya.
1: Herkesin duymak istediğini aslında turnuvanın sonunda Arda Güler söyledi. Öz eleştiri yaptı, kabul etti. Eleştirilere saygı duyduğunu ifade etti.
0: Ben de yeri ayrıydı. Gerçekten de o açıklamadan sonra kredisi çok çok fazla oldu.
1: Biz de aslında bunları görmek istiyorduk, bunları duymak istiyorduk.
2: Ben futbolculara hiç kabartılmıyorum. Hiç. Kesinlikle futbolcuların suçu yok. Çıktılar, oynadılar. Taktiğimiz neydi biliyor musun?
0: Bam bam bam.
2: Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Duydun mu? Yani ya taktik
1: duydum.
2: Bu. Ya sen arkadaş yani ne bit ya bir sistem yok, o yok, bu yok. Sistem derken ya bir gole gider şimdi ne oldu biliyor musun? Şimdi biz tabii gariban takımlarda da böyle başladık 3. ligden falan. Gole nasıl gidersin? Bir organizasyon vardır biliyor musun?
1: Gariban takım demeyelim de yani gariban alt ligler diyelim.
2: Neyse hani. Ya olur 3. ligden başladık. Darıca burada darıcalar.
1: Kimin gariban
2: selamlar.
1: Kimin
2: neyse yok
1: zengin
2: yani öyle
1: bilemeyiz.
2: Neyse devirde. Şimdi bizim takımlarda 10 numara 10.5 numara falan yok yani. Bir organizasyon yapıp gol atacaksın anladın mı? Burada öyle bir şey yok ya. Söylüyorum işte saldım çayıra Mevlam kayıra.
0: Niye hocam nasıl o zaman? Niye biz o zaman grubu lider çıkarız diye sürekli olarak hepimiz bu yorumu yaptık?
2: İşte bir şeyler yapacak diye Arda çıkacak, Hakan çıkacak, bilmem ne bunlar bir şey.
0: Takım.
2: Şey de öyle. Hoca da öyle bekliyor. Ya kardeşim işte ya bütün kamuoyu belli beklediği için Kenan'a sallıyorsun. Arda oynamadın, bu oynamadın, şu oynamadın. Anladın mı? Hocaya bir şey yok.
1: Hocam Bruno Fernandes'i beğenir misin?
2: Herhalde.
1: Bu, İyi oyuncu mudur?
2: Portekizli mi?
1: Evet.
2: Ya gene baktım dünya kadar, asist dünya kadar golü var Premier Lig'de. Biraz egoist.
1: Sezonun ama oyuncusu seçilmişti Premier Lig'de. Bir haberimiz var. Şimdi birazdan
2: Türkiye'ye geliyor falan
1: döneriz. Türkiye'ye geliyor mu? İşte onu Savaş Şorlu'ya soracağız ama önce haberimizi bir izleyelim. Bruno Fernandes'le ilgili olarak Galatasaray'ın hala bu transferden vazgeçmediği konuşuluyor. Detaylara bir bakalım. Dönüşte elbette Savaş Şorlu'ya gerek Bruno Fernandes gerekse Galatasaray'ın transfer gündemini soracağız.
3: Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl sergilediği performansın üstüne çıkmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için gözünü kararttı. Sarı Kırmızılılar Manchester United'la 1 yıl sözleşmesi kalan Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray yönetimi 31 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle görüşme yapmaya hazırlanıyor. Ocak ayında da Bruno Fernandes'in adı Galatasaray'la anılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bruno Fernandes geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktı, 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi. Dünya Kupası'nda da boy gösteren yıldız futbolcu grup aşamasında bir asist yaptı.
1: Evet, haberimizde de diyoruz ki Savaş Şorlu Galatasaray Bruno Fernandes'den vazgeçmedi. Portekizli Yıldız'la ilgili olarak Galatasaray'ın planlaması nedir? Görüşmelerde ne düzeyde taraflar? Ve varsa tabii ki listede diğer isimler, onları da duymak isteriz.
0: Şimdi Galatasaray sezon bittiğinden beri önce şampiyonluk kutlamaları, sonra milli takıma giden futbolcular ve transfer sürecini biraz ağırdan aldı. Rakiplerinin daha erken sezonu açacak olmasından dolayı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için 20 gün kadar rakiplerinden daha geç açacak. Dolayısıyla transferi de biraz acele etmedi ve hala Sayın Başkan transfer konusunda aceleci davranmıyor. Kampa en az bir oyuncu transfer etmek istiyor. Bruno Fernandes lig biter bitmez Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Bir maliyet var. Diğer taraftan Can Uzun için girişimler sürüyor. 3-4 tane daha yabancı oyuncu var ama burada Galatasaray mümkün olduğu kadar transferleri fırsata çevirmek istiyor. Yani 50 milyon euroluk bir oyuncu. Şu anda bakıyorsun Can Uzun'un bonservis

0: serbest kalır maddesi 60 milyon euro civarı galiba.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray'ın düşündüğü bir rakam var. 30 milyon euro civarı. Bu önümüzdeki günlerde nereye gelir bilmiyorum ama hem Bruno Fernandes hem Can Uzun olmaz. Yani iki transfer birden olmaz. Çünkü mevkisi alanda birbirine çok yakın oyuncu.
1: Benzer, evet.
0: Böyle bir iki tane daha var. Bruno Fernandes'i başkan istiyor. İstediği bir transfer. Ne alemde dersen sıcaklık. Şu anda çok böyle net bir sıcaklık yok. Ama istek var. Görüşme. Bruno Fernandes'in başka talepleri de vardır. Başka kulüpler de mutlaka istiyordur oyuncuyu.
1: Çok bu arada formda tamamladı sezonu.
0: Evet, yani baktığın zaman kariyer olarak baktığın zaman herhalde
2: 29 gol, 22 asist. Evet,
0: kariyer sezonlarından bir tane sonra. 2
2: asist. Yani 9 gol, 22 asist.
1: Toplam 30'a yakın gol katkısı.
2: Geçen sene ne kadar? 19 gol, 18 asist. Geçen sene düşünüyor musun? Ya 15 gol, 13 asist, 14 gol, 13 asist, 10 gol, 13 asist.
0: Bu sezon biraz asist
2: 28
0: konusunda.
2: Gol, 18 asisti var ya.
0: Böyle bir oyuncu sadece Galatasaray istemez. Birçok takım ister.
1: Tabii.
0: Ama Galatasaray transferi geçen sezon olduğu gibi biraz bekleyerek yapmak istiyor. Dolayısıyla nasıl ki Sané transferini bir fırsat transferi olarak Galatasaray gerçekleştirmişti. O süreçte de bir transfer politikası vardı. Sané'yi transfer edip Osimhen'i rahatlıkla beklemek.
2: Bunu alabilir ama şimdi şeyine baktım. 35 milyon yazıyor. Ama işte piyasa değeri.
1: O rakamlar olmuyor hocam. Oradaki rakamla bir tek bitmiyor iş.
0: Orada yok. 4 milyon yazıp da 40 milyon euro ödenen transfer biliyorum ben. Ya, yani oralar çok şey değil.
1: Yani oyuncu buraya hani transfere sıcak bakar mı? Çünkü iyi tamamladı sezonu. İşte Michael Carrick devam ediyor Manchester United'da. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Manchester United. Uzun bir aradan sonra tekrar. Son yıllarda çünkü bir yine Galatasaray aynı grupta oldukları dönem vardı. Çok sık sık gidemiyorlar aslında Şampiyonlar Ligi'ne de. Yani
2: kaç lira alıyordur oradan bak, bu önemli. Bu bir Galatasaray'da
1: tahminim yok.
2: Tahmini mesela. Senin var mı tahminin? Yani buradan alacağı paranın yarısını alıyordur. Ya bu netiz ya, boş ver.
0: Buradan alacağı paranın yarısını alıyordur tabii. Alıyordur. Mesela orada aldığı para 7-8 milyonsa.
1: Victor Osimhen şu an 21 milyon euro net değil mi maaşı?
0: Yanlarında biraz yüksek daha var.
1: Yok yani kulüp açıkladığı 21. rakam 21.
0: Onun imajakları vesaire diye bir şey var. İşte.
1: Bruno Fernandes mesela transferi varsayım üzerine söylüyorum bunu. Gerçekleşse herhalde o seviyelerde bir rakam ister.
2: Yok.
1: İster hocam.
2: Yok yok.
0: İster ama alamaz.
2: Yok.
1: Ben 15'te 20 aralığında bir rakam yok isteyeceğini tahmin ediyorum.
2: Ben sana bir şey yapayım ben sana.
1: 15'ten aşağısı çok
0: bir defa ben 30 yaşında bir oyuncu 3 yıllık sözleşme orada öyle bir rakam olmaz.
2: 12-13'ten fazla Galatasaray'da şey vermez o
0: sana,
2: da alamaz.
0: Sana orada skala sana olabilir.
2: He?
0: Yani sana 11 para olur. Ha o civarlarda.
2: 11-12. Ben
0: sana orada falan. Skala sana olur. Osimhen olmaz. Osimhen çok özel.
1: Sana 9+3.
0: İşte 11, i̇şte bu 12, da, bu o, da ya 10 de yani.
2: Ama bunun bonservisi var işte.
0: Bir de bonservisi var. Sané'nin çünkü orada doğru imza parası da içindeydi çünkü.
1: Doğru.
0: Sané serbest çıkardı.
1: İmza parası aldı.
0: İmza parası da içindeydi. O şekilde yani burada
2: maçta vermez dediğin gibi. Fernandes'in
0: alacağı rakamda da.
2: Hoca kaldı ya orada.
1: İşte o yüzden değil ben. Ha, yani.
0: Orada da yani bir değişim olacak. Hoca kalmış olsa da mesela başka oyuncular için de.
2: Ama yönetim vermez ya.
1: Çok
2: şimdi
1: kolay görmüyorum. Hani mümkün değil demeyeyim tabii ki. Transferde artık her an her şey
0: oyuncu,
1: olabilir ama
0: oyuncuya
1: çok kolay
0: bağlı
1: görünmüyor.
0: Ama bir oyuncu bir takımdan ayrılmak istiyorsa ki sözleşmesiyle bir sene mi var demiştin?
1: Evet.
0: Bir senesi var. Bir sene olan bir sözleşmede oyuncu eğer ayrılmak istiyorsa Manchester değil isterseniz yani dünyanın çok daha büyük. Zaten Manchester dünyanın
2: yok kaça bırakırsın? Ha, tahmini.
0: Bonservis olarak mı? Ha,
2: tahmini.
0: Ya oyuncu gitmek istiyor dediğin zaman kulüplerin işi biraz zorlaşıyor.
1: O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum her ikinize de. Varsayım üzerine yine tamamen senaryo. 35 milyon euroya Frankfurt Can Uzun'u bırakıyor. Manchester United'da Bruno Fernandes'i bırakıyor. 35 milyon euroya. Hangi ismi transfer edersiniz Galatasaray'a?
0: Güzel bir soru.
2: Ben 35'e mümkün değil canı verdim.
1: Hocam varsayım dedim hocam zaten.
2: Sen çok zor soruyorsun ya.
0: Tamam verdi hocam.
2: Tamam verdi hocam. Eskiden şey geçiniz. Başka soruya
0: gelmiyorum. Tamam sen öyle diyorsun.
2: Geçiniz.
1: Güzel hocam.
2: Ya başka bir soruya gel. 35'e
1: vermeyeceğim
2: ya.
1: Benim hatırım için bir cevap ver hocam ya. Hangisini alırsınız?
0: Ben o zaman sen bir cevap ver ben de sana.
2: Hangi takıma? Galatasaray'a mı?
1: Galatasaray'a.
2: Şimdi Okan'ın yerinde olsam
1: izleyicilerimiz de yazsınlar. Şimdi aynı maliyetler, aynı fiyatlar hangisini transfer
2: yönetici
1: edersiniz?
2: Yönetici olarak mı düşünüyorum?
1: Hocam teknik kim olmak istiyorsan. Kim olmak istiyorsun?
2: Yönetici olsam
1: hocam kararı sen veriyorsun. Hiç önemli değil.
2: Ha, şey Okan'ın yerinde olursam Fernandes alırım. Ama yöneticiysem Can'ı alırım.
1: Neden peki bu fark? Ne değişiyor?
2: Ya onun daha geleceği var şeyin. Canın çok
1: yani kulüp açısından bakacak olursan tabii, genç oyuncu alır diyorsun ama teknik direktör hemen performans alacak oyuncu
2: çünkü
1: ister.
2: Çanta bavul hazır biliyorsun.
1: Bruno Fernandes alır.
2: iki tane maç

0: 3 tane maç gitti mi 4 senedir adam şampiyon oluyor, hemen aa derler falan filan. Okan hemen yerine yazarlar çizerler. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Onu biliyor musun? Gider yani.
1: Hocam bugün özlü sözlerle.
2: ben hocam senin gibi hiç öyle dallandırıp
1: budaklanmadım. Da yanıtını merak ediyorum. Kimi transfer edersin?
2: Dallandırıp budaklanmadım. Aynı maliyette olursa her zaman için benim tecrübe. Ben Fernandez derim.
0: Kulüp.
2: 30
0: kulüp.
2: Yaşında.
0: Sen bak, yönetici hocam, olsan da mı?
2: İstikrara bakarsan. Yönetici ya, olmayacağım için bana sadece aynısını alırsın. Ben yönetici olsam.
0: Nasıl? Ben, ya bırak onu sen şimdi.
2: O zaman sana bir şey söyleyeyim hocam. Bak, bak, o zaman tamam, hocamın evet, tersine atıyorum ya, o zaman. Ya. Okan Hoca olsam, Okan Hoca'nın 4 senede şampiyonluklarında alkışlıyorum. Çok başarılı işler yaptı. Ama 4 senede bir tane genç çıkaramadı. Can'ın 20 yaşında olduğunu düşünürsek 35 milyon lira verip Can'ı...
1: Bak, gerçekten bu arada böyle bir endişe Can, var tırnak herkes içerisinde.
2: Herkes de var. Bende de var.
0: Niye çıkmadı? Var. Yunus var.
2: Ya Yunus Okan Hoca parlattı.
0: Barış.
2: Barış Okan Hocam parlattı. Yok
0: şey ya, Cilal İbo vardı. Sen bildin mi? Bu da hatırlamazsın.
2: Hepsini bilirim ben. Cilal İbo'yu da bilirim.
0: Hocam Allah'ım ya, Barış'ı, o parlattı.
2: Barış'ı,
0: o, sen onları Barış'ı tanır mısın Cilal İbo'yu?
1: Tanırım.
0: Nereden Barış... tanıyacaksın ya? Uydurma ya.
1: Bizim yerdeki Cilal İbo'yu. İnanmıyor hocam artık, bana inanmıyor hocam.
0: Biz bile çocukken Cilal İbo vardı ya.
1: Hocam
0: o parlattı.
1: İnternet çağı var hani. Ha, o zaman, yani tamam, geçmişe güzel. De...
0: Yani Cilal İbo parlatmış olabilir mi Yunus'la şeyi, Barış'ı? Kim parlatacak hocam, ya? Allah Allah.
2: Hocam,
0: ya,
2: hocam sen anlatayım o zaman. Tamam, anlatayım ben o zaman.
0: Abdülkerim.
2: Hocam anlatayım sana. Bir saniye anlatayım o zaman.
0: Var işte Yunus'u, bir saniye saydım.
2: Yunus'u Montella parlattı. Şampiyon Lig'e gitti. Orada çok daha güzel gelişerek geldi. Okan Hoca, şey Fatih Hoca, Yunus, bir dakika ya, hocam bir dinle ama ya. Fatih Hoca, Yunus Akgün'e burada hiç kimsenin vermediği şansı verdi. İki defa kiralık Galatasaray'da oynadı. Kupa maçlarında Raşit'sa geldiği zaman 7 haftada direkt oynamıştı hatta ilk senesinde.
1: Evet.
2: Raşit'sa 7 hafta sonra Kastamonu kupa maçı, hiç unutmuyorum, bizim Ziraat Kupası'nda yayıncı olduğumuz maç. Raşit'sa o maçta çok oynadı. Sonra Yunus kendini 7 attı. Ardından Yunus Adana Demirspor, Montella ile beraber başarılı bir sezon. Orada kiralık forma giyerken Galatasaray'da attığı gollerle hatırlayalım, başarılı bir sezon geçirdi. Geldi tekrar kiralık. Sonra bir İngiltere'ye gitti geldi. O konu
0: ne oldu? Ama yani Montella mı? Ne alakası var? Adam oynayamadı. Gitti geldi tekrar. Ya hocam ya öyle deme ya. Haksızlık hocam, etme Okan'a.
1: Şimdi Barış yani, Alper ve evet, Yunus'u söylüyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Peki olmayanlar?
0: Abdülkerim ne oldu?
1: Olmayanlar ya, peki?
0: Olmayanlar dur birkaç tane daha bulayım bakayım.
2: Hocam nereden bu? Olmayanları sana söyleyeyim ben hocam bak şimdi.
1: Mesela, Abdülkerim zaten hazır geldi hocam. 28 yaşında transfer oldu Galatasaray'a. Tamam Can Uzun'a örnek olarak tamam Abdülkerim'i ya, veremeyiz.
0: Ha, genç olarak bir değil de, ama çok üstüne koyacağım.
2: Bir de tecrübeli olanlar da var. Gençlere gidelim. Yani şimdi
0: kaybolanlar.
2: Kaybolanlar var bir de gelip de dünya tarafına yapan.
1: Eyüp Aydın'ı konuşuyor.
2: Bak şimdi Eyüp nereden geldi?
1: Bayern Münih takımından Gökdeniz geldi.
2: Gökdeniz Gürbüz bu sene kendisi ayrılıyor artık forma şansı. Evet, nereden geldi?
1: Dortmund'dan geldi.
2: Yusuf Demir Avusturya Barcelona evet, menşeli. Kaç paraya transfer edildi? 4 sene önce 6 milyon euro korkunç para o zaman. Evet. Şimdi artık 6 milyon euro
1: transfer edildi. Hatta yabancı kontenjanını
2: ortalığa kaldırdık.
1: Dahil olarak
2: ortalığa kaldırdık yabancı kontenjanda yerli oynayamadı yani yerli kontenjanda evet, diye. Bu adam oynamalı diye. İki maç oynadı. Maradona dediler bu adama ya. Bak kayıtlarda var. Maradona dediler bu adama ya.
1: Ross geldi, Matias Ross geldi genç.
2: Matias Ross geldi buradan gitti oynadı. Metan şu anda çok fazla olmuş. Arda geçen sene
1: Metan'ın biraz hadi olayı daha farklı bir süreç.
2: Matias Ross geldi dediğin gibi. Diğer o stoper şeye
1: sol beke Kazımcan geldi.
2: Yani, son anda mecburiyetten girdi.
1: Ama çok fazla gelişim gösteremedi Galatasaray'da. Yani çok formayı
2: alamadı. Belçika takımına giren ana stoper vardı. Mesela her gittiği yerde oynadı. Yine aynı şekilde. Ya, 4 senede Galatasaray'da bana bir tane. Peki bir tane. Yunus ya, hocam. Yunus Abdülkerim bunlar bilindikti. Öyleyse sen Abdülkerim diyorsun futbolu bırakacak adam ya genç mi?
0: Ya fark etmiyor. Çok üstüne koydu ama.
2: Ama kimle koydu?
0: Hocayla. Okan'la kimle? Montella mıydı koydu?
1: Ali Bey demiş ki Can Uzun artık günümüzde performans kadar mali denge de önemli. İkinci olarak yaşlı futbolcu sakatlık riski ve oyuna fiziksel katkısı düşünüldüğünde Can Uzun daha mantıklı yayınlar demiş.
0: Ya bu sakatlık riskini ya futbol oynamayanlar bak bunu bilmiyorlar diye sakatlık riski falan yok ya. Çalışırsan 40 yaşında 41 yaşında Messi şey Ronaldo var mı sakatlanıyor mu ya?
2: Can Uzun'u mesela Montella niye oynatmadı abi?
0: Kime?
2: Can Uzun'u.
0: Bilmiyordu ondan. İşi bilmiyor ki. Can bana Montella'dan bahsetme ya. Allah Allah.
2: Abi şimdi bak burada Can Uzun evet bir, daha yani, ama Can Uzun 35 milyon euroya 60 milyon euro serbest kalır bir maddesi olan bir oyuncuyu Galatasaray 35 milyon euroya alıyorsa
0: alamaz arkada. Kim nereden uyduruyorsun?
2: Niye alamazsın ya?
0: Vermez adam. Ben zaten Can Uzun'un yerinde olsam Türkiye'ye gelmem.
2: Ben de vermem.
0: Gelmem.
2: Ben de öyle bir para vermem. Ha.
0: Alamaz.
2: Türkiye'ye gelmek istemeyen adamı ben niye mücadele edeceğim hocam?
0: Ya gelecek, bana gelme ilk önce gelecek oynatmayacaksın.

0: gelmesin.
1: Benim transfer şeyi oynatmadım.
0: Ama az önce maçı. Sen gençler gelişiyor diyordun. Şimdi niye gelmesin?
1: Tamam da gelmem. Ya. Ben burada çünkü ya gelirken İlkay da orada hemen hemen oynuyordu. Ben bir şey soracağım size ikinize de. Kaç kişi gidip de şeyde oynar? Osimhen haricinde City'de. Kaç tane maç oynar? Kaç tane maç oynar? Hadi al.
0: Galatasaray'ın kadrosundan.
1: Galatasaray'ın kadrosundan. Hiçbiri oynayamaz.
2: Çok kişi oynar yine.
1: Ne yani, hangi oynar ya? Bırak ya.
2: Barış oynar.
0: Hocam.
2: Ya. Barış oynar. Ya, Singo oynar. Oynar. Ya. Sanchez oynar. Sayıyorum sana.
1: Oynar. City'de.
2: Oynar. Niye oynamasın?
1: Ya bırak ya. Bu şu kadroda. Ama o bir hocam, adam yeni 20-25 tane maç oynadı.
2: Beşiktaş'tan Galatasaray'a kaç tane önce oynar desen tamam anlarım yani. Galatasaray'ın şu andaki Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek
1: finali kapısından. Ya oynar. 3 maç oynar. 7 maç oynar. Her neyse 10 maç oynar.
2: Barış kaç maç oynadı biliyor musun geçen sene?
1: Ya o değil. Ben City'den bahsediyorum ben ya. Allah Allah. Manchester City'den. İlkay en azından bir 20-25 gün bakacağım. Oyun maç oynamıştır.
0: Hocam geldi kimse buraya. İlkay'ı durup dururken eleştirmiyor İlkay'ı, bu arada. İlkay'ın performansı İlkay, çok iyi. Ya, sezon geçirmiş.
2: Çok uç bir örnek. Ya, çok uç bir örnek.
1: Ya, şimdi, çok burada bir oyuncu. Arkadaşımız ben seyrediyorum. Televizyonu kapattım çevirdim bizim kanalda. Diyor ki İkari diyor hadi diyor eski golcülüğümüz var. O da yok şimdi diyor. Lan adam 20 tane gol imzası var yürüyecek hali yokken. Hala diyor ki bilmem ne diyor. Çevirdi hemen kapattı.
0: Hocam sen ama sen Allah rakamlara Allah. Çok takılı kalıyorsun.
1: Rakamlara ya da rakam.
0: Sen aslında bir teknik direktör
1: ya rakam
0: senin
1: tabii.
0: Daha farklı
1: icraat, tespitler. İcraat olur mu icraat işte.
0: Yani ligde İkari'nin attığı 16 golün. Neyse, demek ki taraftar nezdinde çok o kadar da bir karşılığı taraftar demek ki başka bir yani, performans
1: ne anlıyor taraftar ya, ne istiyor arkadaş?
0: Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçı var mı bu sene yani. Icardi'nin?
1: Ya zaten
0: bir tane iyi maçını söyleyebilir misin bana?
1: Kaç maç Ligi'nde? Oynadı ki zaten? Oyunu bir tane maç oynadı.
0: 8 tane lig etabında oynadı.
1: Bir dakika.
0: 2 Juventus maçı, 2 Liverpool.
2: Ya, ben bak çok Icardi'yi çok seven bir kişi olarak söylüyorum. 13 golü attı. Ligde kaç tane iyi maçı var böyle?
1: Ya o kadar gol atmadı mı kardeşim? Adam sakatlıktan çıktı. Yani şu var. Artık yürüyecek hali yok gibiler falan laflar konuştu. Nasıl yürüyecek gibi hali yok ya? En son maçta yaptığı hareketlere
0: hocam,
1: bak.
0: Hocam ligin seviyesi bu ligin.
1: Nasıl?
2: Icardi kalacak ki hocam ya. Sen mutlu musun?
0: Gerçekçi çok bir Icardi seviye
1: beni ilgilendirmiyor. Fark etmiyor. Kalacak gidecek.
0: Kalacak mı?
1: Ama gidecek. Ya gitsin
2: ben
1: diye.
2: Ben sezon ya bittikten adam, beri söylediğim ya, bir şey bak, var. 12 artı 2 devam edecek. Bu 10 artı 4 olmaz gider, demiştim. Bak, 10 artı 4 bak. Olayı kalkacak gibi gözüküyor. Bunu Sayın Ertuğrul Dağ'ın da ifade etti. Öyle olursa Icardi'nin kalma ihtimali yüksek. Bak ben şimdi, daha önce de bunu söylemiştim.
1: Hayır ben benim söylemek istediğim o. Adamı gömmeyeceksin yani. Adamı gömde.
0: Yok ben şöyle ya, katılıyorum ama.
1: Adamı gömemezsin. Olmaz işte. Ben evet, ona karşıyım.
0: Yani Icardi'yi kim gömdü hocam? İtibarsızlaştırmaya gerek yok ama yani bitti artık dönemi Galatasaray'da.
1: Bitti değil ben bir şey bitmeli. Yok. Gömme. Ya niye bitti?
0: Hocam
1: işte?
0: Devam
1: gömme
0: ederse,
1: adamı.
0: Devam ederse kötü bir ayrılık olacak çünkü. Yani
1: ya Allah
0: bu
1: Allah.
0: Konuda eleştirilerle tamam, mi gitsin? Zaman, bak, şey bu kadar yapmış olduğu başarının elde ettiği başarının
1: ya sana ne gitsen gitmesi önemli olan Galatasaray kulübünün menfaatleri.
0: Evet.
1: Kötü de gitsin, kavgalı dövüşlü gitsin.
0: Kulüplerimizin menfaatlerini düşünüyoruz zaten ne yani yapayım, bu tip durumlarda ve benim görüşüm
2: Icardi'nin kötü ayrılması için Galatasaray kötü bir sezon geçirmesi lazım. İyi bir sezon geçirirse hep idare edebilecek bir Icardi var.
0: Ama bu sezon şimdi hatırlayalım. Sezon içerisinde Icardi'ye biraz oklar döndü. Yani sezonun sonunda biraz ilişki
2: kendisi yaptı ama
0: ilişki
2: bunu.
0: Biraz
2: kendisi yaptı.
0: Normale döndü taraftarlar
2: arasında. Galatasaray taraftarı, sosyal medya çoğunlukla Icardi'ye sahip çıktı. Bir de bir
0: çok
2: kesim
0: eleştirildiği
2: vardı.
0: Eleştirildiği dönemler
2: bir de
0: oldu.
2: O eleştirildiği sezon. Dönemde de bilerek yapıldı. Icardi'yi yıpratmak isteyen bir yapı vardı o zaman.
0: Neden peki?
2: Bunu tam olarak anlamış değilim.
1: Bravo. Ama ben de ondan
2: yönetim,
1: bahsediyorum
2: yönetim
1: işte.
2: Yönetim sessiz
1: Allah.
2: Kaldı. Icardi'nin yani. O süreçteki ligi Icardi işte mahkemeye verdi. Icardi Galatasaray'dan şu kadar alacağı var. Icardi Galatasaray'ı mahkemeye verdi. Icardi gelmiyor. Icardi çıkmıyor. O süreçle ilgili çok aşırı bir yıpratma politikası vardı.
1: Kim yapıyor onu?
2: Ama bunu
1: ben sana söyleyeyim. Yönetici menajerler yapıyor. Menajerler
2: niye
1: böyle
2: peki,
1: bir
2: ben, hocam,
1: algı yaratıyor. Icardi gidecek 30-40 milyon lira biri gelecek.
2: Icardi'nin
1: böyle
2: o süreçte
1: algı,
2: o süreç,
1: yani, böyle
2: o süreç,
1: algı yaratıyor.
2: Hocam Icardi ile ilgili o dönemde yönetim de sahipsiz bıraktı Icardi'yi.
1: Her
2: yani Icardi ile ilgili o kadar olumsuz haberler çıkarken Icardi için başkan birkaç kere sezon sonu bekleyeceğiz, sezon sonu göreceğiz dedi.
1: Evet bu sahip çıktı.
2: Ama yani o şekilde sahip çıktın sayın başkan da takımda sözleşmesi devam eden Icardi'den başka oyuncular vardı. Şeyle bile Kaan Ayhan'la bile sözleşme uzattınız ama yani. Sonuçta Icardi orada.
1: Ya adam neyse ya birisi diyor ki şeyi niye aldılar Kaan Ayhan'ı. Sayıyor şunu niye aldılar bunu niye aldılar işte altı Kaan Ayhan. Ya Kaan Ayhan iki tane evvelki turnuvalarda Fransa'ya golü var. Bizim şeye götürdü ya.
0: Sene 2019. Ya.
1: Fark etmiyor 4-5
0: sene önce hocam.
1: Bir şey değil. Gene attı golünü ne oldu? Niye atamadın sen? Niye öbürleri atamadı?
2: Oradaki gol sevinci böyle bir patlama, düşünebiliyor musun? Bak milli takımda evet, o kadar üzerinde şey var ki.
0: Evet ya, yani o milli takımdaki baskıyla alakalı bir dışa vurum aslında.
1: Fark etmiyor. Kaan Ayhan futbolcu, bak futbolcu dersin.
2: Bak biz İkardi'nin kilolarını konuştuk mu?
0: Bak hocam bir şey söyleyeceğim. Mi sen Kaan Ayhan'a?

0: söyleyeceğim. Bak şimdi onu söyleyeceğim.
1: Bilmiyorum.
0: Icardi
1: gördüm,
0: hocam bir dakika ya. O zaman Icardi haksızlık yapıyoruz.
2: Bulma şansımız
0: var. Var abi. Şimdi... Ben hemen çıkartırım. Icardi yani o zaman biz...
2: hedef gösteri Icardi'nin... gibi olmayayım. Yanlış bak, anlaşılmasın.
0: Şunu çok net söylüyorum. Çok Icardi'ye bu kadar hocam. Ağır hakaretler yapıldıysa kilosu üzerinden, formsuzluğu üzerinden, o dediğin fotoğraf benim de gözümün önüne geldi. Futbolu bırakalı 6 yıl olmuş Hakan Yıl Baltay'la beraber Hakan Baltay'la yani yine resimler var. Duruyor. Bu Photoshop falan filan da değil. Gerçek bir resim. Evet. Doğal çekilmiş bir resim. Şimdi Kanahya'nın kilosu tabii ki bizi ilgilenmez ama Icardi'nin kilosuyla günlerce konuşulan sosyal medyada adamı yerden yere vurulurken Kanahya'nın golü de attı. Tebrik ediyorum. Gol sevinci milli takımdaki bir patlamaydı.
2: O... Gole sevindik de bu arada yani tabii ki golünden dolayı tabii ki tebrik ya, ediyoruz ama konuştuğumuz konu daha farklı bir konu.
3: Benim bak adamları gömmeyelim anladın mı? Adamları gömmeyelim ama Kanahya'ndı, Icardi'ydi, kim var o ne o kim oynadı başka?
0: Hocam
3: hangisi? İrfan bilmem ne gömmeyin abi hemen gömdüler hemen hocam, bak, bağlanır bu mı? Futbolda... Şu varken beni birisi yazdı.
2: Futbolda dün yok şeyler. Bunu en iyi hocam, sen biliyorsun.
0: En iyi tamam sen, hocam işte, bir şey söyleyeceğim. Gördü, bir şey söyleyeceğim işte. Senin bir hikayen yok. Vardı su içilmez
3: ama artık. Bugün var işte ne oldu?
0: Sevgili hocam aldım. Senin bir yaşanmıştın.
3: Öbürlerini de gördük ne yaptı?
0: Senin yani bir hikaye anlatmıştım. Hikaye değil gerçek. İdmanda su içsen kilo alıyordun. Bizim hocamız işte su olayını anlatmıştı mesela bir... bir zamanda su içiyorduk.
3: Su içmek yasaktı.
0: Ha yasaktı çünkü kilo alırdı.
3: Yapar diye.
0: Şimdi burada
3: ölelim diye onu dediler.
0: Icardi, Kaan Ayhan üzerinden yapılan karşılıklı eleştiriler takım içinde bir sürü insan var böyle. Ben dün yoktur futbolda. Sneijder nasıldı Galatasaray'da? Efsane. İki sene şampiyonlukta çok ciddi katkısı var mıydı? Vardı. Var. Bana göre Galatasaray'ın efsaneler arasında olabilecek bir futbolcu. Çok iyi işler yaptı.
2: Bir virgül koyalım mı?
0: Sneijder'le ilgili çünkü bir şey söyleyeceğim çünkü yani orada bu kilo üzerine.
2: Sayısı alayım.
0: Çok kısa. Buyurun. Bir kamptayız. Avusturya'da Verden'de kamptayız. Geç geldi kampa. Abi bir gördüm ben. Müthiş kilo almış. Üzerleri yuvarlak olmuş. Ertesi gün foto maçta tombul portakal diye başlık atmıştım. Elbiseyi giymiş tombul portakal. Ertesi gün antrenmana geldiğimiz zaman Sneijder direkt geldi beni buldu. Ama nasıl bir isyan. Nasıl bir kızma. Ben de çıkardım senin dediğin gibi. Üzerinde sıcak 40 derece sıcak var. O kiloları gizlemek için yağmurluk mont vardı evet. Antrenmanda. Bir tek herkes kısa kolle gezerken Sneijder onunla gidiyor. Futbolda dün yoktur. Sonra o Sneijder itibarsızlaştırdı. Burada kadro dışı kalmaya kadar gitti yani.
2: Doğru. İdare tekrar edeceksin. Döneceğiz. Sorularınızı bekliyoruz. Galatasaray'a konuşmaya devam edeceğiz. Benim burada kaydettiğim sorular var. Savaş Çorlu'ya gelen. Birazdan hepsini yönelteceğim ama bir Beşiktaş'a geçelim. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş'ta telefon attığımızda kendisine Beşiktaş'ın transfer gündemini soracağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan. Yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
2: Teşekkür ederiz. Bugün... Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk antrenmanını yaptı Beşiktaş ve antrenman öncesinde de futbol direktörü Önder Özen'in yapmış olduğu çok önemli açıklamalar var. En tabii ki dikkat çeken nokta özellikle Sayın Önder Özen'in yapmış olduğu açıklamalarda 3 oyuncuyla final aşamasına geldik dedi yapmış olduğumuz görüşmelerde ve hatta bunlardan ikisi de Dünya Kupası'nda şu günlerde forma giyiyor diye de ekledi. Bu 3 oyuncu kim? Taraftar tabii ki en çok bunu merak ediyor. Bununla istersen başlayalım.
4: Tabii ki biz de Aspor ekranlarından özellikle bu çizimi bir gün önce yine seninle beraber yaptığımız yayında aslında ben söylemiştim. Beşiktaş, Alexander Nübel'le her konuda anlaşmayı sağladı. Alman kaleciyle görüşmeler 10 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda oyuncunun menajeriyle beraber yapılan görüşmeyle aslında büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı ama Bayern Münih kulübünde bir sportif direktör değişikliği var. Beşiktaş'ta bu sportif direktör değişikliğinin aslında kurbanı olduğu için birazcık süreç uzadı ve Dünya Kupası'nda da forma giydiği için Alexander Nübel süreç orada biraz daha yavaş işledi ama Sayın Başkan Serdar Adalı özellikle kaleci bölgesinde bu transferi en hızlı bir şekilde bitirmek istiyor ve ön eleme maçına kadar da yetiştirmek istiyor. Onun altını çizelim. Bir diğer oyuncu ise İlhan Fakılı. O da Clermont'ta forma giyiyor. Gurbetçi bir oyuncu. U21 takımında forma giyiyor A milli takımımızın ki ilerleyen yıllarda da A milli takımımızın geniş kadrosunda yer alması beklenen önemli çıkışlar yapması beklenen bir oyuncu. Önder Özen'in çok beğendiği bir isim. Oyuncu tarafıyla konuda anlaşmayı sağladı Beşiktaş. Clermont'ta da şöyle bir söz konusu var. Neden süreç uzadı onu açıklayayım. Clermont kulübü el değiştiriyor. El değiştirdiği için de bu süreç biraz daha uzadı. Ben bu transferin de kamp dönemi içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın ilk transferlerinden biri İlhan Fakıl'la olacak. Onu belirteyim. Bir diğer isim ise Ottara ismi. Monaco'da Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş ilk olarak Ottara'ya kiralık olarak bir teklif yaptı. Daha

0: sonrasında bu teklif kabul edilmedi Monaco tarafından. Beşiktaş'a teklifini revize etmesini istedi. Fransız kulübü, siyah beyazlı kulübün yetkilileri de Ottara için Monaco'ya kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Ki şu bilgiye de eriştik. Zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif olduğunu da belirtiyor. Hem Fransız kulübünün yetkileri hem de siyah beyazlı kulübün yetkileri, onun da altını çizelim. Beşiktaş hem Nübel'le hem İlhan Fıkıl'la hem de Ottara'yla her konuda anlaştı. Oyuncu taraflarında hiçbir problem yok ki Önder Özen de bunu belirtiyor. Biz oyuncu taraflarından güçlüyüz ve bu gücümüzü de kullanacağız diyor. Bayern Münih'in Alexander Nübel konusunda da yaklaşık 20 milyon euroluk bir talebi var ama Beşiktaş 10 milyon euro kendisine teklif etti Bayern Münih kulübüne. Bunun da daha az rakamları düşmesi halinde bu transferin en hızlı şekilde bitmesini bekliyoruz ki bu isimler dışında Önder Özen'in bahsettiği Dünya Kupası'nda forma giyen bir başka isim daha var, Furkan Yıldız. Bu isim de Trossard. Belçika forma giyiyor. Hatta önemli işlere de imza atıyor, onun da altını çizelim. Ki ilk 11 oynuyor tüm maçlarda, Belçika takımında ilk 11 oynuyor. Kendisi de Beşiktaş tarafından maaş konusunda anlaşma sağlayan bir isim. Beşiktaş'tan 6-7 milyon euroluk bir maaş talebi var, onu belirtelim. Beşiktaş kulübü kendisine maaş konusunda her konuda kolaylık sağlayacağını ve taleplerini kabul ettiğini söylüyor ama Arsenal kulübü Trossard için, Belçikalı futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakam istiyor ki Beşiktaş'ın aslında kafasını karıştıran kısım da burası. Arsenal'in satış listesine koyduğu isimlerden biri. Beşiktaş orada Trossard'da da süreci takip ediyor, pazarlıklarını sürdürüyor ki Başkan Serdar Adalı'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de çok istediği ama transfer edemediği bir isimdi. Bu yaz transfer döneminde de tekrardan çok istiyor ki Vincenzo Italiano'nun da istediği isimlerden bir tanesi. Önder Özen'in de onayladığı bir isim. Dünya Kupası'nda görüşülen iki oyuncu, biri Alexander Nübel, diğeri de Trossard. Onu söyleyeyim Furkan Yıldız.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş'a. Beşiktaş'ın transfer gündemini Efecan bizler için özetlemiş oldu. Teşekkür edelim kendisine. Güzel bir akşam diliyoruz. Güncel anlamda Beşiktaş'ta tabii bir yenilik, kadroda biraz daha ciddi anlamda özellikle revizyon söz konusu ve gündemde de önemli isimler var. Bugün Önder Özen'in yapmış olduğu açıklamalarda iki ismin Dünya Kupası'nda şu an forma giydiğini ifade etmişti. Anlaşma noktasına geldikleri isimlerden bahsediyorum. Efecan da doğruladı isimleri. Biri Alexander Nübel, kaleci, Almanya milli takımında forma giyiyor Dünya Kupası'nda. Diğeri ise Leandro Trossard, o da Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bu iki isme ek olarak da Ouattara ismi sol bek için ve İlhan Fakılı da 20 yaşında genç gurbetçi bir oyuncu, kanat da forma giyiyor. Sağ kanat, sol kanat, gurbetçi, rotasyon için düşünülen bir isim. Şu anda somut olarak gündemde bunlar var ama tabii Dušan Vlahović konusu da var. Onu birazdan ayrıyeten konuşuruz. Nübel ve Trossard konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum. Savaş Şorlu, sizinle başlayalım.
2: Nübel konusu bir aylı uzadı. Kaleci konusu uzadı aslında baktığınız zaman. Yani Beşiktaş'ın ilk yapması gereken transferden bir tanesi kaleci olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Önder Özen'in açıklamalarına baktığım zaman kampa belki yetişmeyebilir dediği zaman Beşiktaşlı taraftar, Beşiktaş camiasına eyvah demiştir yani. Hoca da eyvah demiştir. Ve bu transferlerin şu anda ismi geçenlerin %100 olma yani olacak garantisi yok daha. Bunu da söylüyorum. Transferde çünkü imza atılmadan, o ıslak imzalar atılmadan olmuyor. Birkaç değil belki birkaç defadan fazla daha görüşme yapılacaktır. Bunlardan kaçı olur bilmiyorum. Beşiktaş'a gerekli olan nokta transferler mi? Nokta transferler. Önder Özen Beşiktaş'a resmi olarak imza atmadan Sayın Başkan'la Serkan Reçbe ve Sergen Yalçın ayrılığından hemen sonra, hatta daha önce de görüşüp bir prensip anlaşması yapıldı. Hocayı İtalyan'ı ikna etmek için orada 3-4 gün kaldı. Orada transfer görüşmeleri
1: orada yapıldı. Orada Serkan Reçber'in göreve geldiği dönem aslında Beşiktaş'ta Sayın Başkan yine Önder Özen'i göreve getirmek istiyordu. Ama Sergen Yalçın'ın o dönemde isteği ve tercihi Serkan Reçber olduğu için Önder Özen aslında biraz gecikmeli olarak Beşiktaş'ta bu göreve geldi.
2: Beşiktaş camiasında, Beşiktaş taraftarları arasında sen çok daha hakimsin, biliyorsun o camiayı. Ben de biliyorum. Arkadaşlarım var. Senin kadar ya da Beşiktaşlar daha içinde olmasan. O süreçte Sayın Serdar Adalı kötü bir yönetim sergiledi. Yani şunu söyleyebilirdi. Önder Hoca istiyordu. Sergen Hoca Serkan Reçber konusunda ısrar etti. Biz Sergen Hoca ile görüştük. Sergen Hoca Serkan Reçber'i istedi. Biz ortak karar aldık dedi. Hatırlayalım. Sergen Hocam'la beraber aldık dedi. Orada söyleyebilirsiniz. Sayın Başkan sizde. Yani sonuçta anahtar sizde. İmza sizde. Sergen Hoca'ya bugün Sergen Hoca'nın

0: son 5-6 aylık döneminde mevcut yönetimde Sergen Hoca ile son 3-4 ayın pişmanlık olduğunu söyleyen birçok yönetici var. Maddi ve manevi olarak çok zarar verdiğini de söylüyorlar. Sergen Hoca Beşiktaş'ın efsanesi, şampiyon oldu. Ama Serkan Reçber'le beraber Beşiktaş'a bir defa devre arasında yapılan transferler de çok ciddi zararlar verdiler Furkan.
1: Hoca öyle düşünmüyor ama Sergen Yalçın.
0: Aksini yani düşünmüyor ama Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'dan farklı düşünüyor. Ya bir yerde bir yanlışlık var. Sergen Reçber de öyle düşünmüyor.
1: Evet.
0: Kimse hoca gibi söyleyeyim o zaman. Kimse yordum ekşi der mi? Yani bu da bir hata. Sergen Hoca'nın böyle şeyleri var ya. Sen gittin Ahmet Spor'a, birinci gün imza attın, ikinci gün gittin. Televizyon kanalında izledim. Ya sürekli tekrar etmek istemiyorum ama Rafa Silva konusunda şimdiye kadar hiç duymadığımız şeyleri söylüyorlar. Yok bel ağrısı varmış, antrenman için. Bel işte şeye girmiyormuş da ya hocam yapmayın bunları. O zaman söyleyeceksiniz. Sayın Başkan nasıl o gün Sergen Hoca ve Serkan konusunda istemeyerek bunu yaptıysa.
2: Ne bel ağrısı, gitti adam orada oynadı, Real Madrid gol
0: i̇şte,
2: attı ya.
0: Sayın Serkan Reçber'in.
1: Yok yani onlar da diyor ki oyuncu sürekli ağrılarını
0: oraya karışamıyordu
1: ederek çıkmıyordu antrenman.
0: Bel ağrısı farklı sistemdeymiş diyor. Farklı şekilde giriyormuş. Yani bu normalde ayak adele falan ama bel ağrısı.
1: Orada böyle oyuncuyu zorla antrenmanı çıkartamıyorsunuz evet. Yani öyle
2: ya
1: bir
2: olur mu öyle şey ya?
1: Var
2: olur mu öyle şey? Paulista da öyle gitti.
0: Beşiktaş kulübü
1: öyle gitti. Paulista başka sebepten.
2: Ha yok
1: kardeşim. Hocam Beşiktaş
2: başka sebepten. Ya başka sebebi yok.
1: Ailevi konudan.
2: Ha yok gitti. Yalan.
1: Nasıl yalan?
2: Yalan, adamın menajerini tanıyorum, arkadaşı var söylüyor. Sergen için gittim diyor.
1: O zaman oyuncunun kendisi yalan söylüyor.
2: Yalan.
1: Çünkü gerçek, ağlayarak gitti hocam Beşiktaş'ın tamam, kampından.
2: Tamam gerçek ağlıyordu çünkü niye işte yapılanlara adam kızmıştır onun için gidiyor yani.
0: Bak bu da ne zannediyorsun?
1: Valla her kızan ya gidecekse o Paulista zaman yani
0: Paulista'yla
1: tamam, sözleşmem var. Kızıyorsun,
2: sözleşmem var. Tamam da hoca
1: seni servisine alıyorsun, gidiyorsun ne güzel gitti? Dünya o zaman.
2: Ya niye gitti Rafa Silva?
1: Ya Rafa ayrı bir konu hocam.
2: Aynı Paulista'dan ya fark etmiyor hocanın.
0: Paulista çok daha profesyonel bir oyuncuydu. Çok ha, daha belki
2: Sergen
0: karakterli
2: hoca
0: bir oyuncuydu.
2: Haklıdır, haksızdır onu bilmem. Ama hocanın yüzünden gitti.
0: Sergen
2: yani.
0: Hoca için birçok futbolcu söyleyip de söylemediği şeyler var. Aynı milli takımda olduğu gibi. Yarın bir gün Sergen Hoca ile ilgili ama futbolu bıraktıktan sonra ama Beşiktaş'tan ayrıldı Sergen Hoca'nın tekrar bir Beşiktaş birlikteliği kısa vadede olacağını beklemiyorum.
1: Ben bunun çok olacağını düşünmüyorum ama bence artık hoca da biraz Beşiktaş'taki son dönemiyle ilgili konuşmayı en azından bir süre bırakmalı.
0: Bırakmaz
1: yani.
0: Ki. Hoca bırakmaz. Hoca yine yorumculuğa döndü. Yine maşallah durmuyor. Yani hoca durmuyor. Serkan Reçber durmuyor. Ama duran bir şey var. Bir kişi var. Bu konuların baş muhatabı Sayın Serdar Adalı. Daha hiç konuşmadı Serkan Reçber ve Sergen Hoca ile ilgili.
1: Doğru.
0: Bakın,
1: bir süredir başkan.
0: Bakın Sayın Başkan.
1: Sessiz.
0: Sayın Başkan. Lütfen.
1: İmza töreninde konuştu ama tabii orada gündem daha farklı.
0: Beyefendi, sayın çok beyefendi Sayın Adalı. Sergen Hoca da keşke dediğin gibi konuşmasa. Beşiktaş'ın efsanesi, şampiyon yaptın. Ama şu süreçte bir önceki gidişin Beşiktaş taraftarı seni alkışlarla gönderdi. O Konyaspor mağlubiyetinden sonra ağır. Ama bugün yani Solskjaer, Sergen Hoca yani kızıyor ya istifalara falan. Solskjaer'e neler yapıldı ya? Yani Solskjaer'e verilen fırsat
1: en
0: Sergen Hoca'ya daha fazla.
1: En çok eleştirenlerden birisi de kendisiydi o dönem. Sergen Yalçın'ın. Solskjaer'i.
0: Şimdi bakıyorum ben Sergen Hoca Beşiktaş'ın hani bazen derler ya evladı ta kendisi. Bunu kabul ederim. Ama Sayın Serkan Reçber'in de bu kadro dışılarını idare edemediler. Sayın Başkan.
2: Ya Mert Günok nasıl gitti?
0: Mert Günok kadar Allah. Mert Günok kadar
2: kendi
0: orada
2: mi gitti
0: Mert Günok kadar şey var. Necip var.
1: Necip Uysal.
0: Necip Uysal bak Mert hocam Günok, Necip Uysal.
2: Silva,
0: hocam bak sen sahanın içindesin.
1: Orada bıraktırıldı.
0: Necip Uysal'ın şey, Necip Uysal'ın Beşiktaş teknik direktörüsün. Sergen Yalçın'sın. Beşiktaş'ın efsanesisin. 14-15 yaşında bu formayı giymişsin. Beşiktaş'ın en erken milli formasını giyen, milli takım formasını giymiş teknik direktör olarak, futbolcu olarak, kaptan olarak Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor formalarında giymişsin ama hala Beşiktaş'ın efsanesisin. Bu çok azdır abi. Dört takımın forması gibi hala efsane olarak kalabilmek. Ama senin gibi bir efsane belki olamaz Necip ama bu kulüpte 18 yılını geçirmiş. 14 yaşında, 13 yaşında girmiş, profesyonel olmuş bu oyuncuyu
1: bu şekilde,
0: çok ağır bir şey yapmadığı sürece bakın Beşiktaş'ta dengeleri değiştirmesi. Bıraktıran kim? Serkan Yalçın.
1: Serkan Reçber.
0: Başkan Sergen burada sessiz kalıyor.
1: Ama hatadan Necip anladığım gitmedi. Kadarıyla Beşiktaş
2: orada
1: kulübü
2: başladı,
1: dönüyor. Çünkü ilerleyen dönemde Necip Uysal için bir jübile hazırlığı var.
0: Ya, bu ne demek biliyor musun işte? Benim söylediğime geliyor. Sayın Başkan'ın sessiz
1: kabul etmek.
0: Bu hatayı kim kabul ediyor? Başkan kabul ediyor. Hata ne demek? Serkan Yalçın ve Serkan Reçber'e biz güvendik. Çok fazla güvendik. Katıldım. Onların dediklerini biz de o yönetim olarak onaylamak zorunda kaldık.
1: Necip Uysal konusu çok yanlış bir konu olarak tarihte yerini aldı
2: Furkan,
1: maalesef.
2: Furkan başka bir şey
1: sana bir soru var.
0: Bir şey söyleyeyim mi Furkan? Necip Uysal'ın eğer jübilesi yapılırsa gerçekten de en çok ben sevineceğim. Bu kadar uzun yıllar 5

0: Beşiktaş kulübünün formasını giymiş çok bir oyuncuya ayıp edildi. Bu futbolcuya bir jübile yapılırsa, ben daha önce bunu satır arasında geçmiştim, yine söylüyorum. Jübileye davet edin demiştim Serkan Reçber'le Sergen Yalçın'ı. Hayır abi, başlama vuruşuna kadar gelsin. Özellikle o Serkan Reçber var ya.
1: Evet. Işte,
0: gelsin Necip'in başlama vuruşunda, o da yer alsın abi, sahaya insin.
2: Ya nereye
0: kendine bir helallik alsın. Bir helallik alsın.
1: Hocam Nedim Bey sana sormuş. Nedim Ataker, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili Güvenç Kurtar hocama selamlar, sevgiler. Beşiktaş'ın aynen eksiği çok ve bana göre transferde çok geç kaldı. Sorum Güvenç hocama, Beşiktaş'ın net kaç transfere ihtiyacı var demiş Nedim Bey.
0: Geç kaldı kesin.
2: Çok güzel ses koymuş. Net hocaya bağlı. En az 4-5 kişi alır.
1: Ya bak bir 11'e. Şey,
2: bak bu arkada
0: 4-5 yetmez ki.
1: Nedim Ataker.
2: Nedim kardeşim. Nedim arkadaşım. Nedim bak. Kardeş. Benden ufaktır.
1: Aklıma neyse, bir arkadaşım. Film sahnesi geldi.
2: Şimdi ben geçen sene sezon başında burada söylediğim bir şey var. Dedim ki ben Beşiktaş'ın şu anda başkan olacağım, teknik direktör olacağım. Hiç kimseyi satmam. Bir kişiyi alırım. O sayı Samuel'i alırım. Sezonu kapatırım dedim. Bu takım Fenerbahçe'yi derbilerde iki sefer yenmiş orada burada. Galatasaray'ı
1: yenmiş. Samuel konusu mu? Yine yeniden.
2: Yani yok.
0: Alamadı hocam. Almaya çalıştı, alamadı.
2: Şimdi, ne alamadı ya, boş ver. Şimdi netice
1: ne yapacak? Anlaştı rakamı arttırınca son dakikada oyuncu. Hayır. 100
2: bin dolar. Kaç yüz mü? Kaç milyon harcadın? Hocam, bazı 10 şeyler, harcadın.
1: Hocam ya, ama bazen paradan önemli. Yöne eski durumlar hocam vardır.
2: Paradan önemli yani, şey yok.
1: Ben seninle anlaşıyorum bir rakamda. Buraya yayına geleceksin.
2: Ya tamam, 100
1: sen bana yayına 5 dakika kala fiyatta artış yaparsan
2: yaptım,
1: ben sana
2: ben
1: derim ki
2: ben 100 bin lira 10 milyon euro harcadın. 100 bin euro
1: hiç önemli
2: ya
1: değil.
0: Ya, hocam ya, sen bu transfer bir dakika hocam ya. Bak, sen bir şey söyle, ben burada
2: yöneticinin eski adı neydi biliyor musun?
1: Neydi?
2: Bizim o zaman da idareci. İdareci. Ya idareci. Bitti.
0: Yok hocam.
2: Ne oldu
0: Beşiktaş
2: şimdi?
0: Değeri her zaman, bak ben o konuda eleştirdim de, Beşiktaş değeri Samuel'in çok üzerinde. Furkan'a katılıyorum.
1: Ya, hocam, nerede şu an?
0: Sen Kocaeli Spor'un en efsane döneminde
1: o zaman. Hocam nerede şu an? Osay Samuel nerede oynuyor?
2: Bana ne? Düğünlerde oynasın. Yani, beni ilgilendirmiyor.
1: İşte, düğünlerde ya, oynuyordur muhtemelen.
2: Ya, oyunu fark etmiyor. Aldıkların nerede oynuyor? Aldıkların niye, nerede?
1: Şu an Mourinho.
2: Cetvelinde bak bakalım.
1: Sağbekini buldu hocam Beşiktaş.
2: Kaç milyon verdin?
1: Mourinho'ya çok da vermedin.
2: Kaç verdin?
0: Yapılan transferin en düşük maliyetli transfer.
1: Bir dakika ya. Çok vermedi hocam. Ondan yani rakam hatırlamıyorum.
2: Bir tane daha adam aldın.
1: Taylan aldı, genç oyuncu.
2: Kaç para?
1: 6 milyon euro.
0: Serkan Reçber, Sergen Yalçın.
1: Taylan'la Murat Osay ama farklı.
2: Hayır. 6 milyon verdi diyor.
1: Osay gelse de belki Taylan gelecekti hocam.
2: Ya fark etmiyor. Ya nereden nereye. Neyse neticede aldı Beşiktaş. Ya bu arada şimdi hep efsane Beşiktaş'ın efsane. Ya Serkan Reçber Fenerbahçe'de oynadı. Zeytinburnu'da oynadı. Şey,
1: onlar
2: başka. Yani her neyse.
1: Konular hocam.
2: Önder Fenerbahçeli.
1: Ya,
2: yok
1: Serkan
2: yani. Sen Fenerbahçe camiasında adamları alıyorsun burada. Ondan sonra işte şudur budur diyorsun. Neyse. Hadi hele başarılar
1: hocam
2: diliyorum.
1: O başka hayırlısı bir konu şimdi.
2: Ya başka
1: o,
2: bir konu yani, neyse o da ama o, efsane deyip duruyoruz ya deminden beri
1: Sergen Yalçın için efsane diyoruz hocam.
2: Tamam 4 tane
1: Serkan
2: takıma gitti.
1: Serkan Reçber'in efsane diyor adam yani.
2: 4 tane.
1: Hiçbir yerde yok.
2: Bir dakika. 4 takıma gitti. Senin Necip'in aynı takımda kaç sene oynadı?
0: 18.
2: Sen Necip'i ne yaptın?
1: Evet hocam, işte biz de zaten
2: yönetim,
1: eleştirdik
2: bak,
1: işte.
2: Yönetim özür dileyecek. Bak özür dileyecek.
1: Yani özür dilemese de aslında
2: diyecek
1: bir
2: adım
0: yok. Hocam yönetim özür, zaten jübile kararı olarak özür diliyor.
2: Öyle
0: zaten.
2: Öyle yani.
1: Belki Necip özür Kaplan'dan dilemişlerdir de hani kamuoyunda dilenmedi.
2: Ya kamuoyunda ya yönetim özür dileyecek. Arkadaşlar yönetim özür dileyecek ondan sonra.
0: Ne yapacak hocam özür dileyecek. Bak söyledim sana işte eleştirdim ya. Necip'e zaten bir jübile kararı olarak.
2: Ya jübile kararı
0: Türkiye'de en son jübileyi hatırlayan var mı ya? Ben en son Şifa Mehmet'le Suat Kaya'yı hatırlıyorum.
1: Gerçekten evet çok uzun.
0: Şifa Mehmet Milan'la Suat Kaya'da Trabzon'la.
1: Tugay Kerimoğlu.
0: Yok.
1: Yok.
0: Suat ya, Kaya Şifa Mehmet. Başka hatırlayan varsa söylesin.
2: Jübile yaptığı zaman diyorsun evet, ki özür diledi oldu. Bak, olmaz öyle şey. Özür dileyecek abi. Bayanat bir şey.
1: Kim dileyecek hocam ya?
2: Kulüp yönetimi diyecek ki şey, hocam, özür dileriz. Diyecek
1: yok tarihte
2: abi.
1: Bunun örneği yok ama.
0: Sen hiç futbolcudan özür diledin mi hocam? Hocam sen hiç futbolcudan özür diledin mi?
2: Yaparsan dileyeceksin, hata yaparsan.
0: Diledin mi hocam? 70 yıl futbolcuda hiç hata yapmadın mı hocam?
2: Özür dileyecek hata yapmamış demek ki.
0: Yalan hocam.
2: Niye yalan?
0: Yalan hocam.
2: Hadi git sor.
0: Vallahi yalan. 70 yıllık bir adamın 50 yıllık spor hayatında hiç hata yapmaz mı?
2: Ya yapar da bu kadar öyle olmaz. Aleni olmaz. Ya biz
1: hocam bir hataydı. Zaten hemfikiriz bunda.
2: Şimdi bence
0: Sayın Serdar
2: bak
0: Sayın Serdar Adalı Furkan. Sayın Serdar Adalı ne dedim? Ben anlattım durumu tane tane. Buralarda hata yapılmıştır dedim. Mutlaka hata yaptığının farkında Sergen Hoca'ya bu kadar destek vererek, hatta kalmış olsaydı sen de biliyorsun ki benim istemediğim hiç futbolcu Beşiktaş kulübünden içeri giremez dedi yönetim istediği futbolcu. Ben de o gün de dedim ki olmaz. Bunu Fatih Terim, Şenol Güneş kim olursa olsun Beşiktaş'ın efsanesi olsan böyle bir şey olmaz. Yönetim getirir, sen tamam dersin. 3 tane sen getirirsin, 2 tane yönetim getirir. Burada benim dediğim olacak diyerekten zaten 6 ay boyunca Beşiktaş

0: büyük sıkıntılar oluşturdular. Başkan da bunun farkında. Ha. Ama şimdi başkan burada ben Necip Uysal için özür dilerim diyemez.
1: Tamam bak televizyonda bak bir şey söyledim ben burada yayınlarda. Başkan çok iyi insan, seviyorum da. Ya adam kimi birisini aldı Galatasaray'da. Şimdi Savaş onu daha iyi bilir. Sen bizim elemanımsın dedi ya Fatih Terim'e.
2: Ünal Aysal.
0: Değil bir değil birkaç tane. Neyse, oyuncu istedi.
1: Yani, neyse bizim
2: Fatih
1: dedi,
2: Terim için o dönem
1: bizim
2: Ünal Aysal Galatasaray'ın bir elemanı demişti. Eleman dedi. Hatta o sonra krize döndü o açıklama.
1: Her neyse.
2: Aylara kadar gitti belki de.
0: Ne? Ama şimdi bu
1: bak şimdi burada dedim ki yani
0: Ünal Aysal Avrupa
1: ağırlığını koyacak. Başkan ağırlığını koyacaktı burada. Ben bir başkanla konuştum dedi. Sergen ne istiyorsa aldım dedi. Bak ne istiyorsa yaptım dedi. Tamam da Mert'i nasıl kadro dışı bıraktı biliyor musunuz?
2: Biliyorum da şimdi.
1: Emin yerden. Hayır ben söyleyeyim ya. Bildiğim.
2: Neyse.
1: Vücut dili çok kötüymüş. Vallahi bak. Sergen'in söylediğini doğru söylüyorum ben.
2: Ya öyle değil ama evet.
1: Öyle ya Allah. %100 öyle. Arada ben kaç dakika var arada söylerim.
0: Sergen hocamın vücut
1: bak,
0: dili.
1: Bak vücut dili demiş. Ya Allah. Demiş vücut dili çok kötüydü. Ya inan bana diyorum ya. Bak bunun yüzünden adam dedim şimdi.
2: Mert de bu arada çok değerli bir kalecidir. Çok da değerli bir futbolcudur. Çok da severim.
1: Karakterlidir çok ya da, şeydir. Evet. Yani ya ama vücut dili kötüymüş de. Ya bu Mert sen daha iyi tanırsın onu. Ya, ne konuşur Furkan, ne der hiçbir şey söylemez falan filan bir adam.
0: Bak yani. Şurada 3 kişi yayın yapıyoruz. Birçok arkadaşımızı yapıyoruz. Bir insan 5 kişiyle anlaşamıyorsa derim ki bu adam sorunlu adam. Ama şimdi Mert'e doğru bakıyoruz. Necip'e bakıyoruz. Ben ikisini de çok fazla tanımam.
2: Öyle,
0: yıllarca
2: öyle
0: tanıyorum.
2: Profiller değiller.
0: Benim Necip için söylediğim bir söz var. Ben Necip Beşiktaş'ta ilk amiri takıma giydiği zamanki saç stiliyle bugünkü haline bakıyorum. Herhangi bir giyiminde, kuşamında, doğru, dövme, küpe vesaire böyle tarzında hiçbir değişik görmedim. Hayır, o çocuğu.
1: Şimdi Furkan tanıyor. Onu
2: araya,
1: şimdi
2: bak, araya gitmem
0: hiçbir değişik görmedim. Dolayısıyla bu adamlarda bir şey buluyorsan söyle açıkla ya.
2: Peki. Kısa bir ara ardından son sayfaya devam edelim.

0: reklamların ardından yeniden beraberi son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen ilk takım belli oldu. Ev sahiplerinden Kanada turnuvada Güney Afrika'yı 90+2. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı ve son 16 turuna adını yazdırdı. Artık kazan ya da evine dön maçları başladı hocam.
1: Bize çok evvelden geldi.
0: Biz erken veda ettik. Grup etabı dün tamamlanmıştı. Bugün ilk maç oynandı son 32 turunda.
1: Bizim Kanada, Güney Afrika çok kötü takımdı.
0: Bu arada tatsız
1: ya.
0: Bir maç oldu. Yani yayından önce bir kısmını izleme şansım oldu karşılaşmanın. Biraz böyle keyifsiz, tatsız bir maç gibiydi ama son dakikalarda bulduğu golle Kanada 1-0 kazandı.
1: Kanada'nın bir penaltısını vermemiş. Benim kuzenim var Kanada'da, Hakan Uzun.
0: Selamlar.
1: Hep de bizi seyrediyor. Başka bir şey seyretmez.
0: Teşekkür ederiz.
2: Türkiye'nin her yerinde Aspor var hocam.
0: Sen
2: Aspor
0: varsan izlenir tabii.
1: Yok ya, o devamlı seyreder. Şimdi, her şeyde mesaj atar. Şu şöyledir böyle.
0: Sen yokken de izliyor mu?
1: İzliyor
0: yoksa
1: tabii.
0: Yoksa sen olduğun için
1: yok,
0: mi?
1: Yok
2: devamlı.
1: Yok.
2: Hepimizin seveni var abi. Seveni de var, sevmeyi
1: yok,
2: de var.
1: Yok yok. Ya Hakan Aspor devamlı. Ya Beşiktaş'ta zaten devamlı ama Beşiktaş'tan Furkan, kötü bir şey bahsedersen Furkan kesinlikle şey yapar, kızar.
0: Nasıl hocam, çok pardon.
1: Beşiktaş'ta, hasta Beşiktaş'ta.
0: Öyle mi?
1: Tabii bizim anne tarafımız bizim bunlar.
0: O zaman sana yazsın Hakan Bey.
1: Yazıyor.
0: Yok yani yeni sezondan ne beklentisi var? Mesela hocadan memnun mu?
1: Dinliyor zaten.
0: Vincenzo İtalyano'yu beğeniyor mu? Yazsın görüşlerini.
2: Bizi her zaman her yerde izliyorlar.
1: Penaltısını vermemiş Kanada'nın.
0: Doğrudur.
2: Ben, bizim olmadığımız Dünya Kupası ya da herhangi bir turnuva benim için yok abi. Yok hükmünde. Biz olmadığımız
0: biraz
2: zaman
0: şu an, evet.
2: Ben yani, buruk izliyorum. Çok heyecanlanıyorum.
1: Ya vallahi ben
2: buruk izliyorum. Biz yok zaten saatlerde.
0: Dünya Kupası'nın o biraz şeyi kayboldu. Bizim erken vedamızla beraber yani sosyal medyaya da baktığımızda
2: gazı kaçtı.
0: Evet.
2: Gazı kaçtı diyelim ona.
0: Yani, halk
2: şimdi
0: tabiriyle.
2: Ben voleybolcularımıza, kızlarımıza hayranım.
0: 2002, burada erkek voleybol takımı da
2: erkek
0: muazzam.
2: Erkek voleybol takımı da bak 2002'de, 2002'de Dünya Kupası'nı aldığımız zaman Filenin Sultanları o zaman o lakabı aldılar. İstikrarlı bir şekilde gidiyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar. Her turnuvadan, hiçbir turnuvadan boş dönmüyorlar. Erkeklerde de aynı.
0: Ankara'da sporu etabında 4'te 4 yaptı. Amirli
2: çok güzel.
0: Voleybol
2: ve
0: takımı. Erkekler de çok iyi.
2: Olaysız,
0: iyiydi.
2: Kavgasız, dedikodusuz. Evet. Sadece işine bakıyorlar. 2-0'dan geliyorlar maç alıyorlar. 2-1'den geliyorlar maç alıyorlar. Mücadele var, hırs var.
0: Mesela hiç birim konuşulmuyor.
2: Hiçbir şey konuşulmuyor. Kimin kaç para aldığı, kimin ne yaptığı biz... Buradaki turnuvalara biz de zaman zaman değil çoğu zaman gittik. Benim kızım da bir voleybolcu olduğu için çok seviyor voleybolu.
0: Sayın Başkan'a bu arada selam olsun. Çok
2: tebrik ediyorum. Sayın Mehmet Akif Üstündağ. Güvenç Hoca'nın da çok eski dostudur.
0: Mehmet
2: gerçekten
0: Akif
2: de
0: Üstündağ.
2: Biz evet. Bu konuda ne kadar
1: benim
2: teşekkür etsek.
1: Benim bir yöneticimdi Petrol Ofis'te.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Süper.
2: Bizim ödü törenine geldiği zaman da takılmıştı hoca yaptı.
1: Buradan selamlar başkan.
2: Selam şey söyleyeyim mi Volkan?
1: Kıskanıyoruz.
0: Başkanı. Furkan. Tüm voleybol camiasına.
2: Voleybolu, sporu, çocuklarımıza, evlatları sevdiren. Yani Türkiye'nin her yerinde artık voleybol okulları var. Futbol okullarının önüne çıktı. Bak yarın demin Hakan dedin. Hakan Arıkan müdürüm. O da bizi izliyormuş. Serdivan Belediyesi Sakarya'da. Yarın da yaz spor okullarının açılışı var. Beni de davet ettiler, gideceğim. Oğuz Çetin, Mithat Pala, ben, bayağı bir spor adamları orada olacağız. Yani yaz spor okullarında en çok ilgi voleybola varmış.
0: Doğru.
2: Kurayı almak zorunda kaldık diyor ki Serdivan Belediyesi. Bu konuda spora inanılmaz. Hocam bak sen de senin aslında vaktin olsa gelsen. Şimdi, benim kız orada voleybolu seviyor. Sadece voleybol değil, judosu, mutosu her şey var. Bakıyorum şimdi yarınki açılıştaki spor branşlarına. Aklıma gelenler voleybol var, yüzme var, futbol var, tenis var, judo var,
1: para
2: karate
1: var,
2: atletizm var.
1: Voleybolda para var mı?
2: Hocam insanları spora çekiyorlar para ödemeden. Gerçekten
1: yok,
2: devletimiz...
1: Yok para var mı yani voleybolcularda?
2: Voleybolcularda para derken?
1: Kazanıyorlar mı yani?
0: Bilmiyoruz hocam.
2: Ya onu biz bilemeyiz. Ben yani milli takımla gurur duyorum. Ya, bu sporu bize sevdirenlerle gurur duyuyorum.
1: Yani. Yok ya.
2: Yarınki yani açılışa gel seni de götüreyim.
0: İnşallah çok başarılı olur.
2: İnşallah başarılı olsun.
0: Güzel bir

0: fayda olsun. Olur. Şu emekleri olan işte Serdar Belediye Başkanı Osman Çelik'in bu kadar halkın içinde o parayı ödemeyen tebrikler. Hocam ondan insanların şeyi yok. Gidip o spor yapacak imkan vere para burada belediye ücretsiz yazı spor okulları ücretin kıyafetine doğru, kadar şeyini veriyor. Her şeyi veriyorlar.
1: Kıymetli,
0: o yüzden ben Serdar Belediye Başkanı Osman Çelik Hakan Arıkan müdürümü bizi izliyordu. Hakan deyince o da hakikaten yarın gideceğim ben de bayağı bir spor adamı orada olacak. Biz de elimizden ne gelirse bu spor için bu hizmeti yapanlara buradan teşekkür ediyorum yani bir kez daha Sayın Osman Çelik'e, Hakan Arıkan'a, Murat Aydın'a.
1: Başarılar da biraz örnek olmasını tabii temenni ediyoruz. Devam edelim. Beşiktaş'ı konuşuyorduk reklama gitmeden önce. Nübel ve Trossard Beşiktaş'ın anlaşmaya çok yakın olduğu isimler olarak artık isimleri zikrediliyor. Dünya Kupası'nda bu iki isim boy gösteriyor. Kaç takviye gerektiğinden aslında bahsediyorduk. Evet. Sana gelen bir soru vardı izleyicimizden.
2: Şimdi ben hani hemen demiştim ya sağ bek alırım başka kimseyi almam demiştim ama şimdi eldeki futbolcuları oynatmak lazım. Yani parlatmak lazım. Savaş'ın dediği şekilde. Şimdi kimler var? Santrofor gol atıyor.
1: Güney Kore'de Oyan Gyu var.
2: Yani şimdi Cherny var.
1: Evet.
2: Rashica var.
1: Doğru.
2: Semih gitmedi yani. Bunlar,
1: Semih geri döndü.
2: Ya bunları Mustafa var.
1: Mustafa'nın kalıp kalmayacağı belli değil.
2: Yani ya fark etmez.
1: Genç
2: bunlar, oyuncu
1: ama.
2: Ya bunları yani forma sokmak lazım. Bunları hoca tabii çok önemli burada.
1: Hocam Ersin bunları, kalmalı mı?
2: Kalsın tabii. Ya Ersin ya
1: ama ikinci kaleci olmayı kabul etmiyor. Nasıl kalacak? Ya kaleci almayacaksın başka?
2: Kaleci alacaklar mecburen.
1: Ama o zaman
2: tek kaleci
1: işte
2: de olmaz.
1: Ersin kalmak istemiyor. Yani.
0: O zaman bir şarkı var.
2: O zaman
0: Güven Çocuğum tarzınca. Güle güle sana güle güle.
2: Ya öyle de, ya ben
1: birinci kaleci olmak istiyor artık.
2: Bak ben başımdan geçen bir olayı anlatayım.
1: Buyurun.
2: Darıca Gençler Birliği 3. Lig'de antrenörlük yapıyorum. 3. senem. Kalecimiz var, tamam mı? Yedek kaleci de orada bizim altyapıda şeyler var, tamam mı? İşte Kartal'dan falan bir tane kaleci getirdiler. Nasıl olsa diyorum ben de işte de yeni de antrenör işte 3-4 senelik antrenörüm. Bir kaleci geldi. Bizim kaleci hanımına kızıyor, bir yumruk atıyor. Kaleci bak düşün. Eli kırıldı. Kırıldı. Dedi ki hani bu kaleci var ya bir tane yedek bir koyduk. Ya meğer çocuk var ya bildiğin tamirci var ya. Oto tamircisi ya. Dükkanı da var şeyde. Kartal'da. Tabii bilmiyoruz o zaman. Ya trafik polisini koymuşsun. Geçen nasıl biliyor musun gol veriyoruz. Şimdi ondan sonra dedim ki bana 3 tane kaleci lazım. Hep bunlar bir tecrübe. Tamam mı? Ya adamı getirmişler oraya eş dost falan. Bildiğin sonra bir ara gittim arabamı yaptırdım ona kaç sene sonra falan tamam.
1: Ya bir de yani, ziyaret ettin yani
2: ya,
1: sonra.
2: Abi, ya öyle bir goller yok ki. Ya dedim nereden buldunuz bunu? Ya adamlar düşünebiliyor musun? İşte orada işte tanıdık mandık falan filan diye. Bunu getirdiler. Ondan sonra 3 tane iyi kaleciyle çalışmaya başladım. 3 tane iyi kalecin olacak.
1: Bunlar şey buradan diyor, çıkarmamız gereken ders en az 3 iyi kalecisi olacak, olması gerekiyor.
2: Yani tabii. Onun için de kaleci alacaksın.
1: Beşiktaş'ta şu an yani Ersin'i de saymazsak sanırım sözleşmeli 2 tane kaleci var. Biri Emre Bilgin, biri de Emir Yaşar. İkisi de genç
0: kaleciler. Beşiktaş'ın Şenol Hoca'yla 2 sene şampiyonluk çeyrek final zamandaki kalecileri hatırlar mısın?
1: Tolga Zengin vardı.
0: Tolga Zengin 3. kaleciydi. Fabri 1. kaleci. Tolga Zengin 3. kaleci. Öbür yabancı vardı. 2. kalecim de yabancıydı.
2: Ya bırak Tolga'nın var ya
0: hocam
2: maçı var. Bayern Münih maçı
1: vardı.
0: Bayko. Bak.
1: Final evet.
0: Fabri, Bayko, Tolga, Utku,
1: yine.
0: Hatta bir tane daha genç takımdan 5 kalecim vardı. Hocam Ersin kusura bakma yani eğer ikinci kaleciliği kabul etmiyorsan o zaman güle güle derim yani. Zaten sen şu ana kadar ortadasın. Ya, Almanya'dan zaman teklif var, İtalya'dan teklif var, sürekli bir teklif var. İcraat yok. Beşiktaş'ta sözleşmesi bitmiş. Beşiktaş'ın gerçek anlamda kaleciye ihtiyacı var. Şampiyon olduğu senelere bakalım hep kalecileri iyiydi Beşiktaş'ın yani. İyi kaleciyle iyi golcüyle şampiyon olursun. Ersin'le yola çıkar mısın? Söylüyorum Ersin kötü bir kaleci değil.
2: Yola ama çıkıyor Ersin'le ama arkası ne olacak yani?
0: Hocam
2: öbürünü bilemiyoruz. Genç kaleci belki yani şu anda ne söylesek boş yani. Belki Ersin'den iyi, belki gelecek kaleciden iyi bilmiyoruz ama. Yani ona göre işte benim başımdan geçen olayı anlattım yani.
1: Hocam orası, ben şuna inanıyorum futbolda. Hatta işte Icardi konusunda da o yüzden o yorumu yapmıştım. Yani bittiğinde artık bittiğini anladığında hissettiğinde çok da zorlamamak gerekiyor. Ersin Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. gerçekten kıymetli bir sporcu, futbolcu. Önemli de başarıları var. İyi de bir kaleci olduğuna inanıyorum. Ama Beşiktaş'ta artık yani çok zor
2: misyonu tutma
1: ihtimali. İkinci, çok yıprandı. Karşılıklı Beşiktaş, ilişki zarar gördü.
0: Furkan, Beşiktaş teklif yaptı mı? Devam edelim diye.
1: Ya Beşiktaş bildiğim kadarıyla yani Efecan'ın aktardığı bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Ersin kalmak isterse Beşiktaş tamam.
0: Ama okay. İkinci kaleci olmak istemiyorum dersen.
1: Ama Ersin hala karar vermiş değil ve ayrılık ya ihtimali Ersin, biraz daha
0: Ersin
1: yüksek.
0: Konusunda lig bittikten sonra yine bizim arkadaşımızın muhabir bağlantısında Efecan'ın Beşiktaş'a teklif var yurt dışından kaleci. İmzalamadık, sözleşme imzalamadı. Bu oyuncuya gelen bir teklif varsa şu anda ben ikinci
1: hala
0: kaleci.
1: Hala imzalamadı. Artık mesela 29 Haziran'a girdik. Yarın yani salı günü son gün sözleşmesi. 1 Temmuz itibariyle zaten serbest oyuncu.
0: Çok ihtimal vermiyorum. Yani ben ikinci kaleci olmam diyen bir oyuncuyla Beşiktaş Kulübü sözleşme imzalayacağına ihtimal vermiyorum. Ve transferde çok yüksek bir ihtimal yani.
1: Nübel
0: transferde çok yüksek bir ihtimal gözüküyor.
1: Çok iyi bir kaleci bu arada. Çok,
0: yani şimdi sen Nübel'in olduğu yerde geçme ihtimalin var mı? Yok. Çok büyük gelecek, arka arkaya kötü bir performans sergileyecek. Bir geri dönüş olmayacak bu şekilde belki. Yani Nübel varsa Nübel kaleyi korur.
1: Evet.
0: Muslera'nın 14 senesinde kimler geldi, kimler geçti yerli yabancı.
1: Doğru.
0: Ama geçemiyorsun. Sen şimdi Nübel'in olduğu yerde...
1: Kimler benim... gelmekten de vazgeçti.
0: Bir de o var.
1: Muslera
0: var. Bir de gelmekten vazgeçen kaleciler var. Çünkü biliyor. Yani ondan kaleci almak çok zor.
1: Doğru.
0: Yani sen şimdi ikinci kaleci olup şampiyonluk da yaşayabilirsin. Çünkü Ersin de yaşlandı artık. Genç kaleci değil ki, Ersin de yaş ilerledi. Yani kaleciler yani, biraz daha fazla ama...
1: 2000 doğumlu. Hatırladığım kadarıyla 2000 olması lazım. Yani 26 yaşında diye hatırlıyorum. Var ya uzunda
0: en az 10 senesi var. En az 10 senesi var. Ama Türkiye'de Beşiktaş'tan daha büyük bir kulüpte oynayabilir mi? Oynayamaz. Avrupa'da çok çabuk bir şekilde teklifler geldi, haberleri yapıldı. Hocam da bunu çok iyi biliyor. Menajer sporlar var böyle. Menajer sporlar. Menajer tayfaları Ersin için şu ana kadar 3-4 tane Avrupa'dan tekliflerin geldiğini ifade ediyorlar.
2: Yani bu arada bizim medyanın fiyaskosunu anlatayım. Yani burada Muslera ile ilgili. Ben Muslera'da oynar dedim. Yok gitti işte falan filan dediler. Bakın adam gitti, orada da oynadı. Milli takımda da oynuyor.
1: Nasıl oynadı ama?
2: Nasıl, bilmem nasıl oynadı.
1: Nasıl
2: yani
1: hocam,
2: zillerle
1: yani,
2: kaşıklarla bilmiyorum nasıl oynadı.
1: Ne oldu hocam?
2: ya fark etmiyor.
1: Elendi biliyorsun.
2: Ya neyse fark etmiyor.
1: Muslera'nın 7 hatalı goller şu anda ya, konuşuluyor.
2: Ya oynadı mı adam? Oynadı, bitti. Yani şu var, futbolu bırakacak falan filan diye.
1: Anladığım kadarıyla diye. Hocam gerçekten rakamlara biraz ne rakamı? Takılır olmuşsun.
2: Ya yani. Ne rakamı? Bunda rakamlar. Muslera futbolu bırakıyor dediler değil mi? Yok dedim, bu oynar hala dedim.
1: Futbolu bırakıyor demediler ama yani.
2: Hayır, bırakıyor dediler. Yok canım.
1: Orada futbolu neden bırakıyor?
0: Buradan giderken Muslera futbolu bırakıyor. Muslera? Hiçbir zaman 37 yaşında buradan gitti.
2: Bırakıyor
0: şu anda hiçbir zaman bırakıyor demedi.
2: Belki sen de demedin.
0: Ülke, yok canım. Adam Allah buradan Allah giderken Allah söyledi, en az bir yıl daha oynayacağım
2: yok
0: dedi.
2: Yok elbiselerini gönderdi. Yok bir şeylerini gönderdi bilmem ne. Ne oldu? Ya neticede adam hocam, yalan yanlış.
0: Hocam, medya, hocam medya,
1: aynı fikirde değilim seninle.
0: Başka bir medya izliyor. Ukrayna basını.
1: Uruguay medyasına falan bakıyor. İstersen, ya fark etmiyor. Hakkındaki görüşler,
2: ya önemli
1: yorumlar
2: değil. O adam oynadı mı bir sene daha bitti. Hocam, ya kötü oynar, iyi oynar. Ha de gafet der ki. derler ya bundan sonra formsuzdur, bu oynayamaz falan, yani misyonu doldu dersin tamam, ama futbolu bırakacak, oynamayacak.
0: Şimdi orada Muslera iyi başarılı performans gösterseydi kimse eleştirmezdi, ama bugün geçmişte o attığı tekmenin aldığı cezalara kadar hepsi geriye doğru çıkıyor şu anda.
1: Bak Muslera mesela buradaki artık misyonunu tamamlamıştı değil mi? Doğru zamanda bence vedayı gerçekleştirdi hem Galatasaray hem de Muslera. Yerine ne yaptı? Uğurcan gibi bir yatırım yaptı Galatasaray. Ciddi
2: tabii
1: bir
2: Allah'tan o iyi çıktı da.
1: Ama kazanan kim oldu? Gördüğüm kadarıyla Galatasaray oldu mesela.
2: Ama benim söylemek istediğim o değil.
0: Tartışılabilirdi kalmış burada olsaydı.
1: Devam etse belki de daha farklı veda edecekti Galatasaray'a.
2: Ya önemli. Yani ya ben daha oynar düşüncesi
1: hocam
2: içerisindeydim.
1: Hocam oynamak var, oynamak var yani.
2: Ya
1: oynar ama nasıl oynar?
2: Oynardı ya.
1: Yani sen, oynadı, tabii sen Bright olsaydı Samuel'i Beşiktaş'a isterdi. Masuaku sence hala ya, kalırdı adam, Beşiktaş'ta.
2: Masuaku zaten süper oynuyor adam. Gol attırdı bilmem ne ya. Dünya Kupası'nda oynuyor ya. Allah'ım yarabbim. Nasıl beğendireceğiz merak ediyorum. Yok ben. Burada bazı mesela bizde Türkiye'de futbolcular var. Dökülüyor bana göre. Takımda da oynamaz. Onu eleştiren kimse yok. Çok enteresan. Okunmuş herhalde onlar.
1: Toparlayalım Beşiktaş'ı. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de ise Başkan Aziz Yıldırım takımın topuk yaylası kampını ziyaret etti. Aslında Sayın Başkan sıklıkla da belli oldu ki futbol takımıyla bu toplantıları yapacak.

0: Dün yapmış olduğu bu ziyarette de takımla bir toplantı yapıyor yine Sayın Başkan. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında Fenerbahçe'nin de gündemini konuşacağız.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım futbol takımı üzerindeki etkisini hissettirmeye başladı. Yıldırım akşam saatlerinde tesise geldikten sonra futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı kahvaltı sonrası oyuncularla bir görüşme daha yaparken bu sezon şampiyon olacaklarını vurguladı. Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın katıldığı transfer ve kadro planlamasına dair toplantı da yaptı. Başkan Vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertli futbol takımıyla kampta bir araya geldi. Görüşmede kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlaması masaya yatırıldı.
0: Evet, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım takımla bir toplantı gerçekleştirdi ve bu sezon tek parola tabii ki Fenerbahçe'de şampiyonluk. Bir yıllık bir süre gerek yönetim için gerek belki de teknik direktör İsmail Kartal için oldukça kritik bir sezon Fenerbahçe'yi bekliyor Savaş Çorlu. Nasıl bir dönem öngörüyorsunuz? Transferde şu ana kadar Diouf takviyesi var, genç oyuncu. Vedat Muriç'i kadrosuna kattı Fenerbahçe. Kimleri bekliyorsunuz bundan sonraki süreçte?
2: Fenerbahçe 8 senedir, yani o sene şampiyonluk, bu sene şampiyonluk, ki Ali Koç'un Aziz Yıldırım'dan devraldığı koltuktan itibaren 7 sene, hatta 8. sene başkanlık, sonra Saadettin Saran ve bugün baktığımız zaman 8 sene geriye yeniden Aziz Yıldırım dönemi, beklenti hakikaten yüksek. Seçim öncesi verilen bir vaatler vardı. Tabii ki kısa vadede çok kolay olmayacak. Başkan,
3: pardon, bu görüntüler Topuki Ailesi'nden mi?
0: Evet.
3: Maşallah ya.
0: He? Hocam bu arada şöyle.
3: Taraftarlara bak. Değil mi?
0: İstanbul'dan, işte Ankara'dan, başka şehirlerden de tabii ki giden çok fazla taraftar var. Ve hep orada işte karavanla, çadırla kamp yapıyor şu anda taraftarlar. Ve her gün tesislere giderek
3: baksana ya,
0: Topuki Ailesi'nde takıma da destek veriyorlar.
2: Top çizgiyi geçecek. Top çizgiyi, güzel bir başlangıç. Topuk Yaylası'nda daha önceki kamp dönemlerinde bu kadar kalabalık kayıt görüntüdeydi. Çok sevilen bir isimdi Fenerbahçe'de futbol oynarken. İsmail Hoca bıraktığı yerden tekrar devam etti 99
3: kayıtla. Kayıtla ilgili sıkıntılar
2: Sayın
3: vardı.
2: Başkan, Aykut Hoca ile olduğu söyleniyordu. O süreç biraz, yani az
3: yok,
2: önce
3: yok,
2: Sergen Hoca ile...
3: Şey, kayıtın kendi takımıyla, Hollanda'daki takımıyla bir sıkıntılar vardı. Bonservis parası istemişler falan filan, böyle bir şeyler okudum.
2: Canım, o öyle bir şey.
0: Kayıt'ın takımı yoktu.
2: Yoktu.
3: Böyle
2: kayıt olayında ya, kayıt, işte bak yine bir yerlerden hoca yazdırmış dedi ya.
3: Bir yerden okudum yani.
2: Kayıt olayında bir tek Aykut Hoca ile ilgili bir sıkıntı olduğu hep konuşuldu. Şimdi seçim öncesinde iki başkan adayı vardı. Baktığımız zaman diğer başkan adayı, biz eskiye bay bay yeniye merhaba bir sloganı vardı seçimden önce. Bence o da şey oldu. Bayağı bir sıkıntı olmuş olabilir seçim öncesi. Çünkü o açıklamalar son 24 saat 48 saat önemliydi. Aziz Başkan da eskiye vurgu yapıyordu sürekli olarak. Biraz fazlaca mı acaba eskiye dönülüyor demen geçemem yani. Çünkü otobüs şoförü Serdar Bey'di galiba. Döneminde, Aziz Bey döneminden sonra Ali Koç döneminde işten çıkılanları bir takım geri döndürmeye başladı. Bir ekip, İnanmış bir ekip yaratmaya çalışıyor yeniden. Göreve gelirken ben şampiyonluk sözü veriyorum demişti. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu görmeyeceğiz demişti. Görmek istemiyoruz demişti. Ama şu anda transferler için biraz daha erken gibi. Dediğin gibi Vedat Muriç ve bir genç oyuncu var. Yine konuşulan çok değişik isimler var. Erken, biraz beklemek lazım ama top çizgiyi geçmediği sürece, o şampiyonluk yarışında biliyorsun biz üst üste başarı yakalayıp seri yakalamadığı sürece, Sayın Başkan'ın takımla daha fazla ilgileneceğini düşünüyorum. Samandıra'da kendisine ait bir yer olacağı, Fenerbahçe'deki birlik beraberliği ve o disiplini yeniden yakalayacağını ifade ediyor sürekli olarak başkan. Bir çalışma, bir arzu, bir istek var. Ama bunu zamanla göreceğiz. Çünkü transferlerden henüz daha, gidecekler konusunda da çok şey belirsiz.
0: Doğru.
2: Bak, Beşiktaş'ta kaleci konusunu ya konuşuyoruz, eksikler var. Fenerbahçe'de de şu anda 4 tane kaleci var. Geçen sezon kiralık olan Livakovic de şu anda milli takımda. Ederson, Livakovic, Mert, diğer kaleci.

0: Kimdi? Dördüncü kaleci.
1: İrfan Can. Mert, Ederson, Livakovic.
0: İrfan Can'da mı var?
1: İrfan Can, Eri Bayat da var.
0: O zaman 5 tane oluyor. Bir de Ertuğrul diğer bir kaleci daha var çünkü.
1: Ertuğrul ayrıldı.
0: Geçen sene geldi ya, o tekrar Ederson'un yokluğunda kaleye geçti.
1: Tarık.
0: Tarık. Tarık var orada, Tarık Çetin var. 5 tane kaleci var. Orta sahanız kalabalık. Sol stoper konusunda çalışmalar devam ediyor. Sol bek konusunda çalışmalar var. Seçim öncesinde sanki bunlar böyle hep hazırmış edasındaydı. Ama inanmış bir camia var. Sonuçta seçilmiş bir başkan. Efsane başkan. Biraz daha zamana ihtiyacı var sanki. İsmail Hoca bu camiayı en iyi bilenlerden. Dördüncü kez geliyor. Bir teknik direktör var yanımda. Herhangi bir yerde şampiyonluk yaşamadan dört kez gelmek herkese nasip olmaz herhalde hocam. Yani ya bir takım çalışıyorsun.
2: Başarı görünüyor.
0: Ya işte başarı nedir hocam? Başarı şampiyonluktur ya.
2: Ya işte abi.
0: Şampiyonluk dışında hiçbir şey başarı değildir. İkincilik hiçbir zaman başarı olmamıştır. Aziz Bey ikinciliği kabul eder mi başarı olarak?
1: Hocam sence başarılı mı görünüyor İsmail Kartal?
2: Öyle görünmese başarısız.
1: Ya da başarılı olabileceği mi düşünülüyor?
2: Başarısız görülse zaten gelmezdi.
1: Peki sence İsmail Kartal'ı başarılı gösteren ne? Ne başarısı var diyeyim hani 3 yıllık.
0: Ya da hocam bir şey daha söyleyeyim, özür dilerim.
2: Sen beğenmedin. Osay Samuel'i direkt oynattı var ya. Sol bek. Şimdi Osay Samuel sahayı önde oynuyordu. Ferdi de sol önde
1: Ferdi
2: oynuyordu.
1: Sol bek oynuyordu.
2: Sol önde oynuyordu ikisi de. İkisi de önde oynuyorlardı. İkisinin de arkada bir ihtiyaç oldu yani. Zoraki diyelim. İhtiyaç oldu. Onları oynattı. Ondan sonra baktı iyi oynuyor. Onlarla devam etti ve çok başarılı oldu. İki bekte çok iyi oynadı. Çok iyi performans gösterdiler. Takım iyiydi.
1: Yani Kadiç iyi ve Ceko vardı. O ya takımda.
2: Bilme, kimler var,
1: Fred
2: kimler
1: tabii
2: var,
1: daha genç ya ve daha dinamikti.
2: Şu anda daha iyi işte. Sizin evet, medya
1: sen buraya geleceğini biliyordunuz.
0: Peki bir şey söyleyeceğim.
1: Hocanın yine hassas olduğunu.
0: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Bu Fred'i gönderirse, oynatmazsa var ya, İsmail de başarısız olur.
0: Şampiyon
1: başka Fred.
0: Başkanın,
2: sen 33 yaşında yani adam.
1: 3 sene önceki Fred değil hocam.
2: Ya 33 yaşında şey Trabzonspor futbolcu transfer etti. Ne diyorsun ya? O zaman Trabzonspor'u gömelim ya. Biz gömelim. 33 yaşında adam alıyorsunuz.
0: Ya da hocam Paulista geldi zaman 32 yaşında. Öyle oyuncu alırsın bak.
2: Yandım
0: bak.
2: Yani.
0: Bazen
1: ben, bu arada ben kötü oyuncu demedim. Ben diyorum ki ya, 3 sene önceki Fred değil.
2: Daha iyi şimdi.
1: Yaş aldı oyuncu. Yaş mesela Torreira 4 yaş aldı artık. 26 yaşında geldi.
2: Daha tecrübeli oluyor.
1: 30 yaşında şimdi. Abdülkerim Bardakçı 28 yaşında geldi şu an. 32 yaşında bu oyuncular yaşalıyor.
2: Yaş alınca daha tecrübeli olur.
1: Olmayabilir yani.
0: Sen Vedat Ünlü şu anda çok başarılı bir oyuncu.
2: Kaç
0: ama
2: senedir görevdesin, daha tecrübeli olacaksın.
1: Ben mi?
2: Daha formda olacaksın, daha iyi olacaksın.
1: 5 yıldır buradayım.
2: Şimdi daha iyisin. İlk geldiği senedir arasında
1: ama fark ben var. 25'te geldim.
2: Şu fark an etmez. 40'ta daha iyi olursun, 50'de daha iyi olursun.
1: Neyse. Anladın mı?
0: Ya. Hocam Fred de burada atladığımız bir şey var. Yani seçim öncesi teknik adam konusunda çok büyük ihtimalle Aykut Kocaman'la devam edilecek. Yani göreve şey yapılacaktı. Başlanacaktı. Sonra bir anda Aykut Hoca, Oğuz Çetin, başkan arasındaki zirvede teknik ekipten anlaşmazlık olabilir. Transfer diyelim bunun adına.
2: Ya ben bunu hocam, benim Metin Mataracı diye bir arkadaşım var. Az Bey'in hep yanındaydı. Tamam mı?
0: Hala yanında mı?
2: Hala da yanında. Seçimlerde falan filan. Ondan sonra
1: kim hocam?
2: Şimdi Metin Mataracı. Onlar
1: kimin yanında?
2: Aziz Yıldırım'ın yanında. Onlar yani şey, onunla mesajda var ya, bak telefon açacaktım unutuyorum. Her şeyi o bilir. Ne olduğunu öğreneceğim ondan, tamam mı?
1: Sana bir soru var. Kante ve Gendouzi'yi mi kesecek diyor Fred için izleyicimiz.
2: Şimdi Gendouzi ya iki kişi mi oynuyor orta sahada?
1: Kaç kişi oynasın?
2: 3 kişi oynayacak. O arkadaşımız bak Gendouzi,
1: İsmail de var.
2: İsmail de, ya fark etmez ki, illa Fred değil ki. 3'lü orta saha, bak şimdi arkadaş bir baksın şeye, girsin internete, arkadaşım sen bir şey yazdın. Şimdi gir Asensio'nun 10 numara oynadığı bazı maçlarda 10 numara, yani Gendouzi, Kante, Asensio, Gendouzi, Kante, Talisca'nın oynadığı 10 maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Gir onlara bak. Ha galip geldiği de oldu. Yani bu maçlarda oynadı. Kayseri'ydi bilmem ne, birkaç tane. Adam atılmışlar, rakipler. Ama bu üçlü olmadığı zaman 10 puan kaybetmişsin. Ve onlara bak. Ondan sonra şimdi onu mu kesecek, bunu mu kesecek diyor. Yok, çok kızarsa gece kesebilir onları. Kim olursa olsun yani.
1: İsmail Kartal ilk geldiği sezon liderken otobüs kurşunlanmasaydı şampiyon olur muydu, olamaz mıydı

0: Olabilir. Bak o da bir şey. Yani futbolcular bir çekinmiştir, korkmuştur.
1: Bu arada o dönem için gerçekten
0: yani,
1: çok...
0: Yani tabii önemli bir...
1: büyük bir...
0: Evet, travmaydı yani.
1: Travmaydı. Kabul etmek lazım.
0: Evet.
1: Kolay bir süreç yaşamadı o dönem Fenerbahçe.
2: Kadro da çok iyiydi o zaman.
1: Çok da büyük bir faciadan dönüldü. Çok şükür yani. Kolay bir hadise yaşamamıştı o dönem Fenerbahçe futbol takımı.
0: Evet. Ya olabilir. Yani orada bir haksızlık olmuş olabilir Fenerbahçe'ye. Yani çok kötü bir olay esasında. Tabii biz şeyi bilemiyoruz. Medya ne kadar doğru yazdı bilemiyorum. İşte yok uçurumdan uçabilirdi. Şuydu buydu falan filan. Allah saklasın yani. Bu kötü olaylar oldu. Ya işte şimdi bence İsmail başarılı olacak diye düşünüyorum ama şöyle bir şey var.
2: Hocam başarı şimdi, şampiyonluk.
0: Şampiyon olabilir. Şöyle şimdi bakıyorum. Şimdi biraz evvel söyledim. 18 puan kaybetmiş ya 10 maçta. 18 puan kaybetmiş. Şimdi Talişka'yı 10 numara oynatmaya kalkarsa İsmail hocam
1: yani oynatmasın.
0: Santrafor aldı. Santrafor oynatmayacak. Evet. Santrafor oynadığı zaman çok başarılı oldu.
1: Kim santrafor oynayacak hocam? Talisca mı?
0: Hayır. Talisca oynayamayacak. Talisca'yı oynatırsa 10 numara oynayacak. 10 numara oynattığı zaman da eyvah ki eyvah.
1: Tamam 10 numara oynarsa Talisca o zaman senin Fred oynayamıyor.
0: Oynayamıyor. Ya Fred önemli değil. Fenerbahçe 18 puan kaybetmiş ya.
2: Talisca kalacak mı bakalım? İsmail Hoca gerçi
1: yani, maliyet yani, yüksek bir oyuncu.
2: Abi Fenerbahçe'de şu anda maliyeti yüksek oyunculardan kurtulmak istediğini de biliyoruz. Aziz Başkan'ın bunlardan değil. Kurtulmak istediğini de biliyoruz.
0: Şimdi ben bunları hesap ediyorum gerekse, da İsmail hesap etmiyor
2: Aziz Başkan
0: acaba?
2: İsmail değil. İsmail Hoca değil. İsmail değil. İsmail Hoca değil. Başkanın bu hesabı en iyi yapıyor. Başkan bu hesabı başkanlar da olmadan önce yaptı.
0: Ya sen yaptın mı bunu? Bizim buradaki medyada arkadaşlarımız var. Diyorum ki Fenerbahçe 18 puan kaybettim. Bir arkadaşımız var. Samsun maçını açtı. Bak hem dedi Talisca oynamış hem Asensio oynamış. Bir de Alvarez oynamış. Ya o zaman kaybeder diyor. Ya diyorum ki o maç başka. Yani yan yana oynadığı zaman bir tek ona bakıyor. Öbürlerine bak dedim. Bakmadı.
1: Hocam şu an Fenerbahçe'de yani, sence en bütçeyi ayıracak olsan hangi mevkiye ayırırsın? En çok bütçeyi.
0: Bütçeyi sağ bek bir tane daha alırım.
1: Sağ bek.
2: Direkt santrafor.
0: Evet, direkt. Yok ya santrafor falan.
1: Semedo'yu beğenmiyor musun?
0: Tamam da sakatlandığı Mert zaman var. Ne oluyor? Kaç tane puan kaybettin? Bak bakalım. Ya işte Mert.
1: Muslera az önce Uruguay'ı turnuvadan etti. Onu savunuyordun.
0: Nasıl savunuyordun? Ben savunmuyorum
1: hala
0: ki.
1: Hala oynuyor diyordun.
0: Ben oynuyor. İyi oynar, kötü oynar onu bilmem. Ama oynayacak yani. Bir sene daha oynar demişti.
1: De yani Mert.
0: Sen şimdi takip ediyor musun adamı?
1: Şimdi Dünya Kupası'nda Mert'in üzerine yıkmayalım hocam yani. Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı.
0: Ya ben... Şimdi onun üzerine yıkmıyoruz ama hata yapıyor savunmada. Şimdi bak.
1: Tamam öğretecekler hocam.
0: Ben ne öğretecek? Ya öğrense o kadar buradan eleştiri yapıyoruz. Biz demiyor mu ya benim neyim eksiğim var diye sormuyor mu? Bir kişim gidip söylemiyor mu ya? Güvenç Kurtar böyle söylüyor arkadaş bitecek düzen ver kendine. Yediğimiz golde Paraguay'dan yediğimiz golde istese bak. Onun görevi değil diyelim. Kademeye girse golü önleyebilirdi. Bak.
1: Paraguay maçında hocam yüzünden, Mert Müdür'e gelene kadar...
0: Onun yüzünden... Ya bak anlatamıyorum. Onun yüzünden var. Gol oldu demiyorum. Ama önleyebilirdi kademeye. Bir metre kaldı. Biraz daha erken kademeye girse. Hücuma çıkayım diye kaldı.
1: Sen şimdi bütçen var. Sağ beke mi harcıyorsun?
0: Ya bir takviye. Tane sağ bek alırım. Bir tane sol bek alırım. Bir tane de ben sizler ne kadar beğenmiyorsanız Çağlar'ı ben çok beğeniyorum yani. Üç tane var orada. Bir tane daha oraya alırım stoper.
1: Santrafor almıyor musun?
2: Direkt santrafor ya. Direkt santrafor. Ya
1: kanat almıyor musun sağ kanat?
0: Sağ kanat mı? Ya Asensio var işte.
1: Asensio kanat mı yaptık?
0: Yok zaten.
1: Hocam.
0: Ya sen Trabzon maçını seyretmedin mi?
1: Bir
0: nasıl çıktı? Nasıl o? Trabzon maçında.
1: Hocam İsmail Kartal Asensio.
2: Ben o zaman sana söyleyeyim abi.
0: Ya
2: sen
0: kanat
2: sor abi.
0: Ya kanat diye bir şey yok ya. Bak,
2: sen bana 3 tane adam aldı bana. Ne alırsın de.
0: Ya bir
2: sen
0: dakika
2: bana...
0: ya bitireyim bir dakika.
1: Tamam nasıl?
0: Trabzon maçının ileri üçlüsü. Kanat manat yok. Asensio, Talisca, Kerem.
1: Evet.
0: Üçü de gol attı.
1: İsmail.
0: Ya bir bırak onu. Forvet söylüyorum sana.
1: İsmail, Genduzi.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: İşte üçlü. Nottingham Forest maçına bak.
1: Deplasmandaki maç mı?
0: Yendin. Gene üçlü böyle aynı. Antep maçına bak. Gene aynı. Konya maçına bak. Gene aynı. Yani bu üçlü orta sahada. Anladın mı? Asensio'lar falan ileride.
1: Bence Asensio'yu sağ kanatta oynatmak.
0: Ya kanat diye bir şey yok arkadaş. Ya ne kanatı
1: hocam,
0: ya?
1: Nereye koyacağız adamı? Size
0: sağ kanat. İleride oynuyor işte.
1: Yani bu adam bölgesiz mevkisiz oynamıyor ki. Sağ kanatta başlıyor.
0: Ya sağ kanatta fark
1: ama
0: etmiyor.
1: Ama serbest rolde oynuyor. Tamam.

0: Tamam işte 3 tane santrfordur o.
1: Tamam o senin
0: bizim
1: dediğin...
0: medyada ama sağ açık sol açık santrfor gibi.
1: Hocam sen o zaman
0: sen
1: mesela...
0: neneyle karıştırma
1: hocam,
0: nene
1: bu
0: başkan.
1: Bu denklemde o zaman sen teknik direktör olsan milli takıma Arda Güler'i de sağ açıkta oynatacaksın o zaman.
0: Sağ açıkta oynamayacak ki.
1: Nerede oynayacak? Aynısı.
0: Ya fark etmiyor.
1: Şey tam olarak aynı.
0: Ronaldo örneğin. Ne oynuyor?
1: Hangi santrfor Ronaldo?
0: Mı? Cristiano Ronaldo.
1: Santrfor oynuyor.
0: Santrfor mu oynuyor?
1: Evet.
0: Kenarda da oynadığı zaman santr. Ya bu ilerisi
1: kenarda
0: üçlü.
1: Oynamıyor artık. Yaklaşık ya 7-8 yıldır oynamıyor.
0: İleri, ilerideki adamlar hepsi santr. Üçü de santrafor ya. Ya kenarda mı? Şey Barış ne oynuyor Galatasaray'da?
2: Kanat oynuyor.
1: Kanat forvet.
0: He?
2: Genelde kanat oynuyor.
0: Kanat oynuyor. Nerede oynuyor?
2: Abi Osimhen'in adı ya da forvet olmaz. Kanat oynuyor. Osimhen'in adı forvet
0: ya kanat da, ya tamam da kanat forvet. Çizgide mi oynuyor yani? Gol atmıyor mu?
1: Atıyor. Kanat
0: Yunus
1: forvet
0: nerede işte. Oynuyor? Sana kanat oynadığı zaman gol atmıyor mu?
2: Sen Montella gibi konuştun
0: Allah
2: şu anda ya.
0: Hocam,
1: Asensio,
2: aynı Montella gibi konuştun.
1: Senin söyle verdiğin örnekler bence hiç benzer örnekler.
2: Asensio ne Barış abi, gibi ne Yunus gibi. Evet. Çok daha farklı bir pozisyon
0: futboldan
2: oyuncusu.
0: Futboldan bak.
2: Sevgili ya, hocam, şimdi ben teknik adamların yanında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ya, Asensio ile Barış'ı, Yunus'u bağlaştırmak çok doğru bir şey değil.
0: Niye? Onlar oynuyor ya Asensio da öyle oynuyor.
2: Peki bir şey söyleyeceğim hocam.
1: Necati Bey özür diliyorum. Necati Kartal demiş ki hocamı delirteceksiniz.
0: Evet.
2: Bir şey söyleyeyim mi hocam?
0: Şimdi
2: Necati Bey selam. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim
0: teknik
2: mi?
0: Teknik direktörlük yapanlar
1: hocam,
0: şimdi oradan var ya.
1: Hocam seviyorum seni.
0: Ya, dişlerini gıcırdatıyorlar biliyor musun? Hocam anlatamıyorsunuz.
1: Savaş Şorlu peki.
2: Barış'la Yunus önlerini verdi. Barış'la Yunus'u Asensio'ya orta sahaya koyduğumuz zaman çok iyi bir şekilde oradan anlam alırsın.
0: Ne?
2: Orta sahaya koyduğun zaman.
0: Kimi?
2: Asensio'yu.
0: 18 puan kaybetmişsin. Allah Allah ya baksana kardeşim gibi baksana.
2: Şeye, ben gidiyorum görüşürüz.
0: Allah Allah. Geçen hocam, gün buradan Rıdvan Dilmen'e selam gönderin.
1: Selamlar.
0: Selam. Rıdvan beni şeyde Ömer Kaner Allah rahmet etsin cenazesine gördüm. İşte böyle beni seyretmiş tamam mı? Rıdvan'cığım ne yapayım dedirtiyorlar işte adam bunlar. Anlamıyorlar seni hocam diyormuş. Rıdvan. Ben Rıdvan'la program yapacağım ya.
2: Hocama da selam olsun hocam.
1: Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı bir stoper demiş Samet Bey.
2: Ben 3 tane mevki söyleyeyim mi?
1: Hocam ama stopere gerek yok.
2: Ben 3 tane mevki
1: söyleyeyim. Belki diyor bir tane alırım diyor.
0: Bir tane alırım.
1: Belki. Ama Çağlar'ı beğeniyorsun.
2: Hocam senin Serdar ne yapıyor ya?
1: Hiç görüyor musun Serdar? Öldürü beğenmiyorsun.
2: Senin Serdar ne yapıyor hiç görüyor musun
0: Serdar? Serdar kahvede şey yapıyor. Senin öbürler hani yere göğe koyamadığınızda adamlar nerede?
2: Hepsi futbol oynuyor şu anda.
0: Nerede oynuyor? Düğünlerde mi? Nerede oynuyor?
2: Sağda hocam.
0: Hangi sahada? Hangi sahada? Çok met ediyordunuz onları. Neydi isimlerini bile unuttum ben.
1: Ben değil, değil
0: 26 mi? Tane stoper almış.
1: Hocam bana
2: Fenerbahçe'nin 4 tane santra şey transfer ihtiyacı vardır abi. Stoper.
1: Hocam benim futbola bakışımı aslında seviyor, beğeniyor.
2: Stoper.
1: Hep beni takdir eder zaten reklam aralarında.
0: Sen masa okuyu beğenmedin mi? Bitti benim için.
1: Ben yani sarı o konuda ayrılıyoruz sana. Hocam.
2: Stoper.
0: Hala adam süper oynuyor.
2: Mutlaka ayrılacak bir şey bulursun abi. Stoper. Sol bek. Kanat.
1: Hocaya
2: santrofor.
1: Güvenç hocaya sağ sınırsız bek, bütçe verdim.
2: Sağ bek niye alayım hocam? Mert var orada.
1: Güvenç
2: Semih'de
1: hocaya
2: var ya.
1: Sınırsız bütçe verdim. İlk takviye sağ bek dedi. Fenerbahçe'de.
0: Galatasaraylı ya. Sağ bek diyor şey oynasın.
2: Hiç öyle Semih'de öyle.
0: Ya,
2: öyle
0: ya, Galatasaray'da da Şalay var. Bak şimdi bir şey anlatayım. Sen yani benim o zaman sıralar program yapmadık. Bir tane şey vardı. Nelson diye bir stoper vardı. Bu dedim ki Nelson var ya bu takımı yakar. Bu takımda oynayamaz. Arkadaş bana neler biliyor musun? Nelson'u sana yedirmeyi izle eder misin?
2: Nelson kötü saptı stoper değil ki.
0: 23, şu anda 23 ya bir dakika. 23 milyon falan istiyorlar. 20 milyona kabul etmediler. Ya dedim ki verin Allah aşkına şunu bu oynayamaz. En sonunda şu anda kaç paraya gitti bedava?
2: Bedava yok, falan gitmedi. Galatasaray'ın oyuncusu hala.
0: Oyuncusu da bedava verecekler yani şimdi. Ne oldu bu Nelson? Hani nerede?
2: Nelson şu yani, anda Galatasaray.
0: Şimdi Salah'ı bak. Şuradan yazıyorum.
1: Hocam Şalay Liverpool istiyordu.
0: Liverpool mu?
1: Evet.
0: Nerede bu? Şey çay ocağında mı orada? Nerede? Kafede mi istiyorlar? Allah Allah. Ne Liverpool istemesi ya? Ya ne istemesi ya?
2: Salah'ın şu anda her türlü İngiltere'de de Almanya'da İtalya'da da teklif olabilecek bir oyuncu.
0: Şimdi bunu unutma.
2: Sağ bekliyorsun.
0: Aynı Nelson için de böyle söylendi. Bak aynı. Şimdi bedava gidiyor. Şalay da aynı Nelson gibi olur. Bak
1: Savaş Çorlu'ya bir soru var. Alejandro Garnacho haberleri doğru mu Fenerbahçe için demiş.
2: Fenerbahçe'de daha çok isimler duyarız. Çünkü süreç hakikaten uzun. Fırsat
1: tabii kanat transferi. Oyuncusu hocam gerek yok diyor.
2: Bir kanat oyuncusu lazım. Ama Fenerbahçe'nin çıkacağı oyuncular da olacaktır. Bak az önce ifade ettim. Sayın Başkan gelmeden önce Nene'yi çok ağır eleştiriyordu. Sonra başkanlık koltuğuna oturduktan sonra mazmut aldıktan sonra ben verilen paraları eleştirdim dedi. Yani baktığın zaman Sidiki Şerif içinde Nene için de çok ağır ifadeler kullandı. Kim Sayın aldı? Başkan şimdi biz Sergen Hoca kim aldı bunları dedi.
1: Kim aldı bu şerefi dedi.
2: Kim aldı bunları dedi. Kim aldı bu şerefi dedi. Birincilikte dedi oynatırım ben bunları dedi. Bir Süper Lig topu şerefi, dedi.
0: Şerefi.
2: Daha başka şey de söyledi. Şey bunu da söyleyeyim mi? Sayın Başkan bunları söyledi zaman.
0: Furkan bu şerefi kim aldı dedi. Bunun yerine başkomiser alsaydınız dedi Aziz Yıldırım.
1: Hocam da bu işte de. Böyle.
2: Ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi
0: şerif yerine.
1: Buyurun.
0: Bir tane.
2: Fenerbahçe'nin transferleri kolay olacak transferler değil. Baktığın zaman santroforda ismi geçen isimler de önemli isimler. Maliyetli isimler. Aziz Bey.
0: Bir dakika bir dakika. Şurada ne yazıyor bak. Weghorst'u kim almış gördün mü?
1: Hollanda Ligi'ne gitti.
0: Evet. Twente.
1: Evet.
0: Weghorst. Ben o da futbolcu falan değil dedim ben ona. Öyle demedim de kötü bir santrafor
1: hocam,
0: dedim.
1: Hocam Dünya Kupası'nda
0: ya kadroda. Nerede? Kadroda da ya, oynamıyor işte.
1: Örnek ben bu Mustera örneğini sana çok bir dakika. Uzun ne oldu, yıllar getireceğim gitmiş gibi adam. Hocam.
0: Twente. İşte anca oralarda falan oynar. Beşiktaş'ta falan filan oynayamaz abi. Fenerbahçe'de
1: Hollanda
0: oynayamaz.
1: Hollanda bir takımda oynuyor hocam Dünya
0: Kupası'nda. Ya nereye oynuyor ya? Nerede? Hiç görmedik daha.
1: Aday kadroda var.
0: Ya var şimdi ne olacak?
2: Hocam nereden neler çıkaracağını bilmiyorum. Vallahi bile.
1: Hocam seviyorum.
2: Ben Fenerbahçe'nin biraz daha şu andaki şişkin kadronun içinden ayrılıkların olabileceği, Dünya Kupası'ndan dönecek olan futbolcular var. Transferlerde de Aziz Başkan beklentiyi yukarılara bayağı bir şekilde aslında gerçekçi bir şekilde 5 transferden falan bahsetmişti. Yıldızlarda özellikle vurgu yaptı. Benim olduğum ya da yıldız olur dedi. Vedat Muş transferi seçim yatırımlarından bir tanesi seçimden önce ifade etmişti. Hakan Safi Bey'in açıkladığı isimlere bazen tepki gösterdiği olmuştu. Sonuçta seçildi. Ciddi bir destek var. Bugün Topuk Yaylası'ndaki kalabalığı da gördük. Bundan sonra da zaman zaman göreceğiz. Sezon açı, hazırlık maçları, Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacağı maçlar. İlk elemede bakalım ne çıkacak. Takım hazır mı? Değil mi? Ama bir tek şampiyonluk olduğunu Sayın Aziz Yıldırım da biliyor yani. Çünkü bu sözü verdi. Yani Galatasaray'ın şampiyon 5. şampiyonluğuna tanık olmayacağı değil mi? Fenerbahçe şampiyon. Fenerbahçe'nin ikinciliği, üçüncülüğü asla bir başarı olmaz. Çünkü 8 senede baktığın zaman kaç tane ikinciliği var? Aziz Bey zamanında da ikincilikler var. Fenerbahçe camiası bu şampiyonluğu bekliyor. Bu vaatlerde bulundu. Ama şimdi merak ediyorum mesela Nene için de o ifadeleri kullandı. Şerif için de şu anda maliyetine itirazım var. Yoksa oyuncu kötü oyuncu değil diyor. Oyuncu ben de Şerif'i beğeniyorum. Ben geldiği günden beri çok ağır eleştirdim.
0: Şerif şeydi, Şerif'i vardı sen biliyor musun? Şerif. Ligin Şerif'i dedi. Kimdi o adam?
2: Jesus geldi.
0: Jesus.
2: Bak. Jesus. Okan Hoca'nın daha ilk yılı.
0: Jesus'a da öyle dedi. Bu ligin Şerif'i dedi. Bu şey.
2: Ligin ikinci haftası. Fenerbahçe çok iyi girdi. O zaman Şenol Güneş yok, Fatih Terim yok. Ligde de baktığımız zaman... Yani sonuçta bir Jesus var. Çok da iyi bir oynatıyor futbolu. Gelmiş.
0: Ben de eleştiriyorum bugün, o zaman.
1: Bugün Şenol Güneş olabilir o dönem, o tarihlerde.
2: Geldiği zaman benim dediğim dönemde yoktu sanki ya. Okan Hoca vardı çünkü. Belki ki Şenol Güneş de vardı diyelim. Tamam yoktu ama vardı diyelim. Ben de ligin şerifi dedim. Şu andaki ligimize baktığımız zaman teknik anlamda Jesus ligin şerifi dedi.
0: Sen şey Şerif...
2: Bana göre Fenerbahçe'nin 8 yılındaki en başarılı teknik adamıdır. İsmail Hoca'yı da bunun içine koyarım.
0: Şey, bak Furkan,
1: Batuhan Bey demiş ki Jorge Jesus Fenerbahçe'nin son yıllardaki en iyi hocasıydı. Galatasaray şampiyon olurdu.
2: %100 katılıyorum. Fenerbahçe'nin 8 yılında
0: doğru
2: bak.
0: Doğru söylüyor ama.
2: Bak
0: bunlardan iyi.
2: Bak 8 yılında diyorum. Bak iyiydi. Furkan bu 9.
1: Hele bu Tedesco'dan dediğin orada
0: Tedesco'dan falan var yani. Tedesco'dan falan.
2: Mourinho'dan falan iyi hocaydı.
0: Bak ya Mourinho şaşırmıştı buraya geldiğinde de. Onu saymıyorum. Mourinho gene iyidir. Ama öbürlerinden 10 kat iyiydi. Şerif, biz, sen şimdi bize bir zamanda bir Flamingo dizisi vardı. Hiç bilmezsin. Baban anca bilir.
1: Bilmediğim.
0: Bilmedi ben.
1: Orada bir
0: Titus vardı. Bak, Şerif Titus vardı. Sahtekar bir Şerif. Valla bildiğin sahtekar. Şerif var ya her türlü kağıdı yapıyordu biliyor musun? Dedim ki bu Şerif Titus. Bu Şerif geldi. Ondan sonra gitti hocam.
2: Ben Jesus'u çok beğeniyordum. Ben Fenerbahçe'nin tekrar ifade ediyorum. Şu anda çalıştırdığı o aşağı yukarı 12 hoca arasında Jesus çok başka, evet, profesyonel topozlu yokları iyi, o sert.
1: Alper Bey sormuş, Greenwood katkı sağlar mı sizce Fenerbahçe'ye?
2: Olursa katkı gelse. Sağlar. Olursa katkı sağlar.
0: Ya net şimdi sağlar. Baktım bu. Hem de Greenwood gelse şimdi birisi diyor ki ya bu Greenwood gelse şampiyon olur falan. Biz de öyle çok bu Weghorst gelirken ne dediler? Böyle yapma. Aman,
1: i̇yiydi.
0: Şöyle falan. Hocam ya iyi, bırak arkadaş.
1: Iyi, neyse. Performans verdi adam. Şimdi transfer yaptı sonra Manchester
0: United. Neyse işte aldı da orada ben, da oynamadı. Şimdi bu Greenwood için bir baktım Marsilya'da. Ya adam dünya kadar gol atmış, dünya kadar asisti var adamın.
1: Evet.
0: Greenwood hangi milli takımda oynuyor?
1: İngiltere. Yok.

0: de oynuyordu, artık oynamıyor. Oynuyor. Ama o saha dışı bir konu, oynamamasının sebebi.
1: Anladım, yaşı da şey evet. değil. Yani baktım dünya kadar şeyi ya var.
0: Belki de şu an aktif olarak İngiltere ha? pasaportuna sahip Furkan, en yetenekli şimdi, isimlerden birisi dünyada.
1: Bence de.
2: Greenwood için şunu söyleyeyim. Geçen dur, hafta içinde bonservisi konusunda, alacağı konusunda futbolcunun kendisinin ben Aziz Bey'e menajer aracıyla gelen şeyde diğer başkan adayı Hakan Safi ile daha yüksek bir paraya anlaşmıştım gibi bir ifade vardı. Geçen hafta içinde görmüşsündür. Eğer böyle bir şey varsa Sayın Başkan Aziz Yıldırım Hakan Safi ile oturur. Der ki böyle böyle. Bu iş işte. Sonuçta bu Fenerbahçe'nin şampiyonluk isteği bu kadar yüksekse. Aradaki farkı. Aradaki fark mı olur? İki taraf bir araya gelir. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için Aziz Başkan ne dedi? Ben birleştirici oldum dedi. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var dedi. Çok ciddi bir oy almış. İlk kez Fenerbahçe'de başkan adayı olup bu kadar seçimi kaybetmesine rağmen, kaybettiği gece de söyledim ben. Ciddi bir oy aldı. Beklenti belki yüksek.
3: Kaç gol atmış biliyor musun? Şimdi, 26 gol 11 asisti var adamın ya.
2: Aziz Başkan'ın o zaman madem ki böyle bir isteği var, Fenerbahçe menfaatleri gereği Hakan Bey'i çağırırsın. Dersin ki sen bununla kimle görüştün? Menajeriyle mi? Kendisiyle mi? Fenerbahçe için bir oyuncu bizim için önemli. İsmail Hoca da bu oyuncu istiyor. Benden bunu istedi. Senden bunu istemişti. Bu yol bulunabilir.
3: Yani amaç, ne diyor? Mourinho da aynı şey oldu. Al oğlum.
2: Hayır hocam
3: yani,
2: ya az önce sen demedin mi?
0: Ben kime fazla vereceğim? Tekrar döneceğiz. Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a dair sorularınızı bekliyoruz. Mason Greenwood konusunda bir bilgi var. Onu da aktarayım. Sonra ben kimime geçeceğim. Oyuncuda hala Manchester United'ın payı var. Bu arada haklara hala sahip bir kısmına İngiliz kulübü ve Marsilya'da tabii ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Bu yüzden de bonservis noktasında indirime gitmiyor iki takımda. Yani biraz transferi aslında ekonomik anlamda zorlaştıran diyeyim süreçlerden detaylardan birisi de
2: orada
0: buymuş.
2: Orada o sorunu çözülür ama dediğim gibi Hakan Bey'i küstürmemek lazım. Seçim sürecinden sonraki Fenerbahçelilik herkesi bir araya toplamaktır. Bunu yaparsa Fenerbahçe şampiyonluğun güçlü adayı olur. Onu yapmaları gerektiğini
3: şu
2: düşünüyorum.
3: Şu anda 50 milyon euro yazıyor.
2: Eski bir arkadaşım
0: da. 55 milyon
2: hocam,
0: euro.
2: Derya Taşdelenler bizi izliyormuş. Selam söylüyor. Eski arkadaşım senin. Çok eski.
0: Ben
2: bizim Galatasaraylı eski yöneticidir. Kendi selam olsun.
0: Sorusu gelsin ekranlara. Güvenç Kurtar ve Savaş Çorlu'yu hazırlamış
3: olmalı. Benden olmaz. Hayır yok, hiç ben bilmiyorum.
2: Hiç belli olmaz. Bakarsın eski bir öğrenci çıkar.
3: Ya eski ya, bu Yusuf Şimşek'in babası öldü
0: geçen
3: biliyor
0: gün.
3: Musun?
0: Faruk Yiğit'i sorduk.
3: Şey, geçen Yusuf'u sormuşlar. Yusuf Şimşek'in babası öldü. Buradan
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Yusuf hocam, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun hocam.
3: Mekanı cennet olsun. Allah sabırlar versin.
0: Ofansif bir orta saha oyuncusu olarak geldiğim Türkiye'de süreç içerisinde bir 6 numaraya dönüştüm. Süper Lig şampiyonluğu olan 3 takımda oynadım ve toplamda 6 kupa kazandım. Antrenmanlarda Hami Mandralı ve Nihat Kahveci'nin şutlarını izlerken hayrete düşerdim. Büyük umutlarla transfer olduğum Avrupa takımı gittiğim yıl küme düştü. Samet Aybaba, Ben Schuster ve Fatih Terim gibi önemli teknik direktörlerle çalıştım. Ben kimim?
2: Ortaya bir karışık olmuş ya. Bu tam orta saha olmuş abi.
0: Aslında çok yakından tanıyorsun.
2: Şimdi her yerden bir ipucu var.
0: Mehmet Topal değil.
2: Mehmet Topal Ahmet Mandıralı hiç oynamadı ki. Ahmet Mandıralı Mehmet Topal olma şansı hiç yok. Nihat Kahveci'nin başlangıcı dönemi. Ahmet Mandıralı
0: doğru varsa. Cevaplar geliyor. Nurullah Bey, Selman Bey. Tebrik ederim.
2: Avrupa'ya o dönemde kimler gitti?
3: Hami'de ne Trabzon, Ankara Gücü'nde falan oynamış olabilir mi? Hami Ankara Gücü'ne de gitti biliyor musun?
0: Ankara Gücü yok.
3: Öyle mi? Trabzon var o zaman.
2: Avrupa'ya.
0: Süper Lig'de ama 3 büyük kulüpte şampiyonluk yaşayan takımda oynadı.
3: Üç büyük kulüpte 6 numara.
0: Samet Aybaba, Ben Schuster ve Fatih Terim'le çalıştı.
3: Beşiktaş'ta oynamış demek ki. Beşiktaş'ın altın
0: ama hepsiyle oynuyor. De farklı takımlarda çalışıyor.
2: Sergen Yalçın.
0: Farklı kulüpler hep.
2: Olamaz. Ben
0: gittiği takım Avrupa'da transfer olduğu takımda o sezon küme düşüyor. Sergen Yalçın değil tabii çünkü 6 numaraya dönüştü diyoruz. Evet. Bu arada zaten yerli bir oyuncu gibi düşünmeyin. Yani Türkiye'ye geliyor, transfer oluyor bu oyuncu yurt dışından.
3: Bir şeyden bak, Beşiktaş'ın 6 numara defans.
0: İnemoto değil.
2: İnemoto'yu nereden bulmuşlar ya?
0: Şey, Onur Bey yazmış. Sosa değil.
2: İnemoto bir tek Galatasaray'da oynadı ya.
1: İtalyan

0: Değil mi? Buyur.
1: Ahmet Yıldırım değil.
2: Yabancı.
0: Yabancı değil mi?
2: Telefona şimdi dünya kadar
1: yabancı
2: mesaj geliyor.
1: Bıt yani bıt bıt.
2: O kadar çok bilen, o kadar
0: bilen yabancı var ki. Ama.
1: Evet.
0: İtalyan.
1: Değil hocam. İtalyan değil. Hadi sana bir ipucu vereyim.
2: Bir dakika, bunun Trabzon'u var. Han Mandıralı dönemi hocam. Bu biraz ya, senin
0: yabancı var. Dediğin ama Türk mü? Yukarı dışarıdan gel.
1: Hocam yabancı
0: Veli mi?
1: Evet dedim. İşte yabancı işte.
0: Veli.
2: Veli mi?
1: Kavlak mı? Ha. Değil.
2: Yabancı diyor hocam.
0: Ya yabancı yani.
2: Türk yabancı pasaportu
1: yani.
2: Var hocam.
1: Hocam evet. Ha. Türk değil.
2: Hocam Veli ne alaka? Hami Mandıralı var ya. Hami Mandıralı var. Veli ne alaka?
1: Hocam anlamadım. Türk değil hocam.
2: Hayır, Hami Mandıralı ile Veli ele ancak Hami Mandıralı televizyonda izlemiştir belki.
1: Yani evet. Beraber Hami Mandıralı ve Nihat Kahveci ile antrenman yapmış bu oyuncu. Takım arkadaşı olmuş. Ama farklı kulüpler. Artık yani Hami Mandıralı deyince hangi takım aklınıza geliyor?
2: Trabzonspor.
1: Yani. Nihat Kahveci deyince?
0: Beşiktaş. Veya şey.
1: Süper Lig'de 3 büyük kulüp.
2: Bir de Galatasaray var artık.
1: Dördünden 3'ü artık orada da 3. takımı da ben
2: o söylemeyeyim.
1: Zaman
2: bu, o zaman bu 96-2000 arası. 96-2000 arası.
0: Yabancı.
2: Antrenmanlarda.
1: Doğru cevaplar Beşiktaş. Geliyor. Murat Bey, Okan Bey, İsmail Bey,
0: orta
1: Sami
0: saha,
1: Bey.
0: Söyle bakmak lazım.
1: Don Corleone kullanıcı adına sahip. İzleyicimiz.
0: Aa, Fenerbahçe'ye de geldi ya, ya bir çanta parayla ya orta sahaya. Arjantinli değil mi?
1: Değil. Arjantin. Ortega değil.
0: Ortega değil, Arjantinli ya.
1: Tamam, Ortega işte.
0: Hayır şey. Başka birisi daha vardı. Trabzon'dan Fenerbahçe'ye geldi ya.
1: Trabzon'dan Fenerbahçe'ye Arjantinli.
0: Hmm.
1: Kim hocam bilmiyorum.
0: İşte bu söyledi sorduğun kişi.
1: Hadi bir ipucu vereyim. Yani yabancı ama bunu söylersen bilirler.
0: Ben gene bilemem ya. Başım.
1: Yabancı ama Türk milli takımı var.
0: Mehmet.
2: Mehmet Aurelio.
1: Mehmet Aurelio. Evet. Mehmet Aurelio'ydu. Yanıt 2001 yılında Özkan Sümer tarafından bir kez daha rahmetli analım. Trabzonspor'a geliyor o dönem. Sonrasında Christoph Daum'la Fenerbahçe'ye gidiyor ve Fenerbahçe'de bir 6 numaraya evriliyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyiyor. Milli takımda Fatih Terim'le çalışıyor. Real Betis'e gidiyor 2008-2009 yılında ve Real Betis'te küme düşüyor o sezon İspanya'da. Hatta sanırım Tuncay Şanlı'yla birlikte o dönem ayrılıyorlar. İkisi de hatta serbest oyuncu olarak gidiyorlar. Tuncay Şanlı Midispor'a, Mehmet Aurelio da Real Betis'e transfer olmuştu.
0: Avrupa Kupası'ndan sonra da oluyor. 2008'den sonra.
1: Evet.
0: İkisi de oynadı orada.
1: Küme düşüyor Real Betis. İlk ben kimim bu şekildeydi. Devam
2: çok
1: edeceğiz.
2: Çok kolaymış be.
1: Yarışmalarımız
2: nasıl yaptık?
1: Var. Konuşacağımız daha farklı konu başlıkları da var ama bir reklam için sizlerden izin istiyoruz. Sonrasında devam edeceğiz.

0: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo.

0: Giriyoruz son sayfada. Konuklarımız Güvenç Kurtar ve Savaş Çorlu, kulüplerimizin gündemini konuşuyoruz. Tabii ki yarışmalarımız da yine sizleri bekliyor olacak ilerleyen dakikalarda. Bir kez daha Galatasaray'a dönmek istiyorum. Programın başında konuşmuştuk. Fakat not aldığım bazı sorular var. Hasan Bey'in sorusu, Hasan Şahin. Galatasaray'da Sanchez, Lemina, Osimhen, Sara, Barış ve Singo ile transfer haberleri okuyoruz bu isimlerle ilgili olarak demiş. Galatasaray'da gelecekler kadar gidecekler de önem arz ediyor. Bu isimlerden sizce kimler gider ve yerlerine kimler gelir demiş Hasan Şahin.
1: Takım iskeleti tamamen bozmuş ya baktığın zaman mevki mevki.
0: Evet, Sanchez, yani Sanchez, Singo, Lemina, Osimhen, Sara, Barış, Singo.
2: Kim bunu söyleyen?
0: Barış. Varsa ek unuttuğumuz tabii.
1: Takımın her bölgesine adamı Barış, bir de en son Sara 11, Barış 11, Lemin 11, Singo 11, Sanchez 11, Osimhen 11. Şampiyonluk gitti. Neydi beyefendi adı?
0: Hasan Bey.
1: Hasan Bey.
0: Hasan Bey diyor ki bunlarla ilgili haberler görüyoruz, okuyoruz. Gitsin demiyor.
1: Osimhen. Yani 150 milyon euro falan bir teklif gelirse, Mourinho derse ki bu adamı alın diye ve Mourinho gitmek isterse, Osimhen gitmek isterse olabilir. Sanchez için Como, Galatasaray 18 milyon euro teklifi kabul etti haberleri var bugün.
0: 18 milyon euro istiyor diyor evet İtalyan basın, ama yani 18 milyon euro artık çok,
1: Galatasaray'ın 18 milyon euro istediğini nereden duymuşlar? Bugün ben baktım, haberleri okudum. Ben Başkan Dursun Özbek olsam.
0: La Gazzetta dello Sport, İtalyan basını.
1: Şimdi
0: ama İtalyanlar sever biliyorsun.
1: Yani güvenilir kaynak lazım. Çünkü söylemiş olduğun sitede haberler fazlasıyla çıkıyor. Yani Sayın Başkan mı belirledi 18 milyon euroyu? Ya da Okan Hocam belirledi, ya da başka birisi mi? 18 milyon euro, bu teklifi Galatasaray'ın yaptı, 18 milyon euro istediği şeklinde haber olsa, şu anda sosyal medyada böyle bir şey olsa, başkanı da diğer yöneticileri de topa tutar taraftarlar. Yani dün, bu oyuncu arada, gidecekse 30 milyon euro olmalı.
0: Dün kaptandı, sahaya çıktı Kolombiya milli takımıyla beraber ve Kolombiya bu arada gruptan lider çıktı, Portekiz'in olduğu gruptan. Dünya Kupası'nda devam ediyor yolculuğunu. Yani 18 bugün, milyon euroya Kolombiya milli takımının kaptanını Galatasaray neden versin?
1: Mümkün değil. Yani bu teklifi bir de Galatasaray 18 milyon euro istemiş gibi yapıyorsun. Bakın.
0: Evet evet.
1: Como 18
0: doğru,
1: milyon euro.
0: Evet.
1: Como 18 milyon euro.
0: Teklif edilen rakam bu değil de. Bak, Galatasaray'ın haberin, beklentisi bu rakam.
1: Haberin külliyen yalan olduğu şuradan belli. Galatasaray bir teklif gelir, fiyat belirler. Ama 18 milyon euro Como'dan istediğin zaman, Galatasaray şu anda milli takımda, Dünya Kupası'nda milli takımda kaptan olarak çıkmış, lider çıkmış bir oyuncusu için 18 milyon euro fiyat isteyecek. 18'de gelirsin 28 der. 20 ile gelirsin 30 der.
0: Tam tersi
1: Sayın
0: olsa,
1: Başkan, tam tersi olsaydı.
0: Tam tersi olsa mesela Galatasaray Como'da forma giyen Kolombiya milli takımının kaptanı Davinson Sanchez almak istese, acaba Como 18 milyon euroya bırakır mı Davinson?
1: Bu kadar basit.
2: Güzel bu, bir soruydu bak.
1: Bu kadar basit.
2: Seni
1: bu kadar basit.
2: En az 35 falan.
0: Hocam en az 30-35'ten kapıyı açarlar.
1: İşte
0: İtalyan medyası ve özellikle Portekiz medyası bu konularda gerçekten çok tırnak içerisinde tehlikeli bir oluşum. Dikkat etmek lazım bu tip haberlere.
1: Ben az önce bir şey dedim. Bundan sonra kullanacağım onu. Menajer spor.
0: Güzel.
1: Bak, az önce tamamen tesadüf çıktı. Hocam çünkü menajerler diyor menajer şey. Menajer spor. Bu La Gazette dello Sport muydu?
0: Evet, kaynak orası.
1: La Gazette dello Sport değil, menajer spor diyeceğiz ona. Bir menajer ya da birkaç menajer, menajerlik şirketi Galatasaray'ı burada elini güçlendirmek adına değil, elini zayıflatmak için yapılan bir haber. Hiçbir Galatasaray taraftarı bu haberi okuduğu zaman inanmamıştır.
2: Sayın Dursun Sanchez da, şeyin nedir arkadaş ya? Problemi ben Galatasaray'da gidecek.
1: Problem
2: gidecek
1: yok diye. Hocam Galatasaray'da teklif var.
0: Como almak istiyor.
2: Yani ben ne almalıydı ya? Yok, başka Galatasaray'da bak, ya. Aynı ben şeyler bak, aynı nasıl Fred bilmem ne diyorsunuz ya, bunda da işte bir şey var, işte formsuzluk var, bilmem ne var, bir düşüş var falan filan. Ya bu adam süper oynuyor ya. Ya ben ya anlamadım. Belki bir tane
1: bu sezon bir iki düşüş maçı
2: ya
1: oldu
2: bir
1: ama.
2: İki de, ya kaç maçta? Hayır, 40 maçta bir tane olmuş.
1: Olur hocam, iki
2: ya
1: de olur.
2: Adamı
1: de
2: hemen
1: olur.
2: Böyle var ya, gömüyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. Şey gitsin, yerine bir adam alalım. 30-40 alacağım. Türkiye'deki medyada bu. Sen diyorsun hocam, ya menajerle şeyim.
0: Davinson konusunda güzel böyle mi? Bir durum çok yok ya. Yani burada var. Tamamen aslında oyuncunun iyi performansından dolayı talip olan bir kulüp var ortada.
1: Davinson bir hata
0: ve
1: yapar.
0: Como da bu arada yeni sezonda İşte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

0: daha
1: niye versin ama
0: kadroyu
1: lazım.
0: Kaliteyi artırmak istiyorlar. Artı, o yüzden de talip oldular
2: Sanchez,
0: da bir sonra.
2: Sanchez burada çok mutlu. Yani Sanchez Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Galatasaray'ı bırakıp Como'ya gidecek bir oyuncu değil yani o.
1: Ya Galatasaray verir mi? Mesela kaça verir mesela? Kaça verir tahmin
2: ben, hadi bak bakalım. Şunu göreceksin. Mourinho'nun da istediği söyleniyor. Oradan başka takımlar da çıkacaktır. Burada sen lider çıkmışsın. Çok
0: Davinson mu Mourinho?
2: Ben bugün okudum sanki onu.
0: Real Madrid.
2: Orada bir oyuncu satacaklarmış, ayrılmak istiyormuş. Kimdi stoperlerden bir tanesini?
0: Hoysen var. Ödiger'i uzattılar. Militao var.
2: Militao'yu galiba isteyenler varmış. Onun yerine
0: Alaba bitti olabilir. Sözleşmesi.
2: Hani bilmiyorum. Burada şu anda bu turnuvadan sonra Sanchez'in başka talepleri de çıkar.
0: Asensio var, genç oyuncu.
2: Yok, Militao'ydu galiba. Ben bugün okudum.
0: Savunmacı.
2: Mourinho eğer oyuncuyu satarsanız Sanchez'i alın.
0: Orada Şaloba var Chelsea'de. Como'nun Şaloba'ya da yine talip olduğu yazılıyor. Yani sadece tek aday Davinson değilmiş habere göre. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre. Şaloba için de yine Como'nun girişimleri varmış. Yani. Ama Şaloba'ya 30+5 rakamları yazılıyor. Davinson'a ama 18'e Galatasaray razı haberleri yapılıyor.
2: O dediği gibi hocamın bazen enteresan şeyleri var ki böyle bir ağaç gölgesinde falan çay içerken yazılmış bir haber. Ya da güneşte kalmış bir haber.
1: Değişmesinler. Biz futbolcumu satmıyoruz. 50 milyon euro desinler bizimkilerde.
2: Hocam Galatasaray satmıyor ki zaten. Galatasaray
1: tamam da
2: satsın.
1: Bize fiyatı 50 milyon desinler. Bakalım ne olacak.
2: Ya bir teklif gelse zaten Dursun Özbek 50 milyondan açar kapıyı. Dursun yani. Özbek Barış Alper Yılmaz'a 30 milyon euro verdiler. Vermedi işte zamanında sezon başında Arabistan'a.
1: Şalaya para veren var mı?
0: Ali Bey demiş ki 18 milyon euroya Davinson Sanchez satılırsa yönetim hemen istifa etsin.
2: Haklı.
0: Bir Galatasaray taraftarı olarak 30'a bile vermek doğru değil diye düşünüyorum. Bakın, iyi geceler demiş.
2: Bravo, Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bravo. Doğru söylemiş. Ama burada yönetimi yıpratma adına bir şey olmasın. Galatasaray'ın Sayın Dursun Özbeğen ben böyle bir planın şu anda Galatasaray'ın 18 milyon eurosu kurtuluş reçetesi bile olsa hemen bir ay içinde 18 milyon lira para lazım olacak. Bak, olsa bugün kurtuluş reçetesi olarak Sanchez olsa hayır arkadaşlar 18 milyon lirayı ben bir bankadan gideyim bir teminat alayım vereyim der Sanchez'i satmaz.
0: Az önce milyon konuştuk değil mi? Mason Greenwood mesela evet. Marsilya iflasının eşiğinde bu arada oyuncu satması gerekiyor ama 50'den 55'ten bir kuruş aşağı inmiyorlar.
2: Sayın Başkan böyle bir şey yapmaz. Taraftarların tepkisi sosyal medyada görüp 18 milyon liraya Galatasaray bu tamamen uydurma bir haberdir.
0: Çok güzel bir mesai var. Selman Bey son sayfanın hep daimi izleyicisi Selman Luma. Selamlar. Şu an Galatasaray Başkanı veya üst düzey yöneticisi olmak vardı. Como'ya ağzının payını kısacık bir e-mail ile verirdim demiş. Davinson'u istiyorsanız sadece Nico Paz'la takasta kullanabiliriz. Diğer hiçbir diyaloğu açık değiliz. Nico Paz da şu an
2: başkan yani
0: Avrupa futbol piyasasının
2: İnan bana
0: yetenekli genç isimlerinden
2: başkan da bu haberlere gülüyordur. Bence başkan da gülüyordur bu haberlere. Sayın Başkan çok inatçıdır. Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro herkes satıldı derken bizim istediğimiz şartlar 50 milyon euro dedi. Sonunda ne olursa olsun başkanın çok sıkı böyle hani tabiri caizse argoda böyle bir şey yaptığı zaman geri vites yapmasını çok fazla sevmeyen sürekli ileriye giden bir
0: evet
2: başkan. O
0: konuda Kars'tan Samet Bey yazmış. Barış, Icardi hariç bu takımdan kimseyi yollamam. Sané'de 10 numara oynamalı demiş.
2: Sané'nin 10 numara oynadığı maçlarda ben bakıyorum böyle çok kötü de oynamadı.
0: Barış Icardi hariç bu takımdan kimseyi yollamam diyor bu arada.
2: Barış'a da yolluyor yani.
0: Barış'a da yani Icardi rakama göre ikna oluyor herhalde.
2: Icardi şu anda tam olarak bir şey demiyorum. Biten bir sözleşme var. Barış konusunda da katılmam mümkün değil. Barış da bu takımın 4 senelik şampiyonlukta hep iyi işler yapmıştır. Burada sanki böyle bir tane oyuncu satılabilir dersen ya da o da zaten sözleşmesi bitiyor. Lemina olabilir ama o da baktığın zaman 1,5-2 senedir çok iyi işler yaptı. Yani bu iki devre arasında geldi. Şampiyonlukta o sene katkısı yaptı. Geçen sene katkı yaptı. Bu sene de devam eder. Ben oyuncu bunların arasında hepsinin bir bedeli var. Osimhen en az 30 milyon euro. 30 yaşında bir oyuncu. Önünde 5 senesi var. Dediğin gibi milli takımda kaptan olmuş. Başarılı maçlar çıkarmış. Sezon bitti. Şampiyonluktan sonra
0: Davinson'un bir röportaj partneri yaptım. Var mil takımda. Lukumi. Bologna'da oynuyor. 20-25'ler konuşuluyor mesela.
2: Kaç yaşında?
0: 28 diye hatırlıyorum. Yani çok da bir fark yok Davinson'la arasında yaş olarak.
2: Ama Davinson,
0: kalite olarak
2: ama Davinson'un kalitesi, CV'si, liderliği.
0: Olarak.
2: Bak ben onunla röportaj yaptım. Muazzam şeyler söyledi. Muazzam bir özgüven var. Ben hata yapmaktan korkmuyorum diyor. Çok güzel bir şey. Hep deneyerek diyor. Hata yaptım, kaybettim ama sonunda

0: yine kazanan benim. O hatayı yaptığım zaman tekrar bir daha yapmıyorum. Belki o anda bir puan kaybetme ya da o gol yedirme riski var. Ama onu yaparak. Hala 30 yaşındayım diyor.
1: Carlos Cuesta geldi. Kolombiya milli takımından değil mi?
0: Evet.
1: Partneriydi Davinson'un.
0: Hala şu anda Galatasaray'ın futbolcusu.
1: Sözleşmeli olarak. Evet ama performans olarak yakınından bile geçemedi Davinson Sanchez.
2: Partneri ama oynamıyor ki onun yanında.
1: Ama hocam hiç yani iyi.
2: Yok
1: bir
2: yani partner dediğin zaman bank oynayan biri zannediyorsun.
1: Sanırım Galatasaray'da.
2: Hayır, şimdi partner dediğin zaman bank oynayan biri zannediyorsun.
1: Abdülkerim olduğu dönemde oynuyorlardı beraber. Yani,
0: Abdülkerim Bardakçı bir ara partneri onun Nelson'du. Abdülkerim Bardakçı, Nelson, Sanchez. Hocam her ne kadar beğenmese de ben Nelson'un da şampiyonlukta katkıları olduğunu düşünüyorum.
1: Hocama bir soru var.
2: Nelson.
1: Van Dijk Abdülkerim'den daha mı iyi? 15 milyon euro ister demiş. Biraz devrik bir cümle. Abdülkerim harcamaya değer mi demiş.
0: Ben harcarım.
2: Van Dijk daha iyi.
0: Ben harcarım.
1: Daha mı iyi
0: Abdülkerim? Bir şey söyleyeceğim. Bak ne konuşuyoruz deminden beri?
2: Daha tecrübeli.
0: Sanchez'le ilgili. Yani Sanchez'in söylediği bir söz var ki orada yani Van Dijk'le ilgili. 36 değil 37 değil yani 40 yaşında da olsa Abdülkerim'in bu sene biz ağır kaldığını, ağırlaştığını falan düşünürsek Van Dijk'ın Şampiyonlar Ligi'nde de başarı düşünüyorsan Van Dijk'le 2 sene Galatasaray'da çok büyük işler yaparsın yani.
2: Ya bir dakika ya ne ağırlaşması abi? Geldiği gibi öyle geldiğinde de böyleydi. Üstüne koydu şey Abdülkerim ya. Üstüne koydu, çok üstüne. Geldiğinde buradaydı, şimdi burada.
1: Ama hız anlamında değil.
2: Hız anlamında da aynı.
1: Yani oyun bilgisi belki
2: tamam, yükseldi. Ya tabii. Ama şu hız anlamında bir eksiği yok yani. Hemen bir şey hız anlamında yok. Ne ağırdı? Zaten ağırdı yani adam.
1: Zaten böyle evet. Zaten, böyle bir oyuncuydu yani.
2: Zaten
1: evet.
2: Öyle olsa eksilmedi, şimdi zaten Real Madrid'de
1: katılıyorum bu konuda.
2: Real Madrid'de yani, oynar.
1: Abdülkerim zaten çok böyle hızlı, süratli bir savunmacı değildi.
0: Ben mesela burada katılmam mümkün değil. Bir dönem Nelson'u, bir dönemde Sanchez'in kötü maçlarında hep Abdülkerim kapatandı. Şimdi Abdülkerim'i kapatmak zorunda kalıyorsun. Bazen
2: hayır, o değil. Hız olarak aynıydı. Bir hızla da eksiği yok. Üstüne koydu Abdülkerim.
0: Bu sene, bu sene geriye doğru gitti.
2: Hiç alakası yok. Ne geri? Ya zaten hatalar yapıyordu.
1: Çok örnek
2: zaten
1: verildiği için söyleyeceğim. Yani artık işte Haaland'ın attığı gol üzerinden de City maçında artık Abdülkerim'e de bir oradan da vurmayın. Yani Haaland çok doğru bir örnek değil. Zaten Haaland'a dünya üzerinde yani hız anlamında üstünlüğü kurabilecek ya 2 ya 3 tane stoper vardır. Yani Abdülkerim'i hani eğer eleştirecekse
0: Haaland'dan çıkalım o zaman.
1: Haaland pozisyon üzerinden eleştirmesin.
0: Haaland'dan çıkalım. Şampiyonlar Ligi maçındaki performansına göre Abdülkerim Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde
1: maç?
0: Bu sezonki birçok maçta yani belki bireysel hata yapmamış gözükebilir ama neticeye yani sonuca etki eden fakat çok fazla ikili mücadelelerde ağır kaldığı pozisyonlar var. Uzun toplarda çok geride kaldı.
1: Bu sene Lemina stoperde oynar mı?
0: Yok, Abdülkerim Sanchez devam eder.
1: Abdülkerim Sanchez devam eder. Yani bir oraya bir takviye hiç
0: takviye mutlaka. Ben stoper beklerim. Hani olmayan derde Lemina olur.
1: Önünde bir takviye beklemiyorsun ama. Yine Davinson'la Abdülkerim arkalarında
0: daha,
1: takviye.
0: Daha iyisi olursa Abdülkerim'i keser. Sanchez'i kesmez. Bak.
2: Yalnız
0: yani şimdi sana Van Dijk gelirse
1: hocam sen mesela stoper alsan Galatasaray'a Davinson'un yerine mi alırsın, Abdülkerim'in yerine mi alırsın?
2: Abdülkerim yerine kimi alacaksın ama? Abdülkerim fena oynamıyor ama
1: aldın birini hocam.
0: Van Dijk aldın ya, stopere Van Dijk konuşuluyor. Dijk Sayın Başkan çok istiyor. Van Dijk aldı.
2: Sanchez garanti oynar.
0: O zaman Van Dijk konuşacaksın.
1: O zaman sen de Abdülkerim'in yerine alıyorsun.
2: Herhalde bak şimdi yalnız City maçında öyle şey Sanchez gitti sağ tarafa, sağ bekin kademesine. Ben zaten mouse mu yapıyor dedim bir araya. Akademicem bu şey çok süratli. Herkes onu ağır gibi görüyor. Haaland var ya, müthiş süratli.
1: Haaland hiç ağır falan değil.
2: Yok, çok süratli. Ya kademesinde duracağına gitti, onu birebir bıraktılar. Yalnız Van Dijk'te şeyin Haaland'ın bir pozisyonu var. İnternette gördünüz mü? Birebir kalıyor.
1: Premier Lig'de mi?
2: Yok ya, neyse yani bir maçta.
1: Haaland Dünya Kupası'nda 4 gol attı şu an.
2: Yok, birebir nasıl hareket ediyor? Pozisyon alışın Van Dijk'in var ya, müthiş ya.
1: İşte zaten müthiş yani. En büyük becerisi pozisyon bak, alması. Çok pozisyon süratli değil Van Dijk'ta ama
2: öyle bir şey yaptı ki yani.
1: Evet. Hakikaten çok gerçekten arkadan geriden İnanılmaz yönesen bir oyuncu.
0: Bak şu anda savunma oyuncuları arasında dünya üzerinde bir adam yok.
2: Merak ediyorum.
1: Bir yıl daha sözleşmesi var. Bu arada orada teknik direktör değişikliği oldu. Iraola belki takımda kalmasını isteyecek. Yani biz Van Dijk'i konuşuyoruz ama hani Galatasaray'ın böyle bir hayali var diye konuşuyoruz. Liverpool'un bu konudaki planlamasının tasarrufunu çok da bilmiyoruz.
0: Eğer Van Dijk o bir yıllık kontratından çıkıp gelmek isterse Galatasaray her türlü fedakarlığı yapar gibi gözüküyor.
1: Ama sanki bu sene olmasa da yani böyle bir dönem İlkay Gündoğan'da yaşanmıştı işte bu durum. Ya bir dönem sanki böyle Van Dijk yolu Galatasaray'a er ya da geç.
0: O er ya da, er ya da geç olacaksa bu sene olsun ya.
1: Ya bu sene olmasa da
2: Fenerbahçe'de olur.
1: Sözleşmesi bittiğinde
2: Fenerbahçe'de olur, Beşiktaş'ta olur.
1: Bir Galatasaray yazıldı.
0: Az önce Fenerbahçe'ye stoper lazım dedi.
1: Cuma Erdoğan demiş ki,
2: kim dedi ya?
1: Galatasaray riske girmeden kadrosunu koruyup gerekirse kiralama yoluyla takviye yapılabilir. Kadroyu bozmaya gerek yok. İyi yayınlar demiş.
0: Ya bu kadro zaten bozulmaz. Başkan kendisi ifade etti. Bu kadro bozulacaksa bir ya da iki tane oyuncu. Ha, Osimhen'e 150 milyon euroluk bir teklif gelirse gerçekten de Moriye bu kadar istiyorsa.
2: Sen bir ben, 120'ye in bakayım, veriyor musun, vermiyor musun?
1: Yani santrafor alacağını düşünmüyorum ben.
0: Moriyon mu?
1: Real Madrid. Evet. Yani bu kadar maliyet, bu kadar para harcayacağını düşünmüyorum. Alsa da daha böyle, daha makul belki rotasyonda. Çünkü Mbappe var orada.
0: Ya
1: yani,
0: burada
2: Mbappe'yi mi kesecek?
1: Hani Mbappe Vinicius
2: Junior bir tarafta oynuyor.
1: Yani Mbappe'yi sola almanız lazım. Orada Vinicius var.
2: Ya, mümkün değil
1: yani
2: ya.
1: Yedek santrafora da Real Madrid 150 milyon euro artık harcamaz. Eskiden de o İspanyol kulüpleri ya, geçmişteydi o yüksek paralar, bak, harcamalar.
0: Furkan sen de biliyorsun, hocam da burada bir şey var. Galatasaray'ın Osimhen, Icardi, Sané, Singo bu maliyetli takımındaki tartışılmamasının tek sebebi takım başarılı ve şampiyonluklar var.
1: Tabii.
0: Galatasaray olası bu şampiyonluk eğer yaşanmazsa, ki bana göre 5. şampiyon hala en güçlü adayı bu kadro, bunu da söyleyeyim. Ama olası bir doymuşluk diyorlar ya, çok kullanılıyor bunu. Yani doymuşluğa ben katılmıyorum. Doymuşluk diye bir şey yok abi. Futbolcu 4 sene 5. sene hep ister yani. Eğer burada bir başarısızlık olursa, o zaman Osimhen'in aldığı para, Sané'nin aldığı para, Singo'nun 30 milyon eurosu, işte bunlar o zaman ortaya çıkabilir.
1: Konuşulur.
0: Tabii konuşulur. Şampiyonluk olduğu için şu anda
1: bu risk hep var işte.
0: O risk hep var. Sen de burada Osimhen'in 3 sene daha 3+1 2 senesi daha var. Dolayısıyla 25 milyon yıldan 50 milyon sadece o. Sen bu oyuncuyu satamadığın zaman ve başarı gelmediği zaman da, ki en çok konuşulacak oyunculardan bir tanesi olacak.
1: Yani yanlış anlama, Osimhen gerçekten çok iyi bir santrafor. Yeteneğini tartışmaya bile gerek yok, ama ben hayal ettiğimde dünya üzerinde şu an Victor Osimhen'e 150 milyon euro verecek herhangi bir kulüp olduğunu düşünmüyorum.
0: Furkan ben
1: yani
0: sana...
1: Çünkü mesela Barcelona'nın bir santrafor eksi var değil mi? Mesela bugün Barcelona ile adı geçen isim kim biliyor musun? Dusan Vlahovic mesela. Bonservisi elinde çünkü. Maliyeti çok daha düşük Osimhen'e oranla. Bayern Münih mesela zaten Harry Kane var kadroda. Real Madrid'de Mbappe var. Dönüyorum işte Paris Saint Germain'in zaten öyle bir profilde bir santrafora ihtiyacı yok. Oyun tarzı çok daha farklı. İngiltere'ye gidiyorum. City'de Haaland var. Liverpool'da İsak var, Ekitike var, Arsenal'da Gökereş var. Belki Chelsea, hani belki Chelsea, Xabi Alonso isterse böyle bir girişimde bulunabilir. Ama onların da şu ana kadar...
0: Hocam 120 dedi ya.
1: Olmadı.
0: Hocam ben 150 konuşulanlardan bahsediyorum. Hocam 120 dedi, ben de razım. 120 falan. Bak 150 milyon euro eğer konuşulan rakamlarda alan adam, alan takım, adam demeyelim de kaç sene imza atacak? 4 ya da 5 sene değil mi? Yani en kötü ihtimal 3 sene. Furkan 25 milyon euro burada alıyorsa ödeyeceği takımda bunun en kötü 40 milyon euro alması lazım.
1: Bu arada Chelsea'de de tabii João Pedro var. Yani
0: ya Furkan sana katılmama mümkün değil. Dünyanın 5 santraforu diyoruz.
1: Geldi takımın başına, ben Osimhen'i istiyorum dedi. Belki Chelsea o fiyatlara çıkabilir. Onun dışında çok kolay görmüyorum.
0: Yani. Osimhen'i Galatasaray son gün transfer edene kadar Galatasaray'ın dışında hiçbir takım resmi olarak Galatasaray'ın verdiğini vermedi.
1: El Hilal vardı.
0: Onlarda da artık düştü.
1: El Ahli miydi yoksa Suudi Arabistan'dan?
0: Onlarda da düştü artık El Hilal. Yani orada da düştü artık. Orada da eskisi gibi piyasa konuşulmaya bak. Her sene mesela evet, transfer dönemi konuşuluyordu.
1: Transfer dönemi orada da şu an bir sessizlik var.
0: Sonra Çin gibi olacak herhalde. Yani. Çin'de de çünkü biliyorsun 2 sene böyle sürdü. Sonra Arabistan'da biraz daha fazla sürdü.
1: Doğru.
0: Ben bon servisini veren kulüp en az 3 yıllık sözleşme yapacak. 25'er milyon euro burada alıyorsa brütü 40 olacak bunun değil mi? En kötü ihtimal.
2: Orada 40-80 biraz daha aşağı insin o Avrupa'da bilmem ne falan filan majör takımlarda.
0: Nerede aşağı inecek? Bonservis mi alacağında mı?
2: Alacağında ya. Ya 25'i almasın da 17,5 alsın. Yine 35 falan
0: bu tip, bu tip oyuncular öyle 17,5 dediğin zaman
1: Murat Bey demiş ki Savaş Çorlu'ya isim sormak istiyorum. Julian Brandt, Rafael Leao ve Lukman. Galatasaray hangi isimle ilgileniyor? Gazetelerde, sosyal medyada şu an hepsi geçiyor ama ses yok. Amasya'dan selamlar demiş.
0: Amasya'ya selamlar. Çok
1: ben
0: güzel bir şey.
1: Görmedim bu arada.
0: Lukman'ı ben de

0: Görmedim. Lukman sezon geçen sezon vardı. Devre Fenerbahçe var. Alamadı. Lukman Madrid'de oldukça mutlu. Bu transfere ben pek şey yapmıyorum ama
1: Leao transferi Milan'da uzatıyor sözleşmesini.
0: Orada ya. O da sezon başında Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'da ciddi bir sessizlik var.
1: Leao bu arada şöyle özür diliyorum sözünü kestim. Milan'da şu an güncel bütün futbol planlamasını Jorge Mendes yapıyor, Portekizli menajer. Takımın başına Ruben Amorim gitti. Portekizli teknik direktör. Gonçalo Ramos'u aldılar şeyden, Paris Saint Germain'den. Birkaç Portekizli oyuncuyla daha görüşüyorlar. İşte Trincao var Sporting'de. Leao'yla da yeni sözleşme imzalayacak gibi görünüyor Milan.
0: Tam hocalık bir menajer.
1: Hocam seversin böyle menajer.
0: Bak Beşiktaş, Galatasaray, İtalya, Milan, Portekiz, ya. İngiltere, Sırayla ülkeleri bütün hep geziyor yani. Nasıl bir adam biliyorsun ya, Beşiktaş'a bir ara çörekledi acayip bir şekilde. Galatasaray'a bir ara direkten döndü birkaç oyuncu ama en yaptığı iş Beşiktaş'tır mesela. Ahmet Bulut'la beraber yıllarca Beşiktaş'ı.
1: Sayın Başkan'la da bu arada ilişkilere geçmişe dayanan var Serdal Başkan'la, Mendes'in.
0: Ya var ama bir dönem...
1: Birbirlerini tanırlar.
0: Beşiktaş'tan dostlar. Çok ekmek yediğim ben sana.
1: Tabii Quaresma.
0: Orada sadece Almeyde kendisi var, değil, Simaolar, Türkiye'de en iyi menajer geçinen...
1: Manuel Fernandez.
0: Onları tek başına değil işte. Türkiye'de bir dönem en iyi menajer benim diye Ahmet Bulut'la beraber.
1: Tabii.
0: Menajer sporlardan işte bunlar.
1: Beraber çalışıyorlar zaten.
0: Yani o beraber çalıştıkları için onun üzerinden. Aynı Ahmet Bulut bir dönem Galatasaray'a...
1: Beşiktaş'ın Filipe Luiz'le yapmış olduğu görüşmelerde bundan birkaç hafta önce...
0: Ahmet Bulut yapan menajerlik hangi şeydir futbolculardır hatırlar mısın?
1: Çok hatırlamıyorum.
0: Ben çok iyi hatırlıyorum. Bugünün parasıyla 50 milyon euro. En az. Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nu buradan alıp Inter'e götüren ilk kişidir.
1: 2000'li yılların başı.
0: Tabii, 2000 yılların başı. Ahmet Bulut deyince benim aklıma o gelir. Bu kadar net söylüyorum.
1: O dönemlerde yapıyor muydu menajerlik?
0: İlk kişi.
1: O kadar mı?
0: İlk. Yani yurt dışındaki ilk menajerliği Galatasaray.
1: Var. Bak. Yani
0: bak o yüzden diyorum. Ben menajerlerin işini doğru yapanlara çok büyük saygı duyuyorum. Az sayıda varlar. Çoğuyla da selamlaşmam. Bazen bana haber yolluyorlar. Bize çok üzücü. Ahmet Bulut da bunlardan bir tanesi. Galatasaray'ın o andaki kaosun, o günün şartlarının içindeki kaostan yararlanıp yönetim Faruk Süren'den Mehmet Cansu'na geçiyor. O dönemde Galatasaray UEFA Kupası kazanmış, Süper Kupa kazanmış. Elinde iki tane değer var. Birisi 18 yaşında Emre Belözoğlu. Birisi de çok tecrübeli Okan Buruk. İkisini birden alıp buradan Inter'e götürüyor.
2: Ya Ahmet Bulut kim biliyor musun?
0: Galatasaray'ın eski kalecisi.
2: Yok. Ne Galatasaray'ın ya? Benim kalecim ya.
1: Hangi takımda?
2: Zeytinburnu'nda.
1: Nereden, benim nereye hocam?
0: Yani, Galatasaray'dan, futbolcudan çok büyük para kazanıyor ama bak menajerlikten yani,
2: orada da bütün CEO'lu falan getirmiş.
0: O iki futbolcudur. Şeye.
2: O futbolcuyken, kaleciyken de Zeytinburnu'na işte,
1: o da galiba bir örnek oldu ki sonrasında çoğu eski futbolcu futbolu bıraktıktan sonra hep işte futbolcuyken de futbolcu getirmiş ya. Menajerliğe evrildi. Nasıl hocam?
2: Futbolcuyken de futbolcu getirmiş şey Zeytinburnu'na.
1: Ne güzel, ne mutlu ona. Tebrik ederim.
2: Aferin, bravo.
0: Abi,
2: ya,
0: abi. Ben insanların kulüplerden yapıyor. Böyle sözleşmesi bitsin, kulübüne para kazandırmasın, alalım götürelim tarzında olaylara hem futbolcusuna hem menajerine ben kızıyorum. Bir aidiyet vardır, seni yetiştiren kulüp vardır. O böyle kulübe bir şeyler, sana karşılıklı olarak o günün şartlarında Galatasaray'ın
1: Ahtı vefa
0: ve o süreçteki dün gibi hatırlıyorum Galatasaray ekonomik olarak toplam borcunun söylesem çok belki komik gelecek sana. 23 milyon dolar mı ne borcu vardı toplam borcu Galatasaray'ın o sene. Şimdi kasaba bakkala borcu olduğu bir dönemde elindeki en değerli iki oyuncuyu Galatasaray'a para kazandırmadan götürüyorsun. Yani para kazandırmadan. O zaman çünkü ben Emre Yakılmıyorum. Emre genç bir oyuncu. Okan Hoca o zaman Okan Hoca'ya da ben çok mesela şey yapmıştım kızmıştım sonra zaman zaman sistemi diye getirdim. Evet, menajerler yapıyor. Abi, menajerler düşünmez. Menajerler hep kendini düşünür.
1: Her zaman
0: kendisini.
1: Kendi menfaatlerini bak. Oyuncunun da değil. Kendi menfaatlerini düşünür.
0: O yüzden de bazı futbolcular öyle bir kaybediyor ki sonra bir bakıyorum. Niye böyle oldu diyorum. Niye buradasın? İsim veriyor. Şu menajer bana böyle yaptı. Şu menajer babama böyle yaptı.
1: Menajer mağduru çok oyuncu vardır.
0: Şu menajer amcama böyle yaptı.
1: Bu arada bunun başta bir program yapılır yani bu konuyu. Hani böyle geçmişten bugüne menajerlerin işte etkileri, Türk futbolundaki yaşanılan süreçler uzun uzun konuşulur da. Kadir Bey sormuş, Kadir Nizam, Galatasaraylıyım, takımda çok sayıda yıldız var. Artık yıldız adayı genç yetenekler alınmalı. Koşan, savaşan, harca nereye kadar demiş.
0: Çok doğru, alınmalı artı çıkartılmalı. Bak alınmalı artı çıkarılmalı.
1: Sen altyapıyı takip ediyorsun. Hiç var mı gerçekten?
0: Her sene 3-4 tane isim sayıyoruz ama sonra bir bakıyoruz ki Anadolu'nun çeşitli takımlarında gidiyor.
1: Santrafor vardı, bir genç bir

0: kardeşimiz.
1: Uyayıp spora gitti.
0: Efe miydi adı?
1: Saçları bonus böyle. Alanya spora gitti. Eyüp spora gitti.
0: Erencan'ı diyorsun.
1: Erencan
0: en son Almanya'ya transfer olmuştu galiba. Almanya liginde bir takım Hoffenheim olabilir.
1: Hakan Baltan'ın yani biraz... Hakan Baltan'ın oğlu vardı. Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi Fenerbahçe'de istenmediği Beşiktaş'a gideceği söyleniyor. Nasıl bir bak yine söylüyorum. Menajer spor. Eğer Hakan Baltan'ın oğlunun
0: gidiyormuş.
1: Geçen güvendiğim bir abim diyeyim yani. Ben çok böyle inanmam böyle şeylere. Beşiktaş'a gidebilir. Dikkat et. Galatasaray'daki bir menajer onu Beşiktaş'a götürmeye çalışıyor dedi. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği oldu dedi. Ya bunların konuşulması bile
0: güncel değil mi? Yeni
1: daha yeni birkaç gün önce.
0: Hadise.
1: Birkaç gün önce konuşulan. Bak teyit etmedim ama bana söyleyen kişi de
0: Fenerbahçe'nin lisansını daha yeni açıkladı. Yani daha yeni sözleşmeyi duyurdu. Çünkü 18 yaş kriteri vardı. Şu anda da kampta hatta Topuk Yaylası'nda Çağrı Baltı'yı...
1: Ya oradan götürmeye çalışmış olabilirler. Bak onu söyleyeyim. Götürmeye çalışmış olabilirler. Çünkü yine işin içinde menajer çıkıyor yani. Orada Çağrı Balta, bundan 2 sene önce Efe Gündal vardı. O da çok genç bir oyuncuydu. Altyapıda 3-5 senedir, 6-7 senedir. Onun da geleceği çok iyi konuşuluyordu.
0: Sanırım ben Efe Gündal'ı hatırlıyorum. Çünkü aklımda kalan bir isim olmuş Efe.
1: Bir sakatlık geçirdi. Galatasaray'ın altyapısında velilere sorun, çocuklarla muhabbet edin. Öyle şeyler anlatıyorlar ki ben şaşırıyorum yani. Ya dedin ki çıktı mı dedin. Ben hayır abi. Yunus Akgün artık unutuldu yani altyapıdan çıktı. Arda Ünyay vardı. Bir ara sol bek vardı Süleyman Nuş. Birçok kulübe gitti. Şahane bir sol bek geliyor denildi.
0: Berat Luş vardı.
1: Berat Luş,
0: kanat.
1: Süleyman Luş. Yani bunlar birçok oyuncu vardı.
0: Baran vardı.
2: Ayhan'ın oğlu ne oldu?
0: Yoklar hocam.
1: Onların kendine olduğu
0: haber
1: şansı.
0: Alınamıyor bir süre.
1: Yani
2: nerede ama?
0: Hamza Akman en son Pendik Spor'daydı. Efe nerede bilmiyorum.
1: Efe bir yurt dışına gitti geldi sanki. Ondan önce biliyorsunuz bir de Bursa'da Ali Akman vardı. Yine aynı Akmanlardan.
0: Doğru. Bursa'nın kadar gitmişti.
1: Bursa'nın en kötü döneminde o da aynı şekilde bak Okan'la bak Okan Buruk'la Emre Belözoğlu'na satılıyorsam Bursa Spor'un ekonomik anlamdaki en zor en sıkıntılı döneminde 50 bin doların çok şeye yarayacağı bir dönemde o gencecik çocuğu bonservisiz alıp götürdüler kulübe para kazandırmadan sonra Frankfurt'lardan döndü geldi bugün birinciliklerde.
0: En son keçi öğrenci.
1: Abi bir çocuk bile evden çıkarken anneyle babayla helalleşmeden vedalaşmaz işi rast gitmez. Doğru. O yüzden yapmayın bunları yani. Genç oyuncu yetişmiyor dedin. Fenerbahçe'de bakıyorum. Her sene birkaç tane oyuncu çıkıyor. En son Arda Güler içeriden. Geçen sene Alaaddin Ekici vardı. Bu sene yine Fenerbahçe'de onun ikiz kardeşi profesyonel sözleşme yapıldı. Biraz hocalar cesaretli olacak. Yönetimler arkasında duracak. En önemlisi de taraftarlar arkasında duracak. Çocuklar da çalışacak.
2: Bak nereye geleceğim şimdi?
0: Toparlayalım bu konuyu. Niye? Yavaş yavaş tamam. Yarışmalara geçeceğim.
2: Tamam. Niye biliyor musun? İşte maç sayısını arttırırsan onların şans verme durumu daha fazla.
1: Hocam ne ligi kuruldu? Geçen önce.
2: Onlar
1: ne ligi kuruldu?
2: Başkadı
1: vardı.
0: Gelişim ligi.
1: Ya boş Ali Koç, olmaz. Sayın Ali Koç 8. haftada var.
0: Rezerv.
1: 8. haftada kapattı olur mu ya? Ya burada çocukların kardeşim, gelişimi için bir lig kuruldu. 7. ya da 8. haftada.
0: Burada rezerv ligi sadece ya gençler olmaz. İçin değil. Yani A takımda oynamayan oyuncular.
2: Tamam da oyuncuların... olmaz.
1: Hocam niye kurdun hocam, o zaman?
0: Neden olmaz?
1: 7. 8. haftada iptal olur musun?
2: Maç sayısını arttıracaksın bitti.
0: Hocam bir şey.
2: 20 tane maç oynarsan 4 tane maç
0: rezerv liginin amacı şuydu aslında. Sadece gençler oynasın değil.
2: Biliyorum.
0: Gibi. Mesela sakatlıktan çıkmış. Çapraz bağ koparmış. Icardi değil mi mesela sakatlıktan döndü. Form tutması lazım tekrar.
2: Ya bizim benim
0: maç eksiğini gidermesi
2: vardı.
0: Lazım. Mesela rezerv ligde oynayabilirdi.
2: Furkan bizim zamanımızda B ligleri vardı. Ben Beşiktaş'ta genç takımdayken ilk maçı zaten o zaman mesela Galata, Yeşildirek, Sarıyer, Vefa, Minfen falan filan hepsinin takımı vardı. Beni adam yok diye getirdiler. İki tane gol attım, A takıma çıktım hemen. Biz her perşembe oynuyorduk. Sakatlık işte cezalılar veya işte
1: hocam
2: dediğin gibi İstanbul içindeydi ama tamam mı? İstanbul içindeki takımlarla oynuyorduk.
1: Ben daha başka bir şey söyleyeyim sana hocam. Bizim senin dediğin dönemden birkaç sene sonra da eskiden A takım maçları oluyor Süper Lig'de PAF takım maçları olurdu. Bugün saat maç kaçta? 19'da değil mi?
0: Aynı statta.
1: 17'de aynı
0: gün.
1: Ne gençler izliyorduk ya. Metin Ali Feyyazlar'ın döneminde o jenerasyonun kadronun önünde 2 saat önce altyapıdan PAF
0: takım maçları. Hatırlarsın Emre Belezoğlu o şekilde.
1: Evet.
0: Keşfedilmiyor mu?
1: Evet abi. Zeytinburnu'nda.
0: Eski
1: Ali Sami Stadı'nda. Böyle bir şekilde bir sürü oyuncu vardı.
0: 16 yaşında o zaman takıma yükseliyor işte evet, Emre Hoca.
1: Taraftarların da hoşuna gidiyordu böyle. Mesela biraz da zaman 2 saat önce o maçın oynanması müthiş bir gözünü kasıyordu.
2: Federasyonda para veriyordu.
1: Rezerv ligi yabana atma hocam. Federasyonda para veriyordu. Rezerv ligi kurulduğu zaman bak, oynayamayan oyuncular için kurulan bir ligdi.
0: Son kapatıldı. Son yorumu okuyayım bu konuda. Burhan Bey Osmaniye'den Galatasaray'ın çöpe atacak parası yok. Leao'yu alırsa istifa etsin yönetim demiş. Yani Leao'yu vesaire o

0: profildeki isimleri istemiyor anladığım
1: sezon
0: kadarıyla.
1: Sezon biter taraftar. Bitmez. Önerilen oyuncular, bakın şu anda Galatasaray adına çıkan isimlerin %70'i hep menajer sporların Galatasaray'a önerdi. Önerilenin dışında da sosyal medya, dijital yayın yapanların menajer ortakları, menajer yancıları.
0: Tabii.
1: Futbol, bak bu kadar da net söylüyorum. Ulemaları. Bu kadar da net söylüyorum yani. Menajer yancıları diyorum. O yaptıkları yayınlarda artık sürekli olarak yayından önce.
0: Çok moda oldu bu dijital medyalardan, YouTube kanallarından kulüplere görev alma trendi başlayınca şimdi herkes futbol profesörü gibi takılmaya başladı artık. Çünkü gözler biraz oraya döndü ya son dönemde, işte kulüpler oralardan sportif direktörler, futbol direktörleri vesaire bünyelerine katınca haliyle tabii ki herkes acaba diye.
1: Mesleğinizi yapın. Menajerlerin
0: gazetecilikten başka bir seviyeye yapın, başka bir eşiğe atlamaya yapın. Başladı.
1: Bugün Galatasaray yazıyor, yarın Fenerbahçe yazıyor. Camiaları da beklenti içine sokuyor. Böyle bir şey yok halbuki yani.
0: Devam edelim. Ben kimimle devam edelim? Haydi günün ikinci.
1: Bu sefer olsun ya. Deminki çok kolaydı, bilemedik ya.
0: Hocam
2: bildik ya, evet, daha ne ben bildim de. Laf mı yani?
0: Ama artık bilemeyin. Yani, bu yeni formada bildim hocam. Sonra da hocam bilmemek yakışmaz zaten ya sana. Profesyonel futbol kariyerime Fransa'da başladım. Süper Lig'in son 10 sezonunda benden daha fazla gol atan bir orta saha oyuncusu yok. Samuel Eto'o ile dil avantajımdan dolayı çok sohbet ederdim. Vincenzo Montella ve Arda Turan gibi teknik direktörlerin hayatımda çok önemli bir yeri var. Türk milli takımının Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetinde büyük payım var. Ben kimim?
2: Sağ açık Serdar mı?
0: Değil. Serdar. Ama güzel bir tahmin hocam. Vallahi tebrik ederim. Serdar Güller. Değil mi? Değil ama. Ama güzel bir.
1: Ama Serdar Güller Montella oynadı mı?
0: Onur Bey bilmiş. Serdar Güller Montella ile oynadı mı? Güzel soru. Şu oynamadı.
2: Ben hep oralardan geliyorum. Başakşehir'deki şey var. O sol açık çocuk. Kadrodaydı, çıktı.
0: Kim hocam?
2: Trabzon'dan.
0: Yusuf Sarı mı?
2: Yusuf Sarı.
0: Değil ama iyi tahmin. Güzel gidiyorsun hocam. Doğru yerlerde arıyorsun. Sıcaksın yani.
2: Başka?
1: Bitti. Türk mü bu ya?
0: Efendim? Ya Türk bir takımının ilk galibiyetinde payım var diyoruz artık. Lütfen yapmayın. Savaş Bey. Yiğit Bey bilmiş.
2: Tamam ya. Galatasaray'da Alanya Spor'da oynadı ya.
1: Emrah Baba.
2: Emrah Baba.
0: Tebrik ederim. Gelmedi değil mi? Mesaj yok değil mi hocam? Yok,
2: vallahi bakmadım.
0: Tamam.
2: Ya.
0: Vallahi tebrik ederim.
1: Ben bakmıyorum.
0: Ederim. Vallahi önemli diyorum.
1: Fransa.
0: Ya. Tebrik ederim.
2: Ben vallahi
0: tebrik
2: Fransa
0: ederim. Emrah Baba doğru cevaptı. Bravo hocam. Hemen şimdi ipuçlarını okuyacağım. Sön Deniz doğumlu, Fransa doğumlu Emrah Baba zaten vallahi bilindiği üzere. Montfermeil'de futbola başlıyor yine. Devamında Eto ile Antalya Spor'da birlikte oynuyorlar. Vincenzo Montella ile 2022-2023'te Adana Demirspor'da, Arda Turan'la da Eyüpspor'da yine devamında çalışıyor. Son 10 lig sezonunda 66 golle orta saha oyuncuları arasında zirvede bu arada. Hala zirvede. Yani düşün, son dönemi kariyerinde biraz düşüşteydi Emre'nin. Sakatlıklar da yaşadı.
2: Var, yoksa...
0: Ona rağmen hala en çok gol atan orta saha oyuncusu. Son 10 sezondan bahsediyorum ve 10 Eylül 2018'de de İsveç deplasmanı hatırlarsınız. 2-0'dan 3-2 kazandık. Allah rahmet eylesin, Lucescu takımın başındaydı o dönem. İlk Uluslar Ligi'ndeki galibiyetimizde de 2 golle Emrah Baba önemli bir performansa imza atmıştı. Kendisine de selamlar gönderelim. Yeni sezonda Eyüpspor'da olacak mı olmayacak mı? Eyüpspor'da çok zor bir dönemden geçiyor.
1: Çok karakterli.
0: Bugün bir haber vardı mesela, Umut Meraş sözleşmesi bitmiş ve ayrılacakmış mesela Eyüpspor'dan. Umut Bozok yine sanırım ayrıldı, hatta o da bonservisi elinde. Geçen sezon o
1: Galatasaray önermişler hemen. Geçen daha ayrılmadan.
0: Bozok mu?
1: Tabii çok çabuk bir şekilde Galatasaray.
0: Olmaz
1: Umut
0: mı
1: Bozok
0: yerli santrafor?
1: Olmaz.
0: Neden? Böyle bir soru yoktu aklımda ama hadi
2: oldu.
0: Kısa konuşalım. Şöyle kısa.
1: Galatasaray ile Trabzonspor transfer sürecinde Galatasaray ile görüşüp
0: Galatasaray Bertu Yıldırım'ı istemiyor mu?
1: Bence ister.
0: Hayır, Bertu istiyor Yıldırım değil mi? Yani öyle bir arayışı var yerli
1: Bertu
0: santrafor.
1: İsteyen Galatasaray Umut Bozok'a gitmez.
0: Neden?
1: Umut Bozok Galatasaray Trabzonspor görüşmelerinde yanlış hatırlamıyorsam 100-200 bin liradan sebep Trabzon'a gitmişti.
0: O dönem
1: Galatasaray'ı bekledi.
2: Olabilir.
0: Kasımpaşa'dan Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a gittiği dönemde Galatasaray'a,
1: Trabzon'la Galatasaray arasında gitgeller çok olmuştu.
0: Anladım. Tercih etmemesinden
1: Galatasaray
0: dolayı.
1: Trabzon arasında o dönemdeki menajeri,

0: bugün işte o şeyin de Serkan Reşber'in de menajerlerle çalışmam dediği Reşber menajerini yapan Murat Ardışık bu transfere yürütüyordu o zaman.
1: Serkan Reşber tabii, Kasımpaşa'daydı.
0: Serkan Reşber Kasımpaşa'dayken o zaman o süreci iyi yönettiler. Galatasaray Trabzon'a gitmişti, hayırlı olsun dedim.
2: Savaş Şorlu diyor ki o dönemki yaşananlardan dolayı Galatasaray bence Umut Bozok'u istemez.
0: O zaman da çok istekli değil.
2: Ama
0: o zaman da
2: bak, şimdi bir mesaj geldi, bir ismini vermeyeyim, bir izleyicimiz Umut Bozok fanatik Galatasaraylı diyor.
0: En güzel yol.
2: Doğru mu?
0: En güzel yol. Galatasaray Fenerbahçe. Hadisin oradan ya. Çok iyi Galatasaraylı olabilir. Ya o zaman niye Galatasaray değil mi? Daha bir Trabzonspor istedi gittiği zaman Galatasaray'a gelmeden. Şimdi mi Galatasaraylı oldu Umut Bozok? Ya bu, o zaman Galatasaraylı değil miydi?
3: Ya profesyonellik bu ya. Gider gelir arkadaşlar.
0: Ben inanmıyorum hocam. Bak buna da söylüyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Emre Akbaba. Ya,
0: ama Metin yani. Oktay'la kimse kıyaslanamaz. O transferde Metin Oktay'la kıyaslanması o gün de söyledi. Aa, bugün yine söylüyorum.
2: Bir reklam filmi vardı hatta değil
0: bak,
2: mi?
0: Çok karakterli bir oyuncu. Galatasaray'da iyi hizmetler
2: reklam
0: yaptı.
2: Reklam filmi miydi yoksa tanıtım mıydı?
0: Tanıtımda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gitgeli vardı. Bu transfer sürecinde o dönemin yöneticilerinden Futbol Federasyonu yöneticileri Aldo Rüst'e hatta tesadüf ben kulüpteydim dedi. Bu transfere aracılık yaptı iddia edilmişti. Galatasaray'ı tercih etti. 5,5 milyon euro. Sonra Metin Oktay duruşu. Abi Metin Oktay duruşu başka bir duruş. Metin Oktay'ı burada Güvenç hocam tanıyor. Ben de aslında kadar tanıdım.
2: Atalay Özdemir bize kızmış. Diyor ki iyi de Emre Akbaba'yı orta saha oyuncusu demek ne kadar doğru. Talişka gibi 9,5 diyebiliriz. Bilgileri diyor bu şekilde vermeliydiniz.
0: Ya biraz karıştı bak, Atalay Bey çok iyi izleyici.
2: Genel tabii genel bak, bir orta saha.
0: Çok iyi bir az spor izleyicisidir. Selam olsun. Futbolda yakından takip eder.
3: 9,5 olunca ne oluyor yani? 9,5 10.
2: Bak 10,5 diyecekti. Sosyal medya hesabından vakti zamanında yapmış olduğu bazı paylaşımlar şimdi bana geliyor da neyse çok da şimdi yönlendirme yapıyormuş gibi olmayalım. Biz devam edelim ama ben, konu açıldığı için sordum.
0: Ben
2: yani
0: şu anda Umut Bozok boşa çıktığı anda da menajerler aracıyla Galatasaray'a önerilmeden Galatasaray'a yazılan yazacaklardır bak şu anda ayrıldığı zaman.
2: Ama zaten normal ya yani çok da iyi bir sezon geçirdi o da boşta yerli santrafor arayışı var Galatasaray'ın.
0: Galatasaray'ın
2: Bertu'ya
0: elindeki
2: 15 milyon euro değer biçiyorsa Başakşehir neden gitmesin Galatasaray Umut Bozok'a?
0: Geçen sene Eyüpspor'dan aldığı oyuncu Galatasaray'da Umut Bozok'tan kötü mü?
2: Hangisi?
0: Kim o? Bizim kanat forvet oynayan.
2: Ahmet Kutucu evet. mu? Yani her oyuncu bir değil ama.
0: Ya her oyuncu bir değil tabii ki ama.
3: Ya Umut Bozok gol kralı olmuş ya. Ahmet, santrafor
2: süre
3: yani.
2: Bulamadı.
0: Nerede olmuş hocam?
2: Kasımpaşa'da oldu.
0: Kasımpaşa'da Cagne'de gol
2: biraz
0: kralı oldu.
2: Biraz hızlanmamız gerekiyor. Logolara geçiyoruz.
0: Bu logo kimin? Kasımpaşa'da herkes gol
2: bu kralı. Bu logo kimin? Hiç. Savaş Çorlu Güvenç Kurtar. Hızlanmamız gerekiyor.
0: Atatürk ama yabancı mı Türk mü?
2: Hepsi yerli bugün hepsi yerli. Logoların. Başkent'e gidin.
0: Başkent. Evet. Etimesgut.
3: Şey ya.
0: Keçiören değil.
2: Başkent'in bir ilçesi.
0: Geçiyor ha.
3: Ya dur kafamızı karıştır içinden konuş. Kırıkkale değil.
2: Hocam başkent
3: başkenti.
2: Diyorum. Başkentin bir ilçesi. Başkent neresi?
3: Polatlı.
2: Değil.
3: İlçe.
2: Allah Ankara'nın Allah. İlçeleri i̇lçesi. Hocam yani Ankara'nın bir ilçesi dediğinde ilk hangisini söylersin mesela? Bana.
3: Çankaya.
2: Bravo. Çankaya Spor. Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
2: Devam edelim. Çankaya Futbol Kulübü'ydü. Evet. Devam.
3: Bana bak, iyi ara pas atıyorsun.
2: Hocam ben iyi asist yani. Yaparım. Benim iyidir. İyi orta saha oyuncusuydum. Bu, İkinci logomuz bu, da yine.
0: Bak var abi. Bu Bursa, Balıkesir.
2: Yine başkent.
0: Karacaahmet.
2: Yine başkent. Hadi ipucu vereyim hadi. Yine Ankara.
0: Ankara'dan gidiyoruz bugün. At.
3: Ankara. Vallahi dilimin ucunda ama.
2: Az önce bunu söylediniz bu arada Savaş.
3: Geçiyorlar mı?
2: Yok. Siz az önce bu takımı saydınız. Bir önceki logoda. Yine başkentten Ankara'dan bir ilçe.
0: Kimleri saydım? Keçiören dedim.
3: Keçiören.
0: Dedim.
2: Değil.
0: Şey. Saat ilerledikçe kafa duruyor bak.
2: Bir ilçe Ankara'da.
3: Allah Allah. Etimiz.
2: Bravo. Belki hocam önce, şov yapıyor bugün.
0: Az önce saydım.
2: Son doğru. Logoyu görelim.
3: Sayılmaz.
0: Az önce saydım. Etimesgut.

0: Güzel
1: son logomuz. Güneydoğu Anadolu bölgesinden
0: Urfa.
1: Bir şehrimizin Maraş. Takımı. Değil.
0: Kahramanmaraş, Urfa.
2: Aa hocam buğday var. Kara,
1: Güneydoğu Anadolu'da hocam bir şehrimiz. Buğday var burada. Kadim bir şehrimiz.
0: Kilis.
1: Değil.
0: Oraya yakın mı?
1: Ya işte oralar o bölge.
0: Viranşehir bilmem ne bak.
2: Buğday, bu buğday simgesi buğday var burada ya.
0: Buğdaya takılma ya. Güneydoğu Anadolu'da işte.
1: Zor bir adı var bu arada, kabul ediyorum. Yani aklınıza gelmeyebilir.
2: Top var, yağmur
0: damlası
2: var.
0: Urfa'nın şeyi. Bir kazası.
2: Yok, Urfa'dan vazgeç hocam. Urfa'ya değil dedi. Yok.
1: Mardin'in bir ilçesi.
2: Aa, Mardin'in bir ilçesi şey. Beytüşebap.
1: Ne Beytüşebap?
0: Yok ya.
1: Hakikaten. Peki, söylüyorum. Allah. Vaktimiz yok.
2: Mardin. Neyse.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle, ben aklımda.
1: Mazı'dı fosfat.
0: Zordu ama bunu, Mazıdağ fosfat şeyi yani ya.
1: Bunu bulamamanız
2: o da sanki
1: normal.
2: Böyle altın yapıyor.
1: Hayır, Mazıdağ, ilk o ekranlara gelsin.
2: Mazıdağ'da biliyorsun altın var. O da altın gibi oldu. Altın
1: İtalya Serie A gol mü değil mi?
2: Bir topa dokunduğunu göreyim bakayım ondan sonra.
1: Uf. Gol. Uf dediysen gol hocam. Değil mi?
0: Gol.
1: Savaş Bey.
0: Sıkı vurdu çünkü.
1: Uy. Biraz hızlanacağız.
0: Kaleci de armut gibi kaleci.
1: Görelim yani. Gol mü değil mi?
3: 1930 yılında 3-2'lik skorla. Bu arada ceza sahası. Şut yerden mükemmel kaleci. Bir kurtarış Aldeiro.
1: Güzel bir kurtarış. Gol değil. Savaş orada 1-0 ben önde.
2: Golcüleri, golcüyü yeniyorum.
1: Devam
2: burada.
1: Edelim. Diğer pozisyonu hemen izleyelim. Parma Lazio.
2: Bu ne ya?
1: Garip bir pozisyon. Tahminler.
0: Dur bakayım.
1: Hocam senin ustalık alanlarınmış.
0: Gol görünüyor ya burada. Belli olmaz ki ayağına çarpmış olabilir.
1: Gol mü değil mi?
0: Şu adam vuran kim? Hangi?
1: Keita Balde gibi görüyorum. Gol. Anlamıyorum hocam, emin değilim. Adam gol diyor. Güvenç Kurtar. Savaş Çorlu.
2: Ya bunu gol olsa koymazlar. Ayağının üzerine yakılıyor. Aslında gol diyeceğim ama 2-0 yapmak istiyorum ben. Değil.
1: Tamam. Görelim bakalım. Gol ve gol değil.
2: Ayağının yani. Üzerine yakalanıyor.
1: Bir bir oldu.
0: Can bu tarafa vurdu.
2: Hayır, ayağın üzerine yakalanıyor. Gol olacak o belli de ben senin tersini söylemek istedim.
1: Son pozisyon. Biri galip çıksın bugün. Lukman.
0: Lukman. Bakayım.
1: Aynı cevabı kabul etmiyorum.
2: Gol. İkisinin ortasından atar.
1: Gol diyor Savaş Çorlu. Tamam, mecburen yani. Değil. Güvenç Kurtar. Görelim.
2: İkisinin ortasından güzel gol olur.
3: Deketelare pas verdi. Ademola Lukman. Gol pozisyonu. Kaleci Lukman yanağlar.
1: Hocam kazandın.
2: Hep öyle ben kazandım.
1: Etmek her zaman
0: bu, bu akşam.
2: Ama hep ben kazandım. O yüzden bıraktım hocaya. Hep 3'te 0 yapıyorum ben.
0: Bir dakikamız var mı?
1: Var mı bir dakikamız?
0: Hemen bir bak.
1: 30 saniye.
0: TSTK ne biliyor musun? Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonumuz var bizim.
1: Evet.
0: Başkanımız bizim Hakan Gültekin. Bu hafta bir toplantımız vardı. Umut Elbir, Arif Ekşi, Mehmet Hüsrev başkanımıza onlara bir selam gönderelim.
1: Hocam,
0: çok önemli.
1: Selamlar, buradan sevgiler, iyi geceler selamlar. Diliyoruz. Tüm izleyicilerimize güzel bir gece diliyoruz. Bizleri yine yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyorum Güvenç Kurtar, Savaş Şorlu, ağzınıza sağlık.
2: Senin de ağzına sağlık.
1: Yeni noktalıyoruz. İyi geceler, hoşçakalın.
4: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Richarlison. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor, ağları buluyor. 33. dakika.

Lier son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Zeki Uzundurukan ve Okan Koç konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemine dair tüm gelişmeleri A Spor ekranlarında değerlendireceğiz. Zeki Uzundurukan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Okan Koç hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Sarı kırmızılı takımın istediği oyuncular var. Hatta Galatasaray futbolcularına da talip olunan bir ekip pozisyonunda. Her iki durumla ilgili olasılıkları masaya yatıralım istiyorum. Elimizde Galatasaray'ın Bruno Fernandes'le ilgili bir vazgeçiş durumunun olmadığına dair bazı duyumlar var. Devre evet. arasında özellikle bu işin ısınma olasılığı ciddi anlamda yüksek gibi görünüyordu. Bitme Doğru. olasılığı değil, ısınma olasılığı. Doğru. Yine böyle bir olasılıktan söz ediliyor Zeki Uzundurukan. Bu ihtimal var mı hakikaten? Varsa ne kadar gerçekçi görüyorsunuz?
1: Ya bu ihtimal tabii ki var ama Manchester bırakmak istemiyor. Şöyle ben Galatasaray yöneticisi ki transferden sorumlu yönetici, bir numaralı transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu'ya bunları sorduğumda mesela Bernardo Silva geldi gelecek an meselesi denirken daha Real Madrid yok o dönemde. Bizde de Bernardo Silva ile hiç ilgilenmedik. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde olası rakiplerimizin en iyi oyuncularını almaya çalışacağız biz. Biz bu sene çünkü bizden beklenti büyük. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki başarının üzerine çıkmak istiyoruz. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir 10 numara. Hani Bernardo Silva sonuçta Real Madrid'e gitti. Mourinho evet. tercih etti. Orada bile çok yüksek rakamlara bir transfer gerçekleşti. Onu söyleyeyim maliyetli. Bruno Fernandes geçen yıl Manchester'la çok iyi bir sezon geçirdi. Manchester iyi sezon geçirdi. Daha da üzerine koymak istiyorlar ki ondan önceki iki sezon Manchester 3'e 5'e bakmadan futbolcularını dağıtıyordu. Sürekli bir sirkülasyon vardı. Bu sene onu yapmak istemiyorlar. Şampiyonluğa oynamak istiyorlar Premier Lig'de. Elindeki en değerli, en verimli oyuncularından, kilit oyuncularından biri olarak gördükleri Bruno Fernandes'i bırakmak istemiyorlar. 50 milyon eurolar konuşuluyor. Belki Galatasaray şimdi harcama limitleri iyi açıklandı. Başkanın söylemiyle şimdi yani en iyisini alacaklar ama 2-3 yabancı. Niye? Çünkü Icardi ki ben döneceğini düşünmüyorum. Icardi ile birlikte 10 yabancısı oluyor zaten Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'dan biraz sonra konuşuruz. Ya Davinson Sanchez ya Gabriel Sara ki bu oyuncuların gitme olasılıkları yüksek çünkü teklifler var. Yani kontenjana yer açılacak ki Galatasaray transfer yapsın. Mesela Icardi giderse B planınız nedir diye sorduğumda hazırlıklıyız. Icardi'den daha iyisini alırız dedi başkan. Tabii ki Dünya Kupası'nı yakından takip eden bir ekibi var. Oradan olabilir ama Bruno Fernandes Galatasaray'ın Ocak ayında da sen çok güzel ifade ettin. O dönemde çok manşetler yaptık ama oyuncu çok iyi sezonu geçirdiği için Manchester şu anda bırakmak istemiyor ama satılmayacak futbolcu yoktur. Yeter ki ederini bulunsun. Bugün Osimhen için işte Galatasaray evet biz satmak için almadık dedi başkan ama bir 130-150 milyon euroları görürse Galatasaray satabilir ve o ihtimali göz önünde bulundurarak da zaten hani Icardi kadar fark yaratacak, ses getirecek bir santrfor transferi yapacak Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen geçen yılkinden daha parıltılı bir sezon geçirirse Ocak ayında kapıya dayanırlar yani. Çünkü dünyada çok az sayıda santrfor var. Bu özellikle bence yok gibi bir şey. Ve santrfor fiyatları da çok yüksek. Bugün Charlotte söz konusu gelince konuşuruz. Diego Simeone 50 milyon eurolardan aşağı bırakılacak bir oyuncu değil demişler ki. Direkt oynayan Alvarez'i Barcelona'ya 150 dediler biliyorsun sen daha iyi evet. bilirsin. Ya bu kadar paraların döndüğü yerde de Galatasaray olunca Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi 4 yıldır üst üste turnuvaya katılıyor. Skalayı Galatasaray yükseltti. Belki iyi yaptı, belki kötü yaptı. İyi yapmaz. Yani şunun için iyi yaptı. Sen de biliyorsun. O Şampiyonlar Ligi'ndeki bütçelere, takımların yarıştığı bütçelere yaklaşmak için yaptı. Singo'ya 30 milyon euro verebiliyorsun. Ne bileyim yani Bruno Fernandes'e 50 milyon euro ise verilebilir. Yeter ki Manchester United satmaya karar versin. Ama satma taraftarı değiller. Yani burada ama...
0: Şöyle bir

0: 50 milyon euroyu görsem 32 yaşında gönderirim. Üstüne 20-30 daha koyarım. Belki daha iyisini, daha atletik çobuğunu bulma ihtimali var. Sonuçta Albanisi olan bir kulüp United. Yani istediği zaman Zeki abi koşarak gider buradan. Değil mi Zeki abi Manchester United'da?
1: Giderim,
0: yani
1: alır gelirim.
0: İyi oyuncudan. Ama öbür taraftan da Galatasaray 32 yaşındaki oyuncu 50 milyon verir mi? Bir de o açıdan bak.
2: Geri dönüşü olmayacak bir
0: bitti.
2: Para.
0: Yani belki 1-2 sene performans olarak Şampiyonlar Ligi, lig oralarda yaptıkları, şimdi Mertaş'la Schneider'in yaptıklarını biliyoruz. Ama bunda da o potansiyel var. Belki daha fazlalarını da yapar. Araya top atıyor, şu çekiyor. Muazzam bir oyuncu. Yani bu geldiği takdirde örnek mesela diyelim ki Fernandes, Sané'de, Barış'ta, Yunus'ta, Osimhen'in de performansı daha da artar. Sonuçta oynayan oynatan bir oyuncu. Ben o açıdan değerlendirme. Tabii. Bir takım oluşturduğun zaman o takımın içerisindeki bütün parçalar birbirlerine acaba ne kadar yakın, ne kadar faydalı, nerelere taşır gibilerinden de detaylı bir şekilde inceleyip araştırmak lazım. Yani bu futbol akıllarımız bunları değerlendirmesi gerekiyor. Ama bak çok güzel bir yerden değindin. Şimdi 32 yaşındaki oyuncuyu bırakır mıydın? Ben mesela United'in yöneticisi veyahut da yetkilisi olsam bırakırım. 50 milyon gelse tektir. Hı hı. Ama gelecek mi, gelme ihtimali var mı? O açıdan da bakmak lazım. Galatasaray'da alır mı? Ben Galatasaray'ın o parayı vereceğini düşünmüyorum. Yani 32 yaşındaki bir oyuncuya vermez. Gider o parayı cana verir. Hem performans alır, hem oyuncudan gelişimde bir yerlere getirir. Oyuncudan ilerleyen dönemlerde de yani para da kazanır.
1: Evet.
0: Değil mi Zeki abi? Yani Can da iyi oyuncu, yetenekli tabii. Oyuncu. Çabuk karar veren. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Milli takımda dünya şampiyonasına falan çok fazla değerlendirilmedi. Şans verilseydi daha farklı şeyler de izlettirdi bize. Sorumluluk alıyor 3 kişinin arasında, 2 kişi. Yani oyuncu korkmuyor. Bir de çabuk karar verip düşünen, çevre kontrolü olup oynayan, oynatan, şut çekiyor, araya top atıyor, mesafe kat ediyor. Yani Bruno da bunları yapıyor. Daha deneyimli, tecrübeli ama günlük düşünürsen Bruno. Ama geleceği düşünürsen Can Uzun. Ben Okan Hoca'nın bu açıdan baktığını düşünüyorum. Geleceğe yönelik baktığını
3: düşünüyorum. Galatasaray profesyonellere o kadar iyi bakıyor ki olaya. Onu Abdullah Kavukçu'ya sorduğunda aynen şunu söyledi.
0: Ya Abdullah Kavukçu bana ne dedi biliyor musun? Sen bitir, ben sana söyleyeceğim.
3: Tamam.
0: Sen bitir, şimdi ben sana söyleyeceğim.
3: Oyuncuyu en astronomik seviye, değerini en yüksek top noktaya ulaştığında oyuncu transfer edilmez. Niye biliyor musun? Aynen, Bundesliga'da oynuyor, Süper Lig alıyorsun, Türkiye'yi alıyorsun. Aldığın oyuncudan eğer 20 yaşında, yani artı 4 olarak aldığın oyuncuyu Trabzonspor'un yaptığı gibi satabilmelisin de. Şimdi en üst seviyeden alırsan ne kazanacaksın? Bence zarar edeceksin. Evet, Can Uzun 20 yaşında ama bizim ligimizde oynayacak. O yüzden Can Uzun'u istiyorlar. Ailesi Galatasaraylı, çocuk Galatasaraylı, babası Galatasaray'ı vermek istiyor. Ama Eintracht Frankfurt'ta şu bilinçle, ben her tarafa satabilirim bu oyuncuyu. Tabii. Bir ara Juventus'un ilgisi oldu. Baktı, gördü ki Eintracht Frankfurt 60'lar, 65'leri istiyor. Geri adım attılar. Şimdi Galatasaray teklifi yapmış şöyle. 35 artı 5 milyon euro bonus. 35 artı 5 milyon euro. 40 milyon euroya kadar çıkılmış. Kabul etmemiş, revize edin demiş Eintracht Frankfurt kulübünün yöneticileri. Yani bu rakamlara biz bu oyuncuyu veremeyiz demiş. Ama Galatasaray'a vazgeçmiş değil. Okan Hoca da zaten söyledi. Değer verdiğimiz, ilgiyle izlediğimiz bir oyuncu diye. Ama dediğim gibi yani en yüksek noktada aldığında oyuncuyu burada kar zarar noktasına da bakmak gerekiyor ki bakıyorlar. Büyük paralar çünkü. Osimhen'i biz o yüzden aldık dediler. Yani biz Osimhen'e yatırım yaptık, yarışıyoruz ve Osimhen'in potansiyeliyle ileriye dönük satabileceğimizi bildiğimiz için ki kar edecekler. Ama Can Uzun'da bir risk var.
0: Ne gibi risk mesela?
3: 60-65 milyon euroya aldın diyelim Can Uzun'u. Evet, oynattın, iyi de oynadı. Geçen yıl bence iyi performans gösterdi ki oyuncu 92 maça çıkmış, 33 gol, 13 asisti var. Yani bir orta saha, bir 10 numara için müthiş. Bir de 20 yaşında daha bu harika. Oyuncu gelişecek. Ama kaça satabilirsin? Yani Türkiye'den böyle astronomik ücrete oyuncuların satışları çok olmadı bugüne kadar.
0: Osimhen'i kaça aldın?
3: Osimhen'i 75'e ama 5 taksitle aldın.
0: Tamam, 75'e para çıkıyor ama 10 taksit.
3: Ama
0: taksit.
3: Osimhen farklı bir oyuncu. Hayır, sen
0: bir
3: de
0: şey
3: biliyorsun.
0: Bir şey anlatacağım. 75'e aldın. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonlukta en büyük aslan payı kimdeydi?
3: Tamam, Osimhen de.
0: Bu sene genel Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerde getirdiği gelirler, forma satışları, ama onlar bunlar. Bir de o açıdan bakıp ne oldu tabii. Abi? Adam amortiye çıkarttı kendisi.
3: Tabii onu biliyor, evet. Bilerek
0: bak,
3: aldılar.
0: Bir. İkincisi genç oyuncu, verdin 40-45'e zaten 60-65 milyon 40, da zaten istemezler yani 40'a, öyle bir talepte bulunmazlar, kimse de vermez o parayı abi.
3: 40'a
0: ya,
3: çıkmış Galatasaray zaten, bu Galatasaray'ın ne kadar çok istediğini görüyor
0: abi
3: oyuncuyu.
0: Galatasaray'ın şu anda panik transfer yapacak bir durumu var mı?
3: Yok, hiç
0: zaman, ben de onu diyorum, Galatasaray bekleyecek. Bak şu anda en avantajlı takım Galatasaray abicim. Ben Galatasaray başkanı, hocası, yöneticisinin yerinde olsam ne yaparım? Beklerim. Evet. Benim bir tane oraya 8-10 numara, atletik, çabuk, kuvvetli, oralarda iyi top yapan, arkadaşlarını besleyen bir oyuncu yakaladığım zaman zaten yine şampiyonluğun en güçlü adayım.

0: Sonra iyi bir kadrom var. Abdullah Kavukçu bana ne dedi biliyor musun? Bir gün denk geldi. Konuştuk abi. Öyle bir fırsat. Silva'yı soldum, Bernardo Silva'yı. Görüşüyoruz. İltibat halindeyiz dedi Okan dedi. Ama dedi zor biraz o iş dedi. Daha genç bir
1: oyuncu. Öyle mi dedi?
0: Tabii tabii. Senin dediğin doğru yani. Zor biraz işte dedi. Görüştüler.
1: Hayır hayır. Bernardo Silva'yla biz talip olmadık. Hiç görüşmedik dedi bana.
0: Ben bilmiyorum.
2: Belki farklı zamanlarda.
0: Farklı zamanlarda.
1: Olabilir. O zaman. Bilmiyorum. O zamanlarda hiç ilgimiz değil. Olmadı dedi.
0: Sonra abi Ozan Kabak'la ilgili Ozan Kabak diyorum. Neydi o?
2: Geçen? Can Uzun.
0: Can Uzun'la ilgili konuştuğumuzda öyle muhabbet olduğunda isim vermedi. Genç, yetenekli, daha dinamik bir oyuncuyla ilgileniyoruz dedi. Ona daha çok yoğunlaşmıştık. Arkaya ne düşünüyorsunuz başkanım dedim. Torreira'yla şeyin yanına dedi. Oraya da dedi çok çabuk, kuvvetli, fizikli, uzun adım atan bir oyuncu düşünüyoruz dedi. O zaman dedim ligi kapatalım dedim yani dedim. Zaten kadro geniş, iyi bir kadronuz vardı. Bu tarz oyuncular geldiği zaman çok farklı seviyeye çıkar. Bizim zaten hedefimiz dedi Şampiyonlar Ligi. Yani oralarda daha başarılı olma. Ki şunu söylüyorum mesela Galatasaray'ın neden çok fazla panik yapmaması veyahut da panik transferi yapmaması gerekiyor. Sağ bek, sol bek, stoperler, kaleci, orta saha, kanatlar, ön taraf, her bölgenin çok iyi oyuncuları var. Ligimizin üstünde oyuncular var. O yüzden şu anda kalkıp panik transferiyle gidip 30'luk oyuncuya 50 verme ihtimalim var. 60'lık oyuncuya 70 verme ihtimalim var. Bekle, diğer taraflardan zaten o paralar ne Can'a verildi ne Bruno Fernandes'e verildi.
2: Sakin olmak.
0: Sakin bir şekilde beklediğin zaman zaten onlardan sana yavaş yavaş menajer aracılığıyla sinyaller gelmeye başlayacak. Bu böyle oluyor bu işler. Sonuçta ilk başta talep edildiği zaman ne oluyor biliyor musun? Bakıyorlar oradan var buradan var. Ortalığı, piyasayı kızıştırmaya çalışıyorlar. Ama burada Galatasaray zaten bu şekilde davranacaktır diye düşünüyorum Kerem. Yani benim böyle, onlar da bunu bu şekilde düşünüyor. Benim böyle bir fırsatım olmuş olsa ben de bu şekilde hareket ederdim. Ama Bernardo Silva yani çok iyi oyuncu ama o paralarını vereceğini düşünmüyorum. Can Uzun'un da ben 40-45-50 milyon dolarlar falan verilirse ki eğer o paranın karşılığını hem performans olarak hem de gelecekte o çocuğu o Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdiği performansla dolayı ben sana söyleyeyim o paraları tekrar görüp satma ihtimalim var. Çünkü niye? Evet. Niye? Sağında Sané, solunda Barış, önünde Osimhen, arkanda zaten dönen topları çok fazla, geriye koşacak bir mesafe kat edecek bir oyun sisteminde de değilsin. Arkanı toparlayacak oyuncular da var. Hep öndesin. Bir de dikkat edin bak benim en çok hoşuma giden yönlerinden bir tanesi inatçı arıyor. Zorluyor yani kaptırsa da yani kapsa da fark etmiyor yani üstüne gidiyor. Bir iki kere kaptırdığı zaman oyuncu demoralize olur çöker ama bunda öyle bir ruh hali yok.
2: Bu arada topla da çok sakin değil mi?
0: Onu anlatmaya
2: çok çalışıyorum. Sakin.
0: Sakin ve gidiyor üstüne gidiyor. Evet. Bu büyük bir avantajdır. O senin bulunduğun bölge ne bölgesi biliyor musun? Kaos oynadığı bölge. Evet. Merkez orada sakinliğe ihtiyacım var. Alex de Souza'yı hatırlarsınız abi adam 15-20 kere topla buluşuyor. Sakin oraya gidiyor buraya gidiyor ama alıyor, atıyor, veriyor. Bu da o tarz bir oyuncu. Sakin, çalım, sorumluluk alıyor Zeki abi. Hiçbir şekilde panik yaratmıyor.
1: 10 numarayı alacağın oyuncunun genç değil, çok daha tecrübeli olması gerektiğini düşünüyorum. Mertens çok tecrübeliydi geldiğinde. Hacı çok tecrübeliydi. Schneider çok tecrübeli. Tecrübeli oyuncular farklı oluyor. 10 numarayı alırsın tabii ki potansiyelini ama bizim ligimizde çok fazla skora katkısı olmuyor. Yani çok savaşamıyor. Çünkü daha çok darbeye dayalı futbolun oynandığı böyle ki bu sene daha da stresli kaos futbol oynanacak ligimizde ki ama Şampiyonlar Ligi için düşünürsen Avrupa'yı bir oyuncu katılıyorum. Her anlamda katılıyorum. Her tarafında fazlaca yetenek var. Ben bugün gelen bir haber var. Aslında sokaktaki herkes bana Kamavinga'yı soruyor. Niye biliyor musun? Osimhen'den daha fazla coşturur bizi. Yani şey olarak transferi bizi coşturur şeklinde konuşuyorlar. Bugün gelen bir bilgi var. İspanyol basında da var. Mourinho Türkiye'de iki tane beğendiği stoper söylemişti. Biri işte Trabzon'daki sakatlanan
2: Batago.
1: Diğeri de Davinson Sanchez. Batago Benfica'yı istiyordu biliyorsun. Şimdi Real Madrid'e direkt şeyi Davinson Sanchez'i Komo'nun istediğini de duymuş. Komo istiyor biliyorsun.
2: Evet.
1: Davinson Sanchez'i istiyor ki Dünya Kupası'nda iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor Davinson Sanchez. Fark yaratıyor. Yani evet. O Galatasaray'a ilk geldiği dönemlerdeki gibi savaşıyor. Şimdi Kamavinga 50 milyon euro ki ben 23 yaşında olduğu için Mourinho'nun da çok bırakacağını da düşünmüyorum ama hani bir takas gündeme gelir mi? Öyle bir şeyler olur mu? Galatasaray'da bir kere Okyay'dan çıkmış. Cin şişeden çıkmış. Davinson Sanchez'i satacak Galatasaray. Öyle görünüyor.
0: Kim aldı Komo
1: 20 milyon euroya kadar çıkmış ama Okan Hoca 30'un üzerinde bir rakam gelirse değerlendirebiliriz demiş.

0: Çünkü toplantı yapıyorlar sürekli.
1: Bu arada Davinson da 30 yaşında, onu da söyleyelim.
0: Ya bak şimdi stoper 10 numara buralarda zaten 20'li 25'li yaşlar yerine ben 28-30 bu çok iyi rakam. Tam olgunluk çağı. Stoper için de bence iyi olduğunu düşünüyorum. Yani 33 yıl aslanlar gibi oynar. Van Dijk istiyor Galatasaray başkan 34 yaşında. Ki teklif edilen rakam 15 milyon euro. Size oyuncu menajerine biz veririz Van Dijk'a demiş. Tabii orada sözleşmesi bitmesine bir yıl kaldığı için daldan dal atlıyorum ama Liverpool'un ikna edilmesi gerekiyor. Yani Mourinho da Davinson Sanchez istiyor. Galatasaray'ın elinde aslında çünkü çıkarmak zorunda oyuncuları. Niye? Şu da konuşulmuş. Biz evet çekirdek kadroyu koruduk, omurgayı koruduk. 4 yıldır üst üste şampiyon oluyoruz. Ama 5 yıl için bir rehavet olur mu? Heyecanını yitiren oyuncular var mı? Geriye giden oyuncular var mı? Bunlar hep raporunu sunmuş Okan Hoca. Bence Davinson Sanchez ücret nedeniyle, aldığı ücret nedeniyle performansı düştü. Yani skala yükseldiği için Galatasaray'da Davinson Sanchez, Lucas Torreira bunların ücretleri düşük kaldı. Ya bunların ücretlerini yükselteceksin eski performansını almak için. Ama bir de şu var, takımın cazibe merkezini yani o işte sponsorluk gelirleri, maç günü gelirleri, forma satışlarını artırabilmek için yeni yüzlere ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu yeni yüzleri alabilmek için de daha iyisini alabilmek için de şimdi 10 yabancısı var. O 10 yabancının ikisini, üçünü göndereceksin ki yeni oyuncular alacaksın. Eğer yabancı kuralı değişmezse ki yarın başkana, sayın başkana sorarız İbrahim Hoca Osmanoğlu'na. Ben değişeceğini de düşünüyorum bu arada, kulüpler zor durumda. Galatasaray'ın böyle bir durumu var. Oyuncu gönderecek. Ben işte dediğim gibi Davinson Sanchez bunlardan biri, Dünya Kupası'nda iyi gitti. Bence 30 milyon euroları görecek. Çünkü Singo'ya sen zaten 30 milyon euro verdin. Artık rakamlar oralara doğru gitti. Gabriel Sara da zaten genç bir oyuncu, yatırım amaçlı alınmıştı. 18 milyon euroya alınmıştı. O da 30'ları göreceğini düşünüyorum. Napoli ya da bir başka takım, ki Napoli de istiyor. Oralardan Galatasaray hem ekstra bir bütçe, zaten var bütçesi. Yani 12 milyar lira bütçesi var. Tabii bütün sezon boyu takımın giderleri vesaire hepsi hesaplandığında bu rakamlar. Galatasaray buralarda bir de şu var, yeni bir bilgi yine Alman basında da var. Kim Minje'nin menajeriyle görüşmüş Galatasaray. O da var.
1: Yani bir taraftan da ayrıca konuşmak gerekir.
0: Yerine stoper de bakıyor Galatasaray. Yani Davinson Sanchez'in gitme ihtimaline karşılık stoper transferiyle ilgili de görüşmeler yapıyor.
1: Davinson Sanchez böyle biraz hızı ve çabukluğu da onun da yardımıyla aslında kariyerinde belli bir noktalara gelen bir oyuncu Okan Koç. Zaman geçtikçe, futbolcular yaş aldıkça burada bazı problemler yaşayabiliyor. O hızıyla, süratiyle oynayabilen oyuncular.
2: Tabii yaşıyor.
1: Davinson da şimdi 30 yaşında. Ama Galatasaray'a da çok şey katmış bir oyuncu. Burada yaşı itibariyle düşününce 25'ler, 20'ler, 30'lar bilmiyorum. Eğer olursa mantıklı mıdır Davinson'u elden çıkarmak?
2: O rakamlarla mantıklıdır. Şimdi bir de ne taraftan bakmak lazım? Alternatifler kimler, neler? Hedef tabii. Neresi?
1: Onu tespit oralarda, etmek gerekir,
2: tabii ki de oralarda neler yapabilecek oyuncular arayışı içerisine girmek lazım. Mesela şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor. Benim anladığım ve bildiğim, duyduğum kadarıyla. Zaten eldeki mevcut kadrosu, iyi bir kadrosu var. Şimdi Sanchez'i gönderip 30 milyon iyi para, ciddi bir para, büyük bir getiri elde etmiş olursun. Ama onun yerine acaba o paralarla daha iyisini bulabilir misin? Bulma ihtimalim var. Ama dünya piyasasında da iyi stoper yok çok fazla. Van Dijk olabilir mesela ama Sanchez'i aratır mı? Sonuçta Sanchez, Abdülkerim, birisi çabuk, birisi ağır hamleli, birisi de arkaya sırtı atılan toplarda gidip topları toplayan, süpüren bir oyuncu. Van Dijk ile Abdülkerim yaptığın zaman problem yaşar mısın? Yaşayabilirsin. Burada önemli olan alternatifler kimler? Şimdi alternatifler Kim Minji olabilir mesela, Zeki abinin dediği gibi. Kim Minji olursa Sanchez'i verip Kim Minji ile orayı kapatabilirsin, doldurabilirsin. Ama kalkıp mesela şimdi şeyle dolduramazsın yani. Van Dijk iyi oyuncu ama Van Dijk Kim Minji veya da Van Dijk Davinson Sanchez yaparsan muazzam bir şeyler izlettirirler sana. Yani defans hattında tecrübeli deneyim, hem hava hakimiyeti hem oyun kurma, yani orada verecektir özgüven ön taraftaki oyuncular, arka taraftaki kaleci. Bunlar büyük bir avantaj sağlar. 30 milyon da büyük para Kerem ya. İyi para, 30 evet. Yaşında bir oyuncu yani. Değerlendirilir, ben değerlendiririm. Bilmiyorum Zeki abi, sen değerlendirir misin?
0: Şu bir risk olur mu? Alışılmış bir savunma tandemi var ya.
2: Van Dijk'ı getirsem
0: makine düzeniyle işleyen mesela. Şimdi, ha, Van Dijk olursa tabii.
2: Ben ne yaparım biliyor musun? Örneğin

0: etme. 30 milyon euro getirdi mesela. Van Dijk'le Kim Min-ji'yi çekerim abi. Abdülkerim de alternatifle dursun orada.
1: Olabilir.
0: Muazzam bir ikili olur orada. Olabilir.
1: Ya bir de Yusuf Akçiçek var. Al Hilal'le oynayan ya. Evet. 20 yaşında. Evet. Artı 4 kontenjanına da uyduğu için. Onunla ilgili de bir girişim
2: onlar var. Onlar artı 4'e bakılmıyor ya. Evet. Türk oyuncular. Can için de aynı evet. şey geçerli.
1: Tamam. Orada da Bologna'da istiyormuş Yusuf'u bu arada. Onu da söyleyeyim.
2: Yusuf Akçiçek.
1: Evet. Ya onunla ilgili de bir girişimi var Galatasaray.
0: Ya elimde bir düzen var babacığım ya. Bir kadrom var. Stoperlerim oturmuş. Birbirini evet. tanıyor. Artık karı koca gibi olmuş derler ya böyle.
1: İşte o yüzden yani, diyorum risk değil mi yani?
0: Yani onu ben senin demek istediğini anlamadım. Yani karı koca gibi olmuş, birbirini tanıyorlar artık. Yani kimin nerede ne zaman ne yapacağını nasıl hamle yapacağını artık ezberlemişler
1: peki abi. Aynen stoper
0: ikililerini. Riske girmenin bir anlamı var mı? Evet. Bir de o açıdan da düşünmek lazım. Sanchez çabuk, süratli, hakikaten iyi stoper. Hamleli, hamsesi fark etmiyor yani oralarda müthiş işler yapıyor. Şimdi yanında Abdülkerim, Abdülkerim'in de gelişimini, performansını ciddi şekilde arttırıyor ya Sanchez'in performansı. Yani Abdülkerim'in gerçekten buralara gelmesine büyük bir emeği ve en önemli detaylardan bir tanesi bana buralara gelmesinden sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın ön alanda oynaması, bekleri iyi.
1: Stoperlerin değişmesi bir de kaleciyi de etkiliyor.
0: Etkiler.
1: Şimdi, o üçle alışmış şimdi, oluyor birbirlerine.
0: Şimdi senin orta sahanı iyi, beklerin iyi. Ya şu anda ben Galatasaray Başkanı yönetici hocası olsam abi olmazsa olmaz ne? Direkt oraya fokuslanırım ki onlar da fokuslanmışlardır. İnsanlar diyecek ya şimdi sen akıl mı veriyorsun yani falan filan. Sonuçta biz yorum yapıyoruz burada.
2: Tabii ki.
1: Ama performansında da düşüş var. Davinson Sanchez'in ücret konusunda problem olduğu
0: olabilir abi. Yani gelen adam bakıyor mesela karşımdaki aynen. orta sahada o bu benden daha az performans gördü. Oynayan oynamayan fark etmiyor. Sürekli oynamayan oyuncular da benden daha çok alıyorsa etkilenir. Yabancı oyuncular bundan daha çok muzdarip olur.
1: Bence
0: sıkıntı yaratır.
1: Singo'dan çok etkilendiler.
0: Abi Singo Torreira'da. Çok sakatlık geçirdi. Sakatlık
1: her şey olarak Singo'da. Diyorum ücret
2: maaş
1: olarak.
2: Konusu.
1: Maaş konusu. Verilen bonservis konusunda, maaş konusunda.
2: Singo'nun maaşı Davinson'dan yüksek galiba.
1: Evet 5 milyon euro'nun üzerindeydi.
2: Evet. Ve oynayamadı yani.
0: Vereceğim maaş parasını.
1: Ama Singo da yani Dünya Kupası'nda yani Galatasaray'a giden oyuncuların kadar. Hepsi iyi oynuyor. Bizim milli takım hariç Dünya Kupası'na giden her milli takım oyuncusu savaşıyor, iyi oynuyor.
0: Ligimizdeki
1: Haiti
0: bütün
1: de dahil yani. O da
0: oyuncular iyi oynuyor, doğru söylüyorsun.
1: Niye böyle oldu gerçekten? O ayrı konu ama. Ya yani Galatasaray'da başkanın söylediği en iyilerini alacak. Yani divan kurulunda söyleriz zaten.
2: Doğru.
1: En iyi transferleri yapacağız ama şu anda Galatasaray'ın 1.30'unda 30 Haziran'da Icardi'nin sözleşmesi bitiyor. Boşa çıkacak. Icardi eğer 2 gün içinde Galatasaray'a ben kalıyorum demezse Galatasaray Icardi ile bir daha masaya oturmaz. Bak 2 gün içinde. Çünkü 30'unda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray saygı duyuyor. 30'una kadar bekliyor. Ve bu yüzden de kaçırdığı oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani bu hep böyledir. Bekleyelim. Hani çok özel bir oyuncu. Ama 30'unda da cevap vermezse, sözleşmesinin bittiği tarihte cevap vermezse artık bil ki Icardi Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmedi. Ki başkanın söylediği bizim şartlarımızı kabul ederse kalır. Yoksa gider. Yani Galatasaray'ın sunduğu şartlar da belli. İşte ücretinde %50 indirim. İşte oynama garantisiyle ilgili hiçbir şey konuşulmamış bu arada. Yani o gündeme bile gelmemiş. Onu söyleyeyim. Belli ki kabul etmeyecek. Ya da yarın diyecek ki 2 gün kaldı çünkü. Pazartesi, salı 30'u işte bitiyor. Bittiği anda Galatasaray yeni forveti ya da santrforu için düğmeye basar.
2: 30'una kadar mı süresi var?
1: 30 Haziran'da bitiyor ya sözleşmeler.
2: Tam sözleşme bitiyor ama sonra uzatabilir tekrar.
1: Ama o şu anlama geliyor. Ben sizinle sözleşme imzalamıyorum. Verilen süre o kadardır yani. Yoksa ne süresi vereceksin? Oyuncu boşa çıkacak. Belki başka takımla oturup anlaşacak. Belki öyle bir fikri de olabilir. Her şey olabilir ama Icardi'nin yaptığını doğru olduğunu düşünmüyorum. Dün bir yerde
2: acaba
1: epey Galatasaraylıların sokaktaki insan aslında nabzını tutuyor biliyor musun? Futbol gündeminin ilk defa şunu söylediler. Icardi ne zaman gidiyor? Galatasaraylılar hep bir ağızdan sanki anlaşmışlar gibi. Şunu Icardi belki kalıyor mu demediler. Icardi ne zaman gidiyor?
2: Şunu belki araştırmak gerekiyor olabilir. Aklımızda olsun. Acaba Icardi'ye belli bir süre verdi mi Galatasaray?
1: Yok.
2: Şu tarihe kadar düşün.
1: Hayır. Süre verseydi söylerdi. Başkanla ben çok konuştuk hatta röportaj yaptık. Orada söylerdi. Şartlarımızı kabul ederse kalır yoksa gider. B planınız alternatifiniz var elbette ki.

0: var, daha iyisini transfer ederiz. Daha iyisini alırız. Yani Icardi 30'unda, ben onu söylüyorum. Yani Icardi'nin sözleşmesi bittiği anda, boşa çıktığı anda Galatasaray bir daha görüşmez Icardi ile. Durum onu gösteriyor. Taraftar da Icardi ne zaman gidiyor demeye başladı. Icardi kalacak mı demiyorlar. Çünkü onlar da yeni bir golcü, yeni bir heyecan istiyorlar.
1: Önümüze bakalım mı diyor taraftar.
0: Tabii. Yani onu da söyleyeyim.
2: Ya menajeri geçen açıklama yapmadı mı? Oynamak istiyor, oynayabileceği takıma
0: gidiyor. Saygı duyuyor Galatasaray'a dedi. Oynamak tabii. istiyor Galatasaray'da değil.
2: Öyle bir
0: o
2: şey
0: yüzden görüşmüyoruz diye. Bak şunu söyledi. Bak çok güzel noktaya getirdi. Menajere aynen birebir söyleyeyim. Icardi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. O yüzden başka kulüplerle görüşmüyoruz. Ne demek o? Sözleşmesinin sonuna kadar sadık kalacak. Siz eğer gel Icardi görüşelim derseniz görüşürüz, demezseniz başka takımlarla görüşmeye başlarız.
2: Yedek kalmayı kabul ediyor mu Zeki abi? Nasıl? Yedek kalmayı kabul eder mi pekala Icardi?
0: Ya kabul edecek, ne yapacak yani? Osimhen'in önünde oynayacak. Ya kabul tamam, edecek.
2: Önemli ve olan o şimdi yani. Burada sonuçta
0: çok yakın birinden duyduğum bilgi de şu. Icardi kalsa bile alacakları santrfor Osimhen'in B planı olacak. Icardi C planı olarak kalacak. Ki aslında kalmasını istemiyorlar kontenjan nedeniyle.
1: Orada da devreye şu soru girer. Yani C planı olacak bir santrfora yıllık 5 milyon euroyu bağlamak ne kadar akıllıca?
0: İşte aynen şeyden öyle. Vefa olarak bunu düşünebilirsin. Çünkü Dursun Özbek yönetimi gerçekten çok saygı duyuyor. Çok seviyorlar Icardi'yi ama geçen yıl taraftar nezdinde Okan Hoca'nın gözünden, yönetimin gözünden düştü. O Osimhen'in sakatlığı sonrası gelip takıma sahip çıkmadı. Ve oynadığı maçlarda da çok kendini yormadı. Yani goller attı tabii ki. Yani Osimhen'den farklı olarak nedir? Vurduğu gol oluyor. Osimhen savaşçı. Farklı oyuncular ama Okan Hoca da aslında çok kalsın istemiyor.
2: Ben
0: çünkü niye? Abi. Şunu
2: soru
0: söylemiş aynen.
2: Yaşayacağım
0: şunu söylemiş
2: gerek
0: aynen. Icardi kulübedeyken hem benim motivasyonum bozuluyor hem de Icardi'nin motivasyonu bozuluyor. Morallerimiz karşılıklı bozuluyor. O oynayamadığı için morali bozuk oluyor.
2: Ben de
0: onu oynatamadığım için tamam. morali bozuk oluyor. Ama aklın yolu bir. Osimhen varken Icardi kim oynatır? Eğer Icardi zaten yani ya bu... bir ışık verseydi işte River Plate'den de Boca Juniors'ten de işte Como denmişti ilk Serie A'ya çıktığında hiç ilgilenmiyor bile artık. Avrupa'nın 5 büyük liginden ben o tepeye oynayacak takımlardan asla teklif alacağını düşünmüyorum. Belki Suriye Arabistan'ı isterse gider, biliyorsun emeklilik yeri.
2: Tabii.
0: İsmi nedeniyle
2: İyi
0: gidebilir.
2: Para veriyorlar.
0: Ama gider mi? Orada kalır mı? Onu bilmiyorum. MLS'e gitme şansı yok zaten. Orada da öyle paralar vermiyorlar.
2: O zaman kalacak. Doğru. Yani bu kadar anlattığına rağmen kalacak o zaman. Hep o taraftan.
0: Ama iki gün kaldı.
2: Ya Zeka bak bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun bu zamana kadar uzamazdı. Okan Hoca yönetim istemiş isteseydi yani şu ana biterdi bu iş.
0: Ama sözleşmeli oyuncuna da git demek doğru niye olmaz Icardi. Kendi
2: ben
0: gitsin istediler.
2: Ben demiyorum yani.
0: Taraftarı karşına
2: dersin yeni bir sözleşme yaparsın.
0: Galatasaray'ın
2: ya buraya kadar gelmez, bu kadar
0: mükemmel.
2: Uzamaz bu iş.
0: Bak Galatasaray'ın Icardi konusunda izlediği politika çok usta işi. Niye? Icardi'ye isteseler şunu söyleyebilirlerdi. Bugüne kadar hizmetlerin için teşekkür ederiz ama senin gelecek planlarımızda yok deseydin taraftarların belli bir kısmı yönetime tepki gösterebilirdi. Şimdi ne diyecekler? 30 Haziran'a kadar bekledik. Bize cevap vermedi. Boşa çıktı. Biz de artık daha bekleyecek durumumuz yoktu. Yani koskoca Galatasaray Icardi'ye gel seninle sözleşme imzalayalım mı diyecek. Zaten oturmuşlar konuşmuşlar. Icardi de ben düşüneyim.
2: Ne zaman konuşmuşlar abi?
0: Daha gitmeden. Tatile gitmeden.
2: Kaç ay oldu değil mi? Yani
0: tabii.
2: Demek ki
0: tabii.
2: Sağlıklı bir konuşma geçti. Olmuş olsaydı yani şu ana kadar revize
0: evet,
2: edip
0: uzatılmış. Evet dememiş zaten. Evet dememiş.
2: Icardi mi evet dememiş?
0: Evet. Ben
2: Okan Hoca istiyor mu abi? Yöneticiler istiyor mu?
0: Ya şöyle.
2: Burada başka, önemli olan takımı oynatan kim? Okan Hoca. Okan Hoca eğer ki konuda biraz tereddütleri, kafası rahatsızı varsa abi yani kalmasının da bence sağlıklı
0: tabii,
2: değil.
0: Bak.
2: Kalırsa bak çok önemli bir şey söyledin az önce. Onun kulübede olmasından hem o hem ben rahatsızım dedim.
0: Evet aynen.
2: Abi o çok kötü bir şey. Çok evet. tehlikeli bir şey. Yani.
0: Sen
2: o takıma da sirayet eder.
0: Evet sen de oynadın.
2: Yani ne olursa olsun. Ki yani Okan Hoca'yı da biraz tanıyorsam oynattığı oyun sistemine göre orada biraz daha disiplinli hareketli. Oyuncuları daha çok seviyor. Ki B, C planları da vardır da. Yani şu ana kadar bu süreç bu kadar uzamazdı.
1: Yönetim ona git demiyor.
2: Ya, o,
1: kaldı ama benim. Kal da demek istemiyor aslında.
0: Aslında çok böyle şunu
1: böyle
0: biliyorlar. Icardi'nin kabul etmeyeceği bence bir kontrat hazırlamışlar. Şartlar sunmuşlar. Icardi de O süreçte şunu

0: düşündü. Ya ben hayır demeyeyim ama zamana yayınca o süreçte bana bir teklif gelir. Teklifi kabul ederim. Galatasaray'la yollarımı ayırırım. Ama teklif gelmediği için Icardi son güne kadar bekleyecek. Sonra mutlaka takımsız kalmaz. 33 yaşında ya Icardi. Belki de Beşiktaş'a gelecek ya da ne bileyim olabilir. Menajeri çünkü kovalayacak.
1: Yok, Beşiktaş'a
0: biliyorum.
1: Bilenmiyor.
0: Hayır şöyle. Daha gider teklifte ki. Bulunur. Anladın mı? Beşiktaş'a demiyor. Beşiktaş'a gelince konuşuruz. Beşiktaş'ın kimi istediğini biliyoruz zaten. Ya biliyor gider muyuz? Menajer Vlahovic'i çok istiyorlar biliyorsun. Tamam, görüşmeler konuşuruz. Devam ediyor. Onu da konuşuruz ama ben şunu söyleyeceğim. Başakşehir'de dahil oyuncu kalmak isterse İstanbul'da bir şekilde kapı açılır. Başakşehir sever böyle futbolcuları biliyorsun.
1: Hani 4-5 milyon verir mi yıllık pekala?
0: Hayır, 15 milyon euro değil ya.
1: 4-5.
0: Verir. Niye Başakşehir? Niye veremezsin? Başakşehir futbolcu satıp
2: Şomurodov'u satabilir.
0: Şomurodov konusuna geliriz zaten. Ama Fenerbahçe için Aziz Başkan'ın söylediği
1: ne olursa olsun gelelim Saadet abi.
0: Şomurodov değil hedefleri ama ben Başakşehir Başkanı Göksel Gümüştay'la görüşür. Bu işi hallederim.
1: Zeki
0: noktasında
1: abi.
0: Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin de istediği santrfor başkanı.
1: Başkan ve yönetim kurulu taraftarı futbolcuları bir kenara koyuyorum. Bu takımı 4 senedir şampiyonluk yapan kim? Takım başındaki
2: Okan Buruk.
1: Okan Hoca şu anda masada güçlü mü?
0: Güçlü tabii.
1: Okan Hoca eğer Icardi isteseydi şu ana kadar bu konuşmaların hiçbirini yapmazdık. O Icardi şu anda sözleşmeli bir oyuncusuydu. Uzatılmışlardı yani. Şu anda hala devam ediyor ama bitmiş gözüyle bak. Şu anda uzatılmıştı o. Okan Hoca da buradaki benim anladığım veyahut da gördüğüm kadarıyla kesinlikle bir şekilde böyle net bir şekilde Icardi'nin kalmasından yana değil. Yönetim de burada arada kalıyor anlattıklarınıza göre. Eğer ki Icardi 4-5 milyon euroları kabul edip Okan Hoca da burada çaresiz kalıp yani kalacaksa da kalsın artık gibilerinden Icardi takımında yer alırsa problemler yaşanabilir. Çünkü Icardi oynamak ister. Ama orada Osimhen diye bir oyuncu var. Anladın mı? Çift forvet oynatamıyor. Oynattığı zamanlar problem yaşıyorsun.
0: Evet, olmaz.
1: Yaşarsın. Burada kulübede yanında madem oturtturacaksan abi o zaman futbolu bıraksın gelsin yardımcı antrenör olsun. Yani kulübü bu kadar seviyorsa, aidiyet duyuyorsa yani paraya da bakmayacak gelsin o zaman yardımcı. Misal yani bu videonu yapıyorum ama burada abi sonuçta her zaman kulübün takımın âli menfaatleri ön plandadır. Burada aynen. Hocalar da yöneticiler de bunu düşünmek zorunda. Tabii ki de Icardi geçmiş dönemlerde çok önemli başarılara imza attı, goller attı, takıma faydalı oldu. Arkadaşlarına, taraftarın sevgilisi oldu, aşkı oldu. Ama belli bir zamandan sonra artık ne oluyor biliyor musun? O bağ kopuyor, futbolun dünü yoktur. Her gün güncelleşiyor futbol. O gün iyi olmak zorundasın. Her geçen gün kötüye gittiğin zaman bu sefer unutuluyor, gidiyor. O yüzden Icardi'nin yerinde olsam, kardeşim bu süreç uzamaya başladı. Bazı şeylerin onlar da farkındadır, bilincindedir Zeki abi. Hocanın da yönetimin de ona karşı bakış açısının farkındadır. Futbolcular, menajer bu süreç buraya kadar geldiyse onlar senden benden daha iyi biliyorlardır. Yani bu iş olsa da olmasa da gibilerinden düşünülüyor olduğunun bilincinde hareket ediyorlar. Ya kardeşim
0: çok...
1: git o zaman git yani.
0: Galatasaray
1: seni net bir şekilde isteyen bir kulüp yoksa veyahut hoca seni net bir şekilde istemiyorsa yapacak bir şey yok abi, kopacaksın.
0: Galatasaray çok ustaca hareket ediyor. Galatasaray
1: ya burada niye ustaca hareket edip etmemeyi bak, anlamıyor ki. Hayır, şimdi ben ne yaparım ya bak, Abdullah Kavukçu Osimhen'i getirdi mi?
0: Hayır, o önemli.
1: Misal, hayır, bir şey
0: Abdullah Kavukçu falan değil. Hayır, Galatasaray'ın ne? Gücü getirdi Osimhen'i. Tamam. Kimse getirmedi. Yani onu söyleyeyim. Abi, Dursun Başkan'ın vizyonudur bu. Abdullah Kavukçu'nun vizyonu değil, Dursun Başkan'ın.
1: Bir şey söyledi
0: mi? Hepsi şunu söylemişti o dönemde. Ben çok iyi biliyorum. Başkan batarız. Bu çılgınlık. Tek başına karar verdi orada.
1: Bir tek başkan mı karar verdi?
0: Tepki, ben bunu aynen. Oldu. Başkan hayır dedi. Ben kefilim dedi.
1: Başkaları
0: ben,
1: başka
0: kulüp zarar edecekse ben bunu gerekirse karşılarım. Yani şimdi burada yine Dursun Özbey'in vizyonu şu. Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Icardi'yi biz göndermedik. Kendi gitti. Kendi giderse farklı olur Galatasaray camiasında ama başkan Icardi'yi gönderirse sen vay efendim sen Icardi'yi nasıl gönderirsin?
1: Sen az önce onu dedirtmemek için. Ben onu anlatmaya çalışıyorum
0: işte,
1: zaten.
0: Onu dedirtmemek için. Icardi'yi gönderen başkan değil. Icardi kendisi gitti.
1: Tamam, Icardi kendisi.
2: Icardi bana kalacak gibi geliyor.
0: Kalırsa ayrı, kabul eder, kalır. Kalırsa da yedek kalır, onu söyleyeyim yani.
1: Hayır, yedek
0: çok
1: kalıp
0: da umrunda olmaz. Ben sana söyleyeyim
1: abi,
0: bak. Icardi'nin çok da umrunda
1: burada
0: olmaz.
1: Önemli
0: yedek
1: olan o şartnameler, o protokole kurulacak mesela şartlar, bunlar da çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Icardi biraz özel hayatını, konfor alanını seven bir insan yani. Rahat hareket etmeyi
0: çok
1: seven bir insan. Ama artık geçmişteki Icardi değilsin. Değil, seni tolerans aynen edebiliyorlardı. Şu anda biraz daha kendini, iş disiplini sağlaman gerekiyor. Oralara odaklanman lazım. Aynen. Şimdi sen sakatlandın, gideceksin Arjantin'de tedavi. Kabul etmem. Giderim kardeşime, kontrata yazdırırım bunları. Mesela eğer ki kalacaksa bu tür karşılıklı bir anlaşma

0: yapılabilir. Ya bak şimdi. Şimdi Zeki abi de kısa öze gireyim yani. Sağdan soldan boş yere 100 tane kimlik cümle kurmaya gerek yok. Abicim beni isteyen bir hoca var mı? Beni isteyen net bir şekilde bir yönetim var mı? Yoksa kardeşim hadi eyvallah. Yani futbolcu da bunun bilincinde ona göre hareket etmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani tamam taraftar seni çok sevdi. Kimler geldi kimler gitti bu kulüplerden ya?
2: Doğru.
0: Ne oyuncular geldi gitti ya? Gider Icardi gider. Gider başkasını getirirler. Daha iyi oyuncu getirirler. Şu anda zaten Galatasaray'da Icardi gitse çok fazla Sassuolo Sonel ve hatta yönetime tepki yönelecek bir şeyler bir durumlar yok ki. Icardi gittiği takdirde Osimhen var abi. Ya panik stres yapılacak bir durum.
1: Galatasaray panik
0: yani
1: yapmıyor ki.
0: Osimhen.
1: Hiç panik yapmıyor.
0: Ya o zaman abi niye bu süreç uzuyor?
1: İşte biz göndermedik
0: sıkıntı
1: olsun.
0: Para mı?
1: Hayır, biz... Kendi gidecek.
0: Tamam kardeşim bekliyorlar. Biz ya öyle şey mi olur biz göndermedik abi.
1: Ya sonsuza kadar Galatasaray Icardi'nin keyfi yerine
0: nasıl
1: gelsin.
0: Nasıl bir şey abi ya? Nasıl
1: cevabının
0: bir düşünce?
1: 30 Haziran'ı
0: nasıl
1: bekliyor.
0: Nasıl bir düşünce bu baba? Biz göndermedik.
1: Hayır
0: nasıl
1: canım.
0: Bir düşünce?
1: Çok önemli bir düşünce.
0: Neyine
1: Galatasaray niye göndersin? 30 Haziran'da sözleşmesi bittikten sonra cevap vermedin kardeşim. Boşa çıktın. Ne halin varsa gör. Ama öbür türlü 20 Haziran'da gönderse Icardi'yi seven belli gruplar ne diyecek? Ya niye gönderdiniz Icardi'yi? Kalsaydı ya.
0: Ya Osimhen var kardeşim diyeceksin.
1: Hayır var tamam.
0: Tamam gideceksin alternatif olarak daha iyisini alacaksın. Daha atletik,
1: i̇şte
0: daha kuvvetli,
1: ince
0: daha
1: çizgi,
0: iyisini alacaksın.
1: İnce çizgi Galatasaray yönetimini haklı duruma getirirken bir anda Icardi de haksız duruma düşmüş olacak. Çünkü Galatasaray'ı çok fazla umursamadan Arjantin'de ne bileyim işte Güney Amerika'da
0: stratejik
1: orada burada
0: savaş
1: tatil
0: var
1: yapıp,
0: o zaman.
1: Tatil yapıp o sözleşmeye sadık kalmamış oluyor. Çünkü senin sözleşmen bitiyor. Revize edilmesi lazım, yenilenmesi lazım. Sen hala cevap vermiyorsan...
0: Icardi net bir şekilde kalmak istiyor muymuş? Var mı böyle bir duyman?
1: Yok işte şunu söylüyorum.
0: Net bir şekilde Icardi
1: bak,
0: kalmak istiyor muymuş? Var mı böyle
1: Kino'nun
0: bir duyman? Onu
1: menajerin
0: söyle ben ona göre
1: az önce söyledim sana. Galatasaray'a saygı duyuyor
0: tamam.
1: Icardi. O yüzden başka kulüplerle görüşmüyoruz. O ne demek? 30 Haziran'a kadar biz başka kulüple görüşmeyeceğiz.
0: Sen inanıyor
1: yani
0: musun
1: aslında
0: başka
1: gel gel yapıyor Galatasaray. Galatasaray
0: tamam.
1: Bu tuzağa
0: tabii.
1: Düşmedi.
0: Doğru. Sen tuzağa... inanıyor musun? Doğru doğru gel gel yaptığına katılıyorum ama
1: tuzağa
0: sen inanıyor musun
1: Galatasaray.
0: Onu? Menajerinin başka kulüplerle görüşüp görüşmediğini.
1: Ha, görüşmez olur mu ya? Görüşmüyor
0: yani herkes
1: tabii, el altından.
2: Burada, ama... Buradaki soru aslında şu. Heh. Başka bir kulüpten Icardi'ye yıllık 5 milyon euro teklif geleceğine inanıyorum.
0: Yurt dışında bir de bunun vergisi var kılçıksız tabii. Yani 5
2: bana,
0: milyon
2: bana
0: normalde 8 milyon. Bana da çok zor geliyor.
2: Ya ben Icardi yerinde olsam.
0: Geçen sene ondan önceki sene olmuş olsa bu tekliflerin üstüne
2: gelir. Icardi'nin yerinde olsam havada kaparım bu teklifi.
0: Ona oraya geleceğim zaten. Evet. Zeki abi o yüzden sonra Icardi istiyor mu?
1: Pavlidis'in Benfica'dan kazandığı 3.200. 3 milyon 200 bin lira. Pavlidis'in kazandığı paraya bak.
0: Bonservis
1: en
0: kaç
1: çok
0: para?
1: Kazanan para.
0: Bonservis kaç para?
1: Bonservisini kaç para istiyor size Beşiktaş? Fenerbahçe'nin de gündemine
0: onu,
1: geldi.
0: Onu diyorum yani 3,5 yani, milyon ama belli bir yere kadar.
1: Hayır hayır aldığı tür... ücrete bak onu diyorum
0: tamam,
1: yani. Belli... Icardi'ye 5 milyon euroyu kabul etmiyor
0: Icardi. Ama Icardi daha dur Pavlidis Icardi olana kadar o zaman farklı yollardan
1: mesela,
0: geçmesi lazım abi.
1: Menajeri Benfica
0: lazım.
1: Icardi istiyor diye bir dedikodu çıkarttı.
0: Tamam.
1: Hayır, bizler de haberini yaptık biliyorsun. Hemen Benfica'dan jet hızıyla yalanlama geldi. Icardi gündemimizde yok diye.
0: Icardi sonra, ne kadar istiyor abi? Sen onunla ilgili bilgi sahibi
1: abi Icardi 10
0: çok
1: milyon
0: istiyor.
1: İster. Icardi,
0: şu anda kaç? Galatasaray
1: Icardi,
0: 10 milyon istiyor.
1: Icardi biraz güçlü olsa der ki
0: başkan veririm 10 milyonu.
1: Osimhen 21 milyon euro alıyor. Bana da bir 20 ver der yani o konuda.
2: Başkan vermiyor.
0: Başkan kaç var? 5 milyon veriyor.
1: 5
0: Icardi
1: milyon.
0: 5 milyonu kabul ediyor mu?
1: Kabul etmiyor.
0: Hadi güle güle.
1: Şartları
0: kardeşim.
1: Kabul etmiyor. Kusura bence yani bence kabul etmediği mı? İçin şunu istiyor. İstiyor ki işte son gün Galatasaray Başkanı işte gel biraz daha şartlarını cazip hale getirelim. Sözleşmeni uzatalım. Galatasaray bunu demez. Galatasaray Osimhen'den de büyük, Icardi'den de büyük, her futbolcudan da büyük. Doğru olan politika bu. Ama Icardi 2 sezon Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Icardi bir star. Icardi'yi göndermek ayrı, Icardi'nin kendi gitmesi ayrı. Büyük bir ihtimalle Icardi kabul etmeyecek ve gidecek.
2: Zeki Uzundurkan benim sorum şu olacak. Bazı oyunculara ilgi olabilirdi Galatasaray'da. Özellikle yerli oyunculardan bahsediyorum. Dünya Kupası'na giden.
1: Tabii.
2: Oradaki kötü performans acaba oyuncuların önümüzdeki süreçle ilgili kaderlerini şekillendirmiş ve onları Galatasaray'a iyice bağlamış olabilir mi?
1: Bence bağladı. Abdülkerim Bardakçı'dan tut da Davison Sanchez'i ayrı yere koyuyorum.
2: Ya burada daha çok kastettiğim Barış Alper
1: Yılmaz. Barış Alper Yılmaz
2: tamam
1: onu söyleyecektim. Barış Alper Yılmaz tabii ki. Barış Alper Yılmaz'dan 50 milyon euroluk bir satış bekliyordu Galatasaray. 50 milyon euroları kimse vermez şu anda Barış'a. Dersen ki Neon Kulübü geçen yıl isteyen Suudi

0: Arabistan Neon Kulübü yazın istemişti biliyorsun. Ama orada da şu vardı. Menajeri sadece Barış Alper'le temas kurmuştu. Yani Galatasaray kulübüne Neon Kulübü'nün hiçbir yöneticisi gelip teklifte bulunmamış. Ya yani orada biraz arka plandan yakışmayacak şekilde bir teklif yapmışlardı. Galatasaray da dik durdu. Kardeşim sen kendin görüşmüşsün tamam da bizimle görüşen kimse yok. Nasıl olacak? Gitmeni istemiyoruz dediler. Barış Alper de bir süre sonra duygusallığı bırakıp profesyonelce davrandı. Galatasaray'da iyi bir sezon geçirdi. Şimdi öyle bir teklif gelir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum öyle 50 milyon euroluk Barış Alper'e teklif geleceğini.
1: Gitseydi Barış Alper Galatasaray ne kadar kazanırdı?
0: 20 milyon kazanırdı bence.
1: 20 milyon mu?
0: Çünkü kulübe ulaşan bir teklif olmamış.
1: Anladım.
0: Ulaşsaydı zaten Barış Alper'in Türkiye'deki temsilcileri biliyorsun direkt açıklarlardı. Barış'a o antetli kağıdı yayınlarlardı. İşte o dönemde biliyorsun büyük kriz oldu. Boş sayfalar, karanlık sayfalar onlar bunlar. Yani Barış Alper Yılmaz'ın üzerinden para kazanmak için Galatasaray Kulübü'nü köşeye sıkıştırmaya çalıştı bazı menajerler, temsilciler. Galatasaray profesyonelce davrandı. Kardeşim nerede hani gelsinler o zaman. Neredesiniz kardeşim? Hiç kimse gelmemiş. Barış Alper Yılmaz'ı işte bu menajerler ikna edip sana işte Galatasaray'dan 4 kazanıyorsun 10 milyon euro verecekler. Sen buraya git. Sen de kazan biz de kazanalım. Galatasaray'da dik durdu ve Barış Alper de kazandı aslında. Çünkü niye? Barış Alper'in ücretine %80 artırdılar ücretini, yıllık ücretini.
1: %100'den fazla da arttırmış olabilirler.
0: Onu bilmiyorum.
1: %80'den emin miyiz?
0: Ben %80 diye biliyordum. Belki de perde arkasında %100 de olabilir.
2: %80 fark
0: yani
2: etmez.
0: Yani 8-10 milyon eurolara bulmuş diyorsun sen yani. O anlama geliyor.
2: Yıllık
0: yani.
2: Barış'ın şu anda aldığı.
0: 8'i bulmuş o zaman.
2: Zannetmiyorum ya o kadar vermez.
1: 7-8 olabilir o adam.
0: Evet olabilir.
2: Emin değilim ama. 8 alıyorsa çok 4, bir rakam gitmesin.
0: O zaman 3,5-4 arası bir rakam alıyordu. %80 zam yaptılar ama senin duyumun daha sen daha yakınsın.
2: %7 milyon, 8 milyon.
0: %100 ise 8 milyon euroları İyi bulmuştur. Çünkü Barış Alper ondan sonra
1: konuşulanı söylüyorum kaza ama bastı. Ben de bakacağım buna. Ben de bakacağım. Ama yani böyle 6 milyon euronun falan üstünde.
0: Tabii tabii. Para genelde en öyle yıldızın kozları öyle kazanıyor.
2: Tamam da nereye gideceksin?
1: Üçüncü, Avrupa'da dördüncü yani futbolcu
2: olabilir. Bu paraları olabilir. Sana kimse veremez. Ha, Suudi Arabistan'a.
1: Hatta bir şey söyleyeyim mi? Osimhen zaten 20 küsur milyon kazanıyor. Icardi 10 kazanıyor. Onlardan sonra en fazla kazanan Barış Alper.
2: Yani 7-8 milyon alıyorsa her çok iyi para. Yani evet. Barış için müthiş bir para.
0: Evet.
2: Sonra Avrupa'da bu paraları kimse vermez.
0: Vermiyorlar canım. Vermez abi. Yani. O yüzden koşa koşa geliyorlar ya Türkiye'ye. Kariyerinin sonuna gelen oyuncular.
1: Bir de öyle bir sözleşme uzatınca da, çok büyük zam yapınca da sonra gelebilecek bir teklifin karşılığını önünde
0: kapatıyorlar.
1: Evet. Oyuncu ama alamama ihtimali
0: işte
1: oluyor.
0: Orada sıkıntı şu oluyor. İşte Türkiye'de tek Şenol Güneş buna hassas davranırdı bu konuda ve başkanlarla sıkıntı yaşardı. Başkanlara izin vermezdi. X oyuncunun ücreti böyle artırınca ön plana çıkan teklif falan öbür oyuncular ne olacak? Arada dağlar kadar fark oluyor. Şimdi Davinson Sanchez diyor ki ben 3 alıyorum. Ne olacak?
2: Evet, tabii.
0: Torreira diyor ki ben 3,5 alıyorum. Torreira'nın artırdılar gerçi. 5 milyon euronun üzerinde Torreira'nın ama Davinson Sanchez'in 3,750.
2: Revize ederler abi.
0: Eğer onları satılmazsa revize ederler tabii canım. Niye etmesin?
2: Real Madrid varsa mi istiyor abi?
0: Ya Como bir haftadır istiyor.
2: 30 milyon ama veriyor diyorsun Como.
0: Yok. 20'nin üzerinde bir rakammış.
2: 20'nin üzeri kaç mesela?
0: Galatasaray 30. Galatasaray 30 en az.
2: Ya 30 isteyen 25'e fit olur diye düşünüyorum. 25'i veren de olur ama işte
0: ama
2: burada
0: Dünya Kupası'ndaki performansı işte bir 5 milyon üzerine koymuştur.
2: Tamam onu sattığı zaman.
0: O yüzden Real Madrid Mourinho yakından gördüğü için hani alalım. Batakom'u alamadı biliyorsun o dönemde.
1: Bu arada Como'da İtalya'daki pek çok takımı oranla daha fazla bütçesi olan, evet, daha çok para harcama eğilimi olan.
0: Çok para harcadılar.
2: Ben 25'e de veririm mesela. İyi para abi Sanchez'e.
0: İşte alacağın Van Dijk'ı ne kadar mal edeceksin? Bir de 34 yaşında, öbürü 30 yaşında.
2: Kim Minji diyorsun o da fena.
0: Kim Minji de 25 milyon euronun altına bırakmıyor Bayern Münih. Onda 25 milyon euro vermen lazım.
2: Ya Galatasaray'ın ben çok fazla öyle yani panik yapacak bir durum yok ki ya. Evet. Ben tutarım elindeki oyuncuları tutarım. Tutmaya çalışırım. Giderim revize ederim. Kaç para? 3,5.
1: Önce sakin mi kaldın?
2: Canım sakin kal. 5-6 milyon. Sanchez gibi bir oyuncuyu aramaya kalksan, bulmaya kalksan, almaya kalksan. Bak şimdi Kim Minji'ye gidiyorsun. 25-30'lardan bahsediyorlar. Öbür tarafa gidiyorum. 20 milyon diyorlar. Bak Beşiktaş Agbadu'yu aldı 20 milyonu. Yani şimdi kalkıp oyuncu da yok piyasada. Gerçekten çok makas açıldı. Türkiye'yi duyan 5'se 10 istiyor. 10'sa 20 istiyor. Yani bakıyor burada para var diyor adamlar yani. E bir de şu anda Galatasaray'ın kadrosu iyi diyoruz. İyi oyuncuları var. E olmazsa olmaz bir bölgesi var Galatasaray'ın. Can Uzun diyorum. Ben Can Uzun'a mesela sana katılmam. Ben veririm 40-45 milyon 50 milyon veririm. O adamdan hem performans hem para kazanırsın. İyi oyuncu abi, bak ben sana söylüyorum. Görürsün. İlerleyen yıllarda Bayern Münih'te de görebilirsin oyuncu. Eğer almazsan. Ki oraları da yapabilecek potansiyel var bu oyuncuda. Şimdi yani Galatasaray, Osimhen var. Bakıyorsun abi Sané, sol tarafta Barış, Yunus. Yani iyi kadrosu, kim ne derse desin. Yani bu
0: yabancı oyuncu kalitesini biraz daha artırabilirler. Yerli kalitesi.
2: Yabancı kalitesi bence merkez orta saha bir oyuncu. Evet, bir de 10 numara, 8-10 numara bir oyuncu alacaklar. Başka yere Icardi giderse. Ya, Icardi abi, Icardi. Yani artık ben Icardi'nin yanında olsam giderdim abi. Yani bu süreç bu şekilde yaşanıyorsa. Ya beni isteyen. Şimdi aynı süreci Osimhen'le yaşar mıydı Galatasaray? Veyahut da örnek Sanchez'de, veyahut da örnek mesela kim var diyelim böyle sağ tarafta sol tarafta. Barış'ta yaşar mıydı? Yaşamazdı. Anını imza attırmaz mıydı? Soruyorum size. Saydığım isimlere. Attırır mıydı, attırmaz mıydı? Sözleşmenin bitiş tarihini bekler miydi? Beklemez. Babacığım futbolcu kurnaz. Karşı taraftan hamle bekliyor. E karşı taraftaki hamleyi de görüyorsun, sana talep yok. Kardeşim hocadan da yok, yönetimden de yok. Ya uzaklaş, kop artık yani.
1: Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertli takımda toplantılar var. Topuk Yaylası tesislerinde. Başkan Aziz Yıldırım hem futbolcularla toplantı yaptı, hem de Oğuz Çetin, İsmail Kartal ikilisiyle transferler için görüştü. Ama burada acaba neler konuşuluyor? Öncelikler nasıl şekillendiriliyor Zeki Uzundurukan?
0: En son Topuk Yaylası'nda Aziz Yıldırım'ın, bizzat şahit olmuştum, telefon görüşmesine Van Persie transferini bitirmişti Topuk Yaylası'nda. Aha. Topuk Yaylası'na gittiğine göre yine bir transferi bitirecek. Hatta o zaman şu şüphe vardı.
2: Güzellerden yakaladın Zeki.
0: Ya, başkan Van Persie'nin sakatlık durumu falan var. Biz bu kadar bu işe baş koyduk. Alın getirin. Manşet yapmıştık o zaman. Alıp getirdiler Van Persie'yi. Topuk Yaylası'nda bitirmişti işi. Yine oraya gittiğine göre bir transferi daha bitirecek başkan oradan. Başkan sever zaten tesisler. Başkanın eseri orası. Harika bir yayla. Harika tesisler. Ben onun için hani hem takıma moral vermek, hem İsmail Kartal'a transferdeki son durumu anlatmak için, işte şu oyuncularla görüştük, şuraya geldik takımda. İsmail Kartal şunu söylemiştir mutlaka, hani gidecek oyuncularla ilgili performansını beğenmediği oyuncular, işte gitsin kalsın o, çünkü Fenerbahçe'de şu anda 39 sözleşmeli oyuncu var ve bu oyuncuların 28'e inmesi gerekiyor kadronun. Bayağı oyuncu gidecek, onlarla ilgili de bir toplantı yapacaktır başkan. Ama bitirdiği bir oyuncu vardır. Başkan işi şansa bırakmaz. Bu sene şampiyon olmak istiyorum diyor. 120. kuruluş yıl dönümünde destansı şampiyonluk dedi. Fenerbahçe'nin çocukları artık ağlamayacak dedi. Transfer yapmayı çok iyi biliyor ve Brezilyalı futbolculara hayranlığı var başkanın. Mutlaka Brezilyalı bir oyuncu transferi yapacaktır kendi kontenjanından. İyi bir Brezilyalı alacaktır. Yani Türkiye'nin konuşacağı bir Brezilyalı. O konuda başkan çok hünerli, ama başkan bu transferleri yaparken belli bir sürece yayıyor, onu da söyleyeyim. Yani iyi pazarlık da yapar. Onun için gitmiştir. Hem takıma moral vermek, heyecan vermek, ki dediğim gibi eşofmanları da giymişlerdi. Yönetici arkadaşları da vardı. Toplantı yapacaklar İsmail Kartal'la. İşte orada diğer yönetici arkadaşlarla son durum, transferde nereden nereye geldik. Onları da konuşuruz işte, transferde neler konuşuldu. Hani Girassi'ye 40 milyon euro vermektense Charlotte'u, ki başkan daha bir önceki seçim döneminde şunu söylemişti biliyorsun Mourinho'ya. Ben Mourinho'yu seçilirsem getireceğim, ben seçilmezsem gitsin Ali Koç Mourinho'yu getirsin, Charlotte'u alsın demişti biliyorsun. Charlotte o dönemden beri kafasında Charlotte ismi var. Bu konuda çalışma yapmışlardır. Yani transfer zirvesi yapıldı bence Topuk Yaylası'nda. Biraz sonra detayları açarız zaten.
1: Var mı elimizde bir bilgi?
0: Dediğim gibi bir şu. Birinci planda şu anda Alexander Charlotte var. Şomurodov'la ilgili olarak da ben Şomurodov'u ille de alacak duruma gelirsek biz, ben Göksel Gümüşdağ'la, Başakşehir Başkanı'yla görüşür bu işi çözerim ifadesini kullanmış. Yine santrafor için Aston Villalı Oli Watkins ismi konuşuluyor. 30 yaşında oyuncu. O da gündeme gelmiş. Yine

0: Darwin Núñez'i biliyorsun. Evet. Kante transferi sırasında hatta o dönemin başkanı Saadettin Saran Darwin Núñez'i de görüşüyor. Ama Darwin Núñez'i Al-Hilal kulübü o zaman bırakmıyor. Şimdi ayrılmaya karar vermiş Darwin Núñez. Ama hani Darwin Núñez de illa listede birinci sırada olan bir golcü değil. Çünkü Suudi Arabistan soru işaretleri var. O yüzden golcü havuzunda olan isimlerden biri olduğu söyleniyor. Yine söyleyebileceğim Greenwood transferiyle ilgili ki taraftar çok istiyor. Roma teklifi yaptı, kabul etmediler biliyorsun. 40 milyon euroluk bir teklifini Roma'nın, kabul etmediler. Hakan Sayfa anlaştığını söylemişti 50 milyon euro üzerinden. Ama şu anda Greenwood konusunda da Fenerbahçe'nin alternatif olarak pahalı olduğu için Brahim Diaz ismi gündeme gelmiş.
1: Brahim Diaz da ciddi maliyetli 35, bir oyuncu olur.
0: Bu en az 35 milyon euro tabii deniyor. O da maliyetli. Onu söyleyebilirim. Stoper için konuşulan isimler var biliyorsun. Malang Sarr bonservisi yok. Malang Sarr için de yaklaşık 8 milyon euro bir ücretle 3 yıllık sözleşme teklif etmişler.
2: Lukumi var mı abi? Öyle bir söylenti.
0: Ya çok isim var da Lukumi, yani stoperde. Hani
1: Kolombiyalı.
0: Evet. Bahia'da oynayan bir stoper var yine. Santiago Ramos. Mingo sol ayaklı 24 yaşında bir oyuncu. O da önerilmiş Fenerbahçe'ye. Leicester City'den sağ ayaklı Wout Faes var ki Galatasaray'ın da 2 sezon önce gündemine gelen bir oyuncuydu. Sağ ayaklı stoper.
1: Leicester'dan.
0: Leicester City'de Wout Faes.
1: Ki Monaco'da kiralık olarak oynadı. Evet. Ben bu oyuncunun alt yaş kategorilerinde milli maçında anlattığımı hatırlıyorum. Kiralık olarak oynadı. Bu arada evet. Monaco'da bu sene performansını takip etmedim ama
2: nasıl oyuncu sence?
1: Çok kötü oyuncu.
0: Zaten Galatasaray'da.
1: Yani o kadar net söyleyebilirim. Yani dikkatli
0: menajerler izleyin. Önermiştir. Bak bu isimler hani konuşuluyor ama konuşulan her isim Fenerbahçe alacak ya da gidip pazarlık yapacak anlamına gelmesin. Öneriliyor.
1: Wout Faes'i almayın.
0: Evet.
1: Fenerbahçelilere ve Galatasaray'a
0: Kerim Adem'i yine Borussia'da görüşmelerde gündeme gelen bir isim. O da pahalı. 35 milyon euro istemiş Borussia Dortmund. Aha. Yani o pazarlıklarda başka oyuncular da gündeme gelebiliyor. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi santrafor için hatta şu söylendi biliyorsun. İsmail Kartal da demiş ki bizim ligimizde
1: ne demiş?
0: Charlotte en iyi iş yapacak oyuncu demiş. Santrafor olarak. Hani Vedat Muriç aldık demişler İsmail Kartal'a. İkisi de sol ayaklı oyuncu. İkisi de uzun boylu pivot santrafor. Ama demiş İsmail Kartal bizim ligimizde en iyi iş yapacak santrafor Alexander Charlotte demiş. Hani ikisini de kullanabileceğinin anlamına geliyor. Hani çoğu insan şey diyor. Ya Vedat Muriç'i almışken Charlotte olmaz. İkisi de birbirine benzer oyuncular. Bence de öyle ama İsmail Kartal'ın da düşüncesi farklı.
1: Okan Koç ne dersin? Öyle ki bahsedilen isimlere baktığımızda Vedat Muriç'in üstünde görülecek bir santrfora Fenerbahçe'nin yönelme olasılığı var. Doğru planlama ne olur? Ya yani Charlotte'un ismi hep konuşuluyor. Hiç gelmiyor ama bir yandan da hakikaten çok iyi bir oyuncu.
2: Müthiş bir oyuncu. Yani gelip burada büyük işler yapar diye düşünüyorum. Vedat da faydalı olur Kerem.
1: Evet.
2: Olur. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani agresif oraları dağıtan, gol vuruşu olan. Hem ya şimdi insanlar şunu söylüyor. Ben ligi bilen diyorum. Hem teknik direktör hem oyuncu olarak. Bunun avantajı ne biliyor musun? Ligdeki stoperlerin ve kaos futbolu artı taraftarın ne istediğini bilmesi. Ki budur yani ligi bilen dendiği zaman. İnsanlar
1: bizim lige de çok uygun bir profil.
2: Uygun bir profil, bravo. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro kalitesine bakıyorum. Hem defansları, bekleri, kalecileri, orta sahaları çok üst seviyeli oyuncuları var. Fenerbahçe'nin problemi santrafor, sol stoper. Yani oralara bir de kanatlara Greenwood tarzı bir oyuncu alırsa Fenerbahçe çok farklı bir takım oluşturmuş olur. Yani o hayalleri gerçekleştirir. Şimdi burada en önemli detaylardan bir tanesi tecrübe, beklenti. Şimdi çok tecrübeli bir başkan. Beklentileri üzerinde çok yüksek olduğunun farkında olan bir başkan. Evet. Ona göre hamleler yapacak. Sevgili Zeki Uzundurukan'ın dediği gibi yani büyük bir isim getireceğini düşünüyorum ben de. Brezilyalı mı olur, Arjantinli mi olur, Faslı mı olur, Yunanistanlı mı olur belli olmaz. Ama çok önemli. Burada gerçekten

0: farkındalığını yaratacak, bir fark yaratacak bir isim getirecektir. Getirmesi de gerekiyor. Onun bilincinde. Çünkü insanlar der mi yarın öbür gün, ya başkan ona şunu getir, buna getir, şunu getir diye tavsiyelerde bulunuyordun ama sen ne getirdin gibilerinden yarın öbür gün ben de sorarım mesela işler kötü gittiği zaman. Herkes sorar. Bu işler öyle iyi gittiği zaman alkışın, kötü gittiği zaman eleştirilere maruz kalıyorsun. Burada da başkan bunun bilincinde, tecrübeli abi. Yani 40 yılın vermiş olduğu tecrübe, deneyim var, başkanlık, yöneticilik. Oralarda ne yapacağını biliyor. Fenerbahçe'nin yani forvet bölgesine bu saydığınız isimler mesela çok önemli isimler. Ligin içinden geçer tabiri vardır ya, katan onu yapabilecek oyuncular. Ama işte önemli olan kanatlarda Kerem'le veyahut da işte Nene, Musabba ne yapacak? Kerem tamam, fena değil, iyi iş yapar ön alanda oynadığı zaman. Bir de taraftarın beklentisini karşılayabilecek oyun. O oyunu oynatabilir misin? Ki ya, bence İsmail Hoca oynatacaktır. Fenerbahçe'de stoperle kanat forvet, bir de santrafor aldığı takdirde onların da çok fazla öyle yani aman aman denilecek, panik yapılacak transfer süreci yaşadığını, yaşayacağını düşünmüyorum. Kaliteli oyuncuları var az önce söylediğim gibi. Çok güzel tesisleri var. Şimdi oraya başkan, yöneticiler gidiyor. Yani bunu her kulüpte görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Oralarda gider bir kendilerini gösterir. Futbolcularla diyaloğa girer. Orada futbolcularla konuşurlar. Senden beklentimiz var. Şöyle olacak, böyle olacak. Yabancı, yerli fark etmiyor. Ne olursa olsun abi orta sahaya bakıyorsun. Talisca, Asensio. Arkada Gendouzi, Kante, İsmail. Ya bunlar çok önemli oyuncular. Yani Fenerbahçe'de hakikaten muazzam bir merkez orta sahası var. İşte bu merkez orta sahasını birleştirip onların daha da iyi bir performans sergileyebilmesini sağlayabilecek santrafor Vedat Muriç. Ben söylüyorum, Vedat Muriç hakikaten ligde iş yapacağını düşünüyorum. Yeter ki o topları getirin ona. Oralarda tecrübeli, deneyimli. Artık Vedat Muriç tamamıyla olmuş. Hem milli takımını izledik, hem İspanya'da birkaç maçını izledim. Yani nerede
1: 22 gol attı ya.
0: Nerede duracağını, nerelere koşu yapacağını, o sakinliği falan üzerine falan tamamıyla yerleştirmiş. Yani Fenerbahçe'ye Rize'den geldikten sonra biraz böyle bir deneyimsiz, tecrübesiz, böyle yeteneği var ama yani gol bölgesinde yeteneği var ama yani o şeyi yaşıyordu, sıkıntıyı yaşıyordu ama şu anda çok farklı yerlerde. Asensio gibi bir oyuncum var abi ya. Çok iyi bir oyuncu. Bak Asensio geçen sene sakatlanmasaydı, bir de santrafor alsaydı, şu anda Fenerbahçe acaba Şampiyonlar Ligi için hangi takımı kuracak, hangi oyuncu alacak tartışması yapıyorduk. Değil mi? Bunu konuşuyorduk Zeki abi. Evet. Ama transferlere bakıyorsun, saydığın isimler. Mesela Sar, Soper. Alır ya abi, tamam işte bitti. Sar'la Skriniar. Sağ tarafta Mert Samedov, sol tarafta şimdi gidecek kalacak oyuncular. Ona göre hamleler yapacak. Fenerbahçe'nin de iyi kadrosu var. Yani gelecek transferler önemli olan burada. Ama ben senin dediğine kesinlikle katılıyorum. Büyük bir isim, büyük bir yıldız getirecektir.
2: Bu arada bu görüntülerin de bugünden olduğunu söylemek istiyorum. Biraz da tam ekran görelim istedik. Fenerbahçe'nin kamp çalışmalarından görüntüler ekrandaydı. Yine Aziz Yıldırım'ın ziyaret görüntülerini zaman zaman paylaşıyoruz. Sarı lacivertli taraftarların ciddi bir ilgisi var. Bugün aslında canlı bağlantı gerçekleştirme arzumuz ve ön hazırlığımız da vardı ama hem oradaki kalabalık, hem Topuk Yaylası tesislerinin bulunduğu mevki, bunların hepsi bir araya gelince canlı bağlantı gerçekleştirmek zor oluyor. Bağlantıyı kurabilmemizi ciddi anlamda engelleyen, zorlayan bir husus oluyor bu ki bütün medya kuruluşları için de geçerli. Tesisler güzel, çalışma ortamı güzel. Ama medyanın canlı yayın yapabilmesi noktasında biraz şartların zorlu olduğunu da hatırlatmak istedik ki bu görüntülerde çok taze olduğu için Fenerbahçeliler de muhakkak merak ediyordur. Ekrana yansıtmayı uygun gördük. Dirk Kuyt az önce ekrandaydı. Tabii ki Fenerbahçe'ye futbolcu olarak da katkı vermişti Hollandalı teknik adam. Ama yeni dönemde teknik heyetin içinde neler yapacağı, neler katacağını da merak ediyoruz. İşte Fenerbahçeli futbolcuların sarı lacivertli taraftarları alkışladığı an, onların desteğine karşılık verdikleri an. Zeki Uzundurkan tamam transfer raporu içindeyiz. Transferin gündeminde konuşuyoruz ama arkadaşlarımız bu görüntüleri bize ulaştırdığı için sıcak görüntüler de olduğundan bir tam ekran görelim istedik. Evet. Fena da görünmüyor.
1: Evet, Fenerbahçe sezon hazırlıklarına çok şanslı başladı. Niye biliyor musun? Burada genelde teknik adamlar ve futbolcuların istemediği bir sis olayı var. Göz gözü görmeyen sis geliyordu. Şu ana kadar takip eden arkadaşlar söylediler, hiç sis olmamış.
2: Evet.
1: Yani bir an bir rüzgar, ortalık 2 metre önünü göremiyorsun. Hafiften çiselemeye başlıyor. Soğuk buz gibi hemen tesisler içeri giriyorlar. Kondisyon salonları. Şimdi pırıl pırıl havada. Mükemmel. Ben şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe şunu yapmalıydı.

0: Belki de yaptı, bilmiyorum. Devre arasında çok gündeme gelen Lewandowski, biliyorsun. Şu anda MLS'e gitmek üzere. Chicago Fire istiyor kendisini. Manchester'ın da bir ilgisi olmuştu ama %70 oraya gidecek gibi duruyor. Lewandowski'yi alırdım. 37 yaşında olabilir ama golcü mü golcü. Bir sezonluğuna Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa, taraftarı heyecanlandıracak. Fenerbahçe'yi her maçta, yani birçok maçta...
1: Icardi'yi mi alırdın, Lewandowski'yi
0: alırdın? Lewandowski'yi alırdım tabii. Icardi'nin yüzü eskidi.
2: Ağustos'ta 38 yaşında.
0: 38. Bir yıllığına, 1+1 yıllık sözleşme yaparsın. İyi para verirsin ama fark yaratır. Rakip üzerinde psikolojik baskı kurur. Tribünleri ayağa kaldırır. İşte 700-800 bin forma sattırır.
2: Böyle sürekli her hafta izleyen insanlara ya sormak lazım. Ya.
0: Yöneticisi As Başkan söylemedi mi? 35 kaç milyon 35 milyon taraftarımız var dedi. Bu 35, Galatasaray'ın 45. Yani nüfusa bakıyorsun dünya üzerinde.
1: Beşiktaş'ın 30.
0: Beşiktaş'ın 30, Trabzon'un 20, Bursaspor'un 15. Artıyor da artıyor. Eskişehir'in 10 milyon. Yani baktığında taraftar sayılarına saygı yani duyuyorum ya. Ama
1: İnceden ya satılmalı bırakıyorsun
0: bak.
1: Ama.
0: Bak satılmalı. Galatasaray 1 milyon 75 bin forma sattı geçen yıl.
1: Satar abi, 4 sene şampiyon oluyorsun. Tabii. Elindeki kadroya bak, gözünü seveyim.
0: Ama Lewandowski formasını da o sattırırsa her Fenerbahçeli'nin eğer gelseydi her Fenerbahçeli almak tabii isterdi. Tabii imkanlar da önemli. Çünkü niye biliyor musun? Formalar çok pahalı. Tamam, 5 be. Milyon lira, 5 bin lira olmuş.
1: 6 bin lira, 7 bin lira bu.
0: 5 bin lira ne demek?
1: Kusur ya, zannediyorsun abi, insan nasıl yani olacak? Dediğin gibi
0: o konuda şey işte herkes lazım. Alamıyor. İnsanlar ayrı konu. Keşke herkes ulaşıp alabilse ama Lewandowski olabilirdi. Olmadı.
1: Abi Greenwood'la
0: ilgili. Yaşı nedeniyle çok sıcak bakılmadı. Ama MLS'e gidiyor. O da bir MLS'in yüzü olacak gibi duruyor. Biliyorsun MLS'in yüzü Messi.
1: Evet.
0: Şimdi Lewandowski de orada yine o katkı verecek. Yani o lige isim olarak önemli.
1: Dublörlük yapar Messi'nin.
0: Yo oynar. Yüz olarak. Oynar ya. Niye? Yani ya orada oynar, da oynar. Bizim ligimizde de oynar.
1: Ligimizde oynar tabii.
0: Mesela
1: abi,
0: devre arasında Dzeko'yu alsalar da eğer. Dzeko çünkü ayrılıp Schalke'ye gitmeden önce Fenerbahçe'ye haber gönderiyor. Diyor ki ben sizden transfer ücreti istemiyorum. Maç başına bana para verin. Sezon sonuna kadar oynayayım. Kabul etmiyor. Schalke'ye gidiyor. Fenerbahçe yönetimi sıcak bakmayınca Schalke'ye gidiyor. Schalke'ye ikinci ligden Bundesliga'ya çıktı değil mi? Bundesliga'ya çıkardı. Ha. Yani öyle baktığında kaç 9 maçta 6 gol mü ne attı? Yani orada da iş yaptı.
1: Yani
0: alsaydı golcüsüz Fenerbahçe doğru demezlerdi. Dzeko yine oynatırdı. Gol de atardı Fenerbahçe'ye. Sıdıkı Şerif'e kalmazdı Fenerbahçe. Yani o konuda doğru adımlar atıldığını düşünmüyorum.
1: Ya inan bazen böyle kafamı duvara vurasın.
0: Charlotte maliyetli bir oyuncu ama Türkiye Ligi'ne, yani bizim ligimize gelmek istemiyor. Para için belki gelebilir. Eğer şöyle olursa, derse ki Atletico Madrid, Fenerbahçe iyi para verdi, biz seni satmak istiyoruz. Şuna bakar Charlotte, Atletico Madrid'den aldığının %50 daha fazlasına gelir.
2: Bu arada şöyle bir bilgi var. Geleceklerle ilgili değil de gidebileceği konuşulan isimlerle alakalı. Erdem Akbaş'ın notu. Osterwolde ve Fred'in ayrılık ihtimalinin ciddi bir noktada olduğuna dair konuşuyorduk.
0: Nene.
2: Geride kalan haftalarda.
0: Nene'ye de teklifler var.
2: Nene ayrı bir konu bu ikisinden. Nene'ye teklif varsa zaten belki değerlendirmek akılcı bir karar olabilir. Osterwolde ve Fred'in kalma ihtimalleri biraz daha artmış İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber. Daha önce de beraber çalışmışlardı. Böyle bir durumda söz konusuydu. Ne dersin? Bu oyuncular muhakkak tutulmalı, kaybedilmemeli noktasında mısın? Osterwolde ve Fred için.
1: Osterwolde de kesinlikle muhakkak tutulmalı bence. Niye tutulmalı? Sol stoper, sol bek her yerde oynatabilirsin. Yani sonuçta adam oynuyor, iyi oyuncu, fena oyuncu değil. Gidiyor geliyor alternatif olarak.
2: Bu arada Dirk Kuyt da var ya takımda. Tabii, İki Hollandalı Osterwolde Kuyt arasında da yine bir diyalog olmuş.
1: Osterwolde de geçen sene çok kötü maçlar çıkartmadı. İyi oynadığı çok maç var mesela. Yani sonra orada iyi iş yapacağını düşünüyorum ama Fred de yani Mourinho gelmeden önce veyahut da şey gelmeden önce çok iyi işler yaptı ama ondan sonraki süreçlerde çok şans bulmadı. Çok yetenekli oyuncu. O geçiş oyunlarında mesela mesafe kat ediyor, top dağıtıyor, sorumluluk alıyor. Değerlendirilecek oyuncular. Ama şimdi orta sahada senin o kadar bir yoğunluk var ki kimi dışarı atacaksın? acayip orta saha var. Bir de yabancı kontenjanın da doluyor yani. Onu da düşünerek hareket etmek tabii, gerekiyor. Tabii. Yine ona göre hamleler yapacak ama Osterwolde konusunda ben kalmasının mantıklı olacağını, faydalı olacağını

0: Abi.
1: Talisca'ya hala bir piyasası var.
0: Asensio var abi.
1: Asensio var. Asensio'yu kanatta da oynatabilirsin. Bilemiyorum ya İsmail Kartal.
0: Gel
1: ya
0: arkaya abi. Arkaya gel. Genduzi, Kante, İsmail var.
1: Bak şimdi yani Genduzi ile ilgili bir haber vereceğim.
0: Ama ne
1: bak,
0: gibi planı var bak, kafasında? Genduzi
1: ile ilgili bugün Fransız basında çıkan bir haber var. L'Equipe de haber yapmış. Enteresan bir haber. Hiçbir yerde yok. Ben bunu paylaşayım isterseniz.
0: Paylaş.
1: Kulübün sahibi yani Marsilya'nın sahibi Frank McCourt şunu söylüyor. Oradaki hani ekonomik kriz nedeniyle yani kulübün içine girdiği ekonomik kriz nedeniyle yöneticilerine diyor ki bizim bu yaz transfer döneminde 100 milyon euroluk satış yapmamız gerekiyor. Bu konuda gerekli çalışmayı yapın diyor. Marsilya'nın da elindeki en değerli oyuncu golcüleri Greenwood. Greenwood. Ve Fenerbahçe'nin de istediğini biliyorlar. Roma da istiyor, Fenerbahçe de istiyor. L'Equipe gazetesi diyor ki burada, tabii orada yorumcular vesaire her taraftan alıp bir karma haber yapmış. Fenerbahçe'nin yaptığı diyor, Türk kulübünün yaptığı 30 milyon euroluk teklif Marsilya'nın, kulübü tarafından değer görmedi diyor. Revize ederseniz görüşürüz şey olmuş orada. İkinci bir teklif hani revize ederseniz teklifi yapılabilir. Ama orada Marsilya cephesinin düşüncesi şu, 50-55 milyon euroluk bir beklenti, iki kulüp arasında büyük bir uçurum var diyor. Bu uçurumu kapatacak olan şöyle bir formül var diyor, düşünülen Marsilya kurmaylarının. O da daha önce Marsilya'da oynayan Genduzi, yani Fenerbahçe'ye şu teklif yapılabilir diyor. Genduzi artı parayla Greenwood takası. Yani biz Greenwood'u elimizden çıkarırken hem para kazanalım hem de Genduzi'yi Marsilya'ya tekrar kazandıralım. Böyle bir düşünce varmış. Fenerbahçe ne der bilmiyorum. Ama hani Greenwood'dan madem bu kadar düşük ücret teklif ediyorsunuz bize, biz 50-55 beklerken sizden 30 milyon euroluk teklif geldi. Hani burada işte Genduzi artı işte parayla böyle bir
0: ama
1: düşünce
0: orada
1: varmış.
0: Şu açıdanına bakmak lazım.
1: Manchester
0: United de var abi o tarafta.
1: Ya var.
0: Yani şimdi onların da orada hak edişi var. Sonuçta onlarla mesela bir sözleşme var. Ona göre de. Yani ben o takasın çok fazla o şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
1: Ben gerçekleşir demiyorum.
0: O L'Equipe gazetesine cevabım bu abi sana. Yani, tamam. O anlamda diyorum. Yani senin sonuçta gerçekleşeceksin demiyorsun da. Ama Genduzi mesela geçen sene Fenerbahçe'nin
1: çok iyi oyuncusu.
0: Çok iyi oynadı.
1: Bence Kante çok gereksiz bir transferdi. Belki Kante'den çıkacaklar.
0: Kimler?
1: Bonuslarının bir kısmını silmek istiyormuş yönetim.
0: Gereksiz yere bir kabul sürü bonus.
1: Kabul etmez tabii ki.
0: Yani abi yabancı oyuncu yani hiç kabul etmez. Yani bunun konuşulması, tartışılması bile yani bana boş geliyor. Niye?
1: Ya da teklif.
0: Sen oyuncu böyle gitsen var oyuncu ne diyorsun kardeşim diyecek, sen bana bir kontrat vardır imzalasın.
1: Sıkıntı
0: niye
1: ne
0: yaptın
1: musun?
0: Diyecek ne
1: sıkıntı
0: diyeceksin.
1: Fenerbahçe'nin harcama limitler çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar. Nursun Özbek şunu söylüyor dedi, ben limitler açıklanmadan asla transferle ilgili hamle yapmam. İki yıldır bana UEFA şahsıma teşekkür mektubu gönderiyor limitlere birebir uyduğum için. Şimdi bazı kulüplerle anlaşma yapılıyor biliyorsun, sıkıntı olunca 3 yıllık 5 yıllık bu şeye uyacaksın. Gelir gider tablosuna. Şimdi Fenerbahçe'de öyle problem olabilir. O yüzden de Fenerbahçe futbolcu satışı yapacak. Transferlerin de bu kadar gecikmesinin bir
0: kimi
1: nedeni de budur.
0: Kimi satacak abi mesela? Kimi satabilir?
1: Ya satabilir bilmiyorum. Belki Kante'den çıkacak. Belki Genduzi ne bileyim yani. Belki İsmail Yüksek'i isteyen kulüpler varmış. Bunlardan biri Como'ydu yanılmıyorsam. İsmail Yüksek'i istiyordu Como.
2: Kante'den bir kere para kazanması Fenerbahçe'nin imkansızlığa yakın.
1: Aynen. En azından şöyle para kazanacak. Maliyetinden kurtulmuş olacak, para kazanmış.
2: Onu da nereye verebilirsin?
1: İsmail Yüksek'i Como talip olmuş. Evet.
2: Sadece tekrar Suudi Arabistan'a gidebilir. Başka hiçbir yere gidemez.
0: Aynen. Adama sen gidip böyle bir teklif sunsan bile adam ne diyecek? Yok kardeşim diyecek. Sen bana bu teklifi verdin, kontratı verdin, imzaladım. Bu şartlarda devam ediyorum. Kabul mü etmiyorsun? Tamam. Bu seneki alacaklarımı, önümüzdeki sezonla ilgili alacaklarımı, şartlarımı, kontrattaki ne varsa geçerli olan her şeyi ver, giderim der. Yani bu adamlar hayatta kabul etmez bunu, bu tecrübedeki adamlar. Fenerbahçe'de yani sana bir şey söyleyeyim mi Zeki abi? Tamam konuşuyoruz, o gelecek, o gelecek, bu gelecek de.
1: Yok
0: bir şekilde
1: hayır,
0: muhabbet olur, ben farklı yere geleceğim. Birçoğunu gönderebilirsin, gider, kiralık gider, oynayabileceği yerlerde en azından bir şekilde o yabancı sınırı dediğimiz kotasını açmak için Gidersin babacığım, iki tane.